0: için, olduğu için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler kaptan. Tebrikler Uğurcan Çakır'ın.
2: Evet, Uğurcan Çakır'ın maç sonundaki açıklamalarını dinledik. Çok kısa sağ içine biraz daha dönelim istiyorum. Çünkü yayına veremediğimiz birçok şey var. Evet, hatta Yunus Akgün'ü görüyorum şu anda. Bir Yunus Akgün'e de gidelim. Bakalım neler söylemiş.

0: Son haftalarda yıldızlaştın ve Galatasaray'ı bir kez daha şampiyon sözü sana bırakayım.
1: Çok şükür, Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyonluğu elde ettik. Gerçekten herkesin çok büyük emeği var. Sayın Başkanımız Dursun Özbek'e, maddi manevi her türlü bize çok destek oldu. Abdullah Kavukçu, Harun Güneş, Fatih Demircan, arkada gözükmeyen herkes, çalışanlarımız, fizyolarımız, doktorlarımız ve futbolcu arkadaşlarım, hocamız, hoca ekibimiz. Gerçekten herkes çok büyük emek verdi ve bunu çok büyük hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. 26, 27, 28 her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacak ve en büyük adayıdır. Çok şükür.
0: Çok teşekkür ediyorum. Taraftarın en sevdiği isimlerden birisin ve bir kez daha burada bu heyecanı tadıyorsun. Neler söylersin? Nasıl hissediyorsun?
2: Je souhaite remercier tout le monde, c'est un bonheur. Et je souhaite remercier tous les supporters, toutes les personnes qui étaient là pour ce titre et c'est grand ce qu'on a fait.
3: Açıkçası çok çok mutluyum burada bunu tekrardan yaşamış olmaktan dolayı. Hem taraftarlarımız hem de bize destek olup burada bu akşam tekrar aynı heyecanı yaşamak çok güzel bir heyecandır.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Süperstar'a bir kez daha şampiyonsun Lucas. Ve bu coşku, inanılmaz bir his var. İnanılmaz bir atmosfer var. Neler söylersin?
4: Somos Galatasaray y sufrimos siempre hasta lo último. Y bueno, hoy demostramos que somos el mejor equipo. Hace 4 años que lo venimos demostrando y queremos disfrutar. Sabemos que la palabra más importante en este club es campeón. Y lo tenemos siempre presente y trabajamos todo el año y la verdad que nos merecemos este momento.
5: Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık ve bir defa daha gösterdik ki 4 sene üst üste bu ülkenin en büyük takımı biziz. Bu kulübün en önemli kelimesi, hep aklımda olan kelime şampiyonluktur. Ve bunu hak ederek kazandık. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfim çıkaracağız.
0: Baban da buradan şans getirdi sanıyorum sana.
4: Ha sido un año difícil para mí, sobre todo para mi papá, para mi familia. He atravesado momentos complicados en la temporada, pero bueno, me debo a este club y siempre puse al Galatasaray por delante de todo, así que estoy muy feliz que mi papá esté acá, que esté disfrutando y que este triunfo quiero dedicárselo a él, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me rodea, a la gente que realmente me ama y quiere verme muy bien, así que estoy muy feliz.
5: Evet, bizim için zor bir sene oldu, babam için, benim için, ailemiz için. Ama ben Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Şu anda güzel bir şey yaşıyoruz. Zor bir dönemden geçtik. Ama bana hep destek olundu ve ben burada olmaktan dolayı bu yüzden ayrıca çok mutluyum.
0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızı epey uzun tuttuk bugün. Yalnız değildim, sağ olsun. Program partnerim, meslektaşım Berk Sayar da benimle beraberdi. Berk, çok çok teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ediyorum Can. Hakikaten çok keyifli, çok güzel, uzun bir yayın oldu. Yani ben sana yedide devrettim. 5 saattir aşağı yukarı 6. saatin içerisine girdim. 4 dakikada oradan girdim. yani o yüzden çok güzel bir yayın çıkarttım.
0: Estağfurullah abi. İkimizin yayınıydı. Desteklerin çok çok kıymetliydi. Evet, Selim Hoca'ya da bir kez daha teşekkür ederim.
6: Orada da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Yarın saatler 12 civarında gösterdiğim öyle vaktinde birlikte olacağız. Saatler 12'yi gösterdiğinde öyle vaktinde diyelim artık. Orada yarın kısmı fazla oluyor. birlikte olacağız. Radyo'da yapacağız herhalde.
0: Öyle gözüküyor. Peki. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek
6: Kimledir
0: istiyoruz.
6: Formatına dönüyoruz. Kimledir formatında da hemen aktaralım. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar'ın açıklamalarını öncelikli olarak dinleyebileceksiniz. Hemen ardından Spor Dijital'de Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdiler. Onu dinleyebileceksiniz. Yani gece boyu Radyo Gol'de Kim Ne Dedi formatıyla sizlerle birlikte olmaya, kulaklarınızda olmaya devam edeceğiz. Hatırlatalım ve aynı zamanda tekrar hatırlatayım. Bu yayınımızın, yani şampiyonluk yayınının da tekrarı, 2,5 saate yakın tekrarı sizlerle birlikte olacak. Gece boyunca onun yanında tabii Kim Ne Dedi formatına döneceğiz. Bülent Uygun, Ahmet Çakar, Sky Sport'tan. Aynı zamanda Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akçe'de Sports Digital YouTube kanalından

0: sizlerle birlikte olacak. Maçla mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz bilmiyorum. Can Genç'in bir sürprizi vardı bu odada. Öyle
1: valla tabii ki birçok tabii ki Galatasaray taraftarları bizleri şu anda hala daha dinlemeye devam ediyor. O yüzden de biz de bu teveccüh karşısında tepkisiz kalamayız demek istiyoruz. O halde tabii ki Berk Sayar'dan aldım mikrofonu tekrardan. Sağ olun, var olun demek istiyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.

0: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
2: Böyle mi olacaktı? Diyor Galatasaraylılar. Tamam, şampiyon oldu, kutluyoruz. Lakin hak ettiler mi, o da tamam. Ama ölmek ölmek, dirilmek herhalde böyle bir maça ait olur böyle bir laf. Ligin en zayıf takımı. Dakika 60 küsür, 2-1 mağlupsun. 1-1'den sonra Antalya 2-1'i buldu. Ondan sonra dayanamadı. Yani bu güneşe kar dayanamadı ve kaybettiler. Önce bir penaltı, ardından da bitime dakikalar kala bir kendi kalesine gol veya Osimhen'in attığı gol, tartışılır kimin attığı.
3: Osimhen'e yazılır kaleye gittiği için hocam.
2: Tamam. Dolayısıyla Galatasaray kazandı. Antalya Spor kendini ateşe attı. Son 30 dakika öndelerdi. Galatasaray'da futbol adına hiçbir şey yok. Üretim yok. Sadece tamam, topa sahip olma fazla. Oyunu domine ediyorsun sağdan soldan ama son paslar kötü. Sonuç olarak Galatasaray kolay değil, zor bir şampiyonluk maçını kazandı bu gece.
3: Evet hocam, sizden de ilk sözleri alalım. Sonrasında genel performanslara değiniriz ama herhalde az önce Icardi'yi gördüğüm için söylüyorum. O da gururlu bir, hani veda olursa bilmiyoruz artık, seneye belki tekrar sözleşme yenilenir ama az önce Icardi'nin bir bakışını gördüm. Gururlu bir şekilde bir baktı. Çünkü son golde gerçekten büyük bir katkısı vardı. Galatasaray'da şampiyonluklarda çok büyük katkıları olan, özellikle iki şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Icardi, dördüncü şampiyonluğun final golünde de yaptı katkısını.
4: Söyleyebilir miyim bir şeyler?
3: Tabii hocam.
4: Şimdi tabii yöneticileri konuşuyor. Sakın ağa sezonunda aramızdaki ilişkiyi dondurduğun ofsaytımsı atılan gol, penaltımsı golle şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ferhat Gündoğdu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluklarını kutluyorum. Hayırlı olsun.
3: Başka bir şey söylemek ister misiniz? Sadece buna mı bağlıyorsunuz hocam?
4: Kitlendin mi?
3: Evet hocam.
4: Ay canım. Kitlendi.
3: Yani sonuçta üst üste 4 sene
4: Icardi
3: şampiyon
4: gururluydu. Icardi gururluydu. 4 sene üst üste şampiyon olabilir canım. Oyuna oldukları şeyleri bakıyoruz. Icardi gururluydu. Çünkü 2 sene emeği çok büyüktü. Sonra bu süreçlerde Osimhen geldikten sonra Icardi'ye çok şeyler söylediler. Ve dolayısıyla Icardi de son bir kez tribünlere baktı. Ve öyle yürüdü gitti. O yüzden de söylenecek çok söz yok. Bir süreç içerisinde, şimdi Antalyaspor küme düşme hattında, büyük bir ihtimalle kümesi düşecek. Yenerse düşmeyecek belki ama öyle bir sürece girdi ki, düşen takımların kaderini belirleyen hakemler, şampiyonluğun kaderini belirleyen hakemler, kendini değiştirmesi gerekenlerin değiştirmediği bir ortamda Türk futbolunun geldiği son nokta. Allah'tan dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya şampiyonasından sonra da curcuna çok. Hayırlısı olsun.
3: Ahmet hocam, Okan Buruk, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste ikinci kez oldu. Artık hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk diyelim. Bu arada ikinci kez oldu derken, futbolculuk döneminde, yani Fatih Hoca ile yaşanan 4 sene üst üste de Okan Buruk futbolcu olarak o kadroda, şu anda da teknik direktör olarak üst üste 4. şampiyonluk Okan Buruk.
2: Yaşadı.
3: Bir de Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk. Gerçekten Okan Buruk.
2: Bir de Akhisar'la Türkiye Kupası.
3: Ve Süper Kupa.
2: Evet. Süper Kupa. Doğru.
3: Ve yani baktığımızda Okan Buruk adını altın harflerle Türk futboluna yazdırıyor.
2: Şimdi Galatasaray derbilerde fakir bir takım. Kabul edin. Derbilerin kralı Fenerbahçe. Bakmayın siz Galatasaray'a yenildiğine. İyi oynamadan bazı maçları veya birçok maçı oynamadan kazandı. Özellikle Samsun maçı ve özellikle bu akşamki maç. Galatasaray çok zor şampiyon oldu. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Fenerbahçe kendine yansın. Kendine yansın. İki maçı, iki üç maçı 90 artılarda, 90 artı onlarda kaybetmesen bugün belki son maça kalacaktı. Sonuç olarak başarı daima konuşturur. Başarı birçok eksikliğin üzerine örter. Başarı birçok hataları maalesef unutturur. Şu anda da Okan bak ne güzel paşa paşa konuşuyor. Niye çim demedin? Niye ıslattılar demedin? Sulamıyorlar demedin?
3: Hocam şampiyon oldu.
2: Bir de mesela bugünkü Galatasaray'ın attığı ilk gol. Bir bakın bakalım ne? Offside mı değil mi?
3: İlk atıldığında o dominasyon Ersen'e Senşin tamam. Şampiyon.
2: İlk geldi. Ortalandığı an Osimhen offside. Her ne kadar topa Osimhen dokunmasa da arkasındaki savunma oyuncusuyla bir teması var. Bana göre offside. Offside. Bana
3: çünkü
2: göre.
3: Yani atıldığında Osimhen offside'daydı.
2: Dursaydı problem yok. Geri gelip kafaya çıkacak Antalya sporlu oyuncuyla teması var. Ne diyor kural? Yani coğrafi offside var ya, sen coğrafi offside'dan aktif offside'a geçiyorsun temasla birlikte offside. Şimdi niye oluyor? Şunu diyemez kimse. Ya offside yine hayır. Hocam, bu maç son 10 dakikada kazanıldı, 15 dakikada evet. Kazanıldı. Son hani maç o golü verirsin de arkasından 5 tane daha atar galsa o olmasa zaten 5 atar. Böyle bir tablo yok burada. Ha penaltı konusunda ben penaltıya yakınım. Çünkü Osimhen topa vurduktan sonra ayakla uzanıyor. O da geliyor aleni bir şekilde özellikle yer kamerasına baktım. Penaltı Antalyalı oyuncunun acemiliği.
3: Burada hocam ben Bülent Hoca'ya da maç içinde söylemiştim. Ya özellikle İstanbul'a gelen deplasman takımları hamlelerine çok dikkat edecek. Hani ufak bir teması gösterdiği an o penaltı olunuyor zaten. Ben tam tersine çok penaltı çıkacağını düşünmüyorum.
2: Sence penaltı mı?
3: Penaltı. Ama fotoğraf penaltısı diyorum ben ona.
2: Ya bak ne diyorum.
3: Var geri çeviremiyor.
2: Hazır mısın?
3: Çünkü darbe var.
2: Hazır mısın? Bizim zamanımızda.
3: Buna devam denirdi.
2: Bu tür kolay penaltılar verilmezdi. Veya şunu söyleyeyim sana. Dünya Kupası finalinde Fransa İspanya oynuyor. Maç 0-0. 89'da böyle.

0: bir penaltı veriyorsun. FIFA der ki okey penaltı.
1: Ama bir daha.
0: Ama hayır, içine sinmez. Ha penaltı içine sinecek diye bir kural da yok.
1: Ben hep onu şunu söylüyorum.
0: Yani şunu hep ben şunu derim. Ben orada olsaydım Varda bu pozisyon penaltı verdi.
1: Hocam ben hep şunu söylüyorum. Dakika 2-2. Dakika 90.
0: Evet.
1: Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek noktada. Osimhen'e verilen penaltı gibi tam 90+5 Antalya'ya penaltı verilse tüm Galatasaraylılar penaltı der mi?
0: Tabii ki demez. Yediği haltın farkında Yunus'a yapılan kırmızı kartlık bir hareket var. Sonra da Antalya orada da müdahale etmiyor. Şimak evet. Orada diyorlar ki müdahale etmez. Olay dışarıda. Hayır. Kırmızı kartı gerektirecek bir hareket varsa dışarıda da olsa müdahale edeceksin. Hakem rezil. Osimhen'in atılması lazım. Niye? İlk yarıda yaptığı hareket sarı. Maçın sonlarına doğru boğuşmalar. Öfke kontrolü çok az Osimhen'in. Kırmızı ama bunlar hepsi şampiyon olunca sadece lafta kalıyor. Konuşuyoruz o kadar.
1: Hocam tekrar sorayım o zaman. Bülent hocama soruyu yöneltmeden önce. Okan hoca futbol... Daha önceki Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda futbolcu olarak sahada. Bugün de teknik direktör olarak sahada. Okan Hoca için neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok çok büyük bir başarıya imza attı.
0: Okan Hoca bu akşam Bebek Otel'e mi gider? Bebek Otel'e mi gider? Alkol mü içer? Kahve mi içer? Beni bilmem. Ama oturacak, düşünecek. Ben böyle bir 4 sene arka arkaya şampiyon olduğum halde Galatasaray camiası beni tam kabul etmedi. Ben nerede hata yaptım diyecek. Bu 4 yıl boyunca futbol dışı, kenarda maç sonları verdiği deklarasyon ve röportajlarda yaptıkları avam, kötü Galatasaray camiye yakışmayacak konuşmalardan uzaklaşacak.
1: Hocam bu sorgulama belki de Galatasaray'ı başarıya taşıyor olabilir mi?
0: Hangi sorgulama?
1: İşte 4 yıl şampiyon hoca acaba mı diyor bütün Galatasaray camiası. Bugün
0: yani
1: başka
0: söyleyeyim.
1: Bir takım
0: Okan
1: da olsa
0: gönderirse, Okan Buruk gönderirse, Fatih Terim gelse camiada büyük bir pozitif haykırış olur. Okan Buruk gönderirse, Arda Turan gelse yine camiada büyük bir haykırış olur. Oysa ki bu 4 sene Fatih Terim zamanında Fatih Terim'e gönderdiğin an kulübü yakarlardı. Buradan ders çıkartacak olan kişi Okan Buruk'un sadece kendisi. Sadece kendisi. Ama hala burnu kaftağında. Ben ders vermem, ders alırım, ders vermem falan raconlara. Fatih Terim'si raconlara giriyorsa önümüzdeki sene de onu çok kötü günler bekliyor.
1: Hocam sizden bir Okan Buruk yorumu alayım. Bir teknik direktör olarak. Yani Okan... 5. şampiyonluğu Süper Lig'de. 4 Galatasaray, 1 Başakşehir.
2: Şöyle söylemek lazım. Okan Hoca başladığı antrenörlük kariyerinde tabii ki çok zorluklar içerisinde gele işte çalıştığı takımlarda hep istediği randımanı bir türlü tutturamadığı bir ortamda en son Akhisar'daki kazandığı kupayla ve son hafta kaldığı kümeden sonraki Başakşehir'e gelişi ve Başakşehir'deki o şampiyonluğu Okan Hoca'nın başka bir boyuta gitmesini sağladı. Tabii ekibini de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sonucunda Okan Hoca Türk futbolunda uzun yıllar oynamış. Ve sonunda da arka arkaya şu anda öyle veya böyle 4. şampiyonluğunu Galatasaray'da bir de Başakşehir'de olmak üzere 5 şampiyonluk almış bir hoca. Avrupa'da şimdi Fatih Terim'le hani kıyaslamayı zaten kabul etmez. Avrupa'da Galatasaray bu anlamda büyük maçlarda belki biraz iyi oynamış gibi gözüktü ama başarı gelmedi. O yüzden de Okan Hoca'nın yapabilecekleri ve yaptıklarıyla tabii ki takdir hak ediyor. Galatasaray taraftarları ne kadar çok istifaya davet etse de son 10 dakikadaki oyunu ile maçı kazanmış olsa da bu süreçlerde önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda da hep aynı şeyleri yaşadıkları için hani desteklerle şampiyon oldukları için o yüzden hep Okan Hoca'ya saldırmaya devam ediyor Galatasaray taraftarı. Onlar da biliyor gerçekleri. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Sakın ha sezonunda aramızda kalsın dediğimiz, ilişkiyi de dondurduğumuz, penaltımsı, hatta önce offside'imsi Osimhen'inki, sonra penaltımsı Osimhen'inki, verilmeyen kırmızı kartlar ve şampiyonluk. Tebrik ediyorum.
1: Hocam, siz Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili, yani Bülent Hoca bazı imalarda bulundu.
0: Kardeşim Galatasaray'ı şampiyon yapan ne Dursun Özbek?
2: Hocam offside değil mi şeyin Osimhen'inki?
0: Evet offside.
2: Buyur abi offside işte olmasa gol olmasa olmayacak şey yani. Beraber bitecek. Kim belirledi? Gene hakem belirledi.
0: İşin kötüsü şu.
2: Son dakika.

0: dakikadaki Fenerbahçe, pardon hocam sözünü kestim. Fenerbahçe'nin son dakika Rize maçındaki pozisyonda kırmızı kart normal şartlarda golü yemese bugün puan farkı bile nerelere gelecek? Dönüyorsun, burada da aynı şekilde vermeyen bir hakem. O zaman söylenecek çok söz yok ya. Değişmesi gerekenleri değiştirmeniz gerekiyor. Ama Beşiktaş, ama Fenerbahçe, ama Trabzon, ama düşen bu takımlar içerisindeki haksıza uğrayanlar, Kayseri'ydi, Karagümrük'tü. Hatta bir sürü takımlar var.
1: Emirhan'cığım anket açalım. Galatasaray'da sezonun oyuncusu kim? Osimhen, Uğurcan. Üçüncü oyuncu kim koyalım?
2: Barış Alper.
1: Dört diğer. Osimhen, Uğurcan, Barış Alper diğer. Bir anket
2: Peki,
1: açalım.
2: Galatasaray'ın seçelim. Şampiyon olmasının en büyük sebebi diye bir anket daha aç. Birinci şık federasyon ve hakemler. İkinci şık Okan Buruk. Üçüncü şık Fenerbahçe.
1: Hemen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Onun için biz anket açmıyoruz.
2: Ben şimdi söylüyorum. Galatasaray bu sene şampiyon olmuşsa bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin inanılmaz dahli var. Konuşmayan, itiraz etmeyen, sahada kalalım diyen Saadettin Saran. 90+11'lerde tamam hakeza yenen 2 tane 3 tane gol. Küme düşmüş bak bu akşam Karagümrük. Üzüldüm küme düştüler. Karagümrük'e kaybedilen 3 puan. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmasının temel nedeni ne Okan Buruk'tur, sadece Fenerbahçe'dir.
1: Galatasaray'ın da çok beklenmedik puan kayıpları oldu bu arada.
2: Oldu.
1: Ama Fenerbahçe'nin gerçekten hani böyle sezon boyu.
2: Ama mesela Galatasaray şunu yapmadı. Küme düşmüş bir takıma yenilmedi.
1: Yok.
2: Galatasaray öndeyken 90+8'de gol yemedi.
1: Yemedi.
2: Galatasaray öndeyken 90+2'de yemedi. Galatasaray öndeyken 90+8'de yemedi. Yedikleri goller
1: veya
2: Alanya,
1: sahada,
2: Alanya, Rize, Kasımpaşa.
1: En önemlisi Karagümrük. İç sahada tabii da ki. Şampiyonluktaki net tabii rakibi Fenerbahçe'yi net bir skorla yendi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı son dakika golüyle berabere kalmıştı. Bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstanbul'dan şampiyonluk görüntüleri. Tabii Galatasaray taraftarı da alıştı şampiyonluğa. Biraz daha o görkem, her sene siz söylemiştiniz bunu daha önce hocam. O coşku, görkem, kutlama biraz daha tabii ki normal olduğu için.
2: Bir şey söyleyeyim sana. Bir takımın, bu Galatasaray Fener bir takımın bizim gibi birlikte arka arkaya 4 sene olması, şampiyon olması o ülke futbolu için iyi değildir. Asla iyi değildir. Ve dikkat et, bu seneki şampiyonlukta Galatasaray taraftarı böyle büyük bir coşku, vavalara falan gireceğini düşünmüyorum. Bir de dalga geçecekler. Zaten alışmıştık.
1: Evet.
2: Yani biz bu arada falan filan diyecek.
1: Şu an yani baktığımızda önümüzdeki sezonu da şu an kadro eksiklere baktığımızda en hazır takımı yine Galatasaray. Yani
2: Toşa ne ediyor yukarıda bize? Fenerbahçe. Ödenmesi gereken borç, oyuncuları salarken vereceğim para şudur budur baktığım vakit. Bir de yeni takım kurmak için çok büyük paraya ihtiyacı var. Üstelik Fenerbahçe'de bank oynayacak, şampiyon oynayacak bir takım oyuncu kurmak hem pahalı hem de oyuncular kim olacak? Kim? Kolay mı?
0: Daha başkan belli değil.
2: Daha başkan belli değil.
0: Hoca o da belli değil.
1: Ekranda Bursa'dan görüntüler var. Galatasaray taraftar Bursa'da kutluyor. Ankete katılımınız için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? Osimhen %52
0: orası
1: oyla
0: Bursa
1: şu an
0: değildir
1: lider.
0: Ya. Bursa mı orası?
1: Bursa hocam.
0: Bursa'da şampiyonluğu kutluyor Galatasaray.
1: Hocam orada kutlanır artık. Herkes kutlasın hocam her yerde.
0: Ayrı konu.
2: Senin kanaatin ne Galatasaray'da sezonun oyuncusu? Ben Uğurcan diyorum.
1: Ben de Uğurcan diyorum. Bu da Galatasaray'ın aslında bu sezonunu biraz özetleyen bir durum.
2: Bülent.
0: Ya büyük oynadı yani özellikle yaptığı icraatlarla bütün herkesin takdirini kazanan yani Galatasaray'daki en iyi adam Ferhat Gündoğdu'ydu.
1: Yok.
2: Ferhat Gündoğdu kim? MHK başkan.
1: Hocam hakemlik mi diyorsunuz gerçekten?
0: Oğlum sezon başından beri hakem hatalarıyla olanlar belli, kazanılanlar belli, başka takımlara yapılanlar belli. Neyi anlatıyorsunuz?
2: Ben şunu diyebilirim.
0: Hayır Bülent, Ahmet hocam tanımıyor.
1: Hayır,
0: o yüzden
1: Galatasaray Fenerbahçe'nin başında da.
2: Bir şey söyleyeyim. Dürüst konuşayım. Hakem bu sene. Hakem hataları olmadı demiyorum. Ağır, fahiş hakem hataları oldu. Ama bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük eksi sezonunda 101 gollü falan 101 puanlı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda bu sene hakemler başrolü oynamadılar. Ben şimdi dürüst konuşmak gerekiyor. Benim inandığım...
0: Ha, önceki senelerde hep oynadılar.
2: Hayır, biraz büyük ekşi zamanda ben diyorum. Büyük ekşi zamanında. Büyük ekşi zamanında. Federasyon Ankara başkanı. Büyük ekşi başka biri olsaydı Fener şampiyonu oldu. İsmail Kartallı Fener'den bahsediyorum. İki sezon önce.
0: Hayır, benim söylediğim şu. Bursa, Eskişehir, işte Sakarya, ondan sonra Ankara. Hadi Ankara başkent olması. Bursa, bunları da kutlamak zordur. Yani bunları şey yapamaz.
1: Bir Ahmet Hoca'ya bakabilir misiniz? Bir şey istiyor. Kahve herhalde. Arkadaşlar bir de kahve alalım. Ben de açıklamaları okuyayım. Yunus Akgün, herkesin çok büyük emeği var. Sahada ve saha dışında herkes çok büyük emek verdi. Hepimizin eline sağlık. Camiamızın eline sağlık. Çok şükür demiş Yunus Akgün. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Bütün taraftarımıza hediye olsun. Çok savaştık. Allah'a şükürler olsun. Şampiyon olduk. Benim İlkay Gündoğan, benim için çok özel bir his. Tüm takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve camiamızı tebrik ediyorum. Dramatik olarak kazanmak da çok güzel bir duygu. Abdülkerim Bardakçı, bu yıl bizim için önemli. Tarih yazmak adına nasip oldu. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun demiş. Barış Alper Yılmaz, diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Şu an herkes Icardi'nin etrafında. Ahmet Hocam, baktığımızda Osimhen de kutluyor ama şimdi ilk iki sezon şampiyonlukta Icardi'nin emeği tartışmasız. Üçüncü sezonda bir sakatlık yaşadı. Bu sezon veda mı edecek, sözleşme mi yenilecek derken final golünde de büyük bir katkısı var. Aldı at dedi Kaan Ayhan'a.
2: Peki.
1: Icardi ile ilgili genel bir yorumunuz ve şöyle gururla bir baktı tribünlere.
2: Söylüyorum. Yılda 3-4 milyon euro alıyorsa bulunsun kalsın. Şu anda 12 alıyor değil mi?
1: Evet.
2: Şu anda 12 alıyordu. 10-12 ayağın alırsın fark etmez. 3-4 alıyorsa bulunsun. Ama 8-8 falan yazık günah yılda. Bitirmiş, kafada bitirmiş o da.
1: Peki 4 yıllık izini düşünürsek Icardi'nin?
2: İzimiz yok, futbolda dün yok kardeşim.
1: Yok, genel olarak ben 4 yıllık yorumunu alıyorum.
2: İlk 2 senesi şampiyonluğun baş mimarı. Son 2 sene şampiyonluğun asla baş mimarı değil. Bu baş mimarlara ben bu sene için Uğurcan'ı koyarım, Torreira'yı koyarım, efendim Osimhen'i koyarım. Ama Icardi'yi koyma.
1: Hocam en ölü halinde bile ilk 5'e girdi bence.
2: Neye?
1: Bu sezon.
2: Neye girdi ilk 5'e?
1: İlk 5-6'larda şampiyonlukta.
2: Şurada 15 Icardi mi?
1: Evet.
2: Zaten... Hayır abi.
1: Hocam var katkısı.
2: Abi bir dakika, sen katkıyı sadece golle değerlendirme.
1: Tamam hocam. Uğurcan.
2: Bak tekrar söylüyorum. Benim şahsi görüşüm. Bülent Hoca farklı, sen farklı düşebilirsin. Bu sene altın, bronz, gümüş madalya verirsen altın madalya Uğurcan. Bu seneki şampiyonluk için konuşuyorum. Gümüş madalya. Barış Alper, bronz madalya Osimhen.
1: Hırsıyla diyorsunuz Osimhen.
2: Abi Osimhen bu akşam bak yine ölü toprağıydı. Gitti ona bulaştı. Buna bulaştı. Atılmayı göze aldı. Ki atılması da lazım.
1: Ceza duruma da düşmeyi göze
0: atılacak aldı. Osimhen.
2: Yani. Abi ilk yarıda yaptı hareket sarı. İkinci yarıda minimum sarı. O bir kavga oldu ya. Efendim zıplamalar, hoplamalar. Ama atılmazsan işte takımı ateşlersin.
1: Evet, o son haftayı gözünden çıkardı. Zaten oynamasam da olur dedi. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? İzleyenlerimiz de size katılıyor hocam. Osimhen %57 ile lider. Barış Alper %5 oy.
2: Olur mu abi?
1: Uğurcan %26. Diğer %11. Diğer %11 diyenler kime yazdığını bana yazarsa sevinirim. Lemina, çok mutluyum bu güzel anı yaşamak için. Çok çalıştık, hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Yalnız bir ara görüntü Galatasaray kulübesindeydi. Birbirlerine Fenerbahçe 3-0 işaretli yapıldı. Yani dakika 88'e geldiğinde bak, Galatasaray'da bir stres hakimdi.
2: Bir de şu, bazen hakem şansı. Bazen yan hakem şansı. Bazen futbol şansı. Yıllardır Galatasaray'ın lehine. Şimdi bu akşam baktığımızda Galatasaray iyi top oynadı mı? Hayır. Hayır. Penaltı okey. Osimhen atılabilir miydi? Evet. İlk gol offside miydi? Evet. Bütün bunlara maç 2-2'ye gelmişti. Orada defans oyuncusu Antalyalı bir metre öne çıksa offside olacaktı. Gol oldu. Maç 2-2 bitseydi Türk futbolu bu gece strese girmişti. Çünkü Kasımpaşa yendiği an Fenerbahçe'yi.
1: Tabii. Hocam seçim meçim olacak.
2: Ve camiada şu an. Bu akşam da mı olamadık? Bu akşam da mı olamadık?

0: Belki yine haftaya Galatasaray Kasımpaşa'yı yenecek de onu bilemem. Ama futbolun bütün elemanlarının şansı Galatasaray'a da akıyor. Akıyor.
1: Evet. Bakü'den görüntüler Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinde kardeş ülke Azerbaycan'da da Galatasaray taraftarı şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Tabii ki ciddi anlamda şampiyonlukta da fark açıldı. Galatasaray 26. şampiyonluk, Fenerbahçe 19'da kaldı, Beşiktaş 16 şampiyonluk. Baktığımızda Beşiktaş'a 10 şampiyonluk, Fenerbahçe'ye 7 şampiyonluk fark. İki ezeli rakibine atılan 17 şampiyonluk fark. Bu çok ciddi bir fark Galatasaray adına. Arayı açmaya devam ediyor Galatasaray. Neler söylemek istersiniz?
2: Hocam?
0: Çok basit. Arayı açmasının çeşitli nedenleri var. Bir, Ali Koç dönemi ve Beşiktaş'ın son 10 senesi Ahmet Nur Çebi hariç gelen basiretsiz başkanlar, bazı ahlaksız başkanlar, asla Ali Koç'u kastetmiyorum, onun namusundan. Hatalar futbol anlamında çok yaptı ama takımından çalayım, kendime kullanayım, hep böyle bir şey yapmadı. Yanlış kararlar, sportif anlamda yanlış hamleler, sistemden bazı sezonlar, her daim Galatasaray'ın yararlanması büyük ekşi zamanı. Tabii o bir de çığ gibi, mesela orada şampiyon oluyorsun. Şampiyonlar parayı ona göre olsun beni alabiliyorsun.
1: Şimdi bu sene de hocam.
0: Mesela Türk futbol tarihinin en büyük hatası. Buna rağmen 4 puan şu anda fark. Devre arası Fenerbahçe, Saadettin Saran sanki kripto Galatasaray gibi. Kripto Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etmişsin. Stop, santraforları gönderiyorsun falan. Yine buraya kadar iyi geldi. Bütün bunları topladığım vakit Galatasaray'ın son 8-10 sene içindeki fırlayışı ortaya çıkmış oldu. Ha şu var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hırlı bir başkan gelmedi. Ne demek hırlı başkan? Bak zengin demedim. Bu işlerin ıcığını cıcığını bilen, hem futbolu bilen. Mesela Ali Koç'un ben futbolu bildiğine inanmıyorum. Saadettin sana futbol bildiğine hiç inanmıyorum. Aksi o basit işi yapmaz. Tutup da 3 sen santraforu yollamaz. Sıddıkiye de 22 milyon para verdirmez. Günah boynuna.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Sports Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
5: Antalya Spor bugün ekstra bir oyun oynadı. Şimdi geçen haftaki Alanya Antalya maça baksan, Antalya yani iyi bir takım değil maalesef. Antalyalılar için söylüyorum maalesef diye. Bundan sonra düşme hattına bakacağız. Fenerbahçe için psikolojik olarak bitmiş olan lig, matematiksel olarak da bugün itibariyle bitti. İşte keşkelerle
6: dolu bir sezon oldu Fenerbahçe.
5: Şöyle yani, ben hafta içi de birkaç telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki yani keşke diyor musunuz dedim, Karagümrük maçından sonra hocaya göndermediğiniz için. Onların da iddiası şu ki biz zaten gönderelim dedik. Fakat Sayın Başkan istikrardan yana oldu. Yani bizim şube olarak, futbol şubesi olarak görüşümüz mesinden yanaydı hocanın. Keşke ya hiç göndermeselerdi, burada defalarca söyledik. Ya da o zaman gönderip bir neşteri vursalardı belki bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bakalım bundan sonra Fenerbahçe kongre konuşacak.
6: Evet.
5: Transfer konuşulacak. Yani sezon bitti ama Fenerbahçelerin, özellikle bizlerin yayın maratonu bitmiyor yani. Şimdi kongre gündemi, sonra Dünya Kupası başlayacak. Sonra zaten Temmuz ortası
6: normal
5: akış. Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Hayırlısı olsun. Bu sezon böylesi de bitti. Bakalım seneye ne gibi tiyatrolar izlemeye devam edeceğiz.
6: Seneye gitti. Bakacağız bakalım yani, üst üste 4. şampiyonluk Galatasaray. Okan Buruk'un da 4. şampiyonluğu. Tabi her şampiyonluğu kendi içinde değerlendirebiliriz. Hani her sezonun farklı dinamikleri var. Farklı faktörleri var tabii ki ama zannediyorum ki bu sezon hani Galatasaray yani ikram anlamında elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bugün de dahil olmak üzere biz tabii ki iki ekrandan seyrettik hem Fenerbahçe hem Galatasaray karşılaşmasını. Ama hani Galatasaraylı oyuncuların vücut dilinden anladığımız çok ciddi bir gerginlik vardı, evet, karşılaşmanın başından sonuna kadar. Belki Antalya Spor maçın başında bu kadar

0: İnançlı olmayabilir karşılaşma başlamadan önce, ama karşılaşmanın içinde o kadar inançlı hale geldiler ki, yani skor da tabii onları oraya taşıdı, ama günün sonunda kazanan Galatasaray oldu ve şampiyon oldu.
1: Şöyle, Galatasaray'ın 4 sene içerisinde herhalde ilk kez kendi kendine almadığı bir şampiyonluk. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe ortalama bir performans gösterseydi, çünkü iyi bir performans gösterseydi bugün şampiyon Fenerbahçe olurdu, ama ortalama bir performans gösterdiği için Galatasaray'ı şampiyon yapan takım oldu. Bunu Galatasaray'ın oyununu ya da kadrosunu vesaire küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Dediğin gibi çok ikramda bulundu Galatasaray. Fenerbahçe bunların hiçbirini kullanamadı ve noktayı da Galatasaray'ın koyma fırsatı geçtiğimiz haftalarda eline geldi ve derbi galibiyetiyle Fenerbahçe'yi tamamen aslında saf dışı bıraktı. Yani bu geçtiğimiz hafta yaşanan heyecan, bugün yaşanan heyecan açıkçası çok da gerçekçi heyecanlar değildi. Yani şöyle bir örnek vermiştim, onun üzerinde de biraz tepinmiştik. Mars Dünya
0: Evet.
1: çarpışması diye olmadı yani, çarpışmaz sadece
0: Çarpışmadı.
1: ona.
0: Yani heyecanlanan sanki, yani Galatasaray taraftarlar çok daha fazla heyecanlıydı tabii ki haliyle. Yani Fenerbahçeliler o kadar değildi
1: Fenerbahçeliler şey diyordu yani, rahatlıktan şampiyon
0: izlerken.
1: olacağız herhalde falan diye. Şey çok fark ediyor yani. İşin psikolojisi çok fark ediyor. Fenerbahçe gerçekten rahatladı. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok artık bu saatten sonra. Zaten 7 puan dedi, ama şey ilginç. Yani Galatasaray'ın bu 3 yıl üzerine bu kadar geriliyor olması biraz garip açıkçası. Ama günün sonunda Murat abi güzel özetledi. Zaten aslında mental olarak bitmişti iş, ama bugün matematiksel olarak da bitti. Fenerbahçe için sadece şu söylenebilir: bu oyun neredeydi? Ya da şeye de hiç katılmıyorum
0: Baskı
1: bu
0: yok
1: arada.
0: yani. Fenerbahçe
1: Baskı yok.
0: baskısızken rahatla. Ya şöyle düşün Oğulcan. 2 haftadır, özellikle hadi son bir haftadır diyeyim.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de futbolla ilgili hiçbir şey okuyor musun sağda solda?
1: Hayır.
0: Var. Samandıra şu an kendi halinde gayet rahat. Tamamen
1: İdmana
0: işte sağlıklı
1: geldi.
0: yaşam. Spor da yapıyorlar. Seneye burada devam edecekler, işte odalarını falan düzenliyordur. Hani seneye eşofmanı nereye koyacağım? Krampon nerede dursun? Ayrılmayı düşünenler ufak ufak, dün geçenlerde gördüm. Ederson bayağı bütün eşyalarını toplamış. Evine eşi herhalde götürüyordu eşyalarını. Kimse
1: Hayret
0: onun
1: olsun.
0: hesabında. Herkes bir hesapta.
1: İsabet olsun.
0: Yani Zeki Murat Gül, acaba ben seneye daha takımda durur muyum? Bir aşağı gider miyim? Oradaki futbol organizasyonu ne olur? Fenerbahçe'de bunun hesabı yapılıyor. O rahatlıkla da hem geçen hafta hem bu hafta
1: İyi oynuyorsun,
0: hem oynuyorsun hem
1: kazanıyorsun.
0: rahatsın. Birçok oyuncuyu da görüyorsun. Bugün İTF'yi de gördük. Archie Brown'u da gördük. Ya bu biraz Fenerbahçe'nin yeni gelecek teknik direktörüne aslında sunum yapıyorsun şu anda. Bak
1: Fred
0: içinizde bu
1: canlı.
0: oyuncular var.
1: Fred enteresan.
0: Fred şimdi yeni hoca gelecek ya, normal.
1: Yani
0: Sesi arttırdı
1: Fred
0: biraz.
1: 30 haftadır neredeydi acaba?
0: Tabii yani ben sadece Fred için, birçok oyuncu için bunu
1: Tabii.
0: söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Hani Fenerbahçe, tabii Fenerbahçe'nin durumunu da konuşacağız, daha detaylandıracağız, ama hani bugün Galatasaray maçını seyrederken yani oyuncuların gergin olduğunu ve hakikaten hani bembeyazdı birçok oyuncunun yüzü. Hani o istediklerini yapamadıkça ciddi şekilde gerilim oldu. Tabii ki senin sesini duyamadım ben. Hani sessiz izledik,
1: Evet.
0: iki televizyon olduğu için. Oradaki tribünde nasıl homurdanmalar mutlaka ki olmuştur
1: İki
0: karşılaşmanın
1: kez geri düştüler
0: içinde.
1: de bir
0: İki
1: kere
0: kez geriye
1: dedi.
0: düştü. Sürpriz şekilde de geri düştüğü anlar oldu. Yani bu Soner inanılmaz, 2 tane gol attı Antalya Spor'da. Frikik inanılmaz gerçekten. Tabii ki çok tartışılacak da bir karşılaşma oldu. Yani şampiyon olunduktan sonra tartışılır mı, tartışılmaz mı? Ben çok aslında o kadar tartışılacağını düşünmüyorum. Hakem kararları nezdinde çok tartışılmayacaktır artık karşılaşma. Çünkü lig bitti. Haç bitti. Yapı paydos durumu var şu anda. Ama hani hakemin böyle bir karşılaşmanın altında hani iliklerine ne kadar ezildiğini maçın ilk anından son anına kadar gördük. Çünkü hiç zaten buranın bir hakemi değil. Hani
1: Değil
0: Çağdaş
1: zaten
0: Altay,
1: ya.
0: sanki şey gibi, atamayı görünce şey zannettim ben. Hani sanki Galatasaray hani şampiyonluk bitmiş. Hani son haftada tecrübesiz hakemleri gönderirsin. Hani büyük takım karşılaşmalarına biraz daha tecrübe kazansınlar diye. Öyle bir hakem Çağdaş Altay bakıldığında.
1: Şöyle bak, geçen hafta Fenerbahçe Başakşehir maçında çok iyi bir hakemi vardı bence. Ondan önce Galatasaray Gençler bir kupa maçı dönetti, orada da çok iyiydi.
0: Vermediler maçı.
1: Bu hafta maç
0: Evet.
1: vermediler.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Abi bu Türkiye'de
0: Direkt ona
1: neyi
0: baktım. Verdiler mi
1: konuşuyoruz?
0: vermediler mi diye.
1: Yasin Kol bu hafta 4. hafta oldu üst üste. Muhtemelen haftaya verecek. 5 hafta üst üste maç almış olacak. Derbiden önceki hafta başladı yönetmeye. Hala yönetiyor. Abi neye göre, hangi kriter? Çağdaş Altay hangi kritere göre 3 büyüklerden herhangi birinin maçını
0: Final
1: yönetiyor?
0: maçı
1: Bir defa
0: yani.
1: genç bir hakem değil.
0: Evet.
1: Yıllardır var
0: Evet.
1: işte, alt ligler, üst ligler, oralardan geziniyor. Ya
0: Buranın
1: ben
0: hakemi değil yani.
1: hakemle okumuyorum maçı, ama yani ya bu maç yani olmuyor işte. Öbür tarafta bizim maçta adliye koridorlarına daha fazla vakit harcayan, açtığı davalarla Atilla Karaoğlan bir penaltı çalıyor. Abuk, subuk, temas yok, hiçbir şey yok. 50 santim önünde düdük ağzında bekledi ve gitti o penaltıyı verdi.
0: Vardan döndü haliyle, tabii ki
1: Şey,
0: döndü.
1: tartının iki yanı
0: Yanlış
1: bunda.
0: anlama, biri de FIFA kokarttı bir de.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Atilla
1: Şimdi
0: Karaoğlan.
1: insanlar Çağdaş Altay'ı bu şampiyonluk konusunda düşünüyor olabilirler, ama Antalya belki haftaya küme düşecek.
0: Ben onun için söyledim. Ben şey gibi diye demedim aslında bunu. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk maçı orada Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe'nin şansı var diye değil. Alt tarafta 4-5 tane takım can derdinde. Yani direkt olarak otomatik olarak onu da etkiliyorsun. Hani tribünden etkilendi, atmosferden etkilendi. Hakikaten hani bence rezalet bir maç.
2: Bu arada yönetti. Kayseri ile Fatih Karagümrük ligden düştü. Onlara da geçmiş olsun.
0: Karagümrük Kayseri'de mi resmileşti?
2: Resmileşti. İkisi
0: de Kayseri Spor düştü. Karagümrük geçmiş
2: mesela
0: olsun.
2: O da bizim gibi. Kayseri de Fenerbahçe gibi. Yanlış hoca tercihinin kurbanı. Yanlış zamanda göndermek. Yanlış adam getirmek. Yani Erling Moya diye bir adam yani.
0: Bir anda çok kritik bir
2: Norveçli. Yaptı da. Yani asla ve kata kısa dönem, yani Kuzey Avrupa'da ne zaman kısa dönemde iş yapmış verirsin adam, ama 10 senede bir yere getirir, 5 sene. Solskjaer ne yaptı Beşiktaş'ta? Geldi gitti işte hani. Onun yardımcısı bir de Erling Moya. Daha önce gerçi teknik direktörlük yapmış.
1: Ama Kayseri Spor birkaç sezondur bir.
2: Kayseri Spor kaşınıyordu.
1: Kaşındı.
2: Karagümrük'te tam tersi bir hikaye var. Ya ben geçen hafta başkanla konuştum. Düşelim dedi, sorun yok dedi. Biz sene önümüzdeki senenin takımını 3 aşağı 5 yukarı kurduk. 20 puanla falan çıkacağız lige dedi.
1: Ama geç açıldılar.
2: Doğru hocayı sezon buldular. Ya diyor ki biz ligin ikinci yarısında bugün de bir gol attılar ya. Ligin ikinci yarısında 10 gol attık diyor ya. Ya nasıl ligde kalacağız 10 gol atıp diyor adam. 9'du. Ya çünkü Fofana'yı sattılar biliyorsun devre arasında. Datro Fofana'yı. Golcü alamadım diyor. Yani golcüsüz Thiago Çukur'la 9 gol. Ama şeyim yok diyor. Seneye statları da başlıyormuş yapılmaya. Yani ben seneye hocayı da uzattılar 2 sene kontratını. Yani yabancı bir hocayla çalışacaklar seneye de alt ligde. Ya diyor ki ben 20... Ya bir plan var, anladın mı mesela? Ben Kayseri'de bir plan var mı? Acaba yoksa Kayseri bundan sonra yokuş aşağı gider mi? Biliyorsun Anadolu kulüplerinin böyle bir şey. Adana Demirspor bu sene eksi 110 puanla mı ne? Evet. Bir daha düştü.
0: Evet.
2: Mesela.
0: Galatasaray'ın ilk 11'i şu anda ekranda. Yani şunu Oğulcan'la konuştuğumuz için burada da söylemek istiyorum. Bence şampiyonluğun hani herhalde tartışması. Bence performansının çok altında. Beklenenin çok altında kaldı bence Osimhen. Galiba 15 golle tamamladı şu anda ligi. Birçok karşılaşmada da oynamadı sakatlıktan dolayı. Hani o geçen sezon yarım devrede yaptığı etki bence saha içinde o kadar yapmadı. Yapmadığını düşünüyorum. Ama yetti tabii ki oyuncunun performansı. Yine onu çıkarsan bütün sezon boyunca belki yine Galatasaray şampiyon olmakta çok zorlanabilirdi. Çünkü sadece gol atmak için değil, yani gol atma üzerinden değil, saha içinde de büyük etkisi var ama belki çok gözden kaçan bir etkisi daha var. Yan etkisi daha var Victor Osimhen'in. Evet, çok arzulu, çok istekli, çok istiyor şampiyon olmaya. Bugün ikinci sarı karttan gayet atılabilirdi. Yani o çok limitli hareketler yaptı ama kendi arkadaşlarının da çok gerdiğini düşünüyorum. Hani arkadaşlarına sorsan Osimhen'siz tabii ki oynayamayız diyeceklerdir. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir star. Ama o gerginliği de bir yandan yüklediğini düşünüyorum.
1: Bence de çok geri. Icardi o mental olarak daha konforlu bir oyuncu. Daha iyi bir takım arkadaşı. Ama Osimhen'de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun adına açlık diyebilirsin, farklı bir şey diyebilirsin. Bu arada onun oyun karakterini yaratan şey bu. Yani bu kadar iyi bir santrafor olmasının temel sebebi zaten bu hırs ve isteği. Yani adam hiçbir anda sinmiyor. O farklı bir konu. Ama inanılmaz da sineye çekiliyor, bu bir gerçek. Yani sahada herkesi tabiri caizse tartaklayarak Galatasaray kariyerini özellikle son birkaç haftadır sürdü. Ya
0: bugün, dahil.
1: Bugün Osimhen istediği için Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü. Daha özeti yok. Bak, istekli, yırtıcı, bunların hepsi bir özellik. Tekrar ediyorum, iyi oyuncu olmasının temel sebebi bu zaten. Çok iyi. Bence dünyadaki 5-6 santrafordan bir tanesi. Ona hiçbir şüphe yok. Bunun sebebi bu. Ama neye nasıl etki ediyor? Napoli'de böyle değildi.
0: Değildi, evet.
1: Hiç alakası yok yani bu yani şeyle. Bu farklı bir konu. Bu farklı bir mevzu. Ama şampiyonluğun önemli detaylarından mı? Oynadığı evrede kesinlikle. Ama oynamadığı evrede de zaten konuşacağız ama çok net bir şey belli etti bu şampiyonluğu. Atan tutan fark.
0: Yani bir kare as yapsak Galatasaray için, yani şampiyonlukla alakalı.
1: Uğurcan.
0: Osimhen. Yani gibi. Tabii ki Barış Alper demeden olmaz. Hani bazı bölümler Torreira, Abdülkerim Sanchez'in iyi oynadığı, Jakobs'un iyi oynadığı karşılaşmalar var. Bugün Noah Lang bence ikinci yarıda çok önemli hareket getirdi. Hepsinin bir noktada katkısı var ama hiç katkı veremeyenler de var. Yani İlkay Gündoğan'dan bu performansı herhalde, yani bu kadar düşük kalmasını hiç kimse beklemiyordu. Hani 46'da Lemina girmese çok daha zor bir maç olabilirdi Galatasaray için. Çünkü inanılmaz geçirgen bir orta saha halini aldı İlkay'la beraber Galatasaray. Ama hani Osimhen bonservisi alınıp karşılığındaki performans, evet bu olacak deseler sezon başında herkes bir evet daha fazlasını bekliyoruz diyebilir.
2: 80 milyon eurodan bahsediyorsun yani. Hani bir daha kolay kolay da bir oyuncu için harcanmayacak ama büyük oyuncu. Yani varlığı, gol atmasa bile varlığı yeten bir oyuncu bence Osimhen. Dediği gibi bence de 5 tane santrafor. Yani ben Mbappé yani santrafor olarak saymazsak, yani santrafor oynamaz saymazsak 5 santrafordan bir tanesi şu anda bence. Her takımın isteyebileceği, her takımın oynayabilecek potansiyeli olan. Yani koysan bugün Bayern Münih'te de sırıtmadan oynar. Paris Saint-Germain'de de oynar. Real Madrid'de de oynar yani. Çünkü Mbappe bir sol yön oyuncusu.

0: Tabii geçen sene mi daha etkiliydi, bu sene mi daha etkiliydi? Geçen sene çok daha etkiliydi. Seneye ne olur? Seneye kalır mı, gider mi? Giderse Galatasaray orayı nasıl kapatır? Tabii o Galatasaray'ların düşüneceği konular ama Galatasaraylılar, benim konuşumum Galatasaraylılar olaya şöyle bakıyor. Yani biz geçen seneye göre 3 kat fazla para harcadık. Şampiyon olduk yine. Evet, tabii ki şampiyonluk bu işin önemli, çünkü şampiyonluğa direkt gidiyorsun, ama onun dışında hiçbir, yani Türkiye Kupası çeyrek finalde elendik. Şampiyonlar Ligi'nde de yani son 16 yaptılar değil mi? Son 16
1: Evet,
0: yaptılar,
1: evet.
0: 16'da elendik. Yani hani baktıkları zaman hani yani biz 150 harcayarak da bunu yapabilir miydik? Yapabilirdik diyorlar baktığın zaman. Yani.
1: Tabii
0: De böyle
1: Koray,
0: bir
1: hani
0: gerçek var.
1: tabii Uğurcan'ı,
0: Tabii Uğurcan burada ya.
1: yani
0: Burada belki
1: Uğurcan,
0: Uğurcan olmasa Osimhen de yetmeyebilirdi bu sene.
1: evet.
0: Yani Uğurcan'ın çok
1: Ya
0: kurtardığı
1: şey,
0: maç var.
1: kader döndü orada yani sezon başında. Ederson Uğurcan savaşında tam tersi olsaydı bence %100
0: Ben
1: Fenerbahçe şampiyon olmuş olurdu.
0: yani
1: Bence.
0: şimdi bu performanstan öyle bakmak tabii ki çok
1: Ha,
0: normal.
1: ya işte aynı oranda olduğunu varsayarsak.
0: İşte takım içi yani farklı faktörler illa ki devreye giriyor. Belki Ederson bu kadar kötü performans göstermeyebilirdi Galatasaray kalesine geçseydi. Ya da Uğurcan belki bu kadar öne çıkmayabilirdi
1: Ama mesela
0: Fenerbahçe
1: Uğurcan'ın
0: kalesine geçseydi.
1: Şampiyonlar Ligi maçlarını düşün. Ligde mesela bir Alanya deplasmanını düşün.
0: Aldı maçı tabii canım.
1: Ederson oralarda daha şey olabilirdi. Daha noksan kalabilirdi. Bir de benim girizgahta Fenerbahçe şampiyonu ver deme sebebim şu. Galatasaray 3 yıllık bu şampiyonluk maratonunda hep çekirdeği çok kuvvetli bir takım oldu. Hiç performans düşüşleri olmadı aynı şekilde ve eşlikçiler çok iyiydi. Şimdi bu yıl Davinson Sanchez gerçekten bence yani standartının bayağı altına bir sezon geçirdi.
0: Torreira'nın ne bence en iyi
1: Torreira ikinci yarı neredeyse birkaç maç
0: Fenerbahçe
1: sayabilirsin.
0: maçı dışında yani.
1: Yunus bir 10 oynadı, Sara bir 10 oynadı gibi gibi. Osimhen ligin yarısında yok. Icardi Osimhen'den daha skorer bir sezon geçirdi ama bayağı tartışıldı. Sané derbiye aldı. Muazzam
0: Doğru.
1: büyük maç performansı. Beklentinin altında kaldı.
0: Bugün 46'da çıktı sana mesela yani şampiyonluk maçı.
1: Bu senin en iyi iki eşlikçisi Şalay, Barış Alper. Çekirdek bu kadar darbe yemişken Galatasaray'ı kolay kolay böyle yakalayamazsın başka türlü. Çünkü Galatasaray seni hep ana çekirdeğiyle yendi.
0: Omurgasıyla değil
1: Hep
0: mi?
1: omurga aynen. Hep sayılırdı işte. Muslera, Davinson, Abdülkerim de bu arada bence
0: Tabii.
1: çok iyi sezon geçirdi.
0: Evet.
1: Abdülkerim Sanchez, Torreira, işte Mertens, Icardi denirdi. Mertens, Osimhen dendi. Bu yıl bu eksikliği yaşarken Fenerbahçe'nin samimi söylüyorum çok rahat bir şekilde bu işi götürmesi
0: Bence de yani
1: lazımdı ama
0: Fenerbahçe'nin
1: işte bu şu an anlık yönetime de yazar. Santrfor alma olayını ben hala kabul etmiyorum. Onun hiçbir izahı yok. 10 yıl geçse de olmayacak. Bu sezon niye kaybedildi dendiğinde Fenerbahçe'nin santrforsuzluğu en çok hepimizin konuştuğu şey
0: yani
1: olacak.
0: epik hatalar listesinde kafadan girdi yani.
1: Epik hata ötesi
0: Evet.
1: bu. Epik hata ötesi. Ha bir de ilk belki sezon başında kurulan özellikle
0: Yanlış.
1: hücum tarafındaki rotasyon.
0: Evet. Çok kötü yani çok başarılı bir kadro planlaması değil
1: Çok iyi
0: bu
1: rotasyon oyuncuları var Fenerbahçe'nin ama çok iyi ilk 11 oyuncuları
0: arada.
1: yok.
0: Galatasaray'ın da bence burada farkı Fenerbahçe ile açtığı nokta devre arası transfer dönemi oldu. Galatasaray hep ana iskeleti senin bahsettiğin çekirdeği sağlam tutup yedek noktasında problemler yaşayan bir takımdı ki bu sezonda hatırla Aralık'ta Kasım'da ara transferden hemen önce oynadığı bir Saint Gilloise maçları var. Kimsenin oyuna giremediği yani yedek kulübesinin o kadar kötü olduğu bir takımken Galatasaray. Hani Noah Lang başta olmak üzere devre arası transferleriyle kadro çeşitliliğini ve derinliliğini arttırdı. Yani Uğurcan'ı şurada ayrıca tebrik etmek lazım. Hani Murat abi yani genelde evet Uğurcan çok önemli bir kaleci. Çok büyük bir kaleci. Milli takımımızın da kalecisi. Ama Muslera gibi bir karakterin arkasına gelmek kim olursa olsun çok zor bir hikayedir. Yani yıllarca Fenerbahçe Alex'in arkasındaki oyuncuyu bulamadı. Muslera 14 yıl Galatasaray hakeza Taffarel Mondragon'dan sonra çok önemli bir süre ara verdi. İyi kaleci bulma noktasında problem yaşadı Muslera'ya kadar. Şimdi Muslera gidiyor hemen arkasından onun kaleye geçiyorsunuz Galatasaray formasında ki çok tartışmalı bir transfer. Hani büyük bir takımdan geliyorsunuz Trabzonspor'dan. Bu performans sanki hiç ilk yılınız değilmişçesine ortaya koyuyorsunuz. O yüzden yani bir şampiyonlukta hani kare as yapılabilir ama
1: Tabii
0: yani
1: net.
0: birinci
1: Net.
0: isim
1: Ben ve
0: şüphesiz
1: sezon
0: Uğurcan.
1: MVP'si Galatasaray'da Uğurcan Çakır yani çok net. Fenerbahçe için oralara dönmeyelim artık. Eski yönetim, eski başkan artık neredeyse yeni bir kongre gibi iki önceki
0: Evet.
1: başkan olacak Sayın Ali Koç. Yani Uğurcan'ın alınmama hikayesi var. Sonra Ederson'a gidilme hikayesi var. Ederson'a verilen garip bir para var. Şu da var. Sen Galatasaray'ın örnek ver. Fenerbahçe Volkan Demirel'den beri kaleci bulamıyor. Yok işte her sene değiştiriyor. Seneye bir daha değiştirecek. Bulamıyorsun. Galatasaray hemen buluyor. Mesela Galatasaray eskiden arada böyle bir geçişler yaşar. Mesela Taffarel gittikten sonra birkaç kaleci aradı bulamadı. Sonra Muslera'yı buldu.
0: Mondragon geldi Taffarel'den sonra.
1: Pardon.
0: Mondragon'dan
1: Mondragon'dan
0: sonra.
1: sonra bir işte yok
0: Evet.
1: De Santis
0: Zapata, De Santis,
1: geldi. Şey geldi bir tane
0: Leo
1: İspanyol geldi. Leo
0: Franco.
1: Franco geldi falan. Sonra Muslera'yı buldu.
2: Muslera çok iyi götürdü. Uğurcan'ı buldu. Uğurcan da buradan ayrılana kadar bilmiyorum satar satmaz kalır kalmaz ama Uğurcan benim bildiğim vizyon açısından Avrupa'ya gitmek isteyen bir kaleci. Yani bir sene daha oynar gider. Dünya Kupası'ndan sonra hemen gider teklif getirir bilmiyorum. Ama Galatasaray o işi iyi hallediyor. Kaldı ki tam tersine rakibi Fenerbahçe. Halledemiyor. Bulamıyor kaleci. Yani bir şekilde
0: zorlanıyor.
2: Yok abi işte sayalım Volkan'dan sonra. Livakovic, Altay, Harun, Ederson. Yani olmuyor. Sen kalede bir türlü aradığın o senin maç kurtaracak kaleci bulamıyorsun. Livakovic de maç kurtaramıyordu. Ederson da kurtaramıyor. Bence Altay da Altay'ın bir iki tane var kurtar ama bir iki
0: yani,
2: tane.
0: 5 yılda yani.
2: Yani 5 yılda bir Hatay yani. Hatay evet. Maçı var bir tane acayip oynadı. Çok
0: rahmetli
2: acayip
0: oynadı. Penza'nın inanılmaz oynadığı maçı.
2: Yani, evet. Yani, o yani onun dışında atan tutan hikayesi yine tutuyor. Ya
0: ama ben Galatasaray'ın...
2: Sadece yeterli mi yetmez ama atan tutan önemli. Çünkü Fenerbahçe bu sene çok yani atamadığı gibi çok da gol yemiş. Yani Galatasaray'dan 3 gol az atmış ama 5 gol fazla yemiş. Yani iki departmanda da Galatasaray'ın gerisinde.
0: Tabii atmak da yani o pozisyona rahat girmek de önemli. Yani her türlü problemle Fenerbahçe'de
2: kaldı. Ama bu ligin bana göre en başarılı takımı hala 3. Trabzonspor.
0: Evet çok 10 puan yani. Da yaptı. Beşiktaş'ı yendi hakikaten. Onu da
2: bu arada ben bilmiyordum. Onana 1. dakikada çıkmış galiba.
0: Evet 3. dakikada çıktı ve yeni giren kaleci de penaltı yaptırdı yani 6. dakikada.
2: 19 yaşında
0: genç kaleci. Rotasyonlu bir takım çıkardı bugün Trabzonspor.
2: Yedeği yok
0: ona
2: ya,
0: rağmen yendi Beşiktaş'ı. Çok önemli iş başardı Fatih Hoca. Ama ben Galatasaray'ın kadrosunun 5. yıla girerken ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum.
2: Değiştirecekler
0: ben hani o omurganın iskeletin çok önemli olan
2: metal yorgunluğu da başladı. Evet. Şimdi artık Abdülkerim Bardakçı işte ne kadar iyi bir stoper de olsa ağırlaştı. Bel dönmüyor. Davinson bence bu senenin çok gerisinde. Galatasaray'da herkes homurdanıyor Davinson'a. Torreira özellikle özel hayatının sahaya etkilediği herkes tarafından. Şimdi Icardi giderse Galatasaray'ın bir tane yedek santrafor bulması lazım.
0: O da son maçına büyük ihtimalle çıktı gibi görünüyor şu anda.
2: Yani eğer uzatmazsa kontratını. İşte Kaan Ayhan'ın gideceği söyleniyor. Bence yedek kaleci Günay gider. Yani Galatasaray'da işte Fenerbahçe bir sürü transfer yapacak diyoruz. Galatasaray'da yapacak.
0: Yapacak.
2: Ha Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Son 4 yılın şampiyonu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunların hepsi tabii bir oyuncu ikna etme tarafında. Daha
0: maddi olarak şeyler.
2: Hem maddi hem ikna da yani. Şimdi yani Şampiyonlar Ligi'nde en az 8 maç oynayacağız demek bir menajer ve oyuncu için değerli karşı masaya oturduğunda. Fenerbahçe'de işte 22 Temmuz galiba 20 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesi. Ya Fenerbahçe'deki başkan adaylarının söylemlerine baktım o Şampiyonlar Ligi ne kadar önemsiyorlar. Bana soruyorsun Aziz Bey hiç önemsemiyor. Sıfır seviyesinde. Yani tamamen lig diyorlar hiç Şampiyonlar Ligi falan diyen duymadım ben orada. Çünkü ligi bilen hoca. Evet. Ligi bilen bir şey. Ligi bilen ne demek Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüyorsun demek oluyor bu. Bakalım. Yani bakalım yine enteresan değişik bir sezon. Bizleri bekliyor. Tabii Fenerbahçe'de bir kongre dönemi var. O kongreden çıkacak iki farklı profil başkan. İki farklı vizyon
0: futbol
2: var şu anda.
0: Var. Olacak yani. İkisi de farklı
2: yani bir
0: olacak.
2: Tarafta yine Aziz Bey'in ben her şeyle ilgileneceğim tarafı var. Bir tarafta daha yani biraz daha yine hani işte yabancı hoca. Muhtemelen belki bir sportif direktör bilmiyorum nasıl bir yapı kuracak Hakan Bey. Ama yani Fenerbahçe kadar Galatasaray'da çok ciddi değişimin olacak. Hakeza Beşiktaş'ta da aynı değişim
0: mutlaka
2: olacak.
0: Mutlaka ki öyle. Belki istemez. Sergen Hoca şu anda bilmiyorum.
2: Ben bence bu akşam Sergen Hoca bu akşam itibariyle bence ayrılır Beşiktaş'tan. Tahmin ediyorum hiçbir şey bakmadım.
0: Ne dedi bilmiyorum. Tribün istifa ederse bırakırım dedi. O sesi dinleyemedim karşılaşmayı.
2: Daha çok yönetim istifa denmiş galiba.
0: Öyle mi?
2: Yani ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Yani şu anda ligde de kalan yarış. İşte bir beşincilik yarışı var şu anda.
0: Evet. Başakşehir Göztepe arasında.
2: Tabii geçecek. O da.
0: Küme düşme hattında var.
2: O da Trabzonspor kupayı alırsa değerli. Trabzonspor
0: evet.
2: Kupayı alamazsa beşinciliğin bir değeri yok şu anda.
0: Gençler Birliği'ni geçecek ve Konya'ya geçecek Trabzonspor kupayı.
2: Yani çok kolay gözükmüyor bence. Çünkü bugün ona eğer oynamayacaksa. Yani
0: Gençler Birliği'nin tamamen odağının lig olacağını düşünüyorum. Orada
2: üst üste oynuyorlar bir de.
0: Evet. Bence iki maç var değil mi?
2: İki maç. Trabzon Gençler Birliği. İkisi de Trabzon'da. Yani muhtemelen Gençler Birliği zaten Gençler Birliği'ni yeni bu arada tebrik edelim. Metin diye de yine 3 golle döndü.
0: Evet.
2: Gol atamayan Gençler Birliği 2-0'dan döndü.
0: Evet.
2: 3-2 kazandı. Kasımpaşa ateşe düştü. Emre Hoca ile.
0: Emre Hoca atıldı.
2: Yani haftaya belki kader maçında Emre Hoca kulübede olmayacak.
0: Gibi görünüyor.
2: Gerçekten hani... kader maçı yani hafta içinde. Evet. Kasımpaşa'nın çünkü öyle düşme ihtimali var şu anda.
0: Kesinlikle öyle. Orayı da ayrıca konuşuruz. Çok heyecanlı attık yarışta. Yani Galatasaray'ın da dediğin
2: ama işte bugün maçlarda abi, verilen bir düdük demin olacağını söyledi. İşte, senin çaldığın bir düdük sadece şampiyonluğu etkilemiyor. Aşağıyı da yaktın bugün.
0: Herkes girdi birbirine.
2: Tabii.
0: Yani.
2: Aşağısı herkes tam girdi. Çorba yani. Orayı şu anda arkadaşlar birazdan getirirler. Aşağısı acayip.
0: Da birazdan
2: alev alıyor aşağısı şu anda. Baksana şuraya ya.
0: Hakikaten öyle yani. Karagümrük ve Kayseri düştü. Gençler Birliği, Antalya, Kasımpaşa 32-31-29. Eyüp 32. Yani dörtlüğe varacak
2: kalma. Dörtlüğe varacak kalabilir.
0: Durumu var. Tabii ki fikstüre de bakmak lazım. Eyüp müthiş iş çıkarttı. Gerçekten tebrik ediyorum hocalarını.
2: Helal olsun Atilla Hoca'ya. Atilla Gelin.
0: Yani şöyle benim kalbimi çok kazandı Murat abi. Çünkü küme düşmeye oynayan, bir puan bile, bir pozisyon için bile oynayan takımlar genelde skoru aldıktan sonra zamanında oynamak isteyebilirler. Adam her maçtan sonra çıktı. Önde olsak da geride olsak da yerde yatmayacağız. Bu futbol ancak böyle gelişir dedi defalarca. Yani 17. iken de bunu söyledi adam. Yani şimdi söylemiyorum bunu, hani her yerde söyledim.
2: Adam Türkiye'de
0: helal olsun. Hakikaten helal olsun.
2: Tükakaya edilmiş olan

0: bozuğa sarıldı. Adam da çok iyi. Bu akşam da işte bir gol iki asist galiba. Yani adam dedi benim Agüero'm. Agüero gibi görüyorum takım. Yani oyuncu ilişkisi değil. Zaten yıllardır oradaydı. Hep evet. Yardımcı hocaydı Atilla Hoca. Ben de çok mutluyum. İnşallah da ligde kalırlar bu arada. Ben Eyüp'ün ligde yani canı yürekten istiyorum ligde kalmasını. Ama dörtlü averaj şöyle olabilir. Yani deminki sayfayı açar mısın? Yani hiç zor
1: gençler bir ihtimalden bahsetmiyoruz. Berabere kalacak,
0: abi gençler berabere kalacak Trabzon'la. Eyüp Fenerbahçe'ye kaybedecek. Doğal evet. Sonuç. Kasımpaşa Galatasaray'a kaybedecek.
1: O da doğal sonuç.
0: 32. Antalya Spor'da iddiasız Kocaeli'ni yenecek. O da 32. 4 takım 32 oluyor. O zaman 4'le averaja giriyorlar.
1: 4'le averaja ne olur? Onu yani hesaplayamadım şu anda bilemem.
0: Onu şu anda şeyler biliyordur. Bu 4 takım idarecileri evet, onlar biliyordur şu anda.
1: Onlar biliyordur. Peki burayı da konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayacağız. Ve açıklamalara geçiyoruz. Açıklamalarda bakalım sırayla hangi isimler gelecek? Okan Buruk'la başlayalım. Gerçekten 4. şampiyonluğumuz çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Şu anda da konuşmak istemiyorum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok mücadele ettik, savaştık. Allah'a şükürler olsun. Kelimelerle anlatamıyorum. Bugün şampiyon olduk. Yunus Akgünç, Allah'a bin şükür 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Camiamız hayırlı olsun. 26-27-28 Galatasaray her sene şampiyonluğu kovalayacaktır. Abdülkerim Bardakçı, bizim için çok önemliydi. Tarihi yazacaktık. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun. Barış Alper Yılmaz ki o da bu sezonun en önemli isimlerinden bir tanesiydi şüphesiz. Şu anda diyeceğim çok bir şey yok. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten başka zaman bolca konuşacağız. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Victor Osimhen, Antalya Spor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ı takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Lucas Torreira, biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Mario Lemina, çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Davinson Sanchez, çok mutluyuz. Şampiyonluktan dolayı çok zorlu bir sezon geçirdik. Bu sezon 3 günde bir maç oynadık. Zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz. Demiş genel olarak ilk açıklamalarda bu şekilde. Evet, Galatasaray'ın Süper Lig'de 26. şampiyonluğu geldi. Bu akşam üst üste 4. kez geldi. Okan Buruk'un tabii ki herkes şampiyonluk kutlamasında sevincini ve mutluluğunu paylaşıyor. Ama benim konuşmalardan aldığım mesaj şu ki Okan Buruk kontrat bekliyor. Yani tabii üst üste 5. kez. Tabii ki normal olarak bekliyor bu arada. Yani üstte 4 kez şampiyon olan bir teknik adam tabii ki kontrat bekleyecek. Hani şu konuşuluyor diye onun için söylüyorum. Hani tepkiler de oldu ligin sonuna doğru. Acaba bıraksa hani ben bırakıyorum dese daha mı iyi olur? Hani Galatasaray bunu nasıl karşılar gibi. Ama hocanın açıklamasından çok da bunu tahmin ediyordum. Yani 5. olmayı her şeyden çok isteyecektir. Çünkü tamamen tarihe geçme durumu söz konusu. Bakalım Galatasaray yönetimi nasıl bir yanıt verecek bu çağrıya.
0: Devam ederler. Yani 4 son 2 hafta biraz ya tabii ki bence de devam ederler ama ben yani bugün dün yine bir Galatasaraylı arkadaşım Galatasaray Genel Kurulu üyesi istemiyorum Okan Buruk diyor adam. Ya ve etrafında kimse istemiyor diyor. Daha da iddialı bir cümle kuruyor şimdi. Ben bilemem Galatasaray camiası.
2: Ya bugün istiyordur belki.
0: Yok şampiyon olduk zaten dedi yani öyle dedi. Olduk ama istemiyoruz dedi. Ya biz yani tamam şampiyon zaten oluyorsun dedi yani. O zaman ne gerek var ki yani bugün Okan Buruk olmasa da olurduk bu sene şampiyon ya diyor. Adamlar hocaya inanmıyorlar. Işte. Yani 4 yıl biz iyi takımız ondan şampiyon olduk diyorlar.
2: 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hocaya böyle olmak
0: çok acayip.
2: Çok mantıklı gelmiyor.
0: Ya bence de alacak yeni kontrat çünkü işte Galatasaray'ın ben Dursun Özbey'in yeni yönetim kurulu listesini gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu yönetim kurulu listesini almış. Okan Buruk'un çok yakını. Yani Abdullah Kavukçu yönetim listesine giriyorsa şartlarından biri de Okan Buruk'la devam edilmesidir. Ya bunu bilmiyorum ama kuvvetli böyledir. Yani çok yakınlar çünkü. O yüzden ya bir yapı orada bir futbol yapısı var. Adam da bu bozulmasını istemez Abdullah Kavukçu'nun. Oraya sıfırdan bir hoca sok. Ona bir daha buraları anlat vesaire. Hakkı mıdır? %100 de hakkıdır abi. 4 sene şampiyon yapmış.
1: Tabii ki yani isteyecek de bir kontrat. Yani
0: bu, hani bu sene iç sahada şampiyonlar gibi performansı da gayet iyi.
1: Avrupa'sı da bu
0: sene. İç sahada iyi yani. Hani tamam deplasmanda sıkıntı yaşıyor ama iç sahada.
1: Deplasmanda her yıl yaşayabilirsin zaten. Liverpool'a yani 10 kere gitsen zaten 9'unda öyle bitecektir büyük ihtimalle karşılaşmalar. O yüzden biraz şey de gibi geliyor. Hani başarıya açlık tamamen.

0: Sözlük hep başarılı olma isteği programlarda da övdüğümüz bir şey ama bu da birazcık şeye giriyor bence. Artık fazlaya giriyor. Yani 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamı da
1: Daha ne
0: hani
1: yapabilir
0: yani bu
1: adam?
0: biraz şova giriyor yani bu
1: Ben
0: eleştiriler.
1: dün ya da bugün Fatih Terim'in bir açıklaması gördüm. Çok güzel. Şampiyonluk doyulacak bir şey değil diyor. Yani hani
0: Kesinlikle.
1: üç kere oldum bir daha olmayayım olmasam da olur gibi bir şey değil. Şimdi bu duyguyu en fazla yaşamış bugüne kadar Okan
0: Tabii.
1: Buruk önce Fatih Terim'di. Aslında çok doğru. Yani bugün Bayern bir şey diyor mesela ya biz yeter çok üst üste.

0: Biz olmayalım ikimiz de şu üçüncü birisi çıksın. Ya böyle bir şey yok. Herhalde onlarda da kongre var ya, belki kongre yapıp böyle bir imza töreni yaparlar. Öyle
1: Olabilir.
0: bir şey de yapabilirler.
1: Olabilir belki.
0: Jest olarak bilmiyorum.
1: Bakalım neler zaman gösterecek. Galatasaray şampiyon oldu. Tekrar hatırlatalım. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de bugün Konya'da çok yani net bir galibiyet aldı. Çok da yani Konya sporlarının da hani karşılaşmaya hazırlanış biçim birazcık tabii ki farklıydı. Hani Fenerbahçe'yi yenmek üzerine tabii ki gayet normal olarak ama İlhan Polut orada biraz yumuşatmaya çalışmıştı hafta içinde. Biz hani bu kadar hayati bir şekilde görmüyoruz. Normal bir karşılaşma kazanmamız lazım. Evet, diğer maçlardan bir farkı yok demişti.
2: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Evet, dakika skor. Programımızı geride bırakmıştık. Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Trendyol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray. 26. şampiyonluk Galatasaray'dan 4. kere üst üste şampiyon Galatasaray. Maç sonunda Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan, sıcağı sıcağına önce hislerini alayım. Önce hisler, sonra futbol, sonra teknik, sonra taktik. Önce hisler.
7: Ya, selam herkese. Öncelikle iyi akşamlar. Yani şu an his olarak inan öncelikle beden olarak elim ayağım tutuyor. Yani elim ayağım sanki ben sporcularla beraber savunma yapıp hücuma çıktım. Her atılmayan pasta hani atılması gereken pasta ben ayağımla attım aslında. Öyle bir maçtı, tüm Galatasaraylılara kutlu olsun diyorum. Hak ettikleri bir şampiyonluk sezon başından bu yana bakıldığı zaman. Maç üzerinde zaten gerektiğinde konuşacağız ama bugünün tadını çıkartsınlar. Tekrar herkese bu şampiyonluğun kutlu olmasını diliyorum tüm Galatasaray taraftarına can. Ben de şu an o kadar yorgun ve heyecanlıyım ki inan üzerimde şu an Galatasaray formamı dahi çıkarttım. O kadar sıcak bastı, o kadar elim ayağım boşaldı ki.
6: Abi yani acayip bir maçtı. Ben de ter içindeyim. Yani short t-shirt.
7: Gerçek bir roller coaster'dı gerçekten.
6: Gerçek bir roller coaster'dı hakikaten. Yani ben de short t-shirt şu anda aslında yayını yaptığım kıyafetim böyle ama su gibiyim. Şu anda yani Nevizade Taksim şu anda silme Galatasaraylı. Yani sen de şimdi birazdan tabii ki kutlamalarda yerini alacaksın ama yani rota olarak rotayı nasıl belirledin? Şimdi sen Nevizade tarafına mı, yani Taksim tarafına mı, yoksa doğrudan Florya'ya mı gideceksin? Ne yapacaksın abi? Kemerburgaz mı yoksa?
7: şu an arkadaşlarımla beraber Taksim'e daha yakın bir lokasyondayım. Yüksek ihtimalle beraber birazdan Taksim'e çıkacağız biz de.
6: Beraber Taksim'e.
7: Galatasaray'ın da kalbi Beyoğlu olduğu için yani benim için de her zaman ilk kutlanması gereken yer her zaman Beyoğlu'dur, Taksim'dir. Galatasaray'ın evidir.
6: Yani şu anda önümde bir tabii ki bir spor kanalının yayını da var. Biraz sonra tabii ki birçok konuğumuz da, yani Hakan Erol'dan sonra da birçok konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yani bugün çok çok uzun bir yayınımız olacak. Bir kez daha aktarmış olalım. Yani önce hislerle başlamak istedim. Taksim Meydanı şu anda full. Yani önümde iğne atsanız yere düşmeyecek vaziyette. Şampiyon Galatasaray dedik. Abi biraz bugüne döneceğim. Yani futbolu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Her zaman sizinle teknik taktik konuştuk ama abi nasıl maç buraya geldi ve maç nasıl döndü? Yani bize en azından yani birazcık anlatabilir misin? Maç nasıl döndü ve maç nasıl bu hale geldi? Ya da ilk yarı, ikinci yarı Galatasaray'ın oyunuyla alakalı şeye gece ve gündüz mü demeliyiz? Yoksa taraftar bu maçı aldı diye bir yorum mu getirmeliyiz? Ne dersin abi?
7: Can inan sözün bittiği yerdeyiz tabii. Çünkü sezon da bitti bugün Galatasaray için. Ama bence oynanan oyun, yani bugün oynanan oyun dakika 1 ve maç bitimi 96'ya kadar tamamen Antalya Spor'un istediği gibi oynadı. Galatasaray hiçbir şekilde oyununu kabul ettiremedi ve Galatasaray'ın tam olarak ne oynamak istediğini de ben hiçbir şekilde anlayamadım. Yani oyun kurulumundan bu kadar uzak, sahada yürüyen oyuncuların yani birbirleriyle olan mesafeleri de yani o kadar uzaktı ki maç boyunca. Yani Barış Alper'e top veriliyor ve Barış Alper'den beklenen şey çizgiye in.

0: sen adam geç. Hani orada bir karambol yarat ve Galatasaray'ın golü bulalım. Yani Galatasaray'ın maç boyunca bence hiçbir şekilde bir planı yoktu. Oyun planı yoktu, kurgusu yoktu. Tamamen bugün biraz daha kaliteli oyuncuların ayaklarından. Guarlandin ikinci yarı girişiyle beraber Galatasaray en azından onun kanadından, onun yarattığı aksiyonlarla pozisyon yakaladı. Zaten gelen gollere de özellikle ilk golde Guarlandin, Barış Alperen'in çok güzel bir orta var. Bir de Osimhen'in öne geçiren golünde de Guarlandin topuyla verdiği güzel bir asist var. Yani belki bugün Galatasaray gol beklentisine bakmadı hiç şeyinden önce. 3.50 arasında ama bugün bunu hiç hissettirmedi taraftara. Ki zaten taraftarı da bunu gördük. Homurdanmalar maçın başından bu yana taraftarı da bir tedirginlik vardı.
1: Yani
0: o pisliği hissedemedik farkındaysan. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı, içeride oynadığı büyük maçlar. Ya bu şampiyonluk maçıydı Galatasaray'a ve taraftar dahi, oyuncular dahi sanki sinirleri, her şeyi alınmış bir şekilde oraya gönderilmişti. Sanki bir hapisliler ve çok farklı bir boyuta geçiş yapmışlar gibiydi. Ama Galatasaray bugün Kayseri'yle tecrübeli oyuncularla iyi oynamadığı bir 90 dakikayı kazandı ve şampiyon oldu. Bir takımlar iyi oynamadığı zaman da kazanmalı. Bunu hep söylüyoruz. Galatasaray da bugün iyi oynamadı ama diğer bir mücadeleyi sonuna kadar bırakmadı. Ve çok kırıcı goller yedi. Gerçekten Galatasaray bugün çok kırıcı goller yedi. Yani oyundan koptuğu, ilk yediği gol Antalya Spor'un ilk ceza sahasında buluşmasıydı Galatasaray. Galatasaray'ın rakip ceza sahasında ilk buluşmasıydı ki Antalya Spor'un golü o şekilde geldi. Antalya Spor'un ikinci golü Soner Dikmen'in sanırım.
1: Evet, iki gol de Soner Dikmen'den geldi abi.
0: Muhteşem bir şirket iki golde. Yani biraz da işte futbol tanrılar aslında Antalya Spor'a yüzünde çok güldü. Yani bugün şans olarak çok güldü. Ama Galatasaray bu kadar kırılmaya rağmen, kötü oyuna rağmen bugün kazanmasını bileceğim.
1: Vallahi katılırım. Yani ben de tabii ki birçok karşılaşmayı aynı anda izlemek durumundaydım. Stüdyoda yayın sırasındaydık. Yani biraz sonra da tabii ki oyuncuları, yani sahanın aktörlerini, şampiyonluğun aktörlerine de gideceğiz. Yani Galatasaray'da kutlamalar var. Yani şu anda öyle görüntüler var ki önümde, bütün Galatasaray taraftarları sokakta, bunu söyleyelim. Yani trafikte olan Galatasaray taraftarları da bizleri dinliyorlar şu anda. Yani Hakan Erol, şunu soracağım. Victor Osimhen'i soracağım. Yani şöyle bir yorum yapıyorduk. %50'sidir esasında Galatasaray takımının gibi yorumlar yapıyorduk. Evet, bugün maçı olur, çevirdi. Olur, hatta olur, bir dinleyicimiz Mehmet Bey demiş ki %70'idir bu takımın demiş. Hakan Erol ne der?
0: Ya haklı bir yorum ama bugünkü oyun içinde bence öyle bir durum söz konusu değildi. Yani maçından son dakikaya kadar izledim. Yani elbette ateşlediği anlar oldu. Oyunun sürekli içindeydi ama bence çok gereksiz yaptığı hamleler belki takımını 10 kişi bırakabilecek. Yani hakem biraz orada biraz tolerans göstermez o sene belki Galatasaray bunun 10 kişi de kalabilirdi. İlk sarı kartından sonra. Yani çok şey, bazen fazla hırs işte insana bu tarz hatalar yaptırabiliyor ki o sene. Ben de Samsun maçında da aynı şekilde aslında söylemiştik. Aynı sorunlar Osimhen genelinde. Tabii ki oyuncuların da üzerinde büyük bir baskı var. Gerçekten buraya getirilmiş ve size herkes şampiyon gözüyle bakarken kötü bir Samsun mağlubiyeti, bugün çok kötü bir başlangıç. Yani anlayabiliyorum aslında oyuncuların o rahat bir şekilde erişememesini. Ama Osimhen için bugün özelinde Galatasaray'ın %70-80'i ben dersem diğer futbolculara da ibetim. Bugün Galatasaray'da gerçekten çok iyi oynadı dediğim bir oyuncu var mı? Çok da söyleyemem Cahil'imle bugün Galatasaray'a. Bence en iyi oyuncusu maçı sonradan dahil olan Muallak'tı.
1: Ya Noah Lang'ı hakikaten ben de beğendim. Hatta şunu soracağım. Abi Mauro Icardi'nin o döndüğü ve servis ettiği Kaan Ayhan'a pozisyonu, bir Galatasaray taraftarı, yani sonuç olarak hep şu konuşuluyor işte, gerçekten Mauro Icardi'nin belki de son yani belki de son iç saha maçıydı ama o anı, o andaki hislerini bana açıklayabilir misin? Ya çünkü
0: şöyle Can, şunu söyleyeyim. Öncelikle ben bir kupon yaptım bugün ve benim son maçım Galatasaray handikaptı.
1: Yani, abi çok sevinmişsindir.
0: Anlatamam. Yani sana o asistini anlatamam şu an. Yani İkare topu aldığında şöyle dedim. Atıp gidemez ki dedim ama muhteşem döndü. Yani döndükten sonra iki Antalya Sporlu oyuncudan düşür. Kaan Ayhan'a daha atmak kaldı zaten. Yani, çok klas, çok master klas bir oyuncu gerçekten. Oyun zekası, sağdaki tüm oyuncuların oynadı çok üzerinde. Bu zaten o topu ayağını her aldığında belli ediyor. Ama işte daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi artık eski fizik gücünde olmaması. Bu da Galatasaray'ı 90 dakikaya baktığında oyun gücüne tabii ki de doğrudan etki ediyor. Yani bugün o İcardi'nin gelişi Galatasaray'a çok büyük pozitif şeyler kattı bence. Ama tabii genel olarak baktığımızda yüksek ihtimalle bu İcardi'nin Galatasaray'da veda maçıydı ama böyle de güzel veda etmek yakışır. Yani golü atmadı ama golü atmış gibiydi. Bence gol kadar değerli bir şey yaptı. Şampiyonluğun mührünü vuran asisti Mauro Icardi yaptı Galatasaray adına diyebilirim Can.
1: Yani şimdi birçok taraftar da bana mesajlar gönderiyor. Tabii ki bugün chatimizde birazcık daha Galatasaray'a ağırlıklı mesajlar görüyoruz. Onu da söyleyelim. Yunus Bey'den bir mesaj var. Yunus Derfin Dane'den bir mesaj var. Bir görsel gelmiş. Hep kendi görselini göndermiş. Can kardeşim hoş geldin demiş. Öldük dirildik demiş. Mehmet Bey demiş ki ter içinde kaldık demiş. Yani bakıyorum. Yani sen ne haldesin abi? Yani tekrardan bir o konuya dönelim. Yani şu an Galatasaray taraftarları ne halde abi?
0: Şu an bir gerçekten şu an tarif etmem gerekirse bir şortum var. Başka hiçbir şeyim yok canım. Gerçekten. Evin içinde duramıyorum şu an yani. Direkt yayına bağlandım. Zaten seninle yaptığımız yayınlar daha önceden de izleyiciler de bilir. Acayip geçen yayınlardı. Bugün de yine ilginç bir maç bitti. Şampiyonluğu seninle beraber kutluyorum şu an telefonda. Bu da benim
1: çünkü. Abi gerçekten öyle. Bu arada yani birçok Galatasaray maç sonlarında tabii ki seninle aşırı fazla yayın yaptık. Bu şampiyonluğun ilk en azından ilk anlarında, ilk saniyelerinde maç sonu yayıncımız Hakan Erol bizlerle olması gerekiyordu. Hakan yani son sözlerini alacağım biraz sonra. Biraz sonra tabii ki bağlantılarımız sürecek. Yani çok fazla bağlantımız var bugün ama yani şunu soracağım. Bu takım yani şimdi 4'te 4 yaptı. Tribünden pankart. Hedef 27 şeklinde. Yani o 5. şampiyonluk adına Okan Hoca ile gelecek mi? Bu takımla gelecek mi? Bir şu mesajlarını alayım abi senden.
0: Canlı şöyle yani bu kadroyla, birebir aynı kadroyla bu işin devam etmesi çok zor. Yani Galatasaray'ın hedef 27'si de utopik bir düşünce olur bence. Yani gerçekçi konuşmak gerekirse oyuncuların da yaş aldığını, artık omurganın da yaşlandığını düşündüğümüzde seneye de yine bir Şampiyonlar Ligi serüveni olacak. Artık Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosu Süper Lig, Şampiyonlar Ligi temposu kaldırabilecek düzeyde değil. Galatasaray'ın çeşitli eklemelerle daha geç, daha enerjik bir takımı, daha aç oyuncularla takviye yapan takımı hedef 27 tabii ki neden olmasın. Yine favoristir Galatasaray seneye de ligin başlangıcında favoridir. Yani sıfırdan bakıldığında son şampiyon yine Galatasaray, hocasıyla Okan Buruk'sa şampiyon hoca aparatıyla son şampiyon hoca aparatıyla yine Okan Buruk olacak kenarda yüksek bir ihtimalle. Yani Galatasaray yapacağı doğru hamlelerle seneye de şampiyonluğun yine en büyük adayı olacaktır. Tabii ki bu futbol seneye belki kadrosu bu seneden de daha iyi olacak ama gelen oyuncular tutmayabilir. Yani futbolun içinde varacağını görüyoruz yani bunları. Yani Liverpool bugün milyarlar harcadı ama bugün geldiği nokta hani şampiyonlar yine kafayı zor sokuyorlar şu an.
1: Doğru. Gerçekten yani,
0: öyle. Futbol sahada oynanıyor. O yüzden yani bugünden koşmak tabii ki erken ama Galatasaray ne olursa olsun seneye de bence şampiyonluğun en büyük adayıdır.
1: Peki Hakan, o zaman çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılardan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Sen benim kutlamaları uğurlu artık.
1: Evet abi. Yani seni bayağı bir tuttuk abi. Gerçekten bizlere değerli katkından dolayı Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Can. Tüm Galatasaraylılara tekrar kutlu ve mutlu olsun diyorum.
1: Herkes aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Hakan Erol teşekkürler. Sağ ol, var ol.
0: Rica ederim Can.
1: Evet, biraz sonra çok çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Hasan Kabze ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz ki Emre Tilev'e de selam olsun. Küme düşecek takımları işaret etmişti kendisi de. Hem Kayseri hem Fatih Karagümrük'ü işaret etmişti. Emre Tilev'e de buradan tekrardan maç sonu yayınımızdan bir selamımızı aktarmış olabilirim. Evet Berk.
2: Yani hakikaten öyle, küme düşen takımlar, sen Hasan Kabze'ye ulaşmaya çalışırken ben de öyle hızlıca bir destek atayım. Galatasaray'ı tebrik edelim, Galatasaray camiası. 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan futbolculuğu sürecinde bir Okan Buruk'la beraber 4 yıl üst üste teknik direktörlüğüyle de bu camiaya şampiyonluk yaşatan bir Okan Buruk'la birlikte yollarına devam ediyorlar. Burada Galatasaray bu sezonu 2025-2026 sezonunu öyle esasında son süreçte zorlu şartlar altında geçirdi ki yani biraz da cepten yedi anlamında zorlu şartlar altında geçirdi diyorum. Onun haricinde Galatasaray'ın yine baktığımda Mart ayından Nisan ayından bugünlerini konuşabildiğimiz bir havası vardı. Bugünlerini görebildiğimiz bir artık atmosferi vardı. Hem sonuçlarıyla hem de taraftarıyla hem de baktığında saha içi

0: sağ dışı tüm detaylarıyla. Galatasaray'da güçlü bir süreç vardı. Şampiyon Galatasaray diyoruz an itibariyle. Birçok yerden, Ankara'dan, Denizli'den, Adana'dan, Taksim Meydanı'ndan, yani İstanbul'dan, buradan birçok görüntü gelmeye devam ediyor. Her yerde Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda birçok konuğumuz olacak. Can Gence yeniden devrediyorum ama ben küme hattıyla devralmıştım mikrofonu.
1: Lütfen
0: küme hattı da hakikaten Karagümrüğü'yle, Kayserisi'yle, yani alev alev. Antalya Spor da şimdi oraya geriledi. Diğer tarafta Gençler Birliği bir üste attı kendini. Gençler Birliği'nin de haftaya Trabzon'la maçı var. O da çok zor. Onu da söyleyelim.
1: Vallahi öyle. Açıkçası şöyle bakıyorum hesaplara. Şu andaki durum şu aslında. Eyüp Spor mu? Kasımpaşa mı? Gençler Birliği mi? Antalya mı? Bu adaylardan bir tanesi de Karagümrük ve Kayseri'nin yanına eklenecek. Yani birçok ihtimal var. Birçok ihtimali konuşacağız. Hem de Radyo Gol'de bu ihtimalleri hafta boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra da Hasan Kabze eğer müsaitse bizlerle beraber olacak. Konuşmuştuk. Olmadığı şartta da tabii ki birçok bağlantımız da var ama Hasan Hoca ile konuşmuştuk. Birazdan olacak. Onun da detayını aktaralım. Bu arada şunları da söyleyelim. Şampiyon Galatasaray oyuncularını şu anda görüyorum. Hem Taksim'de hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da kutlamalar var. Şu anda tabii ki Almanya'yı görüyorum. Önümdeki ekranda Almanya'da kutlamalar var. Adana'da, Denizli'de, Ankara'da her yerde kutlama var. Bunu da söylemiş olalım. Bir kez daha tabii ki şöyle de bakıyorum. Bütün mesajlarımıza, bütün dinleyicilerimize de bir kez daha selam olsun. Hatta belli dinleyicilerimiz de şunu söylüyor. Yani diyorlar ki bize birçok dinleyici Okan Buruk'u istifaya çağırmıştı. Ama buradan Mehmet Bey de seslenmiş. Okan Buruk'u istifaya çağıranlara sesleniyorum. Şampiyon olduk şeklinde bir mesajı var. Galatasaray 26. kez ligde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bunu da bir kez daha aktaralım. Ki şu anda tabii ki birçok statta da görüntüler görüyorum. Bizim müdavim dinleyicilerimizden Alp Çelik Delen'de oldukça güzel bir noktadan, basın türbününden bize stat içindeki görüntüleri aktarmış. Sağ olsun, var olsun. Alp Çelik Delen'e de selam olsun bir kez daha. Tabii ki bir başka maçlarda bizlere destek olan Naim Kayabölen'e de mesajını görüyorum. İyi yayınlar, şahane yayın oluyor. Galatasaray'ımız şampiyon oldu şeklinde bir mesaj var. Şöyle bakıyorum, Ömer Babiroğlu yazmış bizlere. Ömer Babiroğlu'na selam olsun. Gerçekten o da bizi dinliyor. Onu da kutlayalım. Bir Galatasaray taraftarı bizlere yazmış. Çok fazla yazanımız var. Gerçekten yani herkesi kutlayalım. Bütün dinleyicilerimizi kutlayalım. Tekrar etmekte de fayda görüyorum bu konu hakkında. Kayseri ve Karagümrük'ün küme düşmesi garantilendi bugün. Antalya, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüp. Bu hesaplar son haftaya kaldı. Bunu da söyleyelim. Galatasaray 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe 4 puan farkla ligin 33. haftası, yani bir hafta kala kendi sahasında Antalya karşısında şampiyonluğunu ilan ettiğini söyleyelim. Birazdan da eğer müsaitli olursa Hasan Kabze ile bağlantı yapacağız. Tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Şu anda şampiyonluk var. Telefonlar çok yoğun. Herkes herkesi arıyor. Herkes herkesi arıyor. Şu anda yoğunluk alt safhada. Bunu da söyleyelim. Herkes sevdiğini arıyor. Herkes sevdiğiyle görüşüyor. Eğer müsaitli olursa hocamızı da bağlarız. Olmazsa da tabii ki çok çeşitli konuklarımız da olacak. Yani bugün hem Berk Sayar'da hem bende birçok konuğumuz var. En azından sıra sıra biz bunları tasarladık. Yani Berk, sana şunu sormak istiyorum. Senin konuk sıran nasıl olacak bugün? Bu şampiyonlukta konuk sıran nasıl olacak? Mikrofonu aldıktan sonra sonrasına ben de aktarayım.
0: Tabii konuk sırasına baktığımda Oğuz Altay bizlerle birlikte olacak. Aykut Erçetin'e döneceğiz. Galatasaraylı eski futbolculardan Aykut Erçetin bizlerle birlikte olacak. Eğer uygunluğu olursa Abdurrahim Albayrak'la sözleşmiştik. Galatasaraylı eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak bizlerle birlikte olacak. Serkan Çetiner'e döneceğiz ki o Radyo Gol'de 2 yıldır Galatasaray yorumlarıyla öne çıkan yorumcularımızdan. Orada parantez özelinde, dakika skor özelinde, bazen de haber masasında birçok yayınımız olmuştu kendisiyle. İyi bir Galatasaraylı, ona döneceğiz. Yani biraz senin konuklarınla beraber de böyle yoğun bir akış olmuş olacak.
1: Hakikaten öyle.
0: Galatasaraylı yani taraftarlar yurdun dört bir yanında, hatta yurt dışından da görüntüler geliyor. Almanya'da

0: Neredeyse hele ki bura bilmiyorum ama biraz böyle bir...
1: Abi Essen gibi görüyorum burayı.
0: Peki.
2: Dakika ve skor devam edecek. Devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
1: Sponsordan kaynaklı olarak o takımın sponsoru Essen'in sponsoru çünkü.
0: Çok iyi.
1: Öyle zannediyorum, belki de yanlış bilgidir, çok da net bir şey
0: böyle
1: söylemiyorum.
0: Böyle bir havalimanı görüntüsü ya da hastane görüntüsü vesaire var. Bir tabii meydandır kuvvetle muhtemel. Bakarız, detaylandırırız. Tabii bunlar ajanstan gelen görüntüler olduğu için Can. Hemen böyle neresi olduğunu çözemiyoruz ama burayı çözdüm mesela. Burada tam bir tipik Bursa. Şehir merkezinde.
1: Hakikaten iyi gösterdi.
0: Yani öyle bir yer. Hemen de zaten bak yukarıda sağda çıktı. Bursa'da da kutlanıyor. Birçok yerde kutlanıyor ki bu görüntüler Galatasaraylı taraftarlardan gelen görüntüler. Onları sizlere biz betimliyoruz, aktarıyoruz. Bayraklar, işte meşaleler, tezahüratlar kuvvetli muhtemel sesi duymasaktan itibariyle. Oralarda Galatasaraylı taraftarlar muhtemelen yarın da pazar günü. Pazar günü olduğu için gece 2'ye 3'e 4'ü bulan saatlere dek bu coşkuyu yaşayacaklardır. Tabii bunun yanında cumartesi günü olması da bunu getiriyor zaten. Bunu beraber getiriyor. Hava da buna esasında müsait. Az önce kısa kolluyla çıktım aylar sonra dışarıya.
1: Değil mi? Yani bugün ben de aynı şekilde.
0: Bir şey alırsın tabii. Dışarıya çıkarken üzerine en azından bir şey alırsın ama almadık. Hırka da almadık. Mustafa Kırbaş az önce dinleyicilerimizden tekrar teşekkür edelim. Yanımıza geldi, bizi ziyaret etti sağ olsun. Ama aşağıda böyle küçük bir arada hemen onun yanına gidip gelme fırsatı bulduğumda ilk defa kısa kolluyla çıktım. Taraftarlarda da zaten üzerinde bir şey olan birini göremezsin.
1: Evet, ya, ama abi adam sıcak şu anda.
0: Hararetten.
1: Hararetten yanıyor adam.
0: Öyle. Aynen öyle. Ya da tam tersi farklı bir durumda. Selim Hoca tabii orada nasıl yorumlar, neler söyler bilmiyorum ama o üşüyor galiba Selim Hoca.
1: Selim Hocam yani sana da bir dönelim bu arada. Tişörtle. Selim Hocam tekrardan şampiyonluğunuzu kutlarız.
4: Teşekkür ederiz. Bir
1: Selim
4: Hocam
1: siz hala daha nasıl bu şekilde durabiliyorsunuz? Yani şu anda yanıyor olmanız lazım.
4: Yanıyoruz. Maç içinde de inanılmaz heyecanlandık. Zaten şu an yanmaya devam ediyorum. Bir şampiyonluk ateşi de bastı şimdi, yalan olmasın.
1: Abi üstün kalın olduğu için belki.
4: Doğru olabilir.
1: Bu arada birçok dinleyicimizden de mesajlar geliyor. Bu arada şöyle bakıyorum. Heyecanla konukları bekliyoruz demiş Mehmet Bey. Bakıyorum Maltepe'den bir mesaj gelmiş. Bayram haftaya Antalya maçı alır gibi Gençler Birliği berabere kalır. Kasımpaşa ve Eyüp kaybederse 4 takım 32 puanda olursa hangi takım düşecek demiş. Yani tabii ki bunun bütün detaylarına bakacağız. Yani şu anda tam olarak dörtlü averaj senaryosuna bakamadım. Yayında çok sıcağı sıcağına sizlerle yayında olduğum için ama arada bakacağım Bayram Bey. Dörtlü averajdaki durumun detayını tabii ki yayının sonuna kadar sizlere aktarmış oluruz. Şu anda sıcağı sıcağına maç biter bitmez yayına girdik. Tak diye şu anda bakamıyorum. Birkaç tane matematik yapmamız lazım bu tip hesapları yapabilmemiz adına. Biraz sonra tabii ki çok değerli program partnerim, meslektaşım Berk Sayar'a mikrofonu bırakacağız. Berk Sayar da konuklarıyla beraber devam edecek. Berk Sayar'ın konuklarının ardından tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bütün detayları konuşmaya devam edeceğiz ama biraz da derbiye gideceğiz. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağız hem de düşme hattını konuşacağız ama yani ilk başta yayının ilk başında tabii ki Hakan Erol'la o ruhu, o şampiyonluk ruhunu, oradaki atmosferi, oradaki yolu konuştuk en azından. Çünkü bütün yoldaki bütün detaylarda Hakan Erol'la zaten bunları konuşuyorduk. Sonrasında Selim Hoca'yla devam ettik. Berk Sayar'la devam ettik. Şimdi tabii ki çok değerli konuklarıyla Berk Sayar sizlerle beraber olacak. Yaklaşık olarak yaklaşık 20 dakika sizlerle beraber olacak. Onu da aktaralım.
0: Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor Galatasaray camiası. 2025-26 yılı şampiyonu Galatasaray, 4. kez üst üste şampiyon Galatasaray dedik. Okan Buruk futbolculuğu döneminde yaşattığı o heyecanı, aynı zamanda yaşadığı o heyecanı, mimarlarından biri olduğu o heyecanı, şimdi de teknik direktör olarak orada Galatasaray camiasına yaşatmış oluyor. Ve Oğuz Altay'la konuşacağız, Oğuz Altay'la detaylandıracağız, ona şampiyonluğun hikayesini soracağız. Oğuz Altay, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Berk.
0: Şampiyonluğun hikayesi sende. Bugün neler gördün, neler görmeye devam ediyorsun? Bugün, Dans Park yeniyor hala.
5: Valla Berk, bugün çok zor bir gün oldu. Yani aslında benim kendi futbol oynadığım zamanlardan bildiğim bir şeyi tecrübeyle aktarmak istiyorum. İlk yarıda Galatasaray'da birçok oyuncunun ayaklarında pranga vardı. Yani bu gerçekten böyle bir şey var. Bunu yaşadık. Kaslar kasılıyor, kilitleniyor. Hızlı bir oyuncu koşamıyor. Pas verirken vermekte zorlanıyorsun. Birçok şey oldu burada. Ben bunu strese bağlıyorum. Çok istemek, maça motive olmak ve şampiyonluğun gelecek olması gerçekten olağanüstü bir stres yaratmıştı Galatasaray'da. Bunu ben ilk yarı özelinde çok net gördüm ama Antalyaspor'un da bu kadar iyi savunma yapması, goller bulması, olağanüstü bir frikik bulması, öne geçmesi işte burada çok önemli bir gündü. Şükür ki Galatasaray şampiyon oldu. Bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Hani bunu önceden söylediğimiz zaman 2'de 2, 3'te 3, 4'te 4 diye söylediğimiz zaman sen kahin misin diye konuşanlar oluyor. Elbette değiliz. Elbette her takım mücadele edecek, kadrosunu güçlendirecek, birçok şey yapacak ama ben Galatasaray'ın neler yapacağını da bildiğim için transfer döneminde hazır olsun Galatasaraylılar. Ben 5'te 5'in geleceğini de düşünüyorum. İnanıyorum da yani. Bir kez daha 4'te 4 oldu. Yine Galatasaray yaptı bunu. Bunun arkasından da 5'te 5 gelip Türkiye'de gerçek bir dominasyonu Galatasaray'ın sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın ekonomik olarak transfere ayırdığı bütçe hem de var olan kadroda önemli değişiklikler yapacak olduğunu bildiğim için ben Galatasaray'ın çok güçlü bir kadroyla sezona gireceğini düşünüyorum ama şampiyonluk adına konuşursak teşekkürler Dursun Başkan, teşekkürler Abdullah Kavukçu, teşekkürler Okan Buruk, teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı, teşekkürler Ultra Aslan, teşekkürler Sebo'yu istiyorum. Çünkü ben nelerle mücadele edildiğini çok iyi bildiğim için bunları bu şekilde konuşuyorum. Ama şampiyonluk hikayesi Galatasaray taraftarının bu sene kendi özellikle iç sahasında Şampiyonlar Ligi maçları dahil ortaya koymuş olduğu performans, kendi iç sahasında maç vermemesi bütün bunlara sebep olan konular. Kadro kalitesi zaten Galatasaray'ın iyiydi. Bunu görüyorduk ama istediğimiz Galatasaray'da bu sene aslında yoktu. Bir önceki sezon, daha önceki sezonlardaki Galatasaray yoktu. Bunda birçok şey sebep oldu. Sayarız, bir sürü şey sayarız ama nihayetinde Galatasaray bugün 26. şampiyonluğunu aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Galatasaraylılar doya doya kutlayabilirler. Yani çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Ama buraya gelene kadar da şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'nin de mesela oynadığı bazı maçlarda bir Rizespor maçı, arkasından bir Karagümrük maçı, bütün bunları gördüğümüz zaman Fenerbahçe'nin de aslında bir anda şampiyonluğa gidebileceği bir sezondu. Galatasaray'ı çok zorladığı sezondu. Ama bu maçları kaybettiler, kazanamadılar. Kendileri de inanamadılar zaten. Yani hakikaten Karagümrük maçında kim tahmin edebilirdi ki Karagümrük'ün Fenerbahçe'yi yenebileceğini? Ama futbol böyle bir oyun. Bugün de Galatasaray mesela Okan Buruk'un ikinci yarı hamleleriyle maçı çevirebildi ancak. Lemina'nın ve Lank'ın girmesi, durgun günün olan Sané'nin oyundan çıkarılması. Yani bir teknik direktörün vermesi gereken zor kararlar bunlar. Yani Sané'yi oyundan almak şampiyonluk maçında çok tereddüt getirebilir. Ama bir gerçek var ki İlkay'ın daha 35. 40. dakikada bile bağırıyordu yani. Saha içerisinde yoktu. Onun için Galatasaray'ın açıkçası dönün.
3: Oğuz Altay, sesimi alabiliyor musun?
5: Alıyorum, sen alıyor musun?
3: Alıyorum, arka taraftan bir ses geldi. Tabii bu şampiyonluk ya, gecesinde stadyumdasın. Kuvvetle muhtemel ve
5: çıktım,
3: onun yanında.
5: Çıktım ben.
3: Çıktın, peki.
5: Benim şöyle bir özelliğim var.
3: Abi her yer, her yetmiyor Galatasaray'a statlar. Galatasaraylılar statlar.
5: Yetmez. Ben şöyle söyleyeyim, benim şöyle bir özelliğim var kişisel. Ben şampiyonluk kutlayan bir insan değilim. Ben elime bayrak alıp dolaşan bir insan değilim. Benim için bu bir görev gibi. Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarı, o 35 milyon Galatasaraylı doya doya kutlasın. Bizler kendi üstümüze düşen camianın insanları olarak, yorumcu olarak veya tribünlerdeki bir abi olarak biz gereken desteği camiamıza sağladık. Bundan sonrasını Galatasaraylı taraftarlar doya doya kutlasınlar.
3: Peki, çok teşekkür edeceğim Oğuz Altay. Icardi ilişkin neler söylersin? Son bir cümle de onun için alayım.
5: Ya hiç şey tesadüfen şey olmuyor işte, kalite olmuyor. Icardi'nin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, oyun zaten bağırıyordu Icardi girsin, Icardi girsin diye. Gol atmasını da bekliyordu Galatasaray taraftarı. Ama
3: asistiyle yanıt verdi.
5: Maçı asistini yaptı, fişi çeken isim oldu. Tabii bütün bunlar çok değerli. Ama önümüzde şimdi çok çalışılması gereken bir dönem var transfer adına.

0: çok iyi şeyler olacağını söyleyeyim. Hep beraber yayınlarda da konuşacağız belki. Allah kısmet ederse. Galatasaray'ın bu kadroya direkt olarak girebilecek en az 4-5 tane çok kaliteli futbolcu getireceğini biliyorum. İşte insanlar sokaklarda geliyorlar, şey yapıyorlar. Bizim başladı, yürümekte zorluk çekiyorum. Çıktım statta değilim buna rağmen yani.
1: Evet, peki.
0: Şey yapsınlar. Teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Altay. Hadi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Oğuz Altay. Ağzına sağlık. Oğuz Altay'la konuştuk. Detaylarını tabii konuşacağız. Birçok oyuncu bu kadroya direkt girebilecek. 4-5 oyuncu geleceğini de biliyorum dedi. Esasında orada ana başlığı verdi. Yarın öbür gün bunu konuşalım kısmını. Bu şekilde vermiş oldu Oğuz Altay bizlere. Ve teşekkür etti. Şimdi konuklarımıza ulaşmaya çalışacağız tekrar. Galatasaraylılar Türkiye'nin dört bir yanında bu coşkuyu kutluyor. Stadyumun içinde zaten başka bir heyecan, başka bir atmosfer var hala. Ama yetmiyor ki statlar diyor. Az önce de söylediğim gibi Galatasaraylılar yetmiyor ki statlar diyor ve kalbimiz senle çarpar diyor. Layıksın bu sevgiye şanlı Galatasaray diyor. Orayı hatırlayalım. Biraz o coşkuya gidelim, ardından bağlantılara devam edelim.

0: Galatasaray 4. kez üst üste şampiyonluğunu kutluyor. Bir kez daha bu tarihi yeniden yazıyor ve Serkan Çetiner'le konuşacağız. Oğuz Altay'la konuştuk. Serkan Çetiner'e döneceğim. Sonrasında Aykut Erçetin bizlerle olacak. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Serkan Çetiner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar. Herkese iyi geceler.
0: Sen nasıl geçiriyorsun bu geceyi? Nasıl paylaşıyorsun bu coşkuyu Galatasaray tarafında?
1: Valla evden takip ettim maçı. Evet. Yani çok mutlu bir, yani yüreklerin ağza geldiği, hatta şöyle söyleyeyim, dakika 88'e kadar önümüzdeki hafta Osimhen olmayacak, acaba Kasımpaşa maçına kalacak mı diye bu işin. Hani Osimhen'in de ikinci sarı kartından sonra herkes artık Kasımpaşa'ya bağlayacağını düşündü. Evet. Düşündürttü daha doğrusu.
0: Orada bir dönüm noktası gibi bir durum yaşandı. Yaşanmadı değil,
1: evet,
0: Galatasaray
1: evet.
0: tarafına.
1: Senenin adı konacaksa evet. Yani acaba sezonda diyebiliriz. Yani gerçekten hem Fenerlileri hem Galatasaray taraftarını sahada oynanan futbolla, Galatasaray oynadığı futbolla acaba dedirtti. Maç boyu da o, yani maça bir türlü ısıramadı, maça bir türlü ortak olamadı. Yani hem Antalya'nın hem Galatasaray'ın hiç düşünmediği dakikalarda goller geldi. Hani maçın aslında genel olarak baktığın zaman hiç de böyle 5 gollü bir maç olacağını düşünmüyorsun. Ama işte Soner'in vallahi Zidane gibi top oynadı çocuk. Helal olsun. Hakkında vermek gerekiyor Antalya'nın da. Yani küme düşerken baleti falan diye düşünüyorduk ama Antalya yerli oyuncularıyla iyi direndi, iyi mücadele etti. Ama buna da ayak uyduran bir Galatasaray'ın kenar yönetimi vardı, futbolcuları vardı. Yani bugün Okan Hoca'nın, hani şöyle söyleyeyim, Twitter'da Okan Hoca istifa diye herhalde bir tweet olmuştur. Çünkü inanılmaz yani taktik olarak

0: çok beyin mental olarak maçın içinde değiller. Yani Fenerbahçe maçıyla Galatasaray işi bitirmiş. Fenerbahçe maçında iyi bir prim almışlar. Belli ki futbolcular tatili düşünüyor. Dünya Kupası'nı düşünüyor. Ama hiç kimse maçın içinde değildi. Osimhen çıldırıyor. Yani Osimhen olmasa bugün Galatasaray gerçekten maç, yani şampiyonluğu kaybedebilirdi. Gerçekten de Osimhen yok. Önümüzdeki hafta da olmayacaktı. Kasımpaşa'ya kalsaydı çok farklı şeyler konuşurduk. Yani inanın herkes Okan Hoca'nın bence şu anda bile tartışmalı. Çünkü yani karşında gerçekten hem parasal sorunu olan hem de kadro olarak bir sürü eksiği olan bir takımı bu seviyede, hani şampiyon olacağım bir maçta 88'e kadar oynayıp yani o sonucu alamaman bence utanç verici bir skor, utanç verici bir futbol. Ya buna rağmen şampiyon oluyorsun. Bir zahmet ol. Çünkü sana gerçekten rakip takımların kötü futbolu seni bu sene şampiyon yaptı. Sen bu sene şampiyon olmadın. Yani ben Galatasaray'ın 4. şampiyonluğunu, ilk 3 şampiyonluğu gerçekten hiçbir şey diyemem ama yani 10 şampiyonluk, yani inanılmaz kötü futbol, inanılmaz kopuk, havaya girmiş futbolcuların tamamı, ya maaş o kadar yüksek maaşlı ve havaya yıldız maaşları alınıyor ki yani oyuncuları motive edecek hiçbir şey kalmamış bu ligde. Resmen ben şöyle söyleyeyim, yani Antalya Spor Galatasaray'dan daha çok istedi. Ya kümede kalmayı Antalya Spor Galatasaray'dan şampiyon olmasından daha fazla istiyordu. Bunu ben nacizane söyleyebilirim.
1: Şimdi buralara gelir. Yarın uzun bir yayınımız da olacak ama şu an şampiyonluk bağlamında ben şunu da merak ediyorum. Sen dedin ya Okan Buruk istifalardan buraya geldi bu süreç diye. Çok kıymetliydi o dediğin. Serkan Çetiner, şimdi geçtiğimiz yıl mı, ondan önceki yıl mı? 4 sene üst üste şampiyonluk olunca onu da tam anımsayamıyoruz ama oyuncular basın toplantısını basıp Okan Buruk istifa, Okan Buruk istifa diye böyle bir gönderme yapmıştı. O da tatlı bir gönderme olmuştu. Yerinde bir göndermeydi de bence. Bu basın toplantısında böyle bir şey bekliyor musun? Aklıma o geldi, onu sormak isterim.
0: Vallahi görebiliriz. Evet. Çünkü bununla dalga geçiyorlar. Ama birazcık da şey var. Hani Icardi çok buruktu gördüğün üzere. Hani maçtan sonra sanırım bir veda konuşması yapılmış Icardi ile. Hani daha ziyade sevinçten ziyade bir hani hababam sınıfı dağılıyor. Hı hı. Havası sezdim ben. Hani birazcık da taraftarında, hani hem takımın hem taraftarın dördüncü şampiyonluğu hani artık normalleşmiş bir durum olarak gördüm. Hani yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın o sinir harbinden çıkıp şeyi de tam idrak edemedi. Yani taraftar da hatta bir sinir boşalması yaşamıştır eminim yani. O gergin bir maçtı çünkü 88 dakika. Hatta şöyle söyleyeyim, uzatmalarda Icardi'nin o asistiyle gelen Kaan Ayhan golüne kadar Galatasaray 2'yi de yiyecek, yani 3'ü de yiyecek bir gerginlik vardı. Yani dediğim gibi ya ben çok yani Okan Hoca'nın soy ismi gibi buruk bir şampiyonluk görüyorum. Yani peki. 4. şampiyonluğuna da bence buruk bir şampiyonluk yani.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyeyim o zaman. Evet, ağzına sağlık.
0: Yarın konuşuruz.
1: Sağ ol. Selamlar. Yarın saatler 12 onu gösterdiğinde Serkan Çetiner bir hafta sonu klasiği yorumcumuz bizlerle birlikte olacak diyelim. Hızlıca bağlantılarımıza devam ediyoruz. Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutluyorlar dedik ama Berlin'den de Amsterdam'dan da Almanya'nın çeşitli noktalarından da birçok meydandan birçok yerden videolar, aynı zamanda canlı yayınlar ki ajanslar vasıtasıyla bizlere ulaşan bunlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Oralarda kutlamalar sürüyor. Konuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Diğer tarafta Galatasaray'ın dördüncü kez üst üste şampiyonluğunu konuştuğumuz, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sizlerle birlikte paylaştığımız, detaylandırdığımız anlardayız. Galatasaray'da şampiyonluk kutlanıyor. Fatih Terim'den açıklama geldi şampiyonluğun ardından. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. 4 senelik istikrar ve başarı bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Sayın Başkan Dursun Özbek, başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederim. Kulübümüzün bir divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray'ın 4 sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımıza ve kulüp emekçilerimize canı gönülden kutluyorum. 4 sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır diyor.
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
1: Ve aynı zamanda gelen mesajlara bakıyorum. Mesajlarla da ilerleyeceğim. Fatih Terim'in açıklaması, Fatih Terim'in paylaşımı şöyle ki: Galatasaray'ın yeni hedefi yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır. Çünkü Galatasaray tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur diyor Fatih Terim. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlu olsun dediğimiz noktada sizlerle birlikte yayınımızı sürdürüyoruz.

0: Galatasaray şampiyonluğu kutluyor. Galatasaray şampiyonluğu dört bir yanında kutluyor dedik Yurdun. Diğer tarafta şampiyonluğun hikayesini dinledik. Oğuz Altay'la konuştuk. Serkan Çetiner'le konuştuk. Aykut Erçetin bizlerle birlikte, Galatasaraylı eski futbolculardan Aykut Erçetin bizlerle birlikte. Aykut Hocam hoş geldiniz. Selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şampiyonluğun hikayesini, şampiyonluğu size sorayım. Dikkatinizi çeken detayları size sorayım ilk etapta.
1: Büyük bir oh çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özellikle bu maçta 1-0 geri düşen bir takım, 2-1 geri düşen bir takım ama ona rağmen hep tekrar direnen, tekrar ayağa kalkan, tekrar bu şampiyonluğu çok isteyen bir takımı gördük. Hatta taraftar da bana göre özellikle 2-2'den sonra bayağı bir takımı da ateşledi. Bence en büyük faktör bu. Maçı çok daha fazla konuşmakta büyük ihtimalle kimse istemez çünkü çok zorlu, sancılı bir maçtı. Çok ters giden de bir maçtı ama nihayetinde 26. şampiyonluk geldi. Okan hocamız 4 defa üst üste şampiyonluğu elde etti. İnanılmaz bir rekor ve şunu unutmamak gerekiyor. İlk 4 defa şampiyon olan takımlara o zaman da oyuncu olarak sahadaydı. İnanılmaz bir tarihi yazıyor Galatasaray adına. Yani altın harflerle aslında Okan Buruk'un ismi bir heykele dikilmesi gerektiğini diye düşünüyorum.
0: Peki bugünün hikayesini Okan Buruk üzerinden değil de biraz da futbolcular üzerinden okuduğunda neler söylersin? Bugün Icardi özellikle öne çıktı ki diğer tarafta eğer iş haftaya kalırsa Osimhen gelecek maç cezalı ne olur düşündü Galatasaray taraftarı. Bunun da yanında yıllar üzerinden baktığımda, 4 yıl üzerinden baktığımda Okan Buruk'un eleştirildiği birçok sezonu gördük. Geçen sezon biraz da böyle tebessüm ettirecek bir soru belki ama biraz da geçmişe götürecek. Geçen sezon ya da ondan önceki sezon basın toplantılarına futbolcuların girip orada Okan Buruk istifa şeklinde böyle gelen söylemlere, eleştirilere tatlı bir yanıt verdiğini görmüştük esasında. Bu yıl ne bekliyorsun? Nasıl bir şey bekliyorsun Galatasaray tarafına? Tüm bu hepsini sormuş olayım. Icardi'yi, futbolcuları ve Okan Buruk'un bu durumunu.
1: Ya ben öncelikle Okan Hoca sürekli haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani evet. 4 sene içerisinde 4 defa şampiyon yapan bir teknik direktörü, hala da her sene istifa davet edilen bir teknik direktörden de bahsediyoruz. Normalde siz 4 sene içerisinde 2 defa şampiyon olsanız bile yani bir sonraki sene hep hak kazanırsınız devam etmek adına ama Galatasaray öyle bir camia ki baskı hep çok büyük. Çok stresli ve 4 defa şampiyon olmanıza rağmen hala da yetinemiyorsunuz. Yani ne kadar tuhaf bir şey aslında, öyle değil mi? Diğer tarafta bakıldığında senin diğer sorun işte Icardi'nin hikayesi. Ya futbol çok değişik hikayeler yazabiliyor. Düşünsene 1-0 geriye düşüyorsun, 2-1 geriye düşüyorsun. Hatta bu maçı belki kaybetsen gelecek hafta öyle bir final oynayacaksın ki. Çünkü Kasımpaşa'da aslında ligde kalmak için bir mücadele ediyor. Sen belki

0: maçı sadece kazanırsan şampiyonluğunu ilan edebilirsin. Çok sıkıntılı, çok stresli bir maç olabilirdi. 2-2 olduktan sonra acaba Icardi hikayesi mi ortaya çıkacak? Belki o mu gol atacak, ama elinde sonunda o kazandığı top, o verdiği pas gerçekten çok çok güzel bir hikayenin işte devamını, sonunu onu büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde öğreneceğiz. Ha, bana göre kendini...
1: Aykut Elçetin'le konuşuyoruz. Söz sende Aykut.
0: Kendini tekrar Galatasaray adına da bir arka planla geriye çekmesine razı olan bir Icardi kulüpte de tutulabilir diye düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan da son soru olarak senden gelen, yani bu şampiyonun hikayesi çok basit. Çok büyük oyuncular var, çok büyük transferler var, çok büyük isimler var. Ama bir isim çok büyük bir farklı dışarıda duruyor. O da kaleci Uğurcan Çakır. Tartışmasız bu ligin en iyi oyuncusu, en iyi transferi, en basiti MVP. Bu sezonun MVP'si ligin kesinlikle Uğurcan Çakır olacağını diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Aykut Elçetin, eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır güne ilişkin, şampiyonluğa ilişkin, Galatasaray'a ilişkin?
0: Ya ben burada Florida'dayım. Biraz bir hareket var. Eski günleri biraz aratıyor. Hiç belli olmaz. Bir anda burası akın akın olur. Dört gözden Galatasaray taraftarları bekliyoruz.
1: Florida tarafından bahsediyorsun tabii.
0: Tabii ki.
1: Florya'dan. Geçen hafta da Florya'yı seninle konuştuğumuzda bize de erken döndük. Burada kutlama olacağı haberini aldık. Kültür devam edecekmiş burada galiba diyordun ama orada evdeki hesap, daha doğrusu çarşıdaki hesap eve uymadı. Eve dönerken senin evdeki hesap çarşıya uymadı deriz ya, tam tersi oldu sende de. Ama bu hafta orada bir Florya'yı sorguladın. Burası biraz daha sakin kaldı dediğin anlardan birindeyiz. Biraz daha Taksim'e gitmiş durumdalar. Rams Park'ın çevresi buna çok uygun değil gibi. Orada da ona rağmen çokça orada taraftarın toplandığını geçtiğimiz zamanlardan da hatırlıyoruz. Onu da söyleyelim. Evet. Teşekkür ediyorum Aykut.
0: Hatta dediğin gibi de Kemerburgaz tesislerde galiba çok uygun değil. O yüzden Galatasaray sadece stadyum tesis falan düşünmemesi gerekiyor. Aynı zamanda bir kutlama alanı aslında yapılması gerekiyor. Hı-hı. Bakalım nasıl olacak.
1: Bu arada birçok haber geliyor. Fanatik Gazetesi'nin haberi ki o ki Sergen Yalçın istifa etti Trabzon mağlubiyetinin ardından. Detaylar böyle, oraya da bakacağız. Çok teşekkür ediyorum Aykut Elçetin.
0: Teşekkürler, sağ ol, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Aykut Elçetin'le konuştuk. Detayları onunla beraber değerlendirdik. Şimdi biraz kutlamalardan bahsettik ya. Galatasaraylılar, kutlamaya giden, yolda olan, radyoda da kulağı olan Galatasaraylılar, radyonun sesini biraz açın. Çünkü 1-2 dakikalığına orada biraz atmosferi yüksek nabızdan yaşayacağınız anlarda olacaksınız. Can Gence öyle devrediyorum.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz bugün. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Bütün detayları konuşuyoruz ki Eralp Issı bizlerle beraber. Ben Can Genç, değerli meslektaşım Berk Sayar'dan mikrofonu bir kez daha devraldım. Bugün birazcık kolaj bir yayın oldu. Birçok şeye değindik, birçok konuyu konuştuk. Eralp Issı bizlerle beraber. Eralp, hoş geldin.
1: Abi tekrardan hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim sana da.
0: Çok çok teşekkür ederim. Yani öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu sana soracağım. Galatasaray'ın şampiyonluğunda bugün neler gördün? Galatasaray bu sezon boyunca neleri doğru yaptı da mutlu sona en azından ulaşmayı başardı rakiplerinin önünde diye öncelikle sormak istiyorum.
1: Evet, öncelikle Galatasaray'ı buradan tebrik ediyorum. Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı Okan Hoca takımın başında. Bu da yani kırılması güç bir başarı bu süreçte. Yani aslına bakarsak abi, iki hafta önce kısmen bitmiş bir lig vardı. Ama Galatasaray bu iki haftalık süreç içerisinde önce Samsunspor maçı, ardından da Antalyaspor maçının bugünkü ilk bölümünde yani şampiyonluğu birazcık zora sokmaya başlamıştı. Fenerbahçe taraftarının da akıllarına bir acaba mı ihtimali gelmeye başlamıştı aslında. Karşılaşma 2-1 daha.

0: derken. Çünkü gelecek hafta da Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına gidecekti. Ama Okan Hoca ve öğrencileri buna izin vermediler. Maçı çevirmeyi başardılar burada. Ya Antalya Spor'da zorlu bir süreç içerisinde. Birazdan ona da değiniriz vaktimiz olursa zaten. Ama Galatasaray az önce de bahsettiğim gibi, yani iki hafta önce neredeyse bitmiş bir ligi bugün tamamlamayı başardı. Yani burada Galatasaray'ı tebrik etmemiz gerekiyor öncelikle. Yani Fenerbahçe de şampiyon olabilirdi. Trabzonspor ihtimali de vardı sezon içerisinde. Ama Okan Hoca ve öğrencileri burada yani sezon sonunda en iyi getiren takım oldular. Ya burada herhalde en büyük rakipleri Fenerbahçe'ye değinmemiz gerekiyor. Neleri doğru neleri yanlış yaptılar dedim. Burada bence ana rakipleri Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği maç sonlarının iyi oynayamamasıydı. Ya burada Tedesco maç sonlarında o reaksiyonu bir türlü veremedi bence Fenerbahçe'de ve yani özellikle Fenerbahçe'nin iç sahadaki puan kayıplarına bakarsak aslında şampiyonun neden belirlendiği de bu etkenler sayesinde ortaya çıkıyor. Yani benim aklıma direkt olarak gelen sezon başındaki Göztepe karşılaşması, Alanya Spor karşılaşması, işte son dönemde Kasımpaşa maçı var, deplasmandaki Karagümrük karşılaşması var. Yani normal bir şekilde gitmişti Fenerbahçe o maça. Yani bu maçlar bence Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığı konusundaki en büyük etkenlerdir. Tabii ki burada sadece Galatasaray'ın şampiyonluğunu buna bağlamamak gerekiyor. Galatasaray'da iyi oyun ve Okan Hoca'nın yarattığı sinerjiyle beraber zaten sezonun hak edeniydi bana kalırsa ve bugün de kupayla taçlandırmış olduğu başarıyı.
1: Peki yani tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Hani Galatasaray tarafını da konuşmaya da devam edeceğiz birçok konuğumuzla. Hatta Eral Pıssı'yla da konuşmaya devam edeceğiz belli konularda. Ama biraz da düşme hattını da konuşmak istiyorum. Yani tabii ki bugün kolaj bir yayın yapıyoruz. Maç sonu yayınında tabii ki ana odağımız Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Bir kez daha hatırlatalım. Ancak düşme hattında yarış çok kızıştı. Yani Kayseri Spor yarış dışı kaldı. Fatih Karagümrük yarış dışı kaldı. 27'şer puanla şu anda 33. haftayı noktaladılar ama orada 4 tane aday var ki bu 4 aday Kasımpaşa, Eyüp, Antalya ve Gençler Birliği. Yani bu ihtimalleri, bu takımları, Antalya'yı da hatta ilk başta sorayım. Çünkü hazır Galatasaray Antalya maçındaki mücadeleyi de hepimiz bir göz ucuyla da gördük. Hepimiz her maça yetişmeye çalıştık ki sen de tabii ki birçok maçı konuşuyorsun. Birçok maçı izlemeye çalıştığını da biliyorum. Yani Antalya'nın bu saha içindeki mücadelesini, düşmeme adına mücadelesini ve diğer bu saydığım takımların mücadelelerini nasıl yorumlarsın? Günün sonunda yani 34. haftanın sonunda o Karagümrük ve Kayseri'nin yanına eklenecek olan 3. küme düşen takım kim olur? Eral Pıssı ne der?
0: Yani Antalya Spor'dan başlayalım istersen abi.
1: Lütfen.
0: Bugün performansları itibariyle bence iyi bir karşılaşma geçirdiler. Ben Antalya Spor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençli olacağını beklemiyordum. Şahsi konuşmak gerekirse. Özellikle karşılaşmanın ilk 60-65 dakikalık bölümünü yani sahada herhalde çok iyi bir şekilde geçiren Sami Uğurlu ve Antalya Spor vardı. Ve bu performansın ardından da benim kafamda acaba Antalya ligde kalabilir mi soru işaretleri dönmeye başlamıştı. Ama gel gör ki Galatasaray burada karşılaşmayı 4 golle kazanmayı başardı ve Antalya Spor son haftayı küme düşme hattında girecek. Yani burada düşen iki takım belli oldu. Sen de az önce bahsettin bunlardan. Ligin gediklisi Kayseri Spor ve bir inip bir çıkan Karagümrük Spor burada lige veda eden takımlar oldu. Burada düşmek için 4 aday daha var. Onlardan biri düşecek tabii ki. Ama baktığımız zaman ben burada Antalya Spor'u biraz daha dezavantajlı konumda görüyorum. Tabii ilk sahada oynayacaklar son maçlarını Kocaeli Spor karşısında. Kocaeli de artık ligimizde ne yukarı çıkacak ne de aşağıya inecek bir takım. Yani sıralaması az çok belli olmuş bir takım. O yüzden de onlar açısından çok fazla önem arz eden bir karşılaşma değil. Burada o yüzden Antalya Spor avantajlı olabilir. Ama baktığımız zaman Gençler Birliği de Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bu da bence kendiler açısından bir eksi olabilir son hafta. Ama burada Metin Diyedin Hoca ile beraber iyi bir reaksiyon gösteren Gençler Birliği var. Bunu Metin Diyedin'in bu sezon ilk geldiğinde de görmüştük. O yüzden Gençler Birliği burada Trabzon'dan puan koparmayı başarırsa ligde de kalan takım onlar olacaktır diye düşünüyorum abi. Ya benim burada düşme adayım Antalya Spor olacak maalesef ki.
1: Peki tabii birçok şeyi konuşacağız, birçok ihtimalleri konuşacağız. Sen düşme adayını bu maçın ardından, bu mücadeleye rağmen yani sonuçta puantaj olarak dezavantajını da vurgulayacak olursak Antalyaspor olarak belirledin. Şu anda önüme bir haber düştü. Tabii ki kulislerde konuşulduğunda görüyorum. Şu anda daha resmi bir haber olduğunu doğrulayamadık. Onu da söyleyelim. Yani bunu belirtelim. Hazır derbiyle birazcık konuşacağız. Bugün aynı zamanda Beşiktaş-Trabzonspor derbisi heyecanı da yaşandı. Eralp Issı'nın bir gözü de tabii ki oradaydı. Şampiyon Galatasaray'ı bir kez daha kutlayalım. Tabii ki bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Lakin derbiye gideceğiz. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği haberlerini görüyorum. Belli kaynaklarda bunu görüyorum. Ama daha resmi bir açıklama yok. Yani durumu, yani Sergen Yalçın durumu hakkında bir son dakika gelişmesi aldın mı? Onu sormak istiyorum. Sana gelen bilgiler ne yönde? Senin düşüncelerin, yani olması gereken şey nedir? Onu da sormak istiyorum.
0: Ya ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş taraftarları bu gece erken yatmasınlar. Çünkü bence Beşiktaş taraftarına uzun bir gece olacak. Yani burada Sergen Yalçın istifa ettiği haberini ben de gördüm az önce ki yani aslında doğrulayabilirim bunu. Ki Sergen Yalçın bugün istifa etmese bile yani yönetim zaten maçın ardından olağanüstü bir şekilde toplandı Tüpraş Stadyumu içerisinde. Yani diyelim ki Sergen Yalçın istifa etmedi. Yani bence burada yönetim de artık Sergen Yalçın'la yollarını ayıracaktır diye düşünüyorum ama çok yüksek ihtimalle de bu akşam gecenin ilerleyen saatlerinde Sergen Yalçın'ın istifasının resmi açıklaması da gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü artık oraya evrildi. Hoca da artık bence motivasyonunu kaybetmiş durumda. Az çok maç sonu açıklamalarından da bunu görmüştük zaten. Ki taraftarın da kendisine bir tepkisi vardı zaten. Hem geçtiğimiz hafta içerisinde Konyaspor karşılaşmasında hem de bu akşamki karşılaşmada. Yani karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren zaten sürekli olarak yönetime ve Sayın Başkan'a, Sayın Teknik Direktör Sergen Yalçın'a birçok eleştiri vardı. Hem karşılaşmanın başında hem de Trabzonspor spor üstünlüğünü elde ettikten sonra. Yani özellikle taraftarların da son dakikalarda tırnak içerisinde söylüyorum. Güle güle Sergen tezahüratları bence Sergen Hoca'nın da bu akşamki kararında etken olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü camia adına çok önemli bir isim Sergen Yalçın. Sadece bir teknik direktör olarak bakmamak lazım. Kendisi ilk Beşiktaş'a geldiğinde ne demişti? Taraftar beni istediği için geldim. Taraftar istediğinde de giderim. Şu anki tabloya baktığımızda da yani Beşiktaş taraftarının neredeyse %70-80'i bence Sergen Hoca'yla devam etmeme taraftardır diye düşünüyorum. Sergen Hoca da bence buna göre bir reaksiyon alacaktır bu akşam. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bırakın gelecek sezonu, gelecek karşılaşmada bile Beşiktaş'ın başında farklı bir hoca olacak diye düşünüyorum.
1: Peki ya şunu sormak istiyoruz tabii ki burada yayın sırasında yani 9 tane maça da dönerek izlemeye çalıştık ama saha içinde de Beşiktaş çok mu kötü gözüktü? Yani skor gerçeği yansıttı mı? Yani oyunla skor birbirinin paraleli miydi? Yoksa durum nasıldı? Bunu sana da sormak istiyoruz açıkçası.
0: Ya bence burada kesinlikle Trabzonspor bu akşam galibiyeti hak etti. O yüzden burada Fatih Tekke ve öğrencilerini de tebrik etmemiz gerekiyor. Gerçekten iyi bir oyun sergilediler ki Trabzonspor'un bu karşılaşma öncesinde birçok eksiği vardı. Hem ilk 11 içerisinde hem de rotasyonunda. Ki maçın ilk dakikalarında da Andre Onana'yı da kaybettiler zaten. Ya buna rağmen Fatih Tekke burada çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Zaten dağılmış bir Beşiktaş vardı karşılaşmada. Sergen Hoca da zaten bu maçın önemsizliğinden bahsetti Beşiktaş adına. Hem karşılaşma öncesinde hem de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada. O yüzden de bence Beşiktaş'ta bir mental olarak çöküş de vardı. Bunun da etkisi var tabii ki mağlubiyette. Ama burada tabii ki de Trabzonspor'un galibiyetini asla gölge düşürmemiz gerekiyor. Trabzonspor hak ederek kazandı. Yani oyun olarak bence sağdan tamamen kopmuş bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Abi daha gol anonsu yapılırken sen golü yedin. Yani bu da bence direkt olarak motivasyon kaybıdır. Zaten Beşiktaş daha önce de bahsetmiştik. Ligde artık hedefsiz olan bir takım. Yani ne burada...
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
0: 2'ye çıkabilir, 3'e çıkabilir, ne de burada 5. 6. sıraya inebilir. Beşiktaş zaten ligde 4.'lüğü neredeyse kesinleşmiş bir takımdı. O yüzden de Ziraat Kupası'nın elenmesi de Beşiktaş'ın burada oyuncuları da mental anlamda ciddi derecede etkilemiş gibi gözüküyor bu karşılaşmada.
1: Ya tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Beşiktaş konusunda da, Trabzonspor konusunda da, derbi konusunda da, ama yine de yani ana odağımız bugün ister istemez şampiyon Galatasaray'ı bir kez daha kutlayalım. Tabii ki biraz daha Galatasaray maçına da döneceğim. Çok çok değerli yorumlarıyla Eral Pısı'yı esasında biraz da arada da olsa bize bu maçın heyecanını yaşatması ve

Beşiktaş'taki heyecanı, durumu, o noktadaki Sergen Yalçın'ın durumunu daha doğrusu bizlere aktarması için destek istemiştik. Sağ olsun, var olsun. Galatasaray tarafına dönecek olursak, yani şampiyonluğun detaylarını sordum ama yani bir sonraki sezonda da artık şunu mu göreceğiz? 4 yıl üst üste olan bir Galatasaray gördük. Yani 5. sezon öncesinde de sen çok mutlak favorinin yine Galatasaray olduğunu mu düşünüyorsun?

0: Hem Galatasaray şampiyonluğunu hem derbi heyecanı yaşandı. Bugün aynı zamanda onu konuşacağız. Tabii ki öncelikle şu anda Galatasaraylı belli oyuncuların, teknik adam Okan Buruk'un flash röportajında sizlere aktaracağız ki önce hatta Okan Buruk'un flash röportajı hazırmış. Bir Okan Hoca'yı bir dinleyelim bakalım Okan Hoca neler söylemiş.
1: Gerçekten dördüncü şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik, çok emek verdik. Geçen hafta bunu başarmıştık. Bu hafta da maçın sonuna kaldı. Ama biz her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bugün de yine statta bizi desteklediler. Bazen üzüyoruz onları ama %90 bu 4 yıllık dönemde onları hep sevindirdik, hep mutlu ettik. Bu sene Avrupa'da son 6'ya kaldık. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Bu dönemi totalde bir yıldız alarak tamamlamak istiyoruz. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız Dursun Özbek. Yine sportif anlamda bizi her zaman destekleyen Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş burada hep bizle beraber oldular. Bu dönemde çok önemli bize destek veren insanlar oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Yöneticilerime teşekkür etmek istiyorum ve en önemlisi tabii ki teyiste de bizim çalışanlarımız var. Onlara da çok teşekkür ederim.
2: Hocam 4 yıl üst üste futbolcuyken, 4 yıl üst üste teknik direktörken bir daha belki yaşanmayacak bir senaryo. Kendinize evet. De bir parantez açar mısınız?
1: Kendime çok atacak bir parantez yok. Ben buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yılın ardından takımı devraldım. Ve 4 sene üst üste şampiyonluk bence inanılmaz. Bunun değerini tabii ki Galatasaray'da olmanın değerini çok iyi biliyorum. Bizim de bu verdiğimiz emeğin değerini insanların çok iyi bir şekilde bilmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten burada çok önemli bir iş çıkartıyoruz. Bu sene Avrupa'da da çok önemli bir iş çıkarttık. Uzun yıllar sonra bir Türk takımı Avrupa'da çok önemli yerlere geldi. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun.
0: Bu arada tabii ki Okan Buruk'un flash röportajını verdik. Birçok konuğumuz vardı bugün. Kendileriyle de konuştuk. Devam edecek yayınımız. Tabii ki konuklarımız da bizlere katılmaya devam edecek. Bütün konuklarımıza sonsuz teşekkürler. Bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler demek istiyorum. Ve tabii ki değerli meslektaşım Berk Sayar'a da kucak dolusu sevgiler demek isterim. Okan Hoca hazırmış. Okan Hoca hazırmış. Okan Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz. Flash açıklamasını verdik ama... dördüncü kere üst üste şampiyon olan şampiyon apoletli Okan Hoca'nın basın toplantısına gidiyoruz.
4: Telefonların sesini kısalım lütfen. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
5: Evet tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik ama devamında ikisinde de ayağa kalktık, tekrardan pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik.

0: en büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar, bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum.
1: Hazal Hanım, mikrofon yoksa sorabilirsiniz.
2: Hazal Palavar en sona. Berç Hocam öncelikle tebrikler. 4 sene üstüne şampiyon olduğunuzu siz de söylemiştiniz zaten. Avrupa'da da iyi başarılar elde ettiniz. Şunu sormak istiyorum. Yani sıradaki hedefiniz, hayaliniz, hülyanız ne?
0: Şöyle yani Galatasaray tabii... Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Evet, şampiyonluklardaki klasik oyuncuların basın toplantısındaki katılımını görüyoruz diyelim. Şu anda hakikaten çok coşkulu bir ortam var. Bu ortama tekrardan bir kulak verelim.

oldukça coşkulu bir ortam var. Tabii ki birazdan basın toplantısı da devam edecek. Yavaş yavaş oyuncular da hem Okan Hoca'yı kutladı hem de şu anda evet Okan Hoca da basın toplantısında evet şu anda basın toplantısını bitirdi. Hatta normal bir bitişten biraz daha farklı bir bitiş oldu. Biz de tabii ki sizlere an be an Radyo Gol mikrofonlarında yayınımızı sürdürdük. O coşkuyu da açıkçası bir şarkıyla taçlandıralım istiyoruz. En azından Galatasaray taraftarlarının mutlu günü bugün. O şarkıyı verelim. Ondan sonra tabii ki birlikteyiz.

Ve sıradaki parçamız birazdan geliyor. Tabii ki normal şartlarda biz bir spor radyosuyuz, bir müzik radyosu değiliz ama bugün özel günler, ara ara tabii ki bu tip besteleri, marşları Galatasaray taraftarının mutlu gününde dinletmek bizlerin de görevi. Bunu da bir kez daha aktaralım. Yayında konuklarımız sürecek. Okan Hoca'nın basın toplantısını verdik. Ara ara tabii ki oyuncuların da mutlu anlarını, saha içindeki mutlu anlarını da sizlere dinleteceğiz. Ama bir marşa daha gideceğiz ki hatta gidelim.

0: Evet, tabii ki yayınımız sürüyor bugün. Galatasaray'ın şampiyonluk günü. Birçok şey konuşacağız dedik. Konuşuyoruz. Konuklarımız bağlanıyoruz. Berk Sayar burada. Birçok konuğumuz da bağlanmaya da devam edecek. Onu da söyleyelim. Biraz sonra da Galatasaray'ın saha içindeki oyuncularının sizlere demeçlerini aktaracağız. Önümdeki şu anda yayıncı kuruluşun bizlere görüntüsünün gelmesini bekliyoruz. Onlar geldiği anda sizlere de ses olarak bunların saha içindeki oyuncu grubunun en azından detaylarını sizlere aktaracağız. Bu konuda da şüpheniz olmasın, Galatasaray taraftarı oyuncu grubunun cümlelerini merak ediyor. Özellikle Victor Osimhen'in cümlelerini merak ediyor. O zaman bir Victor Osimhen'e kulak verelim.
1: Sezonun yıldızlarından Galatasaray'ın süperstarı Victor, inanılmaz bir atmosfer ve bu atmosferi oluşturan isimlerden birisin. Neler hissediyorsun?
2: What do you feel for today?
3: I mean, this is the kind of game that's why we are Galatasaray. You know, we always come back from every difficulties and really happy for the performance of the team and we have to say very a great game from our opponent also. They gave us a hard time. But just like I said earlier, this is the reason why we are Galatasaray. And we have come through. We've won the league. And now we have to celebrate.
2: Tabii ki bu akşam baktığımız zaman Antalya'yı size bir zorladı. Ancak biz tabii Galatasaray'ız. Bu tür maçlara da üstesinden gelmemiz gerekiyor. Takım çok çok iyi performans gösterdi. Aslında biz bu tür maçlarda iyi performans göstermek için sahaya çıkıyoruz. Ve ayrıca bu akşam Antalya'ya yenerekten de Lig Kupası kazandık. Çok mutluyuz.
0: Evet, Victor Osimhen'in sıcağı sıcağına yorumlarını aldık. Saha içinde Victor Osimhen'in açıklamalarına değindik. Şimdi tabii ki bakıyorum kim geliyor. Abdülkerim Bardakçı birazdan hazır olacak. Abdülkerim Bardakçı'ya gideceğiz. Bakalım Abdülkerim kaptan neler söylemiş. Abdülkerim Bardakçı'nın da yorumları çok çok kritik. Bakalım Abdülkerim Bardakçı da neler söylemiş. Çok kısa bir bağlantı var. Bir gidelim.
1: Kerim.
4: Dakika ve skor devam edecek.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Dakika ve skor devam ediyor.
1: Mükemmel bir atmosfer. Kızınla birlikte bu duyguları yaşıyorsun. Herhalde senin için çok özel bir an. Neler söylersin?
6: Abi, bu yıl bizim için çok önemliydi. Çünkü bir tarih yazacaktık 4 yıl üst üste. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Geriye düştük. Yakaladık. Tekrar geriye düştük. Gerçekten psikolojik olarak çok zor maçtı. Ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Ya diyecek bir şey bulamıyorum. Allah şükürler olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uğur getirdi güzel kızın. Evet. Maşallah diyelim. Tebrik ediyorum tekrar.
0: Tabii ki Galatasaraylı saha içindeki belli başlı oyuncu grubunun açıklamalarına değiniyoruz. Bütün detaylara değiniyoruz. Onu da söyleyelim ki bundan önce tabii ki şu anda çok değerli program partnerim, aynı zamanda meslektaşım Berk Sayar'a bir mikrofonu uzatmak istiyorum. Evet Berk.
7: Galatasaray'da Metin Öztürk'le az önce konuştuk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladık. Diğer tarafta Metin Öztürk'ü yayına davet ettiğimizde bu başarı Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk'un başarı. Rol çalmak istemem. Camiamıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum dedi. Bu tarz durumlarda ben rol çalmak istemem, camiamıza hayırlı olsun dedi ve teşekkürlerini iletti. Az önceki görüşmemizde onu aktaralım. Tabii bağlantılara devam edeceğiz. Bağlantılarda birçok noktaya gideceğiz. Emre Eren her şeyden önce az sonra bizlerle birlikte olacak. Onu da aktaralım.
0: Evet, Emre Eren'e gideceğiz. Emre Eren'den önce bir İlkay Gündoğan'ı dinleyelim çok kısa. Ardından Emre Eren'le tabii ki yayınımızı boyut atlatırız derim.
1: İlkay, çocukluk aşkım dedin, geldin, şampiyon oldun, neler söylersin?
8: Çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok özel bir duygu. Benim için çok özel bir his. Tüm takım arkadaşlarımı, tüm ekibi, taraftarı, camiye tebrik ediyorum. Gerçekten çok özel bir başarı, özel bir duygu. Maçı da böyle dramatik bir şekilde yenmek çok özel bir duygu. Çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
8: Teşekkür ederim.
0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. İlk etapta tabii ki Galatasaray'ın durumunu, şampiyonluğunu, o heyecanı, 4 yıl üst üste şampiyonluğunu konuşuyoruz. Konuştuk ama Emre Eren bizlerle beraber, Emre abiyle de Galatasaray'a önce birazcık değineceğiz. Abi, Galatasaray neyi farklı yaptı da bu başarı geldi diye sormak isterim öncelikle. Hoş geldin.
9: Hoş bulduk sevgili Can. Galatasaray neyi farklı yaptı? Galatasaray Avrupa'nın en değerli santraforunu aldı. Çok farklı bir bünyeye büründü ve şampiyonluğu zaten onu getirdiği günden beri herkes konuşmaya başladı. Sonucunda da maçın sonucunu tayin eden 3-2'lik golün 3. golünü atan ve takıma şampiyonluğu kazandıran büyük bir oyuncunun farkını çok net bir şekilde Türkiye'de görmüş olduk.
0: Yani kesinlikle katılırım abi. Tabii birçok şey konuşacağız ama bana şu anda bir son dakika gelişmesi olarak gördüğüm bir detay var. Resmiyetini bilmiyorum ama Emre Eren bu konunun detayını bilir. Sergen Yalçın sorusunu sormak istiyorum abi. Yani doğrudan derbi, yani Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasından ziyade Sergen Yalçın'ın istifa haberlerini görüyorum ki belli gazetelerin yazdığını, en azından sosyal medyalarından yazdığını, sonrasında galiba bunu resmiyete kavuşmamasından da dolayı sildiği doğrultusunda bir haber gördüm.
9: Sevgili Can, zaten ben de daha temin tweet attım. Çok net bir bilgi almıştım. Yönetim kurulu toplantıya girdiler. Sergen Yalçın herhangi bir istifa kararı yok şu ana kadar. Şu ana kadar böyle bir şey yok ama yönetim kurulu toplantısından ne karar çıkar onu bilemeyiz. Tabii Beşiktaş'ta biraz sıkıntılar has safhaya ulaştı. Onu söylemek lazım. Durum karışık. Yönetim istifaya çağrılıyor. Hoca istifaya çağrılıyor. Yapılan transferlerin ilk 5 hafta doğru bir performans sergiledi. Ondan sonra oyuncuların tanınmayacak durumda oldukları konuşuluyor. Yani camia çok karışık ya. Korkunç derecede karışık ama şu dakika itibariyle Sergen Yalçın herhangi bir istifa haberi yok. Onu söyleyeyim.
0: Bu gecenin sonuna kadar bir haber alır mıyız? Yani öngörün nasıl bu konuda? En azından onu sorayım abi. Çünkü tabii ki bugün Galatasaray'ın şampiyonluğu en ön planda. Bunu kabul etmeliyiz. Yani bütün Galatasaray taraftarı da şu anda çok çok heyecanlı. Bizleri dinleyen Galatasaray taraftarı sayısı bir ayrı fazla ama Beşiktaş'ın durumunda merak eden birçok taraftar da bizleri dinliyor. O yüzden bu gece Beşiktaş taraftarı uyumasın mı? Bu haberleri mi beklesin? Veyahut da bu gece bir şey çıkar mı? Bir karar çıkar mı en azından? Onu sorayım abi.
9: Ben bu gece bir karar çıkacağını çok umut etmiyorum. Yönetim kurulu bir toplantı içine girdiği konuşuluyor. Fakat tabii burada yönetim de ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Sergen Hoca eleştiriliyor. Oyuncular eleştiriliyor. Yani Trabzonspor takımı yarım takımla İstanbul'a gelmiş Dolmabahçe'de 1-0 öne geçti. Maçı 2-1 kaybediyorsun. Yani olacak şey değil. Yani Beşiktaşlılar bu sene üzülmedikleri kadar üzüldüler. İşte ola Gunnar Solskjaer olmaz dedik. Sergen Yalçın bu takımı toparlar dedik ama geldiğimiz nokta gerçekten şu işler acısı bir duruma doğru gidiyor Beşiktaş takımı. 25 milyar TL borç var. Ciddi bir borç yükü var. Yani önümüzdeki sene yapılacak transferler, bu teknik direktörle, bu yönetim kuruluyla bu taraftarı nasıl ikna edersiniz? O biraz bende soru işareti. Beşiktaş'ta kaotik günler devam ediyor. Sezon başladı, kaotizm. Sezon bitti, halen kaotizm devam ediyor Beşiktaş'ta. Allah yardımcımız olsun. Yani Beşiktaş'ın durumunun çok iyi bir durumda olduğunu konuşmak çok doğru bir hareket olmaz sevgili Can.
0: Bugün yani abi, çok çok haklısın abi. Yani ben de ister istemez burada 9 tane maçı aynı anda aslında bakmaya çalışıyordum. Biraz ağırlığı Galatasaray'a verdik olası şampiyonluk durumundan dolayı ki nitekim Galatasaray mutlu sona ulaştı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bugün aynı zamanda Beşiktaş-Trabzonspor maçı vardı. Peki abi, yani bizler çok net izleyemedik ama sen çok daha net görmüşsündür. Saha içinde yani oyunla alakalı da çok ciddi eleştiriler yapılmalı mı? Yoksa Trabzonspor'un gerçekten futbolun doğrularını yaptığını ve kontrollü oynayıp kazandığı bir maç mı oldu? Biraz maçın detayında alabilir miyiz abi? Tabii ki konuşmanın çok yeri olmadığını da biliyorum. Ama yine de sor, yani şu anda millet ve herkes merak ediyor. Bizi dinleyenler merak ediyor. O yüzden Emre Eren'in yorumları ne olur bu konuda?
9: Ya Galatasaray camiası bu tür maçlara çok alışkın. Bu tür maçların altından üstesinden gelmesini çok net bir şekilde biliyorlar. Bir kere ben öncelikle yönetim kurullarını, teknik direktörlerini, oyuncularını, taraftarlarını kutluyorum. Yani iyi bir sezon geçirdiler. Önemli bir sezon geçirdiler. Dördüncü şampiyonluk Okan Buruk adına çok önemli ve çok önemliydi. Yani Okan Buruk bunu da başardı. Şimdi diyor ki basın toplantısında 5. şampiyonluk diyor. Tarihinde hiç olmamış bir şey diyor Galatasaray takımının. Onu yapmak için diyor elimizden gelen var gücümüzle çalışacağız diyor. Yani doymuyor yani Galatasaray kulübü enteresan bir bünye. Hem şampiyon olduğu gün bile önümüzdeki seneki şampiyonluk konuşuluyor. Çok enteresan bir camia. Değişik bir camia ama tabii ki kutlamak lazım. Önemli işler yaptılar. Yani bu tarz maçlar çok kolay maçlar değildir. Hem oyuncu adına, hem taraftar adına, hem yönetim adına, hem hoca adına. Yani stresli maçlardır. Bu maçlarda çok fazla oyunu ön plana çıkartamazsınız ama skor anlamına konuştuğumuz zaman iki kere geriye dönüp de 2-1'den sonra maçı döndürmek de kolay bir hadise değil. Çünkü tribünler durmuş. Herkes isyan içinde. Acaba ya mağlup olursak ya da berabere kalırsak son hafta Kasımpaşa'yla oynayacağımız maçta da kaybedebilecek bir maç. Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı düşüncesi vardı herkes. Daha hakimdi. Ama tabii önemli değişiklikler yaptı. Özellikle Okan Buruk devre arasında Lemina Noah Lang değişikliği bence çok uyumlu bir değişiklik olduğunu gösterdi. Noah Lang'ın atakları, Lemina'nın golü Galatasaray'a bir hayat verdi. Galatasaray'a Frikit'ten yedikleri bir gol var. Soner Dikmen'i de kutlamak lazım. Bugün iki gol attı.
0: Gerçekten.
9: Antalya Spor takımı önemli bir mücadele ortaya koymaya çalıştı. Zaman zaman savunma anlamında önemli işler yaptılar ama tabii büyük bir camia var. 50 bin taraftar var. Herkes şampiyonluğu bekliyor. Atmosfer de Antalya Spor takımı ve taraftar için kolay bir hadise değildi. Ama Galatasaray'la oyuncular yani oyun 2-2'den sonra bütün hakimiyeti ele geçirip çok değerli bir 3 puan alıp camiasına da şampiyonluğu hediye ettiler. Kutlamaktan başka bir şeyimiz yok sevgili canım.
0: Peki Emre abi, yani şimdi tabii ki düşme hattı birazcık daha karıştı. Yani tabii ki iki takımın vedası kesinleşti. Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un küme düştüğünü söyleyelim. Gelecek sezon Trendyol Süper Ligi'nde yer almayacak iki takım olacak ve dört takımın da son haftaya girerken düşme riski bulunuyor. Yani şimdi Emre Eren tabii ki yani birçok maçı izleyen ve her takımın tüm dinamiklerine hakim birisi olarak bence buradaki en mantıklı yorumu veyahut da en mantıklı bakışı bizlere aktarabilecek kişi olduğunu ben düşünüyorum. Naçizane kendi görüşüm. Katılanlar katılmayanlar olacaktır ama Emre abi, yani açıkçası senden daha iyi birine soramazsın diye düşünüyorum. O yüzden de abi ne olacak son hafta? Gerçekten bunu samimi olarak sormak istiyorum.
9: Ya son hafta 4 takım 32 puan yapabilir. 4'lü averaja bakmak lazım. Çünkü Eyüp Spor Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Gençler Birliği Trabzon'a gidiyor. Antalya Spor'da içeride Kocaeli Spor ile oynuyor. Yani ben öncelikle Eyüp Spor teknik direktörünü gerçekten kutluyorum. Yani müthiş işler yapıyorlar. Yani müthiş bir takım birlikteliği. Yani son 4-5 haftada lige gerçekten damgalarını vurdular ve kümede kalmak için her türlü enstrümanı sahaya yansıttılar. Bugün çok net bir galibiyet aldılar. Onları kutlamak lazım. Gençler Birliği takımı Metin Diyedin geldi, gitti. Volkan Demirel geldi, gitti. Metin Diyedin geldi. Ya enteresan şeyler oluyor Gençler Birliği camiasında. Oyunun başında daha 40. saniyede gol yiyen ve ilk yarı 2-0 yenik durumdayken 3-2 maçı kazanmak çok kolay bir hadise değil o yağmurda. O maça da zaman zaman baktım. Bitiminde zaten tüm maçlar bittikten sonra sadece o maçı izledik 4 dakika. Ya Gençler Birliği bir tarih yazmaya çalışıyor. Ya öbür tarafa bakıyorsun. Ya Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belezoğlu ile doğru bir oyun var. Doğru işler yapmaya çalışıyorlar ama burada en zayıf halkanın ben gene de Antalya Spor olduğunu düşünüyorum. Yani Antalya Spor en büyük şansı içeride Alanya Spor maçında kaybettiğini düşünüyorum. Yani Alanya Spor'a karşı bugün kazansaydı Antalya Spor'u konuşmuyorduk. Bu üç takımı konuşuyorduk ama bugün düşme adayların en başında olan ki benim eski takım arkadaşımdır Sami Uğurlu. Çok değerlidir, çok çalışkandır. Bu işin üstesinden gelmeye gayret gösteriyor ama ben işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum sevgili Can. Yani Antalya Spor takımı sıkıntı yaşayabilir, ona net söyleyeyim.
0: Ben de hemfikirim abi, yani gerçekten bence Alanya'da daha doğrusu Antalya kendi stadında Alanya maçında birazcık fırsat tepti diyebiliriz. Yani ya bugün çok iyi mücadele vardı ama.
9: O maçı kazanamıyorsan Yani Galatasaray'dan burada puan ya da puanlar beklemek biraz hayal olur. Hatta Sami Uğurlu şunu söylemiştir oyuncularına, kesin biliyorum net yani. Galatasaray'dan puan almak istiyorsak mutlaka gol ya da goller bulmamız lazım demiştir. Bulmasına rağmen çok özel yetenekleri olan bir Galatasaray'a karşı oynamak çok kolay bir hadise değil.
0: Çok doğru.
9: Icardi'yi de çok enteresan bir hal içinde gördüm. Son 10 dakika 15 dakika yani eski Icardi'yi gördük gibi bir şeyler hissettim. Attırdığı golde oraya kadar gidip iki kişinin arasından geçip çok net bir gol pası atmak
0: çok acayip.
9: Enteresan bir hadiseydi. Yani Icardi bu şekilde son 10 haftayı geçirseydi zaten sözleşmeyi kesinlikle yenilemişti Galatasaray takımı.
0: Gerçekten öyle.
9: Kesinlikle vazgeçmezdi ama şimdi biraz kafalarda soru işareti başladı. Osimhen devam ederse Osimhen'in arkasındaki Icardi Galatasaray'a güç katar mı katmaz mı? Okan Buruk onu performans anlamında üst seviyeye taşır mı? Bu da Galatasaray'da enteresan olacak sorular. Ama Icardi'yi ben son 15 dakika ya bu kadar istekli, bu kadar arzulu, yani bu kadar takımına faydalı görmemiştim gerçekten. Onu da kutlamak lazım.
0: Peki Emre abi, gerçekten kıymetli yorumlarınla programımıza renk kattın, keyif kattın. Çok çok teşekkür ederiz.
9: Ben teşekkür ediyorum Can. Tekrar Galatasaraylıların bugün yaşamış olduğu şampiyonluk kutlamalarında başarılar diliyorum. Darısı inşallah bizim Beşiktaş'ımızın da başına diye ümit ediyorum ama yani nasıl olacak, nasıl başaracağız, nasıl yapacağız? Yani korkunç derecede soru işaretleri var sevgili Can. Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tekrar kutlamak istiyorum.
0: Çok çok teşekkürler abi.
9: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşürüz abi. Emre abi bizlerleydi. Emre Eren'le konuştuk. Biraz sonra sürpriz bir konuğumuz var. Hatta sevgili Berk Sayar o sürprizi açıklasın birazdan. Ama ondan önce bir son dakika bir açıklamamız varmış. Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın bir açıklaması varmış. Bakalım Ertan Torunoğulları neler söylemiş.
10: Bakın sezonu sona erdi. Futbol severlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Biz sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız da duruyor. İşte VAR odasında birer temsilci olsun kulüplerden. Onlar da oluşan VAR'a gelen telefonlara, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar diye. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. İkincisi, bugünkü maçta da gördünüz. Yani şimdi hakem arkadaşlara soruyoruz, eski hakem arkadaşlara. Birçoğu yani birinci golün offside olduğunu, penaltının penaltı olmadığını. Yani bu sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz cami olarak da mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.
11: Evet, Ertan Bey konuşuyor ama...

0: Ve ben Berksayar, Can Genç'le birlikte yayındayız. Can Genç'le birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Dakika, skor ve maç sonu sonrasında sevgili Can'dan mikrofonu devralıyorum kısa süreliğine.
1: Evet Berk, sen de mikrofon.
0: Dönüşümlü yayınımızda. Burak Elmas bizlerle. Galatasaray eski başkanlarından, geçmiş dönem başkanlarından kıymetli isim Galatasaray camiası için. Burak Elmas bizlerle. Başkanım hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız bugün?
2: Biz çok iyiyiz. Çok keyifli bir gün bugün bizim için.
0: Evet, neler söylersiniz?
2: Vallahi çok güzel bir şampiyonluk oldu. Başta Okan Hoca'yı ve ekibini, sonra Sayın Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum. 4 sene üst üste çok büyük zorluklara rağmen hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde çok büyük başarı elde ettiler. O sebeple çok mutluyuz. Kendilerini de çok tebrik ediyorum. Çok haksız eleştirilere uğradılar. Fakat onların da üstesinden gelerek sonunda finişte başarılı şekilde buradan çıktılar. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Hepimiz çok mutluyuz.
0: Peki genel olarak hikayeyi nasıl yorumlarsınız? Galatasaray'da birçok eleştirinin yanında diğer tarafta Galatasaray'ın yine sonunda 4. şampiyonluğunu konuştuğumuz, üst üste 4. şampiyonluğunu konuştuğumuz bir yere geldi finalde durum. Burayı nasıl yorumluyorsunuz Sayın Elmas?
2: Yani tabii futbol kolay bir şey değil. Sonuçta Galatasaray başarılı olduğunuz zaman, biz bunun zamanında 96-2000 yıllarında da yaşamıştık. Bir takım çok başarılı olduğu zaman, çok ön plana çıktığı zaman doğal olarak diğer takımlar ve diğer rakiplerini sizi aşağı çekmeye çalışırlar. Daha fazla agresif olurlar. Yani bugün bu sene kolay bir Şampiyonlar Ligi sezonu da geçmedi. Çok fazla maç oynandı. Çok sert rakiplere karşı oynandı. Fakat hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa bu lig formatında 16'ya kalma başarısı gösterip üstüne bir de yani şampiyonluğu da kaybetmeden bu sene 4. şampiyonlukla taşlandırmak bence çok önemli. Burada Okan Hoca'nın çok büyük bir başarısı var. Tabii Okan Hoca'ya da yani hem dışarıda hem içeride gözünde yeri olanlar olabiliyor. Maalesef işte bu spor dünyasında siz daha iyi biliyorsunuz, içindesiniz. Çok haksız, zamansız.
0: Yerinde gözü olanlar demek istediğiniz, evet.
2: Efendim?
0: Yerinde gözü olanlar demek istediğiniz galiba.
2: Yani hem yerinde gözü olanlar hem yıpratmaya, Galatasaray'ı yıpratmak için saldıranlar da oldu. Hem takım hem o karşı. Ama üstesinden geldiler. Başkan ve yönetimde, hoca da hep beraber başarılı oldular. Hepsini tebrik etmek lazım. Galatasaray için çok güzel bir başarı oldu. Çok güzel bir pankart vardı. O gün maçta şampiyonluk ilan edilmez. Bir sonraki hedefin pankartı açıldı. İşte Galatasaray durmaz yani. Bir sonraki hedefe konsantre olup artık önümüzdeki sene şampiyonluğu düşünülmeye başlanmıştır bile. Hem Şampiyonlar Ligi hem şampiyonluk. Ama dediğim gibi hani bu akşam kutlamak lazım. Bütün camiaya hayırlı olsun. Herkese büyük emekler var. Büyük acılar var. Büyük zorluklar var bunun arkasında. Hepsini tebrik ederim.
0: Peki ben Osimhen'i ve Icardi'yi sormak isterim. Oraya ilişkin neler söylersiniz Sayın Burak Elmas?
2: Vallahi işte yani söyleyecek bir şey yok. Evet. Yani Icardi sonuçta Galatasaray'a büyük bir katkı yaptı. Çok başarılı oldu. Galatasaray çok birçok Türkiye'de çok birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı. İlk üç şampiyonluğu çok büyük katkısı var. Tarihsiz bir sakatlık geçirdi. O sırada Osimhen ortaya çıktı. O da yönetimin başarısıdır. Okan Hoca'nın da ikna başarısıdır. Sonra satın bonservisiyle Galatasaray'a kazandırmak da yönetimin başarısıdır. Yani hakikaten hani üst üste herkesin çok büyük emekleri ve başarısı. İkisi de çok, Galatasaray'a çok büyük katkılar verdi. Bugün duygusal anlar da yaşandı. Bilmiyorum Icardi ile nasıl bir yol çizecek Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ama hani çok büyük katkı taraftar da bugün hani bu maçtan sonra gerekeni yaptı bence. Icardi Galatasaray'ın bütün önemli yabancı oyuncuları gibi her zaman Galatasaray ailesinin önemli parçası olmaya devam edecek. Eminim ki o da o aidiyeti hissediyor, hissetmeye devam edecek. Buraya gelen kolay kolay buradan kopamaz.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Dakika ve skor devam ediyor.
0: Program partnerim Can Genç de size bir soru iletecek. Burak Elmas. Sayın Elmas.
5: Başkanım size tabii ki bir soru iletmek istiyorum. Şimdi tabii ki bütün taraftarlar bunu konuşuyor. Diyor ki yani bir yüzde belirlenecek olsa yönetime, teknik adama ve oyuncu grubuna yani bu şampiyonluk başarısında yüzde kaç olarak siz adalet terazinize göre yani sizin terazinize göre nasıl pay edersiniz? İşte yüzde oyunculara bir yüzde verecek olursanız hocaya ve yönetime gerçekten sizden bunun yorumunu almak isterim.
2: Şimdi bu bir çarptıdır. Bütün dişler beraber çalışmazsa bu iş olmaz. Bu yüzde olayına ben hep karşı oldum. Bugün de karşıyım. Dolayısıyla sezon içerisinde neler yaşandığını biz Galatasaray camiasının içinde çok fazla olmamıza rağmen, sizler de Galatasaray'ı çok yakından takip etmemize rağmen, hep benzer rağmen çok iyi, çok detayları bilmiyoruz. Kim bilir neler, ne krizler aşıldı, ne zorluklar aşıldı. Buralara gelildi. Dolayısıyla böyle bir yüzdesel dağılım yapmayı kendime hak görmem. Sonuçta herkesin bir katkısı var. Hepsini tebrik etmekten başka bir şey yapacak bir şey yok. O da gereksiz bir yüzdesel dağılım olur. Başarı kulüp, başarıyı elde eden Galatasaray Spor Kulübü ve orada hizmet eden herkes de başarıda eşit pay sahibidir. Hepsini tebrik etmek
0: peki,
2: lazım.
0: Son olarak Icardi dediniz. Icardi ile yola devam edilecek mi? Onu göreceğiz ama dediniz. Sizce ne olmalı Icardi kısmında Sayın Elmas?
2: Çok zor soru. Kalbime sorarsanız ayrı bir şey. Rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız çok farklı bir görüş olabilir. Yani Icardi dediğim gibi sakatlık çok etkisi oldu. Ama önümüzdeki sene ne olacak bilmiyorum. Hani çok da duygusal olarak Galatasaray taraftarının da bizlerin de çok bağlandığı, çok sevdiği ve çok takdir ettiği bir oyuncu. Çok fazla şey verdi Galatasaray'a. Bilmiyorum artık o yönetimin taktiği, onlar daha iyi biliyorlar performansını, teknik oyuncu. Okan Buruk da o yönetimde onu daha yakından takip etmiştir. En doğru karar vereceklerine inancım sonsuz.
0: Ama tamamlamak gerekirse kalbime sorarsanız ayrı kalmasını isterim. Rekabetçi Galatasaray açısından da gitmesi sanki daha iyi olur gibi bir şey anladık biz oradan. Doğru mu anladık?
2: fazla yorum yapmayayım. Bugün şampiyonluk gecesi, bence bu şampiyonluğa bakmak daha önemli.
0: Son sorumu sormuş. Son soruma ilişkin bu detayı almış olayım istedim ama Sayın Elmas. Orada aynı zamanda yönetime ilişkin de bir seçim var. Neler söylüyorsunuz Galatasaray'da bu seçime ilişkin size?
2: Dursun Başkan artık, yani Dursun Başkan Galatasaray'ın en tecrübeli, tarihinin en tecrübeli başkanlarından bir tanesi. Dolayısıyla yani bütün bu geçmiş tecrübeleri bugün Galatasaray'da yapmak istediklerinin ihtiyacıyla kendisine en uygun yönetim kurulunu kurmak için bir yönetim kurulu listesi oluşturdu. Daha Sportif AŞ ve diğer şirketlerin yönetim kurulları var. Yani zaten tek aday giriyor. Kazanacak zaten. Oradan sonra inşallah bu tabii başarı çatayı yukarı koydukça daha da yukarı çıkarmak kolay değil. Yani Allah yardımcısı olsun, hepimize destekçisi olacağız inşallah. Bu yukarı çıkardıkları çıtayı daha da yukarı çıkarmaya devam ederler. Hepimizin arzusu, gönlünden geçen o.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum ama Icardi ilişkin ben asıl istediğim cevabı alamadım. Kalbime sorarsanız ayrı, rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız ayrı cevabım olur dediniz. Belki tamamlarız.
2: Bu işlerde dışarıdan gazel okumak çok kolaydır onun için. Ben dışarıdan gazel okuduğum için bir şey söylememin bir anlamı yok. Yani en doğru kararı yönetim verecektir. Sadece biz Icardi'yi takdir etmek ve bugüne kadar yaptıklarını takdir etmek ve Galatasaraylı olarak sahip çıkmak dışında yapacak bir şeyimiz yok şu anda.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Elmas.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
5: Ben de çok çok teşekkür ederim Sayın Elmas. Çok sağ olun varım.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Burak Elmas bizlerle birlikteydi. Galatasaray eski başkanlarından Burak Elmas'la konuştuk ki Galatasaray'a ilişkin çok önemli açıklamaları oldu. Çok iyiyim. Çok keyifli bir gün bugün bizim için. Başta Okan Buruk ve ekibini, sonrasında Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum. Haksız eleştirilere uğradılar ve sonunda da başardılar. 4 sene üst üste yeniden şampiyon oldular dedi. Şöyle ekledi. Bir takım başarılı oldu. Diğer takımlar sizi aşağı çekmeye çalışırlar, eleştiriler olur. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor. Galatasaray'ı yıpratmak için saldırdılar ama üstesinden geldiler. gelecek senenin planlaması düşünülmeye başlanmıştır bile. Herkesin büyük emeği var diyor. Ve Icardi çok katkı yaptı. Türkiye'de birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı. O sırada Osimhen ortaya çıktı. O da Okan Hoca ve yönetiminin başarısıdır. Üst üste herkesin emekleri ve başarısı var. İkisi de çok büyük katkılar verdiler. Icardi'yi kalbime sorarsanız ayrı bir rekabet, ayrı bir şekilde değerlendiririm dedi. Rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız farklı bir görüşüm olabilir dedi. Sakatlığı çok etkili oldu ama Galatasaray taraftarının da bizlerin de çok bağlandığı bir isim. En doğru kararı yönetim verecektir dedi. Icardi'yi takdir ediyoruz dedi ve aynı zamanda Burak Elmas şöyle devam etti. Seçime ilişkin Dursun Özbek Başkan Galatasaray tarihinin en tecrübeli başkanlarından bir tanesi. Kendisi en uygun listeyi yapmak için bir liste oluşturdu. Zaten tek aday olarak giriyor. Kazanacaktır. Bu başarıyı daha da yukarı çıkarmak kolay değil. Allah yardımcısı olsun dedi. Biz destekçiyiz dedi. Bu konuda biz destekçiyiz diyerek orada cümlelerini noktalandırdı. Noktaladı daha doğrusu. Orada Burak Elmas'ın açıklamalarında durum böyleydi. Can Genç'le birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Can Genç'le birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Hızlıca biraz renklendirelim. Nasıl renklendirelim? Az sonra Behzat Uygur bizlerle olacak demiştik. Behzat Uygur Türkiye'nin önemli sanatçılarından bir isim ve aynı zamanda iyi bir Galatasaraylılığıyla da biliniyor. Behzat Uygur bizlerle. Behzat Uygur selamlar, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Keyifler yerindedir umarım diyeceğim. Aksini duymak ne mümkün, değil mi?
6: Çok yerinde. Biz maç sırasında her zaman olduğu gibi gene oyundaydık. Sakarya'da oyundaydık ama ben oyun sırasında habire takip ediyordum bir şekilde. Evet. Bizim müşteren arkadaşımız Ahmet, o da iyi bir Galatasaraylıdır.
0: O da ne zor olmuştur ama, değil mi? Ne yaptı? Böyle volüm mü yükseltti o sıralarda?
6: Ya şimdi biz oyundan önce oyundan önce şey dedik, o müşteren olarak oturduğu yerden takip ediyor skorları. Nasıl haberleşelim dedik. Biz atarsak sağ gözünü kırıp onlar atarsa evet, sol gözünü kırıp beraberlikle ikisini birden kırıp dedim. Şimdi bir ara yanlışlıkla kırpmış Ahmet gözünü.
0: Evet.
6: Biz sevindik. Ama oyunda hissettik ve oyunda aldık sonucu. Ya çok mutlu olduk. Çok gene 4. üst üste şampiyonluğumuz, 26. kez. Şimdi 27.yi bekliyoruz. Mutlu olduk. Bütün yorgunluğumuz gitti. Yaklaşık 10...
0: Bu arada Behzat Uygur, evet, sesiniz gitti geldi, söz size tekrardan.
6: Ya nerede gitti bilmiyorum ama sonuç evet, olarak sahnede aldık haberi ve sahnede kutladık. Zaten sosyal medyamda da paylaştım. Tebrik ediyorum bütün camiayı, işte malzemecisinden tüm emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biraz zor oldu anladığım kadarıyla, maçı seyredemedim ben oyunda olduğum için. Ama olsun, sonuç itibariyle şampiyon olduk. Bir kez daha mutlu olduk. Şimdi ama esas başarıyı biz her zaman söylüyorum Avrupa'da göstermemiz lazım. Bu sene işte inşallah Avrupa'da da başarılı olup daha büyük başarılara imza atacağız camia olarak.
0: Sevgili program partnerim, meslektaşım Can Genç'le birlikte Dakika Skor programında Radyo Gol frekanslarındayız. Onun da size sorusu olacak. Behzat Uygur, sözü ona bırakıyorum.
6: Tabii ki.
5: Öncelikle merhabalar. Çok merhaba. Güzel bir yeri kastettiniz öncelikle. Onu söylemek isterim. Yani hedef 27 pankartını gördük tribünlerde bugün.
6: Harika.
5: Ama siz Avrupa'nın altını çizdiniz. Yani hedef çeyrek final, yarı final veya final olan bir pankart mı görmeyi yeğlerdiniz diye bir sormak istiyorum detayını.
6: Evet, yeğlerdim onu ama tribünlerde yani bence onun altında bir ironi yatıyor. Daha şimdiden buna hazır olduğumuzu göstermeleri de çok keyifli olmuş doğrusu. Ama ya Avrupa'da bir iyi bir başarı biz bütün camiayı çok mutlu edecek. Yani bence sırf camiayı değil, Türkiye'yi mutlu edecektir. İnşallah onu da göreceğiz yani. Ona çok yürekten inanıyorum ben.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Behzat Uygur. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım ben radyo gol frekanslarında.
6: Yok, futbol güzel bir şey. Futbolun keyfini, tadını çıkarmak lazım. Tatlı tatlı kızdırmalar olmalı ki bunu tam tersi olduğunda da rakip takımlar yapıyor. Bunu tatlı tatlı yapalım, dozunda eğlenelim. insanlar da dozunda üzülsünler. Çok da fazla dert etmek gerekmiyor. Üzülebilirler ama onlara da geçmiş olsun diyoruz. Bir dahaki sezona daha yani onlar da kendi yolunlara daha iyi bir şekilde bakacaklardır diye düşünüyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Selamlar.
6: Eyvallah.
7: Çok
6: eyvallah,
7: çok teşekkürler tekrardan.
6: Rica ederim. Eyvallah.
0: İyi yolculuklar aynı zamanda. Ve Türkiye'de sanat camiasında önemli isimlerden ve aynı zamanda Galatasaraylı'yla da renkli kişiliğini konuştuğumuz Uygur ailesinin kıymetli ismi Behzat Uygur bizlerle birlikteydi. O oyun anındaydık ve hem rejiyle diğer tarafta hem de müzikal oyunda meslektaşlarımızla, arkadaşlarımızla o goller olursa bir sağ gözünü kırp bir sol gözünü kırp diyerek zor şartlar altında karşılaşmayı da oyunun içerisinde takip ettik diyordu. Hakikaten çok keyifli değil mi?
1: Yani ya sağ inanılmaz. Ya inanılmaz gerçekten, biz de burada gözlerimizi arada kırpıyoruz abi işte gol haberi var vesaire vesaire diye ama bu yorumu duymak hakikaten çok çok güzeldi yani diyelim. Behzat Uygur'dan.
0: Tabii bura radyo olunca burada biz biraz daha el hareketleriyle falan evet. Anlatabiliyoruz. Mesela Gençler Birliği'nden bahsediyorken ben ekrana bakmıyorsam Gençler Birliği'nin golü geldiyse Can bana hemen Gençler Birliği attığı gösterecek el hareketleri yapıyor. Orada tabii o el hareketlerini belki görüntülü olsa çok yapamaz ama yani
1: doğru mantıklı tabii ki.
0: Çok böyle haliyle yani absürt kaçar diye yapamaz, kötü bir şey olduğundan evet. Değil. Ama yayınlarımıza devam ediyoruz. Can Genç'le birlikte güzel bir yayın oldu. Ki Can Genç'in yayını çok da rol almak istemem.
1: Estağfurullah canım, bizim yayınımız hiç öyle ismi öne çıkarma değil. Bugün Galatasaray'ın günü. Bugün Galatasaray taraftarının özellikle onlar için birazcık daha bizim yayınımız diyelim. Radyo Gol'ün yayını bu. Hepimizin yayını. Tabii ki rol çalmak gibi bir şey yok. Ben Berk'le her zaman program yapmaktan çok çok keyif alırım. Bugün de gerçekten katkılarından dolayı bir kez daha Dakika Skor programına Berk'e de teşekkür etmek isterim.
0: Sağ ol, var ol. Burak Elmas'la konuştuk, Metin Öztürk'le konuştuk ki Metin Öztürk yayına çıkmayı pek tercih etmese de, çünkü biraz da rol çalmak dedik ya orada biraz daha böyle.
1: Ki çok değerli. Sanki,
0: evet.
1: Yani Metin Öztürk'ün söylediği şey çok değerli abi orada.
0: Abdullah Kavukçu'dan ve Okan Buruk'tan aynı zamanda yönetimden rol çalmak istemem. Onların başarısı, başarılar diliyorum camiamıza, kutluyorum camiamızı dedi. Metin Öztürk kulübün içerisinden biri olmasına rağmen bu cümleyi kullandı ki orada geniş açıdan gördü olayı. Ama tebrik ve aynı zamanda teşekkür dileklerini de iletti. Taraftarlara selamlarını da iletti. Onu da aktarmış olalım. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş orada açıklamalara da döneriz belki ama.
1: Evet evet, birçok açıklamamız da var.
0: Bizi araçlarından dinleyen o kadar dinleyicimiz var ki. Onlara yeniden şöyle bir çocukluk aşkı.
1: Olur. Olur.
0: Biraz
1: çalışır.
0: Şey yani orada armağan edelim.
1: Evet, o çalışır abi şu an.

0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Birçok konuğumuz oldu. Berk Sayar'la beraber ortak yaptığımız maç sonu yayınımızda. Bir de sahanın aktörlerine bir kez daha dönelim istiyoruz. Sonuçta şampiyonluğun belki de mimarlarından. Evet, belki yüzde vermek çok da doğru mudur? Çok tartışılır bu konu ama. Uğurcan Çakır'a bir dönelim. Uğurcan Çakır gerçekten bugün ve bu sezon nezdinde gerçekten büyük övgüyü hak ediyor derim. Bir Uğurcan Çakır'a dönmek istiyorum.
1: Ender, bir gün çok teşekkürler. Uğurcan Çakır'la birlikteyiz. Uğurcan, Antalya şehrinin senin için çok farklı anlamları var. İlk şampiyonluğunu Trabzonspor formasıyla Antalya'ya karşı kazanmıştın. Senin zaten hayatında ne ifade ettiğini biliyoruz. Bugün de yine Antalya'ya karşı şampiyonuz.
2: Ya, Antalya'da doğdum. İlk şampiyonluğumu Antalyaspor'a karşı kazandım. Bugün de yine Antalyaspor'a karşı şampiyonluk kazandık. O maçta da, ilk Antalya maçında da Trabzon'da iki tane gol yemiştim. Kurtarışlardan ziyade onu hatırlıyorum. Bugün de iki tane gol yedim. Çok güzel goller yedim bugün. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalyaspor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Dediğim gibi çok mutluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence.
1: Uğurcan, Galatasaray'a transferin kendi kariyerin adına senin düşündüğün aşamada önemli bir basamaktı ve bu sene itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde önemli performanslar verdin. Şampiyonluğu elde ettiniz ve sene başına baktığımızda aslında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi senin bonservis bedelinde. Bununla ilgili neler söylersin? Artık sezon tamamlandı. Belki de bu sezon Galatasaray adına en istikrarlı performanslardan biri sana ait.
2: Şöyle, aslında konuşulacak çok şey var da burada şu an müsait değil ortam. Başka bir gün konuşuruz onları. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çok büyük başarılara imza attım. Trabzonspor'da yaşadığım süreçte de hiç kimsenin ben kalbini orada kırmadım. Hiçbir taraftarla, hiçbir personelle ben orada sıkıntı yaşamadım ve her zaman en sevilen futbolcu Trabzonspor'da ben olmuştum. Dediğim gibi büyük başarılar yaşadık, büyük başarılar yaşattık hep birlikte. Bugün sahada aslında Abdüş'te Hüseyin'i de görünce o şampiyonluk aklıma geldi yine de. Dediğim gibi ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şu an Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray formasıyla çok çalıştım. Bu şampiyonluğu sezon boyunca bana göre iyi bir performansla taşlandırdım. Buraya geliş amaçlarımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünyaya kendimi göstermekti. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına yakışır bir sporcu olabilmekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Seneye inşallah, bu sene benim alışma senemdi. Ben öyle düşünüyorum. Seneye daha iyi performanslar, daha büyük başarılar inşallah Galatasaray'la birlikte yaşayabilirim. Ben buna inanıyorum, bunu yapabileceğime inanıyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum. Her daim benim yanımda oldu. Dursun Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferde beni gerçekten burada görmeyi istiyordu. Çok büyük, sansasyonel bir transfer bedeliyle beni buraya transfer etti ve onun yüzünü kara çıkarmadığım için aslında mutluyum. Yaşayış amaçlarımdan biri zaten bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak. Allah'a şükürler olsun ki bir sezon boyunca benim yüzümü kara çıkarmadı. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Bütün Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Uğurcan, alışma dönemim dedin. Alıştığın dönemi gerçekten ben kendi adıma çok merak ediyorum.
2: İnşallah daha iyi performanslarım vardı aslında. Dediğim gibi bu sene biraz alışma sürecim oldu. Çünkü ilk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum. Dediğim gibi çok fazla konuşulacak şey var ama zamanı gelince ben zaten gerekenleri konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durduğu için, her zaman yanımda olduğum için olduğu için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler kaptan. Tebrikler Uğurcan Çakır'ın.
0: Evet, Uğurcan Çakır'ın maç sonundaki açıklamalarını dinledik. Çok kısa sağ içine biraz daha dönelim istiyorum. Çünkü yayına veremediğimiz birçok şey var. Evet, hatta Yunus Akgün'ü görüyorum şu anda. Bir Yunus Akgün'e de gidelim. Bakalım neler söylemiş.
3: Bizimle birlikte. Evet Yunus, takım kaptanlarından birisin. Son haftalarda yıldızlaştın ve Galatasaray bir kez daha şampiyon sözü sana bırakayım.
4: Çok şükür, Allah'a bir şükür. 4 sene üst üste şampiyonluğu elde ettik. Gerçekten herkesin çok büyük emeği var. Sayın Başkanımız Dursun Özbek'e, maddi manevi her türlü bize çok destek oldu. Abdullah Kavukçu, Haruk Güneş, Fatih Demircan, arkada gözükmeyen herkes, çalışanlarımız, fizyolarımız, doktorlarımız ve futbolcu arkadaşlarım, hocamız, hoca ekibimiz. Gerçekten herkes çok büyük emek verdi ve bunu çok büyük hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. 26, 27, 28 her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır en büyük

0: kez daha burada bu heyecanı tadıyorsun, neler söylersin, nasıl hissediyorsun?
1: Je souhaite remercier tout le monde, c'est un bonheur. Et je souhaite remercier tous les supporters, toutes les personnes qui étaient là pour ce titre et c'est grand ce qu'on a fait.
2: Açıkçası çok çok mutluyum burada bunu tekrardan yaşamış olmaktan dolayı. Hem taraftarlarımız hem de bize destek olup burada bu akşam tekrar aynı heyecanı yaşamak çok güzel bir heyecandır.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Galatasaray'ın süperstarı bir kez daha şampiyonsun Lucas. Ve bu coşku, inanılmaz bir his var. İnanılmaz bir atmosfer var. Neler söylersin?
3: Ne gerek komentar?
4: Siempre hasta lo último y bueno, hoy demostramos que somos el mejor equipo, hace 4 años que lo venimos demostrando y queremos disfrutar, sabemos que la palabra más importante en este club es campeón y lo tenemos siempre presente y trabajamos todo el año y la verdad que nos merecemos este momento.
5: Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık ve bir defa daha gösterdik ki 4 sene üst üste bu ülkenin en büyük takımı biziz. Bu kulübün en önemli kelimesi, hep aklımda olan kelime şampiyonluktur. Ve bunu hak ederek kazandık. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfim çıkaracağız.
0: Baban da buradan şans getirdi sanıyorum sana.
4: Ha sido un año difícil para mí. Sobre todo para mi papá, para mi familia. He atravesado momentos complicados en la temporada, pero bueno, me debo a este club y siempre puse al Galatasaray por delante de todo, así que estoy muy feliz que mi papá esté acá, que esté disfrutando y que este triunfo quiero dedicárselo a él, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me rodea, a la gente que realmente me ama y quiere verme muy bien, así que estoy muy feliz.
5: Evet, bizim için zor bir sene oldu, babam için, benim için, ailemiz için. Ama ben Galatasaray'a her şeyin önüne koydum. Şu anda güzel bir şey yaşıyoruz. Zor bir dönemden geçtik. Ama bana hep destek olundu ve ben burada olmaktan dolayı bu yüzden ayrıca çok mutluyum.
6: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızı epey uzun tuttuk bugün. Yalnız değildim, sağ olsun. Program partnerim, meslektaşım Berk Sayar da benimle beraberdi. Berk, çok çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ediyorum Can. Hakikaten çok keyifli, çok güzel, uzun bir yayın oldu. Yani ben sana yine de devrettim. 2 yıl, sen 5 saat, aşağı yukarı 5 saatin içerisine girdin. 4 dakikayı oradan girdin. Yani o yüzden çok güzel bir yayın çıkarttın.
6: Estağfurullah abi. İkimizin yayınıydı. Desteklerin çok çok kıymetliydi. Selim Hoca'ya da bir kez daha teşekkür ederim.
7: Orada da teşekkürlerimi iletmiş olayım. Yarın saatler 12 civarında gösterdiğin öğle vaktinde birlikte olacağız. Saatler 12 gösterdiğin öğle vaktinde diyelim artık. Yarın kısmı fazla oluyor. birlikte olacağız. Radyoda yapacağız herhalde.
6: Öyle gözüküyor. Peki. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek
7: Kim
6: istiyoruz.
7: Formatına dönüyoruz. Kim ne dedi formatında da hemen aktaralım. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar'ın açıklamalarını öncelikli olarak dinleyebileceksiniz. Hemen ardından Spor Dijital'de Berkay Tokyoz, Murat Aşık ve Olcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdiler. Onu dinleyebileceksiniz. Yani gece boyu Radyo Gol'de Kim Ne Dedi formatıyla sizlerle birlikte olmaya, kulaklarınızda olmaya devam edeceğiz. Hatırlatalım ve aynı zamanda tekrar hatırlatayım. Bu yayınımızın, yani şampiyonluk yayınının da tekrarı, 2,5 saate yakın tekrarı sizlerle birlikte olacak. Gece boyunca onun yanında tabii Kim Ne Dedi formatına döneceğiz. Bülent Uygun, Ahmet Çakar, Sky Spor'tan. Aynı zamanda Berkay Tokyoz, Murat Aşık ve Olcan Akçe'de Sports Digital YouTube kanalından sizlerle birlikte olacak. Maçla mı çıkıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Can Genç'in bir sürprizi vardı bu arada. Öyle
6: valla tabii ki birçok Galatasaray taraftarları bizleri şu anda hala da dinlemeye devam ediyor. O yüzden de biz de bu teveccüh karşısında tepkisiz kalamayız demek istiyoruz. O halde tabii ki Berk Sayar'dan aldım mikrofonu tekrardan. Sağ olun, var olun demek istiyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.

0: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
2: Antalya Spor bugün ekstra bir oyun oynadı. Şimdi geçen haftaki Alanya Antalya maça baksan Antalya yani iyi bir takım değil maalesef. Antalyalılar için söylüyorum maalesef diye. Bundan sonra düşme hattına bakacağız. Fenerbahçe için psikolojik olarak bitmiş olan lig matematiksel olarak da bugün itibariyle bitti. İşte keşkelerle
3: dolu bir sezon oldu Fenerbahçe.
2: Şöyle yani ben hafta içi de birkaç telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki yani keşke diyor musunuz dedim. Karagümrük maçından sonra hocaya göndermediğiniz için. Onların da iddiası şu ki biz zaten gönderelim dedik. Fakat Sayın Başkan istikrardan yana oldu. Yani bizim şube olarak futbol şubesi olarak görüşümüz mesinden yanaydı hocanın. Keşke ya hiç göndermeselerdi burada defalarca söyledik. Ya da o zaman gönderip bir neşteri vursalardı belki bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bakalım bundan sonra Fenerbahçe kongre konuşacak.
3: Evet.
2: Transfer konuşulacak. Yani sezon bitti ama Fenerbahçelerin özellikle bizlerin yayın maratonu bitmiyor yani. Şimdi kongre gündemi sonra Dünya Kupası başlayacak. Sonra da zaten Temmuz ortası
3: normal
2: Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Hayırlısı olsun. Bu sezon böylesi de bitti. Bakalım seneye ne gibi tiyatrolar izlemeye devam edeceğiz.
3: Seneye gitti. Bakacağız bakalım yani üst üste 4. şampiyonluk Galatasaray. Okan Buruk'un da 4. şampiyonluğu. Tabii her şampiyonluğu kendi içinde değerlendirebiliriz. Hani her sezonun farklı dinamikleri var. Farklı faktörleri var tabii ki ama zannediyorum ki bu sezon hani Galatasaray yani ikram anlamında elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bugün de dahil olmak üzere biz tabii ki iki ekrandan seyrettik hem Fenerbahçe hem Galatasaray karşılaşmasını. Ama hani Galatasaraylı oyuncuların vücut dilinden anladığımız çok ciddi bir gerginlik vardı evet. Karşılaşmanın başından sonuna kadar. Belki Antalya Spor maçın başında bu kadar inançlı olmayabilir karşılaşma başlamadan önce. Ama karşılaşmanın içinde o kadar inançlı hale geldiler ki. Yani skor da tabii onları oraya taşıdı. Ama günün sonunda kazanan Galatasaray oldu ve şampiyon oldu.
4: Şöyle Galatasaray'ın 4 sene içerisinde herhalde ilk kez kendi kendine almadığı bir şampiyonluk. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe ortalama bir performans gösterseydi. Çünkü iyi bir performans gösterseydi bugün şampiyon Fenerbahçe olurdu. Ama ortalama bir performans gösterdiği için Galatasaray'ı şampiyon yapan takım oldu. Bunu Galatasaray'ın oyununu ya da kadrosunu vesaire küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Dediğin gibi çok ikramda bulundu Galatasaray. Fenerbahçe bunların hiçbirini kullanamadı ve noktayı da Galatasaray'ın koyma fırsatı geçtiğimiz haftalarda eline geldi ve derbi galibiyetiyle Fenerbahçe'yi tamamen aslında saf dışı bıraktı. Yani bu geçtiğimiz hafta yaşanan heyecan, bugün yaşanan heyecan açıkçası çok da gerçekçi heyecanlar değildi. Yani şöyle bir örnek vermiştim onun üzerinde de biraz tepinmiştik. Mars-Dünya çarpışması. Evet. Diye o olmadı yani çarpışmaz.
3: Çarpışmadı. Ona... Yani heyecanlanan sanki yani Galatasaray taraftarlar... Çok daha fazla heyecanlıydı tabii ki haliyle. Fenerbahçeliler o kadar değildi.
4: Fenerbahçeliler şey diyordu yani rahatlıktan şampiyon olacağız herhalde falan diye. Şey çok fark ediyor yani. İşin psikolojisi çok fark ediyor. Fenerbahçe gerçekten rahatladı. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok artık bu saatten sonra. Zaten 7 puan dedi ama şey ilginç. Yani Galatasaray'ın bu 3 yıl üzerine bu kadar geriliyor olması biraz garip açıkçası. Ama günün sonunda... Murat abi güzel özetledi. Zaten aslında mental olarak bitmişti iş ama bugün matematiksel olarak da bitti. Fenerbahçe için sadece şu söylenebilir. Bu oyun neredeydi? Ya da şeye de hiç katılmıyorum
2: baskı
4: bu arada.
2: Yani. Baskı yok yani. Baskısızken rahatla. Ya şöyle düşün Oğulcan. 2 haftadır, özellikle hadi son 1 haftadır diyeyim. Evet. Fenerbahçe'de futbolla ilgili hiçbir şey okuyor musun sağda solda?
3: Hayır.
2: Samandıra şu an kendi halinde gayet rahat. Tamamen işte İdmana geldi. Sağlıklı yaşam, spor da yapıyorlar. Seneye burada devam edecekler işte odalarını falan düzenliyordur. Hani seneye eşortmanı nereye koyacağım, kramponu nerede dursun. Ayrılmayı düşünenler ufak ufak dün geçenlerde gördüm. Ederson bayağı bütün eşyalarını toplamış. Evine eşi herhalde götürüyordu eşyalarını. Kimse onun hesabında. Herkes bir hesapta. Yani Zeki Murat Gül acaba ben seneye daha takımda durur muyum? Bir aşağı gider miyim? Oradaki futbol organizasyonu ne olur? Fenerbahçe bunun hesabı yapılıyor. O rahatlıkla da hem geçen hafta hem bu hafta.
4: İyi oynuyorsun.
2: Hem oynuyorsun hem rahatsın. Birçok oyuncuyu da görüyorsun. Bugün YTF'yi de gördük. Archie Brown'u da gördük. Yani bu biraz Fenerbahçe'nin yeni gelecek teknik direktörüne aslında sunum yapıyorsun şu anda.
4: Fred
2: de bu oyuncular var.
4: Fred enteresan.
5: Fred şimdi yeni hoca gelecek ya normal.
4: Yani Fred 30 haftadır neredeydi acaba?
3: Tabii yani ben sadece Fred için, birçok oyuncu için bunu tabii söyleyebiliriz. Evet. Hani Fenerbahçe, tabii Fenerbahçe'nin durumunu da konuşacağız, daha detaylandıracağız ama hani bugün Galatasaray maçını seyrederken yani oyuncuların gergin olduğunu ve hakikaten hani bembeyazdı birçok oyuncunun yüzü. Hani o istediklerini yapamadıkça ciddi şekilde gerilim oldu. Tabii ki Star'ın sesini duyamadım ben. Hani sessiz izledik, evet. İki televizyon olduğu için. Oradaki tribünde nasıl homurdamalar mutlaka ki olmuştur karşılaşmanın.
5: İki kez geri düştüler.
3: İki kez geriye düştü. Sürpriz şekilde de geri düştüğü anlar oldu. Yani bu Soner inanılmaz, iki tane gol attı Antalya Spor'da. Free kick inanılmaz gerçekten. Tabii ki çok tartışılacak tabii bir karşılaşma oldu. Yani şampiyon olunduktan sonra tartışılır mı, tartışılmaz mı? Ben çok aslında o kadar tartışacağını düşünmüyorum. Hakem kararları nezdinde çok tartışılmayacaktır artık karşılaşma. Çünkü lig bitti, harç bitti, yapı paydos durumu var şu anda. Ama hani hakemin böyle bir karşılaşmanın altında hani iliklerine kadar ezildiğini maçın ilk anından son anına kadar gördük. Çünkü hiç zaten buranın bir hakemi değil. Yani Çağdaş Altay sanki şey gibi, atamayı görünce şey zannettim ben. Hani sanki Galatasaray hani şampiyonluk bitmiş. Hani son haftada tecrübesiz hakemleri gönderirsin. Hani büyük takım karşılaşmalarına biraz daha tecrübe kazansınlar diye. Öyle bir hakem Çağdaş Altay bakıldığında.
5: Şöyle bak, geçen hafta Fenerbahçe Başakşehir maçında çok iyi bir hakemi vardı bence. Ondan önce Galatasaray Gençler bir kupa maçı yönetti, orada da çok iyiydi.
3: Vermediler maçı.
5: Bu hafta maç vermediler. Evet.
3: İnanılmaz bir şey.
5: Abi bu Türkiye'de direkt
3: ona baktım, verdiler mi vermediler mi?
5: Yasin Kol bu hafta dördüncü hafta oldu üst üste, muhtemelen haftaya verecek. Beş hafta üst üste maç almış olacak. Derbiden önceki hafta başladı yönetmeye, hala yönetiyor. Abi neye göre, hangi kriter? Çağdaş Altay hangi kritere göre üç büyüklerden herhangi birinin maçını yönetiyor?
3: Final maçı yani.
5: Ama genç hakem değil. Tabii. Yıllardır var işte, alt ligler, üst ligler, oralardan geziniyor.
3: Burada ya hakemi değil yani.
5: Hakemle okumuyorum maçı ama yani ya bu maç yani olmuyor işte. Öbür tarafta bizim maçta adliye koridorlarına daha fazla vakit harcayan, açtığı davalarla Atilla Kara olan bir penaltı çalıyor. Abuk, subuk, temas yok, hiçbir şey yok.
4: 50 santim önünde düdük ağzında bekledi ve gitti o penaltıyı verdi.
3: Vardan döndü haliyle, tabii ki döndü.
4: Tartının iki yanı.
5: Yanlış anlama, biri de FIFA kokarttı bir de.
4: Bir şey söyleyeceğim. Atilla Kara olan. İnsanlar Çağdaş Altay'ı bu şampiyonluk konusunda düşünüyor olabilirler ama Antalya belki haftaya küme düşecek.
3: Ben onun için söyledim. Ben şey gibi diye demedim aslında bunu. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk maçı orada, Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe'nin şansı var diye değil. Alt tarafta 4-5 tane takım can derdinde. Yani direkt olarak, otomatik olarak onu da etkiliyorsun. Hani tribünden etkilendi, atmosferden etkilendi. Hakikaten hani bence rezalet bir maç yönetti.
5: Bu arada Kayseri ile Fatih Karagümrük ligden düştü. Onlara da geçmiş olsun.
3: Karagümrük, Kayseri'de mi resmileşti?
5: Resmileşti. İkisi
3: Kayseri Spor, Karagümrük geçmiş olsun.
5: Mesela o da bizim gibi. Kayseri de Fenerbahçe gibi. Yanlış hoca tercihinin kurbanı. Yanlış zamanda göndermek, yanlış adam getirmek. Yani Erling Moya diye bir adam yani.
3: Bir anda çok kritik bir
5: haftada. Norveçli. Yani asla ve kata kısa dönem, yani Kuzey Avrupa'da ne zaman kısa dönemde iş yapmış verirsin adam, ama 10 senede bir yere getirir, 5 sene. Solskjaer ne yaptı Beşiktaş'ta? Geldi gitti işte hani. Onun yardımcısı bir de Erling Moya. Daha önce gerçi teknik direktörlük yapmış.
4: Ama Kayserispor birkaç sezondur bir.
5: Kayserispor kaşınıyordu.
4: Kaşındı.
5: Karagümrük'te tam tersi bir hikaye var. Ya ben geçen hafta başkanla konuştum. Düşelim dedi, sorun yok dedi. Biz sene, önümüzdeki sene takımını 3 aşağı 5 yukarı kurduk. 20 puanla falan çıkacağız lige dedi.
4: Ama geç açıldılar.
5: Doğru bir hocayı sezon buldular. Ya diyor ki biz ligin ikinci yarısında, bugün de bir gol attılar ya. Ligin ikinci yarısında 10 gol attık diyor ya. Ya on, nasıl ligde kalacağız 10 gol atıp diyor adam. 9'du. Ya çünkü Fofana'yı sattılar biliyorsun devre arasında. Datro Fofana'yı. Golcü alamadım diyor. Yani golcüsüz Thiago Çukur'la 9 gol. Ama şeyim yok diyor. Seneye statları da başlıyormuş yapılmaya. Yani ben seneye hocayı da uzattılar 2 sene kontratını. Yani yabancı bir hocayla çalışacaklar seneye, evet, de alt ligde. Ya diyor ki ben 20... Ya bir plan var, anladın mı? Ben Kayseri'de bir plan var mı? Acaba yoksa Kayseri bundan sonra yokuş aşağı gider mi? Çünkü biliyorsun Anadolu kulüplerinin böyle bir şey. Adana Demirspor bu sene eksi 110 puanla mı ne? Evet. Bir daha düştü.
4: Çok, evet, durum
5: mesela.
3: Galatasaray'ın ilk 11'i şu anda ekranda. Yani şunu olacağını konuştuğumuz için burada da söylemek istiyorum. Bence şampiyonluğun hani herhalde tartışması. Bence performansının çok altında, beklenenin çok altında kaldı bence Osimhen. Galiba 15 golle tamamladı şu anda, evet, ligi. Birçok karşılaşmada da oynamadı sakatlıktan dolayı. Hani o geçen sezon yarım devrede yaptığı etki bence saha içinde o kadar yapmadı. Yapmadığını düşünüyorum. Ama yetti tabii ki oyuncunun performansı. Yine onu çıkarsan bütün sezon boyunca belki yine Galatasaray şampiyon olmakta çok zorlanabilirdi. Çünkü sadece gol atmak için değil, yani gol atma üzerinden değil, saha içinde büyük etkisi var ama belki çok gözden kaçan bir etkisi daha var. Yan etkisi daha var Victor Osimhen'in. Evet, çok arzulu, çok istekli, çok istiyor şampiyon olmaya. Bugün ikinci sarı karttan gayet atılabilirdi. Yani o çok limitli hareketler yaptı ama kendi arkadaşlarının da çok gerdiğini düşünüyorum. Hani arkadaşlarına sorsan Osimhen'siz tabii ki oynayamayız diyeceklerdir. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir star. Ama o gerginliği de bir yandan yüklediğini düşünüyorum.
4: Bence de çok geliyor. Icardi o mental olarak daha konforlu bir oyuncu. Daha iyi bir takım arkadaşı. Ama Osimhen'de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun adına açlık diyebilirsin, farklı bir şey diyebilirsin. Bu arada onun oyun karakterini yaratan şey bu. Yani bu kadar iyi bir santrafor olmasının temel sebebi zaten bu hırs ve isteği. Yani adam hiçbir anda sinmiyor. O farklı bir konu. Ama inanılmaz da sineye çekiliyor, bu bir gerçek. Yani sahada herkesi tabiri caizse tartaklayarak Galatasaray kariyerini özellikle son birkaç haftadır sürdü. Ya bugün,
3: hakem dahil.
4: Bugün Osimhen istediği için Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü. Daha özeti yok. Bak, istekli, yırtıcı, bunların hepsi bir özellik. Tekrar ediyorum, iyi oyuncu olmasının temel sebebi bu zaten. Çok iyi, yani bence dünyadaki 5-6 santrafordan bir tanesi, ona hiçbir şüphe yok. Bunun sebebi bu. Ama neye nasıl etki ediyor? Napoli'de böyle değildi.
3: Değildi, evet.
4: Hiç alakası yok yani bu yani. Şeyle. Bu farklı bir konu. Bu farklı bir mevzu. Ama şampiyonluğun önemli detaylarından mı? Oynadığı evrede kesinlikle. Ama oynamadığı evrede de zaten konuşacağız, ama çok net bir şey belli etti bu şampiyonluğu. Atan tutan fark.
3: Yani bir kare as yapsak Galatasaray için, yani şampiyon lukla alakalı.
4: Uğurcan.
3: Osimhen. Osimhen. Yani tabii ki Barış Alper demeden olmaz. Hani bazı bölümler Torreira, Abdülkerim Sanchez'in iyi oynadı, Jakobs'un iyi oynadığı karşılaşmalar var. Bugün Noah Lang bence ikinci yarıda çok önemli hareket getirdi. Hepsinin bir noktada katkısı var, ama hiç katkı veremeyenler de var. Yani İlkay Gündoğan'dan bu performans herhalde, yani bu kadar düşük kalmasını hiç kimse beklemiyordu. Hani 46'da Lemina girmese çok daha zor bir maç olabilirdi Galatasaray için. Çünkü inanılmaz geçirgen bir orta saha halini aldı İlkay'la beraber Galatasaray. Ama hani Osimhen bonservisi alınıp karşılığındaki performans, evet bu olacak deseler sezon başında herkes bir evet daha fazlasını bekliyoruz diyebilir.
5: 80 milyon eurodan bahsediyorsun yani. Hani bir daha kolay kolay da bir oyuncu için harcanmayacak, ama büyük oyuncu. Yani varlığı, gol atmasa bile varlığı yeten bir oyuncu bence Osimhen. Dediği gibi bence de 5 tane santrafor. Yani ben Mbappé yani santrafor olarak saymazsak, yani santrafor oynamasak 5 santrafordan bir tanesi şu anda bence. Her takımın isteyebileceği, her takımda oynayabilecek potansiyeli olan. Yani koysan bugün Bayern Münih'te de sırıtmada oynar. Paris Saint Germain'de de oynar. Real Madrid'de de oynar yani. Çünkü Mbappé bir sol ön oyuncusu. Ama tabii geçen sene mi daha etkiliydi, bu sene mi daha etkiliydi? Geçen sene çok daha etkiliydi. Seneye ne olur? Seneye kalır mı, gider mi? Giderse Galatasaray orayı nasıl kapatır? Tabii o Galatasaraylıların düşüneceği konular, ama Galatasaraylılar, benim konuştuğum Galatasaraylılar olaya şöyle bakıyor. Yani biz geçen seneye göre 3 kat fazla para harcadık. Şampiyon olduk yine. Evet, tabii ki şampiyonluk bu işin önemli. Çünkü şampiyonluğa direkt gidiyorsun, ama onun dışındaki hiçbir, yani Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendik. Şampiyonlar Ligi'nde de yani son 16 yaptılar değil mi? Son 16 yaptılar, evet, 16'da evet. Elendik. Yani hani baktıkları zaman hani yani biz 150 harcayarak da bunu yapabilir miydik? Yapabilirdik diyorlar baktığın zaman. Yani. Tabii böyle bir gerçek var.
3: Tabii Uğurcan'ı...
5: Tabii Uğurcan burada ya. Yani burada Uğurcan... Belki Uğurcan olmasa Osimhen de yetmeyebilirdi bu sene.
3: Evet.
5: Yani Uğurcan'ın çok kurtardığı maç var.
4: Kader döndü orada yani sezon başında. Ederson Uğurcan savaşında tam tersi olsaydı bence %100 yani Fenerbahçe şampiyon olmuş olurdu.
3: Yani bence. Şimdi bu performansla öyle bakmak tabii ki çok normal.
4: Ya işte aynı oranda olduğunu varsayarsak. İşte
3: takım içi yani farklı faktörler illaki devreye giriyor. Belki Ederson bu kadar kötü performans göstermeyebilirdi Galatasaray kalesine geçseydi. Ya da Uğurcan belki bu kadar öne çıkmayabilirdi Fenerbahçe kalesine geçseydi.
4: Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını düşün. Ligde mesela bir Alanya deplasmanını düşün.
3: Aldı maçı.
4: Ederson oralarda daha şey olabilirdi. Daha noksan kalabilirdi. Bir de benim girizgahta Fenerbahçe şampiyonu ver deme sebebim şu. Galatasaray 3 yıllık bu şampiyonluk maratonunda hep çekirdeği çok kuvvetli bir takım oldu. Hiç performans düşüşleri olmadı aynı şekilde ve eşlikçiler çok iyiydi. Şimdi bu yıl Davinson Sanchez gerçekten bence yani standartının bayağı altına bir sezon geçirdi.
3: Torreira'nın ne bence en iyi.
4: Torreira ikinci yarı neredeyse birkaç maç sayabilirsin.
3: Fenerbahçe maçı dışında yani.
4: Yunus bir 10 oynadı, Sara bir 10 oynadı gibi. Osimhen ligin yarısında yok. Icardi Osimhen'den daha skorer bir sezon geçirdi ama bayağı tartışıldı. Sané derbiyi aldı. Muazzam bir büyük maç performansı. Beklentinin altında kaldı.
3: Bugün 46'da çıktı Sané mesela yani şampiyonluk.
4: Bu senin en iyi iki eşlikçisi Şalay'ı Barış Alper. Çekirdek bu kadar darbe yemişken Galatasaray'ı kolay kolay böyle yakalayamazsın başka türlü. Çünkü Galatasaray seni hep ana çekirdeğiyle yendi.
3: Omurgasıyla.
4: Hep omurga aynen. Hep sayılırdı işte. Mustera, Davinson, Abdülkerim. Abdülkerim de bu arada bence tabii çok iyi sezon geçirdi.
3: Evet.
4: Abdülkerim, Sanchez, Torreira, işte Mertens, Icardi denirdi. Mertens, Osimhen dendi. Bu yıl bu eksikliği yaşarken Fenerbahçe'nin samimi söylüyorum çok rahat bir şekilde bu işi götürmesi lazım.
3: Bence de yani.
4: Ama işte bu şu an anlık yönetime de yazar. Santrafor alma olayını ben hala kabul etmiyorum. Onun hiçbir izahı yok. 10 yıl geçse de olmayacak. Bu sezon niye kaybedildi dendiğinde Fenerbahçe'nin santrforsuzluğu en çok hepimizin konuştuğu şey olacak.
3: Epik hatalar listesinde kafadan girdi yani.
4: Epik hata ötesi. Evet. Epik hata ötesi. Ha bir de ilk belki sezon başında kurulan özellikle yanlış. hücum tarafındaki rotasyon.
3: Evet. Çok kötü yani, çok başarılı bir kadro planlaması.
4: Çok iyi rotasyon oyuncuları var Fenerbahçe'nin ama çok iyi ilk 11 oyuncuları yok.
3: Galatasaray'ın da bence burada farkı Fenerbahçe ile açtığı nokta devre arası transfer dönemi oldu. Galatasaray hep ana iskeleti, senin bahsettiğin çekirdeği sağlam tutup yedek noktasında problemler yaşayan bir takımdı ki bu sezonda hatırla Aralık'ta Kasım'da ana transferden hemen önce oynadığı bir Saint Gilloise maçları var. Kimsenin oyuna giremediği, yani yedek kulübesinin o kadar kötü olduğu bir takımken Galatasaray. Hani Noah Lang başta olmak üzere devre arası transferleriyle kadro çeşitliliğini ve derinliliğini arttırdı. Yani Uğurcan'ı şurada ayrıca tebrik etmek lazım. Hani Murat abi, yani genelde evet Uğurcan çok önemli bir kaleci. Çok büyük bir kaleci. Milli takımımızın da kalecisi. Ama Muslera gibi bir karakterin arkasına gelmek kim olursa olsun çok zor bir hikayedir. Yani yıllarca Fenerbahçe Alex'in arkasındaki oyuncuyu bulamadı. Muslera 14 yıl Galatasaray hakeza Taferel Mondragon'dan sonra çok önemli bir süre ara verdi. İyi kaleci bulma noktasında problem yaşadı Muslera'ya kadar. Şimdi Muslera gidiyor, hemen arkasında onun kalesine kaleye geçiyorsunuz Galatasaray formasında ki çok tartışmalı bir transfer. Hani büyük bir takımdan geliyorsunuz, Trabzonspor'dan. Bu performans sanki hiç ilk yılınız değilmişçesine ortaya koyuyorsunuz. O yüzden yani bir şampiyonlukta hani kare as yapılabilir ama yani birinci isim.
5: Ben ve sezon MVP'si Galatasaray adına Uğurcan Çakır, yani çok net. Fenerbahçe için oralara dönmeyelim artık. Eski yönetim, eski başkan artık neredeyse yeni bir kongre gibi iki evet. önceki başkan olacak Sayın Ali Koç. Yani Uğurcan'ın alınmama hikayesi var. Sonra Ederson'a gidilme hikayesi var. Ederson'a verilen garip bir para var. Şu da var. Sen Galatasaray'ın örnek ver. Fenerbahçe Volkan Demirel'den beri kaleci bulamıyor. Yok işte, her sene değiştiriyor. Sen bir daha değiştirecek. Bulamıyorsun. Galatasaray hemen buluyor. Mesela Galatasaray eskiden arada böyle bir geçişler yaşar. Mesela Taferel gittikten sonra birkaç kaleci aradı, bulamadı. Sonra Muslera'yı buldu.
3: Mondragon geldi Taferel'den sonra.
5: Pardon.
3: Mondragon'dan sonra
5: bir işte yok. Evet. DeSantis geldi. Leo Franco geldi falan. Sonra Muslera'yı buldu. Muslera çok iyi götürdü. Uğurcan'ı buldu. Uğurcan da buradan ayrılana kadar bilmiyorum satar satmaz kalır kalmaz ama Uğurcan benim bildiğim vizyon açısından Avrupa'ya gitmek isteyen bir kaleci. Yani bir sene daha oynar gider. Dünya Kupası'ndan sonra hemen gider teklif getirir bilmiyorum. Ama Galatasaray o işi iyi hallediyor. Kaldı ki tam tersine rakibi Fenerbahçe halledemiyor. Bulamıyor kaleci. Yani bir şekilde
3: zorlanamıyor.
5: Yok abi işte sayalım Volkan'dan sonra. Livakovic, Altay, Harun, Ederson. Yani olmuyor. Sen kalede bir türlü aradığın o senin maç kurtaracak kaleciyi bulamıyorsun. Livakovic de maç kurtaramıyordu. Ederson da kurtaramıyor. Bence Altay da Altay'ın bir iki tane var kurtaran ama bir iki tane.
3: 5 yılda yani.
5: Yani 5 yılda iki tane. Bir Hatay yani. Hatay maçı var bir tane. Acayip oynadı. Çok acayip oynadı.
3: Rahmetli Penza'nın inanılmaz oynadığı maçı.
5: Yani, evet. Yani o yani onun dışında atan tutan hikayesi yine tutuyor. Ya
3: ama ben Galatasaray...
5: Sadece yeterli mi yetmez ama atan tutan önemli. Çünkü Fenerbahçe bu sene çok yani atamadığı gibi çok da gol yemiş. Yani Galatasaray'dan 3 gol az atmış ama 5 gol fazla yemiş. Yani iki departmanda da Galatasaray'ın gerisinde.
3: Tabii atmak da yani o pozisyona rahat girmek de önemli. Yani her türlü problemli
5: Fenerbahçe'nin kalması ama... Bu ligin bana göre en başarılı takımı hala 3. Trabzonspor.
3: Evet, çok 10 puan yani. Da yaptı. 5 yaşı yendi hakikaten. Onu da
5: bu arada ben bilmiyordum. Onana 1. dakikada çıkmış galiba.
3: Evet, 3. Yedek, dakikada çıktı ve yeni giren kaleci de penaltı yaptırdı yani 6. dakikada. 19 yaşında genç kaleci. Rotasyonlu bir takım çıkardı bugün Trabzonspor.
5: Yedeği yoktu
3: ona rağmen Trabzonspor. Yendi Beşiktaş'ı. Çok önemli iş başardı Fatih Hoca. Ama ben Galatasaray'ın kadrosunun 5. yıla girerken ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum.
5: Değiştirecekler.
3: Ben hani o omurganın, iskeletin çok önemli olan
5: metal yorgunluğu da başladı. Evet. Şimdi artık Abdülkerim Bardakçı ne kadar iyi bir stoper de olsa ağırlaştı. Bel dönmüyor. Davinson bence bu senenin çok gerisinde. Galatasaray'da herkes homurdanıyor Davinson'a. Torreira özellikle özel hayatının sahaya etkilediği herkes tarafından. Şimdi Icardi giderse Galatasaray'ın bir tane yedek santrafor bulması lazım.
3: O da son maçına büyük ihtimalle çıktı gibi görünüyor şu anda.
5: Yani eğer uzatmazsa kontratını. İşte Kaan Ayhan'ın gideceği söyleniyor. Bence yedek kaleci Günay gider. Yani Galatasaray'da şimdi Fenerbahçe bir sürü transfer yapacak diyoruz. Galatasaray da yapacak.
3: Yapacak.
5: Ha Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Son 4 yılın şampiyonu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunların hepsi tabii bir oyuncu ikna etme tarafında. Daha
3: ve maddi olarak
5: şeyler. Yani. Hem maddi hem ikna da yani şimdi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde en az 8 maç oynayacağız demek bir menajer ve oyuncu için değerli. Karşı masaya oturduğunda. Fenerbahçe'de işte Temmuz 22 Temmuz galiba 20 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi önelemesi. Ya Fenerbahçe'deki başkan adaylarının söylemlerine baktığında o Şampiyonlar Ligi ne kadar önemsiyorlar? Bana soruyorsun Aziz Bey hiç önemsemiyor. Sıfır seviyesinde. Yani tamamen lig diyorlar hiç Şampiyonlar Ligi falan diyen duymadım ben orada. Çünkü ligi bilen hoca. Evet. Ligi bilen bir şey. Ligi bilen. Ne demek Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüyorsun demek oluyor bu. Bakalım. Yani yine enteresan değişik bir sezon. bizleri bekliyor. Tabii Fenerbahçe bir kongre dönemi var. O kongreden çıkacak iki farklı profil başkan, iki farklı vizyon
3: futbol yapılanması var. Olacak yani. İkisi de farklı.
5: Yani bir tarafta yine Aziz Bey'in ben her şeyle ilgileneceğim tarafı var. Bir tarafta daha yani biraz daha yine hani işte yabancı hoca, muhtemelen belki bir sportif direktör, bilmiyorum nasıl bir yapı kuracak Hakan Bey. Ama yani Fenerbahçe kadar Galatasaray'da çok ciddi değişimin olacak. Hakeza Beşiktaş'ta da aynı değişim
3: mutlaka
5: olacak.
3: Mutlaka ki öyle. Belki Sergen Hoca şu anda bilmiyorum.
5: Ben bence bu akşam Sergen Hoca bu akşam itibariyle bence ayrılır Beşiktaş'tan. Tahmin
3: tribün
5: ediyorum, hiçbir şey bakmadım.
3: Ne dedi bilmiyorum. Tribün istifa ederse bırakırım dedi. O sesi dinleyemedim karşılaşmayı.
5: Daha çok yönetim istifa denmiş galiba.
3: Öyle mi?
5: Yani ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Ya şu anda ligde de kalan yarış işte bir beşincilik yarışı var şu anda.
3: Evet, Başakşehir Göztepe arasında tabii geçecek, o da bir küme düşme hattında var.
5: O da Trabzonspor kupayı alırsa değerli. Trabzonspor kupayı alamazsa beşinciliğin bir değeri yok şu anda.
3: Gençler Birliği'ni geçecek ve Konya'ya geçecek Trabzonspor kupayı.
5: Yani çok kolay gözükmüyor bence çünkü bugün Onana eğer oynamayacaksa. Yani
3: Gençler Birliği'nin tamamen odağının lig olacağını düşünüyorum orada.
5: Üst üste oynuyorlar bir de.
3: Evet, bence iki maç var değil mi?
5: İki maç, Trabzon Gençler Birliği, ikisi de Trabzon'da. Yani muhtemelen Gençler Birliği zaten Gençler Birliği'ni yeni bu arada tebrik edelim Metin diye de yine 3 golle döndü. Evet. Gol atamayan Gençler Birliği 2-0'dan döndü.
3: Evet.
5: 3-2 kazandı. Kasımpaşa ateşe düştü Emre Hoca ile.
3: Emre Hoca atıldı.
5: Yani haftaya belki kader maçında Emre Hoca kulübede olmayacak.
3: Gibi görünüyor.
5: Gerçekten hani kader maçı yani haftaya şimdi. Evet. Kasımpaşa'nın çünkü öyle böyle düşme ihtimali var şu anda.
3: Kesinlikle öyle. Orayı da ayrıca konuşuruz. Çok heyecanlı attaki yarışta. Yani Galatasaray'ın da dediğin
5: ama işte bugün abi, maçlarda verilen bir düdük demin olacağını söyle. İşte senin çaldığın bir düdük sadece şampiyonunu etkilemiyor. Aşağıyı da yaktın bugün.
3: Herkes girdi birbirine. Yani.
5: Tabii. Aşağısı tam çorba yani. Orayı şu anda arkadaşlar birazdan getirirler. Aşağısı acayip. Da biraz alev alıyor aşağısı şu anda. Baksana şuraya ya.
3: Hakikaten öyle yani. Karagümrük ve Kayseri düştü. Gençler Birliği, Antalya, Kasımpaşa 32-31-29. Eyüp 32. Yani dörtlüğe varacak.
5: Dörtlüğe varacak alabilir.
3: Durumu var. Tabii ki fikstüre de bakmak lazım. Eyüp müthiş iş çıkarttı. Gerçekten tebrik ediyorum hocalarını.
5: Helal olsun. Atilla Hoca'ya. Atilla Gelin.
3: Yani şöyle benim kalbimi çok kazandı Murat abi. Çünkü küme düşmeye oynayan, bir puan bile bir pozisyon için bile oynayan takımlar genelde skoru aldıktan sonra zamanında oynamak isteyebilirler. Adam her maçtan sonra çıktı. Önde olsak da geride olsak da yerde yatmayacağız. Bu futbol ancak böyle gelişir dedi defalarca. Yani 17. iken de bunu söyledi adam. Yani şimdi söylemiyorum bunu hani her yerde söyledim.
5: Adam Türkiye'de.
3: Helal olsun hakikaten Türkiye'de helal olsun.
5: Türk Akay'a demiş oldu. Umut Bozuğa sarıldı. Adam da çok iyi bu akşam da işte bir gol iki asist galiba. Yani adam dedi benim Agüero'm. Agüero gibi görüyorum takım. Yani oyuncu ilişkisi değil. Zaten yıllardır oradaydı. Hep evet. Yardımcı hocaydı Atilla Hoca. Ben de çok mutluyum. İnşallah da ligde kalırlar bu arada. Ben Eyüp'ün ligde yani canı yürekten istiyorum ligde kalmasını. Ama dörtlü averaj şöyle olabilir. Yani deminki sayfayı açar mısın? Yani hiç zor
3: gençler
5: bir ihtimalden bahsetmiyoruz.
3: Gençler berabere kalacak Trabzon'la.
5: Abi gençler berabere kalacak Trabzon'la. Eyüp Fenerbahçe'ye kaybedecek. Doğal evet. Sonuç. Kasımpaşa Galatasaray'a kaybedecek.
3: O da doğal sonuç.
5: 32. Antalya Spor'da iddiasız Kocaeli'ni yenecek. O da 32. 4 takım 32 oluyor.
3: O
5: dörtlü
3: zaman
5: averaja giriyorlar.
3: Dörtlü averajda ne olur? Onu yani hesaplayamadım şu anda bilemem.
5: Onu yani şu anda nasıl şeyler biliyordur. Bu 4 takımın idarecileri evet, onlar biliyordur şu anda.
3: Onlar biliyordur. Peki burayı da konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayacağız. Ve açıklamalara geçiyoruz. Açıklamalarda bakalım sırayla hangi isimler gelecek? Okan Buruk'la başlayalım. Gerçekten 4. şampiyonluğumuz çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Şu anda da konuşmak istemiyorum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok mücadele ettik, savaştık. Allah'a şükürler olsun. Kelimelerle anlatamıyorum. Bugün şampiyon olduk. Yunus Akgünç, Allah'a bin şükür 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Camiamız hayırlı olsun. 26-27-28 Galatasaray her sene şampiyonluğu kovalayacaktır. Abdülkerim Bardakçı, bizim için çok önemliydi. Tarihi yazacaktık. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun. Barış Alper Yılmaz ki o da bu sezonun en önemli isimlerinden bir tanesiydi şüphesiz. Şu anda diyeceğim çok bir şey yok. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten başka zaman bolca konuşacağız. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Victor Osimhen, Antalya Spor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ı takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Lucas Torreira, biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Mario Lemina, Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Davinson Sanchez, çok mutluyuz. Şampiyonluktan dolayı çok zorlu bir sezon geçirdik. Bu sezon 3 günde bir maç oynadık. Zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz. Demiş genel olarak ilk açıklamalarda bu şekilde. Evet, Galatasaray'ın Süper Lig'de 26. şampiyonluğu geldi. Bu akşam üst üste 4. kez geldi. Okan Buruk'un tabii ki herkes şampiyonluk kutlamasında sevincini ve mutluluğunu paylaşıyor. Ama benim konuşmalardan aldığım mesaj şu ki Okan Buruk kontrat bekliyor. Yani tabii üst üste 5. kez. Tabii ki normal olarak bekliyor bu arada. Yani üstte 4 kez şampiyon olan bir teknik adam tabii ki kontrat bekleyecek. Hani şu konuşuluyor diye onun için söylüyorum. Hani tepkiler de oldu ligin sonuna doğru. Acaba bıraksa, hani ben bırakıyorum dese daha mı iyi olur? Hani Galatasaray bunu nasıl karşılar gibi. Ama hocanın açıklamasından çok da bunu tahmin ediyordum. Yani 5. olmayı her şeyden çok isteyecektir. Çünkü tamamen tarihe geçme durumu söz konusu. Bakalım Galatasaray yönetimi nasıl bir yanıt verecek bu devam, çağrıya.
4: Devam ederler.
5: Yani 4 son 2 hafta biraz ya, tabii ki bence de devam ederler ama ben yani bugün dün yine bir Galatasaraylı arkadaşım, Galatasaray Genel Kurulu üyesi, istemiyorum Okan Buruk diyor adam. Ya, ve etrafında kimse istemiyor diyor. Daha da iddialı bir cümle kuruyor şimdi. Ben bilemem Galatasaray camiası.
4: Ya bugün istiyordur belki.
5: Yok yok, şampiyon olduk zaten dedi yani, öyle dedi. Olduk ama istemiyoruz dedi. Ya biz yani tamam, şampiyon zaten oluyorsun dedi yani. O zaman ne gerek var ki yani, bugün Okan Buruk olmasa da olurduk bu sene şampiyon diyor. Adamlar hocaya inanmıyorlar. Işte yani 4 yıl biz üstte, iyi takımız ondan şampiyon olduk diyorlar.
4: 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hocaya da böyle olmak çok acayip. Çok mantıklı gelmiyor.
5: Ya bence de alacak yeni kontrat, çünkü şimdi Galatasaray'ın ben Dursun Özbey'in yeni yönetim kurulu listesini gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu yönetim kurulu listesini almış. Okan Buruk'un çok yakını. Yani Abdullah Kavukçu yönetim listesine giriyorsa şartlarından biri de Okan Buruk'la devam edilmesidir. Ya yani bunu bilmiyorum ama kuvvetli böyledir. Yani çok yakınlar çünkü. O yüzden ya bir yapı, orada bir futbol yapısı var. Adam da bu bozulmasını istemez Abdullah Kavukçu. Oraya sıfırdan bir hoca sok. Ona bir daha buraları anlat vesaire. Hakkı mıdır? %100 de hakkıdır abi. 4 sene şampiyon yapmış.
3: Tabii ki yani isteyecek yani. Tabii kontrat. Yani bu gayet
5: hani bu sene iç sahada Şampiyonlar Ligi performansı da gayet iyi.
3: Avrupa'sı da bu
5: sene. İç sahada iyi yani. Hani tamam, deplasmanda sıkıntı yaşıyor ama iç sahada.
3: Deplasmanda her yıl yaşayabilirsin zaten. Liverpool'a yani 10 kere gitsen zaten 9'unda öyle yani bitecektir büyük ihtimalle karşılaşmalar. O yüzden biraz şey de gibi geliyor. Yani başarıya açlık, tahammülsüzlük, hep başarılı olma isteği. Programlarda da övdüğümüz bir şey ama bu da birazcık şeye giriyor bence. Artık fazlaya giriyor. Yani 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamı daha da hani, yani bu adam biraz şova giriyor yani bu eleştiriler.
5: Ben dün ya da bugün Fatih Terim'in bir açıklaması görüyorum, çok güzel. Şampiyonluk doyulacak bir şey değil diyor. Kesinlikle. Yani 3 kere oldum, bir daha olmayayım, olmasam da olur gibi bir şey değil. Şimdi bu duyguyu en fazla yaşamış bugüne kadar Okan Buruk'tan önce Fatih Terim'di. Aslında çok doğru. Yani bugün Bayern'in şey diyor mu mesela, ya biz yeter çok üst üste olduk, biraz bırakalım da birisi olsun. Ya da işte Ajax, PSV, Hollanda aslında diyor mu, ya biz olmayalım ikimiz de şu 3. birisi çıksın. Ya böyle bir şey yok. Herhalde onlarda da kongre var ya, belki kongre yapıp böyle bir imza töreni yaparlar. Öyle bir şey de yapabilirler.
3: Olabilir belki.
5: Jest olarak bilmiyorum.
3: Bakalım ne zaman gösterecek. Galatasaray şampiyon oldu, tekrar hatırlatalım. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de bugün Konya'da çok yani net bir galibiyet aldı. Çok da yani Konya sporcuların da hani karşılaşmaya hazırlanış biçim birazcık tabii ki farklıydı. Hani Fenerbahçe'yi yenmek üzerine tabii ki gayet normal olarak ama İlhan Polut orada biraz yumuşatmaya çalışmıştı hafta içinde. Biz hani bu kadar hayati bir şekilde görmüyoruz. Normal bir karşılaşma, kazanmamız lazım. Evet, diğer maçlardan bir farkı yok demişti.
6: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Evet, Dakika Skor programımızı geride bırakmıştık. Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Trendyol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray. 26. şampiyonu Galatasaray'dan. 4. kere üst üste şampiyon Galatasaray. Maç sonunda Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan, sıcağı sıcağına önce hislerini alayım. Önce hisler, sonra futbol, sonra teknik, sonra taktik. Önce hisler.
11: Ya selam herkese. Öncelikle iyi akşamlar. Yani şu an his olarak inan öncelikle beden olarak elim ayağım tutuyor. Yani elim ayağım sanki ben sporcularla beraber savunma yapıp hücuma çıktım. Her atılmayan pasta hani atılması gereken pası ben ayağımla attım aslında. Öyle bir maçtı, tüm Galatasaraylılara kutlu olsun diyorum. Hak ettikleri bir şampiyonluk sezon başından bu yana bakıldığı zaman. Maç üzerinde zaten gerektiğinde konuşacağız ama bugünün tadını çıkartsınlar. Tekrar herkese bu şampiyonluğun kutlu olmasını diliyorum tüm Galatasaray taraftarına can. Ben de şu an o kadar yorgun ve heyecanlıyım ki inan üzerimde şu an Galatasaray formumu, hani formumu dahi çıkarttım. O kadar sıcak bastı, o kadar elim ayağım boşaldı ki maçı izledim.
10: Abi yani acayip bir maçtı. Ben de ter içindeyim. Yani short t-shirt.
11: Gerçek bir roller coaster'dı gerçekten.
10: Gerçek bir roller coaster'dı hakikaten. Yani ben de short t-shirt şu anda aslında yayını yaptığım kıyafetim böyle ama su gibiyim. Şu anda yani Nevizade Taksim şu anda silme Galatasaraylı. Yani sen de şimdi birazdan tabii ki kutlamalarda yerini alacaksın ama yani rota olarak rotayı nasıl belirledin? Şimdi sen Nevizade tarafına mı, yani Taksim tarafına mı, yoksa doğrudan Florya'ya mı gideceksin? Ne yapacaksın abi? Kemerburgaz mı yoksa?
11: şu an arkadaşlarımla beraber Taksim'e daha yakın bir lokasyondayım. Yüksek ihtimalle beraber birazdan Taksim'e çıkacağız biz de.
10: Beraber Taksim'e.
11: Galatasaray'ın da kalbi Beyoğlu olduğu için yani benim için de her zaman ilk kutlanması gereken yer her zaman Beyoğlu'dur, Taksim'dir. Galatasaray'ın evidir.
10: Yani şu anda önümde bir tabii ki bir spor kanalının yayını da var. Biraz sonra tabii ki birçok konuğumuz da, yani Hakan Erol'dan sonra da birçok konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yani bugün çok çok uzun bir yayınımız olacak. Bir kez daha aktarmış olalım. Yani önce hislerle başlamak istedim. Taksim Meydanı şu anda full. Yani önümde iğne atsanız yere düşmeyecek vaziyette. Şampiyon Galatasaray dedik. Abi biraz bugüne döneceğim. Yani futbolu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Her zaman sizinle teknik taktik konuştuk ama abi nasıl maç buraya geldi ve maç nasıl döndü? Yani bize en azından yani birazcık anlatabilir misin? Maç nasıl döndü ve maç nasıl bu hale geldi? Ya da ilk yarı, ikinci yarı Galatasaray'ın oyunuyla alakalı şeye gece ve gündüz mü demeliyiz? Yoksa taraftar bu maçı aldı diye bir yorum mu getirmeliyiz? Ne dersin abi?
11: Can inan sözün bittiği yerdeyiz tabii. Çünkü sezon da bitti bugün Galatasaray için. Ama bence oynanan oyun, yani bugün oynanan oyun dakika 1 ve maç bitimi 96'ya kadar tamamen Antalya Spor'un istediği gibi oynadı. Galatasaray hiçbir şekilde oyunu kabul ettiremedi ve Galatasaray tam olarak ne oynamak istediğini de ben hiçbir şekilde anlayamadım. Yani oyun kurulumundan bu kadar uzak, sahada yürüyen oyuncuların yani birbirleriyle olan mesafeleri de yani o kadar uzaktı ki maç boyunca. Yani Barış Alper'e top veriliyor ve Barış Alper'den beklenen şey çizgiye in, sen adam geç, hani orada bir karambol yarat ve Galatasaray biz golü bulalım. Yani Galatasaray'ın maç boyunca bence hiçbir şekilde bir planı yoktu, oyun planı yoktu, kurgusu yoktu. Tamamen bugün biraz daha kaliteli oyuncuların ayaklarından bu Alain'in ikinci yarıya girişiyle beraber Galatasaray en azından onun kanadından, onun yarattığı aksiyonlarla pozisyon yakaladı. Zaten gelen gollere de özellikle ilk golde Noah Langdon, Barış Alper'e çizdi, çok güzel bir orta var. Bir de Osimhen'in öne geçiren golünde de Noah Langdon topuyla verdiği güzel bir asist var. Yani belki bugün Galatasaray gol beklentisine bakmadı hiç şeyinden önce. 3-50 arasında ama bugün bunu hiç hissettirmedi taraftara. Taraftarı da bunu gördü. Fonurdanmalar maçın başından bu yana taraftarı da bir tedirginlik vardı.
10: Yani
11: o pisliği hissedemedik farkındaysan. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı, içeride oynadığı büyük maçlar. Ya bu şampiyonluk maçıydı Galatasaray'ın ve taraftar dahi, oyuncular dahi sanki sinirleri, her şeyi alınmış bir şekilde oraya gönderilmişti. Sanki bir hapisliler ve çok farklı bir boyuta geçiş yapmışlar gibiydi. Ama Galatasaray bugün Kayseri'yle tecrübeli oyuncularla iyi oynamadığı bir 90 dakikayı kazandı ve şampiyon oldu. Bu takımlar iyi oynamadığı zaman da kazanmalı, bunu hep söylüyoruz. Galatasaray da bugün iyi oynamadı ama diğer bir mücadeleyi sonuna kadar bırakmadı ve çok kırıcı goller yedi. Gerçekten Galatasaray bugün çok kırıcı goller yedi. Yani oyundan koptuğu, ilk yediği gol Antalya Spor'un ilk ceza sahasında buluşmasıydı Galatasaray. Galatasaray'ın ekip esasında ilk buluşmasıydı ki Antalya Spor'un golü o şekilde geldi. Antalya Spor'un ikinci golü Soner Dikmen'in sanırım.
10: Evet, iki gol de Soner Dikmen'den geldi abi.
11: Muhteşem bir şirket iki golde. Yani biraz da işte futbol tanrılar aslında Antalya Spor'a yüzüne çok güldü. Yani bugün şans olarak çok güldü. Ama Galatasaray bu kadar kırılmaya rağmen kötü oyuna rağmen bugün kazanmasını bileceğim.
10: Vallahi katılırım. Yani ben de tabii ki birçok karşılaşmayı aynı anda izlemek durumundaydım. Stüdyoda yayın sırasındaydık. Yani biraz sonra da tabii ki oyuncuları, yani sahanın aktörlerini, şampiyonluğun aktörlerine de gideceğiz. Yani Galatasaray'da kutlamalar var. Yani şu anda öyle görüntüler var ki önümde, bütün Galatasaray taraftarları sokakta, bunu söyleyelim. Yani trafikte olan Galatasaray taraftarları da bizleri dinliyorlar şu anda. Yani Hakan Erol, şunu soracağım. Victor Osimhen'i soracağım. Yani şöyle bir yorum yapıyorduk. %50'sidir esasında Galatasaray takımının gibi yorumlar yapıyorduk. Evet, bugün tamam, maçı çevirdi. Hatta bir dinleyicimiz Mehmet Bey demiş ki...
11: Melecan, şunu söyleyeyim. Öncelikle ben bir kupon yaptım bugün ve benim son maçım Galatasaray handikaptı.
10: Abi çok sevinmişsindir.
11: Anlatamam. Yani sana o diye anlatamam şu an. Yani ikare topu aldığında şöyle dedim. Atıp gidemez ki dedim ama muhteşem döndü. Yani döndükten sonra iki Antalya Sporlu oyuncudan düşür. Kaan Ayhan'da atmak kaldı zaten. Yani çok klas, çok master klas bir oyuncu gerçekten. Oyun zekası sahadaki tüm oyuncuların çok üzerinde. Bu zaten o topu ayağını her aldığında belli ediyor. Ama işte daha önce de bahsetmiş olduğunuz gibi artık eski fizik gücünde olmaması. Bu da Galatasaray'ın 90 dakikaya baktığında oyun gücüne tabii ki de doğrudan etki ediyor. Yani bugün o ikadenin gecesi Galatasaray'a çok büyük pozitif şeyler kattı bence. Ama tabii genel olarak baktığımızda yüksek ihtimalle bu ikadenin Galatasaray'da veda maçıydı ama böyle de güzel veda etmek yakışır. Yani gol at koyan golü atmadı ama golü atmış gibiydi. Bence gol kadar değerli bir şey yaptı. Şampiyonluğun mührünü vuran asisti Mauro Icardi yaptı Galatasaray adına diyebilirim canım.
10: Yani şimdi birçok taraftar da bana mesajlar gönderiyor. Tabii ki bugün chatimizde birazcık daha Galatasaray ağırlıklı mesajlar görüyoruz. Onu da söyleyelim. Yunus Bey'den bir mesaj var. Yunus Derfin Dane'den bir mesaj var. Bir görsel gelmiş. Hem kendi görselini göndermiş. Can kardeşim hoş geldin demiş. Öldük öldük dirildik demiş. Mehmet Bey demiş ki ter içinde kaldık demiş. Yani bakıyorum. Yani sen ne haldesin abi? Yani tekrardan bir o konuya dönelim. Yani şu an Galatasaray taraftarları ne halde abi?
11: Şu an bir şey gerçekten şu an tarif etmem gerekirse bir şortum var. Başka hiçbir şeyim yok canım. Gerçekten. Evin içinde duramıyorum şu an yani. Direkt yayına bağlandım. Zaten seninle yaptığımız yayınlar daha önceden de izleyiciler de bilir. Acayip geçen yayınlardı. Bugün de yine ilginç maç bitti. Şampiyonluğu seninle beraber kutluyorum şu an telefonda. Bu da benim
10: çünkü. Abi gerçekten öyle. Bu arada yani birçok Galatasaray maç sonlarında tabii ki seninle aşırı fazla yayın yaptık. Bu şampiyonluğun ilk, en azından ilk anlarında, ilk saniyelerinde maç sonu yayıncımız Hakan Erol bizlerle olması gerekiyordu. Hakan, yani son sözlerini alacağım biraz sonra. Biraz sonra tabii ki bağlantılarımız sürecek. Yani çok fazla bağlantımız var bugün ama yani şunu soracağım. Bu takım yani şimdi 4'te 4 yaptı. Tribünden pankart. Hedef 27 şeklinde. Yani o 5. şampiyonluk adına Okan Hoca ile gelecek mi? Bu takımla gelecek mi? Bir şu mesajlarını alayım abi senden.
11: Can şöyle yani bu kadroyla, birebir aynı kadroyla bu işin devam etmesi çok zor. Yani Galatasaray'ın hedef 27'si de utopik bir düşünce olur bence. Yani gerçekçi konuşmak gerekirse oyuncuların da yaş aldığını, artık omurganın da yaşlandığını düşündüğümüzde seneye de yine bir Şampiyonlar Ligi serüveni olacak. Artık Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosu Süper Lig, Şampiyonlar Ligi temposu kaldırabilecek düzeyde değil. Galatasaray'ın çeşitli eklemelerle daha geç, daha enerjik bir takım

0: daha aç oyuncularla takviye yapan takımı. Hedef 27 tabii ki neden olmasın. Yine favoristir Galatasaray seneye de ligin başlangıcında favoridir. Yani sıfırdan bakıldığında son şampiyon yine Galatasaray. Hocası yine Okan Buruk'sa şampiyon hoca aparatıyla son şampiyon hoca aparatıyla yine Okan Buruk olacak kenarda. Yüksek bir ihtimalle. Yani Galatasaray yapacağı doğru hamlelerle seneye de şampiyonluğu yine en büyük adayı olacaktır. Tabii ki bu futbol seneye belki kadrosu bu seneden de daha iyi olacak ama gelen oyuncular tutmayabilir. Yani futbol işte var. Görüyoruz yani bunları. Yani Liverpool bugün milyarlar harcadı ama bugün geldiği nokta yani şampiyonlar yine kafayı zor sokuyorlar şu an.
1: Doğru. Gerçekten öyle.
0: Futbol sahada oynanıyor. O yüzden yani bugünden koşmak tabii ki erken ama Galatasaray ne olursa olsun seneye de bence şampiyonluğun en büyük adayıdır.
1: Peki Hakan, o zaman çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılardan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Sen beni kutlamadın uğurlu artık.
1: Evet abi. Yani seni bayağı bir tuttuk abi. Gerçekten bizlere değerli katkından dolayı Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Can. Tüm Galatasaraylılara tekrar kutlu ve mutlu olsun diyorum.
1: Herkes aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Hakan Erol, teşekkürler. Sağ ol, var ol.
0: Rica ederim Can.
1: Evet, biraz sonra çok çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Hasan Kabze ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz ki Emre Tilev'e de selam olsun. Küme düşecek takımları işaret etmişti kendisi de. Hem Kayseri hem Fatih Karagümrük'ü işaret etmişti. Emre Tilev'e de buradan tekrardan maç sonu yayınımızdan bir selamımızı aktarmış olabilirim. Evet Berk.
2: Yani hakikaten öyle. Küme düşen takımlar, sen Hasan Kabze'ye ulaşmaya çalışırken ben de öyle hızlıca bir destek atayım. Galatasaray'ı tebrik edelim, Galatasaray camiası. 4 yıl üst üste, özellikle 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan futbolculuğu sürecinde bir Okan Buruk'la beraber 4 yıl üst üste teknik direktörlüğüyle de bu camiaya şampiyonluk yaşatan bir Okan Buruk'la birlikte yollarına devam ediyorlar. Burada Galatasaray bu sezonu 2025-2026 sezonunu öyle esasında son süreçte zorlu şartlar altında geçirdi ki yani biraz da cepten yedi anlamında zorlu şartlar altında geçirdi diyorum. Onun haricinde Galatasaray'ın yine baktığımda Mart ayından Nisan ayından bugünlerini konuşabildiğimiz bir havası vardı. Bugünlerini görebildiğimiz bir artık atmosferi vardı. Hem sonuçlarıyla hem de taraftarıyla hem de baktığında saha içi saha dışı tüm detaylarıyla Galatasaray'da güçlü bir süreç vardı. Şampiyon Galatasaray diyoruz an itibariyle birçok yerden, Ankara'dan, Denizli'den, Adana'dan, Taksim Meydanı'ndan yani İstanbul'dan, buradan birçok görüntü gelmeye devam ediyor. Her yerde Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda birçok konuğumuz olacak. Can Gence yeniden devrediyorum ama ben küme hattıyla devralmıştım mikrofonu.
1: Lütfen
2: küme hattı
1: ama.
2: Da hakikaten Karagümrüğüyle, Kayserisiyle yani alev alev. Antalya Spor da şimdi oraya geriledi. Diğer tarafta Gençler Birliği bir üste attı kendini. Gençler Birliği'nde haftaya Trabzon'la maçı var. O da çok zor. Onu da söyleyelim.
1: Vallahi öyle. Açıkçası şöyle bakıyorum hesaplara. Şu andaki durum şu aslında. Eyüp Spor mu? Kasımpaşa mı? Gençler Birliği mi? Antalya mı? Bu adaylardan bir tanesi de Karagümrük ve Kayseri'nin yanına eklenecek. Yani birçok ihtimal var. Birçok ihtimali konuşacağız. Hem de Radyo Gol'de bu ihtimalleri hafta boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra da Hasan Kabze eğer müsaitse bizlerle beraber olacak. Konuşmuştuk. Olmadığı şartta da tabii ki birçok bağlantımız da var ama Hasan Hoca ile konuşmuştuk. Birazdan olacak. Onun da detayını aktaralım. Bu arada şunları da söyleyelim. Şampiyon Galatasaray oyuncularını şu anda görüyorum. Hem Taksim'de hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da kutlamalar var. Şu anda tabii ki Almanya'yı görüyorum. Önümdeki ekranda Almanya'da kutlamalar var. Adana'da, Denizli'de, Ankara'da her yerde kutlama var. Bunu da söylemiş olalım. Bir kez daha tabii ki şöyle de bakıyorum. Bütün mesajlarımıza, bütün dinleyicilerimize de bir kez daha selam olsun. Hatta belli dinleyicilerimiz de şunu söylüyor. Yani diyorlar ki bize birçok dinleyici Okan Buruk'u istifaya çağırmıştı. Ama buradan Mehmet Bey de seslenmiş. Okan Buruk'u istifaya çağıranlara sesleniyorum. Şampiyon olduk şeklinde bir mesajı var. Galatasaray 26. kez ligde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bunu da bir kez daha aktaralım ki şu anda tabii ki birçok Statta da görüntüler görüyorum. Bizim müdavim dinleyicilerimizden Alp Çelik Delen'de oldukça güzel bir noktadan basın türbününden bize stat içindeki görüntüleri aktarmış.

0: Sağ olsun, var olsun, Alp Çelikdelen'e de selam olsun bir kez daha. Tabii ki bir başka maçlarda bizlere destek olan Naim Kayabölen'e de mesajını görüyorum. İyi yayınlar, şahane yayın oluyor. Galatasaray'ımız şampiyon oldu şeklinde bir mesaj var. Şöyle bakıyorum, Ömer Babiroğlu yazmış bizlere. Ömer Babiroğlu'na selam olsun. Gerçekten o da bizi dinliyor. Onu da kutlayalım. Bir Galatasaray taraftarı bizlere yazmış. Çok fazla yazanımız var. Gerçekten yani herkesi kutlayalım. Bütün dinleyicilerimizi kutlayalım. Tekrar etmekte de fayda görüyorum bu konu hakkında. Kayseri ve Karagümrük'ün küme düşmesi garantilendi bugün. Antalya, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüp. Bu hesaplar son haftaya kaldı. Bunu da söyleyelim. Galatasaray 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe 4 puan farkla ligin 33. haftası, yani bir hafta kala kendi sahasında Antalya karşısında şampiyonluğunu ilan ettiğini söyleyelim. Birazdan da eğer müsaitliği olursa Hasan Kabze ile bağlantı yapacağız. Tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Şu anda şampiyonluk var. Telefonlar çok yoğun. Herkes herkesi arıyor. Herkes herkesi arıyor. Şu anda yoğunluk alt safhada. Bunu da söyleyelim. Herkes sevdiğini arıyor. Herkes sevdiğiyle görüşüyor. Eğer müsaitli olursa hocamızla bağlarız. Olmazsa da tabii ki çok çeşitli konuklarımız da olacak. Yani bugün hem Berk Sayar'da hem bende birçok konuğumuz var. En azından sıra sıra biz bunları tasarladık. Yani Berk, sana şunu sormak istiyorum. Senin konuk sıran nasıl olacak bugün? Bu şampiyonlukta konuk sıran nasıl olacak? Mikrofonu aldıktan sonra sonrasına ben de aktarayım.
1: Tabii konuk sırasına baktığımda Oğuz Altay bizlerle birlikte olacak. Aykut Erçetin'e döneceğiz. Galatasaray ile eski futbolculardan Aykut Erçetin bizlerle birlikte olacak. Eğer uygunluğu olursa Abdurrahim Albayrak'la sözleşmiştik. Galatasaray ile eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak bizlerle birlikte olacak. Serkan Çetin'e de döneceğiz ki o Radyo Gol'de 2 yıldır Galatasaray yorumlarıyla öne çıkan yorumcularımızdan. Orada parantez özelinde, dakika skor özelinde, bazen de haber masasında birçok yayınımız olmuştu kendisiyle. İyi bir Galatasaraylı, ona döneceğiz. Yani biraz senin konuklarınla beraber de böyle yoğun bir akış olmuş olacak.
0: Hakikaten öyle.
1: Galatasaraylı yani, taraftarlar yurdun dört bir yanında, hatta yurt dışından da görüntüler geliyor. Almanya'da neredeyse hele ki bura bilmiyorum ama biraz böyle bir...
0: Abi Essen gibi görüyorum burayı.
1: Peki.
2: Dakika ve skor devam edecek. Devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
0: Sponsordan kaynaklı olarak o takımın sponsoru Essen'in sponsoru çünkü.
1: Çok iyi.
0: Öyle zannediyorum, belki de yanlış bilgidir, çok da net bir şey
1: böyle
0: söylemiyorum.
1: Böyle bir havalimanı görüntüsü ya da hastane görüntüsü vesaire var. Tabii bir meydandır kuvvetle muhtemel. Bakarız, detaylandırırız. Tabii bunlar ajanstan gelen görüntüler olduğu için Can. Hemen böyle neresi olduğunu çözemiyoruz ama burayı çözdüm mesela. Burası tam bir tipik Bursa. Şehir merkezinde.
0: Hakikaten iyi gösterdi.
1: Yani öyle bir yer. Hemen de zaten bak yukarıda sağda çıktı. Bursa'da da kutlanıyor. Birçok yerde kutlanıyor ki... bu görüntüler Galatasaraylı taraftarlardan gelen görüntüler. Onları sizlere biz betimliyoruz, aktarıyoruz. Bayraklar, işte meşaleler, tezahüratlar kuvvetli muhtemel sesi duymasaktan itibariyle. Oralarda Galatasaraylı taraftarlar muhtemelen yarın da pazar günü. Pazar günü olduğu için gece 2'ye 3'e 4'ü bulan saatlere dek bu coşkuyu yaşayacaklardır. Tabi bunun yanında cumartesi günü olması da bunu getiriyor zaten. Bunu beraber getiriyor. Hava da buna esasında müsait. Az önce kısa kolluyla çıktım aylar sonra dışarıya.
0: Değil mi? Ya bugün ben de aynı şekilde.
1: Şey alırsın tabi. Dışarıya çıkarken üzerine en azından bir şey alırsın ama almadık. Hırka da almadık. Mustafa Kırbaş az önce dinleyicilerimizden tekrar teşekkür edelim. Yanımıza geldi, bizi ziyaret etti sağ olsun. Ama aşağıda böyle küçük bir arada hemen onun yanına gidip gelme fırsatı bulduğumda ilk defa kısa kolluyla çıktım. Taraftarlarda da zaten üzerinde bir şey olan birini göremezsin.
0: Evet, ya, ama abi adam sıcak şu anda.
1: Hararetten
0: yanıyor adam.
1: Öyle. Aynen öyle. Ya da tam tersi farklı bir durumda. Selim Hoca tabii orada nasıl yorumlar, neler söyler bilmiyorum ama o üşüyor galiba Selim Hoca.
0: Selim Hocam, yani sana da bir dönelim
1: bu arada. Tişörtle.
0: Selim Hocam, tekrardan şampiyonluğunuzu kutlarız.
4: Teşekkür ederiz. Bir
0: Selim
4: kendimizi
0: Hocam
4: kaybettik.
0: Siz hala daha nasıl bu şekilde durabiliyorsunuz? Yani şu anda yanıyor olmanız lazım.
4: Yanıyoruz. Maç içinde de inanılmaz heyecanlandık zaten. Şu an yanmaya devam ediyorum. Bir şampiyonluk ateşi de bastı şimdi, yalan olmasın.
0: Abi üstün kalın olduğu içindir belki.
4: Doğru olabilir.
0: Olabilir. Bu arada birçok dinleyicimizden de mesajlar geliyor. Bu arada şöyle bakıyorum. Heyecanla konukları bekliyoruz demiş Mehmet Bey. Bakıyorum Maltepe'den bir mesaj gelmiş. Bayram haftaya Antalya maçı alır gibi Gençler Birliği berabere kalır. Kasımpaşa ve Eyüp kaybederse 4 takım 32 puanda olursa hangi takım düşecek demiş. Yani tabii ki bunun bütün detaylarına bakacağız. Yani şu anda tam olarak dörtlü averaj senaryosuna bakamadım. Yayında çok sıcağı sıcağına sizlerle yayında olduğum için ama arada bakacağım Bayram Bey. Dörtlü averajdaki durumun detayını tabii ki yayının sonuna kadar sizlere aktarmış oluruz. Şu anda sıcağı sıcağına maç biter bitmez yayına girdik. Tak diye şu anda bakamıyorum. Birkaç tane matematik yapmamız lazım bu tip hesapları yapabilmemiz adına. Biraz sonra tabii ki çok değerli program partnerim, meslektaşım Berk Sayar'a mikrofonu bırakacağız. Berk Sayar da konuklarıyla beraber devam edecek. Berk Sayar'ın konuklarının ardından tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bütün detayları konuşmaya devam edeceğiz ama biraz da derbiye gideceğiz. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağız hem de düşme hattını konuşacağız ama yani ilk başta yayının ilk başında tabii ki Hakan Erol'la o ruhu, o şampiyonluk ruhunu, oradaki atmosferi, oradaki yolu konuştuk en azından. Çünkü bütün yoldaki bütün detaylarda Hakan Erol'la zaten bunları konuşuyorduk. Sonrasında Selim Hoca'yla devam ettik. Berk Sayar'la devam ettik. Şimdi tabii ki çok değerli konuklarıyla Berk Sayar sizlerle beraber olacak. Yaklaşık olarak yaklaşık 20 dakika sizlerle beraber olacak. Onu da aktaralım.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor Galatasaray camiası. 2025-26 yılı şampiyonu Galatasaray, 4. kez üst üste şampiyon Galatasaray dedik. Okan Buruk futbolculuğu döneminde yaşattığı o heyecanı, aynı zamanda yaşadığı o heyecanı, mimarlarından biri olduğu o heyecanı şimdi de teknik direktör olarak orada Galatasaray camiasına yaşatmış oluyor. Ve Oğuz Altay'la konuşacağız, Oğuz Altay'la detaylandıracağız, ona şampiyonluğun hikayesini soracağız. Oğuz Altay, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Berk.
1: Şampiyonluğun hikayesi sende. Bugün neler gördün, neler görmeye devam ediyorsun? Galatasaray yeniyor hala.
5: Valla Berk, bugün çok zor bir gün oldu. Yani aslında benim kendi futbol oynadığım zamanlardan bildiğim bir şeyi tecrübeyle aktarmak istiyorum. İlk yarıda Galatasaray'da birçok oyuncunun ayaklarında pranga vardı. Yani bu gerçekten böyle bir şey var. Bunu yaşadık. Kaslar kasılıyor, kilitleniyor. Hızlı bir oyuncu koşamıyor. Pas verirken vermekte zorlanıyorsun. Birçok şey oldu burada. Ben bunu strese bağlıyorum. Çok istemek, maça motive olmak ve şampiyonluğun gelecek olması gerçekten olağanüstü bir stres yaratmıştı Galatasaray'da. Bunu ben ilk yarı özelinde çok net gördüm ama Antalyaspor'un da bu kadar iyi savunma yapması, goller bulması, olağanüstü bir frikik bulması, öne geçmesi işte burada çok önemli bir gündü. Şükür ki Galatasaray şampiyon oldu. Bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Hani bunu önceden söylediğimiz zaman 2'de 2, 3'te 3, 4'te 4 diye söylediğimiz zaman sen kahin misin diye konuşanlar oluyor. Elbette değiliz. Elbette her takım mücadele edecek, kadrosunu güçlendirecek, birçok şey yapacak ama ben Galatasaray'ın neler yapacağını da bildiğim için transfer döneminde hazır olsun Galatasaraylılar. Ben 5'te 5'in geleceğini de düşünüyorum. İnanıyorum da yani. Bir kez daha 4'te 4 oldu. Yine Galatasaray yaptı bunu. Bunun arkasından da

0: Kayseri'den ekonomik olarak transfere ayırdığı bütçe hem de var olan kadroda önemli değişiklikler yapacak olduğunu bildiğim için ben Galatasaray'ın çok güçlü bir kadroyla sezona gireceğini düşünüyorum. Ama şampiyonluk adına konuşursak teşekkürler Dursun Başkan, teşekkürler Abdullah Kavukçu, teşekkürler Okan Buruk, teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı, teşekkürler Ultra Aslan, teşekkürler Sebo'ya istiyorum. Çünkü ben nelerle mücadele edildiğini çok iyi bildiğim için bunları bu şekilde konuşuyorum. Ama şampiyonluk hikayesi Galatasaray taraftarının bu sene kendi özellikle iç sahasında Şampiyonlar Ligi maçları dahil ortaya koymuş olduğu performans, kendi iç sahasında maç vermemesi bütün bunlara sebep olan konular. Kadro kalitesi zaten Galatasaray'ın iyiydi. Bunu görüyorduk ama istediğimiz Galatasaray'da bu sene aslında yoktu. Bir önceki sezon, daha önceki sezonlardaki Galatasaray yoktu. Bunda birçok şey sebep oldu. Sayarız, bir sürü şey sayarız ama nihayetinde Galatasaray bugün 26. şampiyonluğunu aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Galatasaraylılar doya doya kutlayabilirler. Yani çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Ama buraya gelene kadar da şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'nin de mesela oynadığı bazı maçlarda bir Rizespor maçı, arkasından bir Karagümrük maçı, bütün bunları gördüğümüz zaman Fenerbahçe'nin de aslında bir anda şampiyonluğa gidebileceği bir sezondu. Galatasaray'ı çok zorladığı sezondu. Ama bu maçları kaybettiler, kazanamadılar. Kendileri de inanamadılar zaten. Yani hakikaten Karagümrük maçında kim tahmin edebilirdi ki Karagümrük'ün Fenerbahçe'yi yenebileceğini? Ama futbol böyle bir oyun. Bugün de Galatasaray mesela Okan Buruk'un ikinci yarı hamleleriyle maçı çevirebildi ancak. Lemina'nın ve Lank'ın girmesi, durgun gününde olan Sané'nin oyundan çıkarılması. Yani bir teknik direktörün vermesi gereken zor kararlar bunlar. Yani Sané'yi oyundan almak şampiyonluk maçında çok tereddüt getirebilir. Ama bir gerçek var ki İlkay'ın daha 35. 40. dakikada bile bağırıyordu yani. Saha içerisinde yoktu. Onun için Galatasaray'ın açıkçası dönün.
1: Oğuz Altay, sesimi alabiliyor musun?
0: Alıyorum, sen alıyor musun?
1: Alıyorum, arka taraftan bir ses geldi. Tabii bu şampiyonluk gecesinde stadyumdasın. Kuvvetle muhtemel ve
0: çıktım,
1: onun yanında.
0: Çıktım ben. Çıktın, ben, peki. Benim şöyle bir özelliğim var.
1: Abi her yer, her yetmiyor Galatasaray'a statlar. Galatasaray'a
0: yetmez. Ben şöyle söyleyeyim, benim şöyle bir özelliğim var kişisel. Ben şampiyonluk kutlayan bir insan değilim. Ben elime bayrak alıp dolaşan bir insan değilim. Benim için bu bir görev gibi çocukluğumdan beri. Galatasaray taraftarı o 35 milyon Galatasaraylı doya doya kutlasın. Bizler kendi üstümüze düşen camianın insanları olarak, yorumcu olarak veya tribünlerdeki bir abi olarak biz gereken desteği camiamıza sağladık. Bundan sonrasını Galatasaraylı taraftarlar doya doya kutlasınlar.
1: Peki, çok teşekkür edeceğim Oğuz Altay. İkardi ilişkin neler söylersin? Son bir cümle de onun için alayım.
0: Ya hiç şey tesadüfen şey olmuyor işte, kalite olmuyor. Icardi'nin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, oyun zaten bağırıyordu Icardi girsin, Icardi girsin diye. Gol atmasını da bekliyordu Galatasaray taraftarı. Ama
1: asistiyle yanıt verdi.
0: Maçı asistini yaptı, fişi çeken isim oldu. Tabii bütün bunlar çok değerli ama önümüzde şimdi çok çalışılması gereken bir dönem var. Transfer adına çok iyi şeyler olacağını söyleyeyim. Hep beraber yayınlarda da konuşacağız belki. Allah kısmet ederse Galatasaray'ın bu kadroya direkt olarak girebilecek en az 4-5 tane çok kaliteli futbolcu getireceğini biliyorum. İşte insanlar sokaklarda geliyorlar, şey yapıyorlar. Bizim başladı yürümekte zorluk çekiyorum. Çıktım statta değilim buna rağmen yani.
1: Evet, peki.
0: Şey yapsınlar.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Altay. Hadi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Oğuz Altay. Ağzına sağlık. Oğuz Altay'la konuştuk. Detaylarını tabii konuşacağız. Birçok oyuncu bu kadroya direkt girebilecek. 4-5 oyuncu geleceğini de biliyorum dedi. Esasında orada ana başlığı verdi. Yarın öbür gün bunu konuşalım kısmını. Bu şekilde vermiş oldu Oğuz Altay bizlere. Ve teşekkür etti. Şimdi konuklarımıza ulaşmaya çalışacağız tekrar. Galatasaraylılar Türkiye'nin dört bir yanında bu coşkuyu kutluyor. Stadyumun içinde zaten başka bir heyecan, başka bir atmosfer var hala. Ama yetmiyor ki statlar diyor. Az önce de söylediğim gibi Galatasaraylılar yetmiyor ki statlar diyor ve kalbimiz senle çarpar diyor. Layıksın bu sevgiye şanlı Galatasaray diyor. Orayı hatırlayalım. Biraz o coşkuya gidelim, ardından bağlantılara devam edelim.

0: Galatasaray 4. kez üst üste şampiyonluğunu kutluyor. Bir kez daha bu tarihi yeniden yazıyor ve Serkan Çetiner'le konuşacağız. Oğuz Altay'la konuştuk. Serkan Çetiner'e döneceğim. Sonrasında Aykut Erçetin bizlerle olacak. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Serkan Çetiner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar. Herkese iyi geceler.
0: Sen nasıl geçiriyorsun bu geceyi? Nasıl paylaşıyorsun bu coşkuyu Galatasaray tarafında?
1: Vallahi evden takip ettim maçı. Evet. Yani çok mutlu bir, yani yüreklerin ağza geldiği, hatta şöyle söyleyeyim, dakika 88'e kadar önümüzdeki hafta Osimhen olmayacak, acaba Kasımpaşa maçına kalacak mı diye bu işin. Hani Osimhen'in de ikinci sarı kartından sonra herkes artık Kasımpaşa'ya bağlayacağını düşündü. Evet. Düşündürttü daha doğrusu.
0: Orada bir dönüm noktası gibi bir durum yaşandı, yaşanmadı değil.
1: Evet,
0: Galatasaray
1: evet. Yani
0: tarafına.
1: Senin adı konacaksa evet. Yani acaba sezonda diyebiliriz yani. Gerçekten hem Fenerlileri hem Galatasaray taraftarını sahada oynanan futbolla, Galatasaray oynadığı futbolla acaba dedirtti. Maç boyu da o yani maça bir türlü ısıramadı, maça bir türlü ortak olamadı. Yani hem Antalya'nın hem Galatasaray'ın hiç düşünmediği dakikalarda goller geldi. Hani maçın aslında genel olarak baktığın zaman hiç de böyle 5 gollü bir maç olacağını düşünmüyorsun. Ama işte Soner'in vallahi Zidane gibi top oynadı çocuk. Helal olsun. Hakkında vermek gerekiyor Antalya'nın da. Yani küme düşerken Baleti falan diye düşünüyorduk ama Antalya yerli oyuncularıyla iyi direndi, iyi mücadele etti. Ama buna da ayak uyduran bir Galatasaray'ın kenar yönetimi vardı, futbolcuları vardı. Yani bugün Okan Hoca'nın, hani şöyle söyleyeyim, Twitter'da Okan Hoca istifa diye herhalde bir tweet olmuştur. Çünkü inanılmaz yani taktik olarak yok. Beyin mental olarak maçın içinde değiller. Yani Fenerbahçe maçıyla Galatasaray işi bitirmiş. Fenerbahçe maçında iyi bir prim almışlar. Belli ki futbolcular tatili düşünüyor. Dünya Kupası'nı düşünüyor. Ama hiç kimse maçın içinde değildi. Osimhen çıldırıyor. Yani Osimhen olmasa bugün Galatasaray gerçekten maç, yani şampiyonluğu kaybedebilirdi. Gerçekten de Osimhen yok. Önümüzdeki hafta da olmayacaktı. Kasımpaşa'ya kalsaydı çok farklı şeyler konuşurduk. Yani inanın herkes Okan Hoca'nın bence şu anda bile tartışmalı. Çünkü yani karşında gerçekten hem parasal sorunu olan hem de kadro olarak bir sürü eksiği olan bir takımı bu seviyede, hani şampiyon olacağım bir maçta 88'e kadar oynayıp yani o sonucu alamaman bence utanç verici bir skor, utanç verici bir futbol. Ya buna rağmen şampiyon oluyorsun. Bir zahmet ol. Çünkü sana gerçekten rakip takımların kötü futbolu seni bu sene şampiyon yaptı. Sen bu sene şampiyon olmadın. Yani ben Galatasaray'ın 4. şampiyonluğunu, ilk 3 şampiyonluğu gerçekten hiçbir şey diyemem ama yani 10 şampiyonluk, yani inanılmaz kötü futbol, inanılmaz kopuk, havaya girmiş futbolcuların tamamı, ya maaş o kadar yüksek maaşlı ve havaya yıldız maaşları alınıyor ki yani oyuncuları motive edecek hiçbir şey kalmamış bu ligde. Resmen ben şöyle söyleyeyim, yani Antalya Spor Galatasaray'dan daha çok istedi. Ya kümede kalmayı Antalya Spor Galatasaray'dan şampiyon olmasından daha fazla istiyordu. Bunu ben nacizane söyleyebilirim.
0: Şimdi buralara gelir. Yarın uzun bir yayınımız da olacak ama şu an şampiyonluk bağlamında ben şunu da merak ediyorum. Sen dedin ya Okan Buruk istifalardan buraya geldi bu süreç diye. Çok kıymetliydi o dediğin. Serkan Çetiner, şimdi geçtiğimiz yıl mı, ondan önceki yıl mı, 4 sene üst üste şampiyonluk olunca onu da tam anımsayamıyoruz ama oyuncular basın toplantısını basıp Okan Buruk istifa, Okan Buruk istifa diye böyle bir gönderme yapmıştı. O da tatlı bir gönderme olmuştu. Yerinde bir göndermeydi de bence. Bu basın toplantısında böyle bir şey bekliyor musun? Aklıma o geldi, onu sormak isterim.
1: Vallahi görebiliriz. Evet. Çünkü bununla dalga geçiyorlar. Ama birazcık da şey var. Hani Icardi çok buruktu gördüğün üzere. Hani maçtan sonra sanırım bir veda konuşması yapılmış Icardi ile. Hani daha ziyade sevinçten ziyade bir hani babam sınıfı dağılıyor. Havası sezdim ben. Hani birazcık da taraftarında, hani hem takımın hem taraftarın 4. şampiyonluğu, hani artık normalleşmiş bir durum olarak gördüm. Hani yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın o sinir harbinden çıkıp şeyi de tam idrak edemedi. Yani taraftar da hatta bir sinir boşalması yaşamıştır eminim yani. O gergin bir maçtı çünkü 88 dakika. Hatta şöyle söyleyeyim, uzatmalarda Icardi'nin o asistiyle gelen Kaan Ayhan golüne kadar Galatasaray 2'yi de yiyecek, yani 3'ü de yiyecek bir gerginlik vardı. Yani dediğim gibi ya ben çok yani Okan Hoca'nın soy ismi gibi buruk bir şampiyonluk görüyorum. Yani peki. 4. şampiyonluğuna da bence buruk bir şampiyonluk yani.
0: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyeyim o zaman. Evet, ağzına sağlık.
1: Yarın konuşuruz.
0: Sağ ol. Selamlar. Yarın saatler 12 onu gösterdiğinde Serkan Çetiner bir hafta sonu klasiği yorumcumuz bizlerle birlikte olacak diyelim. Hızlıca bağlantılarımıza devam ediyoruz. Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutluyorlar dedik ama Berlin'den de Amsterdam'dan da Almanya'nın çeşitli noktalarından da birçok meydandan birçok yerden videolar, aynı zamanda canlı yayınlar ki ajanslar vasıtasıyla bizlere ulaşan bunlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Oralarda kutlamalar sürüyor. Konuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Diğer tarafta Galatasaray'ın dördüncü kez üst üste şampiyonluğunu konuştuğumuz, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sizlerle birlikte paylaştığımız, detaylandırdığımız anlardayız. Galatasaray'da şampiyonluk kutlanıyor. Fatih Terim'den açıklama geldi şampiyonluğun ardından. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. 4 senelik istikrar ve başarı bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Sayın Başkan Dursun Özbek, başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederim. Kulübümüzün bir divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray'ın 4 sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımıza ve kulüp emekçilerimize canı gönülden kutluyorum. 4 sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır diyor.
2: Dakika ve skor devam edecek.
3: Reklam.
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dakika ve skor devam ediyor.
0: Ve aynı zamanda gelen mesajlara bakıyorum. Mesajlarla da ilerleyeceğim. Fatih Terim'in açıklaması, Fatih Terim'in paylaşımı şöyle ki: Galatasaray'ın yeni hedefi yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır. Çünkü Galatasaray tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur diyor Fatih Terim. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlu olsun dediğimiz noktada sizlerle birlikte yayınımızı sürdürüyoruz.

0: Galatasaray şampiyonluğu kutluyor. Galatasaray şampiyonluğu dört bir yanında kutluyor dedik Yurdun. Diğer tarafta şampiyonluğun hikayesini dinledik. Oğuz Altay'la konuştuk. Serkan Çetiner'le konuştuk. Aykut Erçetin bizlerle birlikte, Galatasaraylı eski futbolculardan Aykut Erçetin bizlerle birlikte. Aykut Hocam hoş geldiniz. Selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şampiyonluğun hikayesini, şampiyonluğu size sorayım. Dikkatinizi çeken detayları size sorayım ilk etapta.
1: Büyük bir oh çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özellikle bu maçta 1-0 geri düşen bir takım, 2-1 geri düşen bir takım ama ona rağmen hep tekrar direnen, tekrar ayağa kalkan, tekrar bu şampiyonluğu çok isteyen bir takımı gördük. Hatta taraftar da bana göre özellikle 2-2'den sonra bayağı bir takımı da ateşledi. Bence en büyük faktör bu. Maçı çok daha fazla konuşmakta büyük ihtimalle kimse istemez çünkü çok zorlu, sancılı bir maçtı. Çok ters giden de bir maçtı ama nihayetinde 26. şampiyonluk geldi. Okan hocamız 4 defa üst üste şampiyonluğu elde etti. İnanılmaz bir rekor ve şunu unutmamak gerekiyor. İlk 4 defa şampiyon olan takımlara o zaman da oyuncu olarak sahadaydı. İnanılmaz bir tarihi yazıyor Galatasaray adına. Yani altın harflerle aslında Okan Buruk'un ismi bir heykele dikilmesi gerektiğini diye düşünüyorum.
0: Peki bugünün hikayesini Okan Buruk üzerinden değil de biraz da futbolcular üzerinden okuduğunda neler söylersin? Bugün Icardi özellikle öne çıktı ki diğer tarafta eğer iş haftaya kalırsa Osimhen gelecek maç cezalı ne olur düşündü Galatasaray taraftarı. Bunun da yanında yıllar üzerinden baktığımda, 4 yıl üzerinden baktığımda Okan Buruk'un eleştirildiği birçok sezonu gördük. Geçen sezon biraz da böyle tebessüm ettirecek bir soru belki ama biraz da geçmişe götürecek. Geçen sezon ya da ondan önceki sezon basın toplantılarına futbolcuların girip orada Okan Buruk istifa şeklinde böyle gelen söylemlere, eleştirilere tatlı bir yanıt verdiğini görmüştük esasında. Bu yıl ne bekliyorsun? Nasıl bir şey bekliyorsun Galatasaray tarafına? Tüm bu hepsini sormuş olayım. Icardi'yi, futbolcuları ve Okan Buruk'un bu durumunu.
1: Ya ben öncelikle Okan Hoca sürekli haksızlık yapıldığını diye düşünüyorum. Yani evet. 4 sene içerisinde 4 defa şampiyon yapan bir teknik direktörü, hala da her sene istifa davet edilen bir teknik direktörden de bahsediyoruz. Normalde siz 4 sene içerisinde 2 defa şampiyon olsanız bile yani bir sonraki sene hep hak kazanırsınız devam etmek adına ama Galatasaray öyle bir camia ki baskı hep çok büyük. Çok stresli ve 4 defa şampiyon olmanıza rağmen hala da yetinemiyorsunuz. Yani ne kadar tuhaf bir şey aslında, öyle değil mi? Diğer tarafta bakıldığında senin diğer sorun işte Icardi'nin hikayesi. Ya futbol çok değişik hikayeler yazabiliyor. Düşünsene 1-0 geriye düşüyorsun, 2-1 geriye düşüyorsun. Hatta bu maçı belki kaybetsen gelecek hafta öyle bir final oynayacaksın ki. Çünkü Kasımpaşa'da aslında ligde kalmak için bir mücadele ediyor. Sen belki maçı sadece kazanırsan şampiyonluğunu ilan edebilirsin. Çok sıkı, çok stresli bir maç olabilirdi. 2-2 olduktan sonra acaba Icardi hikayesi mi ortaya çıkacak? Belki o mu gol atacak ama elinde sonunda o kazandığı top, o verdiği pas gerçekten çok çok güzel bir hikayenin işte devamını, sonunu onu büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde öğreneceğiz. Ha, bana göre kendini
0: Aykut Erçetin'le konuşuyoruz. Söz sende Aykut Erçetin.
1: Kendini tekrar Galatasaray adına da bir arka planla geriye çekmesine razı olan bir Icardi kulüpte de tutulabilir diye düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan da son soru olarak senden gelen, yani bu şampiyonun hikayesi çok basit. Çok büyük oyuncular var, çok büyük transferler var, çok büyük isimler var ama bir isim çok büyük bir farklı dışarıda duruyor. O da kaleci Uğurcan Çakır. Tartışmasız bu ligin en iyi oyuncusu, en iyi transferi, en basiti MVP. Bu sezonun MVP'si ligin kesinlikle Uğurcan Çakır olacağını diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Aykut Erçetin, eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır güne ilişkin, şampiyonluğa ilişkin, Galatasaray'a ilişkin?
1: Ya ben burada Florida'dayım. Biraz bir hareket var. Eski günleri biraz aratıyor. Hiç belli olmaz. Bir anda burası akın akın olur. Dört gözden Galatasaray taraftarları bekliyoruz.
0: Florida tarafından bahsediyorsun tabii.
1: Tabii ki.
0: Florya'dan. Geçen haftada Florya'yı seninle konuştuğumuzda bize de erken döndük. Burada kutlama olacağı haberini aldık. Kültür devam edecekmiş burada galiba diyordun ama orada evdeki hesap, daha doğrusu çarşıdaki hesap eve uymadı. Eve dönerken senin. Evdeki hesap çarşıya uymadı deriz ya, tam tersi oldu sende de. Ama bu hafta orada bir Flora'yı sorguladın, burası biraz daha sakin kaldı dediğin anlardan birindeyiz. Biraz daha Taksim'e gitmiş durumdalar. Rams Park'ın çevresi buna çok uygun değil gibi. Orada da ona rağmen çokça orada taraftarın toplandığını geçtiğimiz zamanlardan da hatırlıyoruz. Onu da söyleyelim. Evet. Teşekkür ediyorum Aykut. Yani,
1: hatta dediğin gibi de Kemerburgaz tesislerde galiba çok uygun değil. O yüzden Galatasaray sadece stadyum tesis falan düşünmemesi gerekiyor. Aynı zamanda bir kutlama alanı aslında yaratılması gerekiyor. Hı-hı. Bakalım nasıl olacak.
0: Bu arada birçok haber geliyor. Fanatik Gazetesi'nin haberi ki o ki Sergen Yalçın istifa etti Trabzon mağlubiyetinin ardından. Detaylar böyle, oraya da bakacağız. Çok teşekkür ediyorum Aykut Erçetin.
1: Teşekkürler, sağ ol, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Aykut Erçetin'le konuştuk. Detayları onunla beraber değerlendirdik. Şimdi biraz kutlamalardan bahsettik ya. Galatasaraylılar, kutlamaya giden, yolda olan, radyoda da kulağı olan Galatasaraylılar, radyonun sesini biraz açın. Çünkü 1-2 dakikalığına orada biraz atmosferi yüksek nabızdan yaşayacağınız anlarda olacaksınız. Can Gence öyle devrediyorum.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz bugün. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Bütün detayları konuşuyoruz ki Eralp Issı bizlerle beraber. Ben Can Genç, değerli meslektaşım Berk Sayar'dan mikrofonu bir kez daha devraldım. Bugün birazcık kolaj bir yayın oldu. Birçok şeye değindik, birçok konuyu konuştuk. Eralp Issı bizlerle beraber. Eralp, hoş geldin.
1: Abi tekrardan hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim sana da.
0: Çok çok teşekkür ederim. Yani öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu sana soracağım. Galatasaray'ın şampiyonluğunda bugün neler gördün? Galatasaray bu sezon boyunca neleri doğru yaptı da mutlu sona en azından ulaşmayı başardı rakiplerinin önünde diye öncelikle sormak istiyorum.
1: Evet, öncelikle Galatasaray'ı buradan tebrik ediyorum. Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı Okan Hoca takımın başında. Bu da yani kırılması güç bir başarı bu süreçte. Yani aslına bakarsak abi, iki hafta önce kısmen bitmiş bir lig vardı. Ama Galatasaray bu iki haftalık süreç içerisinde önce Samsunspor maçı, ardından da Antalya Spor maçının bugünkü ilk bölümünde yani şampiyonluğu birazcık zora sokmaya başlamıştı. Fenerbahçe taraftarının da akıllarına bir acaba mı ihtimali gelmeye başlamıştı aslında karşılaşma 2-1 devam ederken. Çünkü gelecek haftada Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına gidecekti. Ama Okan Hoca ve öğrencileri buna izin vermediler. Maçı çevirmeyi başardılar burada. Ya Antalya Spor'da zorlu bir süreç içerisinde. Birazdan ona da değiniriz vaktimiz olursa zaten. Ama Galatasaray az önce de bahsettiğim gibi, yani iki hafta önce neredeyse bitmiş bir ligi bugün tamamlamayı başardı. Yani burada Galatasaray'ı tebrik etmemiz gerekiyor öncelikle. Yani Fenerbahçe de şampiyon olabilirdi. Trabzonspor ihtimali de vardı sezon içerisinde. Ama Okan Hoca ve öğrencileri burada yani sezon sonunda en iyi getiren takım oldular. Ya burada herhalde en büyük rakipleri Fenerbahçe'ye değinmemiz gerekiyor. Neleri doğru neleri yanlış yaptılar dedim. Burada bence ana rakipleri Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği maç sonlarını iyi oynayamamasıydı. Ya burada Tedesco maç sonlarında o reaksiyonu bir türlü veremedi bence Fenerbahçe'de ve yani özellikle Fenerbahçe'nin iç sahadaki puan kayıplarına bakarsak aslında şampiyonun neden belirlendiği de bu etkenler sayesinde ortaya çıkıyor. Yani benim aklıma direkt olarak gelen sezon başındaki Göztepe karşılaşması, Alanya Spor karşılaşması, işte son dönemde Kasımpaşa maçı var, deplasmandaki Karagümrük karşılaşması var. Yani namal bir şekilde gitmişti Fenerbahçe o maça. Yani bu maçlar bence Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığı konusundaki en büyük etkenlerdir. Tabii ki burada sadece Galatasaray'ın şampiyonluğunu buna bağlamamak gerekiyor. Galatasaray'da iyi oyun ve Okan Hoca'nın yarattığı sinerjiyle beraber zaten sezonu hak edeniydi bana kalırsa. Ve bugün de kupayla taçlandırmış olduğu başarıyı.
0: Peki, yani tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Hani Galatasaray tarafını da konuşmaya da devam edeceğiz birçok konuğumuzla. Hatta Eralp Issı'yla da konuşmaya devam edeceğiz belli konularda. Ama biraz da düşme hattında konuşmak istiyorum. Yani tabii ki bugün kolaj bir yayın yapıyoruz. Maç sonu yayınında tabii ki ana odağımız Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Bir kez daha hatırlatalım. Ancak düşme hattında yarış çok kızıştı. Yani Kayseri Spor yarış dışı kaldı. Fatih Karagümrük yarış dışı kaldı. 27'şer puanla şu anda 33. haftayı noktaladılar ama orada 4 tane aday var ki bu 4 aday Kasımpaşa, Eyüp, Antalya ve Gençler Birliği. Yani bu ihtimalleri, bu takımları, Antalya'yı da hatta ilk başta sorayım. Çünkü hazır Galatasaray Antalya maçındaki mücadeleyi de hepimiz bir göz ucuyla da gördük. Hepimiz her maça yetişmeye çalıştık ki sen de tabii ki birçok maçı konuşuyorsun. Birçok maçı izlemeye çalıştığını da biliyorum. Yani Antalya'nın bu saha içindeki mücadelesini, düşmeme adına mücadelesini ve diğer bu saydığım takımların mücadelelerini nasıl yorumlarsın? Günün sonunda yani 34. haftanın sonunda o Karagümrük ve Kayseri'nin yanına eklenecek olan 3. küme düşen takım kim olur? Eralp Issı ne der?
1: Yani Antalya Spor'dan başlayalım istersen abi.
0: Lütfen.
1: Bugün performansları itibariyle bence iyi bir karşılaşma geçirdiler. Ben Antalya Spor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençli olacağını beklemiyordum. Şahsi konuşmak gerekirse. Özellikle karşılaşmanın ilk 60-65 dakikalık bölümünü yani sahada herhalde çok iyi bir şekilde geçiren Sami Uğurlu ve Antalya Spor vardı. Ve bu performansın ardından da benim kafamda acaba Antalya ligde kalabilir mi soru işaretleri dönmeye başlamıştı. Ama gel gör ki Galatasaray burada karşılaşmayı 4 golle kazanmayı başardı ve Antalya Spor son haftayı küme düşme hattında girecek. Yani burada düşen iki takım belli oldu. Sen de az önce bahsettin bunlardan. Ligin gediklisi Kayseri Spor ve bir inip bir çıkan Karagümrük Spor burada lige veda eden takımlar oldu. Burada düşmek için 4 aday daha var. Onlardan biri düşecek tabii ki. Ama baktığımız zaman ben burada Antalyaspor'u biraz daha dezavantajlı konumda görüyorum. Tabii ilk sahada oynayacaklar son maçlarını Kocaelispor karşısında. Kocaeli de artık ligimizde ne yukarı çıkacak ne de aşağıya inecek bir takım. Yani sıralaması az çok belli olmuş bir takım. O yüzden de onlar açısından çok fazla önem arz eden bir karşılaşma değil. Burada o yüzden Antalyaspor avantajlı olabilir. Ama baktığımız zaman Gençler Birliği'de Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bu da bence kendiler açısından bir eksi olabilir son hafta. Ama burada Metin Diyedin Hoca ile beraber iyi bir reaksiyon gösteren Gençler Birliği var. Bunu Metin Diyedin'in bu sezon ilk geldiğinde de görmüştük. O yüzden Gençler Birliği burada Trabzon'dan puan koparmayı başarırsa ligde de kalan takım onlar olacaktır diye düşünüyorum abi. Yani benim burada düşme adayım Antalyaspor olacak maalesef ki.
0: Peki tabii birçok şeyi konuşacağız, birçok ihtimalleri konuşacağız. Sen düşme adayını bu maçın ardından, bu mücadeleye rağmen yani sonuçta puantaj olarak dezavantajını da vurgulayacak olursak Antalyaspor olarak belirledin. Şu anda önüme bir haber düştü. Tabii ki kulislerde konuşulduğunda görüyorum. Şu anda daha resmi bir haber olduğunu doğrulayamadık. Onu da söyleyelim. Yani bunu belirtelim. Hazır derbiyi de birazcık konuşacağız. Bugün aynı zamanda Beşiktaş-Trabzonspor derbisi heyecanı da yaşandı. Eralp Issı'nın bir gözü de tabii ki oradaydı. Şampiyon Galatasaray'ı bir kez daha kutlayalım tabii ki. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Lakin derbiye gideceğiz. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği haberlerini görüyorum. Belli kaynaklarda bunu görüyorum. Ama daha resmi bir açıklama yok. Yani durumu, yani Sergen Yalçın durumu hakkında bir son dakika gelişmesi aldın mı? Onu sormak istiyorum. Sana gelen bilgiler ne yönde? Senin düşüncelerin, yani olması gereken şey nedir? Onu da sormak istiyorum.
1: Ya ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş taraftarları bu gece erken yatmasınlar. Çünkü bence Beşiktaş taraftarına uzun bir gece olacak. Yani burada Sergen Yalçın istifa ettiği haberini ben de gördüm az önce ki yani aslında doğrulayabilirim bunu. Ki Sergen Yalçın bugün istifa etmese bile yani yönetim zaten maçın ardından olağanüstü bir şekilde toplandı Tüpraş Stadyumu içerisinde. Yani diyelim ki Sergen Yalçın istifa etmedi. Yani bence burada yönetim de artık Sergen Yalçın'la yollarını ayıracaktır diye düşünüyorum ama çok yüksek ihtimalle de bu akşam gecenin ilerleyen saatlerinde Sergen Yalçın'ın istifasına resmi açıklaması da gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü artık oraya evrildi. Hoca da artık bence motivasyonunu kaybetmiş durumda. Az çok maç sonu açıklamalarından da bunu görmüştük zaten. Ki taraftarın da kendisine bir tepkisi vardı zaten. Hem geçtiğimiz hafta içerisinde Konyaspor karşılaşmasında hem de bu akşamki karşılaşmada. Yani karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren zaten sürekli olarak yönetime ve Sayın Başkan'a, Sayın Teknik Direktör Sergen Yalçın'a birçok eleştiri vardı. Hem karşılaşmanın başında hem de Trabzonspor spor üstünlüğünü elde ettikten sonra. Yani özellikle taraftarların da son dakikalarda tırnak içerisinde söylüyorum. Güle güle Sergen tezahüratları bence Sergen Hoca'nın da bu akşamki kararında etken olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü cami adına çok önemli bir isim Sergen Yalçın. Sadece bir teknik direktör olarak bakmamak lazım. Kendisi ilk Beşiktaş'a geldiğinde ne demişti? Taraftar beni istediği için geldim. Taraftar istediğinde de giderim. Şu anki tabloya baktığımızda da yani Beşiktaş taraftarının neredeyse %70-80'i bence Sergen Hoca'yla devam etmeme taraftardır diye düşünüyorum. Sergen Hoca da bence buna göre bir reaksiyon alacaktır bu akşam. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bırakın gelecek sezonu, gelecek karşılaşmada bile Beşiktaş'ın başında farklı bir hoca olacak diye düşünüyorum.
0: Peki ya şunu sormak istiyoruz tabii ki burada yayın sırasında yani 9 tane maça da dönerek izlemeye çalıştık ama saha içinde de Beşiktaş çok mu kötü gözüktü? Yani skor gerçeği yansıttı mı? Yani oyunla skor birbirinin paraleli miydi yoksa durum nasıldı, bunu sana da sormak istiyoruz açıkçası.
1: Ya bence burada kesinlikle Trabzonspor bu akşam galibiyeti hak etti. O yüzden burada Fatih Tekke ve öğrencilerini de tebrik etmemiz gerekiyor. Gerçekten iyi bir oyun sergilediler ki Trabzonspor'un da bu karşılaşma öncesinde birçok eksiği vardı. Hem ilk 11 içerisinde hem de rotasyonunda. Ki maçın ilk dakikalarında da Andre Onana'yı da kaybettiler zaten. Ya buna rağmen Fatih Tekke burada çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Zaten dağılmış bir Beşiktaş vardı karşılaşmada. Sergen Hoca da zaten bu maçın önemsizliğinden bahsetti Beşiktaş adına. Hem karşılaşma öncesinde hem de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada. O yüzden de bence Beşiktaş'ta bir mental olarak çöküş de vardı. Bunun da etkisi var tabii ki mağlubiyette. Ama burada tabii ki de Trabzonspor'un galibiyetini asla gölge düşürmemiz gerekiyor. Trabzonspor hak ederek kazandı. Yani oyun olarak bence sağdan tamamen kopmuş Beşiktaş vardı. Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Abi daha gol anonsu yapılırken sen golü yedin. Yani bu da bence direkt olarak motivasyon kaybıdır. Zaten Beşiktaş daha önce de bahsetmiştik. Ligde artık hedefsiz olan bir takım. Yani ne burada...
2: Dakika ve skor devam edecek. Devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dakika ve skor devam ediyor.
1: 2-2 çıkabilir, ne de burada 5. 6. sıraya inebilir. Beşiktaş zaten ligde 4.'lüğü neredeyse kesinleşmiş bir takımdı. O yüzden de Ziraat Kupası'nın elenmesi de Beşiktaş'ın burada oyuncuları da mental anlamda ciddi derecede etkilemiş gibi gözüküyor bu karşılaşmada.
0: Ya tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Beşiktaş konusunda da, Trabzonspor konusunda da, derbi konusunda da, ama yine de yani ana odağımız bugün ister istemez şampiyon Galatasaray'ı bir kez daha kutlayalım. Tabii ki biraz daha Galatasaray maçına da döneceğim. Çok çok değerli yorumlarıyla Eral Pısı'yı esasında biraz da arada da olsa bize bu maçın heyecanını yaşatması ve Beşiktaş'taki heyecanı, durumu, o noktadaki Sergen Yalçın'ın durumunu daha doğrusu bizlere aktarması için destek istemiştik. Sağ olsun, var olsun. Galatasaray tarafına dönecek olursak, yani şampiyonluğun detaylarını sordum ama ya bir sonraki sezonda da artık şunu mu göreceğiz? 4 yıl üst üste olan bir Galatasaray gördük. Yani 5. sezon öncesinde de sen çok mutlak favorinin yine Galatasaray olduğunu mu düşünüyorsun? Rakipleri Galatasaray'ın nasıl en azından durdurabilir? Nasıl öngörüyorsun bu konuyu? Yorumlar sende Eral Pısı.
1: Abi Galatasaray'da en büyük bence burada avantajı bir istikrar sağlaması. Yani baktığımız zaman 4 sezondur aynı hocayla devam ediyorlar. Bu 4 sezon içerisinde Fenerbahçe 4 kere Beşiktaş'ta sayamayacağım kadar teknik direktör değiştirdi. Kadro yapısı var. Burada Galatasaray'da en azından o kemik bir şekilde kadroyu oluşturmuş durumda. İskeli kadronun iskeletini oluşturmuş durumda. Ama Fenerbahçe yine bu yaz en baştan transfer yapacak Silvaç'tan. Beşiktaş'ta zaten son 3 senede şunu konuşuyoruz. Beşiktaş'a 2 transfer dönemi lazım. Beşiktaş'a 3 transfer dönemi lazım. Yani bu konuşmalar başladığından beri neredeyse 6-7 transfer dönemi geçti. Hala aynı noktadayız. Beşiktaş'a hala en az 2-3 transfer dönemi lazım. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Yine bu yaz en baştan kadro kuracaklar abi. Yine birçok oyuncu bence takımdan ayrılacak. Birçok oyuncu tekrardan takıma katılacak. Daha Fenerbahçe'de başkan belli değil. Hoca belli değil. Bence burada şampiyonu belirleyen en büyük unsur da bana kalırsa istikrardır abi. Galatasaray Okan Buruk'a güvendi. Bu güvenin karşılığında son 4 sezonu zaten şampiyon olarak tamamladı. Burada Fenerbahçe'de bu 4 sezon içerisinde bir yarış içerisindeydi ama hiçbirinde rakibine diş geçirmeyi başaramadı. Ya burada tabii ki yönetim ve hoca kavgaları da Fenerbahçe'de etkili oldu bence sezonlar içerisinde. Ama baktığımızdan Galatasaray bence hem Beşiktaş'tan hem Trabzonspor'dan hem de Fenerbahçe'den ayıran en büyük özellik burada hocasıdır diye düşünüyorum. Hocası sayesinde yakaladığı istikrardır, daha doğru bir tabir kullanmamız gerekirse. Ya bu istikrar ve kadro iskelesi de tabii ki başarının birinci planı gibi gözüküyor abi.
0: Peki. Eral, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından ve yorumlarından dolayı.
1: Abi ben teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar.
0: Çok sağ ol, var ol abi, görüşürüz. Evet, Eral Pısı bizlerle beraberdi. Şimdi de tabii ki belli açıklamalara gideceğiz. Sonrasında Emre Eren'le konuşacağız. Birçok şey konuşacağız. Hatta yani hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu hem derbi heyecanı yaşandı. Bugün aynı zamanda onu konuşacağız. Tabii ki öncelikle şu anda Galatasaraylı belli oyuncuların, teknik adam Okan Buruk'un flash röportajını da sizlere aktaracağız ki önce hatta Okan Buruk'un flash röportajı hazırmış. Bir Okan Hoca'yı bir dinleyelim bakalım. Okan Hoca neler söylemiş?
4: Evet.
5: Neler hissediyorsunuz?
4: Gerçekten 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik, çok emek verdik. Geçen hafta bunu başarmak için. Bu hafta da maçın sonuna kaldı. Ama
5: Biz
4: her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bugün de yine statta bizi desteklediler. Bazen üzüyoruz onları ama %90 bu 4 yıllık dönemde onları hep sevindirdik, hep mutlu ettik. Bu sene Avrupa'da son 16'ya kaldık. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Bu dönemi totalde bir yıldız olarak tamamlamak istiyoruz. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız Dursun Özbek. Yine sportif anlamda bizi her zaman destekleyen Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş burada hep bizle beraber oldular. Bu dönemde çok önemli bize destek veren insanlar oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Yöneticilerime teşekkür etmek istiyorum ve en önemlisi tabii ki tesiste de bizim çalışanlarımız var. Onlara da çok teşekkür ederim.
6: Hocam 4 yıl üst üste futbolcuyken, 4 yıl üst üste teknik direktörken bir daha belki yaşanmayacak bir senaryo. Kendinize de bir parantez açar mısınız?
4: Kendime çok açacak bir parantez yok. Ben buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yılın ardından takımı devraldım. Ve 4 sene üst üste şampiyonluk bence inanılmaz. Bunun değerini tabii ki Galatasaray'da olmanın değerini çok iyi biliyorum. Bizim de bu verdiğimiz emeğin değerini insanların çok iyi bir şekilde bilmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten burada çok önemli bir iş çıkartıyoruz. Bu sene Avrupa'da da çok önemli bir iş çıkarttık. Uzun yıllar sonra bir Türk takımı Avrupa'da çok önemli yerlere geldi. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim.
6: Hocam çok teşekkür ediyorum.
7: Sağ olun.
0: Bu arada tabii ki Okan Burun flash röportajını verdik. Birçok konuğumuz vardı bugün. Kendileriyle de konuştuk. Devam edecek yayınımız. Tabii ki konuklarımız da bizlere katılmaya devam edecek. Bütün konuklarımıza sonsuz teşekkürler. Bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler demek istiyorum. Ve tabii ki değerli meslektaşım Berk Sayar'a da kucak dolusu sevgiler demek isterim. Okan Hoca hazırmış. Okan Hoca hazırmış. Okan Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz. Flash açıklamasını verdik ama... dördüncü kere üst üste şampiyon olan şampiyon apoletli Okan Hoca'nın basın toplantısına gidiyoruz.
8: Telefonların sesini kısalım lütfen. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
9: Evet tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik ama devamında ikisinde de ayağa kalktık, tekrardan pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum.
8: Hazal Hanım. Mikrofon yoksa sorabilirsiniz.
10: Hazal Palavar, en son haber. Hocam öncelikle teknikler. 4 sene üstüne şampiyon oldunuz. Siz
5: zaten. Avrupa'da da iyi başarılar elde ettiniz. Şunu sormak istiyorum. Yani sıradaki hedefiniz, hayaliniz, hülyanız ne?
9: Şöyle yani Galatasaray tabii daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Evet, şampiyonluklardaki klasik oyuncuların basın toplantısındaki katılımını görüyoruz diyelim. Şu anda hakikaten çok coşkulu bir ortam var. Bu ortama tekrardan bir kulak verelim.

oldukça coşkulu bir ortam var. Tabii ki birazdan basın toplantısı da devam edecek. Yavaş yavaş oyuncular da hem Okan Hoca'yı kutladı hem de şu anda evet Okan Hoca da basın toplantısında evet şu anda basın toplantısını bitirdi. Hatta normal bir bitişten biraz daha farklı bir bitiş oldu. Biz de tabii ki sizlere an be an Radyo Gol mikrofonlarında yayınımızı sürdürdük. O coşkuyu da açıkçası bir şarkıyla taçlandıralım istiyoruz. En azından Galatasaray taraftarlarının mutlu günü bugün. O şarkıyı verelim. Ondan sonra tabii ki birlikteyiz.

Ve sıradaki parçamız birazdan geliyor. Tabii ki normal şartlarda biz bir spor radyosuyuz, bir müzik radyosu değiliz ama bugün özel günler, ara ara tabii ki bu tip besteleri, marşları Galatasaray taraftarının mutlu gününde dinletmek bizlerin de görevi. Bunu da bir kez daha aktaralım. Yayında konuklarımız sürecek. Okan Hoca'nın basın toplantısını verdik. Ara ara tabii ki oyuncuların da mutlu anlarını, saha içindeki mutlu anlarını da sizlere dinleteceğiz. Ama bir marşa daha gideceğiz ki hatta gidelim.

0: Evet, tabii ki yayınımız sürüyor bugün. Galatasaray'ın şampiyonluk günü. Birçok şeyi konuşacağız dedik. Konuşuyoruz. Konuklarımız bağlanıyoruz. Berk Sayar burada. Birçok konuğumuz da bağlanmaya da devam edecek. Onu da söyleyelim. Biraz sonra da Galatasaray'ın saha içindeki oyuncularının sizlere demeçlerini aktaracağız. Önümdeki şu anda yayıncı kuruluşun bizlere görüntüsünün gelmesini bekliyoruz. Onlar geldiği anda sizlere de ses olarak bunların saha içindeki oyuncu grubunun en azından detaylarını sizlere aktaracağız. Bu konuda da şüpheniz olmasın, Galatasaray taraftarı oyuncu grubunun cümlelerini merak ediyor. Özellikle Victor Osimhen'in cümlelerini merak ediyor. O zaman bir Victor Osimhen'e kulak verelim.
1: Sezonun yıldızlarından Galatasaray'ın süperstarı Victor, inanılmaz bir atmosfer ve bu atmosferi oluşturan isimlerden birisin. Neler hissediyorsun?
2: What do you feel for today?
3: I mean, this is the kind of game. That's why we are Galatasaray. You know, we always come back from every difficulties and really happy for the performance of the team and we have to say a great game from our opponent also. They gave us a hard time. But just like I said earlier, this is the reason why we are Galatasaray. And we have come through. We've won the league. And now we have to celebrate.
2: Tabii ki bu akşam baktığımız zaman Antalya size bizi zorladı. Ancak biz tabii Galatasaray'ız. Bu tür maçlara da üstesinden gelmemiz gerekiyor. Takım çok çok iyi performans gösterdi. Aslında biz bu tür maçlarda iyi performans göstermek için sahaya çıkıyoruz. Ve ayrıca bu akşam Antalya'ya yenerekten de lig kupası kazandık. Çok mutluyuz.
0: Evet, Victor Osimhen'in sıcağı sıcağına yorumlarını aldık. Saha içinde Victor Osimhen'in açıklamalarına değindik. Şimdi tabii ki bakıyorum kim geliyor. Abdülkerim Bardakçı birazdan hazır olacak. Abdülkerim Bardakçı'ya gideceğiz. Bakalım Abdülkerim kaptan neler söylemiş. Abdülkerim Bardakçı'nın da yorumları çok çok kritik. Bakalım Abdülkerim Bardakçı da neler söylemiş. Çok kısa bir bağlantı var. Bir gidelim.
1: Kerim.
4: Dakika ve skor devam edecek.
5: Reklam.
6: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Dakika ve skor devam ediyor.
1: Mükemmel bir atmosfer. Kızınla birlikte bu duyguları yaşıyorsun. Herhalde senin için çok özel bir an. Neler söylersin?
2: Abi, bu yıl bizim için çok önemliydi. Çünkü bir tarih yazacaktık 4 yıl üst üste. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Geriye düştük, yakaladık, tekrar geriye düştük. Gerçekten psikolojik olarak çok zor maçtı. Ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Ya diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uğur getirdi güzel kızın. Evet. Maşallah diyelim. Tebrik ediyorum tekrar.
0: Tabii ki Galatasaraylı saha içindeki belli başlı oyuncu grubunun açıklamalarına değiniyoruz. Bütün detaylara değiniyoruz. Onu da söyleyelim ki bundan önce tabii ki şu anda çok değerli program partnerim, aynı zamanda meslektaşım Berk Sayar'a bir mikrofonu uzatmak istiyorum. Evet Berk.
8: Galatasaray'da Metin Öztürk'le az önce konuştuk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladık. Diğer tarafta Metin Öztürk'ü yayına davet ettiğimizde bu başarı Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk'un başarı. Rol çalmak istemem. Camiamıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum dedi. Bu tarz durumlarda ben rol çalmak istemem, camiamıza hayırlı olsun dedi ve teşekkürlerini iletti. Az önceki görüşmemizde onu aktaralım. Tabii bağlantılara devam edeceğiz. Bağlantılarda birçok noktaya gideceğiz. Emre Eren her şeyden önce az sonra bizlerle birlikte olacak. Onu da aktaralım.
0: Evet, Emre Eren'e gideceğiz. Emre Eren'den önce bir İlkay Gündoğan'ı dinleyelim çok kısa. Ardından Emre Eren'le tabii ki yayınımızı boyut atlatırız derim.
1: İlkay, çocukluk aşkım dedin, geldin, şampiyon oldun, neler söylersin?
9: Çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok özel bir duygu. Benim için çok özel bir his. Tüm takım arkadaşlarımı, tüm ekibi, taraftarı, camiye tebrik ediyorum. Gerçekten çok özel bir başarı, özel bir duygu. Maçı da böyle dramatik bir şekilde yenmek çok özel bir duygu. Çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
9: Teşekkürler.
0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. İlk etapta tabii ki Galatasaray'ın durumunu, şampiyonluğunu, o heyecanı, 4 yıl üst üste şampiyonluğunu konuştuk. Ama Emre Eren bizlerle beraber, Emre abiyle de Galatasaray'a önce birazcık değineceğiz. Abi, Galatasaray neyi farklı yaptı da bu başarı geldi diye sormak isterim. Öncelikle hoş geldin.
10: Hoş bulduk sevgili Can. Galatasaray neyi farklı yaptı? Galatasaray Avrupa'nın en değerli santraforunu aldı. Çok farklı bir bünyeye büründü ve şampiyonluğu zaten onu getirdiği günden beri herkes konuşmaya başladı. Sonucunda da maçın sonucunu tayin eden 3-2'lik golün 3. golünü atan ve takıma şampiyonluğu kazandıran büyük bir oyuncunun farkını çok net bir şekilde Türkiye'de görmüş olduk.
0: Yani kesinlikle katılırım abi. Tabii birçok şey konuşacağız ama bana şu anda bir son dakika gelişmesi olarak gördüğüm bir detay var. Resmiyetini bilmiyorum ama Emre Eren bu konunun detayını bilir. Sergen Yalçın sorusunu sormak istiyorum abi. Yani doğrudan derbi, yani Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasından ziyade Sergen Yalçın'ın istifa haberlerini görüyorum ki belli gazetelerin yazdığını, en azından sosyal medyalarından yazdığını, sonrasında galiba bunu resmiyete kavuşmamasından da dolayı sildiği doğrultusunda bir haber gördüm.
10: Can, zaten ben de daha temin tweet attım. Çok net bir bilgi almıştım. Yönetim kurulu toplantıya girdiler. Sergen Yalçın herhangi bir istifa kararı yok şu ana kadar. Şu ana kadar böyle bir şey yok ama yönetim kurulu toplantısından ne karar çıkar onu bilemeyiz. Tabii Beşiktaş'ta biraz sıkıntılar has safhaya ulaştı. Bunu söylemek lazım. Durum karışık. Yönetim istifaya çağrılıyor. Hoca istifaya çağrılıyor. Yapılan transferlerin ilk 5 hafta doğru bir performans sergiledi. Ondan sonra oyuncuların tanınmayacak durumda oldukları konuşuluyor. Yani camia çok karışık ya. Korkunç derecede karışık ama şu dakika itibariyle Sergen Yalçın herhangi bir istifa haberi yok. Onu söyleyeyim.
0: Bu gecenin sonuna kadar bir haber alır mıyız? Yani öngörün nasıl bu konuda? En azından onu sorayım abi. Çünkü tabii ki bugün Galatasaray'ın şampiyonluğu en ön planda. Bunu kabul etmeliyiz. Yani bütün Galatasaray taraftarı da şu anda çok çok heyecanlı. Bizleri dinleyen Galatasaray taraftarı sayısı bir ayrı fazla ama Beşiktaş'ın durumunda merak eden birçok taraftar da bizleri dinliyor. O yüzden bu gece Beşiktaş taraftarı uyumasın mı? Bu haberleri mi beklesin? Veyahut da bu gece bir şey çıkar mı? Bir karar çıkar mı en azından? Onu sorayım abi.
10: Ben bu gece bir karar çıkacağını çok umut etmiyorum. Yönetim kurulu bir toplantı içine girdiği konuşuluyor. Fakat tabii burada yönetim de ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Sergen Hoca eleştiriliyor. Oyuncular eleştiriliyor. Yani Trabzonspor takımı yarım takımla İstanbul'a gelmiş Dolmabahçe'de 1-0 öne geçtiğin maçı 2-1 kaybediyorsun. Yani olacak şey değil. Yani Beşiktaşlılar bu sene üzülmedikleri kadar üzüldüler. İşte Ola Gunnar Solskjaer olmaz dedik. Sergen Yalçın bu takımı toparlar dedik ama geldiğimiz nokta gerçekten şu işler acısı bir duruma doğru gidiyor Beşiktaş takımı. 25 milyar TL borç var. Ciddi bir borç yükü var. Yani önümüzdeki sene yapılacak transferler, bu teknik direktörle, bu yönetim kuruluyla bu taraftarı nasıl ikna edersiniz? O biraz bende soru işareti. Beşiktaş'ta kaotik günler devam ediyor. Sezon başladı, kaotizm. Sezon bitti, halen kaotizm devam ediyor Beşiktaş'ta. Ya Allah yardımcımız olsun. Yani Beşiktaş'ın durumunun çok iyi bir durumda olduğunu konuşmak çok doğru bir hareket olmaz sevgili Can.
0: Bugün yani çok çok haklısın abi. Yani ben de ister istemez burada 9 tane maçı aynı anda aslında bakmaya çalışıyordum. Biraz ağırlığı Galatasaray'a verdik olası şampiyonluk durumundan dolayı ki nitekim Galatasaray mutlu sona ulaştı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bugün aynı zamanda Beşiktaş-Trabzonspor maçı vardı. Peki abi, yani bizler çok net izleyemedik ama sen çok daha net görmüşsündür. Saha içinde yani oyunla alakalı da çok ciddi eleştiriler yapılmalı mı, yoksa Trabzonspor'un gerçekten futbolun

0: Emre Eren'in yorumları ne olur bu konuda?
1: Ya Galatasaray camiası bu tür maçlara çok alışkın. Bu tür maçların altından üstesinden gelmesini çok net bir şekilde biliyorlar. Bir kere ben öncelikle yönetim kurullarını, teknik direktörlerini, oyuncularını, taraftarlarını kutluyorum. Yani iyi bir sezon geçirdiler. Önemli bir sezon geçirdiler. Dördüncü şampiyonluk Okan Buruk adına çok önemli ve çok önemliydi. Yani Okan Buruk bunu da başardı. Şimdi diyor ki basın toplantısında 5. şampiyonluk diyor. Tarihinde hiç olmamış bir şey diyor Galatasaray takımının. Onu yapmak için diyor elimizden gelen var gücümüzle çalışacağız diyor. Yani doymuyor yani Galatasaray kulübü enteresan bir bünye. Hem şampiyon olduğu gün bile önümüzdeki seneki şampiyonluk konuşuluyor. Çok enteresan bir camia. Değişik bir camia ama tabii ki kutlamak lazım. Önemli işler yaptılar. Bu tarz maçlar çok kolay maçlar değildir. Hem oyuncu adına, hem taraftar adına, hem yönetim adına, hem hoca adına. Yani stresli maçlardır. Bu maçlarda çok fazla oyunu ön plana çıkartamazsınız ama skor anlamına konuştuğumuz zaman iki kere geriye dönüp de 2-1'den sonra maçı döndürmek de kolay bir hadise değil. Çünkü tribünler durmuş. Herkes isyan içinde. Acaba ya mağlup olursak ya da berabere kalırsak son hafta Kasımpaşa'yla oynayacağımız maçta da kaybedebilecek bir maç. Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı düşüncesi vardı herkes. Daha hakimdi. Ama tabii önemli değişiklikler yaptı. Özellikle Okan Buruk devre arasında Lemina Noalank değişikliği bence çok uyumlu bir değişiklik olduğunu gösterdi. Noalank'ın atakları, Lemina'nın golü Galatasaray'a bir hayat verdi. Daha sonra Frikit'ten yedikleri bir gol var. Soner Dikmen'i de kutlamak lazım. Bugün iki gol attı.
2: Gerçekten.
1: Antalya Spor takımı önemli bir mücadele ortaya koymaya çalıştı. Zaman zaman savunma anlamında önemli işler yaptılar ama tabii büyük bir camia var. 50 bin taraftar var. Herkes şampiyonluğu bekliyor. Atmosfer de Antalya Spor takımı ve taraftar için kolay bir hadise değildi. Ama Galatasaray'ın oyuncular yani oyun 2-2'den sonra bütün hakimiyeti ele geçirip çok değerli bir 3 puan alıp camiasına da şampiyonluğu hediye ettiler. Kutlamaktan başka bir şeyimiz yok sevgili canım.
0: Peki Emre abi, yani şimdi tabii ki düşme hattı birazcık daha karıştı. Yani tabii ki iki takımın vedası kesinleşti. Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un küme düştüğünü söyleyelim. Gelecek sezon Trendyol Süper Ligi'nde yer almayacak iki takım olacak. Ve dört takımın da son haftaya girerken düşme riski bulunuyor. Yani şimdi Emre Eren tabii ki yani birçok maçı izleyen ve her takımın tüm dinamiklerine hakim birisi olarak bence buradaki en mantıklı yorumu veyahut da en mantıklı bakışı bizlere aktarabilecek kişi olduğunu ben düşünüyorum. Naçizane kendi görüşüm. Katılanlar katılmayanlar olacaktır ama Emre abi, yani açıkçası senden daha iyi birine soramazsın diye düşünüyorum. O yüzden de abi ne olacak son hafta? Gerçekten bunu samimi olarak sormak istiyorum.
1: Ya son hafta 4 takım 32 puan yapabilir. 4'lü averaja bakmak lazım. Çünkü Eyüp Spor Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Gençler Birliği Trabzon'a gidiyor. Antalya Spor'da içeride Kocaeli Spor ile oynuyor. Yani ben öncelikle Eyüp Spor teknik direktörünü gerçekten kutluyorum. Yani müthiş işler yapıyorlar. Yani müthiş bir takım birlikteliği. Yani son 4-5 haftada lige gerçekten damgalarını vurdular ve kümede kalmak için her türlü enstrümanı sahaya yansıttılar. Bugün çok net bir galibiyet aldılar. Onları kutlamak lazım. Gençler Birliği takımı Metin Diyedin geldi, gitti. Volkan Demirel geldi, gitti. Metin Diyedin geldi. Ya enteresan şeyler oluyor Gençler Birliği camiasında. Oyunun başında daha 40. saniyede gol yiyen ve ilk yarı 2-0 yenik durumdayken 3-2 maçı kazanmak çok kolay bir hadise değil o yağmurda. O maça da zaman zaman baktım. Bitiminde zaten tüm maçlar bittikten sonra sadece o maçı izledik 4 dakika. Ya Gençler Birliği bir tarih yazmaya çalışıyor. Ya öbür tarafa bakıyorsun. Ya Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belezoğlu'yla doğru bir oyun var. Doğru işler yapmaya çalışıyorlar ama burada en zayıf halkanın ben gene de Antalya Spor olduğunu düşünüyorum. Yani Antalya Spor en büyük şansı içeride Alanya Spor maçında kaybettiğini düşünüyorum. Yani Alanya Spor'a karşı bugün kazansaydı Antalya Spor'u konuşmuyorduk. Bu üç takımı konuşuyorduk ama bugün düşme adayların en başında olan ki benim eski takım arkadaşımdır Sami Uğurlu. Çok değerlidir, çok çalışkandır. Bu işin üstesinden gelmeye gayret gösteriyor ama ben işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum sevgili Can. Yani Antalya Spor takımı sıkıntı yaşayabilir, ona ne söyleyeyim.
0: Ben de

0: Hemfikirim abi, yani gerçekten bence Alanya'da, daha doğrusu Antalya kendi stadında Alanya maçında birazcık fırsat tepti diyebiliriz. Yani ya bugün çok iyi mücadele vardı ama.
1: Yani can, o maçı kazanamıyorsan yani Galatasaray'dan burada puan ya da puanlar beklemek biraz hayal olur. Hatta Sami Uğurlu şunu söylemiştir oyuncularına, kesin biliyorum net yani. Galatasaray'dan puan almak istiyorsak mutlaka gol ya da goller bulmamız lazım demiştir. Bulmasına rağmen çok özel yetenekleri olan bir Galatasaray'a karşı oynamak çok kolay bir hadise değil.
0: Çok doğru.
1: Icardi'yi de çok enteresan bir hal içinde gördüm. Son 10 dakika 15 dakika yani eski Icardi'yi gördük gibi bir şeyler hissettim. Attırdığı golde oraya kadar gidip iki kişinin arasından geçip çok net bir gol pası atmak
0: çok acayip.
1: Enteresan bir hadiseydi. Yani Icardi bu şekilde son 10 haftayı geçirseydi zaten sözleşmeyi kesinlikle yenilemişti Galatasaray takımı.
0: Gerçekten
1: yani
0: öyle.
1: Kesinlikle vazgeçmezdi ama şimdi biraz kafalarda soru işareti başladı. Osimhen devam ederse, Osimhen'in arkasındaki Icardi Galatasaray'a güç katar mı katmaz mı? Okan Buruk onu performans anlamında üst seviyeye taşır mı? Bu da Galatasaray'da enteresan olacak sorular. Ama Icardi'yi ben son 15 dakika ya bu kadar istekli, bu kadar arzulu, yani bu kadar takımına faydalı görmemiştim gerçekten. Onu da kutlamak lazım.
0: Peki Emre abi, gerçekten kıymetli yorumlarınla programımıza renk kattın, keyif kattın. Çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum Can. Tekrar Galatasaraylıların bugün yaşamış olduğu şampiyonluk kutlamalarında başarılar diliyorum. Darısı inşallah bizim Beşiktaş'ımızın da başına diye ümit ediyorum ama yani nasıl olacak, nasıl başaracağız, nasıl yapacağız? Yani korkunç derecede soru işaretleri var sevgili Can. Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tekrar kutlamak istiyorum.
0: Çok çok teşekkürler abi.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşürüz abi. Emre abi bizlerleydi. Emre Eren'le konuştuk. Biraz sonra sürpriz bir konuğumuz var. Hatta sevgili Berk Sayar o sürprizi açıklasın birazdan. Ama ondan önce bir son dakika bir açıklamamız varmış. Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın bir açıklaması varmış. Bakalım Ertan Torunoğulları neler söylemiş.
2: Bakın sezonu sona erdi. Futbol severlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Biz sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız da duruyor. İşte VAR odasında birer temsilci olsun kulüplerden. Onlar da oluşan VAR'a gelen telefonlara, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar diye. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. İkincisi, bugünkü maçta da gördünüz. Yani şimdi hakem arkadaşlara soruyoruz, eski hakem arkadaşlara. Birçoğu yani birinci golün offside olduğunu, penaltının penaltı olmadığını. Yani bu sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak da mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.
3: Evet, Ertan Bey konuşuyor ama

0: Ve ben Berk Sayar, Can Genç'le birlikte yayındayız. Can Genç'le birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Dakika, skor ve maç sonrasında sevgili Can'dan mikrofonu devralıyorum kısa süreliğine.
1: Evet Berk, sen de mikrofon.
0: Dönüşümlü yayınımızda. Burak Elmas bizlerle. Galatasaray eski başkanlarından, geçmiş dönem başkanlarından kıymetli isim Galatasaray camiası için. Burak Elmas bizlerle. Başkanım hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız bugün?
2: Biz çok iyiyiz. Çok keyifli bir gün bugün bizim için.
0: Evet, neler söylersiniz?
2: Vallahi çok güzel bir şampiyonluk oldu. Başta Okan Hoca'yı ve ekibini, sonra Sayın Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum. 4 sene üst üste çok büyük zorluklara rağmen hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde çok büyük başarı elde ettiler. O sebeple çok mutluyuz. Kendilerini de çok tebrik ediyorum. Çok haksız eleştirilere uğradılar. Fakat onların da üstesinden gelerek sonunda finişte başarılı şekilde buradan çıktılar. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Hepimiz çok mutluyuz.
0: Peki genel olarak hikayeyi nasıl yorumlarsınız? Galatasaray'da birçok eleştirinin yanında diğer tarafta Galatasaray'ın yine sonunda 4. şampiyonluğunu konuştuğumuz, üst üste 4. şampiyonluğunu konuştuğumuz bir yere geldi finalde durum. Burayı nasıl yorumluyorsunuz Sayın Elmas?
2: Yani tabii futbol kolay bir şey değil. Sonuçta Galatasaray başarılı olduğunuz zaman, biz bunun zamanında 96-2000 yıllarında da yaşamıştık. Bir takım çok başarılı olduğu zaman, çok ön plana çıktığı zaman doğal olarak diğer takımlar ve diğer rakiplerini size aşağı çekmeye çalışırlar. Daha fazla agresif olurlar. Yani bugün bu sene kolay bir Şampiyonlar Ligi sezonu da geçmedi. Çok fazla maç oynandı. Çok sert rakiplere karşı oynandı. Fakat hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa bu lig formatında 16'ya kalma başarısı gösterip üstüne bir de yani şampiyonluğu da kaybetmeden bu sene 4. şampiyonlukla taşlandırmak bence çok önemli. Burada Okan Hoca'nın çok büyük bir başarısı var. Tabii Okan Hoca'ya da yani hem dışarıda hem içeride gözünde yeri olanlar olabiliyor. Maalesef işte bu spor dünyasında siz daha iyi biliyorsunuz, içindesiniz. Çok haksız, zamansız.
0: Yerinde gözü olanlar demek istediğiniz, evet.
2: Efendim?
0: Yerinde gözü olanlar demek istediğiniz galiba.
2: Yani hem yerinde gözü olanlar hem yıpratmaya, Galatasaray'ı yıpratmak için saldıranlar da oldu. Hem takım hem Okan Hoca'ya, ama üstesinden geldiler. Başkan ve yönetimde, hoca da hep beraber başarılı oldular. Hepsini tebrik etmek lazım. Galatasaray için çok güzel bir başarı oldu. Çok güzel bir pankart vardı. O gün maçta şampiyonluk ilan edilmez. Bir sonraki hedefin pankartı açıldı. İşte Galatasaray durmaz yani. Bir sonraki hedefe konsantre olup artık önümüzdeki sene şampiyonluğu düşünülmeye başlanmıştır bile. Hem Şampiyonlar Ligi hem şampiyonluk. Ama dediğim gibi hani bu akşam kutlamak lazım. Bütün camiaya hayırlı olsun. Herkese büyük emekler var. Büyük acılar var. Büyük zorluklar var bunun arkasında. Hepsini tebrik ederim.
0: Peki ben Osimhen'i ve Icardi'yi sormak isterim. Oraya ilişkin neler söylersiniz Sayın Burak Elmas?
2: Vallahi işte yani söyleyecek bir şey yok. Evet. Yani Icardi sonuçta Galatasaray'a büyük bir katkı yaptı. Çok başarılı oldu. Galatasaray çok birçok Türkiye'de çok birçok çocuğu Galatasaray'la yaptı. İlk üç şampiyonluğu çok büyük katkısı var. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. O sırada Osimhen ortaya çıktı. O da yönetimin başarısıdır. Okan Hoca'nın da ikna başarısıdır. Sonra satın bonservisiyle Galatasaray'a kazandırmak da yönetimin başarısıdır. Yani hakikaten hani üst üste herkesin çok büyük emekleri ve başarısı. İkisi de çok, Galatasaray çok büyük katkılar verdi. Bugün duygusal anlar da yaşandı. Bilmiyorum Icardi ile nasıl bir yol çizecek Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, ama yani çok büyük katkı taraftar da bugün hani bu maçtan sonra gerekeni yaptı bence. Icardi Galatasaray'ın bütün önemli yabancı oyuncuları gibi her zaman Galatasaray ailesinin önemli parçası olmaya devam edecek. Eminim ki o da o aidiyeti hissediyor. Hissetmeye devam edecek. Buraya gelen kolay kolay buradan kopamaz.
3: Dakika ve skor devam edecek. Devam edecek.
4: Reklam.
5: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
0: Program partnerim Can Genç de size bir soru iletecek. Burak Elmas. Sayın Elmas.
7: Başkanım size tabii ki bir soru iletmek istiyorum. Şimdi tabii ki bütün taraftarlar bunu konuşuyor. Diyor ki yani bir yüzde belirlenecek olsa yönetime, teknik adama ve oyuncu grubuna yani bu şampiyonluk başarısında yüzde kaç olarak siz adalet terazinize göre yani sizin terazinize göre nasıl pay edersiniz? İşte yüzde oyunculara bir yüzde verecek olursanız hocaya ve yönetime gerçekten sizden bunun yorumunu almak isterim.
2: Şimdi bu bir şartlıdır. Bütün dişler beraber çalışmazsa bu iş olmaz.

0: yüzde olayına ben hep karşı oldum. Bugün de karşıyım. Dolayısıyla sezon içerisinde neler yaşandığını biz Galatasaray camiasının içinde çok fazla olmamıza rağmen, sizler de Galatasaray'ı çok yakından takip etmemize rağmen, hepinize rağmen çok iyi, çok detayları bilmiyoruz. Kim bilir neler, ne krizler aşıldı, ne zorluklar aşıldı. Buralara gelildi. Dolayısıyla böyle bir yüzdesel dağılım yapmayı kendime hak görmem. Sonuçta herkesin bir katkısı var. Hepsini tebrik etmekten başka bir şey yapacak bir şey yok. O da gereksiz bir yüzdesel dağılım olur. Başarı kulüp, başarıyı elde eden Galatasaray Spor Kulübü ve orada hizmet eden herkes de başarıda eşit pay sahibidir. Hepsini tebrik etmek
1: peki,
0: lazım.
1: Son olarak Icardi dediniz. Icardi ile yola devam edilecek mi? Onu göreceğiz ama dediniz. Sizce ne olmalı Icardi kısmında Sayın Elmas?
0: Çok zor soru. Kalbime sorarsanız ayrı bir şey. Rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız çok farklı bir görüş olabilir. Yani Icardi dediğim gibi sakatlık çok etkisi oldu. Ama önümüzdeki sene ne olacak bilmiyorum. Hani çok da duygusal olarak Galatasaray taraftan da bizlerin de çok bağlandığı, çok sevdiği ve çok takdir ettiği bir oyuncu. Çok fazla şey verdi Galatasaray'a. Bilmiyorum artık o yönetimin taktiği, onlar daha iyi biliyorlar performansını, teknik oyuncu. Okan Buruk da o yönetimde onu daha yakından takip etmiştir. En doğru karar vereceklerine inancım sonsuz.
1: Ama tamamlamak gerekirse kalbime sorarsanız ayrı kalmasını isterim. Rekabetçi Galatasaray açısından da gitmesi sanki daha iyi olur gibi bir şey anladık biz oradan. Doğru mu anladık?
0: Fazla yorum yapmayayım. Bugün şampiyonluk gecesi, bence bu şampiyonluğa bakmak daha önemli.
1: Son sorumu sormuş. Son soruma ilişkin bu detayı almış olayım istedim ama Sayın Elmas. Orada aynı zamanda yönetime ilişkin de bir seçim var. Neler söylüyorsunuz Galatasaray'da bu seçime ilişkin sizde?
0: Dursun Başkan artık, Dursun Başkan Galatasaray'ın en tecrübeli, tarihinin en tecrübeli başkanlarından bir tanesi. Dolayısıyla yani bütün bu geçmiş tecrübeleri bugün Galatasaray'da yapmak istediklerinin ihtiyacıyla kendisine en uygun yönetim kurulunu kurmak için bir yönetim kurulu listesi oluşturdu. Daha Sportif AŞ ve diğer şirketlerin yönetim kurulları var. Yani zaten tek aday giriyor. Kazanacak zaten. Oradan sonra inşallah bu tabii başarı çatayı yukarı koydukça daha da yukarı çıkarmak kolay değil. Yani Allah yardımcısı olsun, hepimize destekçisi olacağız inşallah. Bu yukarı çıkardıkları çıtayı daha da yukarı çıkarmaya devam ederler. Hepimizin arzusu, gönlünden geçen o.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum ama Icardi ilişkin ben asıl istediğim cevabı alamadım. Kalbime sorarsanız ayrı, rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız ayrı cevabım olur dediniz. Belki tamamlarız.
0: Bu işlerde dışarıdan gazel okumak çok kolaydır onun için. Ben dışarıdan gazel okuduğum için bir şey söylememin bir anlamı yok. Yani en doğru kararı yönetim verecek. Sadece biz Icardi'yi takdir etmek ve bugüne kadar yaptıklarını takdir etmek ve Galatasaraylı olarak sahip çıkmak dışında yapacak bir şeyimiz yok şu anda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Elmas.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ben de çok çok teşekkür ederim Sayın Elmas. Çok sağ olun var olun.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Burak Elmas bizlerle birlikteydi. Galatasaray eski başkanlarından Burak Elmas'la konuştuk ki Galatasaray'a ilişkin çok önemli açıklamaları oldu. Çok iyiyim. Çok keyifli bir gün bugün bizim için. Başta Okan Buruk ve ekibini, sonrasında Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum. Haksız eleştirilere uğradılar ve sonunda da başardılar. 4 sene üst üste yeniden şampiyon oldular dedi. Şöyle ekledi. Bir takım başarılı oldu. Diğer takımlar sizi aşağı çekmeye çalışırlar, eleştiriler olur. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor. Galatasaray'ı yıpratmak için saldırdılar ama üstesinden geldiler. Gelecek senenin planlaması düşünülmeye başlanmıştır bile. Herkesin büyük emeği var diyor. Ve Icardi çok katkı yaptı. Türkiye'de birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı. O sırada Osimhen ortaya çıktı. O da Okan Hoca ve yönetiminin başarısıdır. Üst üste herkesin emekleri ve başarısı var. İkisi de çok büyük katkılar verdiler. Icardi'yi kalbime sorarsanız ayrı bir şekilde değerlendiririm dedi. Rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız farklı bir görüşüm olabilir dedi. Sakatlığı çok etkili oldu ama Galatasaray tarafından taraftarının da bizlerin de çok bağlandığı bir isim. En doğru kararı yönetim verecektir dedi. Icardi'yi takdir ediyoruz dedi ve aynı zamanda Burak Elmas şöyle devam etti. Seçime ilişkin Dursun Özbek Başkan Galatasaray tarihinin en tecrübeli başkanlarından bir tanesi. Kendisi en uygun listeyi yapmak için bir liste oluşturdu. Zaten tek aday olarak giriyor, kazanacaktır. Bu başarıyı daha da yukarı çıkarmak kolay değil. Allah yardımcısı olsun dedi. Biz destekçiyiz dedi. Bu konuda biz destekçiyiz diyerek orada cümlelerini noktalandırdı. Noktaladı daha doğrusu. Orada Burak Elmas'ın açıklamalarında durum böyleydi. Can Genç'le birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Can Genç'le birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Hızlıca biraz renklendirelim. Nasıl renklendirelim? Az sonra Behzat Uygur bizlerle olacak demiştik. Behzat Uygur Türkiye'nin önemli sanatçılarından bir isim ve aynı zamanda iyi bir Galatasaraylılığıyla da biliniyor. Behzat Uygur bizlerle. Behzat Uygur selamlar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Keyifler yerindedir umarım diyeceğim. Aksini duymak ne mümkün, değil mi?
3: Çok yerinde. Biz maç sırasında her zaman olduğu gibi gene oyundaydık. Sakarya'da oyundaydık ama ben oyun sırasında habire takip ediyordum bir şekilde. Evet. Bizim müşteren arkadaşımız Ahmet, o da iyi bir Galatasaraylıdır.
1: O da ne zor olmuştur ama, değil mi? Ne yaptı? Böyle volüm mü yükseltti o sıralarda?
3: Ya şimdi biz oyundan önce tabii yani oyundan önce şey dedik, o müşteren olarak oturduğu yerden takip ediyor skorları. Nasıl haberleşelim dedik. Biz atarsak sağ gözünü kırıp onlar atarsa sol gözünü kırıp beraberlikle ikisini birden kırıp dedi. Şimdi bir ara yanlışlıkla kırpmış Ahmet gözünü.
1: Evet.
3: Biz sevindik. Ama şey yani oyunda hissettik ve oyunda aldık sonucu. Ya çok mutlu olduk. Çok gene 4. üst üste şampiyonluğumuz, 26. kez. Şimdi 27.yi bekliyoruz. Mutlu olduk. Bütün yorgunluğumuz gitti. Yaklaşık 10...
1: Bu arada Behzat Uygur, evet, sesiniz gitti geldi, söz size tekrardan.
3: Ya nerede gitti bilmiyorum ama sonuç evet. olarak sahnede aldık haberi ve sahnede kutladık. Zaten sosyal medyamda da paylaştım. Tebrik ediyorum bütün camiayı, işte malzemecisinden tüm emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biraz zor oldu anladığım kadarıyla, maçı seyredemedim ben oyunda olduğum için. Ama olsun, sonuç itibariyle şampiyon olduk. Bir kez daha mutlu olduk. Şimdi ama esas başarıyı biz her zaman söylüyorum Avrupa'da göstermemiz lazım. Bu sene işte inşallah Avrupa'da da başarılı olup daha büyük başarılara imza atacağız camia olarak.
1: Sevgili program partnerim, meslektaşım Can Genç'le birlikte Dakika Skor programında Radyo Gol frekanslarındayız. Onun da size sorusu olacak. Behzat Uygur, sözü ona bırakıyorum.
3: Tabii ki.
2: Öncelikle merhabalar. Çok merhaba. Güzel bir yeri kastettiniz öncelikle. Onu söylemek isterim. Yani hedef 27 pankartını gördük tribünlerde bugün.
3: Harika.
2: Ama siz Avrupa'nın altını çizdiniz. Yani hedef çeyrek final, yarı final veya final olan bir pankart mı görmeyi yeğlerdiniz diye bir sormak istiyorum detayını.
3: Evet, yeğlerdim onu ama tribünlerde yani bence onun altında bir ironi yatıyor. Daha şimdiden buna hazır olduğumuzu göstermeleri de çok keyifli olmuş doğrusu. Ama ya Avrupa'da bir iyi bir başarı böyle biz bütün camiayı çok mutlu edecek. Yani bence sırf camiayı değil Türkiye'yi mutlu edecektir. İnşallah onu da göreceğiz yani. Ona çok yürekten inanıyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Behzat Uygur. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım ben Radyo Gol frekanslarında.
3: Yok, futbol güzel bir şey. Futbolun keyfini, tadını çıkarmak lazım. Tatlı tatlı kızdırmalar olmalı ki bunu tam tersi olduğunda da rakip takımlar yapıyor. Bunu tatlı tatlı yapalım, dozunda eğlenelim, insanlar da dozunda üzülsünler. Çok da fazla dert etmek gerekmiyor, üzülebilirler ama onlara da geçmiş olsun diyoruz. Bir dahaki sezona daha yani onlar da kendi yolunlara daha iyi bir şekilde bakacaklardır diye düşünüyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Selamlar.
3: Eyvallah. Eyvallah.
2: Çok çok teşekkürler tekrardan.
3: Rica ederim.
1: İyi yolculuklar aynı zamanda. Türkiye'de sanat camiasında önemli isimlerden ve aynı zamanda Galatasaraylı'yla da renkli kişiliğini konuştuğumuz Uygur ailesinin kıymetli ismi Behzat Uygur bizlerle birlikteydi. O oyun anındaydık ve hem rejiyle diğer tarafta hem de müzikal oyunda meslektaşlarımızla, arkadaşlarımızla o goller olursa bir sağ gözünü kırp, bir sol gözünü kırp diyerek zor şartlar altında karşılaşmayı da oyunun içerisinde takip ettik diyordu. Hakikaten çok keyifli değil mi?
2: Yani ya sağ inanılmaz. Ya inanılmaz gerçekten, biz de burada gözlerimizi arada kırpıyoruz abi işte gol haberi var vesaire vesaire diye ama bu yorumu duymak hakikaten çok çok güzeldi yani diyelim. Behzat Uygur'dan.
1: Tabii bura radyo olunca burada biz biraz daha el hareketleriyle falan anlatabiliyoruz. Mesela Gençler Birliği'nden bahsediyorken ben ekrana bakmıyorsam Gençler Birliği'nin golü geldiyse Can bana hemen Gençler Birliği attığı gösterecek el hareketleri yapıyor. Orada tabii o el hareketlerini belki görüntülü olsa çok yapamaz ama yani
2: doğru mantıklı tabii ki.
1: Çok böyle haliyle yani absürt kaçar diye yapamaz, kötü bir şey olduğundan değil. Ama yayınlarımıza devam ediyoruz. Can Genç'le birlikte güzel bir yayın oldu. Ki Can Genç'in yayını çok da rol almak istemem.
2: Estağfurullah canım, bizim yayınımız hiç öyle ismi öne çıkarma değil. Bugün Galatasaray'ın günü. Bugün Galatasaray taraftarının özellikle onlar için birazcık daha bizim yayınımız diyelim. Radyo Gol'ün yayını bu. Hepimizin yayını. Tabii ki rol çalmak gibi bir şey yok. Ben Berk'le her zaman program yapmaktan çok çok keyif alırım. Bugün de gerçekten katkılarından dolayı bir kez daha Dakika Skor programına Berk'e de teşekkür etmek isterim.
1: Sağ ol, var ol. Burak Elmas'la konuştuk. Metin Öztürk'le konuştuk ki Metin Öztürk yayına çıkmayı pek tercih etmese de, çünkü biraz da rol çalmak dedik ya orada biraz daha böyle.
2: Ki çok değerli. Yani Metin Öztürk'ün söylediği şey çok değerli abi orada.
1: Abdullah Kavukçu'dan ve Okan Buruk'tan aynı zamanda yönetimden rol çalmak istemem. Onların başarısı. Başarılar diliyorum camiamıza. Kutluyorum camiamızı dedi. Metin Öztürk kulübün içerisinden biri olmasına rağmen bu cümleyi kullandı ki orada geniş açıdan gördü olayı. Ama tebrik ve aynı zamanda teşekkür dileklerini de iletti. Taraftarlara selamlarını da iletti. Onu da aktarmış olalım. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş orada açıklamalara da döneriz belki ama.
2: Evet birçok açıklamamız da var.
1: Bizi araçlarından dinleyen o kadar dinleyicimiz var ki. Onlara yeniden şöyle bir çocukluk aşkımızını.
2: Olur. Çalışır.
1: Yani orada armağan edelim.
2: Evet, o çalışır abi şu an.

0: Evet tabii ki maç sonu yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Birçok konuğumuz oldu. Berk Sayar'la beraber ortak yaptığımız maç sonu yayınımızda. Bir de sahanın aktörlerine bir kez daha dönelim istiyoruz. Sonuçta şampiyonluğun belki de mimarlarından. Evet belki yüzde vermek çok da doğru mudur? Çok tartışılır bu konu ama. Uğurcan Çakır'a bir dönelim. Uğurcan Çakır gerçekten bugün ve bu sezon nezdinde gerçekten büyük övgüyü hak ediyor derim. Bir Uğurcan Çakır'a dönmek istiyorum.
1: Ender bir günü çok teşekkürler. Uğurcan Çakır'la birlikteyiz. Uğurcan, Antalya şehrinin senin için çok farklı anlamları var. İlk şampiyonluğunu Trabzonspor formasıyla Antalya'ya karşı kazanmıştın. Senin zaten hayatında ne ifade ettiğini biliyoruz. Bugün de yine Antalya'ya karşı şampiyonsun.
2: Ya, Antalya'da doğdum. İlk şampiyonluğumu Antalya Spor'a karşı kazandım. Bugün de yine Antalya Spor'a karşı şampiyonluk kazandık. O maçta da ilk Antalya maçında da Trabzon'da iki tane gol yemiştim. Kurtarışlardan ziyade onu hatırlıyorum. Bugün de iki tane gol yedim. Çok güzel goller yedim bugün. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence. Herkes belinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalya Spor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Dediğim gibi çok mutluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence.
1: Uğurcan, Galatasaray'a transferin kendi kariyerin adına senin düşündüğün aşamada önemli bir basamaktı ve bu sene itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde önemli performanslar verdin. Şampiyonluğu elde ettiniz ve sene başına baktığımızda aslında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi senin bonservis bedelinde. Bununla ilgili neler söylersin? Artık sezon tamamlandı. Belki de bu sezon Galatasaray adına en istikrarlı performanslardan biri sana ait.
2: Şöyle, aslında konuşulacak çok şey var da burada şu an müsait değil ortam. Başka bir gün konuşuruz onları. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çok büyük başarılara imza attım. Trabzonspor'da yaşadığım süreçte de hiç kimsenin ben kalbini orada kırmadım. Bütün hiçbir taraftarla, hiçbir personelle ben orada sıkıntı yaşamadım ve her zaman en sevilen futbolcu Trabzonspor'da ben olmuştum. Dediğim gibi büyük başarılar yaşadık, büyük başarılar yaşattık hep birlikte. Bugün sahada aslında Abdüş'te Hüseyin'i de görünce o şampiyonluk aklıma geldi yine de. Dediğim gibi ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şu an Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray formasıyla çok çalıştım. Bu şampiyonluğu sezon boyunca bana göre iyi bir performansla taşlandırdım. Buraya geliş amaçlarımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünyaya kendimi göstermekti. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına yakışır bir sporcu olabilmekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Seneye inşallah, bu sene benim alışma senemdi. Ben öyle düşünüyorum. Seneye daha iyi performanslar, daha büyük başarılar inşallah Galatasaray'la birlikte yaşayabilirim. Ben buna inanıyorum, bunu yapabileceğime inanıyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum. Her daim benim yanımda oldu. Dursun Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferde beni gerçekten burada görmeyi istiyordu. Çok büyük, sansasyonel bir transfer bedeliyle beni buraya transfer etti ve onun yüzünü kara çıkarmadığım için aslında mutluyum. Yaşayış amaçlarımdan biri zaten bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak. Allah'a şükürler olsun ki bir sezon boyunca benim yüzümü kara çıkarmadı. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Bütün Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Uğurcan, alışma dönemim dedin. Alıştığın dönemi gerçekten ben kendi adıma çok merak ediyorum.
2: İnşallah daha iyi performanslarım vardı aslında. Dediğim gibi bu sene biraz alışma sürecim oldu. Çünkü ilk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum. Dediğim gibi çok fazla konuşulacak şey var ama zamanı gelince ben zaten gerekenleri konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durduğu için, her zaman yanımda olduğum için olduğu için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler kaptan. Tebrikler Uğurcan Çakır'ın.
0: Evet, Uğurcan Çakır'ın maç sonundaki açıklamalarını dinledik. Çok kısa sağ içine biraz daha dönelim istiyorum. Çünkü yayına veremediğimiz birçok şey var. Evet, hatta Yunus Akgün'ü görüyorum şu anda. Bir Yunus Akgün'e de gidelim. Bakalım neler söylemiş.
3: Bizimle birlikte. Evet Yunus, takım kaptanlarından birisin. Son haftalarda yıldızlaştın ve Galatasaray bir kez daha şampiyon sözü sana bırakayım.
4: Çok şükür, Allah'a bir şükür. 4 sene üst üste şampiyonluğu elde ettik. Gerçekten herkesin çok büyük emeği var. Sayın Başkanımız Dursun Özbek'e, maddi manevi her türlü bize çok destek oldu. Abdullah Kavukçu, Harun Güneş, Fatih Demircan, arkada gözükmeyen herkes, çalışanlarımız, fizyolarımız, doktorlarımız ve futbolcu arkadaşlarım, hocamız, hoca ekibimiz. Gerçekten herkes çok büyük emek verdi ve bunu çok büyük hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. 26, 27, 28 her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacak ve en büyük adayıdır. Çok şükür.
3: Çok teşekkür ediyorum. Taraftarın en sevdiği isimlerden birisin ve bir kez daha burada bu heyecanı tadıyorsun. Neler söylersin? Nasıl hissediyorsun?
5: Je souhaite remercier tout le monde. C'est un bonheur. Et je souhaite remercier tous les supporters, toutes les personnes qui étaient là pour ce titre. Et c'est grand ce qu'on a fait.
6: Açıkçası çok çok mutluyum burada bunu tekrardan yaşamış olmaktan dolayı. Hem taraftarlarımız hem de bize destek olup burada bu akşam tekrar aynı bu heyecanı yaşamak çok güzel bir heyecandır.
3: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Süperstar'a bir kez daha şampiyonsun Lucas. Ve bu coşku, inanılmaz bir his var. İnanılmaz bir atmosfer var. Neler söylersin?
7: Somos Galatasaray, sufrimos siempre hasta lo último. Y bueno, hoy demostramos que somos el mejor equipo. Hace 4 años que lo venimos demostrando y queremos disfrutar. Sabemos que la palabra más importante en este club es campeón. Y lo tenemos siempre presente y trabajamos todo el año y la verdad que nos merecemos este momento.
8: Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık ve bir defa daha gösterdik ki 4 sene üst üste bu ülkenin en büyük takımı biziz. Bu kulübün en önemli kelimesi, hep aklımda olan kelime şampiyonluktur. Ve bunu hak ederek kazandık. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfim çıkaracağız.
3: Baban da buradan şans getirdi sanıyorum sana.
7: Ha sido un año difícil para mí, sobre todo para mi papá, para mi familia. He atravesado momentos complicados en la temporada, pero bueno, me debo a este club y siempre puse al Galatasaray por delante de todo, así que estoy muy feliz que mi papá esté acá, que esté disfrutando y que esté triunfo. Quiero dedicárselo a él, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me rodea, a la gente que realmente me ama y quiere verme muy bien, así que estoy muy feliz.
8: Evet, bizim için zor bir sene oldu, babam için, benim için, ailemiz için. Ama ben Galatasaray'a her şeyin önüne koydum. Şu anda güzel bir şey yaşıyoruz. Zor bir dönemden geçtik. Ama bana hep destek olundu ve ben burada olmaktan dolayı bu yüzden ayrıca çok mutluyum.
0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızı epey uzun tuttuk bugün. Yalnız değildim, sağ olsun. Program partnerim, meslektaşım Berk Sayar da benimle beraberdi. Berk, çok çok teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ediyorum Can. Hakikaten çok keyifli, çok güzel, uzun bir yayın oldu. Yani ben sana yine de devrettim. 2 saat, 5 saat, 6 saatin içerisine girdim. 4 dakikada oradan girdim. yani o yüzden çok güzel bir yayın çıkarttım.
0: Estağfurullah abi. İkimizin yayınıydı. Desteklerin çok çok kıymetliydi. Evet, Selim Hoca'ya da bir kez daha teşekkür ederim.
9: Orada da teşekkürlerimi iletmiş olayım. Yarın saatler 12 civarında gösterdiğim öyle vaktinde birlikte olacağız. Saatler 12'yi gösterdiğimde öyle vaktinde diyelim artık. Orada yarın kısmı fazla oluyor. birlikte olacağız, Radyo'da yaşayacağız.
0: Öyle gözüküyor. Peki o halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek Kim istiyoruz.
9: Formatına dönüyoruz. Kim ne dedi formatında da hemen aktaralım. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar'ın açıklamalarını öncelikli olarak dinleyebileceksiniz. Hemen ardından Spor Dijital'de Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdiler. Onu dinleyebileceksiniz. Yani gece boyu Radyo Gol'de Kim Ne Dedi formatıyla sizlerle birlikte olmaya, kulaklarınızda olmaya devam edeceğiz. Hatırlatalım ve aynı zamanda tekrar hatırlatayım. Bu yayınımızın, yani şampiyonluk yayınının da tekrarı, 2,5 saate yakın tekrarı sizlerle birlikte olacak. Gece boyunca onun yanında tabii Kim Ne Dedi formatına döneceğiz. Bülent Uygun, Ahmet Çakar, Sky Sport'tan. Aynı zamanda Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akçe'de Sports Digital YouTube kanalından sizlerle birlikte olacak. Maçla mı çıkıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Can Genç'in bir sürprizi vardı bu arada. Öyle
0: valla tabii ki birçok tabii ki Galatasaray taraftarları bizleri şu anda hala daha dinlemeye devam ediyor. O yüzden de biz de bu teveccüh karşısında tepkisiz kalamayız demek istiyoruz. O halde tabii ki Berk Sayar'dan aldım mikrofonu tekrardan. Sağ olun, var olun demek istiyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.

0: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
1: Reklam.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
4: Antalya Spor bugün ekstra bir oyun oynadı. Şimdi geçen haftaki Alanya Antalya maçına baksan Antalya yani iyi bir takım değil maalesef. Antalyalılar için söylüyorum maalesef diye. Bundan sonra düşme hattına bakacağız. Fenerbahçe için psikolojik olarak bitmiş olan lig matematiksel olarak da bugün itibariyle bitti. İşte keşkelerle
5: dolu bir sezon oldu Fenerbahçe.
4: Şöyle yani ben hafta içi de birkaç telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki yani keşke diyor musunuz dedim. Karagümrük maçından sonra hocaya göndermediğiniz için. Onların da iddiası çünkü biz zaten gönderelim dedik. Fakat Sayın Başkan istikrardan yana oldu. Yani bizim şube olarak futbol şubesi olarak görüşümüz mesleğinden yanaydı hocanın. Keşke ya hiç göndermeselerdi burada defalarca söyledik. Ya da o zaman gönderip bir neşteri vursalardı belki bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bakalım bundan sonra Fenerbahçe kongre konuşacak.
5: Evet.
4: Transfer konuşulacak. Yani sezon bitti ama Fenerbahçelerin özellikle bizlerin yayın maratonu bitmiyor yani. Şimdi tabii kongre gündemi sonra Dünya Kupası başlayacak. Sonra da zaten Temmuz ortası
5: normal
4: Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Hayırlısı olsun. Bu sezon böylesi de bitti. Bakalım seneye ne gibi tiyatrolar izlemeye devam edeceğiz.
5: Seneye zaten bakacağız bakalım yani üst üste 4. şampiyonluk Galatasaray. Okan Buruk'un da 4. şampiyonluğu. Tabii her şampiyonluğu kendi içinde değerlendirebiliriz. Hani her sezonun farklı dinamikleri var. Farklı faktörleri var tabii ki ama zannediyorum ki bu sezon hani Galatasaray yani ikram anlamında elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bugün de dahil olmak üzere biz tabii ki iki ekrandan seyrettik hem Fenerbahçe hem Galatasaray karşılaşmasını. Ama hani Galatasaraylı oyuncuların vücut dilinden anladığımız çok ciddi bir gerginlik vardı evet. Karşılaşmanın başından sonuna kadar. Belki Antalya Spor maçın başında bu kadar inançlı olmayabilir karşılaşma başlamadan önce. Ama karşılaşmanın içinde o kadar inançlı hale geldiler ki yani skor da tabii onları oraya taşıdı. Ama günün sonunda kazanan Galatasaray oldu ve şampiyon oldu.
6: Şöyle Galatasaray'ın 4 sene içerisinde herhalde ilk kez kendi kendine almadığı bir şampiyonluk. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe ortalama bir performans gösterseydi. Çünkü iyi bir performans gösterseydi bugün şampiyon Fenerbahçe olurdu. Ama ortalama bir performans gösterdiği için Galatasaray'ı şampiyon yapan takım oldu. Bunu Galatasaray'ın oyununu ya da kadrosunu vesaire küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Dediğin gibi çok ikramda bulundu Galatasaray. Fenerbahçe bunların hiçbirini kullanamadı ve noktayı da Galatasaray'ın koyma fırsatı geçtiğimiz haftalarda eline geldi ve derbi galibiyetiyle Fenerbahçe'yi tamamen aslında saf dışı bıraktı. Yani bu geçtiğimiz hafta yaşanan heyecan, bugün yaşanan heyecan açıkçası çok da gerçekçi heyecanlar değildi. Yani şöyle bir örnek vermiştim, onun üzerinde de biraz tepinmiştik. Mars-Dünya çarpışması. Evet. Diye o olmadı yani, çarpışmaz.
5: Çarpışmadı. Yani heyecanlanan sanki yani Galatasaray taraftarlar çok daha fazla heyecanlıydı tabii ki haliyle. Yani. Fenerbahçeliler o kadar değildi.
6: Fenerbahçeliler şey diyordu yani rahatlıktan şampiyon olacağız herhalde falan diye. Şey çok fark ediyor yani. İşin psikolojisi çok fark ediyor. Fenerbahçe gerçekten rahatladı. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok artık bu saatten sonra. Zaten 7 puan dedi ama şey ilginç. Yani Galatasaray'ın bu 3 yıl üzerine bu kadar geriliyor olması biraz garip açıkçası. Ama günün sonunda Murat abi güzel özetledi. Zaten aslında mental olarak bitmişti iş ama bugün matematiksel olarak da bitti. Fenerbahçe için sadece şu söylenebilir. Bu oyun neredeydi? Ya da şeye de hiç katılmıyorum
4: baskı
6: bu arada.
4: Yani. Baskı yok. Baskısızken rahatla. Ya şöyle düşün Oğulcan. 2 haftadır, özellikle hadi son 1 haftadır diyeyim. Evet. Fenerbahçe'de futbolla ilgili hiçbir şey okuyor musun sağda solda?
5: Hayır.
4: Samandıra şu an kendi halinde gayet rahat. Tamamen işte İdmana geldi. Sağlıklı yaşam, spor da yapıyorlar. Seneye burada devam edecekler işte odalarını falan düzenliyordur. Hani seneye eşortmanı nereye koyacağım, kramponu nerede dursun. Ayrılmayı düşünenler ufak ufak dün geçenlerde gördüm. Ederson bayağı bütün eşyalarını toplamış. Evine eşi herhalde götürüyordu eşyalarını. Kimse onun hesabında. Herkes bir hesapta. Yani Zeki Murat Gül acaba ben seneye daha takımda durur muyum? Bir aşağı gider miyim? Oradaki futbol organizasyonu olur. Fenerbahçe'de bunun hesabı yapılıyor. O rahatlıkla da hem geçen hafta hem bu hafta.
6: İyi oynuyorsun.
4: Hem oynuyorsun hem rahatsın. Birçok oyuncuyu da görüyorsun. Bugün YTF'yi de gördük. Archie Brown'u da gördük. Yani bu biraz Fenerbahçe'nin yeni gelecek teknik direktörüne aslında sunum yapıyorsun şu anda. Fred'de bu oyuncular var.
6: Fred enteresan.
4: Fred şimdi yeni hoca gelecek ya normal.
6: Yani Fred 30 haftadır neredeydi acaba?
5: Tabii yani sadece Fred için birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Evet. Hani Fenerbahçe tabii Fenerbahçe'nin durumunu da konuşacağız, daha detaylandıracağız ama hani bugün Galatasaray maçını seyrederken yani oyuncuların gergin olduğunu ve hakikaten hani bembeyazdı birçok oyuncunun yüzü. Hani o istediklerini yapamadıkça ciddi şekilde gerilim oldu. Tabii ki Star'ın sesini duyamadım ben. Hani sessiz izledik iki televizyon olduğu için. Oradaki tribünde nasıl homurdamalar mutlaka ki olmuştur karşılaştığı.
4: İki kez geri düştüler.
5: İki kez geriye düştü. Sürpriz şekilde de geri düştüğü anlar oldu. Yani bu Soner inanılmaz, iki tane gol attı Antalya Spor'da. Frikik inanılmaz gerçekten. Tabii ki çok tartışılacak tabii bir karşılaşma oldu. Yani şampiyon olunduktan sonra tartışılır mı, tartışılmaz mı? Ben çok aslında o kadar tartışılacağını düşünmüyorum. Hakem kararları nezdinde çok tartışılmayacaktır artık karşılaşma. Çünkü lig bitti. Haç bitti. Yapı paydos durumu var şu anda. Ama hani hakemin böyle bir karşılaşmanın altında hani iliklerine kadar ezildiğini maçın ilk anından son anına kadar gördük. Çünkü hiç zaten buranın bir hakemi değil. Yani Çağdaş Altay. Sanki şey gibi atamayı görünce şey zannettim ben. Hani sanki Galatasaray hani şampiyonluk bitmiş. Hani son haftada tecrübesiz hakemleri gönderirsin. Hani büyük takım karşılaşmalarına biraz daha tecrübe kazansınlar diye. Öyle bir hakem Çağdaş Altay bakıldığında.
4: Şöyle bak, geçen hafta Fenerbahçe Başakşehir maçında çok iyi bir hakemi vardı bence. Ondan önce Galatasaray Gençler bir kupa maçı yönetti, orada da çok iyiydi.
5: Vermediler maç.
4: Bu hafta maç vermediler.
5: Evet. İnanılmaz bir şey.
4: Abi Türkiye'de direkt ona baktım,
5: verdiler mi vermediler mi?
4: Yasin Kol bu hafta dördüncü hafta oldu üst üste. Muhtemelen haftaya da verecek. Yani beş hafta üst üste maç almış olacak. Derbiden önceki hafta başladı yönetmeye, hala yönetiyor. Abi neye göre, hangi kriter? Çağdaş Altay hangi kritere göre üç büyüklerden herhangi birinin maçını yönetiyor?
5: Final maçı yani.
4: Ama genç bir hakem değil. Evet. Yıllardır var işte, alt ligler, üst ligler, oralardan geziniyor.
5: Buranın hakemi değil yani.
4: Hakemle okumuyorum maçı ama yani ya bu maç yani olmuyor işte. Öbür tarafta bizim maçta adliye koridorlarına daha fazla vakit harcayan, açtığı davalarla Atilla Karaoğlan bir penaltı çalıyor. Abuk, subuk, temas yok, hiçbir şey yok.
6: 50 santim önünde düdük ağzında bekledi ve gitti o penaltıyı verdi.
5: Vardan döndü haliyle tabii ki döndü.
6: Tartının iki yanı.
4: Yanlış anlama, biri de FIFA kokarttı bir de.
6: Bir şey söyleyeceğim. Atilla Karaoğlan. İnsanlar Çağdaş Altay'ı bu şampiyonluk konusunda düşünüyor olabilirler ama Antalya belki hafta küme düşecek.
5: Ben onun için söyledim. Ben şey gibi diye demedim aslında bunu. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk maçı orada, Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe'nin şansı var diye değil. Alt tarafta 4-5 tane takım can derdinde. Yani direkt olarak otomatik olarak onu da etkiliyorsun. Hani tribünden etkilendi, atmosferden etkilendi. Hakikaten hani bence rezalet bir maç
4: yönetti. Bu arada Kayseri ile Fatih Karagümrük ligden düştü. Onlara da geçmiş olsun.
5: Karagümrük Kayseri'de mi resmileşti?
4: Resmileşti.
5: Kayseri Spor düştü. Karagümrük geçmiş
4: mesela
5: olsun.
4: O da bizim gibi. Kayseri de Fenerbahçe gibi. Yanlış hoca tercihinin kurbanı. Yanlış zamanda göndermek. Yanlış adam getirmek. Yani Erling Moya diye bir adam yani.
5: Bir anda çok kritik bir
4: haftada. Norveçli. Yani asla ve kata kısa dönem, yani Kuzey Avrupa'da ne zaman kısa dönemde iş yapmış verirsin adam. Ama 10 senede bir yere getirir. 5 sene. Solskjaer ne yaptı Beşiktaş'ta? Geldi gitti işte hani. Onun yardımcısı bir de Erling Moya. Daha önce gerçi teknik direktörlük yapmış.
6: Ama Kayseri Spor birkaç sezondur. Bir
4: Kayseri Spor kaşınıyordu.
6: Kaşındı.
4: Karagümrük'te tam tersi bir hikaye var. Ya ben geçen hafta başkanla konuştum. Düşelim dedi, sorun yok dedi. Biz sene önümüzdeki senenin takımını 3 aşağı 5 yukarı kurduk. 20 puanla falan çıkacağız lige dedi.
6: Ama geç açıldılar.
4: Doğru bu hocayı sezon buldular. Ya diyor ki biz ligin ikinci yarısında, bugün de bir gol attılar ya. Ligin ikinci yarısında 10 gol attık diyor ya. Ya nasıl ligde kalacağız 10 gol atıp diyor adam. 9'du. Ya çünkü Fofana'yı sattılar biliyorsun devre arasında. Datro Fofana'yı. Golcü alamadım diyor. Yani golcüsüz Thiago Çukur'la 9 gol. Ama şeyim yok diyor. Seneye statları da başlıyormuş yapılmaya. Yani ben seneye hocayı da uzattılar 2 sene kontratını. Yani yabancı bir hocayla çalışacaklar seneye de alt ligde. Ya diyor ki ben 20... Ya bir plan var. Anladın mı mesela? Ben Kayseri'de bir plan var mı? Acaba yoksa Kayseri bundan sonra yokuş aşağı gider mi? Çünkü biliyorsun Anadolu kulüplerinin böyle bir şey. Adana Demirspor bu sene eksi 110 puanla mı ne? Evet. Bir daha düştü.
6: Çok evet.
4: Mesela.
5: Galatasaray'ın ilk 11'i şu anda ekranda. Yani şunu Oğulcan'la konuştuğumuz için burada da söylemek istiyorum. Bence şampiyonluğun hani herhalde tartışması. Bence performansının çok altında. Beklenenin çok altında kaldı bence Osimhen. Galiba 15 golle tamamladı şu anda ligi. Birçok karşılaşmada da oynamadı sakatlıktan dolayı. Hani o geçen sezon yarım devrede yaptığı etki bence saha içinde o kadar yapmadı. Yapmadığını düşünüyorum. Ama yetti tabii ki oyuncunun performansı. Yine onu çıkarsan bütün sezon boyunca belki yine Galatasaray şampiyon olmakta çok zorlanabilirdi. Çünkü sadece gol atmak için değil, yani gol atma üzerinden değil, saha içinde büyük etkisi var ama belki çok gözden kaçan bir etkisi daha var. Yan etkisi daha var Victor Osimhen'in. Evet, çok arzulu, çok istekli, çok istiyor şampiyon olmaya. Bugün ikinci sarı karttan gayet atılabilirdi. Yani o çok limitli hareketler yaptı ama kendi arkadaşlarının da çok gerdiğini düşünüyorum. Hani Arkadaşlarına sorsan Osimhen'siz tabii ki oynayamayız diyeceklerdir. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir star. Ama o gerginliği de bir yandan yüklediğini düşünüyorum.
6: Bence de çok geliyor. Icardi o mental olarak daha konforlu bir oyuncu. Daha iyi bir takım arkadaş. Ama Osimhen'de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun adına açlık diyebilirsin, farklı bir şey diyebilirsin. Bu arada onun oyun karakterini yaratan şey bu. Yani bu kadar iyi bir santrafor olmasının temel sebebi zaten bu hırs ve isteği. Yani adam hiçbir anda sinmiyor. O farklı bir konu. Ama inanılmaz da sineye çekiliyor, bu bir gerçek. Yani sahada herkesi tabiri caizse tartaklayarak Galatasaray kariyerini özellikle son birkaç haftadır sürdü.
5: Hakem dahil.
6: Bugün Osimhen istediği için Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü. Daha özeti yok. Bak, istekli, yırtıcı, bunların hepsi bir özellik. Tekrar ediyorum, iyi oyuncu olmasının temel sebebi bu zaten. Çok iyi, yani bence dünyadaki 5-6 santrafordan bir tanesi, ona hiçbir şüphe yok. Bunun sebebi bu. Ama neye nasıl etki ediyor? Napoli'de böyle değildi.
5: Değildi, evet.
6: Hiç alakası yok yani bu yani. Şeyle. Bu farklı bir konu. Bu farklı bir mevzu. Ama şampiyonluğun önemli detaylarından mı? Oynadığı evrede kesinlikle. Ama oynamadığı evrede de zaten konuşacağız, ama çok net bir şey belli etti bu şampiyonluğu. Atan tutan fark.
5: Yani bir kare as yapsak Galatasaray için, yani şampiyon Luk'la alakalı.
6: Uğurcan.
5: Osimhen. Yani tabii ki Barış Alper demeden olmaz. Hani bazı bölümler Torreira, Abdülkerim Sanchez'in iyi oynadı, Jakobs'un iyi oynadığı karşılaşmalar var. Bugün Noah Lang bence ikinci yarıda çok önemli hareket getirdi. Hepsinin bir noktada katkısı var, ama hiç katkı veremeyenler de var. Yani İlkay Gündoğan'dan bu performansı herhalde, bu kadar düşük kalmasını hiç kimse beklemiyordu. Hani 46'da Lemina girmese çok daha zor bir maç olabilirdi Galatasaray için. Çünkü inanılmaz geçirgen bir orta saha halini aldı İlkay'la beraber Galatasaray. Ama hani Osimhen bonservisi alınıp karşılığındaki performans, evet bu olacak deseler sezon başında, herkes bir evet daha fazlasını bekliyoruz diyebilir.
4: 80 milyon eurodan bahsediyorsun yani. Hani bir daha kolay kolay da bir oyuncu için harcanmayacak, ama büyük oyuncu. Yani varlığı, gol atmasa bile varlığı yeten bir oyuncu bence Osimhen. Dediği gibi bence de 5 tane santrafor. Yani ben Mbappé yani santrafor olarak saymazsak, yani santrafor oynamasak 5 santrafordan bir tanesi şu anda bence. Her takımın isteyebileceği, her takımın oynayabilecek potansiyeli olan. Yani koysan bugün Bayern Münih'te de sırıtmadan oynar. Paris Saint Germain'de de oynar. Real Madrid'de de oynar yani. Çünkü Mbappé bir sol yön oyuncusu. Ama tabii geçen sene mi daha etkiliydi, bu sene mi daha etkiliydi? Geçen sene çok daha etkiliydi. Seneye ne olur? Seneye kalır mı? Gider mi? Giderse Galatasaray orayı nasıl kapatır? Tabii o Galatasaray'ların düşüneceği konular, ama Galatasaraylılar, benim konuştuğum Galatasaraylılar olaya şöyle bakıyor. Yani biz geçen seneye göre 3 kat fazla para harcadık. Şampiyon olduk yine. Evet, tabii ki şampiyonluk bu işin önemli. Çünkü şampiyonluğa direkt gidiyorsun, ama onun dışındaki hiçbir, yani Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendik. Şampiyonlar Ligi'nde yani son 16 yaptılar değil mi? Son 16 yaptılar, evet, 16'da elendik. Yani hani baktıkları zaman hani yani biz 150 harcayarak da bunu yapabilir miydik? Yapabilirdik diyorlar baktığın zaman. Yani. Tabii böyle bir gerçek var.
5: Tabii
4: Uğurcan burada ya. Yani burada Uğurcan, belki Uğurcan olmasa Osimhen de yetmeyebilirdi bu sene.
5: Evet.
4: Yani Uğurcan'ın çok kurtardığı
6: ya
4: maç
6: şey,
4: var.
6: Kader döndü orada yani sezon başında. Ederson Uğurcan savaşında tam tersi olsaydı bence %100 evet. Fenerbahçe şampiyon olmuş olurdu.
5: Yani bence. Şimdi bu performanstan öyle bakmak tabii ki çok normal.
6: Ya işte aynı oranda olduğunu varsayarsak.
5: İşte takım içi yani farklı faktörler illaki devreye giriyor. Belki Ederson bu kadar kötü performans göstermeyebilirdi Galatasaray kalesine geçseydi. Ya da Uğurcan belki bu kadar öne çıkmayabilirdi Fenerbahçe kalesine geçseydi.
6: Ama mesela Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını düşün. Ligde mesela bir Alanya deplasmanını düşün.
5: Aldı maçı.
6: Ederson oralarda daha şey olabilirdi. Daha noksan kalabilirdi. Bir de benim girizgahta Fenerbahçe şampiyonluğu ver deme sebebim şu. Galatasaray 3 yıllık bu şampiyonluk maratonunda hep çekirdeği çok kuvvetli bir takım oldu. Hiç performans düşüşleri olmadı aynı şekilde ve eşlikçiler çok iyiydi. Şimdi bu yıl Davinson Sanchez gerçekten bence yani standartının bayağı altına bir sezon geçirdi.
5: Torreira'nın ne bence en
6: Torreira ikinci yarı neredeyse birkaç maç sayabilirsin.
5: Fenerbahçe maçı dışında yani.
6: Yunus bir 10 oynadı, Sara bir 10 oynadı gibi. Osimhen ligin yarısında yok. Icardi Osimhen'den daha skorer bir sezon geçirdi ama bayağı tartışıldı. Sané derbiyi aldı. Muazzam bir büyük maç performansı. Beklentinin altında kaldı.
5: Bugün 46'da çıktı Sané mesela yani şampiyonluk.
6: Bu senin en iyi iki eşlikçisi Şalay, Barış Alper. Çekirdek bu kadar darbe yemişken Galatasaray'ı kolay kolay böyle yakalayamazsın başka türlü. Çünkü Galatasaray seni hep ana çekirdeğiyle yendi.
5: Omurgasıyla.
6: Hep omurga aynen. Hep sayılırdı işte. Mustera, Davinson, Abdülkerim. Abdülkerim de bu arada bence tabii çok iyi sezon geçirdi.
5: Evet.
6: Abdülkerim, Sanchez, Torreira, işte Mertens, Icardi denirdi. Mertens, Osimhen'dendi. Bu yıl bu eksikliği yaşarken Fenerbahçe'nin samimi söylüyorum çok rahat bir şekilde bu işi götürmesi lazım. Yani, ama işte bu şu an anlık yönetime de yazar. Santrfor almam olayını ben hala kabul etmiyorum. Onun hiçbir izahı yok. 10 yıl geçse de olmayacak. Bu evet. sezon niye kaybedildi dendiğinde Fenerbahçe'nin santrforsuzluğu en çok hepimizin konuştuğu şey olacak.
5: Epik hatalar listesinde kafadan girdi yani.
6: Epik hata ötesi. Evet. Epik hata ötesi. Ha bir de ilk belki sezon başında kurulan özellikle yani hücum tarafındaki rotasyon.
5: Evet. Çok kötü yani çok başarılı bir kadro planlaması.
6: Çok iyi rotasyon oyuncuları var Fenerbahçe'nin ama çok iyi ilk 11 oyuncuları yok.
5: Galatasaray'ın da bence burada farkı Fenerbahçe ile açtığı nokta devre arası transfer dönemi oldu. Galatasaray hep ana iskeleti senin bahsettiğin çekirdeği sağlam tutup yedek noktasında problemler yaşayan bir takımdı. Ki bu sezonda hatırla Aralık'ta Kasım'da ara transferden hemen önce oynadığı bir Saint Gilloise maçları var. Kimsenin oyuna giremediği yani yedek kulübesinin o kadar kötü olduğu bir takımken Galatasaray. Hani Noah Lang başta olmak üzere devre arası transferleriyle kadro çeşitliliğini ve derinliliğini arttırdı. Yani Uğurcan'ı şurada ayrıca tebrik etmek lazım. Hani Murat abi yani genelde evet Uğurcan çok önemli bir kaleci. Çok büyük bir kaleci. Milli takımımızın da kalecisi. Ama Muslera gibi bir karakterin arkasına gelmek kim olursa olsun çok zor bir hikayedir. Yani yıllarca Fenerbahçe Alex'in arkasındaki oyuncuyu bulamadı. Muslera 14 yıl Galatasaray, Hakeza, Taferel Mondragon'dan sonra çok önemli bir sürü ara verdi. İyi kaleci bulma noktasında problem yaşadı Muslera'ya kadar. Şimdi Muslera gidiyor hemen arkasına onun kalesine kaleye geçiyorsunuz Galatasaray formasında ki çok tartışmalı bir transfer. Hani büyük bir takımdan geliyorsunuz Trabzonspor'dan. Bu performans sanki hiç ilk yılınız değilmişçesine ortaya koyuyorsunuz. O yüzden yani bir şampiyonlukta hani kare as yapılabilir ama yani birinci isim.
4: Ben ve sezon MVP'si Galatasaray'da Uğurcan Çakır yani çok net. Fenerbahçe için oralara dönmeyelim artık. Eski yönetim, eski başkan artık neredeyse yeni bir kongre gibi iki evet. önceki başkan olacak Sayın Ali Koç. Yani Uğurcan'ın alınmama hikayesi var. Sonra Ederson'a gidilme hikayesi var. Ederson'a verilen garip bir para var. Şu da var. Sen Galatasaray'ın örnek ver. Fenerbahçe Volkan Demirel'den beri kaleci bulamıyor. Yok işte her sene değiştiriyor. Seneye bir daha değiştirecek. Bulamıyorsun. Galatasaray hemen buluyor. Mesela Galatasaray eskiden arada böyle bir geçişler yaşar. Mesela Taferel gittikten sonra birkaç kaleci aradı bulamadı. Sonra Mondragon'u buldu.
5: Mondragon geldi Taferel'den sonra.
4: Pardon.
5: Mondragon'dan sonra
4: bir işte yok. Evet. DeSantis geldi. Leo Franco geldi falan. Sonra Muslera'yı buldu. Muslera çok iyi götürdü. Uğurcan'ı buldu. Uğurcan da buradan ayrılana kadar bilmiyorum satar satmaz kalır kalmaz ama Uğurcan benim bildiğim vizyon açısından Avrupa'ya gitmek isteyen bir kaleci. Yani bir sene daha oynar gider. Dünya Kupası'ndan sonra hemen gider teklif getirir bilmiyorum. Ama Galatasaray o işi iyi hallediyor. Kaldı ki tam tersine rakibi Fenerbahçe halledemiyor. Bulamıyor kaleci. Yani bir şekilde
5: zorlanamıyor.
4: Yok abi işte sayalım Volkan'dan sonra. Livakovic, Altay, Harun, Ederson. Yani olmuyor. Sen kalede bir türlü aradığın o seni maç kurtaracak kaleciyi bulamıyorsun. Livakovic de maç kurtaramıyordu. Ederson da kurtaramıyor. Bence Altay da Altay'ın bir iki tane var kurtar ama bir iki tane.
5: 5 yılda yani.
4: Yani 5 yılda bir Hatay yani. Hatay maçı var bir tane acayip oynadığı. Çok acayip oynadı.
5: Rahmetli Penza'nın inanılmaz oynadığı maç.
4: Yani, o yani onun dışında atan tutan hikayesi yine tutuyor. Ya
5: ama ben Galatasaray'ın...
4: Sadece yeterli mi yetmez ama atan tutan önemli. Çünkü Fenerbahçe bu sene çok yani atamadığı gibi çok da gol yemiş. Yani Galatasaray'dan 3 gol az atmış ama 5 gol fazla yemiş. Yani iki departmanda da Galatasaray'ın gerisinde.
5: Tabii atmak da yani o pozisyona rahat girmek de önemli. Yani her

0: rağmen yendi Beşiktaş'ı. Çok önemli iş başardı Fatih Hoca. Ama ben Galatasaray'ın kadrosunun 5. yıla girerken ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum.
1: Değiştirecekler.
0: Ben hani o omurganın, iskeletin çok önemli olan
1: metal yorgunluğu da başladı. Evet. Şimdi artık Abdülkerim Bardakçı işte ne kadar iyi bir stoper de olsa ağırlaştı. Bel dönmüyor. Davinson bence bu senenin çok gerisinde. Galatasaray'da herkes homurdanıyor Davinson'a. Torreira özellikle özel hayatının sahaya etkilediği herkes tarafından. Şimdi Icardi giderse Galatasaray'ın bir tane yedek santrafor bulması lazım.
0: O da son maçına büyük ihtimalle çıktı gibi görünüyor şu anda.
1: Yani eğer uzatmazsa kontratını. İşte Kaan Ayhan'ın gideceği söyleniyor. Bence yedek kaleci Günay gider. Yani Galatasaray'da şimdi Fenerbahçe bir sürü transfer yapacak diyoruz. Galatasaray'da yapacak.
0: Yapacak.
1: Ha, Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Son 4 yılın şampiyonu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunların hepsi tabii bir oyuncu ikna etme tarafında daha
0: ve maddi olarak
1: şeyler. Hem maddi hem ikna da yani şimdi yani Şampiyonlar Ligi'nde en az 8 maç oynayacağız demek bir menajer ve oyuncu için değerli karşı masaya oturduğunda. Fenerbahçe'de işte Temmuz 22 Temmuz galiba 20 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesi. Ya Fenerbahçe'deki başkan adaylarının söylemlerine baktım o Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar önemsiyorlar. Bana soruyorsun Aziz Bey hiç önemsemiyor. Sıfır seviyesinde. Yani tamamen lig diyorlar hiç Şampiyonlar Ligi falan diyen duymadım ben orada. Çünkü ligi bilen hoca. Evet. Ligi bilen bir şey. Ligi bilen. Ne demek Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüyorsun demek oluyor bu. Bakalım. Yani yine enteresan değişik bir sezon. Bizleri bekliyor. Tabii Fenerbahçe'de bir kongre dönemi var. O kongreden çıkacak. İki farklı profil başkan. İki farklı vizyon
0: var şu anda. Var. Olacak yani. İkisi de farklı.
1: Yani bir tarafta yine Aziz Bey'in ben her şeyle ilgileneceğim tarafı var. Bir tarafta daha yani biraz daha yine hani işte yabancı hoca. Muhtemelen belki bir sportif direktör bilmiyorum nasıl bir yapı kuracak Hakan Bey. Ama yani Fenerbahçe kadar Galatasaray'da çok ciddi değişimin olacak. Hakeza Beşiktaş'ta da aynı değişim olacak.
0: Mutlaka ki öyle. Belki Sergen Hoca şu anda bilmiyorum.
1: Ben bence bu akşam Sergen Hoca bu akşam itibariyle bence ayrılır Beşiktaş'tan. Tahmin
0: tribün
1: ediyorum hiçbir şey bakmadım.
0: Ne dedi bilmiyorum. Tribün istifa ederse bırakırım dedi. O sesi dinleyemedim karşılaşmak.
1: Daha çok yönetim istifa denmiş galiba.
0: Öyle mi?
1: Yani ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Yani şu anda ligde de kalan yarış. İşte bir beşincilik yarışı var şu anda.
0: Evet. Başakşehir Göztepe arasında.
1: Tabii o da.
0: Küme düşme hattında var.
1: O da Trabzonspor kupayı alırsa değerli. Trabzonspor
0: evet.
1: Kupayı alamazsa beşinciliğin bir değeri yok şu anda.
0: Gençler Birliği'ni geçecek ve Konya'ya geçecek Trabzonspor kupayı.
1: Yani çok kolay gözükmüyor bence. Çünkü bugün Onana eğer oynamayacaksa. Yani
0: Gençler Birliği'nin tamamen odağının lig olacağını düşünüyorum. Orada
1: üst üste oynuyorlar bir de.
0: Evet. Bence iki maç var değil mi?
1: İki maç. Trabzon Gençler Birliği. İkisi de Trabzon'da. Yani muhtemelen Gençler Birliği zaten Gençler Birliği'ni yeni bu arada tebrik edelim Metin diye de yine 3 golle döndü.
0: Evet.
1: Gol atamayan Gençler Birliği 2-0'dan döndü.
0: Evet.
1: 3-2 kazandı. Kasımpaşa ateşe düştü Emre Hoca ile.
0: Emre Hoca atıldı.
1: Yani haftaya belki kader maçında Emre Hoca kulübede olmayacak.
0: Gibi görünüyor.
1: Gerçekten hani kader maçı yani hafta içinde. Evet. Kasımpaşa'nın çünkü öyle düşme ihtimali var şu anda.
0: Kesinlikle öyle. Orayı da ayrıca konuşuruz. Çok heyecanlı attık yarışta. Yani Galatasaray'ın da dediğin
1: ama işte bugün maçlarda verilen bir düdük demin olacağını söyledi. İşte, senin çaldığın bir düdük sadece şampiyonluğu etkilemiyor. Aşağıyı da yaktın bugün.
0: Herkes girdi birbirine.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Aşağısı tam çorba yani. Orayı şu anda arkadaşlar birazdan getirirler. Aşağısı acayip. Alev alıyor aşağısı şu anda. Baksana şuraya ya.
0: Hakikaten öyle yani. Karagümrük ve Kayseri düştü. Gençler Birliği Antalya, Kasımpaşa 32-31-29. Eyüp 32 yani dörtlüğe varacak
1: kalma. Dörtlüğe varacak kalabilir.
0: Durumu var. Tabii ki fikstüre de bakmak lazım. Eyüp müthiş iş çıkarttı. Gerçekten tebrik ediyorum hocalarını.
1: Helal olsun Atilla Hoca'ya. Atilla gelin.
0: Yani şöyle benim kalbimi çok kazandı Murat abi. Çünkü küme düşmeyi oynayan, bir puan bile bir pozisyon için bile oynayan takımlar genelde skoru aldıktan sonra zamanında oynamak isteyebilirler. Adam her maçtan sonra çıktı. Önde olsak da geride olsak da yerde yatmayacağız. Bu futbol anca böyle gelişir dedi defalarca. Yani 17. iken de bunu söyledi adam. Yani şimdi söylemiyorum bunu hani her yerde söyledim.
1: Adam Türkiye'de.
0: Helal olsun
1: Türkiye'de
0: hakikaten helal olsun.
1: Artık Tükaka'ya edilmiş olan Umut Bozuğa sarıldı. Adam da çok iyi bu akşam da işte bir gol iki asist galiba. Yani adam dedi benim Agüero'm. Agüero gibi görüyorum takım. Yani oyuncu ilişkisi değil. Zaten yıllardır oradaydı. Hep evet. Yardımcı hocaydı Atilla Hoca. Ben de çok mutluyum. İnşallah da ligde kalırlar bu arada. Ben Eyüp'ün ligde yani canı yürekten istiyorum ligde kalmasını. Ama dörtlü averaj şöyle olabilir. Yani deminki sayfayı açar mısın? Yani hiç zor
0: gençler bir ihtimalden bahsetmiyoruz. Gençler berabere kalacak Trabzon'la.
1: Abi gençler berabere kalacak Trabzon'la. Eyüp Fenerbahçe'ye kaybedecek. Doğal
0: evet.
1: Sonuç. Kasımpaşa Galatasaray'a kaybedecek.
0: O da doğal sonuç.
1: 32. Antalya Spor'da iddiasız Kocaeli'ni yenecek. O da 32. 4 takım 32 oluyor.
0: O
1: zaman 4'le veraja giriyorlar.
0: 4'le veraja ne olur? Onu yani hesaplayamadım şu anda bilemem.
1: Onu şu anda şeyler biliyordur. Bu 4 takım idarecileri evet, onlar biliyordur şu anda.
0: Onlar biliyordur. Peki burayı da konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayacağız. Ve açıklamalara geçiyoruz. Açıklamalarda bakalım sırayla hangi isimler gelecek? Okan Buruk'la başlayalım. Gerçekten 4. şampiyonluğumuz çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde 2. kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Abdullah

0: Çavukçu, bu duygu anlatılmaz. Şu anda da konuşmak istemiyorum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok mücadele ettik, savaştık. Allah'a şükürler olsun. Kelimelerle anlatamıyorum. Bugün şampiyon olduk. Yunus Akgünç, Allah'a bin şükür 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Camiamız hayırlı olsun. 26, 27, 28 Galatasaray her sene şampiyonluğu kovalayacaktır. Abdülkerim Bardakçı, bizim için çok önemliydi. Tarihi yazacaktık. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun. Barış Alper Yılmaz ki o da bu sezonun en önemli isimlerinden bir tanesiydi şüphesiz. Şu anda diyeceğim çok bir şey yok. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten başka zaman bolca konuşacağız. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Victor Osimhen, Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ı takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Lucas Torreira, biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik.
1: 4 yıl biz iyi takımız, ondan şampiyon olduk diyorlar.
2: 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir
1: çok acayip. De
2: böyle olmak
1: ben çok, acayip.
2: Çok mantıklı gelmiyor.
1: Ya bence de alacak yeni kontrat çünkü şimdi Galatasaray'ın ben Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesini gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu yönetim kurulu listesini almış. Okan Buruk'un çok yakını. Yani Abdullah Kavukçu yönetim listesine giriyorsa şartlarından biri de Okan Buruk'la devam edilmesidir. Ya bunu bilmiyorum ama kuvvetle böyledir. Yani çok yakınlar çünkü. O yüzden ya bir yapı, orada bir futbol yapısı var. Adam da bu bozulmasını istemez Abdullah Kavuk için. Oraya sıfırdan bir hoca sok. Ona bir daha buraları anlat vesaire. Hakkı mıdır? %100 de hakkıdır abi. 4 sene şampiyon yapmış. Şimdi
0: tabii
1: ne diyeceksin
0: yani,
1: adama
0: isteyecek
1: yani?
0: De bir kontrat. Yani bu, çok
1: gayet hani bu sene iç sahada Şampiyonlar Ligi performansı da gayet iyi.
0: Avrupa'sı da bu
1: İç
0: sene
1: sahada
0: fena
1: iyi yani. Hani tam deplasmanda sıkıntı yaşıyor ama iç sahada.
0: Deplasmanda her yıl yaşayabilirsin zaten. Liverpool'a yani evet. 10 kere gitsen zaten 9'unda
1: aynen
0: öyle
1: öyle. Onun
0: bitecektir
1: için.
0: büyük ihtimalle karşılaşmalar. O yüzden biraz şey de gibi geliyor. Yani başarıya açlık, tahammülsüzlük, hep başarılı olma isteği, programlarda da övdüğümüz bir şey ama bu da birazcık şeye giriyor bence. Artık fazlaya giriyor. Yani 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamı da
2: Daha ne
0: hani
2: yapabilir
0: bu
2: adam?
0: biraz şova giriyor yani bu
1: Ben
0: eleştiriler.
1: dün ya da bugün Fatih Terim'in bir açıklaması görüyorum. Çok güzel. Şampiyonluk doyulacak bir şey değil diyor. Yani
0: Kesinlikle.
1: hani üç kere oldum bir daha olmayayım olmasam da olur gibi bir şey değil. Şimdi bu duyguyu en fazla yaşamış bugüne kadar Okan
0: Tabii.
1: Buruk'tan önce Fatih Terim'di. Aslında çok doğru. Yani bugün Bayern bir şey diyor mu mesela ya biz yeter çok üst üste olduk biraz bırakalım da birisi olsun. Ya da işte Ajax, PSV, Hollanda diyor mu
0: Asla.
1: ya biz olmayalım ikimiz de şu üçüncü birisi çıksın. Ya böyle bir şey yok. Herhalde onlarda da kongre var ya belki kongre yapıp böyle bir imza töreni yaparlar. Öyle
0: Olabilir.
1: bir şey de yapabilirler.
0: Olabilir. Belki.
1: Jest olarak bilmiyorum.
0: Bakalım neler zaman gösterecek. Galatasaray şampiyon oldu. Tekrar hatırlatalım. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de bugün Konya'da çok yani net bir galibiyet aldı. Çok da yani Konya sporlarının da hani karşılaşmaya hazırlanış biçimi birazcık tabii ki farklıydı. Hani Fenerbahçe'yi yenmek üzerine tabii ki gayet normal olarak ama İlhan Polut orada biraz yumuşatmaya çalışmıştı hafta içinde. Biz hani bu kadar hayati bir şekilde görmüyoruz. Normal bir karşılaşma kazanmamız lazım. Evet, diğer maçlardan bir farkı yok demişti.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi. Reklam.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
5: Böyle mi olacaktı? Diyor Galatasaraylılar. Tamam şampiyon oldu kutluyoruz. Lakin hak ettiler mi o da tamam. Ama ölmek ölmek dirilmek herhalde böyle bir maça ait olur böyle bir laf. Ligin en zayıf takımı. Dakika 60 küsür. 2-1 mağlupsun. 1-1'den sonra Antalya 2-1'i buldu. Ondan sonra dayanamadı. Yani bu güneşe kar dayanamadı ve kaybettiler. Önce bir penaltı ardından da bitime dakikalar kala bir kendi kalesine gol veya Osimhen'in attığı gol tartışılır kimin attığı.
6: Osimhen'e yazılır kaleye gittiği için hocam.
5: Tamam. Dolayısıyla Galatasaray'a

0: kazandığı Antalya Spor kendini ateşe attı. Son 30 dakika öndelerdi. Galatasaray'da futbol adına hiçbir şey yok. Üretim yok. Sadece tamam, topa sahip olma fazla. Oyunu domine ediyorsun sağdan soldan ama son paslar kötü. Sonuç olarak Galatasaray kolay değil, zor bir şampiyonluk maçını kazandı bu gece.
1: Evet hocam, sizden de ilk sözleri alalım. Sonrasında genel performanslara değiniriz ama herhalde az önce Icardi'yi gördüğüm için söylüyorum. O da gururlu bir, hani veda olursa bilmiyoruz artık, seneye belki tekrar sözleşme yenilenir ama az önce Icardi'nin bir bakışını gördüm. Gururlu bir şekilde bir baktı. Çünkü son golde gerçekten büyük bir katkısı vardı. Galatasaray'da şampiyonluklarda çok büyük katkıları olan, özellikle iki şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Icardi, dördüncü şampiyonluğun final golünde de yaptı katkısını.
2: Söyleyebilir miyim bir şeyler?
1: Tabii hocam.
2: Şimdi tabii yöneticileri konuşuyor. Sakın ha sezonunda aramızdaki ilişkiyi dondurduğun ofsaytımsı atılan gol, penaltımsı golle şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ferhat Gündoğdu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluklarını kutluyorum. Hayırlı olsun.
1: Başka bir şey söylemek ister misiniz? Sadece buna mı bağlıyorsunuz hocam?
2: Kitlendin mi?
1: Evet hocam.
2: Ha canım. Kitlendim.
1: Yani sonuçta üst üste 4 sene
2: Icardi gururluydu. 4 sene üst üste şampiyon olabilir canım. Oyuna oldukları şeyleri bakıyoruz. Icardi gururluydu. Çünkü 2 sene emeği çok büyüktü. Sonra bu süreçlerde Osimhen geldikten sonra Icardi'ye çok şeyler söylediler. Ve dolayısıyla Icardi de son bir kez tribünlere baktı. Ve öyle yürüdü gitti. O yüzden de söylenecek çok söz yok. Bir süreç içerisinde, şimdi Antalyaspor küme düşme hattında, büyük bir ihtimalle kümesi düşecek. Yenerse düşmeyecek belki ama öyle bir sürece girdi ki, düşen takımların kaderini belirleyen hakemler, şampiyonluğun kaderini belirleyen hakemler, kendini değiştirmesi gerekenlerin değiştirmediği bir ortamda Türk futbolunun geldiği son nokta. Allah'tan dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya şampiyonasından sonra da curcuna çok. Hayırlısı olsun.
1: Ahmet hocam, Okan Buruk, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste ikinci kez oldu. Artık hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk diyelim. Bu arada ikinci kez oldu derken, futbolculuk döneminde, yani Fatih Hoca ile yaşanan 4 sene üst üste de Okan Buruk futbolcu olarak o kadroda, şu anda da teknik direktör olarak üst üste 4. şampiyonluk Okan Buruk.
0: Yaşadı.
1: Bir de Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk. Gerçekten Okan Buruk.
0: Bir de Akhisar'la Türkiye Kupası.
1: Ve Süper Kupa.
0: Evet. Süper Kupa. Doğru.
1: Ve yani baktığımızda Okan Buruk adını altın harflerle Türk futboluna yazdırıyor.
0: Şimdi Galatasaray derbilerde fakir bir takım. Kabul edin. Derbilerin kralı Fenerbahçe. Bakmayın siz Galatasaray'a yenildiğine. İyi oynamadan bazı maçları veya birçok maçı oynamadan kazandı. Özellikle Samsun maçı ve özellikle bu akşamki maç. Galatasaray çok zor şampiyon oldu. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Fenerbahçe kendine yansın. Kendine yansın. İki maçı, 2-3 maçı 90 artılarda, 90 artı 10'larda kaybetmesen bugün belki son maça kalacaktı. Sonuç olarak başarı daima konuşturur. Başarı birçok eksikliğin üzerine örter. Başarı birçok hataları maalesef unutturur. Şu anda da Okan bak ne güzel paşa paşa konuşuyor. Niye çim demedin? Niye ıslattılar demedin? Sulamıyorlar demedin?
1: Hocam şampiyon oldu.
0: Bir de mesela bugünkü Galatasaray'ın attığı ilk gol. Bir bakın bakalım ne? Offside mı değil mi?
1: İlk atıldığında o dominasyon Ersen'e Senşin tamam. Şampiyon.
0: İlk geldi. İlk ortalandığı an Osimhen offside. Her ne kadar topa Osimhen dokunmasa da Arkasındaki savunma oyuncusuyla bir teması var. Bana göre ofsayt.

0: Offside. Var
1: çünkü ayı. Yani atıldığında Osimhen offside'daydı.
0: Dursaydı problem yok. Geri gelip kafaya çıkacak Antalya Sporlu oyuncuyla teması var. Ne diyor kural? Yani coğrafi offside var ya. Sen coğrafi offside'dan aktif offside'a geçiyorsun temasla birlikte. Offside. Şimdi ne oluyor? Şunu diyemez kimse. Ya offside yine hayır. Hocam, bu maç son 10 dakikada kazanıldı. 15 dakikada evet. Kazanıldı. Hani maç o golü verirsin de arkasından 5 tane daha atar galsa, o olmasa zaten 5 atar. Böyle bir tablo yok burada. Ha, penaltı konusunda ben penaltıya yakınım. Çünkü Osimhen topa vurduktan sonra ayakla uzanıyor. O da geliyor aleni bir şekilde, özellikle yer kamerasına baktım. Penaltı Antalyalı oyuncunun acemiliği.
1: Burada hocam ben Bülent Hoca'ya da maç içinde söylemiştim. Ya özellikle İstanbul'a gelen deplasman takımları hamlelerine çok dikkat edecek. Hani ufak bir teması gösterdiği an o penaltı olunuyor zaten. Ben tam tersine çok penaltı çıkacağını düşünmüyorum.
0: Sence penaltı mı?
1: Penaltı. Ama fotoğraf penaltısı diyorum ben ona.
0: Ya bak ne diyorum.
1: VAR geri çeviremiyor.
0: Hazır mısın?
1: Çünkü darbe var.
0: Hazır mısın? Bizim zamanımızda.
1: Buna devam denirdi.
0: Bu tür kolay penaltılar verilmezdi. Veya şunu söyleyeyim sana. Dünya Kupası finalinde Fransa İspanya oynuyor. Maç 0-0. 89'da böyle bir penaltı veriyorsun. FIFA der ki okey penaltı.
1: Ama bir daha.
0: Ama hayır, içine sinmez. Ha, penaltı içine sinecek diye bir kural da yok.
1: Ben hep onu şunu söylüyorum.
0: Yani şunu hep ben şunu derim. Ben orada olsaydım VAR'da bu pozisyon penaltı verdim.
1: Hocam ben hep şunu söylüyorum. Dakika 2-2. Dakika 90.
0: Evet.
1: Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek noktada. Osimhen'e verilen penaltı gibi tam 90+5 Antalya'ya penaltı verilse tüm Galatasaraylar penaltı der mi?
0: Tabii ki demez. Yediği haltın farkında Yunus'a yapılan kırmızı kartlık bir hareket var. Sonra da Antalya orada da müdahale etmiyor. Şimdi evet. Orada diyorlar ki müdahale etmez. Olay dışarıda. Hayır. Kırmızı kartı gerektirecek bir hareket varsa dışarıda da olsa müdahale edeceksin. Hakem rezil. Osimhen'in atılması lazım. Niye? İlk yarıda yaptığı hareket sarı. Maçın sonlarına doğru boğuşmalar. Öfke kontrolü çok az Osimhen'in. Kırmızı, ama bunlar hepsi şampiyon olunca sadece lafta kalıyor. Konuşuyoruz o kadar.
1: Hocam tekrar sorayım o zaman. Bülent Hocama soruyu yöneltmeden önce. Okan Hoca futbol, daha önceki Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda futbolcu olarak sahada. Bugün de teknik direktör olarak sahada. Okan Hoca için neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok çok büyük bir başarıya imza attı.
0: Okan Hoca bu akşam Bebek Otel'e mi gider? Alkol mü içer? Kahve mi içer? Beni bilmem. Ama oturacak, düşünecek. Ben böyle bir 4 sene arka arkaya şampiyon olduğum halde Galatasaray camiası beni tam kabul etmedi. Ben nerede hata yaptım diyecek. Bu 4 yıl boyunca futbol dışı, kenarda, maç sonları verdiği deklarasyon ve röportajlardır yaptıkları avam, kötü, Galatasaray camiye yakışmayacak konuşmalardan uzaklaşacak.
1: Hocam bu sorgulama belki de Galatasaray'ı başarıya taşıyor olabilir mi?
0: Hangi sorgulama?
1: İşte 4 yıl şampiyon hoca acaba mı diyor bütün Galatasaray camiası. Bugün
0: yani şunu başka söyleyeyim, bir takım Okan Buruk olsa gönderirse, Okan Buruk gönderirse, Fatih Terim gelse camiada büyük bir pozitif haykırış olur. Okan Buruk gönderirse, Arda Turan gelse yine camiada büyük bir haykırış olur. Oysa ki bu 4 sene Fatih Terim zamanında Fatih Terim'e gönderdiğin an kulübü yakarlardı. Buradan ders çıkartacak olan kişi Okan Buruk'un sadece kendisi. Sadece kendisi. Ama hala burnu kaftağında. Ben ders vermem, ders alırım, ders vermem falan raconlara. Fatih Terim'si raconlara giriyorsa önümüzdeki sene de onu çok kötü günler bekliyor.
1: Hocam sizden bir Okan Buruk yorumu alayım. Bir teknik direktör olarak. Yani Okan 5. şampiyonluğu Süper Lig'de. 4 Galatasaray, 1 Başakşehir.
2: Şöyle söylemek lazım. Okan Hoca başladığı antrenörlük kariyerinde tabii ki çok zorluklar içerisinde gele işte çalıştığı takımlarda hep istediği randımanı bir türlü tutturamadığı bir ortamda en son Akhisar'daki kazandığı kupayla ve son hafta kaldığı kümeden sonraki Başakşehir'e gelişi ve Başakşehir'deki o şampiyonluğu Okan Hoca'nın başka bir boyuta gitmesini sağladı. Tabii ekibini de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sonucunda Okan Hoca Türk futbolunda uzun yıllar oynamış. Ve sonunda da arka arkaya şu anda öyle veya böyle dördüncü şampiyonluğunu Galatasaray'da, bir de Başakşehir'de olmak üzere beş şampiyonluk almış bir hoca. Avrupa'da şimdi Fatih Terim'le hani kıyaslamayı zaten kabul etmez. Avrupa'da Galatasaray bu anlamda büyük maçlarda belki biraz iyi oynamış gibi gözüktü ama başarı gelmedi. O yüzden de Okan Hoca'nın yapabilecekleri ve yaptıklarıyla tabii ki takdir hak ediyor. Galatasaray taraftarları ne kadar çok istifaya davet etse de son 10 dakikadaki oyunu ile maçı kazanmış olsa da bu süreçlerde önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda da hep aynı şeyleri yaşadıkları için hani desteklerle şampiyon oldukları için o yüzden hep Okan Hoca'ya saldırmaya devam ediyor Galatasaray taraftarı. Onlar da biliyor gerçekleri. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Sakın ha sezonunda aramızda kalsın dediğimiz, ilişkiyi de dondurduğumuz penaltımsı, hatta önce offside'imsi Osimhen'inki, sonra penaltımsı Osimhen'inki, verilmeyen kırmızı kartlar ve şampiyonluk. Tebrik ediyorum.
1: Hocam siz Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili, yani Bülent Hoca bazı imalarda bulundu.
0: Kardeşim Galatasaray'ı şampiyon yapan ne Dursun Özbek?
2: Hocam offside değil mi şeyin Osimhen'inki?
0: Evet offside.
2: Buyur abi offside işte, olmasa gol olmasa olmayacak şey. Yani. Beraber bitecek. Kim belirledi? Gene hakem belirledi.
0: İşin kötüsü şu.
2: Son dakikadaki Fenerbahçe, pardon hocam sözünü kestim. Fenerbahçe'nin son dakika Rize maçındaki pozisyonda kırmızı kart normal şartlarda golü yemese bugün puan farkı bile nerelere gelecek? Dönüyorsun burada da aynı şekilde vermeyen bir hakem. O zaman söylenecek çok söz yok ya. Değişmesi gerekenleri değiştirmeniz gerekiyor. Ama Beşiktaş, ama Fenerbahçe, ama Trabzon, ama düşen bu takımlar içerisindeki haksız uğrayanlar, Kayseri'ydi, Karagümrük'tü, hatta bir sürü takımlar var.
1: Emirhan'cığım anket açalım. Galatasaray'da sezonun oyuncusu kim? Osimhen, Uğurcan, üçüncü oyuncu kim koyalım?
0: Barış Alper,
1: dört diğer. Osimhen, Uğurcan, Barış Alper, diğer. Bir anket
0: peki,
1: açalım.
0: Galatasaray'ın seçelim. Şampiyon olmasının en büyük sebebi diye bir anket daha aç. Birinci şık federasyon ve hakemler. İkinci şık Okan Buruk. Üçüncü şık Fenerbahçe.
1: Hemen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Onun için biz anket açmıyoruz.
0: Ben şimdi söylüyorum. Galatasaray bu sene şampiyon olmuşsa, bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin inanılmaz dahili var. Konuşmayan, itiraz etmeyen, sahada kalalım diyen Saadettin Saran. 90+11'lerde tamam bak hala yenen 2 tane 3 tane gol. Küme düşmüş bak bu akşam Karagümrük. Üzüldüm küme düştüler. Karagümrük'e kaybedilen 3 puan. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmasının temel nedeni ne Okan Buruk'tur, sadece Fenerbahçe'dir.
1: Galatasaray'ın da çok beklenmedik puan kayıpları oldu bu arada.
0: Oldu.
1: Ama Fenerbahçe'nin ki gerçekten hani böyle sezon boyu.
0: Ama mesela Galatasaray şunu yapmadı. Küme düşmüş bir takıma yenilmedi.
1: Yok.
0: Galatasaray öndeyken 90+8'de gol yemedi.
1: Yemedi.
0: Galatasaray öndeyken 90+2'de yemedi. Galatasaray öndeyken 90+8'de yemedi. Yedikleri goller
1: veya
0: Alanya,
1: iç sahada,
0: Alanya, Rize, Kasımpaşa.
1: En önemlisi Karagül. İç sahada tabii da ki. Şampiyonluktaki net tabii rakibi Fenerbahçe'yi net bir skorla yendi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı son dakika golüyle berabere kalmıştı. Bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstanbul'dan şampiyonluk görüntüleri. Tabii Galatasaray taraftarı da alıştı şampiyonluğa. Biraz daha o görkem, her sene siz söylemiştiniz bunu daha önce hocam. O coşku, görkem, kutlama biraz daha tabii ki normal olduğu için.
0: Bir şey söyleyeyim sana. Bir takımın, bu Galatasaray Fener, bir takımın bizim gibi birlikte arka arkaya 4 sene olması, şampiyon olması o ülke futbolu için iyi değildir. Asla iyi değildir. Ve dikkat et, bu seneki şampiyonlukta Galatasaray taraftarı böyle büyük bir coşku, vavalara falan gireceğini düşünmüyorum. Bir de dalga geçecekler. Zaten alışmıştık.
1: Evet.
0: Biz bu arada falan filan diyecek.
1: Şu an yani baktığımızda önümüzdeki sezonu da şu an kadro eksiklere baktığımızda en hazır takımı yine Galatasaray. Yani
0: Toşa ne dedi yukarıda bize? Fenerbahçe. Ödenmesi gereken borç, oyuncuları salarken vereceğim para şudur budur baktığım vakit. Bir de yeni takım kurmak için çok büyük paraya ihtiyacı var. Üstelik Fenerbahçe'de bank oynayacak, şampiyon oynayacak bir takım oyuncu kurmak hem pahalı hem de oyuncular kim olacak? Kim? Kolay mı?
2: Daha başkan belli değil.
0: Daha da başkan.
1: Daha başkan belli değil.
2: Hoca o da belli değil.
1: Ekranda Bursa'dan görüntüler var. Galatasaray taraftar Bursa'da kutluyor. Ankete katılımınız için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? Osimhen %52
2: orası
1: oyla
2: Bursa
1: şu an lider.
2: Bursa değildir ya. Bursa mı orası?
1: Bursa hocam.
2: Bursa'da şampiyonluğu kutluyor Galatasaray.
1: Hocam orada kutlanır artık. Herkes kutlasın hocam her yerde.
2: Ayrı konu.
0: Senin kanaatin ne? Galatasaray'da sezonun oyuncusu. Ben Uğurcan diyorum.
1: Ben de Uğurcan diyorum. Bu da Galatasaray'ın aslında bu sezonunu biraz özetleyen bir durum.
0: Bülent.
2: Ya büyük oynadı yani özellikle yaptığı icraatlarla bütün herkesin takdirini kazanan yani Galatasaray'daki en iyi adam Ferhat Gündoğdu'ydu.
1: Yok.
0: Ferhat Gündoğdu kim? MHK başkan.
1: Hocam hakemlik mi diyorsunuz gerçekten?
2: Oğlum sezon başından beri hakem hataları olanlar belli, kazanılanlar belli, başka takımlara yapılanlar belli. Neyi anlatıyorsunuz?
0: Ben şunu diyebilirim.
2: Hayır biraz... Ahmet hocam tanımıyor.
1: Hayır,
2: o yüzden
1: Galatasaray Fenerbahçe'nin başında da.
0: Bir şey söyleyeyim. Dürüst konuşayım. Hakem bu sene hakem hataları olmadı demiyorum. Ağır, fahiş hakem hataları oldu. Ama bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük ekşi sezonunda 101 gollü falan 101 puanlı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda bu sene hakemler başrolü oynamadılar. Ben şimdi dürüst konuşmak gerek. Benim inandığım...
2: Önceki senelerde hep oynadılar.
0: Hayır, biraz büyük ekşi zamanda ben diyorum. Büyük ekşi zamanında. Büyük ekşi zamanında. Federasyon Ankara başkanı. Büyük ekşi başka biri olsaydı Fener şampiyonu oldu. İsmail Kartallı Fener'den bahsediyorum. İki sezon önce.
2: Hayır, benim söylediğim şu. Bursa, Eskişehir, işte Sakarya. Ondan sonra Ankara. Hadi Ankara başkent olması. Bursa. Bunları da kutlamak zordur. Yani bunları şey yapamadım.
1: Bir Ahmet Hoca'ya bakabilir misiniz? Bir şey istiyor. Kahve herhalde. Arkadaşlar kahve, bir de. Kahve alalım. Ben de açıklamaları okuyayım. Yunus Akgün, herkesin çok büyük emeği var. Sahada ve sağ dışında herkes çok büyük emek verdi. Hepimizin eline sağlık. Camiamızın eline sağlık. Çok şükür demiş Yunus Akgün. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Bütün taraftarımıza hediye olsun. Çok savaştık. Allah'a şükürler olsun. Şampiyon olduk. Benim İlkay Gündoğan, benim için çok özel biriz. Tüm takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve camiamızı tebrik ediyorum. Dramatik olarak kazanmak da çok güzel bir duygu. Abdülkerim Bardakçı, bu yıl bizim için önemli. Tarih yazmak adına nasip oldu. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun demiş. Barış Alper Yılmaz, diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Şu an herkes Icardi'nin etrafında. Ahmet hocam, baktığımızda Osimhen de kutluyor ama şimdi ilk iki sezon şampiyonlukta Icardi'nin emeği tartışmasız. Üçüncü sezonda bir sakatlık yaşadı. Bu sezon veda mı edecek, sözleşme mi yenilecek derken final golünde de büyük bir katkısı var. Aldı at dedi Kaan Ayhan'a.
0: Peki.
1: Icardi ile ilgili genel bir yorumunuz ve şöyle gururla bir baktı tribünlere.
0: Söylüyorum. Yılda 3-4 milyon euro alıyorsa bulunsun kalsın. Şu anda 12 alıyor değil mi?
1: Evet.
0: Şu anda 12 alıyordu. 10-12 ayağın alırsın fark etmez. 3-4 alıyorsa bulunsun. Ama 8-8 falan yazık günah yılda. Bitirmiş, kafada bitirmiş o da.
1: Peki 4 yıllık izini düşünürsek Icardi'nin?
0: İzimiz yok, futbolda dün yok kardeşim.
1: Yok, genel olarak ben 4 yıllık yorumunu
0: İlk
1: alıyorum.
0: İlk 2 senesi şampiyonluğun baş mimarı. Son 2 sene şampiyonluğun asla baş mimarı değil. Bu baş mimarlara ben bu sene için Uğurcan'ı koyarım, Torreira'yı koyarım, efendim Osimhen'i koyarım. Ama Icardi'yi koyma.
1: Hocam en ölü halinde bile ilk 5'e girdi bence.
0: Neye?
1: Bu sezon.
0: Neye girdi ilk 5'e?
1: İlk 5'e 6'larda şampiyonlukta.
0: Şurada 15 Icardi mi?
1: Evet.
0: Zaten... Hayır abi.
1: Hocam var katkısı.
0: Abi bir dakika, sen katkıyı sadece golle değerlendirme.
1: Tamam hocam. Uğurcan.
0: Bak tekrar söylüyorum. Benim şahsi görüşüm. Bülent Hoca farklı, sen farklı düşünebilirsin. Bu sene altın, bronz, gümüş madalya verirsen altın madalya Uğurcan. Bu seneki şampiyonluk için konuşuyorum. Gümüş madalya. Barış Alper. Bronz madalya Osimhen.
1: Hırsıyla diyorsunuz Osimhen.
0: Abi Osimhen bu akşam bak yine ölü toprağıydı. Gitti ona bulaştı, buna bulaştı. Atılmayı göze aldı ki atılması da lazım.
1: Ceza duruma da düşmeyi göze
2: atılacak aldı. Osimhen.
0: Yani. Abi ilk yarıda yaptı hareket sarı. İkinci yarıda minimum sarı. O bir kavga oldu ya. Efendim zıplamalar, hoplamalar. Ama Atılmazsan işte takımı ateşlersin.
1: Evet, o son haftayı gözünden çıkardı. Zaten oynamasam da olur dedi. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? İzleyenlerimiz de size katılıyor hocam. Osimhen %57 ile lider. Barış Alper %5 oy.
0: Olur mu abi?
1: Bu piyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Tabii ki ciddi anlamda şampiyonlukta da fark açıldı. Galatasaray 26. şampiyonluk. Fenerbahçe 19'da kaldı. Beşiktaş 16 şampiyonluk. Baktığımızda Beşiktaş'a 10 şampiyonluk, Fenerbahçe'ye 7 şampiyonluk fark. İki ezeli rakibine atılan 17 şampiyonluk fark. Bu çok ciddi bir fark Galatasaray adına. Arayı açmaya devam ediyor Galatasaray. Neler söylemek istersiniz?
2: Hocam?
0: Çok basit. Arayı açmasının çeşitli nedenleri var. Bir, Ali Koç dönemi ve Beşiktaş'ın son 10 senesi Ahmet Nur Çebi hariç gelen basiretsiz başkanlar, bazı ahlaksız başkanlar, asla Ali Koç'u kastetmiyorum, onun namusundan. Hatalar futbol anlamında çok yaptı ama takımdan çalayım, kendime kullanayım, hep böyle bir şey yapmadı. Yanlış kararlar, sportif anlamda yanlış hamleler, sistemden bazı sezonlar, her daim Galatasaray'ın yararlanması, büyük ekşi zamanı. Tabii o bir de çığ gibi mesela, orada şampiyon oluyorsun. Şampiyonlar parayı ona göre Osimhen'i alabiliyorsun.
1: Şimdi bu sene de hocam. Mesela
0: Türk futbol tarihinin en büyük hatası. Buna rağmen 4 puan şu anda fark. Devre arası Fenerbahçe, Saadettin Saran sanki kripto Galatasaray'ı gibi. Kripto Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etmişsin. Stop, santraforları gönderiyorsun falan. Yine buraya kadar iyi geldi. Bütün bunları topladığım vakit Galatasaray'ın son 8-10 sene içindeki fırlayışı ortaya çıkmış oldu. Ha şu var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hırlı bir başkan gelmedi. Ne demek hırlı başkan? Bak zengin demedim. Bu işlerin ıcığını cıcığını bilen, hem futbolu bilen. Mesela Ali Koç'un ben futbolu bildiğine inanmıyorum. Saadettin sana futbol bildiğine hiç inanmıyorum. Aksi halde o basit işi yapmaz. Tutup da 3 sen santraforu yollamaz. Sıddıkiye de 22 milyon para verdirmez. Günah boynuna.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Evet, dakika skor. Programımızı geride bırakmıştık. Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Trendyol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray. 26. şampiyonluk Galatasaray'dan 4. kere üst üste şampiyon Galatasaray. Maç sonunda Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan, sıcağı sıcağına önce hislerini alayım. Önce hisler, sonra futbol, sonra teknik, sonra taktik. Önce hisler.
8: Ya selam herkese. Öncelikle iyi akşamlar. Yani şu an his olarak inan öncelikle beden olarak elim ayağım tutuyor. Yani elim ayağım sanki ben sporcularla beraber savunma yapıp hücuma çıktım. Her atılmayan pasta, hani atılması gereken pasta ben ayağımla attım aslında. Öyle bir maçtı, tüm Galatasaraylılara kutlu olsun diyorum. Hak ettikleri bir şampiyonluk sezon başından bu yana bakıldığı zaman. Maç üzerinde zaten gerektiğinde konuşacağız ama bugünün tadını çıkartsınlar. Tekrar herkese bu şampiyonluğun kutlu olmasını diliyorum tüm Galatasaray taraftarına can. Ben de şu an o kadar yorgun ve heyecanlıyım ki üzerimde şu an Galatasaray formamı dahi çıkarttım. O kadar sıcak bastı, o kadar elim ayağım boşaldı ki.
7: Abi yani acayip bir maçtı. Ben de ter içindeyim. Yani short t-shirt.
8: Gerçek bir roller coaster'dı gerçekten.
7: Gerçek bir roller coaster'dı hakikaten. Yani ben de short t-shirt şu anda aslında yayını yaptığım kıyafetim böyle ama su gibiyim. Şu anda yani Nevizade Taksim şu anda silme Galatasaraylı. Yani sen de şimdi birazdan tabii ki kutlamalarda yerini alacaksın ama yani rota olarak rotayı nasıl belirledin? Şimdi sen Nevizade tarafına mı, yani Taksim tarafına mı, yoksa doğrudan Florya'ya mı gideceksin?
8: Şu an
7: Ne yapacaksın abi? Kemerburgaz mı yoksa?
8: şu an arkadaşlarımla beraber Taksim'e daha yakın bir lokasyondayım. Yüksek ihtimalle beraber birazdan Taksim'e çıkacağız biz de.
7: Beraber Taksim'e.
8: Galatasaray'ın da kalbi.

0: Beyoğlu olduğu için yani benim için de her zaman ilk kutlanması gereken yer her zaman Beyoğlu'dur, Taksim'dir, Galatasaray'ın evidir.
1: Yani şu anda önümde bir tabii ki bir spor kanalının yayını da var. Biraz sonra tabii ki birçok konuğumuz da, yani Hakan Erol'dan sonra da birçok konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yani bugün çok çok uzun bir yayınımız olacak. Bir kez daha aktarmış olalım. Yani önce hislerle başlamak istedim. Taksim Meydanı şu anda full. Yani önümde iğne atsanız yere düşmeyecek vaziyette. Şampiyon Galatasaray dedik. Abi biraz bugüne döneceğim. Yani futbolu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Her zaman sizinle evet, teknik evet. taktik konuştuk ama abi nasıl maç buraya geldi ve maç nasıl döndü? Yani bize en azından yani birazcık anlatabilir misin? Maç nasıl döndü ve maç nasıl bu hale geldi? Ya da ilk yarı, ikinci yarı Galatasaray'ın oyunuyla alakalı şeye gece ve gündüz mü demeliyiz? Yoksa taraftar bu maçı aldı diye bir yorum mu getirmeliyiz? Ne dersin abi?
0: Can inan sizin bittiği yerdeyiz tabii. Çünkü sezon da bitti bugün Galatasaray için. Ama bence oynanan oyun, yani bugün oynanan oyun dakika 1 ve maç bitimi 96'ya kadar tamamen Antalya Spor'un istediği gibi oynadı. Galatasaray hiçbir şekilde oyunu kabul ettiremedi ve Galatasaray'ın tam olarak ne oynamak istediğini de ben hiçbir şekilde anlayamadım. Yani oyun kurulumundan bu kadar uzak, sahada yürüyen oyuncuların yani birbirleriyle olan mesafeleri de yani o kadar uzaktı ki maç boyunca. Yani Barış Alper top veriliyor ve Barış Alper'den beklenen şey çizgiye in, sen adam geç, hadi orada bir karambol yarat ve Galatasaray'ın golü bulalım. Yani Galatasaray'ın maç boyunca bence hiçbir şekilde bir planı yoktu, oyun planı yoktu, kurgusu yoktu. Tamamen bugün biraz daha kaliteli oyuncuların ayaklarına, Boğalang'ın ikinci yarıya girişiyle beraber Galatasaray en azından onun kanadından, onun yarattığı aksiyonlarla pozisyon yakaladı. Zaten gelen gollere de özellikle ilk golde Noah Lang'ın Barış Alper'e çizdiği çok güzel bir orta var. Bir de Osimhen'in öne geçiren golünde de Noah Lang'ın topuyla verdiği güzel bir asist var. Yani belki bugün Galatasaray gol beklentisine bakmadı hiç şeyinden önce. 3-50 arasında ama bugün bunu hiç hissettirmedi taraftara. Taraftarda da bunu gördük. Homurdanmalar maçın başından bu yana taraftarda da bir tedirginlik vardı.
1: Yani
0: o pisliği hissedemedik farkındaysan. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı, içeride oynadığı büyük maçlar. Ya bu şampiyonluk maçıydı Galatasaray'a ve taraftar dahi, oyuncular dahi sanki sinirleri, her şeyi alınmış bir şekilde oraya gönderilmişti. Sanki bir hap içtiler ve çok farklı bir boyuta geçiş yapmışlar gibiydi. Ama Galatasaray bugün kalitesiyle tecrübeli oyuncularla iyi oynamadığı bir 90 dakikayı kazandı ve şampiyon oldu. Bir takımlar iyi oynamadığı zaman da kazanmalı, bunu hep söylüyoruz. Galatasaray da bugün iyi oynamadı ama diğer bir mücadeleyi sonuna kadar bırakmadı ve çok kırıcı goller yedi. Gerçekten Galatasaray bugün çok kırıcı goller yedi. Yani oyundan koptuğu, ilk yediği gol Antalya Spor'un ilk ceza sahasında buluşmasıydı Galatasaray. Galatasaray'ın ekip esasında ilk buluşmasıydı ki Antalya Spor'un golü o şekilde geldi. Antalya Spor'un ikinci golü Soner Dikmen sanırım.
1: Evet. İki gol de Soner Dikmen'den geldi abi.
0: Muhteşem bir fırtık iki golde. Yani biraz da işte futbol tanrılar aslında Antalya Spor'a yüzünde çok güldü. Yani bugün şans olarak çok güldü. Ama Galatasaray bu kadar kırılmaya rağmen, kötü oyuna rağmen bugün kazanmasını bileceğim.
1: Vallahi katılırım. Yani ben de tabii ki birçok karşılaşmayı aynı anda izlemek durumundaydım. Stüdyoda yayın sırasındaydık. Yani biraz sonra da tabii ki oyuncuları, yani sahanın aktörlerini, şampiyonluğun aktörlerine de gideceğiz. Yani Galatasaray'da kutlamalar var. Yani şu anda öyle görüntüler var ki önümde, bütün Galatasaray taraftarları sokakta, bunu söyleyelim. Yani trafikte olan Galatasaray taraftarları da bizleri dinliyorlar şu anda. Yani Hakan Erol, şunu soracağım. Victor Osimhen'i soracağım. Yani şöyle bir yorum yapıyorduk. %50'sidir esasında Galatasaray takımının gibi yorumlar yapıyorduk. Evet, bugün tamam, maçı çevirdi. Hatta bir dinleyicimiz Mehmet Bey demiş ki %70'idir bu takımın demiş. Hakan Erol ne der?
0: Ya haklı bir yorum ama bugünkü oyun içinde bence öyle bir durum söz konusu değildi. Yani maçından son dakikaya kadar izledim. Yani elbette ateşlediği anlar oldu. Oyunun sürekli içindeydi ama bence çok gereksiz yaptığı hamleler belki takımını 10 kişi bırakabilecek. Yani hakem biraz orada biraz tolerans göstermez o sene belki Galatasaray'ın 10 kişi de kalabilirdi. İlk sarı kartından sonra. Yani Yani çok şey, bazen fazla hırslı işte insana bu tarz hatalar yaptırabiliyor ki Osimhen'de Samsun maçında da aynı şekilde aslında söylemiştik. Aynı sorunlar Osimhen'in genelinde. Tabii ki oyuncuların da üzerinde büyük bir baskı var gerçekten. Buraya getirilmiş ve size herkes şampiyon gözüyle bakarken kötü bir Samsun mağlubiyeti bugün çok kötü bir başlangıç. Yani anlayabiliyorum aslında oyuncuların o rahat hiçbir şekilde erişememesini. Ama Osimhen için bugün özelinde Galatasaray'ın %77-80'i ben dersem diğer futbolculara ayırdım. Bugün Galatasaray'da gerçek çok iyi oynadı dediğim bir oyuncu var mı? Çok da söyleyemem Cahil'imler bugün Galatasaray'a. Bence en iyi oyuncusu maçın son adam dahil olan Muallak'tı.
1: Ya Noah Lang'ı hakikaten ben de beğendim. Hatta şunu soracağım. Abi Mauro Icardi'nin o döndüğü ve servis ettiği Kaan Ayhan'a pozisyonu bir Galatasaray taraftarı. Yani sonuç olarak hep şu konuşuluyor işte. Gerçekten Mauro Icardi'nin belki de son yani belki de son iç saha maçıydı ama o anı, o andaki hislerini bana açıklayabilir misin? Ya çünkü
0: şöyle can, şunu söyleyeyim öncelikle. Ben bir kupon yaptım bugün ve benim son maçım Galatasaray handikaptı.
1: Yani, abi çok sevinmişsindir.
0: Anlatamam. Yani sana o asistini diye anlatamam şu an. Yani İkare topu aldığında şöyle dedim. Atıp gidemez ki dedim ama muhteşem döndü. Yani döndükten sonra iki Antalya sporlu oyuncudan düşür. Kaan Ayhan'ı daha atmak kaldı zaten. Yani çok klas, çok masterclass bir oyuncu gerçekten. Oyun zekası sağdaki tüm oyuncuların çok üzerinde. Bu zaten o topu ayağını her aldığında belli ediyor. Ama işte daha önce de bahsetmiş olduğum gibi artık eski fizik gücünde olmaması. Bu da Galatasaray'ı 90 dakikaya baktığında oyun gücüne tabii ki de doğrudan etki ediyor. Yani bugün o Icardi'nin gelişi Galatasaray çok büyük pozitif şeyler kattı bence. Ama tabii genel olarak baktığımızda yüksek ihtimalle bu Icardi'nin Galatasaray'da veda maçıydı ama böyle de güzel veda etmek yakışır. Yani golü atmadı ama golü atmış gibiydi. Bence gol kadar değerli bir şey yaptı. Şampiyonluğun mührünü vuran asisti Mauro Icardi yaptı Galatasaray adına diyebilirim canım.
1: Yani şimdi birçok taraftar da bana mesajlar gönderiyor. Tabii ki bugün chatimizde birazcık daha Galatasaray'a ağırlıklı mesajlar görüyoruz. Onu da söyleyelim. Yunus Bey'den bir mesaj var. Yunus Derfin Dane'den bir mesaj var. Bir görsel gelmiş. Hem kendi görselini göndermiş. Can kardeşim hoş geldin demiş. Öldük dirildik demiş. Mehmet Bey demiş ki ter içinde kaldık demiş. Yani bakıyorum. Yani sen ne haldesin abi? Yani tekrardan bir o konuya dönelim. Yani şu an Galatasaray taraftarları ne halde abi?
0: Şu an bir şey gerçekten şu an tarif etmem gerekirse bir şortum var. Başka hiçbir şeyim yok canım. Gerçekten. Evin içinde ıdıramıyorum şu an yani. Direkt yayına bağlandım. Zaten seninle yaptığımız yayınlar daha önceden de izleyiciler de bilir. Acayip geçen yayınlardı. Bugün de yine ilk gece maç bitti. Şampiyonluğu seninle beraber kutluyorum şu an telefonda. Bu da benim çünkü.
1: Abi gerçekten öyle. Bu arada yani birçok Galatasaray maç sonlarında tabii ki seninle aşırı fazla yayın yaptık. Bu şampiyonluğun ilk en azından ilk anlarında, ilk saniyelerinde maç sonu yayıncımız Hakan Erol bizlerle olması gerekiyordu. Hakan yani son sözlerini alacağım biraz sonra. Biraz sonra tabii ki bağlantılarımız sürecek. Yani çok fazla bağlantımız var bugün ama yani şunu soracağım. Bu takım yani şimdi 4'te 4 yaptı. Tribünden pankart. Hedef 27 şeklinde. Yani o 5. şampiyonluk adına Okan Hoca ile gelecek mi? Bu takımla gelecek mi? Bir şu mesajlarını alayım abi senden.
0: Can şöyle yani bu kadroyla birebir aynı kadroyla bu işin devam etmesi çok zor. Yani Galatasaray'ın hedef 27'si de utopik bir düşünce olur bence. Yani gerçekçi konuşmak gerekirse oyuncuların da yaş aldığını artık omurganın da yaşlandığını düşündüğümüzde seneye de yine bir şampiyonlar ligi serüveni olacak. Artık Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosu Süper Lig Şampiyonlar Ligi temposu kaldırabilecek düzeyde değil. Galatasaray'ın çeşitli eklemelerle daha genç, daha enerjik bir takımı, daha aç oyuncularla takviye yapan takımı hedef 27 tabii ki neden olmasın. Yine favoristir Galatasaray seneye de ligin başlangıcında favoridir. Yani sıfırdan bakıldığında son şampiyon yine Galatasaray hocasıyla Okan Buruk'sa şampiyon hoca aparatıyla son şampiyon hoca aparatıyla Okan Buruk olacak kenarda yüksek bir ihtimalle. Yani Galatasaray yapacağı doğru hamlelerle seneye de şampiyonluğun yine en büyük adayı olacaktır. Tabii ki bu futbol seneye belki kadrosu bu seneden de daha iyi olacak ama genel oyuncular tutmayabilir. Yani futbol işte var canım, görüyoruz yani bunları. Yani Liverpool bugün milyarlar harcadı ama bugün geldiğin nokta yani şampiyonlar yine kafayı zor sokuyorlar şu an Premier Lig'de.
1: Doğru. Gerçekten yani öyle.
0: Futbol sahada oynanıyor. O yüzden yani bugünden koşmak tabii ki erken ama Galatasaray ne olursa olsun seneye de bence şampiyonluğun en büyük alayıdır.

0: Peki Hakan, o zaman çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılardan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Sen benim kutlamadan uğurlu artık.
0: Evet abi. Yani seni bayağı bir tuttuk abi. Gerçekten bizlere değerli katkından dolayı Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Can. Tüm Galatasaraylılara tekrar kutlu ve mutlu olsun diyorum.
0: Herkes aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Hakan Erol, teşekkürler. Sağ ol, var ol.
1: Rica ederim Can.
0: Evet, biraz sonra çok çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Hasan Kabze ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz ki Emre Tilev'e de selam olsun. Küme düşecek takımları işaret etmişti kendisi de. Hem Kayseri hem Fatih Karagümrük'ü işaret etmişti. Emre Tilev'e de buradan tekrardan maç sonu yayınımızdan bir selamımızı aktarmış olabilirim. Evet Berk.
2: Yani hakikaten öyle. Küme düşen takımlar, sen Hasan Kabze'ye ulaşmaya çalışırken ben de öyle hızlıca bir destek atayım. Galatasaray'ı tebrik edelim, Galatasaray camiası. 4 yıl üst üste, özellikle 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan futbolculuğu sürecinde bir Okan Buruk'la beraber 4 yıl üst üste teknik direktörlüğüyle de bu camiaya şampiyonluk yaşatan bir Okan Buruk'la birlikte yollarına devam ediyorlar. Burada Galatasaray bu sezonu 2025-2026 sezonunu öyle esasında son süreçte zorlu şartlar altında geçirdi ki, yani biraz da cepten yedi anlamında zorlu şartlar altında geçirdi diyorum. Onun haricinde Galatasaray'ın yine baktığımda Mart ayından, Nisan ayından bugünlerini konuşabildiğimiz bir havası vardı. Bugünlerini görebildiğimiz bir artık atmosferi vardı. Hem sonuçlarıyla, hem de taraftarıyla, hem de baktığında sağ içi, sağ dışı tüm detaylarıyla Galatasaray'da güçlü bir süreç vardı. Şampiyon Galatasaray diyoruz an itibariyle. Birçok yerden, Ankara'dan, Denizli'den, Adana'dan, Taksim Meydanı'ndan, yani İstanbul'dan, buradan birçok görüntü gelmeye devam ediyor. Her yerde Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda birçok konuğumuz olacak. Can Gence yeniden devrediyorum ama ben küme hattıyla devralmıştım mikrofonu.
0: Lütfen
2: küme
0: devam.
2: Hattı da hakikaten Karagümrüğüyle, Kayserisiyle, yani alev alev. Antalya Spor da şimdi oraya geriledi. Diğer tarafta Gençler Birliği bir üste attı kendini. Gençler Birliği'nin de haftaya Trabzon'la maçı var. O da çok zor. Onu da söyleyelim.
0: Vallahi öyle. Açıkçası şöyle bakıyorum hesaplara. Şu andaki durum şu aslında. Eyüp Spor mu, Kasımpaşa mı, Gençler Birliği mi, Antalya mı? Bu adaylardan bir tanesi de Karagümrük ve Kayseri'nin yanına eklenecek. Yani birçok ihtimal var. Birçok ihtimali konuşacağız. Hem de Radyo Gol'de bu ihtimalleri hafta boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra da Hasan Kabze eğer müsaitse bizlerle beraber olacak. Konuşmuştuk. Olmadığı şartta da tabii ki birçok bağlantımız da var ama Hasan Hoca ile konuşmuştuk. Birazdan olacak. Onun da detayını aktaralım. Bu arada şunları da söyleyelim. Şampiyon Galatasaray oyuncularını şu anda görüyorum. Hem Taksim'de hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da kutlamalar var. Şu anda tabii ki Almanya'yı görüyorum. Önümdeki ekranda Almanya'da kutlamalar var. Adana'da, Denizli'de, Ankara'da, her yerde kutlama var. Bunu da söylemiş olalım. Bir kez daha tabii ki şöyle de bakıyorum. Bütün mesajlarımıza, bütün dinleyicilerimize de bir kez daha selam olsun. Hatta belli dinleyicilerimiz de şunu söylüyor. Yani diyorlar ki bize birçok dinleyici Okan Buruk'u istifaya çağırmıştı. Ama buradan Mehmet Bey de seslenmiş. Okan Buruk'u istifaya çağıranlara sesleniyorum. Şampiyon olduk şeklinde bir mesajı var. Galatasaray 26. kez ligde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bunu da bir kez daha aktaralım ki şu anda tabii ki birçok statta da görüntüler görüyorum. Bizim müdavim dinleyicilerimizden Alp Çelik Delen'de oldukça güzel bir noktadan, basın türbününden bize stat içindeki görüntüleri aktarmış. Sağ olsun, var olsun. Alp Çelik Delen'e de selam olsun bir kez daha. Tabii ki bir başka maçlarda bizlere destek olan Naim Kayabölen'e de mesajını görüyorum. İyi yayınlar, şahane yayın oluyor. Galatasaray'ımız şampiyon oldu şeklinde bir mesaj var. Şöyle bakıyorum, Ömer Babiroğlu yazmış bizlere. Ömer Babiroğlu'na selam olsun. Gerçekten o da bizi dinliyor. Onu da kutlayalım. Bir Galatasaray taraftarı bizlere yazmış. Çok fazla yazanımız var. Gerçekten yani herkesi kutlayalım. Bütün dinleyicilerimizi kutlayalım. Tekrar etmekte de fayda görüyorum bu konu hakkında. Kayseri ve Karagümrük'ün küme düşmesi garantilendi bugün. Antalya, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüp. Bu hesaplar son haftaya kaldı. Bunu da söyleyeyim.

0: söyleyelim. Galatasaray 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe 4 puan farkla ligin 33. haftası, yani bir hafta kala kendi sahasında Antalya karşısında şampiyonluğunu ilan ettiğini söyleyelim. Birazdan da eğer müsaitliği olursa Hasan Kabze ile bağlantı yapacağız. Tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Şu anda şampiyonluk var. Telefonlar çok yoğun. Herkes herkesi arıyor. Herkes herkesi arıyor. Şu anda yoğunluk alt safhada. Bunu da söyleyelim. Herkes sevdiğini arıyor. Herkes sevdiğiyle görüşüyor. Eğer müsaitliği olursa hocamızı da bağlarız. Olmazsa da tabii ki çok çeşitli konuklarımız da olacak. Yani bugün hem Berk Sayar'da hem bende birçok konuğumuz var. En azından sıra sıra biz bunları tasarladık. Yani Berk, sana şunu sormak istiyorum. Senin konuk sıran nasıl olacak bugün? Bu şampiyonlukta konuk sıran nasıl olacak? Mikrofonu aldıktan sonra sonrasına ben de aktarayım.
1: Tabii konuk sırasına baktığımda Oğuz Altay bizlerle birlikte olacak. Aykut Erçetin'e döneceğiz. Galatasaray ile eski futbolculardan Aykut Erçetin bizlerle birlikte olacak. Eğer uygunluğu olursa Abdurrahim Albayrak'la sözleşmiştik. Galatasaray ile eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak bizlerle birlikte olacak. Serkan Çetiner'e döneceğiz ki o Radyo Gol'de 2 yıldır Galatasaray yorumlarıyla öne çıkan yorumcularımızdan. Orada parantez özelinde, dakika skor özelinde, bazen de haber masasında birçok yayınımız olmuştu kendisiyle. İyi bir Galatasaraylı, ona döneceğiz. Yani biraz senin konuklarınla beraber de böyle yoğun bir akış olmuş olacak.
2: Hakikaten öyle.
1: Galatasaraylı yani... taraftarlar yurdun dört bir yanında, hatta yurt dışından da görüntüler geliyor. Almanya'da neredeyse, hele ki bura bilmiyorum ama biraz böyle bir...
2: Abi Essen gibi görüyorum burayı.
1: Peki.
3: Dakika ve skor devam edecek.
4: Reklam.
5: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
0: Sponsordan kaynaklı olarak o takımın sponsoru Essen'in sponsoru çünkü.
1: Çok iyi.
0: Öyle zannediyorum. Belki de yanlış bilgidir. Çok da net bir şey söylemiyorum.
1: Böyle bir havalimanı görüntüsü ya da hastane görüntüsü vesaire var. Bir tabii meydandır kuvvetle muhtemel. Bakarız, detaylandırırız. Tabii bunlar ajanstan gelen görüntüler olduğu için Can. Hemen böyle neresi olduğunu çözemiyoruz ama burayı çözdüm mesela. Burada tam bir tipik Bursa. Şehir merkezinde.
0: Hakikaten iyi gösterdi.
1: Yani öyle bir yer. Hemen de zaten bak yukarıda sağda çıktı. Bursa'da da kutlanıyor. Birçok yerde kutlanıyor ki bu görüntüler Galatasaraylı taraftarlardan gelen görüntüler. Onları sizlere biz betimliyoruz, aktarıyoruz. Bayraklar, işte meşaleler, tezahüratlar kuvvetli muhtemel sesi duymasaktan itibariyle. Oralarda Galatasaraylı taraftarlar muhtemelen yarın da pazar günü. Pazar günü olduğu için gece 2'ye 3'e 4'ü bulan saatlere dek bu coşkuyu yaşayacaklardır. Tabii bunun yanında cumartesi günü olması da bunu getiriyor zaten. Bunu beraber getiriyor. Hava da buna esasında müsait. Az önce kısa kolluyla çıktım aylar sonra dışarıya.
0: Değil mi? Ya bugün ben de aynı şekilde.
1: Şey alırsın. Tabii dışarıya çıkarken üzerine en azından bir şey alırsın ama almadık. Hırka da almadık. Mustafa Kırbaş az önce dinleyicilerimizden tekrar teşekkür edelim. Yanımıza geldi, bizi ziyaret etti sağ olsun. Ama aşağıda böyle küçük bir arada hemen onun yanına gidip gelme fırsatı bulduğumda ilk defa kısa kolluyla çıktım. Taraftarlarda da zaten üzerinde bir şey olan birini göremezsin.
0: Evet, ya, ama abi adam sıcak şu anda.
1: Hararetten
0: yanıyor adam.
1: Aynen öyle. Ya da tam tersi farklı bir durumda. Selim Hoca tabii orada nasıl yorumlar, neler söyler bilmiyorum ama o üşüyor galiba Selim Hoca.
0: Selim Hocam, yani sana da bir dönelim bu arada. Tişörtle. Selim Hocam, tekrardan şampiyonluğunuzu kutlarız.
2: Teşekkür ederiz. Bir
0: Selim
2: kendimizi
0: Hocam,
2: kaybettik.
0: Selim Hocam, siz hala daha nasıl bu şekilde durabiliyorsunuz? Yani şu anda yanıyor olmanız lazım.
2: Yanıyoruz. Maç içinde de inanılmaz heyecanlandık. Zaten şu an yanmaya devam ediyorum. Bir şampiyonluk ateşi de bastı şimdi. Yalan olmasın.
0: Abi üstün kalın olduğu için belki.
2: Doğru olabilir.
0: Bu arada birçok dinleyicimizden de mesajlar geliyor. Bu arada şöyle bakıyorum. Heyecanla konukları bekliyoruz demiş Mehmet Bey. Bakıyorum Maltepe'den bir mesaj gelmiş. Bayram haftaya Antalya maçı alır gibi Gençler Birliği berabere kalır. Kasımpaşa ve Eyüp kaybederse 4 takım 32 puanda olursa hangi takım düşecek demiş. Yani tabii ki bunun bütün detaylarına bakacağız. Yani şu anda tam olarak dörtlü averaj senaryosuna bakamadım yayında çok sıcağı sıcağına sizlerle yayında olduğum için, ama arada bakacağım Bayram Bey. Dörtlü averajdaki durumun detayını tabii ki yayının sonuna kadar sizlere aktarmış oluruz. Şu anda sıcağı sıcağına maç biter bitmez yayına girdik. Tak diye şu anda bakamıyorum. Birkaç tane matematik yapmamız lazım bu tip hesapları yapabilmemiz adına. Biraz sonra tabii ki çok değerli program partnerim, meslektaşım Berk Sayar'a mikrofonu bırakacağız. Berk Sayar da konuklarıyla beraber devam edecek. Berk Sayar'ın konuklarının ardından tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bütün detayları konuşmaya devam edeceğiz ama biraz da derbiye gideceğiz. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşacağız hem de düşme hattını konuşacağız, ama yani ilk başta, yayının ilk başında tabii ki Hakan Erol'la o ruhu, o şampiyonluk ruhunu, oradaki atmosferi, oradaki yolu konuştuk en azından. Çünkü bütün yoldaki bütün detaylarda Hakan Erol'la zaten bunları konuşuyorduk. Sonrasında Selim Hoca'yla devam ettik. Berk Sayar'la devam ettik. Şimdi tabii ki çok değerli konuklarıyla Berk Sayar sizlerle beraber olacak. Yaklaşık olarak yaklaşık 20 dakika sizlerle beraber olacak. Onu da aktaralım.
4: Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor Galatasaray camiası. 2025-26 yılı şampiyonu Galatasaray, 4. kez üst üste şampiyon Galatasaray dedik. Okan Buruk futbolculuğu döneminde yaşattığı o heyecanı, aynı zamanda yaşadığı o heyecanı, mimarlarından biri olduğu o heyecanı, şimdi de teknik direktör olarak orada Galatasaray camiasına yaşatmış oluyor. Ve Oğuz Altay'la konuşacağız, Oğuz Altay'la detaylandıracağız, ona şampiyonluğun hikayesini soracağız. Oğuz Altay, hoş geldin.
7: Hoş bulduk Berk.
4: Şampiyonluğun hikayesi sende. Bugün neler gördün, neler görmeye devam ediyorsun? Bugün, Dans Park yeniyor hala.
7: Valla belki

0: etmekte zorlanıyorsun. Birçok şey oldu burada. Ben bunu strese bağlıyorum. Çok istemek, maça motive olmak ve şampiyonluğun gelecek olması gerçekten olağanüstü bir stres yaratmıştı Galatasaray'da. Bunu ben ilk yarı özelinde çok net gördüm ama Antalyaspor'un da bu kadar iyi savunma yapması, goller bulması, olağanüstü bir frikik bulması, öne geçmesi işte burada çok önemli bir gündü. Şükür ki Galatasaray şampiyon oldu. Bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Hani bunu önceden söylediğimiz zaman 2'de 2, 3'de 3, 4'te 4 diye söylediğimiz zaman sen kahin misin diye konuşanlar oluyor. Elbette değiliz. Elbette her takım mücadele edecek, kadrosunu güçlendirecek, birçok şey yapacak ama ben Galatasaray'ın neler yapacağını da bildiğim için transfer döneminde hazır olsun Galatasaraylılar. Ben 5'te 5'in geleceğini de düşünüyorum. İnanıyorum da yani. Bir kez daha 4'te 4 oldu. Yine Galatasaray yaptı bunu. Bunun arkasından da bunun arkasından da 5'te 5 gelip Türkiye'de gerçek bir dominasyonu Galatasaray'ın sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın ekonomik olarak transfere ayırdığı bütçe hem de var olan kadroda önemli değişiklikler yapacak olduğunu bildiğim için ben Galatasaray'ın çok güçlü bir kadroyla sezona gireceğini düşünüyorum ama şampiyonluk adına konuşursak teşekkürler Dursun Başkan, teşekkürler Abdullah Kavukçu, teşekkürler Okan Buruk, teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı, teşekkürler Ultra Aslan, teşekkürler Sebo Reis diyorum. Çünkü ben nelerle mücadele edildiğini çok iyi bildiğim için bunları bu şekilde konuşuyorum. Ama şampiyonluk hikayesi Galatasaray taraftarının bu sene kendi özellikle iç sahasında Şampiyonlar Ligi maçları dahil ortaya koymuş olduğu performans, kendi iç sahasında maç vermemesi bütün bunlara sebep olan konular. Kadro kalitesi zaten Galatasaray'ın iyiydi. Bunu görüyorduk ama istediğimiz Galatasaray'da bu sene aslında yoktu. Bir önceki sezon, daha önceki sezonlardaki Galatasaray yoktu. Bunda birçok şey sebep oldu. Sayarız, bir sürü şey sayarız ama nihayetinde Galatasaray bugün 26. şampiyonluğunu aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Galatasaraylılar doya doya kutlayabilirler. Yani çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Ama buraya gelene kadar da şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'nin de mesela oynadığı bazı maçlarda bir Rizespor maçı, arkasından bir Karagümrük maçı, bütün bunları gördüğümüz zaman Fenerbahçe'nin de aslında bir anda şampiyonluğa gidebileceği bir sezondu. Galatasaray'ı çok zorladığı sezondu. Ama bu maçları kaybettiler, kazanamadılar. Kendileri de inanamadılar zaten. Yani hakikaten Karagümrük maçında kim tahmin edebilirdi ki Karagümrük'ün Fenerbahçe'yi yenebileceğini? Ama futbol böyle bir oyun. Bugün de Galatasaray mesela Okan Buruk'un ikinci yarı hamleleriyle maçı çevirebildi ancak. Lemina'nın ve Lank'ın girmesi, durgun gününde olan Sané'nin oyundan çıkarılması. Yani bir teknik direktörün vermesi gereken zor kararlar bunlar. Yani Sané'yi oyundan almak şampiyonluk maçında çok tereddüt getirebilir. Ama bir gerçek var ki İlkay'ın daha 35. 40. dakikada bile bağırıyordu yani. Saha içerisinde yoktu. Onun için Galatasaray'ın açıkçası dönün.
1: Oğuz Altay, sesimi alabiliyor musun?
0: Alıyorum, sen alıyor musun?
1: Alıyorum, arka taraftan bir ses geldi. Tabii bu şampiyonluk ya, gecesinde stadyumdasın. Kuvvetle muhtemel ve
0: çıktım,
1: onun yanında.
0: Çıktım ben. Çıktın, ben, peki. Berk, benim şöyle bir özelliğim var.
1: Abi her yer, her yetmiyor Galatasaray'a statlar. Galatasaray'a
0: yetmez. Ben şöyle söyleyeyim, benim şöyle bir özelliğim var kişisel. Ben şampiyonluk kutlayan bir insan değilim. Ben elime bayrak alıp dolaşan bir insan değilim. Benim için bu bir görev gibi. Çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarı, o 35 milyon Galatasaraylı doya doya kutlasın. Bizler kendi üstümüze düşen camianın insanları olarak, yorumcu olarak veya tribünlerdeki bir abi olarak biz gereken desteği camiamıza sağladık. Bundan sonrasını Galatasaraylı taraftarlar doya doya kutlasınlar.
1: Peki, çok teşekkür edeceğim Oğuz Altay. İkardi ilişkin neler söylersin? Son bir cümle de onun için alayım.
0: Ya hiçbir şey tesadüfen şey olmuyor işte, kalite olmuyor. Icardi'nin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, oyun zaten bağırıyordu Icardi girsin, Icardi girsin diye. Gol atmasını da bekliyordu Galatasaray taraftarı. Ama
1: asistiyle yanıt verdi.
0: Maçı asistini yaptı, fişi çeken isim oldu. Tabii bütün bunlar çok değerli ama önümüzde şimdi çok çalışılması gereken bir dönem var. Transfer adına çok iyi şeyler olacağını söyleyeyim. Hep beraber yayınlarda da konuşacağız belki. Allah kısmet ederse Galatasaray'ın bu kadroya direkt olarak girebilecek en az 4-5 tane çok kaliteli futbolcu getireceğini biliyorum. İşte insanlar sokaklarda geliyorlar, şey yapıyorlar. bizde

0: başladı. Yürümekte zorluk çekiyorum. Çıktım statta değilim buna rağmen yani. Evet,
1: peki.
0: Şey yapsınlar. Teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Altay. Hadi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Oğuz Altay. Ağzına sağlık. Oğuz Altay'la. Oğuz Altay'la konuştuk. Detaylarını tabii konuşacağız. Birçok oyuncu bu kadroya direkt girebilecek. 4-5 oyuncu geleceğini de biliyorum dedi. Esasında orada ana başlığı verdi. Yarın öbür gün bunu konuşalım kısmını. Bu şekilde vermiş oldu Oğuz Altay bizlere. Ve teşekkür etti. Şimdi konuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Tekrar tekrar Galatasaraylılar Türkiye'nin dört bir yanında bu coşkuyu kutluyor. Stadyumun içinde zaten başka bir heyecan, başka bir atmosfer var hala. Ama yetmiyor ki statlar diyor. Az önce de söylediğim gibi Galatasaraylılar yetmiyor ki statlar diyor ve kalbimiz senle çarpar diyor. Layıksın bu sevgiye şanlı Galatasaray diyor. Orayı hatırlayalım. Biraz o coşkuya gidelim, ardından bağlantılara devam edelim.

0: Galatasaray 4. kez üst üste şampiyonluğunu kutluyor. Bir kez daha bu tarihi yeniden yazıyor ve Serkan Çetiner'le konuşacağız. Oğuz Altay'la konuştuk. Serkan Çetiner'e döneceğim. Sonrasında Aykut Erçetin bizlerle olacak. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Serkan Çetiner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. İyi yayınlar. Herkese iyi geceler.
0: Sen nasıl geçiriyorsun bu geceyi? Nasıl paylaşıyorsun bu coşkuyu Galatasaray tarafında?
1: Valla evden takip ettim maçı. Evet. Yani çok mutlu bir, yani yüreklerin ağza geldiği, hatta şöyle söyleyeyim, dakika 88'e kadar önümüzdeki hafta Osimhen olmayacak, acaba Kasımpaşa maçına kalacak mı diye bu işin. Hani Osimhen'in de ikinci sarı kartından sonra herkes artık Kasımpaşa'ya bağlayacağını düşündü. Evet. Düşündürttü daha doğrusu.
0: Orada bir dönüm noktası gibi bir durum yaşandı. Yaşanmadı değil,
1: evet,
0: Galatasaray
1: yani
0: tarafından.
1: Senenin adı konacaksa, evet, yani acaba sezonda diyebiliriz. Yani hani gerçekten hem Fenerlileri hem Galatasaray taraftarını sahada oynanan futbolla, Galatasaray oynadığı futbolla acaba dedirtti. Maç boyu da o, yani maça bir türlü ısıramadı, maça bir türlü ortak olamadı. Yani hem Antalya'nın hem Galatasaray'ın hiç düşünmediği dakikalarda goller geldi. Hani maçın aslında genel olarak baktığın zaman hiç de böyle 5 gollü bir maç olacağını düşünmüyorsun. Ama işte Soner'in vallahi Zidane gibi top oynadı çocuk. Helal olsun. Hakkında vermek gerekiyor Antalya'nın da. Yani küme düşerken baleti falan diye düşünüyorduk ama Antalya yerli oyuncularıyla iyi direndi, iyi mücadele etti. Ama buna da ayak uyduran bir Galatasaray'ın kenar yönetimi vardı, futbolcuları vardı. Yani bugün Okan Hoca'nın, hani şöyle söyleyeyim, Twitter'da Okan Hoca istifa diye herhalde bir TT olmuştur. Çünkü inanılmaz, yani taktik olarak yok, beyin, mental olarak maçın içinde değiller. Yani Fenerbahçe maçıyla Galatasaray işi bitirmiş. Fenerbahçe maçında iyi bir prim almışlar. Belli ki futbolcular tatili düşünüyor, Dünya Kupası'nı düşünüyor. Ama hiç kimse maçın içinde değildi. Osimhen çıldırıyor. Yani Osimhen olmasa bugün Galatasaray gerçekten maç, yani şampiyonluğu kaybedebilirdi. Gerçekten de Osimhen yok, önümüzdeki hafta da olmayacaktı. Kasımpaşa'ya kalsaydı çok farklı şeyler konuşurduk. Yani inanın herkes Okan Hoca'nın bence şu anda bile tartışmalı. Çünkü yani karşında gerçekten hem parasal sorunu olan hem de kadro olarak bir sürü eksiği olan bir takımı bu seviyede, hani şampiyon olacağım bir maçta 88'e kadar oynayıp yani o sonucu alamaman bence utanç verici bir skor, utanç verici bir futbol. Ya buna rağmen şampiyon oluyorsun. Bir zahmet ol. Çünkü sana gerçekten rakip takımların kötü futbolu seni bu sene şampiyon yaptı. Sen bu sene şampiyon olmadın. Yani ben Galatasaray'ın 4. şampiyonluğunu, ilk 3 şampiyonluğu gerçekten hiçbir şey diyemem ama yani 10 şampiyonluk, yani inanılmaz kötü futbol, inanılmaz kopuk, havaya girmiş futbolcuların tamamı, ya maaş o kadar yüksek maaşlı ve havaya yıldız maaşları alınıyor ki, yani oyuncuları motive edecek hiçbir şey kalmamış bu ligde. Resmen ben şöyle söyleyeyim, yani Antalya Spor Galatasaray'dan daha çok istedi. Ya kümede kalmayı Antalya Spor Galatasaray'dan şampiyon olmasından daha fazla istiyordu. Bunu ben nacizane söyleyebilirim.
0: Şimdi buralara gelir. Yarın uzun bir yayınımız da olacak ama şu an şampiyonluk bağlamında ben şunu da merak ediyorum. Sen dedin ya Okan Buruk istifalardan buraya geldi bu süreç diye. Çok kıymetliydi o dediğin. Serkan Çetiner, şimdi geçtiğimiz yıl mı, ondan önceki yıl mı, 4 sene üst üste şampiyonluk olunca onu da tam anımsayamıyoruz ama oyuncular basın toplantısını basıp Okan Buruk istifa, Okan Buruk istifa diye böyle bir gönderme yapmıştı. O da tatlı bir gönderme olmuştu. Yerinde bir göndermeydi de bence. Bu basın toplantısında böyle bir şey bekliyor musun? Aklıma o geldi, onu sormak isterim.
1: Vallahi görebiliriz. Evet. Çünkü bununla dalga geçiyorlar. Ama birazcık da şey var. Hani Icardi çok buruktu gördüğün üzere. Hani maçtan sonra sanırım bir veda konuşması yapılmış Icardi ile. Hani daha ziyade sevinçten ziyade bir hani hababam sınıfı dağılıyor, hı hı, havası sezdim ben. Hani birazcık da taraftarında, hani hem takımın hem taraftarın dördüncü şampiyonluğu, hani artık normalleşmiş bir durum olarak gördüm. Hani yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın o sinir harbinden çıkıp şeyi de tam idrak edemedi yani. Taraftar da hatta bir sinir boşalması yaşamıştır eminim yani. O gergin bir maçtı çünkü 88 dakika. Hatta şöyle söyleyeyim, uzatmalarda Icardi'nin o asistiyle gelen Kaan Ayhan golüne kadar Galatasaray 2'yi de yiyecek, yani 3'ü de yiyecek bir gerginlik vardı. Yani dediğim gibi ya ben çok yani Okan Hoca'nın soy ismi gibi buruk bir şampiyonluk görüyorum. Yani peki. 4. şampiyonluğuna da bence buruk bir şampiyonluk yani.
0: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyeyim o zaman. Evet, ağzına sağlık.
1: Yarın konuşuruz.
0: Sağ ol. Selamlar. Yarın saatler 12 onu gösterdiğinde Serkan Çetiner bir hafta sonu klasiği yorumcumuz bizlerle birlikte olacak diyelim. Hızlıca bağlantılarımıza devam ediyoruz. Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutluyorlar dedik ama Berlin'den de Amsterdam'dan da Almanya'nın çeşitli noktalarından da birçok meydandan birçok yerden videolar, aynı zamanda canlı yayınlar ki ajanslar vasıtasıyla bizlere ulaşan bunlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Oralarda kutlamalar sürüyor. Konuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Diğer tarafta Galatasaray'ın dördüncü kez üst üste şampiyonluğunu konuştuğumuz, Galatasaray'ın şampiyonluğunu sizlerle birlikte paylaştığımız, detaylandırdığımız anlardayız. Galatasaray'da şampiyonluk kutlanıyor. Fatih Terim'den açıklama geldi şampiyonluğun ardından. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. 4 senelik istikrar ve başarı bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Sayın Başkan Dursun Özbek, başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederim. Kulübümüzün bir divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray'ın 4 sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımıza ve kulüp emekçilerimize canı gönülden kutluyorum. 4 sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır diyor.
2: Dakika ve skor devam edecek.
3: Reklam.

0: Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam bitti. Reklam.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Dakika ve skor devam ediyor.
9: Ve aynı zamanda gelen mesajlara bakıyorum. Mesajlarla da ilerleyeceğim. Fatih Terim'in açıklaması, Fatih Terim'in paylaşımı şöyle ki: Galatasaray'ın yeni hedefi yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır. Çünkü Galatasaray tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur diyor Fatih Terim. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlu olsun dediğimiz noktada sizlerle birlikte yayınımızı sürdürüyoruz.

0: Galatasaray şampiyonluğu kutluyor. Galatasaray şampiyonluğu dört bir yanında kutluyor dedik Yurdun. Diğer tarafta şampiyonluğun hikayesini dinledik. Oğuz Altay'la konuştuk. Serkan Çetiner'le konuştuk. Aykut Erçetin bizlerle birlikte, Galatasaraylı eski futbolculardan Aykut Erçetin bizlerle birlikte. Aykut Hocam hoş geldiniz. Selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şampiyonluğun hikayesini, şampiyonluğu size sorayım. Dikkatinizi çeken detayları size sorayım ilk etapta.
1: Büyük bir oh çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özellikle bu maçta 1-0 geri düşen bir takım, 2-1 geri düşen bir takım ama ona rağmen hep tekrar direnen, tekrar ayağa kalkan, tekrar bu şampiyonluğu çok isteyen bir takımı gördük. Hatta taraftar da bana göre özellikle 2-2'den sonra bayağı bir takımı da ateşledi. Bence en büyük faktör bu. Maçı çok daha fazla konuşmakta büyük ihtimalle kimse istemez. Çünkü çok zorlu, sancılı bir maçtı. Çok ters giden de bir maçtı ama nihayetinde 26. şampiyonluk geldi. Okan hocamız 4 defa üst üste şampiyonluğu elde etti. İnanılmaz bir rekor ve şunu unutmamak gerekiyor. İlk 4 defa şampiyon olan takımlara o zaman da oyuncu olarak sahadaydı. İnanılmaz bir tarihi yazıyor Galatasaray adına. Yani altın harflerle aslında Okan Buruk'un ismi bir heykele dikilmesi gerektiğini diye düşünüyorum.
0: Peki bugünün hikayesini Okan Buruk üzerinden değil de biraz da futbolcular üzerinden okuduğunda neler söylersin? Bugün Icardi özellikle öne çıktı ki diğer tarafta eğer iş haftaya kalırsa Osimhen gelecek maç cezalı ne olur düşündü Galatasaray taraftarı. Bunun da yanında yıllar üzerinden

0: baktığımda, 4 yıl üzerinden baktığımda Okan Buruk'un eleştirildiği birçok sezonu gördük. Geçen sezon biraz da böyle tebessüm ettirecek bir soru belki ama biraz da geçmişe götürecek. Geçen sezon ya da ondan önceki sezon basın toplantılarına futbolcuların girip orada Okan Buruk istifa şeklinde böyle gelen söylemlere, eleştirilere tatlı bir yanıt verdiğini görmüştük esasında. Bu yıl ne bekliyorsun? Nasıl bir şey bekliyorsun Galatasaray tarafına? Tüm bu hepsini sormuş olayım. Icardi'yi, futbolcuları ve Okan Buruk'un bu durumunu.
1: Ya ben öncelikle Okan Hoca sürekli haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani evet. 4 sene içerisinde 4 defa şampiyon yapan bir teknik direktörü, hala da her sene istifa davet edilen bir teknik direktörden de bahsediyoruz. Normalde siz 4 sene içerisinde 2 defa şampiyon olsanız bile, yani bir sonraki sene hep hak kazanırsınız devam etmek adına, ama Galatasaray öyle bir camia ki baskı hep çok büyük, çok stresli ve 4 defa şampiyon olmanıza rağmen hala da yetinemiyorsunuz. Yani ne kadar tuhaf bir şey aslında, öyle değil mi? Diğer tarafta bakıldığında senin diğer sorun işte Icardi'nin hikayesi. Ya futbol çok değişik hikayeler yazabiliyor. Düşünsene 1-0 geri düşüyorsun, 2-1 geriye düşüyorsun. Hatta bu maçı belki kaybetsen gelecek hafta öyle bir final oynayacaksın ki, çünkü Kasımpaşa'da aslında ligde kalmak için bir mücadele ediyor. Sen belki maçı sadece kazanırsan şampiyonluğunu ilan edebilirsin. Çok sıkıntılı, çok stresli bir maç olabilirdi. 2-2 olduktan sonra acaba Icardi hikayesi mi ortaya çıkacak? Belki o mu gol atacak, ama elinde sonunda o kazandığı top, o verdiği pas gerçekten çok çok güzel bir hikayenin işte devamını, sonunu onu büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde öğreneceğiz. Ha, bana göre kendini
0: Aykut Elçetin'le konuşuyoruz. Söz sende.
1: Kendini tekrar Galatasaray adına da bir arka planla geriye çekmesine razı olan bir Icardi kulüpte de tutulabilir diye düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan son soru olarak senden gelen, yani bu şampiyonun hikayesi çok basit. Çok büyük oyuncular var, çok büyük transferler var, çok büyük isimler var, ama bir isim çok büyük bir farklı dışarıda duruyor. O da kaleci Uğurcan Çakır. Tartışmasız bu ligin en iyi oyuncusu, en iyi transferi, en basiti MVP. Bu sezonun MVP'si ligin kesinlikle Uğurcan Çakır olacağını diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Aykut Erçetin, eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır güne ilişkin, şampiyonluğa ilişkin, Galatasaray'a ilişkin?
1: Ya ben burada Florida'yım. Biraz bir hareket var. Eski günleri biraz aratıyor. Hiç belli olmaz. Bir anda burası akın akın olur. Dört gözden Galatasaray taraftarları bekliyoruz.
0: Florya tarafından bahsediyorsun tabii.
1: Tabii ki.
0: Florya'dan. Geçen hafta da Florya'yı seninle konuştuğumuzda bize de erken döndük. Burada kutlama olacağı haberini aldık. Kültür devam edecekmiş burada galiba diyordun ama orada evdeki hesap, daha doğrusu çarşıdaki hesap eve uymadı. Eve dönerken senin. Evdeki hesap çarşıya uymadı deriz ya, tam tersi oldu sende de, ama bu hafta orada bir Florya'yı sorguladığın, burası biraz daha sakin kaldı dediğin anlardan birindeyiz. Biraz daha Taksim'e gitmiş durumdalar. Rams Park'ın çevresi buna çok uygun değil gibi. Orada da ona rağmen çokça orada taraftarın toplandığını geçtiğimiz zamanlardan da hatırlıyoruz, onu da söyleyelim. Evet. Teşekkür ediyorum Aykut. Yani,
1: hatta dediğin gibi de Kemal Burgaz tesislerdi galiba çok uygun değil. O yüzden Galatasaray sadece tesis falan düşünmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir kutlama alanı aslında yapılması gerekiyor. Bakalım nasıl olacak.
0: Bu arada birçok haber geliyor. Fanatik Gazetesi'nin haberi ki o ki Sergen Yalçın istifa etti Trabzon mağlubiyetinin ardından. Detaylar böyle, oraya da bakacağız. Çok teşekkür ediyorum Aykut Erçetin.
1: Teşekkürler. Sağ ol. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Aykut Elçetin'le konuştuk. Detayları onunla beraber değerlendirdik. Şimdi biraz kutlamalardan bahsettik ya. Galatasaraylılar, kutlamaya giden, yolda olan, radyoda da kulağı olan Galatasaraylılar, radyonun sesini biraz açın. Çünkü 1-2 dakikalığına orada biraz atmosferi yüksek nabızdan yaşayacağınız anlarda olacaksınız. Can Gence öyle devrediyorum.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birçok şeyi konuşuyoruz bugün. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Bütün detayları konuşuyoruz ki Eralp Isı bizlerle beraber. Ben Can Genç, değerli meslektaşım Berk Sayar'dan mikrofonu bir kez daha devraldım. Bugün birazcık kolaj bir yayın oldu. Birçok şeye değindik, birçok konuyu konuştuk. Eralp Isı bizlerle beraber. Eralp, hoş geldin.
1: Abi tekrardan hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim sana da.
0: Çok çok teşekkür ederim. Yani öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu sana soracağım. Galatasaray'ın şampiyonluğunda bugün neler gördün? Galatasaray bu sezon boyunca neleri doğru yaptı da mutlu sona en azından ulaşmayı başardı rakiplerinin önünde diye öncelikle sormak istiyorum.
1: Evet, öncelikle Galatasaray'ı buradan tebrik ediyorum. Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı Okan Hoca takımın başında. Bu da yani kırılması güç bir başarı bu süreçte. Yani aslına bakarsak abi, iki hafta önce kısmen bitmiş bir lig vardı. Ama Galatasaray bu iki haftalık süreç içerisinde önce Samsunspor maçı, ardından da Antalyaspor maçının bugünkü ilk bölümünde yani şampiyonluğu birazcık zora sokmaya başlamıştı. Fenerbahçe taraftarının da akıllarına bir acaba mı ihtimali gelmeye başlamıştı aslında. Karşılaşma 2-1 devam ederken. Çünkü gelecek haftada Galatasaray Kasımpaşa deplasmanına gidecekti. Ama Okan Hoca ve öğrencileri buna izin vermediler. Maçı çevirmeyi başardılar burada. Ya Antalya Spor'da zorlu bir süreç içerisinde. Birazdan ona da değiniriz vaktimiz olursa zaten. Ama Galatasaray az önce de bahsettiğim gibi, yani iki hafta önce neredeyse bitmiş bir ligi bugün tamamlamayı başardı. Yani burada Galatasaray'ı tebrik etmemiz gerekiyor öncelikle. Yani Fenerbahçe de şampiyon olabilirdi. Trabzonspor ihtimali de vardı sezon içerisinde. Ama Okan Hoca ve öğrencileri burada yani sezon sonunda en iyi getiren takım oldular. Ya burada herhalde en büyük rakipleri Fenerbahçe'ye değinmemiz gerekiyor. Neleri doğru neleri yanlış yaptılar dedim. Burada bence ana rakipleri Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği maç sonlarını iyi oynayamamasıydı. Ya burada Tedesco maç sonlarında o reaksiyonu bir türlü veremedi bence Fenerbahçe'de ve yani özellikle Fenerbahçe'nin iç sahadaki puan kayıplarına bakarsak aslında şampiyonun neden belirlendiği de bu etkenler sayesinde ortaya çıkıyor. Yani benim aklıma direkt olarak gelen sezon başındaki Göztepe karşılaşması, Alanya Spor karşılaşması, işte son dönemde Kasımpaşa maçı var, deplasmandaki Karagümrük karşılaşması var. Yani namal bir şekilde gitmişti Fenerbahçe o maça. Yani bu maçlar bence Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığı konusundaki en büyük etkenlerdir. Tabii ki burada sadece Galatasaray'ın şampiyonluğunu buna bağlamamak gerekiyor. Galatasaray'da iyi oyun ve Okan Hoca'nın yarattığı sinerjiyle beraber zaten sezonun hak edeniydi bana kalırsa ve bugün de kupayla taçlandırmış olduğu başarıyı.
0: Peki, yani tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Hani Galatasaray tarafını da konuşmaya da devam edeceğiz birçok konuğumuzla. Hatta Eralp Isı'yla da konuşmaya devam edeceğiz belli konularda. Ama biraz da düşme hattını da konuşmak istiyorum. Yani tabii ki bugün kolaj bir yayın yapıyoruz. Maç sonu yayınında tabii ki ana odağımız Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Bir kez daha hatırlatalım. Ancak düşme hattında yarış çok kızıştı. Yani Kayseri Spor yarış dışı kaldı. Fatih Karagümrük yarış dışı kaldı. 27'şer puanla şu anda 33. haftayı noktaladılar ama orada 4 tane aday var ki bu 4 aday Kasımpaşa, Eyüp, Antalya ve Gençler Birliği. Yani bu ihtimalleri, bu takımları, Antalya'yı da hatta ilk başta sorayım. Çünkü hazır Galatasaray Antalya maçındaki mücadeleyi de hepimiz bir göz ucuyla da gördük. Hepimiz her maça yetişmeye çalıştık ki sen de tabii ki birçok maçı konuşuyorsun. Birçok maçı izlemeye çalıştığını da biliyorum. Yani Antalya'nın bu saha içindeki mücadelesini, düşmeme adına mücadelesini ve diğer bu saydığım takımların mücadelelerini nasıl yorumlarsın? Günün sonunda yani 34. haftanın sonunda o Karagümrük ve Kayseri'nin yanına eklenecek olan 3. küme düşen takım kim olur? Eralp Isı ne der?
1: Yani Antalya Spor'dan başlayalım istersen abi.
0: Lütfen.
1: Bugün performansları itibariyle bence iyi bir karşılaşma geçirdiler. Ben Antalya Spor'un Galatasaray karşısında bu kadar dirençli olacağını beklemiyordum. Şahsi konuşmak gerekirse. Özellikle karşılaşmanın ilk 60-65 dakikalık bölümünü yani sahada herhalde çok iyi bir şekilde geçiren Sami Uğurlu ve Antalya Spor vardı. Ve bu performansın ardından da benim kafamda acaba Antalya ligde kalabilir mi soru işaretleri dönmeye başlamıştı. Ama gel gör ki Galatasaray burada karşılaşmayı 4 golle kazanmayı başardı ve Antalya Spor son haftayı küme düşme hattında girecek. Yani burada düşen iki takım belli oldu. Sen de az önce bahsettin bunlardan. Ligin gediklisi Kayseri Spor ve bir inip bir çıkan Karagümrük Spor burada lige veda eden takımlar oldu. Burada düşmek için 4 aday daha var. Onlardan biri düşecek tabii ki. Ama bak

0: yukarı çıkacak ne de aşağı inecek bir takım yani. Sıralaması az çok belli olmuş bir takım, o yüzden de onlar açısından çok fazla önem arz eden bir karşılaşma değil. Burada o yüzden Antalyaspor avantajlı olabilir. Ama baktığımız zaman Gençler Birliği de Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bu da bence kendileri açısından bir eksi olabilir son hafta. Ama burada Metin Diyedin Hoca ile beraber iyi bir reaksiyon gösteren Gençler Birliği var. Bunu Metin Diyedin'in bu sezon ilk geldiğinde de görmüştük. O yüzden Gençler Birliği burada Trabzon'dan puan koparmayı başarırsa ligde de kalan takım onlar olacaktır diye düşünüyorum abi. Yani benim burada düşme adayım Antalyaspor olacak maalesef ki.
1: Peki tabii birçok şeyi konuşacağız, birçok ihtimalleri konuşacağız. Sen düşme adayını bu maçın ardından, bu mücadeleye rağmen yani sonuçta puantaj olarak dezavantajını da vurgulayacak olursak Antalyaspor olarak belirledin. Şu anda önüme bir haber düştü. Tabii ki kulislerde konuşulduğunda görüyorum. Şu anda daha resmi bir haber olduğunu doğrulayamadık. Onu da söyleyelim. Yani bunu belirtelim. Hazır derbiyi de birazcık konuşacağız. Bugün aynı zamanda Beşiktaş-Trabzonspor derbisi heyecanı da yaşandı. Eral Pıssı'nın bir gözü de tabii ki oradaydı. Şampiyon Galatasaray'ı bir kez daha kutlayalım tabii ki, bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Lakin derbiye gideceğiz. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği haberlerini görüyorum. Belli kaynaklarda bunu görüyorum ama daha resmi bir açıklama yok. Yani durumu, yani Sergen Yalçın durumu hakkında bir son dakika gelişmesi aldın mı, onu sormak istiyorum. Sana gelen bilgiler ne yönde, senin düşüncelerin, yani olması gereken şey nedir, onu da sormak istiyorum.
0: Ya ilk öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş taraftarları bu gece erken yatmasınlar çünkü bence Beşiktaş taraftarına uzun bir gece olacak. Yani burada Sergen Yalçın istifa ettiği haberini ben de gördüm az önceki, yani aslında doğrulayabilirim bunu. Ki Sergen Yalçın bugün istifa etmese bile yani yönetim zaten maçın ardından olağanüstü bir şekilde toplandı Tüpraş Stadyumu içerisinde. Yani diyelim ki Sergen Yalçın istifa etmedi. Yani bence burada yönetim de artık Sergen Yalçın'la yollarını ayıracaktır diye düşünüyorum ama çok yüksek ihtimalle de bu akşam gecenin ilerleyen saatlerinde Sergen Yalçın'ın istifasına resmi açıklaması gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü artık oraya evrildi. Hoca da artık bence motivasyonunu kaybetmiş durumda. Az çok maç sonu açıklamalarından da bunu görmüştük zaten. Ki taraftarın da kendisine bir tepkisi vardı zaten. Hem geçtiğimiz hafta içerisinde Konyaspor karşılaşmasında hem de bu akşamki karşılaşmada. Yani karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren zaten sürekli olarak yönetime ve Sayın Başkan'a, Sayın Teknik Direktör Sergen Yalçın'a birçok eleştiri vardı. Hem karşılaşmanın başında hem de Trabzonspor spor üstünlüğünü elde ettikten sonra. Yani özellikle taraftarların son dakikalarda, tırnak içerisinde söylüyorum, güle güle Sergen tezahüratları bence Sergen Hoca'nın da bu akşamki kararında etken olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü camiada çok önemli bir isim Sergen Yalçın. Sadece bir teknik direktör olarak bakmamak lazım. Kendisi ilk Beşiktaş'a geldiğinde ne demişti? Taraftar beni istediği için geldim. Taraftar istediğinde de giderim. Şu anki tabloya baktığımızda da yani Beşiktaş taraftarının neredeyse %70'i 80'i bence Sergen Hoca'yla devam etmeme taraftardır diye düşünüyorum. Sergen Hoca da bence buna göre bir reaksiyon alacaktır bu akşam. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bırakın gelecek sezonu, gelecek karşılaşmada bile Beşiktaş'ın başında farklı bir hoca olacak diye düşünüyorum.
1: Peki ya şunu sormak istiyoruz tabii ki burada yayın sırasında, yani 9 tane maça da dönerek izlemeye çalıştık ama saha içinde de Beşiktaş çok mu kötü gözüktü? Yani skor gerçeği yansıttı mı? Yani oyunla skor birbirinin paraleli miydi? Yoksa durum nasıldı? Bunu sana da sormak istiyoruz açıkçası.
0: Ya bence burada kesinlikle Trabzonspor bu akşam galibiyeti hak etti. O yüzden burada Fatih Tekke ve öğrencilerini de tebrik etmemiz gerekiyor. Gerçekten iyi bir oyun sergilediler ki Trabzonspor'un da bu karşılaşma öncesinde birçok eksiği vardı. Hem ilk 11 içerisinde hem de rotasyonunda. Ki maçın ilk dakikalarında da Andre Onana'yı da kaybettiler zaten. Ya buna rağmen Fatih Tekke burada çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Zaten dağılmış bir Beşiktaş vardı karşılaşmada. Sergen Hoca da zaten bu maçın önemsizliğinden bahsetti Beşiktaş adına. Hem karşılaşma öncesinde hem de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada. O yüzden de bence Beşiktaş'ta bir mental olarak çöküş de vardı. Bunun da etkisi var tabii ki mağlubiyette. Ama burada tabii ki de Trabzonspor'un galibiyetini asla gölge düşürmemiz

0: gerekiyor. Trabzonspor hak ederek kazandı. Yani oyun olarak bence sağdan tamamen kopmuş bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Abi daha gol anonsu yapılırken sen golü yedin. Yani bu da bence direkt olarak motivasyon kaybıdır. Zaten Beşiktaş daha önce de bahsetmiştik. Ligde artık hedefsiz olan bir takım. Yani ne burada...
1: Dakika ve skor devam edecek. Devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
0: İkiye çıkabilir, üçe çıkabilir, ne de burada 5. 6. sıraya inebilir. Beşiktaş zaten ligde 4.'lüğün neredeyse kesinleşmiş bir takımdı. O yüzden de Ziraat Kupası'nın elenmesi de Beşiktaş'ın burada oyuncuları da mental anlamda ciddi derecede etkilemiş gibi gözüküyor bu karşılaşmada.
3: Ya tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Beşiktaş konusunda da, Trabzonspor konusunda da, derbi konusunda da, ama yine de yani ana odağımız bugün ister istemez şampiyon Galatasaray'ı bir kez daha kutlayalım. Tabii ki biraz daha Galatasaray maçına da döneceğim. Çok çok değerli yorumlarıyla Eralp Issı'yı esasında biraz da arada da olsa bize bu maçın heyecanını yaşatması ve Beşiktaş'taki heyecanı, durumu, o noktadaki Sergen Yalçın'ın durumunu daha doğrusu bizlere aktarması için destek istemiştik. Sağ olsun, var olsun. Galatasaray tarafına dönecek olursak, yani şampiyonluğun detaylarını sordum ama ya bir sonraki sezonda da artık şunu mu göreceğiz? 4 yıl üst üste olan bir Galatasaray gördük. Yani 5. sezon öncesinde de sen çok mutlak favorinin yine Galatasaray olduğunu mu düşünüyorsun? Rakipleri Galatasaray'ı nasıl en azından durdurabilir? Nasıl öngörüyorsun bu konuyu? Yorumlar sende Eralp Issı.
0: Abi Galatasaray'da en büyük bence burada avantajı bir istikrar sağlaması. Yani baktığımız zaman 4 sezondur aynı hocayla devam ediyorlar. Bu 4 sezon içerisinde Fenerbahçe 4 kere Beşiktaş'ta sayamayacağım kadar teknik direktör değiştirdi. Kadro yapısı var. Burada Galatasaray'da en azından o kemik bir şekilde kadroyu oluşturmuş durumda. İskeli kadronun iskeletini oluşturmuş durumda. Ama Fenerbahçe yine bu yaz en baştan transfer yapacak Silvaç'tan. Beşiktaş'ta zaten son 3 seneler hep şunu konuşuyoruz. Beşiktaş'a 2 transfer dönemi lazım. Beşiktaş'a 3 transfer dönemi lazım. Yani bu konuşmalar başladığından beri neredeyse 6-7 transfer dönemi geçti. Hala aynı noktadayız. Beşiktaş'a hala en az 2-3 transfer dönemi lazım. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Yine bu yaz en baştan kadro kuracaklar abi. Yine birçok oyuncu bence takımdan ayrılacak. Birçok oyuncu tekrardan takıma katılacak. Daha Fenerbahçe'de başkan belli değil, hoca belli değil. Bence burada şampiyonu belirleyen en büyük unsur da bana kalırsa istikrardır abi. Galatasaray Okan Buruk'a güvendi. Bu güvenin karşılığında son 4 sezonu zaten şampiyon olarak tamamladı. Burada Fenerbahçe'de bu 4 sezon içerisinde bir yarış içerisindeydi ama hiçbirinde rakibine diş geçirmeyi başaramadı. Yani burada tabii ki yönetim ve hoca kavgaları da Fenerbahçe'de etkili oldu bence sezonlar içerisinde. Ama baktığımızdan Galatasaray'ı bence hem Beşiktaş'tan hem Trabzonspor'dan hem de Fenerbahçe'den ayıran en büyük özellik burada hocasıdır diye düşünüyorum. Hocası sayesinde yakaladığı istikrardır, daha doğru bir tabir kullanmamız gerekirse. Yani bu istikrar ve kadro istikrarı da tabii ki başarının birinci planı gibi gözüküyor abi.
3: Peki. Eralp, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından ve yorumlarından dolayı.
0: Abi ben teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar.
3: Çok sağ ol, var ol abi, görüşürüz. Evet, Eralp Issı bizlerle beraberdi. Şimdi de tabii ki belli açıklamalara gideceğiz. Sonrasında Emre Eren'le konuşacağız. Birçok şey konuşacağız. Hatta yani hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu hem derbi heyecanı yaşandı. Bugün aynı zamanda onu konuşacağız. Tabii ki öncelikle şu anda Galatasaraylı belli oyuncuların, teknik adam Okan Buruk'un flash röportajını da sizlere aktaracağız ki önce hatta Okan Buruk'un flash röportajı hazırmış. Bir Okan Hoca'yı bir dinleyelim bakalım. Okan Hoca neler söylemiş?
4: Evet. Neler hissediyorsunuz?
5: Gerçekten 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik, çok emek verdik. Geçen hafta bunu başarmak için. Bu hafta da maçın sonuna kaldı. Ama biz her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bugün de yine statta bizi desteklediler. Bazen üzüyoruz onları ama %90 bu 4 yıllık dönemde onları hep sevindirdik, hep mutlu ettik. Bu sene Avrupa'da son 16'ya kaldık. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Bu dönemi totalde bir yıldız olarak tamamlamak istiyoruz. Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız Dursun Özbek. Yine sportif anlamda bizi her zaman destekleyen Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş burada hep bizle beraber oldular. Bu dönemde çok önemli bize destek veren insanlar oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Yöneticilerime teşekkür etmek istiyorum ve hocam, en önemlisi tabii ki teyiste de bizim çalışanlarımız var. Onlara da çok teşekkür ederim.
4: Hocam 4 yıl üst üste futbolcuyken, 4 yıl üst üste teknik direktörken bir daha belki yaşanmayacak bir senaryo. Kendinize de bir parantez açar mısınız?
5: Kendime çok atacak bir parantez yok. Ben buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yılın ardından takımı devraldım. Ve 4 sene üst üste şampiyonluk bence inanılmaz. Bunun değerini tabii ki Galatasaray'da olmanın değerini çok iyi biliyorum. Bizim de bu verdiğimiz emeğin değerini insanların çok iyi bir şekilde bilmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten burada çok önemli bir iş çıkartıyoruz. Bu sene Avrupa'da da çok önemli bir iş çıkarttık. Uzun yıllar sonra bir Türk takımı Avrupa'da çok önemli yerlere geldi. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim.
4: Hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun.
6: Bu arada tabii ki Okan Burun flash röportajını verdik. Birçok konuğumuz vardı bugün. Kendileriyle de konuştuk. Devam edecek yayınımız. Tabii ki konuklarımız da bizlere katılmaya devam edecek. Bütün konuklarımıza sonsuz teşekkürler. Bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkürler demek istiyorum. Ve tabii ki değerli meslektaşım Berk Sayar'a da kucak dolusu sevgiler demek isterim. Okan Hoca hazırmış. Okan Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz. Flash açıklamasını verdik ama... dördüncü kere üst üste şampiyon olan şampiyon apoletli Okan Hoca'nın basın toplantısına gidiyoruz.
7: Telefonların sesini kısalım lütfen. Hazır mıyız? Buyurun hocam.
8: Evet tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik ama devamında ikisinde de ayar kalktık, tekrardan pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum.
7: Hazal Hanım, mikrofon yoksa sorabilirsiniz.
9: Hazal Palavaraysan'a Berk Hocam öncelikle tebrikler. 4 sene üstünde şampiyon olduğunu siz de söylemiştiniz zaten. Avrupa'da da iyi başarılar elde ettiniz. Şunu sormak istiyorum. Yani sıradaki hedefiniz, hayaliniz, hülyanız ne?
8: Şöyle yani Galatasaray tabii Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Evet, şampiyonluklardaki klasik oyuncuların basın toplantısındaki katılımını görüyoruz diyelim. Şu anda hakikaten çok coşkulu bir ortam var. Bu ortama tekrardan bir kulak verelim.

Oldukça coşkulu bir ortam var. Tabii ki birazdan basın toplantısı da devam edecek. Yavaş yavaş oyuncular da hem Okan Hoca'yı kutladı hem de şu anda evet Okan Hoca da basın toplantısında evet şu anda basın toplantısını bitirdi. Hatta normal bir bitişten biraz daha farklı bir bitiş oldu. Biz de tabii ki sizlere an be an Radyo Gol mikrofonlarında yayınımızı sürdürdük. O coşkuyu da açıkçası bir şarkıyla taçlandıralım istiyoruz. En azından Galatasaray taraftarlarının mutlu günü bugün. O şarkıyı verelim. Ondan sonra tabii ki birlikteyiz.

Ve sıradaki parçamız birazdan geliyor. Tabii ki normal şartlarda biz bir spor radyosuyuz, bir müzik radyosu değiliz ama bugün özel günler, ara ara tabii ki bu tip besteleri, marşları Galatasaray taraftarının mutlu gününde dinletmek bizlerin de görevi. Bunu da bir kez daha aktaralım. Yayında konuklarımız sürecek. Okan Hoca'nın basın toplantısını verdik. Ara ara tabii ki oyuncuların da mutlu anlarını, saha içindeki mutlu anlarını da sizlere dinleteceğiz. Ama bir marşa daha gideceğiz ki hatta gidelim.

0: Evet, tabii ki yayınımız sürüyor bugün. Galatasaray'ın şampiyonluk günü. Birçok şeyi konuşacağız dedik. Konuşuyoruz. Konuklarımız bağlanıyoruz. Berk Sayar burada. Birçok konuğumuz da bağlanmaya da devam edecek. Onu da söyleyelim. Biraz sonra da Galatasaray'ın saha içindeki oyuncularının sizlere demeçlerini aktaracağız. Önümdeki şu anda yayıncı kuruluşun bizlere görüntüsünün gelmesini bekliyoruz. Onlar geldiği anda sizlere de ses olarak bunların saha içindeki oyuncu grubunun en azından detaylarını sizlere aktaracağız. Bu konuda da şüpheniz olmasın, Galatasaray taraftarı oyuncu grubunun cümlelerini merak ediyor. Özellikle Victor Osimhen'in cümlelerini merak ediyor. O zaman bir Victor Osimhen'e kulak verelim.
1: Sezonun yıldızlarından Galatasaray'ın süperstarı Victor, inanılmaz bir atmosfer ve bu atmosferi oluşturan isimlerden birisin. Neler hissediyorsun?
2: What do you feel for today?
3: I mean, this is the kind of game. That's why we are Galatasaray. You know, we always come back from every difficulties, and really happy for the performance of the team. And we have to say a great game from our opponent also. They gave us a hard time. But just like I said earlier, this is the reason why we are Galatasaray. And we have come through. We've won the league. And now we have to celebrate.
2: Tabii ki bu akşam baktığımız zaman Antalya'yı size bile zorladı. Ancak biz tabii Galatasaray'ız. Bu tür maçlara da üstesinden gelmemiz gerekiyor. Takım çok çok iyi performans gösterdi. Aslında biz bu tür maçlarda iyi performans göstermek için sahaya çıkıyoruz. Ve ayrıca bu akşam Antalya'ya yenerekten de lig kupası kazandık. Çok mutluyuz.
0: Evet, Victor Osimhen'in sıcağı sıcağına yorumlarını aldık. Saha içinde Victor Osimhen'in açıklamalarına değindik. Şimdi tabii ki bakıyorum kim geliyor. Abdülkerim Bardakçı birazdan hazır olacak. Abdülkerim Bardakçı'ya gideceğiz. Bakalım Abdülkerim kaptan neler söylemiş. Abdülkerim Bardakçı'nın da yorumları çok çok kritik. Bakalım Abdülkerim Bardakçı da neler söylemiş. Çok kısa bir bağlantı var. Bir gidelim.
1: Kerim.
4: Dakika ve skor devam edecek.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Tatlı da yersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti. Reklam.
11: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Tatlı da yersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
4: Mükemmel bir atmosfer. Kızınla birlikte bu duyguları yaşıyorsun. Herhalde senin için çok özel bir an. Neler söylersin?
5: Abi bu yıl bizim için çok önemliydi. Çünkü bir tarih yazacaktık 4 yıl üst üste. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Geriye düştük, yakaladık, tekrar geriye düştük. Gerçekten psikolojik

0: Tabii ki Galatasaraylı sağ içindeki belli başlı oyuncu grubunun açıklamalarına değiniyoruz. Bütün detaylara değiniyoruz. Onu da söyleyelim ki bundan önce tabii ki şu anda çok değerli program partnerim, aynı zamanda meslektaşım Berk Sayar'a bir mikrofonu uzatmak istiyorum. Evet Berk.
1: Galatasaray'da Metin Öztürk'le az önce konuştuk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladık. Diğer tarafta Metin Öztürk'ü yayına davet ettiğimizde bu başarı Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk'un başarısı, rol çalmak istemem, camiamıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum dedi. Bu tarz durumlarda ben rol çalmak istemem, camiamıza hayırlı olsun dedi ve teşekkürlerini iletti az önceki görüşmemizde, onu aktaralım. Tabii bağlantılara devam edeceğiz, bağlantılarda birçok noktaya gideceğiz. Emre Eren her şeyden önce az sonra bizlerle birlikte olacak, onu da aktaralım.
0: Evet, Emre Eren'e gideceğiz. Emre Eren'den önce bir İlkay Gündoğan'ı dinleyelim çok kısa. Ardından Emre Eren'le tabii ki yayınımızı boyut atlatırız derim.
2: İlkay, çocukluk aşkım dedin, geldin, şampiyon oldun, neler söylersin?
3: Çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok özel bir duygu. Benim için çok özel bir his. Tüm takım arkadaşlarımı, tüm ekibi, taraftarı, camiye tebrik ediyorum. Gerçekten çok özel bir başarı, özel bir duygu. Maçı da böyle dramatik bir şekilde yenmek çok özel bir duygu. Çok mutluyuz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkürler.
0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. İlk etapta tabii ki Galatasaray'ın durumunu, şampiyonluğunu, o heyecanı, 4 yıl üst üste şampiyonluğunu konuşuyoruz. Konuştuk ama Emre Eren bizlerle beraber, Emre abiyle de Galatasaray'a önce birazcık değineceğiz. Abi, Galatasaray neyi farklı yaptı da bu başarı geldi diye sormak isterim öncelikle. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk sevgili Can. Galatasaray neyi farklı yaptı? Galatasaray Avrupa'nın en değerli santraforunu aldı. Çok farklı bir bünyeye büründü ve şampiyonluğu zaten onu getirdiği günden beri herkes konuşmaya başladı. Sonucunda da maçın sonucunu tayin eden, 3-2'lik golün 3. golünü atan ve takıma şampiyonluğu kazandıran büyük bir oyuncunun farkını çok net bir şekilde Türkiye'de görmüş olduk.
0: Yani kesinlikle katılırım abi. Tabii birçok şey konuşacağız ama bana şu anda bir son dakika gelişmesi olarak gördüğüm bir detay var. Resmiyetini bilmiyorum ama Emre Eren bu konunun detayını bilir. Sergen Yalçın sorusunu sormak istiyorum abi. Yani doğrudan derbi, yani Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasından ziyade Sergen Yalçın'ın istifa haberlerini görüyorum ki belli gazetelerin yazdığını, en azından sosyal medyalarından yazdığını, sonrasında galiba bunun resmiyete kavuşmamasından da dolayı sildiği doğrultusunda bir haber gördüm.
4: Can, zaten ben de daha temin tweet attım. Çok net bir bilgi almıştım. Yönetim kurulu toplantıya girdiler. Sergen Yalçın herhangi bir istifa kararı yok şu ana kadar. Şu ana kadar böyle bir şey yok ama yönetim kurulu toplantısında ne karar çıkar onu bilemeyiz. Tabi Beşiktaş'ta biraz sıkıntılar has safhaya ulaştı. Onu söylemek lazım. Durum karışık. Yönetim istifaya çağrılıyor. Hoca istifaya çağrılıyor. Yapılan transferlerin ilk 5 hafta doğru bir performans sergiledi. Ondan sonra oyuncuların tanınmayacak durumda oldukları konuşuluyor. Yani camia çok karışık ya. Korkunç derecede karışık ama şu dakika itibariyle Sergen Yalçın herhangi bir istifa haberi yok. Onu söyleyeyim.
0: Bu gecenin sonuna kadar bir haber alır mıyız? Yani öngörün nasıl bu konuda? En azından onu sorayım abi. Çünkü tabii ki bugün Galatasaray'ın şampiyonluğu en ön planda. Bunu kabul etmeliyiz. Yani bütün Galatasaray taraftarı da şu anda çok çok heyecanlı. Bizleri dinleyen Galatasaray taraftarı sayısı bir aylık fazla ama Beşiktaş'ın durumunda merak eden birçok taraftar da bizleri dinliyor. O yüzden bu gece Beşiktaş taraftarı uyumasın mı? Bu haberleri mi beklesin? Veyahut da bu gece bir şey çıkar mı? Bir karar çıkar mı en azından? Onu sorayım abi.
4: Ben bu gece bir karar çıkacağını çok umut etmiyorum. Yönetim kurulu bir toplantı içine girdiği konuşuluyor. Fakat tabii burada yönetim de ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Sergen Hoca eleştiriliyor. Oyuncular eleştiriliyor. Yani Trabzonspor takımı yarım takımla İstanbul'a gelmiş Dolmabahçe'de 1-0 öne geçtiğin maçı 2-1 kaybediyorsun. Yani olacak şey değil. Yani Beşiktaşlılar bu sene üzülmedikleri kadar üzüldüler. İşte ola Gunnar Solskjaer olmaz dedik. Sergen Yalçın bu takımı toparlar dedik ama geldiğimiz nokta gerçekten şu işler acısı bir duruma doğru gidiyor Beşiktaş takımı. 25 milyar TL borç var. Ciddi bir borç.

0: borç yükü var. Yani önümüzdeki sene yapılacak transferler, bu teknik direktörle, bu yönetim kuruluyla bu taraftarı nasıl ikna edersiniz? O biraz bende soru işareti. Beşiktaş'ta kaotik günler devam ediyor. Sezon başladı, kaotizm. Sezon bitti, halen kaotizm devam ediyor Beşiktaş'ta. Ya Allah yardımcımız olsun. Yani Beşiktaş'ın durumunun çok iyi bir durumda olduğunu konuşmak çok doğru bir hareket olmaz sevgili Can.
1: Bugün yani çok çok haklısın abi. Yani ben de ister istemez burada 9 tane maça aynı anda aslında bakmaya çalışıyordum. Biraz ağırlığı Galatasaray'a verdik olası şampiyonluk durumundan dolayı, ki nitekim Galatasaray mutlu sona ulaştı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bugün aynı zamanda Beşiktaş Trabzonspor maçı vardı. Peki abi, yani bizler çok net izleyemedik ama sen çok daha net görmüşsündür saha içinde. Oyunla alakalı da çok ciddi eleştiriler yapılmalı mı? Yoksa Trabzonspor'un gerçekten futbolun doğrularını yaptığını ve kontrollü oynayıp kazandığı bir maç mı oldu? Biraz maçın detayında alabilir miyiz abi? Tabii ki konuşmanın çok yeri olmadığını da biliyorum. Ama yine de sor, yani şu anda millet ve herkes merak ediyor. Bizi dinleyenler merak ediyor. O yüzden Emre Eren'in yorumları ne olur bu konuda?
0: Ya Galatasaray camiası bu tür maçlara çok alışkın. Bu tür maçların altından, üstesinden gelmesini çok net bir şekilde biliyorlar. Bir kere ben öncelikle yönetim kurullarını, teknik direktörlerini, oyuncularını, taraftarlarını kutluyorum. Yani iyi bir sezon geçirdiler. Önemli bir sezon geçirdiler. Dördüncü şampiyonluk Okan Buruk adına çok önemli ve çok önemliydi. Yani Okan Buruk bunu da başardı. Şimdi diyor ki basın toplantısında 5. şampiyonluk diyor. Tarihinde hiç olmamış bir şey diyor Galatasaray takımının. Onu yapmak için diyor elimizden gelen var gücümüzle çalışacağız diyor. Yani doymuyor yani Galatasaray kulübü, enteresan bir bünye. Hem şampiyon olduğu gün bile önümüzdeki seneki şampiyonluk konuşuluyor. Çok enteresan bir camia. Değişik bir camia ama tabii ki kutlamak lazım. Önemli işler yaptılar. Yani bu tarz maçlar çok kolay maçlar değildir. Hem oyuncu adına, hem taraftar adına, hem yönetim adına, hem hoca adına. Yani stresli maçlardır. Bu maçlarda çok fazla oyunu ön plana çıkartamazsınız ama skor anlamına konuştuğumuz zaman iki kere geriye dönüp de 2-1'den sonra maçı döndürmek de kolay bir hadise değil. Çünkü tribünler durmuş. Herkes isyan içinde. Acaba ya mağlup olursak ya da berabere kalırsak, son hafta Kasımpaşa'yla oynayacağımız maçta da kaybedebilecek bir maç. Fenerbahçe şampiyon yapar mı düşüncesi vardı herkes. Daha kimdi? Ama tabii önemli değişiklikler yaptı. Özellikle Okan Buruk devre arasında Lemina, Noah Lang değişikliği bence çok uyumlu bir değişiklik olduğunu gösterdi. Noah Lang'ın atakları, Lemina'nın golü Galatasaray'a bir hayat verdi. Daha sonra Frikit'ten yedikleri bir gol var. Soner Dikmen'i de kutlamak lazım. Bugün iki gol attı.
1: Gerçekten.
0: Antalya Spor takımı önemli bir mücadele ortaya koymaya çalıştı. Zaman zaman savunma anlamında önemli işler yaptılar ama tabii büyük bir camia var. 50 bin taraftar var. Herkes şampiyonluğu bekliyor. Atmosfer de Antalya Spor takımı ve taraftar için kolay bir hadise değildi. Ama Galatasaray'la oyuncular yani oyun 2-2'den sonra bütün hakimiyeti ele geçirip çok değerli bir 3 puan alıp camiasına da şampiyonluğu hediye ettiler. Kutlamaktan başka bir şeyimiz yok sevgili canım.
1: Peki Emre abi, yani şimdi tabii ki düşme hattı birazcık daha karıştı. Yani tabii ki iki takımın vedası kesinleşti. Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor'un küme düştüğünü söyleyelim. Gelecek sezon Trendyol Süper Ligi'nde yer almayacak iki takım olacak ve dört takımın da son haftaya girerken düşme riski bulunuyor. Yani şimdi Emre Eren tabii ki yani birçok maçı izleyen ve her takımın tüm dinamiklerine hakim birisi olarak bence buradaki en mantıklı yorumu veyahut da en mantıklı bakışı bizlere aktarabilecek kişi olduğunu ben düşünüyorum. Naçizane kendi görüşüm. Katılanlar katılmayanlar olacaktır ama Emre abi, yani açıkçası senden daha iyi birine soramazsın diye düşünüyorum. O yüzden de abi ne olacak son hafta? Gerçekten bunu samimi olarak sormak istiyorum.
0: Ya son hafta 4 takım 32 puan yapabilir. 4'lü averaja bakmak lazım. Çünkü Eyüp Spor Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Galatasaray Kasımpaşa ile oynuyor. Gençler Birliği Trabzon'a gidiyor. Antalya Spor'da içeride Kocaeli Spor'la oynuyor. Yani ben öncelikle Eyüp Spor teknik direktörünü gerçekten kutluyorum. Yani müthiş işler yapıyorlar. Yani müthiş bir takım birlikteliği. Yani son 4-5 haftada lige gerçekten damgalarını vurdular ve kümede kalmak için her türlü enstrümanı sahaya yansıttılar. Bugün çok net bir galibiyet aldılar. Onları kutlamak lazım. Gençler Birliği takımı Metin Diyed'in geldi, gitti. Volkan Demirel geldi, gitti. Metin Diyed

0: geldi. Ya yani enteresan şeyler oluyor Gençler Birliği camiasında. Oyunun başında daha 40. saniyede gol yiyen ve ilk yarı 2-0 yenik durumdayken 3-2 maçı kazanmak çok kolay bir hadise değil o yağmurda. O maça da zaman zaman baktım. Bitiminde zaten tüm maçlar bittikten sonra sadece o maçı izledik 4 dakika. Ya Gençler Birliği bir tarih yazmaya çalışıyor. Ya öbür tarafa bakıyorsun. Ya Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belezoğlu'yla doğru bir oyun var. Doğru işler yapmaya çalışıyorlar ama burada en zayıf halkanın ben gene de Antalya Spor olduğunu düşünüyorum. Yani Antalya Spor en büyük şansı içeride Alanya Spor maçında kaybettiğini düşünüyorum. Yani Alanya Spor'a karşı bugün kazansaydı Antalya Spor'u konuşmuyorduk. Bu üç takımı konuşuyorduk ama bugün düşme adayların en başında olan ki benim eski takım arkadaşımdır Sami Uğurlu. Çok değerlidir, çok çalışkandır. Bu işin üstesinden gelmeye gayret gösteriyor ama ben işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum sevgili Can. Yani Antalya Spor takımı sıkıntı yaşayabilir, ona ne söyleyeyim.
1: Ben de hemfikirim abi, yani gerçekten bence Alanya'da daha doğrusu Antalya kendi stadında Alanya maçında birazcık fırsat tepti diyebiliriz. Yani ya bugün çok iyi mücadele vardı ama.
0: O maçı kazanamıyorsan yani Galatasaray'dan burada puan ya da puanlar beklemek biraz hayal olur. Hatta Sami Uğurlu şunu söylemiştir oyuncularına, kesin biliyorum net, yani Galatasaray'dan puan almak istiyorsak mutlaka gol ya da goller bulmamız lazım demiştir. Bulmasına rağmen çok özel yetenekleri olan bir Galatasaray'a karşı oynamak çok kolay bir hadise değil.
1: Çok doğru.
0: Icardi'yi de çok enteresan bir hal içinde gördüm. Son 10 dakika 15 dakika yani eski Icardi'yi gördük gibi bir şeyler hissettim. Attırdığı golde oraya kadar gidip iki kişinin arasından geçip çok net bir gol pası atmak
1: çok acayip.
0: Enteresan bir hadiseydi. Yani Icardi bu şekilde son 10 haftayı geçirseydi zaten sözleşmeyi kesinlikle yenilemişti Galatasaray takımı.
1: Gerçekten öyle.
0: Kesinlikle vazgeçmezdi ama şimdi biraz kafalarda soru işareti başladı. Osimhen devam ederse Osimhen'in arkasındaki Icardi Galatasaray'a güç katar mı katmaz mı? Okan Buruk onu performans anlamında üst seviyeye taşır mı? Bu da Galatasaray'da enteresan olacak sorular. Ama Icardi'yi ben son 15 dakika ya bu kadar istekli, bu kadar arzulu, yani bu kadar takımına faydalı görmemiştim gerçekten. Onu da kutlamak lazım.
1: Peki Emre abi, gerçekten kıymetli yorumlarınla programımıza renk kattın, keyif kattın. Çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum Can. Tekrar Galatasaraylıların bugün yaşamış olduğu şampiyonluk kutlamalarında başarılar diliyorum. Darısı inşallah bizim Beşiktaş'ımızın da başına diye ümit ediyorum ama yani nasıl olacak, nasıl başaracağız, nasıl yapacağız? Yani korkunç derecede soru işaretleri var sevgili Can. Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tekrar kutlamak istiyorum.
1: Çok çok teşekkürler abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz abi. Emre abi bizlerleydi. Emre Eren'le konuştuk. Biraz sonra sürpriz bir konuğumuz var. Hatta sevgili Berk Sayar o sürprizi açıklasın birazdan ama ondan önce bir son dakika bir açıklamamız varmış. Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın bir açıklaması varmış. Bakalım Ertan Torunoğulları neler söylemiş.
2: Sakın az sezonu son erdi. Futbol severlere sakın az sezonu hayırlı olsun. Biz sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız da duruyor. İşte VAR odasında birer temsilci olsun kulüplerden. Onlar da oluşan VAR'a gelen telefonlara, gelen gidenleri görsünler. Kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar diye. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. İkincisi, bugünkü maçta da gördünüz. Yani şimdi hakem arkadaşlara soruyoruz, eski hakem arkadaşlara. Birçoğu yani birinci golün offside olduğunu, penaltının penaltı olmadığını. Yani bu sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz cami olarak da mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.
3: Evet, Ertan Bey konuşuyor ama

0: Ve ben Berksayar, Can Genç'le birlikte yayındayız. Can Genç'le birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Dakika skor ve maç sonrasında sevgili Can'dan mikrofonu devralıyorum kısa süreliğine.
1: Evet Berk, sen de mikrofon.
0: Dönüşümlü yayınımızda. Burak Elmas bizlerle. Galatasaray eski başkanlarından, geçmiş dönem başkanlarından kıymetli isim Galatasaray camiası için. Burak Elmas bizlerle. Başkanım hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız bugün?
2: Biz çok iyiyiz. Çok keyifli bir gün bugün bizim için.
0: Evet, neler söylersiniz?
2: Vallahi çok güzel bir şampiyonluk oldu. Başta Okan Hoca'yı ve ekibini, sonra Sayın Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum. 4 sene üst üste çok büyük zorluklara rağmen hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde çok büyük başarı elde ettiler. O sebeple çok mutluyuz. Kendilerini de çok tebrik ediyorum. Çok haksız eleştirilere uğradılar. Fakat onların da üstesinden gelerek sonunda finişte başarılı şekilde buradan çıktılar. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Hepimiz çok mutluyuz.
0: Peki genel olarak hikayeyi nasıl yorumlarsınız? Galatasaray'da birçok eleştirinin yanında diğer tarafta Galatasaray'ın yine sonunda 4. şampiyonluğunu konuştuğumuz, üst üste 4. şampiyonluğunu konuştuğumuz bir yere geldi finalde durum. Burayı nasıl yorumluyorsunuz Sayın Elmas?
2: Yani tabii futbol kolay bir şey değil. Sonuçta Galatasaray başarılı olduğunuz zaman, biz bunun zamanında 96-2000 yıllarında da yaşamıştık. Bir takım çok başarılı olduğu zaman, çok ön plana çıktığı zaman doğal olarak diğer takımlar ve diğer rakiplerini sizi aşağı çekmeye çalışırlar. Daha fazla agresif olurlar. Yani bugün bu sene kolay bir Şampiyonlar Ligi sezonu da geçmedi. Çok fazla maç oynandı. Çok sert rakiplere karşı oynandı. Fakat hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa bu lig formatında 16'ya kalma başarısı gösterip üstüne bir de yani şampiyonluğu da kaybetmeden bu sene 4. şampiyonlukla taşlandırmak bence çok önemli. Burada Okan Hoca'nın çok büyük bir başarısı var. Tabii Okan Hoca'ya da yani hem dışarıda hem içeride gözünde yeri olanlar olabiliyor. Maalesef işte bu spor dünyasında siz daha iyi biliyorsunuz, içindesiniz. Çok haksız, zamansız
0: yerinde gözü olanlar de demek istediğiniz, evet.
2: Efendim?
0: Yerinde gözü olanlar demek istediğiniz galiba.
2: Yani hem yerinde gözü olanlar hem yıpratmaya, Galatasaray'ı yıpratmak için saldıranlar da oldu. Hem takım hem Okan Hoca'ya, ama üstesinden geldiler. Başkan ve yönetimde, hoca da hep beraber başarılı oldular. Hepsini tebrik etmek lazım. Galatasaray için çok güzel bir başarı oldu. Çok güzel bir pankart vardı. Bugün maçta şampiyonluk ilan edilmez. Bir sonraki hedefin pankartı açıldı. İşte Galatasaray durmaz yani. Bir sonraki hedefe konsantre olup artık önümüzdeki sene şampiyonluğu düşünülmeye başlanmıştır bile. Hem Şampiyonlar Ligi hem şampiyonluk. Ama dediğim gibi hani bu akşam kutlamak lazım. Bütün camiaya hayırlı olsun. Herkese büyük emekler var. Büyük acılar var. Büyük zorluklar var bunun arkasında. Hepsini tebrik ederim.
0: Peki ben Osimhen'i ve Icardi'yi sormak isterim. Oraya ilişkin neler söylersiniz Sayın Burak Elmas?
2: Vallahi işte yani söyleyecek bir şey yok. Evet. Yani Icardi sonuçta Galatasaray'a büyük bir katkı yaptı. Çok başarılı oldu. Galatasaray çok birçok Türkiye'de çok birçok çocuğu Galatasaray'la yaptı. İlk üç şampiyonluğu çok büyük katkısı var. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. O sırada Osimhen ortaya çıktı. O da yönetimin başarısıdır. Okan Hoca'nın da ikna başarısıdır. Sonra satın bonservisiyle Galatasaray'a kazandırmak da yönetimin başarısıdır. Yani hakikaten hani üst üste herkesin çok büyük emekleri ve başarısı. İkisi de çok Galatasaray çok büyük katkılar verdi. Bugün duygusal anlar da yaşandı. Bilmiyorum Icardi ile nasıl bir yol çizecek Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, ama hani çok büyük katkı taraftar da bugün hani bu maçtan sonra kerekeni yaptı bence. Icardi Galatasaray'ın bütün önemli yabancı oyuncuları gibi her zaman Galatasaray ailesinin önemli parçası olmaya devam edecek. Eminim ki o da o aidiyeti hissediyor, hissetmeye devam edecek. Buraya gelen kolay kolay buradan kopamaz.
3: Dakika ve skor devam edecek. Devam edecek.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
8: Garanti BBVA yatırım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dakika ve skor devam ediyor.
3: Program partnerim Can Genç de size bir soru iletecek. Burak Elmas. Sayın Elmas.
4: Başkanım, size tabii ki bir soru iletmek istiyorum. Şimdi tabii ki bütün taraftarlar bunu konuşuyor. Diyor ki hani bir yüzde belirlenecek olsa yönetime, teknik adama ve oyuncu grubuna, hani bu şampiyonluk başarısında yüzde kaç olarak siz adalet terazinize göre, yani sizin terazinize göre nasıl pay edersiniz? İşte yüzde oyunculara bir yüzde verecek olursanız hocaya ve yönetime, gerçekten sizden bunun yorumunu almak isterim.
5: Şimdi bu bir çarptıdır. Bütün dişler beraber çalışmazsa bu iş olmaz. Bu yüzde olayına ben hep karşı oldum. Bugün de karşıyım. Dolayısıyla sezon içerisinde neler yaşandığını biz Galatasaray camiasının içinde çok fazla olmamıza rağmen, sizler de Galatasaray'ı çok yakından takip etmemize rağmen, hepinize rağmen çok iyi, çok detayları bilmiyoruz. Kim bilir neler, ne krizler aşıldı, ne zorluklar aşıldı. Buralara gelildi. Dolayısıyla böyle bir yüzdesel dağılım yapmayı kendime hak görmem. Sonuçta herkesin bir katkısı var. Hepsini tebrik etmekten başka bir şey yapacak bir şey yok. O da gereksiz bir yüzdesel dağılım olur. Başarı kulüp, başarıyı elde eden Galatasaray Spor Kulübü ve orada hizmet eden herkes de başarıda eşit pay sahibidir. Hepsini tebrik etmek lazım.
3: Peki, son olarak Icardi dediniz. Icardi ile yola devam edilecek mi, onu göreceğiz ama dediniz. Sizce ne olmalı Icardi kısmında Sayın Elmas?
5: Çok zor soru. Kalbime sorarsanız ayrı bir şey. Rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız çok farklı bir görüş olabilir. Yani Icardi dediğim gibi sakatlık çok etkisi oldu. Ama önümüzdeki sene ne olacak bilmiyorum. Hani çok da duygusal olarak Galatasaray taraftarında bizlerin de çok bağlandığı, çok sevdiği ve çok takdir ettiği bir oyuncu. Çok fazla şey verdi Galatasaray'a. Bilmiyorum artık o yönetimin taktiği, onlar daha iyi biliyorlar performansını, teknik Okan Buruk da o yönetimde onu daha yakından takip etmiştir. En doğru karar vereceklerine inancım sonsuz.
3: Ama tamamlamak gerekirse, kalbime sorarsanız ayrı kalmasını isterim. Rekabetçi Galatasaray açısından da gitmesi sanki daha iyi olur gibi bir şey anladık biz oradan. Doğru mu anladık?
5: fazla yorum yapmayayım. Bugün şampiyonluk gecesi, bence bu şampiyonluğa bakmak daha önemli.
3: Son sorumu sormuş. Son soruma ilişkin bu detayı almış olayım istedim ama Sayın Elmas. Orada aynı zamanda yönetime ilişkin de bir seçim var. Neler söylüyorsunuz Galatasaray'da bu seçime ilişkin sizde?
5: Dursun Başkan artık, Dursun Başkan Galatasaray'ın en tecrübeli, tarihinin en tecrübeli başkanlarından bir tanesi. Dolayısıyla hani bütün bu geçmiş tecrübeleri bugün Galatasaray'da yapmak istediklerinin ihtiyacıyla kendisine en uygun yönetim kurulunu kurmak için bir yönetim kurulu listesi oluşturdu. Daha Sportif AŞ ve diğer şirketlerin yönetim kurulları var.

0: Yani zaten tek aday giriyor. Kazanacak zaten. Oradan sonra inşallah bu tabii başarı çatayı yukarı koydukça daha da yukarı çıkarmak kolay değil. Yani Allah yardımcısı olsun, hepimize destekçisi olacağız inşallah. Bu yukarı çıkardıkları çıtayı daha da yukarı çıkarmaya devam ederler. Hepimizin arzusu, gönlünden geçen o.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum ama Icardi ilişkin ben asıl istediğim cevabı alamadım. Kalbime sorarsanız ayrı, rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız ayrı cevabım olur dediniz. Belki tamamlarız.
0: Bu işlerde dışarıdan gazel okumak çok kolaydır onun için. Ben dışarıdan gazel okuduğum için bir şey söylememin bir anlamı yok. Yani en doğru kararı yönetim verecektir. Sadece biz Icardi'yi takdir etmek ve bugüne kadar yaptıklarını takdir etmek ve Galatasaraylı olarak sahip çıkmak dışında yapacak bir şeyimiz yok şu anda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Elmas.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ben de çok çok teşekkür ederim Sayın Elmas. Çok sağ olun var.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Burak Elmas bizlerle birlikteydi. Galatasaray eski başkanlarından Burak Elmas'la konuştuk ki Galatasaray'a ilişkin çok önemli açıklamaları oldu. Çok iyiyim. Çok keyifli bir gün bugün bizim için. Başta Okan Buruk ve ekibini, sonrasında Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum. Haksız eleştirilere uğradılar ve sonunda da başardılar. 4 sene üst üste yeniden şampiyon oldular dedi. Şöyle ekledi. Bir takım başarılı oldu. Diğer takımlar sizi aşağı çekmeye çalışırlar, eleştiriler olur. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor. Galatasaray'ı yıpratmak için saldırdılar ama üstesinden geldiler. Gelecek senenin planlaması düşünülmeye başlanmıştır bile. Herkesin büyük emeği var diyor. Ve Icardi çok katkı yaptı. Türkiye'de birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı. O sırada Osimhen ortaya çıktı. O da Okan Hoca ve yönetiminin başarısıdır. Üst üste herkesin emekleri ve başarısı var. İkisi de çok büyük katkılar verdiler. Icardi'yi kalbime sorarsanız ayrı bir şekilde değerlendiririm dedi. Rekabetçi Galatasaray açısından sorarsanız farklı bir görüşüm olabilir dedi. Sakatlığı çok etkili oldu ama Galatasaray taraftarının da bizlerin de çok bağlandığı bir isim, en doğru kararı yönetim verecektir dedi. Icardi'yi takdir ediyoruz dedi ve aynı zamanda Burak Elmas şöyle devam etti. Seçime ilişkin Dursun Özbek başkan Galatasaray tarihinin en tecrübeli başkanlarından bir tanesi. Kendisi en uygun listeyi yapmak için bir liste oluşturdu. Zaten tek aday olarak giriyor, kazanacaktır. Bu başarıyı daha da yukarı çıkarmak kolay değil. Allah yardımcısı olsun dedi. Biz destekçiyiz dedi. Bu konuda biz destekçiyiz diyerek orada cümlelerini noktaladı orada. Burak Elmas'ın açıklamalarında durum böyleydi. Can Genç'le birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Can Genç'le birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Hızlıca biraz renklendirelim. Nasıl renklendirelim? Az sonra Behzat Uygur bizlerle olacak demiştik. Behzat Uygur Türkiye'nin önemli sanatçılarından bir isim ve aynı zamanda iyi bir Galatasaraylılığıyla da biliniyor. Behzat Uygur bizlerle. Behzat Uygur, selamlar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Keyifler yerindedir umarım diyeceğim. Aksini duymak ne mümkün, değil mi?
3: Çok yerinde. Biz maç sırasında her zaman olduğu gibi gene oyundaydık. Sakarya'da oyundaydık ama ben oyun sırasında habire takip ediyordum bir şekilde. Evet. Bizim müşteren arkadaşımız Ahmet, o da iyi bir Galatasaraylıdır.
1: O da ne zor olmuştur ama, değil mi? Ne yaptı? Böyle volüm mü yükseltti o sıralarda?
3: Ya şimdi biz oyundan önce oyundan önce dedik. O müşteren olarak oturduğu yerden takip ediyor skorları. Nasıl haberleşelim dedik. Biz atarsak sağ gözünü kırıp onlar atarsa sol gözünü kırıp beraberlikle ikisini birden kırıp dedi. Şimdi bir ara yanlışlıkla kırpmış Ahmet gözünü.
1: Evet.
3: Biz sevindik. Ama yani oyunda hissettik ve oyunda aldık sonucu. Ya çok mutlu olduk. Çok gene 4. üst üste şampiyonluğumuz, 26. kez. Şimdi 27.yi bekliyoruz. Mutlu olduk. Bütün yorgunluğumuz gitti. Yaklaşık 10...
1: Bu arada Behzat Uygur, evet, sesiniz gitti geldi, söz size tekrardan.
3: Ya nerede gitti bilmiyorum ama sonuç olarak sahnede aldık haberi ve sahnede kutladık. Zaten sosyal medyamda da paylaştım. Tebrik ediyorum bütün camiayı, işte malzemecisinden tüm emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum. Biraz zor oldu anladığım kadarıyla, maçı seyredemedim ben oyunda olduğum için. Ama olsun, sonuç itibariyle şampiyon olduk. Bir kez daha mutlu olduk. Şimdi ama esas başarıyı biz her zaman söylüyorum.

0: Avrupa'da göstermemiz lazım. Bu sene işte inşallah Avrupa'da da başarılı olup daha büyük başarılara imza atacağız camia olarak.
1: Sevgili program partnerim, meslektaşım Can Genç'le birlikte Dakika Skor programında Radyo Gol frekanslarındayız. Onun da size sorusu olacak. Beysat Uygur, sözü ona bırakıyorum.
0: Tabii ki.
2: Öncelikle merhabalar. Çok merhaba. Güzel bir yeri kastettiniz öncelikle. Onu söylemek isterim. Yani hedef 27 pankartını gördük tribünlerde bugün.
0: Harika.
2: Ama siz Avrupa'nın altını çizdiniz. Yani hedef çeyrek final, yarı final veya final olan bir pankart mı görmeyi yeğlerdiniz diye bir sormak istiyorum detayını.
0: Evet, yeğlerdim onu ama türbinlerde yani bence onun altında bir ironi yatıyor. Daha şimdiden buna hazır olduğumuzu göstermeleri de çok keyifli olmuş doğrusu. Ama ya Avrupa'da bir iyi bir başarı böyle biz bütün camiayı çok mutlu edecek. Yani bence sırf camiayı değil Türkiye'yi mutlu edecektir. İnşallah onu da göreceğiz yani. Ona çok yürekten inanıyorum ben.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Beysat Uygur. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım ben radyo gol frekanslarında.
0: Yok, futbol güzel bir şey. Futbolun keyfini, tadını çıkarmak lazım. Tatlı tatlı kızdırmalar olmalı ki bunu tam tersi olduğunda da rakip takımlar yapıyor. Bunu tatlı tatlı yapalım, dozunda eğlenelim, insanlar da dozunda üzülsünler. Çok da fazla dert etmek gerekmiyor, üzülebilirler ama onlara da geçmiş olsun diyoruz. Bir dahaki sezona daha yani onlar da kendi yolunlara daha iyi bir şekilde bakacaklardır diye düşünüyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık, selamlar,
0: eyvallah,
1: saygılar
0: diye.
2: Çok çok teşekkürler tekrardan.
0: Rica ederim.
1: İyi yolculuklar aynı zamanda ve Türkiye'de sanat camiasında önemli isimlerden ve aynı zamanda Galatasaraylı'yla da renkli kişiliğini konuştuğumuz Uygur ailesinin kıymetli ismi Beysat Uygur bizlerle birlikteydi. O oyun anındaydık ve hem rejiyle diğer tarafta hem de müzikal oyunda meslektaşlarımızla, arkadaşlarımızla o goller olursa bir sağ gözünü kırp bir sol gözünü kırp diyerek zor şartlar altında karşılaşmayı da oyunun içerisinde takip ettik diyordu. Hakikaten çok keyifli değil mi?
2: Yani ya sağ inanılmaz. Gözünü... Ya inanılmaz gerçekten, biz de burada gözlerimizi arada kırpıyoruz abi işte gol haberi var vesaire vesaire diye ama bu yorumu duymak hakikaten çok güzeldi yani diyelim. Beysat Uygur'dan.
1: Tabii bura radyo olunca burada biz biraz daha el hareketleriyle falan anlatabiliyoruz. Mesela Gençler Birliği'nden bahsediyorken ben ekrana bakmıyorsam Gençler Birliği'nin golü geldiyse Can bana hemen Gençler Birliği attığı gösterecek el hareketleri yapıyor. Orada tabii o el hareketlerini belki görüntülü olsa çok yapamaz ama yani
2: doğru mantıklı tabii ki.
1: Çok böyle haliyle yani absürt kaçar diye yapamaz, kötü bir şey olduğundan değil. Ama yayınlarımıza devam ediyoruz. Can Genç'le birlikte güzel bir yayın oldu ki Can Genç'in yayını çok da rol almak istemem.
2: Estağfurullah canım, bizim yayınımız hiç öyle ismi öne çıkarma değil. Bugün Galatasaray'ın günü, bugün Galatasaray taraftarının özellikle onlar için birazcık daha bizim yayınımız diyelim. Radyo Gol'ün yayını bu. Hepimizin yayını. Tabii ki rol çalmak gibi bir şey yok. Ben Berk'le her zaman program yapmaktan çok çok keyif alırım. Bugün de gerçekten katkılarından dolayı bir kez daha Dakika Skor programına Berk'e de teşekkür etmek isterim.
1: Sağ ol, var ol. Burak Elmas'la konuştuk, Metin Öztürk'le konuştuk ki Metin Öztürk yayına çıkmayı pek tercih etmese de, çünkü biraz da rol çalmak dedik ya orada biraz daha böyle.
2: Ki çok değerli. Yani Metin Öztürk'ün söylediği şey çok değerli abi orada.
1: Abdullah Kavukçu'dan ve Okan Buruk'tan, aynı zamanda yönetimden rol çalmak istemem. Onların başarısı, başarılar diliyorum camiamıza, kutluyorum camiamızı dedi. Metin Öztürk kulübün içerisinden biri olmasına rağmen bu cümleyi kullandı ki orada geniş açıdan gördü olayı. Ama tebrik ve aynı zamanda teşekkür dileklerini de iletti. Taraftarlara selamlarını da iletti. Onu da aktarmış olalım. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş orada açıklamalara da döneriz belki ama.
2: Evet, birçok açıklamamız da var.
1: Bizi araçlarından dinleyen o kadar dinleyicimiz var ki. Onlara yeniden şöyle bir çocukluk aşkını.
2: Olur. Olur.
1: Biraz
2: çalışır.
1: Şey yani orada armağan edelim.
2: Evet, o çalışır abi şu an.

0: kaldığı yerden devam ediyor. Birçok konuğumuz oldu. Berk Sayar'la beraber ortak yaptığımız maç sonu yayınımızda. Bir de sahanın aktörlerine bir kez daha dönelim istiyoruz. Sonuçta şampiyonluğun belki de mimarlarından. Evet, belki yüzde vermek çok da doğru mudur? Çok tartışılır bu konu ama. Uğurcan Çakır'a bir dönelim. Uğurcan Çakır gerçekten bugün ve bu sezon nezdinde gerçekten büyük övgüyü hak ediyor derim. Bir Uğurcan Çakır'a dönmek istiyorum.
1: Ender, bir gün çok teşekkürler. Uğurcan Çakır'la birlikteyiz. Uğurcan, Antalya şehrinin senin için çok farklı anlamları var. İlk şampiyonluğunu Trabzonspor formasıyla Antalya'ya karşı kazanmıştın. Senin zaten hayatında ne ifade ettiğini biliyoruz. Bugün de yine Antalya'ya karşı şampiyonsun.
2: Ya, Antalya'da doğdum. İlk şampiyonluğumu Antalyaspor'a karşı kazandım. Bugün de yine Antalyaspor'a karşı şampiyonluk kazandık. O maçta da, ilk Antalya maçında da Trabzon'da iki tane gol yemiştim. Kurtarışlardan ziyade onu hatırlıyorum. Bugün de iki tane gol yedim. Çok güzel goller yedim bugün. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalyaspor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Dediğim gibi çok mutluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence.
1: Uğurcan, Galatasaray'a transferin kendi kariyerin adına senin düşündüğün aşamada önemli bir basamaktı ve bu sene itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde önemli performanslar verdin. Şampiyonluğu elde ettiniz ve sene başına baktığımızda aslında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi senin bonservis bedelinde. Bununla ilgili neler söylersin? Artık sezon tamamlandı. Belki de bu sezon Galatasaray adına en istikrarlı performanslardan biri sana ait.
2: Şöyle, aslında konuşulacak çok şey var da burada şu an müsait değil ortam. Başka bir gün konuşuruz onları. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çok büyük başarılara imza attım. Trabzonspor'da yaşadığım süreçte de hiç kimsenin ben kalbini orada kırmadım. Bütün hiçbir taraftarla, hiçbir personelle ben orada sıkıntı yaşamadım ve her zaman en sevilen futbolcu Trabzonspor'da ben olmuştum. Dediğim gibi büyük başarılar yaşadık, büyük başarılar yaşattık hep birlikte. Bugün sahada aslında 63'te Hüseyin'i de görünce o şampiyonluk aklıma geldi yine de. Dediğim gibi ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şu an Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray formasıyla çok çalıştım. Bu şampiyonluğu sezon boyunca bana göre iyi bir performansla taşlandırdım. Buraya geliş amaçlarımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünyaya kendimi göstermekti. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına yakışır bir sporcu olabilmekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Seneye inşallah, bu sene benim alışma senemdi. Ben öyle düşünüyorum. Seneye daha iyi performanslar, daha büyük başarılar inşallah Galatasaray'la birlikte yaşayabilirim. Ben buna inanıyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum. Her daim benim yanımda oldu. Dursun Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferde beni gerçekten burada görmeyi istiyordu. Çok büyük, sansasyonel bir transfer bedeliyle beni buraya transfer etti ve onun yüzünü kara çıkarmadığım için aslında mutluyum. Yaşayış amaçlarımdan biri zaten bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak.

0: Allah şükürler olsun ki bir sezon boyunca benim yüzümü kara çıkarmadı. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Bütün Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Uğurcan, alışma dönemim dedin. Alıştığın dönemi gerçekten ben kendi adıma çok merak ediyorum.
0: İnşallah daha iyi performanslarım vardı aslında. Dediğim gibi bu sene biraz alışma sürecim oldu. Çünkü ilk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum. Dediğim gibi çok fazla konuşulacak şey var ama zamanı gelince ben zaten gerekenleri konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durduğu için, her zaman yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler kaptan. Tebrikler Uğurcan Çakır'ın.
2: Evet, Uğurcan Çakır'ın maç sonundaki açıklamalarını dinledik. Çok kısa sağ içine biraz daha dönelim istiyorum. Çünkü yayına veremediğimiz birçok şey var. Evet, hatta Yunus Akgün'ü görüyorum şu anda. Bir Yunus Akgün'e de gidelim. Bakalım neler söylemiş.
3: Bizimle birlikte. Evet Yunus, takım kaptanlarından birisin. Son haftalarda yıldızlaştın ve Galatasaray bir kez daha şampiyon sözü sana bırakayım.
4: Çok şükür, Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyonluğu elde ettik. Gerçekten herkesin çok büyük emeği var. Sayın Başkanımız Dursun Özbek'e, maddi manevi her türlü bize çok destek oldu. Abdullah Kavukçu, Harun Güneş, Fatih Demircan, arkada gözükmeyen herkes, çalışanlarımız, fizyolarımız, doktorlarımız ve futbolcu arkadaşlarım, hocamız, hoca ekibimiz. Gerçekten herkes çok büyük emek verdi ve bunu çok büyük hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. 26, 27, 28 her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacak ve en büyük adayıdır. Çok şükür.
3: Çok teşekkür ediyorum. Taraftarın en sevdiği isimlerden birisin ve bir kez daha burada bu heyecanı tadıyorsun. Neler söylersin? Nasıl hissediyorsun?
5: Je souhaite remercier tout le monde. C'est un bonheur. Et je souhaite remercier tous les supporters, toutes les personnes qui étaient là pour ce titre. Et c'est grand ce qu'on a fait.
6: Açıkçası çok çok mutluyum burada bunu tekrardan yaşamış olmaktan dolayı. Hem taraftarlarımız hem de bize destek olup burada bu akşam tekrar aynı bu heyecanı yaşamak çok güzel bir heyecandır.
3: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Galatasaray'ın süperstarı, bir kez daha şampiyonsun Lucas. Ve bu coşku, inanılmaz bir his var. İnanılmaz bir atmosfer var. Neler söylersin?
7: Siempre hasta lo último y bueno, hoy demostramos que somos el mejor equipo, hace 4 años que lo venimos demostrando y queremos disfrutar, sabemos que la palabra más importante en este club es campeón y lo tenemos siempre presente y trabajamos todo el año y la verdad que nos merecemos este momento.
8: Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık ve bir defa daha gösterdik ki 4 sene üst üste bu ülkenin en büyük takımı biziz. Bu kulübün en önemli kelimesi, hep aklımda olan kelime şampiyonluktur. Ve bunu hak ederek kazandık. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfim çıkaracağız.
3: Baban da buradan şans getirdi sanıyorum sana.
7: Ha sido un año difícil para mí. Sobre todo para mi papá, para mi familia. He atravesado momentos complicados en la temporada, pero bueno, me debo a este club y siempre puse al Galatasaray por delante de todo, así que estoy muy feliz que mi papá esté acá, que esté disfrutando y que este triunfo quiero dedicárselo a él, a mi familia, a mis amigos, a la gente que me rodea, a la gente que realmente me ama y quiere verme muy bien, así que estoy muy feliz.
8: Evet, bizim için zor bir sene oldu, babam için, benim için, ailemiz için. Ama ben Galatasaray'a her şeyin önüne koydum. Şu anda güzel bir şey yaşıyoruz. Zor bir dönemden geçtik. Ama bana hep destek olundu ve ben burada olmaktan dolayı bu yüzden ayrıca çok mutluyum.

0: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızı epey uzun tuttuk bugün. Yalnız değildim, sağ olsun. Program partnerim, meslektaşım Berk Sayar da benimle beraberdi. Berk, çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum Can. Hakikaten çok keyifli, çok güzel, uzun bir yayın oldu. Yani ben sana yine de devrettim. 2, 5 saattir aşağı yukarı 6. saatin içerisine girdim. 4 dakikada oradan girdim. yani o yüzden çok güzel bir yayın çıkarttım.
0: Estağfurullah abi. İkimizin yayınıydı. Desteklerin çok çok kıymetliydi. Evet, Selim Hoca'ya da bir kez daha teşekkür ederim.
1: Orada da teşekkürlerimi iletmiş olayım. Yarın saatler 12 civarında gösterdiğim öyle vaktinde birlikte olacağız. Saatler 12'yi gösterdiğinde öyle vakti diyelim artık. Orada yarın kısmı fazla oluyor. birlikte olacağız. Radyoda yaşayacağız herhalde.
0: Öyle gözüküyor. Peki. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek Kimle istiyoruz.
1: Formatına dönüyoruz. Kimle de formatında da hemen aktaralım. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar'ın açıklamalarını öncelikli olarak dinleyebileceksiniz. Hemen ardından Spor Dijital'de Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdiler. Onu dinleyebileceksiniz. Yani gece boyu Radyo Gol'de Kim Ne Dedi formatıyla sizlerle birlikte olmaya, kulaklarınızda olmaya devam edeceğiz. Hatırlatalım ve aynı zamanda tekrar hatırlatayım. Bu yayınımızın, yani şampiyonluk yayınının da tekrarı, 2,5 saate yakın tekrarı sizlerle birlikte olacak. Gece boyunca onun yanında tabii Kim Ne Dedi formatına döneceğiz. Bülent Uygun, Ahmet Çakar, Sky Sport'tan. Aynı zamanda Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akçe'de Sports Digital YouTube kanalından sizlerle birlikte olacak. Maçla mı çıkıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Can Genç'in bir sürprizi vardı bu arada da, öyle tanımlıyorum.
0: Valla tabii ki birçok tabii ki Galatasaray taraftarları bizleri şu anda hala daha dinlemeye devam ediyor. O yüzden de biz de bu teveccüh karşısında tepkisiz kalamayız demek istiyoruz. O halde tabii ki Berk Sayar'dan aldım mikrofonu tekrardan. Sağ olun, var olun demek istiyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.

0: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
1: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trinksat. Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
9: Böyle mi olacaktı? Diyor Galatasaraylılar. Tamam, şampiyon oldu, kutluyoruz. Lakin hak ettiler mi, o da tamam. Ama ölmek ölmek, dirilmek herhalde böyle bir maça ait olur, böyle bir laf. Ligin en zayıf takımı. Dakika 60 küsür, 2-1 mağlupsun. Birbirden sonra Antalya 2-1'i buldu. Ondan sonra dayanamadı. Yani bu güneşe kar dayanamadı ve kaybettiler. Önce bir penaltı, ardından da biteme dakikalar kala bir kendi kalesine gol veya Osimhen'in attığı gol tartışılır. Kimin attığı?
10: Osimhen'e yazılır kaleye gittiği için hocam.
9: Tamam. Dolayısıyla Galatasaray kazandı. Antalya Spor kendini ateşe attı. Son 30 dakika öndelerdi. Galatasaray'da futbol adına hiçbir şey yok. Üretim yok. Sadece tamam, topa sahip olma fazla. Oyunu domine ediyorsun sağdan soldan ama son paslar kötü. Sonuç olarak Galatasaray kolay değil, zor bir şampiyonluk maçını kazandı bu gece.
10: Evet hocam, sizden de ilk sözleri alalım. Sonrasında genel performanslara değiniriz ama herhalde az önce Icardi'yi gördüğüm için söylüyorum. O da gururlu bir, hani veda olursa bilmiyoruz artık, seneye belki tekrar sözleşme yenilenir ama az önce Icardi'nin bir bakışını gördüm. Gururlu bir şekilde bir baktı. Çünkü son golde gerçekten büyük bir katkısı vardı. Galatasaray'da şampiyonluklarda çok büyük katkıları olan, özellikle iki şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Icardi, dördüncü şampiyonluğun final golünde de yaptı katkısını.
11: Söyleyebilir miyim bir şeyler?
10: Tabii hocam.
11: Şimdi tabii yöneticileri konuşuyor. Sakın ha sezonunda aramızdaki ilişkiyi dondurduğun ofsaytımsı atılan gol, penaltımsı golle şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ferhat Gündoğdu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluklarını kutluyorum. Hayırlı olsun.
10: Başka bir şey söylemek ister misiniz? Sadece buna mı bağlıyorsunuz hocam?
11: Kitlendin mi?
10: Evet hocam.
11: Hayır canım ben. Kitlenme.
10: Yani sonuçta üst üste 4 sene
11: Icardi
10: şampiyon
11: gururluydu.
10: Olan...
11: Icardi gururluydu. 4 sene üst üste şampiyon olabilir canım. Oyuna oldukları şeyleri bakıyoruz. Icardi gururluydu. Çünkü 2 sene emeği çok büyüktü. Sonra bu süreçlerde Osimhen geldikten sonra Icardi'ye çok şeyler söylediler. Ve dolayısıyla Icardi de son bir kez tribünlere baktı. Ve öyle yürüdü gitti. O yüzden de söylenecek çok söz yok. Bir süreç içerisinde, şimdi Antalyaspor küme düşme hattında, büyük bir ihtimalle kümesi düşecek. yenerse düşmeyecek belki ama öyle bir sürece girdi ki düşen takımların kaderini belirleyen hakemler, şampiyonluğun kaderini belirleyen hakemler, kendini değiştirmesi gerekenlerin değiştirmediği bir ortamda Türk futbolunun geldiği son nokta. Allah'tan dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya şampiyonasından sonra da curcuna çok. Hayırlısı olsun.
10: Ahmet Hocam, Okan Buruk, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste 2. kez oldu. Artık hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk diyelim. Bu arada 2. kez oldu derken futbolculuk döneminde, yani Fatih Hoca ile yaşanan 4 sene üst üste de Okan Buruk futbol

0: oyuncu olarak o kadroda. Şu anda da teknik direktör olarak üst üste 4. şampiyonluk Okan Buruk.
1: Yaşadı.
0: Bir de Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk. Gerçekten Okan Buruk.
1: Bir de Akhisar'la Türkiye Kupası.
0: Ve Süper Kupa.
1: Evet. Süper Kupa. Doğru.
0: Ve yani baktığımızda Okan Buruk adını altın harflerle Türk futboluna yazdırıyor.
1: Şimdi Galatasaray derbilerde fakir bir takım. Kabul edin. Derbilerin kralı Fenerbahçe. Bakmayın siz Galatasaray'a yenildiğine. İyi oynamadan bazı maçları veya birçok maçı oynamadan kazandı. Özellikle Samsun maçı ve özellikle bu akşamki maç. Galatasaray çok zor şampiyon oldu. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Fenerbahçe kendine yansın. Kendine yansın. İki maçı, 2-3 maçı 90 artılarda, 90 artı 10'larda kaybetmesen bugün belki son maça kalacaktı. Sonuç olarak başarı daima konuşturur. Başarı birçok eksikliğin üzerine örter. Başarı birçok hataları maalesef unutturur. Şu anda da Okan Buruk ne güzel paşa paşa konuşuyor. Niye çim demedin? Niye ıslattılar demedin? Sulamıyorlar demedin?
0: Hocam şampiyon oldu.
1: Bir de mesela bugünkü Galatasaray'ın attığı ilk gol. Bakın bakalım ne? Offside mı değil mi?
0: İlk atıldığında o dominasyon Ersen'e Senşin tamam. Şampiyon
1: geldi. İlk ortalandığı an Osimhen offside. Her ne kadar topa Osimhen dokunmasa da arkasındaki savunma oyuncusuyla bir teması var. Bana göre offside. Offside. Bana
0: çünkü
1: göre.
0: Yani atıldığında Osimhen offside'daydı.
1: Dursaydı problem yok. Geri gelip kafaya çıkacak Antalya sporlu oyuncuyla teması var. Ne diyor kural? Yani coğrafi offside var ya, sen coğrafi offside'dan aktif offside'a geçiyorsun temasla birlikte offside. Şimdi niye oluyor? Şunu diyemez kimse. Ya offside yine hayır. Hocam, bu maç son 10 dakikada kazanıldı, 15 dakikada evet. Kazanıldı. Son hani maç o golü verirsin de arkasından 5 tane daha atar galsa o olmasa zaten 5 atar. Böyle bir tablo yok burada. Ha penaltı konusunda ben penaltıya yakınım. Çünkü Osimhen topa vurduktan sonra ayakta uzanıyor. O da geliyor aleni bir şekilde özellikle yer kamerasına baktım. Penaltı Antalyalı oyuncunun acemiliği.
0: Burada hocam ben Bülent Hoca'ya da maç içinde söylemiştim. Ya özellikle İstanbul'a gelen deplasman takımları hamlelerine çok dikkat edecek. Hani ufak bir teması gösterdiği an o penaltı olunuyor zaten. Ben tam tersine çok penaltı çıkacağını düşünmüyorum.
1: Sence penaltı mı?
0: Penaltı. Ama fotoğraf penaltısı diyorum ben ona.
1: Ya bak ne diyorum.
0: Var geri çeviremiyor.
1: Hazır mısın?
0: Çünkü darbe var.
1: Hazır mısın? Bizim zamanımızda.
0: Buna devam denirdi.
1: Bu tür kolay penaltılar verilmezdi. Veya şunu söyleyeyim sana. Dünya Kupası finalinde Fransa İspanya oynuyor. Maç 0-0. 89'da böyle bir penaltı veriyorsun. FIFA der ki okey penaltı.
0: Ama bir daha.
1: Ama hayır içine sinmez. Ha penaltı içine sinecek diye bir kural da yok.
0: Ben hep onu şunu söylüyorum.
1: Yani şunu hep ben şunu derim. Ben orada olsaydım Varda bu pozisyon penaltı verdim.
0: Hocam ben hep şunu söylüyorum. Dakika 2-2. Dakika 90.
1: Evet.
0: Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek noktada. Osimhen'e verilen penaltı gibi tam 90+5 Antalya'ya penaltı verilse tüm Galatasaraylar penaltı der mi?
1: Tabii ki demez. Yediği haltın farkında Yunus'a yapılan kırmızı kartlık bir hareket var. Sonra da Antalya orada da müdahale etmiyor. Şimdi evet. Orada diyorlar ki müdahale etmez. Olay dışarıda. Hayır. Kırmızı kartı gerektirecek bir hareket varsa dışarıda da olsa müdahale edeceksin. Hakem rezil. Osimhen'in atılması lazım. Niye? İlk yarıda yaptığı hareket sarı. Maçın sonlarına doğru boğuşmalar. Öfke kontrolü çok az Osimhen'in. Kırmızı ama bunlar hepsi şampiyon olunca sadece lafta kalıyor. Konuşuyoruz o kadar.
0: Hocam tekrar sorayım o zaman. Bülent Hocama soruyu yöneltmeden önce. Okan Hoca futbol daha önceki Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda futbolcu olarak sahada. Bugün de teknik direktör olarak sahada. Okan Hoca için neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok çok büyük bir başarıya imza attı.
1: Okan Hoca bu akşam Bebek Otel'e mi gider? Alkol mü içer? Kahve mi içer? Beni bilmem. Ama oturacak, düşünecek. Ben böyle bir 4 sene arka arkaya şampiyon olduğum halde Galatasaray camiası beni tam kabul etmedi. Ben nerede hata yaptım diyecek. Bu 4 yıl boyunca futbol dışı, kenarda maç sonları verdiği deklarasyon ve röportaj.

0: mesajlardır yaptıkları avam. Kötü Galatasaray camiye yakışmayacak konuşmalardan uzaklaşacak.
1: Hocam bu sorgulama belki de Galatasaray'ı başarıya taşıyor olabilir mi?
0: Hangi sorgulama?
1: İşte 4 yıl şampiyon hoca acaba mı diyor bütün Galatasaray camiası. Bugün yani şunu başka söyleyeyim. Bir takım
0: Okan Buruk
1: olsa
0: gönderirse, Okan Buruk gönderirse, Fatih Terim gelse camiada büyük bir pozitif haykırış olur. Okan Buruk gönderirse

0: kişi Okan Buruk'un sadece kendisi. Sadece kendisi. Ama hala burnu kaftağında. Ben ders vermem, ders alırım, ders vermem falan.
1: Ki sonra penaltımsı Osimhen'inki, verilmeyen kırmızı kartlar ve şampiyonluk. Tebrik ediyorum.
2: Hocam siz Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili, yani Bülent Hoca bazı imalarda bulundu.
0: Kardeşim Galatasaray'ı şampiyon yapan ne Dursun Özbek?
1: Hocam offside değil mi şeyin, Osimhen'inki?
0: Evet offside.
1: Buyur abi offside işte, olmasa gol olmasa olmayacak şey yani. Beraber bitecek. Kim belirledi? Gene hakem belirledi.
0: İşin kötüsü şu.
1: Son dakikadaki Fenerbahçe, pardon hocam sözünü kestim. Fenerbahçe'nin son dakika Rize maçındaki pozisyonda kırmızı kart normal şartlarda golü yemese bugün puan farkı bile nerelere gelecek? Dönüyorsun burada da aynı şekilde vermeyen bir hakem. O zaman söylenecek çok söz yok ya. Değişmesi gerekenleri değiştirmeniz gerekiyor. Ama Beşiktaş, ama Fenerbahçe, ama Trabzon, ama düşen bu takımlar içerisindeki haksız uğrayanlar, Kayseri'ydi, Karagümrük'tü. Hatta bir sürü takımlar var.
2: Emirhan'cığım anket açalım. Galatasaray'da sezonun oyuncusu kim? Osimhen, Uğurcan. Üçüncü oyuncu kim koyalım?
0: Barış Alper.
2: Barış Alper. Dört diğer. Osimhen, Uğurcan, Barış Alper diğer. Bir anket
0: Peki,
2: açalım.
0: Galatasaray'ın seçelim. Şampiyon olmasının en büyük sebebi diye bir anket daha aç. Birinci şık federasyon ve hakemler. İkinci şık Okan Buruk. Üçüncü şık Fenerbahçe.
2: Hemen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Onun için biz anket açtık.
0: Ben şimdi söylüyorum. Galatasaray bu sene şampiyon olmuşsa, bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin inanılmaz dahli var. Konuşmayan, itiraz etmeyen, sahada kalalım diyen Saadettin Saran. 90 artı 11'lerde tamam hakeda yenen 2 tane 3 tane gol. Küme düşmüş bak bu akşam Karagümrük. Üzüldüm küme düştüler. Karagümrük'e kaybedilen 3 puan. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmasının temel nedeni ne Okan Buruk'tur, sadece Fenerbahçe'dir.
2: Galatasaray'ın da çok beklenmedik puan kayıpları oldu bu arada.
0: Oldu.
2: Ama Fenerbahçe'nin ki gerçekten hani böyle sezon boyu.
0: Ama mesela Galatasaray şunu yapmadı. Küme düşmüş bir takıma yenilmedi.
2: Yok.
0: Galatasaray öndeyken 90 artı 8'de gol yemedi.
2: Yemedi.
0: Galatasaray öndeyken 90 artı 2'de yemedi. Galatasaray öndeyken 90 artı 8'de yemedi. Yedikleri goller
2: veya
0: Alanya,
2: sahada,
0: Alanya, Rize, Kasımpaşa.
2: En önemlisi Karagül. İç sahada tabii da ki. Şampiyonluktaki net tabii rakibi Fenerbahçe'yi net bir skorla yendi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı son dakika golüyle berabere kalmıştı. Bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstanbul'dan şampiyonluk görüntüleri. Tabii Galatasaray taraftarı da.
3: Radyo Gol. KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray camiasının 26. şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine dek kutladı ki hala devam eden noktalar var. Bakın abartmıyorum. Hala tabii geceden kalınan yerler mi? Yani geceden bu yana kutlanan yerler mi bilinmez ama belli ki birileri gitti, birileri geldi. Meydanlardan birileri de boş kalmadı. Meydanlarda devralındı sürekli taraftarlar tarafında. Hala bazı noktalarda böyle kornalı, atkılı, işte bayraklı, arabaların işte camından çıkarak, çok tasvip etmediğimiz şeyler trafikte ama camından çıkarak, hadi üst cam bir nevi diğer tarafta kutlamaları gördüğümüz, rast geldiğimiz anlardayız. Bu kutlama aşağı yukarı bir hafta sürecek birçok yerde. Zira Galatasaray'dan, kulüpten gelen açıklamalarda bunu gösteriyor ki diğer tarafta dün kulüpten yapılan açıklamada şunu da atlamamak, şunu da aktarmak gerekir. Yayından çıktığımız gece saatlerine denk geldiği için gördüğüm an kulüpten gelen bu açıklamayı belki yayında sizlerle paylaşamadık ama Galatasaray'dan gelen açıklamalardan biri dün özelinde şöyleydi. Galatasaray'da iletişim tarafında Florya'da herhangi bir kutlama olmayacağı, Florya tarafında herhangi bir kutlama olmayacağı, herhangi bir kutlama olmayacağının yanında da tabii şu an açıklamaya ulaşmaya çalışırken, sizlere aktarmaya çalışırken herhangi bir kutlama olması halinde sizlere haber vereceğiz şeklinde bir açıklama da vardı Galatasaray tarafından. Yani şu anlık bir kutlama planlanmadığı, bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay tesislerinde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız Şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyuracağız şeklinde bir açıklama vardı Galatasaray'dan.

0: Bununla beraber de anlıyoruz ki haliyle o artık klasikleşen belirli bir noktadan, örneğin işte nereden olur? Fatih tarafından başlar. Hatırlayalım, Saraçhane'yi geçer. Saraçhane'den Karaköy, Kabataş yapar. Kabataş'tan Beşiktaş'ı dolanır. Beşiktaş'tan dolandığı yerden Levent'e çıkar. Levent'ten döner, dolaşır ve nereye gelir? İşte Rams Park'ın önüne gelir. Rams Park'ın önünde tamamlanırdı bu tarz kutlamalar. Belki tam tersi bir güzergah olur. Belki daha farklı bir güzergah olur. Böyle bir takım otobüsü kutlaması olurdu. Taraftarlar arkasına takılırdı. Bir saate yakın burada yayınlarda bunu anlatır, bunu konuşur, bunu dillendirirdik. Böyle bir kutlama ihtimali Galatasaray'da yine, ama günü tarihi belli olacak tabii. Aynı zamanda yine erken bir şampiyonluk ilanı olduğu için hem bu hafta hem gelecek hafta kutlanacak zaten maçların sonrasında. Yani gelecek hafta maç bittikten sonra sonuç ne olursa olsun resmileştiği için, haliyle lig bittiği için, tescil edildiği için Galatasaray taraftarlarında apayrı bir kutlama zaten olacak. Hali hazırda olacak. Yine olacak. Galatasaraylıları kutluyoruz. Dördüncü yılımda dördüncü şampiyonluğu yaşadım diyen bir Okan Buruk var. Bunu diyor ama düşündürüyor da geçtiğimiz yılları. Yani 20 yıl önceye götürüyor. 4 sene üst üste şampiyon olduğu bir diğer sezona götürüyor. Futbolculuğu sürecine götürüyor. Fatih Terim de açıklamasında söyledi ya. Fatih Terim de açıklamalarında bahsetti ya. Benimle beraber oyunculuğu döneminde 4 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk. Burada da 4. kez şampiyonluğu, üst üste şampiyonluğu teknik adam olarak getirmiştir dedi. Desteğimiz onunla dedi. Tek açıklama Fatih Terim'den gelmedi. Birçok özel isimden açıklamalar aldık. Metin Öztürk'le konuştuk. Belki açıklama için bağlanmadı ama orada Abdullah Kavukçu'nun ve Okan Buruk'un teknik heyetin, yönetimin önüne geçmek istemem. Benim alanım değil bu. Rol çalmak istemem dedi. Ama radyo gol aracılığıyla da takımımızı, camiamızı tebrik ettiğimi hatırlatayım dedi. Ve Abdullah Kavukçu'yu, Okan Buruk'u da tebrik ettiğimi söylüyorum dedi. Metin Öztürk'le yaptığım görüşmede dün akşam saatlerinde, maç sonunda Can Genç ile birlikte yayındayken bizler. Aynı zamanda diğer tarafa döndüğümde Burak Elmas, geçtiğimiz yıllarda başkanlık yapan isimlerden Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. 4 sene üst üste yeniden şampiyon olduklarının altını çizerek Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum dedi. Radyo Gol'de yaptığımız röportajda Burak Elmas'ın açıklamaları şöyleydi. Bir takım başarılı olduğunda diğer takımlar sizi aşağı çekmeye çalışırlar, eleştiriler olur. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor dedi. Burak Elmas bu açıklamasıyla da böyle parantez içinde güzel kutlamaların olduğu anlarda bir düşündürmedi değil. Orada gazeteci takılır ya, oraya takılalım. Ama dün takılmadık, bugün takılalım. Bugün okuyalım bunun üzerinden. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor dedi. Galatasaray'ı yıpratmak için saldırdılar ama üstesinden geldiler. Gelecek senenin planlaması düşünülmeye başlanmıştır bile dedi. Icardi'yi sorduk. Icardi'nin geleceğini sorduk. Bu soru çok zor soru, bunu bana sormayın dedi. Biraz zorlayınca Burak Elmas'ı Sayın Başkan'ı. Icardi'nin geleceğini kalbime sorarsanız başka bir görüşüm olur. Rekabetçi Galatasaray'a sorarsanız, rekabet açısından Galatasaray'ımız kısmından yaklaşıp sorarsanız daha başka bir görüşüm olabilir. Sakatlığı çok etkili oldu ama Galatasaray taraftarının da bizlerin de çok bağlandığı bir isim dedi. Burada zaten mesajı verdi. Onunla ilgili en doğru kararı yönetim verecektir dedi. Icardi'yi takdir ediyoruz dedi. Yani aslında kalbime sorarsan kal derim, kalsın derim dedi Burak Elmas, demeye getirdi ya da öyle söyleyelim. Okuduğumuz metinden onu aktaralım sizlere. Metin okuması yapalım, alt metin okuması yapalım. Öyle dedi ama rekabetçi Galatasaray açısından baktığında da artık burada noktalamamız gerekir Icardi ile dedi. Ama bunu zorlasak da cümle olarak alamadık. Konuyu oraya getirmiş oldu. Dursun Özbey'e ve seçime ilişkin şunları söyledi. Seçime sordum Burak Elmas'a. 9 dakikalık röportajımızın tekrarını sabaha dek dinlediniz. Öğle vaktine dek dinlediniz. Maç sonu yayınımızda Can Genç ve benim yayınımda. Can Genç'in dakika skor yayınında böyle ara ara destek attığım noktalarda. Orada da o soruma, seçim soruma, Dursun Özbek başkan, Galatasaray tarihinin tecrübeli başkanlarından biri. Kendisi en uygun listeyi yapmak için bir liste oluşturdu. Zaten tek aday olarak giriyor. Kazanacaktır. Bu başarıyı daha da yukarıya çıkarmak kolay değil. Allah yardımcısı olsun. Biz destekçisiyiz dedi. Galatasaray'da, Galatasaraylılarda tam da dün şöyle bir kutlama varken, şöyle bir hava esiyorken bunları söyledi. Tabii tüm bunların yanında Serkan Çetiner neler söyler? Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner, sana pas attığım en uzun yayın olabilir bu. Şampiyonluk gününde böyle oluyormuş abi. Özür dilerim. Söz sende.
1: Estağfurullah.
0: Bir uzun süre bekletmiş oldum.
1: Pazarlar diliyorum. Evet. Ya şöyle.
0: Ama şunu diyor musun? Sen yeter ki beklet, biz şampiyon olalım diyor musun bir Galatasaraylı olarak?
1: Kesinlikle tabii, yani hani Galatasaray taraftarının da alışık olduğu bir ona alıştırıldı gerçekten. Ama tabii takımdaki sorunlar da hani bu, ben dün gece de söylediğim gibi yani en sancılı 4 yıl içindeki en sancılı şampiyonluk diyebilirim. Ha, burada Şampiyonlar Ligi'nden dolayı da etkili. Hani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 16 maç oynadı. Yani orada büyük bir dayak yedikten sonra, bu lige döndükten sonra futbolcuların da posası çıkmış olabilir. Bunu hani anlayabiliriz ama oyun anlamında da hem sahaya müdahale anlamında hem oyun anlamında Galatasaray, yani geçen senelerde 1-2 maç olurdu. Bu sene 8 maç, 9 maç, hatta 10 maç diyebilirim. Yani Galatasaray bu sene kazandığı maçlarda bile dayak yiyerek, kötü futbol oynayarak.
0: Bu arada sesin biraz uzak gibi geliyor ama bilmiyorum, hoparlörden mi yoksa kulaklıktan mı konuşuyorsun? Bir düzeltme şansımız olabilir mi biraz daha o imkanı? İmkanımız dahilinde tabii. Söz tekrar sende Serkan Çetiner. Serkan Çetiner, söz yeniden sende.
1: Şu an geliyor mu sesin?
0: Evet, şu an daha iyi. Evet.
1: Daha iyi. Yani dediğim gibi yani Galatasaray'ın bu seneki en zor yani şampiyonluklarından bir tanesini yaşadı. Futbol anlamında büyük yani 8-10 maç nereden baksanız böyle kötü futbol diyebileceğimiz maçlar oynadı. Önümüzdeki sene bu kadronun ben değişmesi, revizyona gitmesi taraftarıyım. Çünkü dünkü futbol bile hani şampiyonluk düğümü çözülecek, işte ligin en helva gibi tabir edebileceğimiz takımına karşı bile dakika 88'e kadar karnı ağrıyarak son dakikada gelen golle şampiyon oldu. Hani bence şimdi bunlar konuşulması biraz şey gibi, hani maçın ertesi günü hani şampiyonluğun tadını çıkarın falan gibi şey var da, hani benim için şampiyon olunuyor ve bitiyor. Yani ertesi günü Galatasaray'ın bu sene yaptığının daha ilerisini düşünmemiz için şimdiden oturup konuşulması gerekiyor. Özellikle medyada çıkan işte Icardi kalsın mı, Günay'la yola devam, İşte Bernardo Silva geliyormuş, İşte Bruno Fernandes geliyormuş falan gibi hala benzer transferlerle. Bernardo Silva'yı düşünüyorsunuz. İlkay'ı aldık dün. Ne oldu? Aynı takımdan aldık. Benzer yaşlarda. Ne aldık? Ne gördük yani? İlkay'dan dün ne gördük? İlk 45 dakika hiçbir şey yoktu. Sahada yoktu. İlkay'ın Galatasaray'da bir abilik pozisyonu var. Yani Mertens gibi. Bak dün Mertens sahaya indirsen daha fazla efekt verirdi. Yani o kadar ihtiyaç duydular Mertens gibi bir oyuncu. İlkay Galatasaray'ın oyuncusu anlamaya. Galatasaray'ın oyuncusu olurmuş belki de. Bir ilk Barcelona'ya gitmeden önceki haliyle gelseydi olurmuş. Ama yok yani oyuncu, hani bu dün özelinde baktığımız zaman hani yani çok oyuncu çok kötü performans gösterdi. Sané yoktu, Barış yoktu. Bence Yunus yoktu. Yani dün bir Lang'la bir Osimhen bu kadar istiyordu maçı ve onların eforuyla geldi. Yani hani dün birçok oyuncu kafada şampiyonluğu bitirmiş. Ama buna ayak uyduracak oyuncuları işte disiplin edecek, onları sahaya döndürmek de zor. Okan Hoca da bunu başaramadı. Dün yani gerçekten bir iki oyuncunun enerjisi, yani Osimhen'in kendini parçalaması olmasa dün, ben söyleyeyim, bu iş Kasımpaşa maçına kalırdı yani. Ki Kasımpaşa maçına kalsaydı Osimhen yoktu. O da bir sıkıntı olabilirdi. Her şeye rağmen şampiyonluk geldi. Hak eden miydi? Bence Galatasaray bu lige bu sene özelinde en çok hazırlanan, en çok kadrosu, kadro kalitesi, kadro mühendisliği en doğru olan takımdı ve onlar da kazandı. Yani doğrunun karşısında gerçekten futbol böyle bir adaletli bir oyun. Ne kadar uğraşırsan uğraş, doğru şeyleri yapamazsan terazi en sonunda doğruyu gösteriyor. Ben o anlamda da hani futbol doğrularına göre Galatasaray'ın bu şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Ama çok da armağan etti. Yani çok da rakiplerine bıraktı. Ben dedi bu sene dedi olmayayım. İsterseniz siz olun dedi. Fenerbahçe'nin böyle bir hani Başakşehir vardı hatırlarsan. Başakşehir şampiyonluğu vardı. Bir Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray üçlüme bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Son dakikada hatta avarajda Beşiktaş şampiyon oldu. Yani Fenerbahçe'nin o düzlükteki o Sivasspor'u yenebilseydi diyebildiğimiz bir sezona benziyor bu sezon.

0: da. Yani Fenerbahçe ufak detaylarda, ufak rütuşlarda doğru hamleleri yapabilseydi ben bu senenin şampiyonluk adaylarından biri olabileceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Fenerbahçe'deki dönüm noktalarına da gelelim. Hatta ben bu sezon özelinde şunu konuşup, mesela bayramda böyle içeriklerimiz çok güzel, çok tatlı olur. Bayramlık derim ben onlara. Radyo Gol'ün bayramlıkları derim. Hani bir çocuk uyandığında bayramlıklarıyla bayram sabahını karşıladığında mutlu olur, sevinir ya. Artık biraz geçmişte kalsa da bu mutlu olma durumları. Çünkü o kadar çok hızlı harcıyoruz ki maddi manevi birçok şeyi. Hani her gün her şey alınabildiği, her hafta her şeye artık rahat ulaşılabildiği için, geçmişe nazaran en azından, parantez içerisinde orada bir ünlem koyarak geçmişe nazaran kısmını da ekleyeyim. Ama hani bu zamanlarda o kadar net böyle heyecanlanılmasa da, neyse girmeyeyim oralara, derin konular ve aynı zamanda biraz böyle uzun uzun nostalji yapacağımız konular ama evet, evet. Bayramlık diyorum ben onlara. Tıpkı bir çocuğun sevin diyor bayramlıkları gibi. Bayramlarda çok güzel içeriklerimiz oluyor Radyo Gol frekanslarında, tüm yayıncılarımızda ve o içeriklerde de İşte haftanın, düzeltiyorum, yılın işte Avrupa performansını, yılın Süper Lig performansını, yılın Anadolu takımlarının performanslarını konuşuyoruz. Ama şöyle bir içerik çok güzel olurdu. Dönüm noktaları. Hem Avrupa'da Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için çok fazla konuşacak bir şey olmasa da orası da için, Samsunspor'da işin içerisine katarak hem ligde dönüm noktalarını konuşmak çok güzel bir program akışı olurdu ki bu bayramda kısmetse yapacağız öyle bir şeyi. Belki seninle de yapabiliriz dönüm noktalarını konuştuğumuz bölümü. Ama dönüm noktalarını konuşalım. Biraz böyle küçük küçük parantez diyerek gidelim isterim. Araya gideyim, aranın ardından devam edelim isterim. Ben sözünü o yüzden balla kestim. Bayramlıklarla böyle konularla girdim de kestim. Bu arada dinleyicilerimizden gelen mesajları görüyorum. Sakın küsmeyin. Hemen mesajlarınızı okumadı demeyin. Okuyoruz, hızlıca okuyoruz. Berk hoş geldin, yayınlar, Galatasaray şampiyon. İkinci Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum demiş. Şerif Kantar bir Galatasaraylı olarak mesajını böyle atmış. Abi ne güzel giriş yaptın öyle demiş. Galatasaray'ın şampiyonluğunda böyle bir giriş yaptık onu diyor. Peki Berk abi yayınlar, ben Aras, bugün Kasımpaşa U11 ile maçımız var, bana şans dile, sevgiler Aras Özgül ben demiş. Aras Özgül artık sen de çok denk geldin yayınlarımızda. Serkan Çetiner Aras küçük kardeşlerimizden, kuzularımızdan biri, Eyüp Spor altyapısında ve Kasımpaşa U11 ile maçları var. Başarı diliyoruz, en azından bir asist ya da çok güzel bir performans bekliyoruz ki asist ve gol haberlerini de almadığımız hafta, almadığımız ay yok Aras için. Ama almadığımız ay, almadığımız haftada olacak Aras. Hayat böyle. Her zaman her şey olmayacak. Bazen böyle sakin geçtiğimiz ama yine de takımımızın ruhuyla çalıştığımızı, çabaladığımızı, kendimize sorduğumuzu, emin olduğumuz günlerimiz, emin adımlarımız olacak. Her zaman her şey olmayacak ama asist gelse de, gol gelse de, gelmese de bunlara takılmadan çok güzel bir şekilde yoluna devam ettiğini ben biliyorum, görüyorum. Yavuz Bey'den mesajlarından, dinleyicilerimizden gelen böyle oğullarıyla ilgili gelen mesajlar da bizi mutlu ediyor. Bu arada babanla bir fotoğraf atmışsın. Hastal'la vadiyi birbirine bağlayan, alıcılar mevki olarak bildiğimiz Çamlı Vadi tarafı mı diye merak ettim. Böyle küçük camın kenarından bir detaylar görünüyor. Bir tatlıcı gördüm çünkü sağ tarafta. Oraya giden yolu gördüm. Yemek deyince de biz Serkan Çetiner hemen nereden nereleri çıkartıyoruz. Oradan mı mesaj atıyorsunuz diye sormadan geçmeyeyim. Serkan Çetiner araya gideyim.
0: Tamam.
1: Aranın ardından devam edelim.
0: Görüşürüz.

0: sunduğu parantez devam edecek.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aşk şarkılarıyla değil,
6: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Kale kilit.

0: Özel gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Serkan Çetiner, ben sözü sana atayım, yoksa 5 dakika boyunca bunu dinleriz. 3 dakika 50 saniyeymiş ama peki neyse. Serkan Çetiner, evet. 5 dakika. Gerçi hoş, Galatasaraylılar şu an niye kapattın diye kızıyor da olabilirler ama tabii burada şampiyonluk gününe özel Galatasaray'la alakalı böyle içeriklerle de ilerliyoruz. Reklamlara giriş işlerde bunu yapıyoruz.
1: Ona alışkanlık yapmıştım muhtemelen. Bu destelere şeyleri bu sene çok çaldık. Tabii. Çok dinledik. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi galibiyetleri bu senenin bence şampiyonluk sevincinden yani bence daha fazla. Yani ben 5-2'lik Juventus maçını mesela şampiyonluğun önüne koyarım yani. O benim için açık söyleyeyim daha büyük bir heyecan ve mutluluktu yani. Hani bir İtalyan derine.
0: Abi sen de klasik bıkmış Galatasaraylı havası var ya bugün. Bu şampiyonlukta bu yıl. Yani artık tamam ya 4 yıl şampiyon olduk ama beni Juventus heyecanlandırıyor cümlesi oraya götürüyor yani tamamen olayı.
1: Ya o değil ama şu var yani Antalya maçında da kardeşim ilk yarı 3-0 yap ya. O heyecan da olsun sizde ya.
0: Doğru.
1: Bendeki o heyecan sizde de mi yok yani?
0: Bak dün bunları konuşurken dedim ki bugün yeri değil dedim ama bugün tam da yeri abi. Aslında bugün bu kadar ölmüş, bu kadar konuşmuşken
1: evet, yani
0: biraz böyle ya, eksileri de konuşma yeri. Sözü sana bırakayım o yüzden ben yani çok araya girmedim.
1: Efsanelerin gelmiş, taraftar hınca hınç doldurmuş, yer bayram gibi bir ortam var. Abi eveleyip geveliyor yani. 3 pas yapamıyor takım. Sağına veremiyor, soluna veremiyor yani. Allah aşkına çok motivelermiş falan da ya geçin abi ne çok motiveydi yani. Ne motivasyondan bahsediyorsun? Pas veremeyecek kadar bir insan demotive olabilir mi abi? Yani ben o yüzden burukluk var. Bir de yani şimdi şampiyonluktan sonra şeyler unutuluyor yani. Yani bazı şeyler unutuluyor. Icardi mesela çok iyi oyuncu, mükemmel oyuncu ama Icardi tamam artık yani. Adam oldu, o da biliyor tamam olduğunu zaten. Adamın tribünlere bakışı, o şarkıyı dinleyişi, belki de son kez dinliyor ama hala böyle bir şey var. Galatasaray'da düzelmesi gereken şeyler var. Bak ben çok ciddi söylüyorum. Bak bunu şampiyon olduğumuzun ertesi günü söylüyorum. Yani bunu yaz bak, bir gün hatırlat bana. Bu kafayla giderse Galatasaray önümüzdeki sezon şampiyon olamaz. Bak çok net söylüyorum yani. Ya Kaan Ayanlar'la, Günaylar'la bu iş dönmez yani. Olmaz yani. Halen Naga'ya forma şansı veremiyorsun hocam ya. Allah aşkına ya. Ya ilk ayda olup da Naga'da olmayan ne var ya? Ya çok merak ediyorum ya. Yani idmanlarda görüyorsun ya. İdmanda bir dakikalık sekansta bile çocuk orta sahadan alıp götürüp bırakıyor ya. Ya dün Lemina girmese Galatasaray orta saha üstünlüğünü alamıyordu ya. Ya. Allah aşkına yani bazı şeyleri görelim şampiyon olduk diye de yani değil yani. Dün sen Antalya Spor'a mental olarak 88'e kadar Osimhen'in olmasaydı sen mağluptun ya. Adamlar iki kere geldi iki tane gol yedin ya. Her maç gol yiyoruz ya. Yani kemiş gezek spor gelsin daha sıraya gol atar ya. Atan yani. Ya yani bu futbol anlamında beni yani mutsuz ediyor. Çünkü Galatasaray futbol oynamıyor ki. Son ya Liverpool maçının deplasmanından beri Galatasaray bırakmış ya. Liverpool maçına mağlup olduk. Osimhen'in kolu kırıldı. Ya dün bir de hakeme de yani geleyim ya. Abi bu kadar yatmaya müsaade edilir mi ya? Bak Galatasaray Liverpool maçında denedi. Hakem inanılmazdı ya deplasman. Adamın kolu kırıldı. Ona rağmen kenarda futbolcu kovalıyordu Osimhen ya. Kolu kırık. Yani taraftar, saha, hakem hiçbir şekilde maçı zamanı oynamaya müsaade etmedi ama hakem Antalya Spor'un dakika 1'de yatıyor. Ben o maçı da hani anlayamıyorsun. Maçın zevkini de giremiyorsun. Ya para harcıyorum sonuçta. Oraya çoluğu çocuğu gelmiş bir sürü taraftar var. Oynat ya. Bak ben kötü oynayana kötü diyorum ama yani bir de futbolun seyir zevki diye bir şey var ya. Bu kadar da hani hakemlerin müsaade etmesi de benim çok garibime gidiyor yani. Bariz ya. Hani dakika 30'da göstermesi gereken sarı kartı 70'te gösteriyor kaleciye yani. O kaleci de atamayacağını bildiği için bir dakikada bir out kullanıyor yani. Bu iş böyle yani. Ne diyeceksin ki yani?
0: Peki dönüm noktaları diyorduk.
1: Valla dönüm noktaları dediğim gibi Galatasaray'ın şampiyonlar dönüşlerinden. Yani Galatasaray özelinde ya ben Fenerbahçe özelinde söyleyeyim dönüm noktasını. Çünkü Galatasaray yapabileceğinin maksimumunu yaptı ki şampiyon oldu. Ama ya Kasımpaşa'yla Rize'ydi galiba değil mi? Rize maçı Fenerbahçe'nin kırılma anıydı yani. O maçlarda o 2 puanları bırakmasaydı.
0: Tabii. 1-1, 2-2.
1: Tabii. Yani şu an Kasımpaşa deplasmanı Galatasaray
0: ya bir de
1: almış.
0: İlginçtir. En olmaz denilen yerler. Yani taraftarlar hep şöyle eleştirir. Hiç de hak vermem bu arada ama. Yani mesela Kayseri Galatasaray'a hiç de ters gelmez. Kasımpaşa Fenerbahçe'ye hep yatıyor be kardeşim. Gör bak bu akşam diye konuşuyorlar ya tırnak içerisinde amiyane tabirle. Biraz da böyle taraftar ağzıyla. Bugün Karaköy'e gittiğinde bir çay ocağına oturduğunda konuşulanı söyledim ben sana az önce. Doğruyu söylüyorum. Samimi olanı söylüyorum. Bunlar konuşuluyor ya. Hep de oralarda takıldı mesela takımlar. Fenerbahçe özelinde mesela en çok. Yani esasında onları da boşa çıkartan bir sezondu. Onu da söylemek gerekiyor.
1: Ya Fatih Karagümrük mağlubiyeti yani.
0: Evet.
1: Fenerbahçe bu sene Antalya bak şimdi düşmesi muhtemel kim var? Karagümrük düştü. Antalya düşebilir. Ve sen bu iki takıma puan kaybetmişsin. 4 puan vermişsin. Puan farkı şampiyonlukta. Arandaki puan farkı kaç? 4. İşte sana hikayeyi anlatıyor yani. Hiç gidip de çıkıp gene sizin as başkan mıydı o? İşte sakınan sezonu falan diyor ya. Yani neyin sakınası ya? Sen Fatih Karagümrük'ü yenseydin herhangi bir ya Rize'den ya Kasımpaşa'dan ya Antalya'dan 2 puanı bırakmasaydın puan farkı 1 farklı önde olacaktın yani son haftaya girerken. Hı-hı. Dolayısıyla bir sakınan sezonu bence değil. Yani böyle de bir şey yok. Ya çünkü sen yani Galatasaray mağlubiyetiyle bırakmadın şampiyonluğu yani. Sen Anadolu takımları, küme düşmeye oynayan evet. takımlarda olan maçlarda sen berabere kaldın ve mağlup oldun yani. Hani ligin kırılma anı nedir? Bence budur. Çünkü Galatasaray çok sürpriz. Yani Kocaeli beraberliği, Kocaeli deplasman mağlubiyeti, Gaziantep beraberliği. Bunların hiçbiri Galatasaray'a normal şartlarda Fenerler mağlubiyet yazmazdı yani. Ama Galatasaray bunlara bu maçlardaki performansıyla Konya maçındaki mağlubiyeti yani bu sene Galatasaray çok puan verdi yani. Ortak etmeye çalıştı yani bir iki takımı. Evet. Olmadı yani. Hani ben bu sene mesela Trabzon'u
0: dahi konuştuk. Çok ihtimal evet. vermeyen bir hocası olmasına rağmen mesela.
1: Ya bak ben şöyle söyleyeyim. Evet. Trabzon'un kadrosu yani Galatasaray ve Fenerbahçe kalitesinde olsaydı hatta Beşiktaş kalitesinde olsaydı ben sana şöyle söyleyeyim. Yedek bench'ten kaybetti Trabzon. Yani Onuachu'nun muadili olsaydı ya Icardi bile orada olsaydı farklı olurdu yani öyle söyleyeyim. Ya o Icardi gerçi Fenerbahçe'de olsa da farklı olurdu. Fenerbahçe'nin de şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ligin ilk yarısı Fenerbahçe'nin ikinci yarısından daha iyi kadrosu var. Yani ilk yarı kadrosu ben

0: dahil. Yani oradaki transfer hamleleri takımı bozdu yani. Ya El Nesir'in var öyle ya da böyle, John Duran'ın var. Bir şekilde sana bir derbiyi getirdi. Bir derbide beraberliği sağladı ki birebir rakibinden. Var mı abi, şimdi 3-0'lık maçı izledik yani Galatasaray iç saha. Varlık gösteremedi yani. Tamam diyor. Sidiki Şerif bir şeyler yaptı da penaltıyı da atamadı yani. Talisca atamadı yani. Orada baktığın zaman ya bence ilk yarı Fenerbahçe'nin kadro mühendisi daha doğruydu. İkinci yarı Kante hamlesini yapacağız diye. Ya Kante sana şampiyonluk getirmez ki. Gol veya goller atmaz ki. Bak, senin Kante yerine bence Asensio'ya bir alternatif bile koysan, o sakatlığı öngörüp daha farklı olabilirdik yani. Yani Fenerbahçe daha iyi tutayım, daha iyi savunma yapayım mücadelesi verirken hücumdan taviz verdi. O hücum tavizi de zaten oynadığın takımlar Anadolu takımları. İşte Karagümrük'e gol atamadın ya. Karagümrük küme düştü yani. Ki yani haftalar önce küme düşmesi belliydi yani. Senin kiralık verdiğin altyapı oyuncularına mücadele etti. Ve seni yendi. Yani Bartularla falan seni yendi yani. Yani Galatasaray daha ne yapsın yani? Bu arada mağlup olacağı bütün maçlarda da mağlup oldu.
1: Evet.
0: Hatta coğrafi offside'lar falan diğeri, hakemler de birazcık da durdurmaya
1: coğrafi offside yani. Terimi de bu sezon kazandık galiba o terimi de. Ne diyorsun?
0: Evet evet, coğrafi offside.
1: Yani arada dağlar kadar evet. Fark var kısmından geldi biraz da sanki iş oraya.
0: Abi dünyanın açık ara en kötü hakemleriyle evet. Yönetilen bu ligde daha çok coğrafi terimler buluruz biz. Yani çünkü çok kötü hakemler ya. Evet. Ya liyakattan uzak. Yani ya derbi maçlarındaki hakem hatalarına bak, atamalarına. FIFA kokardı olmayan bir hakem 5 tane derbi maçı yönetmiş bu sezon. Ne anlatacaksın ki yani? FIFA kokardın bir anlamı da yok ki o zaman ya. Niyet veriyorsunuz ki, vermeyin kardeşim. Zaten Avrupa'dan seni isteyen de yok hakemleri. Yani o kadar kötü bir organizasyon ki bu. Ben sponsor da olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü liyakatın olmadığı yerde neyin sponsor abi? İşte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir tane hakemimiz yok yani. Yani
1: peki.
0: Çok kötü durumdayız yani. Futbolun hakemsel tarafında ki ben bu sene en çok titizlikle bakılan 3 evet. Büyük maçları, ama alt tarafta trajedi yaşandı yani.
1: Evet.
0: Ben sana söyleyeyim yani.
1: Son olarak bir iki soru var, onları sorayım. Bir iki mesaj var daha doğrusu. Selamlar Berk Bey. Dün Lemina verdiği röportajda %99 kalacağım dedi. Serkan Çetiner'e göre böyle mi olmalı, ne der demiş. Ve diğer bir mesajda Okan Buruk 4 yılda 4 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi son 16, 1 UEFA Avrupa Ligi son 16. Dünyada hem oyuncu hem de teknik direktör olarak 4 sene üst üste şampiyon olan tek kişi Burak Eren ben demiş. Bunu da bilin demiş. Bir dönüm noktası da Fenerbahçe Konya'ya elenince maç sonu İsmail'in açıklamaları çok garipti. İçinde o duyguları yaşıyor olsam bile takım adına dışa vurmaması gerekirdi. Özellikle rezillik kelimesini söylememesi gerekirdi. Derbi öncesi bana tuhaf gelmişti demiş. Bak mesela farklı bir yere gitmiş Yenal Bey. Son bir dakikamız, özetlemen için sana topu atıyorum.
0: Lemina'nın gitmesini tabii ki de gitmemesi evet. Gerekir. Çünkü bunlar Lemina'nın iyisini de alamazlar. Onu da söyleyeyim. Almak isteseler de 50 milyonun aşağıya bulamazlar. 50 milyon da Galatasaray için büyük para. Özellikle o mevki için. Dolayısıyla ben gene böyle bir kanser bir transfer sezonu bekliyorum. Mevcuttaki oyuncuları korursak en azından Lemina gibi işini yapan, oynadığı zaman istikrar sorunu olan bir oyuncu, ama yapacak bir şey yok. Galatasaray çünkü böyle bir takım yani, transferde durup dururken Singo gibi adama 30 milyon sıkıp onu yedek bırakan, işte üstüne bir de Boye'yi alan, sonra her şeyden vazgeçip Salah'ı, biz burada Salah ile iyiymişiz ya deyip devam eden bir transfer planlaması olmayan, saçma sapan transfer yapan bir takım yani. Taraftarın yüzü gözü hürmetine Osimhen tek doğru transfer, o da yanlış bütçeyle elenmiş bir transfer. Yani atılda duran, takımla bağlarını kopartmış bir oyuncuyu Avrupa'da 50 milyon euroya alabilecekken gidip 80 milyon, 75 serbesti olan bir oyuncuya 80'i alıp bir de %5 de transferinden, karından pay veren tek dünya kulübüyüz zaten. Dolayısıyla bu takımın bu sene aynı adamlarla aynı başarıları yakalaması, yani üst başarıları yakalaması bence mucize olur. Benim beklentim ve yani futbolcuların, mevcut futbolcuların da çok ciddi maaş zammı yapıldığı için çok iyi değil, açık söyleyeyim. Yani bazı oyuncular fiziğiyle

0: oynayan oyuncular 30 plus'a geldi. Artık randıman alamıyoruz. Torreira gibi, Davison gibi. Bu oyuncular seneye çok düşüşler yaşayacaklar. Dolayısıyla Galatasaray'ın seneye revizyon yapmazsa Kaan Ayanlar'la işte şeylerle ne denir ona Davison'larla, Torreira'larla, Icardi'lerle biz seneyi çıkartamayacağımız çok belli ve net. Okan Hoca gemiyi çok zor yanaştırdı kıyıya. İnşallah bu hataları yapmaz ki kalacaksa, gidecekse başka bir şey konuşuruz. Onun haricinde diyebileceğim hani evet. Fenerbahçeli arkadaşımızın sorusu da hani Konya Spor
1: maçı. Hızlıca oraya da yanıt verirsek.
0: Rezalet demesi şöyle. Bence Fenerbahçe'nin bu seneki transferleri de aynı Galatasaray gibi rezalet. Bir kaleciye 11 milyon euro veriyorsun. O kaleci de benim komşum yani. Maçı izlemediğini düşünüyorum yani. Dün mangal yapıyordu yani. O yüzden de hani...
1: Bak detay aldık senden abi.
0: Evet yani onu söyleyeyim yani. Hani 11 milyon euro veriyorsun bir kaleciye. 8-9 milyon maaş bareminin üstüne çıkıyorsun. 25 milyona drone alıyorsun. Adam rakibinin şampiyonluğunu falan beğeniyor. Demek ki siz de refleks transferi yapıyorsunuz. Kadroda planlama, transfer planlaması olan tek kulüp Trabzon. Bunun da en net örneğidir. Yapmış olduğu çok
1: yani diyorsun ki de. Diyorsun ki bak karıştırayım ortalığı bu Reza abi. Madem öyle bilgi verdin. Ederson işte sene sonunda o aynı saatlerde saatler 21'i 22'yi gösterdiğinde Ramsbach'ta şampiyonluk kutlamak varken mangal yapıyordu diyorsun yani.
0: Yok evinde adam oturuyordu da mangal yapıyordu yani.
1: Geliyordu kokular diyorsun yani abi.
0: Ben evet kokulardan aldım ama tabii öyle o saatler tam maç saati öyle de acite etmeyelim durumu yani.
1: Peki
0: ama,
1: abi.
0: Üzücü tabii şimdi baktığın zaman.
1: Abi dumanı yoktur onun mangalda diyorsun da sen şimdi biraz böyle uyum sağlamak için. Dumanı yoktur onun o kadar da yani o farklı bir şeydir. Mangal tam mangal diyemez.
0: Et kokusundan anladım.
1: Peki tamam abi peki teşekkür ediyorum. Sağ ol
0: abi. Dumanamcısı mıyız biz nereden bileyim ben dumanla mesajlaşıyoruz ayrıca.
1: Serkan Çetiler sağ ol var ol ağzına sağlık diyeyim o zaman. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Tekrar haberleşmek üzere. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığım yerden devam edeceğim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İlk görüşte aşk deyince
2: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
5: aşkına. Anne bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
6: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
5: Bu?
7: Bu?
5: Bu? Bunu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Go. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: KCP beton pompalarının katkılarıyla sizlerle buluştuğumuz parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gürpom iş makineleri ailesine ve aynı zamanda KCP ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sponsorumuza selamlarımızı iletiyoruz. KCP'nin sunduğu parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz bizlerle. Necip hocam hoş geldiniz, selamlar.
9: Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Keyifler yerindedir umarım.
9: Çok şükür keyiflerimiz yerinde.
1: Dünkü şampiyonluğu nasıl okudunuz, nasıl gördünüz? Bir teknik direktör gözüyle hem orayı konuşalım isterim, hem de çok yakinen takip ettiğiniz, zaman zaman görev aldığınız, ki iyi noktalarda görev aldığınız, ikinci lig yükselme playoff maçları da devam ediyor. Üçüncü ligde de yine, oranın heyecanında da yine, yakından bildiğiniz üçüncü ligde de yine yükselme maçları heyecanı devam ediyor. Tüm buraları konuşalım. Aynı zamanda araştırmalarınız neticesinde çok güzel evlatlarımıza dokunuyorsunuz, gidiyorsunuz, buluyorsunuz. Bir scouting, bir hikaye yatıyor orada bu. Yurt dışına gidip geldiğiniz, oraları izlediğiniz, araştırdığınız noktalarda tüm bunları Radyo Gol'de uzun uzun dinleyeceğiz gelecek dönemde de sizlerden, ama bugün de oraya gireceğiz. Önce Galatasaray yorumu, sonra yükselme maçlarına bakacağım. Konu başlıklarını böyle sıralamış olayım dinleyicilerimize de. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz bizlerle. Hocam, düne ilişkin neler söylersiniz, söz sizde.
9: Öncelikle Anneler Günü olması sebebiyle bütün annelerimizin, başta kendi annem ve eşim olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü kutluyorum. Biliyorsun çok özel bir gün. Böyle evet. Bir günde de yayını yapmak benim için çok güzel. Tekrardan vatan evlattan yetiştiren bütün annelerimizin, özellikle şehit annelerimizin, gelmiş geçmiş bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Devamında Galatasaray'ın şampiyonluğunu da tebrik ediyorum. Gerçekten bu sene hak edilmiş bir şampiyonluk. Her ne kadar birçok hafta şampiyonluğu Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a armağan ediyor gibi görünse de günün sonunda ipi kucaklayan Galatasaray oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Galatasaray gerçekten bu ligin üstünde, Avrupa standartlarında bir takım. Hem bütçesiyle, hem camiasıyla, hem oyuncu kadrosuyla, teknik ekibiyle büyük bir başarı imza attılar. Tekrardan Galatasaray'ın şampiyonunu tebrik ediyorum.
1: Peki, Galatasaray ilişkin bunları konuştuk. Birinci, düzeltiyorum, ikinci ligden birinci lige yükselme, ikinci lig yükselme maçları ve aynı zamanda üçüncü lige döndüğümde burada maçlar, heyecan devam ediyordu, devam ediyor bir kısmında. Siz neler söylersiniz oradaki maçlara ilişkin? Geçmiş dönemde sezon başında Malatya Yeşilyurt Spor'da da görev almış bir teknik adam olarak.
0: Evet. İkinci ligde ve üçüncü ligde gerçekten kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Playoff maçlarını takip ediyoruz. Orada da sezon içindeki ligin kalitesinin biraz da üstünde maçlar. Hem oyun olarak, hem atmosfer olarak, hem stadyum olarak daha ligin genelinden daha iyi bir ortam şu anda söz konusu. Biliyorsunuz dün Mardin Spor birinci lige çıkmış durumda, Muş Spor'u eleyerek. Onlar da bu sene çok büyük yatırımlar yaptılar. Ama sürpriz olarak nitelendireceğimiz bir takım olarak birinci lige çıktılar. Biliyorsunuz geçen sene de şampiyon olmuşlardı. 2 yıl üst üste şampiyon yaşadılar. Onlara tebrik etmek lazım. Muş Spor'a tebrik etmek lazım ki çok başarılı bir sezon geçirdi. Onlar da geçen senenin şampiyonuydu. Bu sene de şampiyon olabilirlerdi. Finalde elendiler. Onun yanı sıra bahsettiğiniz gibi Yeşilyurt finali yükseldi. Çorlu Spor'la oynayacaklar. Yeşilyurt'u da tebrik ediyorum. Çünkü sezon başında biz de oradaydık. Çok büyük imkansızlıklar ve çok büyük sıkıntılar içerisinde takımı sahaya çıkardık. Kampı hazırladık. Hatta ilk kamptan sonra kapanma tehlikesi vardı takımın. Maddi imkansızlıklarla beraber biz takımı her hafta sahaya çıkardık, puanlar aldık, maç kazandık, beraberlikler kazandık. Günün sonunda artık ayrılmak zorunda kaldık. Bizden sonraki süreçte farklı bir yapılanma oldu. Belediye takımı satın aldı ve çok büyük yatırımlar yaptılar. 1,5 yıllık bir plandı aslında ve günün sonunda onlar da çok büyük bir başarı göstererek finale kadar yükseldiler. Hem onlara, hem Çorlu Spor'a, diğer taraftan 52 Ordu'ya ve Ayvalık Gücü'ne, ki Ayvalık Gücü'nü parantez açmak gerekiyor. Çok kısıtlı bütçelerle büyük başarılar imza atan bir takım, her sene playoff oynayan, hatta geçen sene playoff finaline elenen ve şimdi yine finale çıkan ve fiyat performans olarak çok büyük bir iş başaran bir takım. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum.
1: Peki, sizin araştırmalarınıza da değinelim isterim biraz. En son İspanyol'a gittiniz. Orada kulübü ziyaret ettiğiniz noktayı hatırlıyorum.
9: Evet.
1: Bir ata budak evladımızı hatırlıyorum orada. Onu ziyaret ettiğinizi ve orada bir Türk oyuncuyu görüp onu ziyaret ederek yine öne çıkardığınızı hatırlıyorum. Tabii bunun yanında birçok araştırmalarınız, birçok değerli kıymetli scouting araştırmalarınız, detaylarınız var. Aynı zamanda orada oraya ilişkin neler söylersiniz diye sorayım.
9: Şimdi o konuya şöyle başlamak lazım. Belçika'da bir Türk kardeşimiz Halil Ayar'ın kurmuş olduğu bir akademi var. Future Football Stars Akademi, geleceğin futbol yıldızları adıyla bir akademisi var. Bu kardeşimiz Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan yetenekli oyuncuları keşfedip turnuvalara götürüyor. Türkiye'de çok turnuva yaptı. Şimdi de İspanya'da, Barcelona'da bir turnuva düzenledi. Ve beni de oraya davet etti ki o organizasyonun Türkiye sorumlusuyum. Orada da Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan gelen Türk ve yabancı oyuncular Barcelona'ya karşı, Espanyol'a karşı, orada iki tane takım da alt lig takımı

0: Sabadell diye bir takım. Onlara karşı maç yaptılar. Ben de hem organizasyon denetlemek için hem oynadığı takımların, işte Barcelona gibi, Espanyol gibi büyük takımların tesislerinde araştırmalar yapmak için ve oradaki genç oyuncuların scoutingini sağlamak için oradaydım, Barcelona'daydım. Espanyol'a gittiğimizde evet, U12 takımında Ata Budak diye bir evladımız vardı. Hem ismi Ata olması sebebiyle hem Türk olması sebebiyle çok gurur duyduğum bir andı. Maçtan sonra kendisi yanıma geldi, fotoğraf çekildik, biraz sohbet ettik. Barcelona'da bulunmuş, Espanyol'un B takımında oynuyor. Aynı zamanda orada bir takımda oynarken diğer takımlarda futbol akademilerine de gidebiliyorsunuz. Öyle sohbetlerde bulunduk. Gerçekten İspanya gibi bir yerde Türk oyuncuyu görmek ve isminin Ata olduğu bir Türk oyuncuyu görmek gerçekten duygulandırıcı bir durumdu. Tabii ki ilerleyen süreçlerde ne kadar seviye atlar, nerelere gelir, bu bilinmez. Şu an çok erken ama futbol bize şunu öğretti ki erken konuşmamak gerekiyor. Birçok altyapılardan çok böyle ön planda olmayan oyuncuların üst yapıya çıktığı zaman çok büyük yıldız oyuncular olduğu tecrübelerle sabit. Aynı şekilde akademilerde çok ön planda olan, yıldız gözüyle bakılan ama üst yapılara çıkınca bir anda kaybolan oyuncular da var. O yüzden Ata konusunda çok böyle aceleci konuşmaya gerek yok ama konunun özü şu ki Espanyol'da, Barcelona'da bir Türk oyuncu görmek gerçekten güzel bir duyguydu. Ondan sonraki süreçte de bahsettiğiniz gibi diğer takımların da tesislerini ziyaret etme imkanı buldum. İşte arkadaşım Halil'le beraber, geleceğin Futbol Yıldızları Akademisi'nin, Future Football Stars'ın başkanı Halil Ayar'la beraber, onun organizasyonluğunda birçok Avrupa Ligi takımını ziyaret ettim. Hem alt lig maçlarını izledim, hem A takım antrenmanlarını takip ettim, hem tesislerini takip etme ve araştırma yapma imkanım oldu. Tabii aslında bunlar güzel şeyler. Ülkemize döndüğümüz zaman herkes soruyor, nasıldı, işte fark ne, bunları çok soruyorlar. Aslında bir takımın veya bir ülkenin analizini yapmak için sadece gidip 5 gün 6 gün tesislerini gezmek yetmiyor. O ülkenin kültürünü araştırmak lazım, o ülkenin coğrafyasını araştırmak lazım, o ülkenin üniversite sistemini araştırmak lazım. Detaylı bir rapor çıkarmak, bilimsel verilere dayalı bir rapor çıkarmak lazım. Tabii bu süreç isteyen bir konu. Ama ben de 9 günde orada 5 tane Avrupa'nın en önde gelen takımlarını ziyaret etmek, Lille gibi, Ajax gibi, Genk gibi, Köln gibi, Espanyol gibi, bu takımları ziyaret edip onların A takım tesislerini, akademi tesislerini, çalışma şekillerini takip etmek, onları nasıl çalıştıklarını orada görmek gerçekten güzel bir deneyimdi.
1: Peki, eklemek istediğiniz farklı bir detay olur mu diye son bölümde sorayım.
0: Bu konuyla alakalı eklemek istediğim bir konu şu. Yani Avrupa'da yapmış olduğum araştırmalardan sonra bizim tabii ki oralarda en büyük takımların çalışma yöntemlerini gördüğün zaman kendini ister istemez kıyaslıyorsun. Kıyaslama sonucunda aldığım karar, yaptığım izlenim şu. Aslında akademik eğitim, futbol eğitimi dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı. Tabii ki onları biraz bizden metotlama olarak ve oyuncuların gelişimi açısından eğitim olarak tabii ki bizden biraz daha önde. Ama yapılan antrenmanlar aşağı yukarı aynı. Ama onlardaki saha içi disiplin, sokaktaki disiplin, saha içi organizasyon ve metotlama bizden biraz daha önde. Ve onların antrenman kaliteleri, antrenman şekilleri, maçta vermiş oldukları disiplin bizle karşılaştırdığımız zaman çok çok daha yukarıda. Ama biz de kendimizi çok fazla aşağılarda görmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim oyuncularımız aslında daha yetenekli, daha atletik. Ama oradaki organizasyon, saha içi disiplin ve sokakta olan disiplin oyuncuları bir müddet sonra bizim önümüze taşıyor. Hem oyunu okuma anlamında, hem oyunu yorumlama anlamında, hem de atletik performans anlamında bizim bir anda önümüze geçiyorlar. Biz de bu konularda kendimizi biraz da geliştirmemiz lazım. Tesisleşme olarak çok öndeler. Biz de bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. Ama inanıyorum ki bizim de çok büyük cevherlerimiz var. Hem altliklerde, hem üst yapılarda, hem akademilerde. Sadece biraz zaman ihtiyacımız var. Biraz organizasyon ihtiyacımız var. Biraz daha fazla disiplin ihtiyacımız var. Günün sonunda biz de oralarda kendimizi görebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür edeceğim, eklemek istediğiniz farklı bir detay yoksa.

0: Necip Emre Yılmaz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
0: Selamlar. Katılmanız için sağ teşekkürler.
1: Sağ olun. Kolay gelsin.
0: Teknik direktör Necip Emre Yılmaz'la konuştuk ve onunla değerlendirmemiz oldu. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğuna hem 2. lige, 3. lige ve diğer tarafta tabii o eşsiz, orada değeri çok kıymetli olan araştırmalarına değindik, yurt dışına gittik, oradaki araştırmalarına değindik. Necip Emre Yılmaz'la konuştuk. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz'a da sizlerin nezdinde ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Parantezin sonuna geldik böylelikle. Az sonra Amerika Rüyası sizlerle olacak ama ben diğer tarafa geçmeden önce, reklam bölümüne geçmeden önce, saat başındaki reklamımıza gitmeden hemen önce Okan Buruk dün neler söyledi onu dinleyelim, öyle gidelim isterim. Okan Buruk'un açıklamalarını dinliyoruz. Saatler 13 civarını gösterdiğinde Amerika Rüyası sizlerle birlikte olacak. Dünya futbolunu konuştuğumuz, Dünya Kupası'nı konuştuğumuz o bölüm sizlerle birlikte olacak. Ve tabii orada hemen ardından Efe Uysal'la kazandıran saatler sonrasında da 16 civarında parantezde KCP'nin sponsorluğunda yeniden buluşacağız. Okan Buruk'tayız. Okan Buruk'u dinliyoruz.
2: Yani tabii ki onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık biliyorsunuz. Bu sene 4. şampiyonluğa egal ettik. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğu ile beraber aslında bir yıldızla teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Bu başarıyı kazanan Galatasaray, bu 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanan. En başta taraftarımız tabii ki her zaman bize çok büyük destek veriyorlar. Yani onların desteğiyle her zaman biz ayakta kalıyoruz. Onların başını hep dik gezdirdik. Bence bu hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla. Bu seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın o adını duyurduk. Tekrar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki adını duyurduk. Son 16'ya kaldık. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Onun yanında bence muhteşem de bir stat atmosferi yarattık. Yani herkesin Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir de sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar tabii ki yorgunluklar olabiliyor. Yani 50 küsür maç biz oynadık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış oyuncularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Bunun tabii ki hep dinamik tutmaya çalışıyoruz. Taraftarımız hep bizi dinamik tutmaya çalışıyor. Sağ olun, siz hep bizi dinamik tutmaya çalışıyorsunuz. Eleştiriler oldu, yanlışlarımız oldu, doğru eleştiriler oldu. Belki fazlası da oldu ama futbolun içerisinde bu hep var. Yani eğer kötü görülen bir yerde bu eleştirileri de hak ettiğimiz yerler oldu. Ama genel olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 tane Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımın ligde de bence gayet ben sonu belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat bir, hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. Yani ileride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak. Ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası, başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere. Yani ben bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerimize, hepsine de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor. Ve hayırlısı olsun Galatasaray taraftarına. İnşallah hedefimiz daha büyük başarılar.
3: Hocam, tebrik ederiz. Son düdük çaldığında neler hissettiniz? Neler geçti?
2: Şöyle, bu sefer daha değişik oldu tabii ki. Yani her şampiyonluğun farklı hikayesi var. Yani 4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var. Bu sefer yani berabere girdiğimiz bir maçı son dakika golleriyle çevirdik. Onun sevincini yaşarken şampiyonluk da geldi. Aslında Kaan'ın golüyle tamam dedik, bu iş bitti, şampiyon olduk. Bence yani bugün oynayan oyuncular baştan başlayan en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna girenler çok büyük etki etti maça. Bence bu da önemliydi. O yüzden ben oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Başta da taraftarımıza teşekkür etmek isterim.
3: Son olarak
4: Fenerbahçe derbisinden önce Bülent Korkmaz'ın babasının cenazesine katılmıştınız. Orada çocuklar size dua etmişti. İnşallah Galatasaray.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
6: Reklam.
7: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
11: aşkına. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
5: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. 10 Mayıs pazar gününden, çok önemli bir günden sizlere merhaba diyoruz. Günün anlam ve önemi hakkında bir şey demek ister misin Baran?
6: Tüm annelerimizin anneler gününü öncelikle kutluyoruz. Öncelikle kendi annelerimiz başta olmak üzere diyelim.
5: Evet.
6: Sen de kutla.

0: Demeyelim. Ben bütün Galatasarayların şampiyonluğunu kutlarız. Dün çok önemli. 4 sene üst üste tarihte ikinci defa şampiyon olarak bitirdi Galatasaray. 4 sene üst üste olduğu için belki taraftarların işte coşkusunda bir azalma olmuş olabilir, artık alışmak diyelim. Takım niye ruhsuz, niye buraya kadar bıraktılar bu şampiyonluğu diye homurdanmalar arasında geçen bir şampiyonluktu Galatasaraylar için. Ama 4 sene üst üste bence çok kıymetli. Başta Okan Hoca, bütün yönetim, futbolcular, hepsini kutluyorum. Ve şeyi de hatırlatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruplardan öte ilerleyen bütün underdog başarılı takımlar, Sporting, Karabağ, Bodo, hepsi kendi ligini kaybetti. Galatasaray da kaybedebilirdi. Kaybedecek bir sürü fırsat verdi aslında Fenerbahçe'ye, ama Fenerbahçe değerlendiremediği için de biraz bu seneyi de şampiyon olarak tamamlamış oldu diyelim. Tekrar bütün Galatasaraylıları kutlarız. Tabii ki bizim programımız Amerika Rüyası. Biz Dünya Kupası gündemimize buradan geri dönebiliriz diyeyim.
1: Teşekkür ederim Baran. Evet, gerçekten benim için de şu anda karşımda 98 Galatasaray formalı biriyle oturuyor olmak çok kolay değil. Ama spor bu. Yani diyebiliriz ki Galatasaray bu şampiyonluğu almadı, Fenerbahçe şampiyonluğu kendi kaybetti.
0: Galatasaray almadı demek haksızlık yani. Şimdi sen beni burada Galatasaraylı olarak yaftaladın. Ama yani ben şimdi tarafsızlığımı kaybetmiş biri olarak devam edeceğim yoruma belki, ama Galatasaray ya şampiyon olan her zaman hak etmiştir benim bakış açım. Fenerbahçe ama bu fırsatları değerlendirseydi bu sezon kesinlikle bir sürü fırsat gelmişti eline. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla.
1: Kesinlikle. Benim bu arada bugün için iki farklı eleştirim var. Birincisi anneler günü vasıtasıyla stokçuluk yapan bütün çiçekçilere sesleniyorum. 2 haftadır çiçek bulamıyoruz. Şimdi de fiyatlar artmış. Ama tabii ki annelerimize çiçekten esirgeyecek
0: çiçekleri
1: değiliz.
0: Çiçekleri önden alın kardeşim. Bugünün tuzağına düşmeyin.
1: Yani mezatta fiyatları yükseltmişler. Neyse. İkincisi de ya dün akşam Galatasaray şampiyon oldu, iyi güzeldi kardeşim. Ben 45 dakika niye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüste mahsur kalıyorum. Millet bayrak gezdirecek, korna çalacak diye. Dursun Özbek kendi cebinden mi veriyor bu benzin paralarını?
0: Ya insanların coşkusu, insanlar çok zor mutlu oluyor Uğurcan artık. Yani mutlu olacak şey bulduğunda da coşkularını kısıtlamamak lazım. Ama şeyi söyleyelim, milli takımla şöyle bağlayalım. Milli takım Dünya Kupası'na kalınca 24 sene aranın ardından hiçbir kutlama olmamıştı. Hiç sokağa dökülme veya insanlarda bir coşku yoktu. Acaba hani bu bana şeyi düşün. Hani kulüplerimiz açısından coşku devam ediyor insanlarda, bu taraftarlık duygusu, ama milli takım biraz bunu kaybetti mi? Acaba Dünya Kupası'ndaki belki olası zaferlerde ne göreceğiz? Nasıl olacak ortam? Ya burayı merak etmiyor değilim.
1: Yani umarız ki coşku geri döner. Bence yani 24 yılın ardından hani bir belki ilgi düşmesi olmuştur, ama yani Türkiye'de biliyorsun herhangi bir konu gündeme geldiği zaman ilgi çok çabuk toparlanıyor. Yani bu gerek politik olsun, gerek spor olsun.
0: Bu futbol özelinde oluyor. Değil. Sanki benim hissettiğim, yani yanılıyorsam düzelt. Türkiye son basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadı.
1: Evet.
0: Eskiden Türkiye'nin hani Dünya Kupası finalisti veya Euro 2001 Avrupa Şampiyonası'nda yine final oynadığı zaman milli takıma 12 dev adama karşı da bir tutku, coşku daha fazlaydı. Sanki burada onu da kutlamadık. Ya genel böyle bir milli takım taraftarlığı ölüyor mu, bitiyor mu?
1: Keza voleybolda da öyle yani.
0: Voleybolun hadi coşkusu, seyircisi biraz daha düşük kalıyor. Daha küçük bir kesime hitap ediyor belki diyebiliriz ama. Ama basketbolda bu, yani eskiden yaşadıklarımızı bildiğim için söylüyorum. Ülkece orada da coşkuyu çok üst düzey yaşardık. Hı hı. Onun da biraz söndüğünü hissettim. Bakalım Dünya Kupası'nda nasıl olacak?
1: Umutlarımız, temennimiz iyi olacağı yönünde. Eğer benzin fiyatları daha da artmazsa belki konvoylar dizilmeye devam ederler.
0: Sabahın 7'sindeki maçtan sonra ancak işe, trafikte zaten.
1: Trafikte konvoylar kendiliğinden
0: belki
1: var.
0: Belki trafiği keyifli hale getirebilir.
1: Beylikdüzü'nden Çeşme'ye kadar bayrakları açıp gideriz. O zaman konumuza geri dönelim. Tabii şimdi Dünya Kupası ne kaldı? Bugün ayın 10'u. 31 gün kaldı kickoff'a.
0: Tam bir ay.
1: Tam bir ay.
0: Heyecanımız çok giderek büyüyor, yaklaşıyor. Ve şey, hani dün hani ligin şampiyonunu kutladık. Ligler bitiyor artık. Hani tatil sezonu geliyor. Bazı futbolcular bu tatilden yararlanamayacak Dünya Kupası ile beraber tabii. Ama hani biz taraftarlar için daha böyle yaz ayları, daha tatil. Yani Dünya Kupası'nda da böyle sizin için belki hiçbir yerde bulamayacağınız, ben araştırdım çünkü yoktu, kimse yapmamış, hı-hı, bunu. böyle en güzel rotaları çıkıyor.

0: çıkardık sizin için. Yani Dünya Kupası'na hala gidecekseniz veya öyle bir planınız varsa, bütçemiz var, zamanımız var, biz gezeceğiz, Amerika turu yapacağız bu yaz diyorsanız, çok güzel Dünya Kupası rotaları çıkardık. Onu bir böyle bir konuşalım biraz da böyle hani ileride de Amerika tatili plan, yani Dünya Kupası'ndan bağımsız planlayacak olanlar için bile böyle keyifli bir rota vermiş olalım.
1: Ya en azından gidemiyorsanız da hayal edersiniz bizimle beraber. Ben de evde kendi koltuğumda oturup oralarda olduğumu hayal edeceğim.
0: En azından hani gidemiyorsak da bunları maçlarla bağdaştırdığımız için şu tarih şu maç var gibi en azından en güzel maçlar listesi gibi de düşünebilirsiniz.
1: Hem belki bazılarının kafasında Amerika yani Amerika, Meksika veya Kanada'nın haritası tam oturmamıştır. Bu vasıtayla da birazcık genel kültür olur.
0: Çok çok bu arada Amerika'yla sınırlı kaldık gibi. Çok Kanada ve Meksika'nın içinde çok güzel fikstür bulamadık diyelim. Oraya da değineceğim şimdi.
1: O zaman ilk rotamızla başlayalım. 26 Haziran Guadalajara, Uruguay-İspanya maçı.
0: Meksika'dan aldığımız tek maç aslında. Çok güzel bir maç Uruguay-İspanya gözüken. Bu arada bütün rotalarımız ve maçlarımız şu an için belli olan gruplarda, henüz kesinleşmiş maçlar. Tabii ki turlar ilerledikçe çok daha güzel maçlar olacaktır. Turnuva devam ederken size yeni rotalarda paylaşıyor oluruz. Meksika'da çok güzel başlıyoruz Uruguay-İspanya'yla. Bu arada hani Uruguay'ın şu an en önemli oyuncusu Valverde gibi duruyor. Valverde'nin de Real Madrid'de yaşadığı kavgalar, yani çok sıcak gündemler var. Belki oradaki takım arkadaşları İspanyol oyuncularla bir karşılaşma nasıl ya, kavgayı bir Fransızla yaşadı malum, ama hani bakalım İspanya'yla da nasıl bir eşleşme olacak iki İspanyolca konuşan ülkenin, iki güçlü ülkenin mücadelesi. Tabii ki favori İspanya.
1: Biz fazla bir şey anlamayacağız ikisi İspanyolca konuşuyorsa herhalde. Ondan sonra neyimiz var? 24 Haziran.
0: Burada şöyle 26 Haziran Guadalajara, yani şöyle planladık aslında. Bir Meksika tatili önden, Meksika gezisiyle bu maçı bağlayıp üstüne 27 Haziran'da Miami'ye uçarsınız. Kolombiya Portekiz yine çok güzel bir maçla kaparsınız dedik, veya burada alternatifli çalıştık. 24 hiç Meksika'yı çıkardık denklemden, sadece Amerika'ya gidiyoruz. 24 Haziran'da Miami'de İskoçya-Brezilya maçı var. Yine çok farklı iki ekolün, hani bir mücadeleci bir takımla çok teknik bir başka takımın, iki farklı futbolun savaşı gibi olacak. Bu 24 Haziran'daki Miami'deki maçtan sonra da 27 Haziran'da Kolombiya Portekiz'de de Miami, işte Florida'yla gezisiyle kapamış olacağınız bir rota gibi olacak aslında.
1: Bir Miami'de bir plaja gidersiniz. Bir...
0: Ya çok güzel denize girilir Miami'de.
1: O dönemde
0: köpek
1: değil mi?
0: Köpek balığından korkmuyorsunuz.
1: Güzel yemekler yersiniz. Aranızda zamanında Vice City San Andreas oynamış olanlar varsa bir
0: şehre,
1: oraları...
0: Şehre aşinasınız zaten o zaman.
1: Çekersiniz kısa kollu şey, o Hawaii gömleklerini, takılırsınız.
0: Ben naçizane, ben de haftaya Orlando'ya gidiyorum.
1: Bunu da her seferinde söylüyorsun.
0: Her seferinde dönünce de söyleyeceğim.
1: Giden var, gidemeyen var.
0: Hayır, önden bir tadını alalım. Miami'ye çok yakın. Hani oraya gitmişken belki böyle bir Universal Disney, böyle bir parkları da yapabilirsiniz. Herkesin orada güzel bir Florida tatil planlanabilir diyeyim.
1: O zaman sana iyi yolculuklar diyelim şimdiden. Sen bir oraların tadına var, gel.
0: Teşekkürler abi.
1: İkinci rotaya geçelim mi?
0: Tabii ki. İkinci rota tanıdık. Milli takım rotası.
1: Nereden başlıyoruz? Yine diğer üçüncü ülkeden başlıyoruz. Mümkünse.
0: Evet. Kanada'dan hiç maçımız yok gibi düşünmüştüm. Bizim takım vesilesiyle, bizim çocuklar vesilesiyle aslında bir Vancouver sıkıştırmışız oraya.
1: Bunları montajda atarız.
0: Aynen. 13 Haziran'da Vancouver'dayız. Türkiye açılışını yapıyor Avustralya maçıyla. Amerika'nın ve Kanada'nın çok güzel, çok doğa harikası bölgeleri burası. Güzel böyle bir doğaya, böyle ormanlara, denize, okyanusa doymak isterseniz burada bir temiz hava, balıkçı marketleri, işte bu Türkiye açılışını yapıp oradan bir saat arabayla da Seattle'a geçiliyor. Hani Amerika'ya geçişinizi de öyle yapıp Seattle'da bir gezdikten sonra hemen 6 gün sonrasında San Francisco'ya bir uçak planlamak gerekecektir buradan.
1: Şimdi bir dakika. Seattle dedik. Sen de Seattle'a aşina bir insan olarak. Seattle'a uğrarsak ne yapalım orada? Neyi görebiliriz?
0: Space Needle denen bizim Çamlıca Kulesi gibi bir kulesi var meşhur. Belki oraya bir çıkıp manzaraya bakılabilir. Okyanusu işte balinaları falan görmek için doğa harikası çok güzel bir yer. Bir balıkçı marketi var şehrin hemen merkezinde. O marketi gezebilirsiniz. Reklam yapabiliyor muyuz ya?
1: Yapabilirsin.
0: Reklama girmeyecekse çok ünlü en ünlü kahve zinciri diyeyim. Onun ilk şubesi Seattle'da.
1: Ha doğru.
0: Evet.
1: Ya bunun ben de teyzenin reklamını vereceksin sana. Yok, gidin teyzemin böreklerinden yiyeyim bir şey yapacağım.
0: En ünlü kahve zincirinin ilk şubesi. Oturacak bir yer yok bu arada. Kahveyi alıp çıkıyorsunuz. Orası ziyaret edilir. Onun dışında da işte dediğim gibi San Juan Island falan böyle adalar var. Güzel doğa harikası. Film seti gibi bir yer. Orayı böyle bir gezdikten sonra da artık aşağı doğru Kaliforniya'ya bir yolculuk
1: daha
0: sizi
1: sıcak
0: bekliyor.
1: Sıcak yerlere giderim şimdi. Daha Seattle'ın sıcak. Yağmuru bitmez bir şey
0: evet,
1: olur falan.
0: Evet. Yazı güzel olur. Yazı güzel olur ama.
1: İnanıyorum öyle diyorsan. İkinci maçımız artık aşağı indik. San Francisco'ya varıyoruz. 19 Haziran'da Türkiye-Paraguay maçı. Yine maç bahane, Francisco şahane bir yer.
0: Türkiye'nin bence en garanti maçı, hem böyle milli takım galibiyeti garantili inşallah. İzleyeceğimiz, rahat rahat San Francisco'yu gezeceğimiz. Ben de hiç gitmedim. Bak burası hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden özür diliyorum. Giden varsa belki bir yorum varsa henüz
1: yani
0: burası için.
1: San Francisco'da neyimiz var? San Francisco'da Golden Gate Köprüsü var. Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmasa
0: falan
1: da
0: geziliyor galiba değil mi?
1: Evet, orada hapishaneyi görebiliyorsun. Yani tramvaya binebilirsiniz. Şehir çok yokuş. Çok
0: gözümüzde yorulmayı filmlerden canlanıyor.
1: Yani şimdi bir İstanbul tramvayı olmasa da güzel bir yere benziyor.
0: Gezmeye değer kesinlikle. Oradan artık şey gibi, sanki böyle bir araba kiralanır artık. Uçağı bıraktık, arabayla Türkiye'nin son maçına doğru Los Angeles'a, Melekler Şehri'ne yol almaca.
1: Yani gruptaki son maçı tabii ki şimdi.
0: Tabii ki. Allah söyletmemiş olsun. Umarım devam edeceğiz. Biz şu an belli olan maçlar üzerinden tabii ki program yapıyoruz.
1: Oradan neydi burası? Bu 25 Haziran'da Los Angeles'a gidiyoruz. O yolun adı neydi?
0: Ocean Drive diye geçiyor. Bu yol böyle San Francisco, Los Angeles arası okyanus kenarı. Çok keyifli arabanızla seyahat edeceğiniz, güzel vakitler geçireceğiniz bir yol. Orada da bir Los Angeles turuyla ve Türkiye-Amerika yani en hedef maçımızla sonlandıracağınız veya bütçenize göre, Türkiye'nin üst turlardaki şansına göre yeni tekrar kendinizi programlandıracağınız bir seyahat planlamış olalım.
1: Oradan çıkınca da eğer bakiyeniz biraz azalmışsa belki bir küçük bir Las Vegas yapıp şansınızı
0: bakiyeyi
1: deneyip
0: yenilemek hedefleriyle daha da boşaltmayalım, aman dikkat edin. Bir dinleyicimizden galiba yorum varmış.
1: Evet, bir saniye şimdi bakıyorum ona. Evet, daha önce bu San Francisco'ya, Los Angeles'a gitmiş bir dinleyicimiz yazdı. Ocean Drive'ı çok övüyor kendisi. Los Angeles San Diego arası dağlardan geçiyorsun falan filan, güzel peyzajlar varmış. Los Angeles Las Vegas arasını hiç önermiyormuş. Kötü çöl bir yol diyor. Mümkünse uçağa binin. Arabayı
0: ben de duydum orayı, çok
1: bırakın.
0: Tekinsiz diye duymuştum ben de birinden. Arada hiçbir şey yok. Başınıza bir şey gelse kurtaracak biri yok.
1: Lastiği değiştirecek biri çıkmaz. O zaman teşekkür ediyoruz bu küçük bilgi için.
0: Kime teşekkür ediyoruz?
1: Dinleyicimize.
0: Dinleyicimizin ismini verelim.
1: Dinleyicimiz Efe Çubukçu Bey. Sağ olun. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, Rota 3'e geldik.
0: Böyle en popüler Amerika destinasyonu diyebiliriz burası için. New York, New York'tayız.
1: New York artık bilmeyen yok.
0: Evet, hepimizin aşina olduğu filmlerden, oradan buradan, dizilerden.
1: New York bilmeyen yok. Sanki ben 10 kere New York'a gittim. Ha, filmlerden gördüğümüz.
0: Uğurcan da gitmedi yani. Değil mi? Gitmedin değil mi?
1: Yok, hiç alakalı yok.
0: Yok ama hani şey, New York işte dünyanın merkezi diyebiliriz artık buraya. Burası da çok güzel maçlar vaat ediyor. 13 Haziran'da Brezilya-Fas maçı var. Bence çok keyifli bir maçtır. Maç olacaktır, düzeltiyorum. Çok keyifli futbol oynayan iki ülke. Çok eski kadrolarının eski şaşalarını biraz isim olarak yitirdiler ama yine de güzel bir futbol döneceğini hissediyorum bu maçta. 16 Haziran'da da yine 3 gün sonrası yine burada MetLife Stadyumunda Fransa-Senegal maçı var. Bu maçta böyle atletizmin zirve yaptığı Senegal ve Senegal'in maçı diyebilir miyiz?
1: İki takımı birbirine ayıran tek şey formalar olacak diyebilir miyiz?
0: Yani diyebiliriz. Aşağı yukarı Fransa'nın da o bölge. Ya bu arada şaka bir yana araştırdık programdan önce. Hani bizde de herkeste öyle bir algı var. Şu anda aktif Fransa kadrosunda sanırım Senegal asıllı tek oyuncu Usman Dembele. Ama yine de hani şakayı anlayan.
1: Sürçülisan ettiysek affola. Bizi dinleyen Senegalliler varsa çok özür diliyoruz.
0: Senegallilerin kendi milli takımlarını seçmesini rica ediyorum. Fransa'yı güçlendirmeye gerek yok artık.
1: Tamam, neyse, çok güzel bir maç olacak kesin. Onun ardından
0: arada gerçi bir 10 gün koymuşuz burada. İyi bir süre var. Oraları bir güzel gezin, sindirin o bölgeyi gibi olmuş ya, burada.
1: Bu New York gez bitmez
0: gez,
1: zaten.
0: Gez bitmez yani. Gerçekten 20 gün de gezseniz New York gezilir. Ama bir 10 gün sonrasında da Boston'a, yine New York'a yanılmıyorsam trenle 2 saat falan sürüyor. Yani yine yakın bir bölge. Boston'da çok gezmeye değer bir yer. Yani Amerika'nın hep şey derler. Ben de hiç gitmedim ama Avrupa'nın en Avrupa'yı şehri derler. Boston en güvenli, en böyle Avrupa'ya benzeyen. Ya İngiltere'ye daha çok benziyor herhalde.
1: Ya sonuçta ilk kurulan şehirlerinden bir tanesi Amerika'nın. Tabii. O yüzden gerek kültürel, gerek mimari, gerek şehir planlama olarak Avrupa'yı örnek almış bir şehir olması.
0: Yine aynı gruptan, normal, aynı gruptan bir maç seçtik. Burada Norveç-Fransa maçı var. Güzel olabilir. Haaland, Odegaard Fransa'ya karşı. Güzel bir maç vaat ediyor. Bu grupta hani gruplara da detay gireriz daha sonra. Senegal mi Norveç mi? Hani Fransa'ya da lider olarak, favori olarak konumluyoruz. Senegal mi Norveç mi çekişmesi ikincilik için çok kıyasıya olacaktır. Bu maçlar da belirleyici olacak bunun için.
1: Tabii burada şey hatırlatmak istiyorum. Boston stadyumuna gitmek. Yani şöyle, stadyum Boston'un içinde değil. Boston'un dışında kalıyor. Ve daha önce de bahsetmiştim ilk programda, bilet gidiş geliş bilet fiyatları $100 bandındaydı.
0: Otobüs.
1: Aynen. Onu 80'e indirmişler yakın zamanda yüksek protestolarla.
0: Çok düşmüş ya.
1: Bir de ilginç bir şekilde, yani ilginç ne kadar ilginç. Boston stadyumu özelinde bu tailgating, yani park yerinde, otoparkta partileme, maçtan önce eğlenme Amerika'nın geleneksel aktivitesi yasaklanmıştı. Boston özelinde buna izin verilmiş. Ya çok tepki, çok tepki çekmiş abi.
0: Boston belediyesini kutluyoruz buradan. Tebrik ediyoruz.
1: Son rotaya geçmeden önce kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Hemen sizlerle tekrar buluşmak, bu turu tamamlamak niyetiyle küçük bir ara veriyoruz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maximum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
4: Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu arada ben şey söylemeyi unuttum. Ben Uğurcan, karşımda Baran, ama tabii ki yine teknik masada Berk Sayar'dan bahsetmeden olmaz. Onun yardımları olmasa biz ne reklamlara girebiliriz ne yayın yapabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Son notaya geçmeden önce bir dinleyicimizden yine bir yorum gelmiş. Çok haklı bir yorum ama yani demiş ki, önce bir mesajını söyleyeyim. Selamlar, iyi yayınlar. Biz kafamızı evden dışarı çıkaramıyoruz. Cepte metelik yok. Siz dünya turundan bahsediyorsunuz. X'de bilmeyenler için gülücük demek.
5: Biz Ali Koç'a yayın yapıyoruz.
4: Kesinlikle haklısınız tabii ki. Ama zaten biz de bunu söylüyoruz. Hani yani demin dediğim gibi ben de bunları hayal ediyorum. Hayal etmekten zarar gelmez. Hem
5: bunu şey gibi düşünelim ya, tabii ki ben de gitmiyorum kupaya. Hani biz hiçbirimiz gitmiyoruz ama hani giden olursa veya gitmeyen olursa da en güzel grup maçları gibi düşünebilirsiniz. Gruplarda bir şey vaat eden maçları aslında burada söylemek adına, biraz da sohbetimizi gezi rotalarıyla böyle renklendirmek adına tabii ki. Yoksa
4: tabii ki
5: kupaya gitmek çok zor malum. Hep konuşuyoruz bunu burada.
4: Ama bu arada evet, gerçekten biz iyi maçları seçtik burada. Zaten bu konuda da bir eleştiri alacağımızı sanmıyorum. Ha, maçlar fiyasko çıkarsa o zaman başka bir konu. Ama
5: bence çıkmayacaktır. Ben iddialıyım maçlarımda.
4: Hatırlatacağım sana bunu. 10 Mayıs notu aldım. Son rotaya geçiyoruz. Daha farklı bir yerden. 14 Haziran'da Amerika'nın kalbinden, gerçek Amerika'nın yaşandığı bir yerden.
5: Bu biraz daha bence şey, daha yaşlı nesil için güzel bir rota. Cowboy filmleri bile büyümüş. Yani burası bir Texas bir rotası çiziyoruz bu arada. Daha geleneksel bir Amerika, böyle kovboy şapkalı adamlar falan görmek istiyorsanız orada böyle steakhouse yiyeyim falan. Mesela böyle geleneksel barbekü. Amerikan restoranlarında barbekü falan, öyle bir rota çizecekseniz çok güzel maçları vaat ediyor burası.
4: Ya da hani gerçek magacılar kim diye merak ediyorsanız gidip bakabilirsiniz.
5: Kesin. Buraya şey de denk geliyor değil mi Uğurcan? O seyahat sanki NBA ile çakışıyor mu?
4: Ya NBA finallerine denk geliyor. Şimdi biz rotayı Dallas'tan başlatıyoruz. Zaten Dallas Houston arası gidiyor. Ama hani eğer ola ki ilgiliyseniz muhtemelen NBA finallerinde Oklahoma City Thunder'ı ikinci kez göreceğiz. Geçen senenin şampiyonlarını. Ve Oklahoma City hemen Dallas'tan arabayla 3 saatlik bir yolda. Hani orada maç, yani finaller ayın 3 Haziran'da başlıyor ama eğer finaller uzarsa 19 Haziran'a kadar gidiyor. Hani bir uğrama ihtimali var.
5: İlk maçımız da bu arada burada 14 Haziran'da Dallas'ta, Hollanda, Japonya. Bu grup çok denk grup, çok iddialı bir grup. Birazdan grupları da böyle bir şey yaparız. Hollanda, Japonya. Japonya da bu arada Sports Illustrated'ın bir numaralı Dark Horse, yani favori olmayıp en çok sürpriz yapabilecek ülke adayı. Japonlar zaten her turnuva çok büyük bir istikrar sergiliyor. Çok makine gibi bir takım. Çok büyük yıldızları olmasa da. Japonya-Hollanda iddialı bir maç bu grup için.
4: Zaten biraz sonra da bu Dark Horse'lara, yani sürpriz yapabilecek takımlara geleceğiz.
5: Oraya geleceğiz, evet.
4: İkinci maçımız 17 Haziran yine Dallas'ta. Yine hiçbir yere kıpırdamanıza gerek yok. O steakhouse'ları yiyip bir sindirip 3 gün sonra tekrar maç izleyebilirsiniz.
5: Çok iyi maç.
4: O da İngiltere-Hırvatistan maçı.
5: Çok iyi maç. Yani Avrupa futbolunun zirvesini temsil eden iki ülkenin grup eşleşmesi diyebiliriz. Hırvatistan son iki Dünya Kupası'nın birinde ikinci, birini üçüncü bitirdi. Ve Dünya Kupalarında çok iyi giden bir ülke son dönemde. Tabii ki burada hani artık Modric'in emekliliğe yaklaşması vesaire, bir jenerasyon kayıpları var. Eskisi kadar favori diyemeyeceğim ama yine de bir ekoldür ve İngiltere maçının sert geçeceğini hissediyorum şimdiden.
4: Ha, bu arada Modric demişken geçenlerde şeyden gelmiştim. Kenan Yıldız'ın bir röportajına Amerikalılarla yapıyor röportajı ESPN'le Dünya Kupası öncesi. şey soruyorlar orada. Hani hayatında forma değiştirdiğin en değerli oyuncu senin için kimdi diyor. Düşünüyor bulamıyor falan. Sonra patlıyor Modric diye. Kenan Yıldız'ın da gözdesi bir futbolcuymuş
5: tarihin,
4: kendisi.
5: Evet, gelmiş geçmiş en önemli orta sahalarında kendini herhalde futbol tarihinde ilk ona atmış mıdır diye düşünüyorum ki. Yani oralarda diyebiliriz. Modric çok önemli. Anlatmaya gerek yok.
4: Şimdi daha fazla duygulanmadan.
5: Evet, yaşlandığımızı hissediyoruz artık bu futbolcuların emekliliğe yaklaşmasıyla. Giderek bir gözler dolmaya başlıyor.
4: Rotamızın son maçı 20 Haziran'da Dallas'tan çıkıp Houston'a geçiyoruz. Ve orada kimler oynuyor?
5: Yine ilk Hollanda-Japonya grubuna geri dönüyoruz. Bu sefer Hollanda İsveç'le oynuyor. Şimdi İsveç bu kadar favori yani ya da Dark Horse diyebileceğim bir takım değil. Ama Isak ve işte Gyökeres çok önemli bir forvet hatları var. Yani sadece forvetleriyle bile turnuvada bir sürprize adaylar kesinlikle. Burada grup yani grubun birincisini sanki böyle Hollanda gibi konumluyorum şu an için. Ama ikincilik için böyle Japonya

0: ile aralarında bir savaş olacaktır orada. Yani çok kolay o ikinciliği bırakacaklarını düşünmüyorum. O yüzden bu grup da heyecanlı bir grup ve grubun yine belirleyici maçlarından biri.
1: Kesinlikle. Evet, sizi daha fazla imrendirmemek için rota hikayemizi burada kapatacağız. Daha fazlasına girmedik. Zaten biz de daha fazlasını hayal edemiyorduk.
0: Bence... Bunlar grup rotalarıydı. Üst turlarda çok daha güzel maçlarla ve çok daha güzel belki turlarla yine turnuva boyunca karşınızda oluruz.
1: Şimdi hazır bahsetmişken ufaktan sürpriz yapabilecek takımlardan bir Japonya'dan girdik, bir İsveç'ten konuştuk. Bu turnuvanın potansiyel sürprizlerine geçelim diyorum. Ne diyorsun?
0: Olur abi, hafta içinde Sports Illustrated'ın yine turnuvanın potansiyel sürprizleri adlı bir makalesi vardı. Burada 10'dan 1'e sıralamışlar. Onları böyle bir tek tek geçelim bakalım kimi nereye koymuşlar. Bizim sürpriz adayımız kim? Belki onları da ekleriz burada yoksa.
1: Katılmadığımız varsa.
0: Tabii ki.
1: İçlerinde. 10 numaradan Meksika giriyor. Ev sahibi Meksika.
0: Ev sahibi şeyiyle diyeyim. Torpiliyle biraz almışlar gibi hissediyorum. Meksika bence çok iyi bir takım değil son dönemde. Şu an en iyi oyuncuları hatta neredeyse Fenerbahçe ile Edson Alvarez gibi gözüküyor kaptanları. Çok iddialı bir kadroları yok. Ama grup A'da Meksika kendi evinde tabii ki oynayacak maçları ve bu grupta Güney Afrika'ya karşı zaten ciddi favori. Güney Afrika biraz grubun sonuncusu gibi konumlanacak büyük ihtimalle. Onun dışında Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti var grupta. Burada güçler denk gibi. Yani Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Meksika. Bu üçü arasında hangi üçlü 1-2-3 olur derseniz çok değişkenlik gösterecektir. Çok tahminlemesi kolay değil. Meksika biraz ev sahibi avantajını kullanıp grubun liderliğine ve en azından 2-2'de çıkmaya ciddi bir aday tabii ki. Ama çıktıktan sonra ne yapar konusunda Meksika benim için ciddi bir sürpriz adayı değil gibi duruyor bu turnuva üzerinde.
1: Meksika bu arada açılış maçını da Güney Afrika ile yaparak.
0: Evet. 11 Haziran'da turnuvayı da açacaklar.
1: Birazcık da galibiyeti garantilemiş, risk almamış gibi görünüyor.
0: 3 puanı cebe atarak yani başlamak önemli ama şeyi hatırlatmakta fayda var. 2010'un da açılış maçıydı. Orada 1-1 bitmişti maç. Yani o turnuvada da yenememişlerdi Güney Afrika'yı.
1: Tenskoşu olmasınlar.
0: Ki o dönem daha iddialı bir Meksika vardı. Yani çünkü hiç belli olmaz.
1: Evet, zaten Meksika'nın da karnesine baktığımızda son 8 dünya şampiyonasında ilk 16'yı geçemediği görünüyor. Ki en son dünya şampiyonasında, dünya kupasında grubu geçememişti.
0: Gruptan çıkmak üzereydi bu arada. Arjantin'in son dakikalarda aldığı bir maçtı diye hatırlıyorum. Messi'nin sahneye çıkıp biraz son anda elendikleri bir turnuva olmuştu. Messi'nin de hani o turnuvayla hatırlıyoruz zaten Arjantin kazandığı turnuva. Biraz onu, buna kurban gittiler gibi oldu son turnuva ama genelde bir üst tura çıkmayı başarıyorlar. Yine bir üst tura ben burada da çıkacaklarını düşünüyorum.
1: Fazla bekletmem. Ben 9 numaraya geçiyorum. İskoçya.
0: İskoçya'yı vallahi yani bu bir İngiliz basını olduğu için mi diyeyim? Yani İskoçya'yı buraya koyuyorlar. Ben İskoçya'yı o kadar dark horse görmüyorum. Yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum İskoçya'dan. Şöyle söyleyeyim. Burada Brezilya, Fas ve Haiti ile oynayacaklar. Haiti'yi 4'e attık. Yani Haiti tabii ki grubun sonuncusu gibi gözüküyor ama Fas bence İskoçya'dan çok daha önde bir takım gibi benim için. Veya birçok futbol sever için de öyle olacaktır. Ki Fas'ı bu sıralamaya, bu birazdan sıralamayı bitirdiğimizde de göreceksiniz, koymamışlar. Yani bence Fas daha çok şey vaat ediyor diyeyim en azından. Bu maç ama grubun ikinci, yani Brezilya'yı birinci desek ikincilik için çok belirleyici olacaktır tabii ki. İki farklı ekol olacak bu arada. Yani İskoçya çok böyle topu yükselterek daha fizik gücüyle oynamaya çalışan bir takım. Fas da çok teknik kalitesi yüksek bir takım. Fena bir takım değil. Brahim Diaz gibi çok yetenekli oyuncuları var. Keza Hakimi olsun.
1: Veya Fenerbahçelerin aşina olduğu El Nesiri.
0: O kaliteyi çok iyi bir forvet bu arada El Nesiri bence. Fenerbahçe'de istediğini bulamadı. Fenerbahçe'de bence devre arası gönderdikten sonra aradı. Bir forvet yokluğu çekti en azından. O da yine bir silah olacaktır keza Fas için. Ama Fas'ın en önemli forveti bence El Kabi Olympiakoslu. O da çok formda son dönemde. Fas bence bu turnuva için bir sürpriz adayı benim için. Bu listede yok ama benim için öyle en azından. Yani
1: İskoçya'yı çıkartırım, Fas'ı basarım.
0: Aynen diyorsun. İskoçya'dan çok Fas'ı konuştuk bu yüzden. Biraz listeye katılmadığımız yer oldu diyelim.
1: Evet, bundan sonra 8 numarada yani ev sahibi, yine ev sahiplerini dizmişler. Ev sahibi Amerika var.
0: Ev sahiplerinden bir tek Kanada'yı almamışlar tabii doğal olarak.
1: O kadar da değil
0: demişler. O kadar da değil demişler.

0: Aynen. Amerika çok önemli bir takım. Ben Amerika'yı hakikaten küçümsenmemesi ve hatta bence Türkiye'den daha önde durabilecek bir takım. Birçok yere göre de Türkiye'ye göre favori o grupta zaten. Bilmiyorum, Amerika iyi yerler vaat ediyor. Çok önemli oyuncuları var Avrupa'da oynayan. Onu zaten ilk program çok konuşmuştuk. Amerika'nın detayına o kadar girmeyelim ama Türkiye mi Amerika mı, bizim grup çok, yani o maç belirleyecek. Diğer iki maçın iki takımın da kazanacağını düşünüyorum. Ondan sonra iki takım fikstüre, yani kura şansına göre nereye gider? Biraz artık eşleşmelere bağlı olacak ama Amerika sert ve iyi bir takım, kesinlikle onu söyleyebiliriz.
1: Evet, bunu daha detaylı konuşmuştuk. Bundan sonraki takım zaten bizim sürekli konuştuğumuz Türkiye.
0: Türkiye'yi evet Amerika'nın önünde 7. sıraya koymuşlar. Bu iyi mi? Bu arada Amerika'nın önüne koymaları iyi mi kötü mü algılanmalı? Nasıl bilmiyorum. Çünkü bu sürpriz adayı ya. Amerika'dan daha sürpriz olur bizim bir şey yapmamız gibi de algılayabiliriz bunu.
1: Ya ben onu tam tersi algılıyorum. Çünkü diğer sıranın üstüne gittikçe anlayacağız ki hani sürpriz yapması daha çok, yani daha başarılı olmasını bekleyen takımlar daha
0: evet,
1: üst sıralarda.
0: Evet, doğru. Sıra biraz onu vaat ediyordu gerçekten. Türkiye'den çok şey bekliyoruz. Dediğim gibi yani ilk programda da bahsetmiştik. Böyle çeyrek final, oraları hedefliyoruz bu turnuva için. Kesinlikle bu listede olmasa da duygusal olarak değil, kesinlikle objektif olarak Türkiye bu turnuvada bir şey vaat eden ve bir sürprize hissettiren bir takım. Geçelim biz de ya.
1: Geçelim.
0: Türkiye'yi herkes biliyor.
1: Bir daha konuşacağız haftaya. Her hafta konuşacağız Türkiye'yi. Eski müttefiklerimizden Avusturya var.
0: Avusturya, evet, Almanlar kazanınca
1: Alman kaybetmişti onlar abi.
0: Alman sayılırlar. Evet. Avusturya çok iyi bir takım. Zaten Euro 2024'te çeyrek final yolunda çok zor bir eşleşmeydi. Avusturya favoriydi ve biz yenmeyi başarmıştık onları. Hala çok iyiler. O güçlerinden bir şey kaybetmiş değiller. Son Bayern maçı, Bayern Paris maçında da bence Bayern adına takımın en iyisi Konrad Laimer'di. Çok iyi bir maç çıkardı. Böyle Avusturya çok iyi bir takım ya. Çok sert Almanlar zaten, yani köken olarak da Alman disipliniyle oynayan çok sert bir takım. Bu turnuvada, çünkü grubuyla da değerlendirdiğimizde tabii ki
1: J grubunda
0: Arjantin, Cezayir ve Ürdün'le oynuyorlar. Burada Cezayir ve Ürdün'e göre ağır favoriler. Hatta Arjantin'in birinci sıradan ederler mi, bu tartışılır. O ikisi, yani Arjantin-Avusturya maçı bayağı belirleyici maçlardan biri olacak. Rotası güzel olsaydı hatta bu maçı da, nerede oynanıyor şu an emin değilim ama bunu da bir yere sıkıştırırdım.
1: Ben ona bakıp sana döneceğim nerede oynadıklarına. Ondan sonra o arada öteki sürprizimizi verelim. Yine burada listede ortayı bulmuş olan Kolombiya var.
0: Büyük sürpriz değil. Kolombiya son Copa America finalisti. Çok iyi takım. Luis Diaz zaten başı çekiyor bu takımda. Eskiden James, Falcao, bunlarla iddialılardı yine isim olarak. Şimdi Luis Diaz uçuyor Bayern Münih'te gerçekten bu sezon. Çok iyi takım. Yani burada grupları da bahsetmek gerekirse Portekiz, Kongo, Özbekistan'la oynuyorlar. Zaten burada Kongo ile Özbekistan'ın çok zorlamasını bekliyor muyuz? Emin değilim. Ben beklemiyorum. Portekiz'in favori görüyorum yine. Ama ikisi arasındaki maça göre birinci olma şansları bile var.
1: Ben James Rodriguez'de bırakmıştım bu Kolombiya'yla olan ilişkimi.
0: Ama İlk bize ne şok olmuştu ya. 2014 yani. Dünya Kupası'ydı. O zamana kadar herkes James Rodriguez diyordu. Hünkar beğendi mi? Yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki o maçı anlatan spikeri yanlış hatırlıyorlar. Ama spiker böyle Hames deyince kulaklarda çok farklı çınlamıştı. Ama sonra bütün Türkiye'ye oturdu gerçekten o.
1: Bütün bir ülke...
0: Bence büyük spikerlik başarısı bu arada. Yani onu bütün Türkiye'ye bir anda öyle kabul ettirmek. Evet. Herkes James Rodriguez derken.
1: Bir anda hepimiz... Hota'yı sökmüş olduk.
0: Bu arada hala kadroda. Seçilir mi? Dünya Kupası kadrosuna alınacak mı emin değilim ama hala görebiliriz.
1: Bak, o adam o James Rodriguez demese insanlar Casa de Papel'i hep yanlış okuyacaklardı. Öyle bir noktadayız.
0: Evet.
1: Bütün oradaki oyuncuları.
0: Neyse. Yeni sezonu geliyormuş Casa de Papel'in.
1: Ben hiç sevmiyorum o diziyi ya. Abi. Şehir adları falan. Neyse bir şey demeyeceğim. Çünkü Türkiye'de çok destekçisi var. Kolombiya'ya geçiyorum şimdi. Başka bir... Yine demin de adını andığımız, kulağını çınlattığımız Senegal var. Küçük Fransa.
0: Senegal, evet. Senegal çok önemli bir takım. Son Afrika Uluslar şampiyonu. Şampiyonlukları gerçi çok haksız bir şekilde ellerinden alındı gibi oldu ama yani sonuçta maçı kazanan onlar ve şampiyonlar yani. Oraya çok şeye girmeyelim. Çok iyi bir takım yani.
1: Bu arada buldum Avusturya'nın nerede oynadığını, kontrol ettim. Philadelphia'dalar.
0: Philadelphia. Orası Boston, New York tarafıyla o rotayla birleştirilebilir gibi.
1: Belki bu küçük bir
0: tarihlerine göre
1: küçük bir kaçamak yapılabilir.
0: Aynen. Philadelphia'da Amerika'nın kurulduğu şehir gibi söyleyebiliriz. Yani Amerikan tarihine meraklı varsa Philadelphia gezmek de enteresan olabilir. Onun dışında hangi favoriyi konuşuyorduk en son? Senegal.
1: Senegal dedik.
0: Senegal, Fransa ve zaten demin de rotada da bahsetmiştik. Fransa ve Norveç ile aynı grupta. Son temsilcisi de
1: fena
0: grubun.
1: Fena bir grup ya.
0: Irak. Irak'ı devre dışı bıraktık burada. Senegal ve Norveç Fransa'nın ardından ikinciliğe ciddi aday. Burada çok belirleyici bir maç olacak ikisi arasındaki maç.
1: Güzel maç.
0: Ama yani en iyi üçüncülerin de üçüncülerin yarısının da üst tura çıkacağını düşünürsek bunların çıkacağını düşünüyorum. Yani buradaki üç takımın ben üst turda göreceğimize inanıyorum.
1: Yani muhtemelen çıkacak olan üçüncüler üçüncü olan olacaksa ikisinden bir tanesi Senegal ya Norveç olur. Diğer gruplarda da bunlarla kapışabilecek fazla bir takım yok. Belki demin konuştuğumuz Fas veya İskoçya bunlardan biri üçüncü olursa yine üst gruba çıkacak. Ama onların dışında daha garanti çıkacak bir takım görmüyorum ben
0: ya
1: burada.
0: Bir puan alırlarsa Norveç'ten en iyi üçüncüler arasında ciddi iddiaları olur. Irak'a da yeneceklerini farz ederek ama Norveç'e kaybederlerse tek 3 puanla bir ihtimal oradaki üçüncüyü kaybedebiliriz turnuva derken. Umarım kaybetmez. Renk katacak ekipler bunlar. Hı hı. Zaten bir üst sıramıza da Norveç'i koymuş Sports Illustrated.
1: Norveç'e hemen geçmeden önce çünkü önemli bir konu. Reklama yani gitmemiz gerekiyor. Reklamlarınızı Radyo Gol'den esirgemeyin. Birazdan birlikteyiz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: TRT.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
4: Evet, reklamdan sonra tekrar beraberiz. Ben buradan yayınımıza yeni katılanlar varsa öncelikle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Sonra bütün Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutluyorum. Ve size yine bize yazmak isterseniz WhatsApp numaramızı söylüyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 lütfen bize yazın. Nerede kalmıştık Barancığım? Norveç'te kalmıştık.
5: Norveç, demin zaten o grubu konuşuyorduk. Fransa, Senegal, Norveç denklemini. Norveç tabii ki Odegaard, Haaland, Sörloth. Onun dışında da çok önemli bir şey vaat etmiyor ama bu oyuncularıyla ve disiplinleriyle, yine kuzey takımı olmaları itibariyle kesinlikle turnuvaya renk katacak sürpriz adaylarından biri. Yani ben Norveç'i başarılı görmek isterim. Norveç çok futbol ekolü değildir normalde ama hani böyle şu anda iyi oyuncular yakaladılar ve bir şey yapmaları renk katar gerçekten. Benim de heyecanla bekleyeceğim takımlardan biri olacak.
4: Zaten nereye girsek, ne zaman Dünya Kupası ile ilgili bir haberlere bakıyor olsak, şimdi özellikle Underdog haberleri çıkmaya başladığından beri her yerde bir Norveç.
5: Çok basite kaçmak gibi Norveç bu. Hani bu yıldız isimleri ve bu takımın geçmişte bir başarısı olmamasıyla hemen herkesin aklına ilk gelen oluyor genelde. Umarım o yıldızlar gerçekten vaat ettiklerini milli takımda da gösterirler. Bir renk katar turnuvaya kesinlikle. Haaland'ın Dünya Kupası performansı bir güzel olabilir. Yani Manchester City formasıyla bir şeyler yapmak daha kolay. Bakalım Norveç formasıyla fark yaratabilecek mi?
4: Görelim Norveçli balıkçıları. Sonraki takıma geçiyoruz. Artık bitiriyoruz. Ekvador var.
5: Ekvador 2 numara. Ekvador çok enteresan bir takım. Gerçekten büyük başarı vaat ediyor. Çok kişinin hemen ilk aklına gelecek bir takım. E grubunda Almanya, Curaçao ve Fil Dişi ile oynayacaklar. Curaçao'yu dörde koyduk. Burada ikincilik için belki Fil Dişi ile önemli bir maçları olacak. Ekvador daha favori duruyor. Ekvador'da hani böyle ilk bakışta Paris Saint Germain'in savunmacısı Pacho, yine Arsenal Linkapie ve Chelsea'li Caicedo ilk akla gelen oyuncular. Ve tabii ki eski Fenerbahçeli, eski gol kralı ligimizin Ener Valencia kaptanları burada renk katabilecek bir takım gibi göze çarpıyor.
4: Ekvador'da biraz destekleriz bir yerden. Ekvador'un ya talihi bu. Ekvador ülke olarak her zaman bir gözden kaçan bir ülke yani.
5: Evet.
4: Güney Amerika haritasına baktığın zaman Ekvador.
5: Bence ülkenin ismiyle alakalı. Dünyanın ortası geliyor aklı. Ekvador deyince onunla karışıyor.
4: Bu adamlar hep böyle bir, yani bence yeterli pay alamıyorlar. Parsa'dan diyeyim. Genel olarak dünyadaki
5: ya böyle adını konuda. Böyle adını ender duyuran ülkeler için Dünya Kupaları beni çok heyecanlandırıyor, bir şey yapmaları ya. Böyle herkes de bir anda o sempati yaratıyor, bir anda o ülke çok konuşulmaya başlıyor dünyanın her yerinde ya. Tam şu an bu Dünya Kupası için o adayım Ekvador diyebilirim.
4: Darısı Curaçao'nun başına.
5: Curaçao beklenenin ötesinde advokat bir şeyler yaparsa gerçekten yani ülke sınırlarını genişletebilir, başka bir şey olabilir.
4: Bakalım. Belki birkaç Dünya Kupası sonra Curaçao'ya şimdi çok da şey yapmayalım. Umut vermeyelim. Ve en büyük underdog olarak görülen, yani aslında başarısı en muhtemel görülen, benim tahmin ettiğim, eğer doğru anladıysak, Japonya.
5: Muhtemel görülen diyoruz çünkü her turnuvaya bir başarı imza atıyorlar. Çok başarısız bir turnuvaları yok.
4: Her yani türlü ilk ortadalar.
5: Futbol ülkesi olarak bilinmedikleri için hep böyle bir çok büyük yıldızlar olmadığı için belki bir şey oluyor, hep başaltı gözüküyor ama her turnuvada bir istikrarları var. Çok disiplin ülkesi. Daichi Kamada yeni Arda Turan'ın Shakhtar'ına karşı da Konferans Ligi'nde finale taşıdı Palace'ı. Önemli oyuncularla geliyorlar. Yani önemli oyuncular demeyeyim ama önemli bir sistem takımı diyelim.
4: Yani diğer önemli oyuncuları Mitoma, Brighton'da oynayan.
5: Evet.
4: Sol
5: evet,
4: kanat.
5: Önemli bir sol kanat.
4: Ve Ritsu Doğan yine Frankfurt'ta.
5: Evet, Frankfurt'ta oynuyor. Çok beğenmiyorum ama milli takım harmonisi içinde farklı işler yapabilirler. Ya yeteneği olmayan bir takım değil kesinlikle, yeteneği var. Ve önemlisi takım ekolleri var. Belli bir sistem içinde oynuyorlar.
4: Ya Japonlar her şeyi disiplinli yaptıkları için. Ya bu arada her sporda iyiler. Yani Japonya'ya baktığında Japonya'nın basketbolda iyi olmasını beklemiyorsun. Voleybolda iyi olmasını beklemiyorsun.
5: Basketbolda iyi mi Japonya?
4: Beklenenden iyi.
5: Voleybolda çok iyi, onu biliyorum ama.
4: Tahminlerinden iyiler. Bir şey oldu. Bu Çin gibi bunlar. Bunların da boyu uzamaya başladı. Adamlar nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum ama.
5: Bu arada F grubunda demin rotada da konuştuk. Hollanda, Japonya, Tunus ve İsveç var. Burada en önemli ikincilik adayı bence Japonya. Hatta belki Hollanda'nın önüne geçer mi? Bu arada bir dinleyicimizin sanırım yorumu vardı Hollanda için.
4: Evet. Yine meteliğe kurşun atan dinleyicimiz demiş ki benim sürpriz adayım Hollanda. Ama bir de bir soruyla girmiş, o yüzden şimdi söylemek istememiştim. Sorunun devamına sonra geleceğim. Hollanda onun sürpriz adayıydı kesinlikle.
5: Sürpriz şöyle değerlendirmiyorum. Hollanda bir futbol ekolü her zaman favoriler arasında yer alır. Eski gücünde olmadığı için favorilerden de saymıyoruz ama sürpriz demek de değil. Çok arada kalmış bir ülke diyelim o açıdan. Japonya burada Hollanda'nın önünde de bitirebilir. Ben Japonya'yı çok iddialı görüyorum. Yani İsveç de keza ne yapacağı belli olmayacak bir ülke. Burada çok dengeli bir grup. İlk üç açısından.
4: Bu keyifli bir grup olacak
5: keyifli
4: gibi.
5: Keyifli bir grup, aynen öyle.
4: Yani F grubunu izlemeye herkese şimdiden teşvik ediyorum. Haber veriyorum. O zaman underdoglarımızı, dark horse'larımızı ve diğer türlü İngilizce terimlerimizi bitiriyor muyuz?
5: Bitirmiyoruz. Bu listeyi almamışlar ama ayıp etmişler. Ben bu turnuva İsviçre'den çok iyi yerlere gelmesini bekliyorum. Genelde geliyor son dönemde zaten. Ve favori diyemeyeceğimiz ülkelerden, kesinlikle yine küçük ülkelerden biri ama B grubunda Kanada, Bosna, Katar'a karşı ben grup liderliğinin birinci adayı görüyorum ve ilerleyecektir İsviçre.
4: Bakalım. Yani bunlar böyle kaliteli ülkeler, hani bir güven verir ya, işte İsviçre, Hollanda, Avusturya. Bunlardan kötü bir şey çıkacağını beklemezsin.
5: Evet, Hollanda zaten bir futbol ekolü olduğu için benim gönlüm el vermiyor Dark Horse demiyor ama İsviçre öyle değil. İsviçre'ye bence gönül rahatlığıyla Dark Horse diyebiliriz. Çok favori diyebileceğimiz bir ülke değil ve her turnuva belli bir şey yapan, tıpkı Japonya gibi bir şey vaat eden bir ülke. Ben burada bu listeyi almamışlar ama İsviçre'yi 1'e koyardım.
4: Yani buradan Sports Illustrator'ı ne diyelim?
5: Yani mesajımızı
4: dinledim. Mesajımızı ilettik.
5: Dikkate alsınlar buradan.
4: Öyle bir şey olsa çok sevinirdik. Ama bize isterse Sports Illustrator, istemezse de diğer dinleyicilerimiz 0212 273 10-10'dan yazabilirler. Bütün mesajlarınızı okuyoruz. Derken mesaja geri dönüyorum ben. Beyefendinin bir başka bir yorumu var. Hollanda sürpriz olacak diyor. Ama onun dışında da şöyle bir farklı bir konuya değinmiş. Dünya Kupası'nın düzenlendiği en berbat organizasyon Güney Afrika'daki değil mi sizce? Vuvuzela sesleri halen kulaklarımda çınlıyor diyor.
5: Ben çok güzel hatırlıyorum o turnuvayı nedense. Yani vuvuzela belki tribünde olsam çok kötü, yani televizyonda da rahatsız ediyor da bir süre sonra alışmıştık diyeyim. Ama böyle şey, hani o Jabulani'ydi galiba topun adı. Top da böyle garip falso alıyordu falan. Çok eğlenceliydi. Forlan'ın çok estetik golleri vardı o turnuva. Yani İspanya zaten futbolu bence milli takımlar düzeyinde tarihin en doruk noktasına çekmişti. Hollanda çok iyi gelmişti finalde. İspanya'da neredeyse yenecek pozisyonu da bulmuşlardı. Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Ben hiç kötü hatırlamıyorum neden.
4: Ama tabii buradaki eleştiri daha çok organizasyon haline.
5: Vuvuzela'ya eleştiri olabilir. Bir de Güney Afrika, evet, o da futbol ülkesi olmayan ülkelerde bu turnuvalar daha şey oluyor. Amerika'da da bence
4: böyle. O zaman Katar'a ne diyeceğiz?
5: Katar'da beklentilerin çok ötesinde çok güzel bir turnuva işte bence. Yani bence Kasım'da olması da ayrı bir tat katmıştı Katar'da.
4: Doğru. Ya bu arada Güney Afrika Vuvuzela deyince aklıma benim, gerçi çok bağdaşmıyorlar belki ama, Shakira geldi.
5: Dünya Kupası tarihinin en iyi şarkısı diyebilir miyiz?
4: Bence diyebiliriz.
5: 98 Ricky Martin geliyor aklıma.
4: Ha, gerçi o da çok iyiydi.
5: O da çok iyi ama Shakira'nın ya en damga vuranı diyebiliriz belki futbol adına. Klibiyle, her şeyiyle.
4: Tabii.
5: Ve Shakira ondan sonra bütün Dünya Kupalarının sponsoru gibi oldu. Her turnuvaya bir şarkı yazdı.
4: Şimdi de o yazıyormuş.
5: Yine o yazdı. Ben ilk fragmanı yayınladı. Kısa bir parça. O orada çok bir şey vaat etmedi bana. Bu sefer çok beğenemedim gibi.
4: Yani bakalım Shakira bir üzülmesen. Bu arada fragman demişken şey izledin mi? Dünya Kupası reklamını Adidas'ın.
5: İzledim.
4: Bayağı beğendim.
5: Hastasıyız böyle reklamların. Biz böyle Dünya Kupası nostaljisi yapıp geçmiş futbolcularla buluşturan, efsanelerle buluşturan reklamların delisiyiz, hastasıyız. Yani eskiden böyle başka kola marka vermedim. O içeceğin reklamları oldu.
4: ver tamam kola.
5: Öteki çünkü rakibi aslında yapmıştı, o yüzden kola içecek olarak söylüyorum. Yine bu markanın reklamları her zaman çok güzel oluyor. Bir rakibi marka da var. Bir tane diğer rakibi giyim firması, onun da güzel. Son Katar'da da o çok güzel bir reklam yapmıştı.
4: Ya bu reklam çok iyi de devamı gelecek gibi bir reklamdı. 5 dakikalık çekmişler, o da iddialı. ve
5: belki bir hikaye gibi değil mi? Bunu tamamlarlar.
4: Ya şey de ilginçti yani, herkesin yakın zamanda nefretini, yani en azından antipatisini kazanmış Timothée Chalamet'i de yine o şekilde bir rolde sokup reklama entegre etmişler.
5: Bu benim cahilliğim, kusura bakma, ben oyuncuya çok o kadar hakim değilim. Şey, ilk gördüğümde hani orada hani Bellingham falan oturuyor ya aracın arkasında. Bu hangi, ben niye bu futbolcuyu tanımıyorum gibi bir hissiyata kapı. Abdülkadir Ömür mü dedim, ona benziyor. Kim bu?
4: Ya şey, kısaca geçeyim. Chalamet'i bilmeyenler varsa bu en son Mardi Supreme filmiyle Oscar aday olmuştu ve çok iddialı girmesiyle ödülü alacağından çok emindi. Alamadı. Ve hani bayağı bir aslında hırsı diyelim tırnak içinde eleştirildi. Ondan sonra verdiği farklı röportajlar ve demeçlerde de ilginç bir miktarda antipati topladı ya ama...
5: Kardeşim, DiCaprio yıllarca alamadı, sana ne oluyor?
4: Ya işte bu yarı Fransızlıktan gelen bir kendini bilmezlik diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama şey, çok güzel reklam olmuş. O role de tam o filmdeki, yani Mardi Supreme filminde herkese tavsiye ederim. Neyse, futboldan saptım birazcık ama oradaki rolün devamı gibi bir karakterle girmişler reklama. O reklamın devamının gelmesini isteriz. Deyip geçiyorum. Şey söyleyeceğim, bu arada toptan bahsetmiştin. Topu da inceleme fırsatın oldu mu senin?
5: Topu inceleyemedim ya.
4: Ya üç ülkenin de sembollerini yerleştirip üç renk koymuşlar üzerine. Kırmızı, yeşil ve mavi. Yani yeşil Meksika'ya, kırmızı Amerika'ya, mavi Kanada'ya şeklinde. Tam tersi. Konmuş. Ve Adidas yani çok iddialıydı bu topu yaparken.
5: Topu biliyorum, evet.
4: Yani en iyi topu yaptık şu an.
5: Bence en iyi top değil. Ben bak 2010 Jabulani diyorum hala. O topun değişik falsolarına ben hastaydım. 2006 Team Geist ve 2002 Fevernova topları da Adidas'ın çok iyiydi. Fevernova'yı da İlhan Mansız'ın attığı gol böyle gözüme yani o sahneyle böyle direkt bağdaştığı için o topun da duygusal bir yeri var. Ama bu top bence kesinlikle en iyi topları değil. O iddiayı çok şey yapmadım.
4: Bakalım, teknik olarak diyorlar en azından. Ama biraz kasıntı olmuş. Yani üç ülkenin de sembollerini koymaya çalışmışlar falan filan.
5: Oynamak lazım. Kalı sahada test ettikten sonra belki.
4: Şimdi diğer iki trivia habere girelim. Ondan sonra çünkü son yükselişteki yıldızlara kaparız.
5: Yükselişteki yıldızlara bence bugün süremiz çok kalacak mı emin değilim. Belki bir sonraki programın konusu yaparız. Size turnuvada potansiyel değerlenecek yıldızları çıkardık. Oraya ciddi bir süre gerekecek. Belki bir sonraki programa bakalım ama çok enteresan iki böyle pop-up haberimiz var.
4: Evet, haftaya gireriz o konuya.
5: Haftaya girelim.
4: Şey, evet, ilk pop-up haberden sen başla.
5: Infantino çok değişik bir adam mı? Çok değişik bir adam ve yine değişik bir açıklama. 2 milyon dolar değerinde final bileti alana sosisliyle kolasını ben getireceğim demiş. Yani bunu nasıl yorumlayalım?
4: Bunu yani Infantino kendini hani bu ödülün bir parçası olarak mı görüyor yani, neden?
5: Yani Infantino bana kola getirse ben mutlu olmam gibi ya.
4: Ya
5: getirme abi, sen getirme. Benim 2 milyon dolarım olsa ve bu finale verebiliyor olsam en son derdim kolayla sosisli olur herhalde.
4: Çok ilginç. Çok ilginç bir yaklaşım. Yani güç zehirlenmesi mi derler? O da bir espri mi yaptı acaba? Bir espri yaptı da onu böyle çevirdiler
5: Trump'la
4: mi derler?
5: Trump'la fazla vakit geçirdi evet. Bu aralar. Bir güç zehirlenmesi var kesinlikle.
4: Yani ilginç bir verdiği şey de sosisliyle kola yani. Hani ben
5: evet,
4: ne yapayım
5: abi,
4: bunu?
5: Ben 2 milyon dolar vermişim. Karidesimi niye yemiyorum 2 milyon dolarımı?
4: İstakozu sandviç yap, bir şey yap, onu da bana drone'la getir falan, ne bileyim. Daha yaratıcı olmasını beklerdik ama...
5: Bu fiyat gerçek mi ya? 2 milyon dolara gerçekten...
4: Geçen program söylemiştim ya, 8 tane bilet konmuştu 2 milyon dolar üzerine fiyatı.
5: Yani teknik direktörün yanında mı izleniyor? Nasıl oluyor?
4: Evet, yani birileri bunu pahalıya koyuyorlar abi işte. Yani çok alınsın diye. İşte Infantino'da ne yapayım diyor.
5: Ben
4: santra
5: vuruşunu yapmak isterdim 2 milyon dolar verebilsem. O finalin açılışını ben yapmak isterdim açıkçası.
4: Bu fikirleri ben not alıyorum. 2030 için.
5: Infantino'ya iletelim.
4: Bunları FIFA'ya ileteceğiz. İkinci daha benim ilginç bulduğum haber de Fox Sports'un yaptığı. Ne diyorsun buna?
5: Çok güzel iş ya. Ben bu şöyle diyelim. Tüm maçları Times Meydanı'nda, New York'tun meşhur Times Meydanı'nda böyle cam bir oda yapmışlar. Herkese açık, herkesin görebileceği. 104 maçın tamamını izleyecek, orada yaşayacak turnuva boyunca bir insan aranıyor.
4: Kanepeyle entegre olacak birini istiyorlar.
5: Evet, bütün maçları izleyecek ve tepkileriyle böyle onu takip edecek dışarıdan geçen insanlar. Böyle bir meslek yaratmışlar.
4: Canlı reklamla hayvanat bahçesi arası bir
5: Evet. İlginç yani, ve bunun maaşını söylemek ister misin?
4: Yani dilim varmıyor. 50 bin dolar veriliyor bunu yapana.
5: Bir ayda 50 bin dolar kazanmak gerçekten bir düşündürdü. Hem ben o camda yaşamak isterdim bir ay. Hem sevdiğim bir şeyi takip edeceğim, maçları izleyeceğim, hem 50 bin dolar kazanacağım. Çok enteresan.
4: Yani eğer 104 maçı izlemeyi planlayan, en azından 90 maç falan izlemeyi planlayan seyircilerimiz varsa, hem de
5: benim tepkilerim çok orijinal. Dışarıdan geçenlerin çok ilgisini çeker diyorsa.
4: Eğer böyle diyorsa ve hem Amerika'da olursa saat farkından dolayı da uykusuz da kalmayacak biri. Yani bedava yapmak varken bunu niye 50 bin dolar almıyorsanız, bence başvuru nereden yapılıyorsa bununla bir ilgilenebilirsiniz.
5: Buna Amerika şey mi veriyor acaba, üstün yetenek vizesiyle mi gidiyorsunuz?
4: Abi 50 bin dolara ben o kanepeyi yerim. Maç, yani, 104 yani. Maçı izlerken.
5: 30 bin dolara da yeriz gibi.
4: Yani şimdi çarpmak istemedim kafamda fiyatları. Bunlar da son haberler. Ha bir de şey vardı geçen gün söylediği Trump'ın bilet fiyatlarıyla ilgili soruyorlar. Dünya Kupası şey diyor. Ben işte tam bakmamıştım daha önce bilet fiyatlarına ama ya doğrusu açıkçası bu fiyatlara ise biletler ben de vermezdim dedi Amerikan Başkanı.
5: Ya Amerikan Başkanı futboldan ne anlar? Önce onu söyleyelim yani.
4: Yani
5: ben futbolla ilgilenmesem ben de vermezdim. İlgilensem de param olmadığı için veremiyorum. Her türlü veremiyorum.
4: Ama sen Donald Trump'sın yani. Hani Trump o parayı verebilirsin. Ya,
5: ülkemin adına böyle bir turnuvaya tek başına kondun zaten. Meksika'yı, Kanada'yı konuşturtmuyorsun turnuvada. Böyle bir şey de deme yani.
4: Ya bu arada onu şey için demiş aslında. Çok tepki çekti bu fiyatlar. İşte hala açılış maçının biletleri satılamadı. Çok elde kalan biletler var. Paraguay Amerika maçı. Ve hani Trump buradan şeye çevirmiş aslında. Ben isterim ki bana oy veren seçmenler gönüllerince maçlara gidebilsin, futbol izleyebilsin. Ben de vermezdim böyle bir parayı demiş.
5: İyi de ülkeyi sen yönetiyorsun.
4: Abi sen Infantino'yla berabersin zaten.
5: Niye muhalefet lideri gibi konuşmuş, onu çok anlayamadım.
4: Ya nasıl? İşte adam ya bildiğin post-truth ya. Yani gerçeği çarpıtıyor. Bu arada yine bir yorumumuz var. Infantino'ya bakmayın, siz 40 sefer söyledim ona gece üstü açık yatma diye. Ben bunu okumamıştım, sesle okudum şimdi.
5: Ben bu arada çok teşekkür ederiz, dinleyicilerimizden gelen yorumlar gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Geçen gün arkadaşım da abi seni pazar günü fix duştan izliyor, dinliyorum diyor. Yani kardeşim daha iyi bir yer buldu dinlemek için.
4: Siz dinleyin, nereden dinlerseniz dinleyin. Başka bir haberimiz kaldı mı ilginç böyle? Sanırım bitirdik elimizdeki
5: bence,
4: küçük haberleri.
5: Evet. Buradan bu haftanın da gündemi de böyleydi. Dünya Kupası'na doğru yine programlarımız devam ediyor olacak. Şimdi bir iki haftalık aramız olacak.
4: Ya bant yayın gireceğiz gerçi bir tane. Ayarlayacağız onu.
5: Yayın gireceğiz mi?
4: Gireceğiz tabii ki.
5: Ona bir bakalım.
4: Ya bu şeyleri, favorileri konuşacağız en azından. Tamam. Bu favori oyuncuları.
5: Tamam.
4: Belki daha kısa bir yayında. Ama şimdilik o konuyu haftaya bırakıyoruz. Yıldızı parlayacak kişileri. Size söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
5: Bu konu kaldı. Turnuva sonrası değerlenecek yıldızları sizin için çalıştık. 10 tane yıldız adayımız var. Bunlar tabii ki genç yıldızlar ama buna bir sonraki program size detaylı getirelim. Daha sonra kupa başladığında da zaten detaylı gündemlerle yine karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
4: Evet, o zaman tekrar son bir kez bütün annelerin anneler gününü, bütün Galatasaraylıların Galatasaray şampiyonluğunu, bütün Galatasaraylı annelerin ikisini çifte birden bayramını. Çifte bayramını kutluyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle ben Uğurcan Uzundurkan, karşımda Baran Çırpın ve teknik masada Berk Sayar'la sizlerleydik. Dünya Kupası gündemine ayrı kalmayın. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diyorum. Görüşmek üzere.

0: Uzundur Kan ve Baran Çırpın'la Amerika rüyası sona erdi.
1: Reklam.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
7: Kale kilit.
8: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
9: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya

0: olan BMO Fields, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Fields, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum, çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026... Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri, ben Fehmi Kurtuluş. Her pazar olduğu gibi sevgili Efe Uysal'la birlikte 14-16 saatleri arasında sizlerle birlikte olacağız. Efe abi selamlar.
2: Merhabalar herkese. Mutlu pazarlar.
1: Güzel bir pazar günü. Yine bazı liglerde özellikle Fransa ve Hollanda'da aynı maç saatlerinin olduğu bir gün. Yine İngiltere'de maçlar var. Bir El Clasico var. Güzel bir bülten bizi bekliyor. Yine dinleyicilerimizin de eğer varsa mesajları, iletmek istediği sorular, sormak istediğiniz kuponlar 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Bugünkü bülten de fena değil. Ne dersin abi?
2: Canlıda neler var onlara bakıyorum. Celtic Rangers maçı var. Rangers 1-0 öne geçti. Bunlar da herhalde aynı yıl içinde 100 kere falan oynuyorlar ya. Ne zaman bülten açsam Celtic Rangers maçı var.
1: Abi öyle bir şey olabilir. 100 olmasa da 98 diyelim. Ama bayağı bir oynuyorlar gerçekten. Birazdan Almanya'kiler başlayacak.
2: Evet, şaka maka 2026 senesinde 4. karşılaşmaları. Bu sezonki benim gördüğüm kadarıyla 6. maçları Celtic Rangers. 1-0 önde Rangers. Pek bakamadım. Belki bununla ilgili bir dinleyicilerimizden ya da işte Braga Murat'tan vesaireden bir canlı tahmin gelirse alabiliriz. Hellas Verona Como maçı 0-0. O da canlıda bir şeyler bulabilir miyiz düşündüğüm maçlardan biriydi. Ama 0-0. Belki onun ikinci yarısına bir şeyler yapabiliriz. Ya da dediğin gibi 14-30 Almanya.
1: Vallahi hem Como maçı hem de Celtic maçı bence daha golleri çıkartır. Yani bu şekilde bitmez diye düşünüyorum. İkinci yarı Como'da iki gol ortaya kovalayalım. Eğer yarı böyle biterse kim atacak
2: o
1: fark etmeden.
2: O maçı da açacağım esasında. izlemeye de yani ikinci yarısına istersen izleriz. İlk yarıyı bitti, hele böyle bitti kabul edebiliriz. Sabahleyin bu maçı 1-0-2'de değerlendirmiştik. Goller bekliyordu Zadik. Evet. Como'dan. Elas Verona'da küme düşmesi evet kesinleşmiş takımlardan biriydi. Neredeyse kesinleşmiş diyeceğim ama şöyle bir daha bakayım. Aynen son 3 maç.
1: Yok kesinleşti abi.
2: Kesinleşmemiş.
1: 2, 6, 8.
2: Daha hala abi matematiksel şansı devam ediyor. Como burada ilk 6'yı zorluyor.
1: Yok 3 kişi 3 sıra düşecek orada Hellas Verona. Hadi diyelim buradan 2 puan
2: evet,
1: daha aldı.
2: Evet özür diliyorum. Yok, tamam düştü. Doğru Hellas Verona düşmesi kesinleşmiş. Ya playout var mı yok mu orada şey yaptım doğru. Como'nun da yani Verona küme düşmesi kesinleşmiş bir takım. Düşen takımlar gol bulabiliyorlar bir şey, son birkaç maç. Como da zaten bir hedefi olan takım. Sadik o yüzden dolayı goller beklemişti o maçta. Como'dan da iki gol beklemişti ağırlıklı olarak ama evet. Maç 0-0 belki ikinci yarısında bir şeyler bakabiliriz bunun.
1: Ya ikinci yarı şu an bile ortaya 2 gol 1.54. İkinci yarı biraz daha böyle bir 1.60 seviyesinde belki böyle bir değerlendirmeye kaçabiliriz. Bence 2 gol çıkar ikinci yarı. Bana öyle geliyor.
2: 6 korner olmuş ilk yarı. Vay be. Verona biraz daha sanki daha iyi olan taraf. İkinci yarı KG'ye var falan belki çok cazip olabilir. Mesela şu anda karşılıklı gol vara ne veriyor?
1: 2.54.
2: 2.54. Ev sahibi bir gol.
1: 1.93.
2: Bak bu ikisi bence şu istatistiklere göre mantıklı gör. Bir tane de net gol pozisyonu kaçırmış Elas Verona. Como'nun kaçan net gol pozisyonu bulunmuyor. İkisi isabetli. Tam 6 şutu var Verona'nın. Bilemedim. Belki Verona'nın bir golü 1.95. Bak onu kovalayabilirim. Zaten ilk yarıda biterse ikinci yarıyı da açar bakarız.
1: 1.60 oldu. İlk yarı 1.5 üst. Bence bu
2: i̇lk,
1: çok temiz
2: ilk
1: bir tercih.
2: İlk yarı bir gol. Yani.
1: Yok.
2: Genel 1.5 üst.
1: Ortaya 1.5 üst. Evet genel olarak 1.5 üst. Ya yani çünkü evet ilk yarı

0: Hellas Verona tamam iyi duruyor kağıt üstünde ama Como'nun ihtiyacı daha farklı bir Efe abi. Bence ikinci yarı çok hızlı bir Como başlangıcı da izleyebiliriz yani.
1: Ya doğru, bir şey hedefi var, Avrupa kupaları,
0: Tabii.
1: hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılım hedefi var Komon'un. Ama işte Verona gibi takımlar buradan, hani Verona'nın okursak maçı, belki o işte Wolverhampton, Mets vesaire gibi takımların bir örneği olabilir. Hepsinde de atamıyorlar ama belki öyle bir mantık kurabiliriz. Peki 14-30 Almanya 2'de bir şeyler var mı? Sanki orada dünkü sonuçlardan sonra, hatta biz seninle dün niye aynı maç aynı saatte
0: Evet.
1: oynanmıyor bu maçlar demiştik. Elversberg'e büyük bir fırsat geldi değil mi bugün?
0: Evet, Elversberg'e bir fırsat geldi ama yani Paderborn ikram etti, Hannover ikram etti. Paderborn da Elversberg de geri çevirir mi? Emin değilim. Özellikle Paderborn beni çok şaşırtmıştı. Kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Hedefi olmayan bir takım. Yine aynı şekilde Hannover hedefsiz Bochum'da 1-1 berabere kaldı. Bugün Elversberg bir de hedefi olan Düsseldorf'la oynuyor. Baktığımız zaman Düsseldorf'un şu an
1: Kümede kalma
0: küme düşme
1: mücadelesi veriyor.
0: playoff'u hattında olduğunu görüyoruz. Kazanarak kendisini en azından Arminia Bielefeld'in üstüne atmak isteyecek. Baktığımız zaman yani kolay bir maç değil diye düşünüyorum Elversberg açısından. Rakibi daha iç sahada hırslı bir oyun oynayabilir tabii ama Elversberg'in de Düsseldorf'un da ihtiyacı olduğunu altını çizelim. Öte yandan Hertha Berlin deplasmanında Greuther Fürth, o da mesela kazanarak Arminia Bielefeld'in üstüne atmak isteyecek kendisini. Hertha Berlin'de bir hedef yok ama hedefsiz de olsa Hertha Berlin bir şeyler yapmak ister mi? Bir yandan iç saha performansı da bu sezon çok dikkat çekici bir Hertha Berlin yok açıkçası. Greuther Fürth'ün orada bir golleri ya da galibiyeti kovalanabilir ve Prausen Darmstadt maçı ya bence üstün zaten oranı çok bir şey yok burada ama burada yine Prausen geçen hafta hatırlarsın Efe abi
1: Tabii
0: Hannover
1: tabii.
0: deplasmanında neler
1: İşte
0: yaptı.
1: aynen Preussen işte. Bak
0: Evet.
1: o Hellas Verona misali.
0: Burada da bir şeyler beklenebilir
1: Gerçi onlar
0: Prausen'den.
1: hala playout'u tabii. Playout olması bir umut, bir şey koruyor.
0: Tabii.
1: Umudunu ufak da olsa ama
0: Sonuçlara göre, bugünkü sonuçlara göre ya tamam ya devam edecek.
1: düşebilir. Bak, şimdi biz bu ligi üstün körü takip ediyoruz.
0: Evet.
1: Sadece yayınlarımıza denk geldiği için biraz böyle dönemsel fırsatları kovalıyoruz. Yalan yok. O yüzden şöyle baktığımda Düsseldorf Elversberg maçında gel kornerlere gidelim. Tamam, iki takımın da hedefi var çünkü. Kritik bir maç olacak. Düşük bir skorlu olabilir. Sanki Düsseldorf Elversberg kornerler için uygun. Hertha Berlin Fürth maçı da gördük ki, yani şimdi Hertha Berlin'de hedefsizken Fürth'ü yenip küme düşürmek istemeyebilir. Orada karşılıklı goller uygun olabilir. Hatta ilk yarı var
0: 1.31.
1: falan.
0: Ha, ilk yarı
1: KG
0: var.
1: var 1.31 değil mi?
0: Hı. İlk yarı var 2.98.
1: 2.98. İlk yarı 1.5 üst. İlk yarı Fürth
0: 1.87.
1: golü. İlk yarı Fürth golü.
0: 1.87. O da 1.87.
1: Tam
0: O da
1: güzel.
0: 1.87.
1: Bak Fürth'ün bir golü. Tamam mı, ilk yarı?
0: Hı.
1: Sanki. Düsseldorf Elversberg maçında kornerler. Preussen Darmstadt maçında da Darmstadt ne yaptı? Darmstadt'ın da hiçbir iddiası
0: Yok.
1: kalmadı gibi bir şey mi? 51. Evet.
0: Yok yok. Orada bir
1: Yok.
0: iddiası yok mu?
1: Preussen de son şansını zorlayacak. 32. Bak Düsseldorf da kaybedebilir, Fürth de kaybedebilir. Son maça bırakacak. Preussen'in de galibiyetini oynamak lazım. Preussen'in net galibiyeti. Preussen 1, Düsseldorf Elversberg kornerler bence.
0: Abi
1: Fürth'ün de
0: eğer
1: ilk yarı
0: Prawson bir düşünüyorsak gel ev sahibi 1.5 üst olalım orada.
1: 1-0 da bitebilir ama.
0: Biter mi 1-0?
1: Biter biter. Dünkü Karagümrük maçı gibi.
0: Ya Almanya 2'de 1-0.
1: Abi
0: Bir
1: diğer takım
0: bakayım.
1: hedefsiz. Üzmeyecek onu çok fazla.

0: Bugün Eyüp kazandı. İhtiyacı olan Karagümrük kazandı. Geçen hafta aynı şekilde. Preussen'le Fürt'ü deneyebiliriz. Galibiyetlerini ya da dediğin Fürt'ün bir golü Preussen'in kazanmasına ne veriyor?
1: Preussen'in ilk yarı bir golüne gidelim gene.
0: Yok, Preussen kazanıra ne veriyor?
1: Preussen kazanıra 2.09 veriyor.
0: Bu abi bence. Evet, bir golü de olabilir ilk yarı ama sana söylüyorum, doğru seçim 1'dir orada. Evet, ilk yarıdan da öne geçmesi çok, istiyorsan hani ilk yarılara odaklanıyoruz dersen tamam, Preussen'in ve Fürt'ün ilk yarı birer golünü alabiliriz risk alıp, ama o biraz riskli. Bir de kornerleri, ya şeydeki kornerler kafamda net.
1: Düsseldorf kornerleri korner. Benim de içime sindi abi.
0: Onu oynuyoruz bir kere. MBS'de 2.
1: Evet.
0: O tamam mı? Hem de takiplik. Düsseldorf, Elversberg ki ilk yarı kornerler mantıklı. Çünkü hangisi öne geçerse zaten 4.5 korner üst bile 1.72. Yani bu maç evet, kornere açık bir maç zaten. Tamam, prensibi bozmayalım. 1.72'den ilk yarı korner alalım. Preussen'in ilk yarı bir golünü alalım.
1: Fürt'ün ilk yarı bir golü.
0: Fürt'te düşünelim. Yani Fürt deplasmanda olduğu için
1: ilk yarı bir buçuk üstte ne dersin?
0: Preussen'in ilk yarı bir golü 1.62 ya, çok az. İkinci yarı falan. Benim orada gel beni dinle. Bir oynayalım direkt Preussen'e.
1: Preussen'e bir oynayalım. Peki.
0: Tamam. Fürt. Hertha Berlin. Fürt. İlk yarı bir golünü alsak mı Fürt'ün? Ona da bir iyice
1: bence
0: düşünelim.
1: En içe sinirli Düsseldorf ilk yarı kornerleriyle Preussen maç sonu 1 gibi duruyor. MBS 2.
0: Ama Fürt'ün de iddiası var. Hertha Berlin iddiasız.
1: Var. Fürt'ün de iddiası
0: var. Ne yapıyor? Son maçlarda gol atıyor hep. Bochum deplasmanında yenildiği maçta ilk yarı atamamış. Evet, Fürt'ü eleyelim. Preussen'in, tamam, Preussen'in ilk yarı bir golünü alalım. Hadi ilk yarıya gidiyoruz ya. Sonuçta tamam, programımızın formatı icabında biraz öyle bir şey yapıyoruz. Doğru değil ama doğrusu şeydir. Hadi biz onu ufakta bir kendi şeyimize çevirelim. Ev sahibinin bir golünü alalım.
1: Ben ev sana sahibi, yine burada bir istatistik iletmeye çalışacağım. Preussen maçıyla alakalı. Bir saniye.
0: Maçın da başlamasına 5 dakika var. Ev sahibi ilk yarı bir gol. Sen de istatistiği söyle istersen o arada.
1: İlk yarı son 5 maç iç saha maçında ilk yarı sadece 2 maçta gol atabilmiş Preussen.
0: Doğru.
1: Ama zaten çünkü evinde de 2, 4, 6, 8, 10 maçtır kazanamıyor. Öyle de bir durum var.
0: Artık gemileri yakacak onlar. Ya Herro ya Merro. O yüzden ilk yarısına okey dedim. Belki devamını getiremeyebilirler ama geçen hafta da düşün beraberlikle döndü. İlk evet, yarı istekli başlayabilir. Düsseldorf, Elversberg ilk yarı 4.5 korner üst. Preussen, Darmstadt ilk yarı ev sahibi bir gol atar. Oran 1.62.
1: 2.79 toplam oran.
0: 2.79 da toplam veriyor. Tamam. Almanya 2'yi bu şekilde canlı bir maçı takip etmek formatımıza uygun olarak bunları seçmiş olalım.
1: Tamam, o zaman ben de alıyorum bu arada. Aha. Hayırlı olsun. Bol şans dileyelim.
0: Evet, reklamımızı birazcık daha, ilk reklamı hafif bir uzattık. Biraz geç girdik diye. Onun da bilgisini berkiletti. 14.35 ilk reklamımız, haberin olsun.
1: Tamam.
0: Okey. Maçlarımız böyle. Birazdan onları da açıp başlarız. Como maçına fazla bir şey yapmayalım bu sefer. Bu iki maça odaklanalım.
1: Tamam, olur. Celtic maçı 1-1'e geldi bu arada.
0: Bak orada.
1: İlk yarı bir gol daha olur mu oranı? Seninle konuşurken az önce baktığımda 1.24'tü.
0: Orada Hearts bu sezon şampiyonluğu ulaşacak gibi.
1: 40 yıl sonra olacak galiba.
0: İlk yaşanacak sanki. O yüzden bu maçın berabere bitmesi tabii onlar için muhteşem olacak. Hearts için.
1: Tabii.
0: Maç kazara berabere biterse Hearts da yarın Parkrick'le oynayacakmış. 13'ü değil mi yarın? Evet. Bak senin programa malzeme çıktı işte.
1: Güzel. Bu arada şöyle bir bakıyorum. Celtic. Ben bir deneme daha yapacağım abi ya. Celtic maçının ilk yarı bir gol olurla Hellas Verona maçının ikinci yarı iki gol olur. Tek toplam gol 1,5 üst. İkili bir şekilde 2,76 oran.
0: Peki. İlk yarı
1: Bu
0: bir
1: da
0: golü Celtic'in.
1: hayır ya, Celtic maçının ortaya bir gol. 1,65 şu
0: Ortaya
1: an.
0: bir gol.
1: Hellas Verona Como maçında da ortaya iki gol. Şu an toplam oran 2,79'dan gönderiyorum bunu da.
0: Evet,
1: Radyo boyu dinleyenlere de anons etmiş olayım. Tamam.
0: böyle maçlarda şey olunca, dediğin gibi kılıçlar erken çekilince bir gol daha oluyor hakikaten orada.
1: Evet.
0: İlk 20 dakika bir gol olun, iki gol, bir bire gelince o maç bir gol daha olma ihtimali çok yükseliyor gerçekten. O da ayrı bir konu.
1: Ya 3,5 üstü ilk yarı korner mi yoksa gol mü diye bir düşündüm. Ben gole yöneldim. Bir gol daha çıkacaktır. Dediğim gibi erken 1-1'e gelen ilk yarı maçlarda mutlaka ikinci yarı kalan sürede ilk yarı bir gol daha olabiliyor. Burada da Hellas Verona maçını iki golüyle birleştirdim. Bakalım, bol şans, iki tane bekleyen kuponumuz var diyelim. Değerlendirenlere de şimdiden sinerjileri için teşekkür edelim.
0: Peki, geçelim ufak ufak günün maçlarına. Ne
1: Evet.
0: dersin?
1: Bugün El Clasico var abi. Bir yandan Premier Lig'de acaba
0: Hadi gel El
1: Arsenal.
0: Clasico ile başlayalım.
1: Tamam.
0: Barcelona Real Madrid. Herkesin çok merak ettiği bir maç. Real Madrid'de sular durulmuyor. Kavgalar, gürültüler.
1: Restleşmeler.
0: Barcelona kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Evet.
0: Böyle bir imkan geldi. Ezeli rakibini yenip şampiyon olma fırsatı. Bazen bu bir baskı da yaratabiliyor. Real Madrid'in kaybedecek hiçbir şeyi yok. Ama pek hali de yok. 1.45, 1.49 Barcelona'nın oranı. Hatta oranlardan yola çıkarken ben 1.49'luk oranı, ya bu çok acayip gel gel bir oran. Yani Real Madrid ne kadar sorunlu olarak bütün lanse ediliyor. Bugün herkes Barcelona'ya oynayabilir falan diye düşündüm. Biraz gelgel oran diye düşünmüştüm ama hiçbir tahtada doğru dürüst Barcelona galibiyetini göremedik. Tabii onlara da bir beraberliğin de yetiyor olması belki. Hatta yani kaybetse bile büyük ihtimalle şampiyon olacağı için 1.49 olmuş olabilir. Orada da yine bir dinleyicimiz Müttalip Bey sağ olsun bir destek vermiş. Demiş ki 1.49'luk oran verildiği bir maçta handikap 1'e 1.90 verilseydi o zaman çok tuzak oluyordu demiş. Barcelona'nın handikaplı kazanması 2.16. Valla artık böyle bu tip oranlara da tabii kafa patlatan çok
1: Evet.
0: meraklı iddiasever var, dinleyici var. Ama ben de yani böyle hep böyle maçlara biraz şüpheyle bakarım. Yani Real Madrid'in bugünkü tek motivasyonu Barcelona'nın o tur atmasını engellemek olacak. Böyle bir motivasyonla çıkan takım da bir şey başarabilir diye düşündüğümden biraz çekindim ben Barcelona galibiyetine. Biraz şüpheli yaklaştım ama sen ne dersin?
1: Valla Barcelona'nın bugün normal şartlarda kazanmaması için oranları bir kenara bırakırsak bir gerçek bir durum, gerçek bir algıyla yaklaşmam gerekirse benim ve Barcelona'nın bugün kazanmaması için hiçbir sebep yok. Real Madrid'de işler çok farklı noktalara geldi. Oyuncular arasındaki kavgalar, Valverde'nin beyin sarsıntısı sebebiyle istirahatta olacağı, 10 gün evinde dinleneceği haberleri, işte Tchouaméni ile yaptığı kavga, Valverde'nin gelecek sezon ya ben ya o burada olacak yoksa gideceğim gibisinden açıklamaları. Bir yandan Arbeloa'ya duyulmayan bir saygı olduğunu da düşünüyorum. Mbappe yok, Arda yok, Real Madrid'de eksikler de bir hayli fazla. Valverde az önce de söylediğim gibi yok.

0: baktığım zaman bu noktada Barcelona'da sadece Lamine Yamal yok ve seyircisi önünde ezeli rakibini devirerek şampiyon olmak isteyecektir. Beraberlik bile yettiği bir durum söz konusu. Barcelona çok tartıda, çok ağır basan taraf gibi geliyor bana Efe abi. Real Madrid'in ben bugün pek şansı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hazır bir de Dünya Kupası da geldi. Ligi de bitirip hani herkes aman sakatlık kaza bela almadan o tarafa gideyim derdine de düşebilir. Yani Real Madrid bu saatten sonra rotayı bence
1: Sonra
0: kaybetti. Ama
1: ciddi
0: öte
1: diyorsun.
0: yandan geçmiş El Clasico'lar şunu da gösterdi. Gol olur olmaz ayrı bir durum ama o tempoyu izleyeceğiz. O tempoda bana Rahmi'nin seçiminin çok mantıklı olduğunu düşündürüyor. İlk yarı
1: Evet, ben de
0: 4.5
1: şimdi
0: üst
1: onun
0: korner.
1: yazısını okuyordum
0: Evet.
1: bizim dergideki.
0: İlk yarı 4.5 üst korner bence güzel bir seçim bu maç özelinde. Evet, oran 1.56 civarında. Ama yine de eğer bir maçtan bir seçim alıp kazanacaksak bu 1.56 uygun olabilir.
1: Evet,
0: Burada
1: yani
0: yine
1: Rahmi'nin
0: oyunculara belki
1: yazdığı
0: şey
1: gibi
0: yapabiliriz.
1: bu olayların dışarıya sızdırılması bile bir ne kadar büyük problem olduğunu söylüyor. Valverde'ye cephe alan oyuncular da olmuş. Ama ağırlıklı olarak bu kadro. Real Madrid başkanı maça gelmeyeceğini söylemiş falan.
0: Ya bir de baktığınız zaman Efe abi şöyle bir şey var. Uzun yıllar Real Madrid hep Los Galacticos, hep böyle Real Madrid marka ismi hep en üstteydi. Oyuncular sonra gelirdi. Bu sezon ve geçmiş sezonda aslında özellikle bu sezon çok böyle oyuncular Real Madrid markasının önüne geçmeye başladı ya da çalıştı bazı oyuncular. Mesela bu bile Real Madrid'de bazı şeylerin bu sezon çok da
1: Ya zaten
0: iyi
1: tabii
0: gitmediğini
1: canım,
0: gösteriyor.
1: puan durumuna bakarsan bile Real Madrid'in durumunu anlatıyor. Bu
0: Tabii.
1: zaten başka şeye bakmaya gerek yok. Bir
0: Tabii.
1: türlü ekip olamadılar. Sezon genelinde yani çok acayip acayip tartışmaların odağında olmuş bir Real Madrid var. Kapanış. Evet, yani diğer taraftan da bakabilirsin. Böyle bir fırsat gelmiş Barcelona. Belki ezip geçecek hakikaten.
0: Tabii. Ya bir de
1: Böyle bir onu o
0: yakalamışken.
1: fırsatı da yakalamışken, tam Yamal yok ama durmayan da bir Barcelona var. Böyle bir aman ben 2-0'a 3-0'a getirdim. Yakalamışken böyle, dediğin gibi Barcelona bu sezon öyle de bir takım görünümünde durmuyor yani.
0: Tabii. Yani baktığın zaman hiç acır bir yanı da yok yani bazı maçlarda. Kaldı ki rakibin eğer senin ezeli rakibinse bu halde yakalamışsın. Seyircine böyle
1: Evet,
0: bir
1: o da düşünülebilir.
0: şampiyonluk armağan etmek de isteyebilirsin.
1: Evet, tabii ki herkes yine goller bekliyor bu maçta doğal olarak. O da tabii güzel bir seçim olabilir ama işte buradan hangisi çıkarımı yaptığınıza bağlı. Belki de Barcelona'nın handikaplı galibiyeti, iki handikaplı galibiyeti gibi tarihi fırsatı tepmeyeceği gibi durumlar değerlendirilebilir. Kornerleri önermiş Rahmi.
0: Evet. Mantıklı bence
1: Kornerlerde
0: de.
1: mantıklı bir gözükse de bu maçta da böyle sanki şey cazip ya. Yani ya böyle Barcelona vurur geçer mi, yoksa Real Madrid partiyi şey yapmaya başarır mı?
0: Hiç öyle bir canı yok gibi geliyor
1: Berbat
0: bana
1: etme.
0: ama
1: Yok gibi
0: bakalım.
1: geliyorsa handikap bir oyna abi, 2.18. 2 handikap 3.87. Barcelona kazanır ve 2.5 üst 1.81.
0: Barcelona her iki yarıda da gol atar 1.82 mesela. Bu da bence çok
1: Mesela.
0: güzel bir alternatif.
1: Peki.
0: Handikapı bilmem ama Barcelona evinde bak maç sonu 0 da olsa Barcelona'nın her iki yarıda da gol atması handikaptan bence çok daha doğru bir seçenek gibi geliyor bana Efe abi. Belki
1: Barcelona zaten
0: 2-2-2 falan.
1: şampiyon olmuştu. Yani şampiyonluğu zaten garanti gibi uzun zamandır. İki deplasmanda da 2-0 2-1 yenmiş. Son Celta Vigo maçı 1-0. Böyle Barcelona'nın da bir, evet, evinde 4-1 Espanyol, 5-2 Sevilla, 4-1 Villarreal. Aralarında ne yaptı bunlar bu sene? Böyle bir onu da bir hatırlayalım.
0: Ona da istersen reklam sonrası bakalım Efe
1: Evet,
0: abi. Bir
1: pardon.
0: reklam aramız
1: Doğru.
0: geldi. Kısa bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında El Clasico ile devam edeceğiz.
2: Efe Uysal

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Go.
1: Reklam.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Bambaşka yere taşır Toyota.
12: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Bir gol haberiyle geliyoruz. Prausen 1-0 öne geçti. Almanya Bundesliga'da ilk gol haberi Prausen'den geldi. Ev sahibi ilk yarı golü yeşil yaktık. Şimdi Fortuna Düsseldorf'ta korner sayıyoruz Efe abi.
4: Elversberg de ligin en fazla korner kullanan ikinci takımıymış. Evet, güzel oldu. Tebrik ederim seni de.
3: Teşekkür ederim abi.
4: Prausen. Bakalım.
3: Bunu alalım.
4: İyi ki bunu mu yaptık diyeceğiz. Belki de ikinci yarı Prausen koruyamayacak skoru. Erken öne geçmesi önemliydi tabii. Ama işte bunu görüyoruz dün Eyüp'te falan da yani. Prausen rakip bu. Yani hemen hemen çoğu ligde görüyoruz. Bir şekilde o hainliği yapmıyor diğer takım. Yani o düşürmek için çabalamıyor. Özellikle de kümede kalma mücadelesi veren takım evindeyse. Hadi işte Alanya örneğinden yola çıkarak onlar içeride oynadığında biraz daha durum değişebiliyor ama deplasmandayken öyle bir mücadele vermek, değil mi, takımı düşürmek için. Yani mesela şimdi Preussen'in maçında Darmstadt yeni puan çelme taktığı takdirde Preussen küme düşecek. Düşünsen taraftarı önünde sen bir takımı hem de hedefsizsin. Yani fair play durumları var ama bunu da yapmak istemiyor. Çok net onu görebiliyoruz yani burada. Buralarda.
3: Bu arada Düsseldorf forvet oyuncusu yoğun bir itirazda bulundu. Burada kafa vuruşunu kornerle sonuçlanmasını bekledi. Hem yan hakeme hem de orta hakeme korner diye itiraz etti ama out atışı kullanıldı. Bir yandan da Fortuna Düsseldorf maçı da ölümde açık Efe abi. Bakalım oradan umarım bir şekilde kornerleri ilk yarı 5 tane alacağız. Dediklerin çok doğru. O sert agresif hamleyi yapmıyor rakipler çoğu zaman. Biraz daha ev sahibi ise özellikle düşman hattındaki
4: takımlar. Buyur geç de demiyor ama işte tabii yani durumu idare ediyor.
3: Tabii yani ne şiş yansın ne kebap dediğimiz kısımına geçiyor genelde. Al şey gibi ver gibi aynen. Ama bakalım kalan sürede neler olacak. El Clasico'da 2-1, 3-2, 2-2 skor beklentileri var. Yani şu skorlar bana gittikçe böyle ev sahibi iki yarıda da gol atar seçeneğini yönlendiriyor gibi hissediyorum Efe abi. Yavaş yavaş ben oraya ikna olacak gibiyim.
4: Evet, tabii bütün alternatifleriyle de açık bir maç bu. Acaba yine kartlar martlar ama işte çok gergin de bir maç olmaz. Rashford'dan bir şeyler bekleyebiliriz. Yamal'ın yokluğunda Şampiyonlar Ligi'nde de önemli rol oynamıştı. İki tane isabetli şutu 2-21 mesela. Çok şut çeken bir oyuncu. Rashford'un 4 şutu 1-63. 2 isabetlisi daha doğru. Aklınızda olsun Rashford. Bu güzel gözüküyor. Dün Muçi gol attı. İsabetli şutunu bekliyorduk. Trabzon'un isabetli şutlarını şey yaptığımızda işte. Bak o da mesela çok önemli bir şey. Dikkat etmemiz gereken bir şey. Eski takımına karşı gol atması bir oyuncunun. Güven dağıtmıştı Beşiktaş'a. Muçi de attı. Bunun çok örneğini rastlıyoruz. O da bence enteresan. Gol olmasa bile şutları istekli oluyorlar. Yani Barcelona Real Madrid maçının özelinde böyle bir durum yok ama dün Muçi'yi düşününce şimdi aklıma geldi. Ersin'in de kurtarışları geldi dün bu arada.
3: Ben de sana Thibaut Courtois'un kurtarışlarını soracaktım ayrıca. Bu kadar kötü göründüğümde bir Real Madrid'in kalecisi tabii büyüyebilir mi? Mesela Jankat'ın Eyüp'te büyüdüğü dönemler. Hani takım kötü olduğu çerçeveden konuşuyorum. Emsal değil
4: doğru,
3: tabii ki
4: bugün,
3: ama.
4: Doğru bugün aynen.
3: Çiba Kurtuay'ı da bekleyebilir miyiz? 5 kurtarış 2-14.
4: %100 ayakta tutacak oyuncu o olacak belki de. Barcelona öne geçse de rakibini böyle yakalamışken fark atmak için hücuma devam edecek. Diğer tarafta da kaleci de şartlar ne olursa olsun tarihi bir yenilgi almamak için ayakta tutabilir. Evet, aralarında oynanan bu sezon en son 11 0-1-3-2 tabii yani bu El Clasico'nun Süper Kupa finalinde 3-2 yenmiş Barcelona. El Clasico'nun zaten klasiğidir goller. Ama bu durumdayken belki Real Madrid o kadar coşkulu bir futbol olmayabilir. Ama işte yani şu takımların aralarındaki maçlara baktığınızda ya korkunç bir tablo görüyoruz. Yani öyle bir böyle gollü bir maçlar yok gerçekten. Ama işte bakalım aynı tarife olacak mı? Barcelona'nın 3 golü 2-0-4. Bak o mesela bir şey olabilir. Ne Courtois'un kurtarışları. Barcelona'nın şutları, isabetli şutları. Çünkü durmayacak Barcelona. Bunların hepsi güzel alternatifler olabilir.
3: Barcelona'nın isabetli 7 şutu 1.77. Mesela 7 şut mu 3 gol mü sence?
4: 7 şut mu 3 gol mü? 3 gol.
3: 2.06 mesela bence evet. Oran da güzel. 3 gol biraz daha mantıklı. Ben ama gene bu 3 golü ben de aynı fikirdeyim. Ama bu 3 golün tek bir devrede çıkmasını da beklemiyorum. Ben ev sahibi her iki yarıda da gol 1.82 kuponumu
4: bayağı koyacağım. Bayağı güzelmiş. Bunu ben bayağı beğendim. Gerçekten en güzel alternatif bu gözüküyor.
3: Evet. Yani El Clasico bu şekilde bakalım. Güzel, keyifli bir maç olacak mı? Neler göreceğiz? Umarız ki iddia severlerin kazançla
4: Barcelona Real Madrid'de oynadığı son 4 maçta, evinde oynadığı son 4 maçta her iki yarıda da gol atmış mesela. Bu da çok kilit. Hatta aralarında oynanan maçlarda bir 0-0 bitip 0-4

0: 4 de var ama içeride dışarıda da Barcelona son dönemde acayip bir üstünlüğü var hakikaten Barcelona'nın. Bir de o da var yani. Son 7 maçın 6'sını kazanmış. En az 3 gol atmış bu maçlarda bir de son kazandığı 5 maçta. Yani söz konusu Barcelona olunca bu sezon izlediğimiz birkaç maçta gerçekten yakalarsa tarihi farka gidebilir bugün. Böyle bir skor tabelasında enteresan bir skor çıkarabilir Barcelona.
1: Yine bir sürpriz denemesi olarak ben ilk yarı skoru diğer 7-30. Bunu da güzel bir oran olarak geniş böyle sistem kuponlarında yer alabilir. Dediğin gibi yakalarsa ilk yarıdan üçleyebilir Barcelona yani.
0: Bu kadar problemliyken devam da edecek. Daha hırslı başlayacak şampiyon şeyi. İşte bir tek orada. Bir de Real Madrid'in öyle bir hali kalmamış hakikaten. Belki o mücadeleyi verip tek motivasyonu Barcelona'ya kutlama yaptırtmamak olabilir ama onun için de bir ekip ruhu lazım. Onu bayağı bir kaybetmiş gözüküyor Real Madrid. Doğru söylüyorsun.
1: Evet.
0: Evet, devam edelim.
1: Tamam. Kornerler var mı? Maçı 1-1 bitti bu arada. İlk yarı oradan golü maalesef alamadık. Düsseldorf maçında henüz korner çıkmadı. Dakika
0: Darmstadt
1: 19.
0: Darmstadt 1-1 oldu bak.
1: Evet, Darmstadt 1-1 oldu. Onu da gördüm Efe abi. Hertha Berlin Greuther Fürth maçı 0-0 devam ediyor. Como ikinci yarıya biraz daha istekli başladı. Biraz daha hakim başladı. Biraz böyle bir beklentileri karşılamaya yakın bir Como var şu an sahada.
0: Dakika ama kornerler kötü 0-0. Gidiyor Düsseldorf'ta. Orada 19. Evet. Dakika bir korner olmaz mı ya? 0-0 giden maçta bir de.
1: Evet.
0: Vay be. Elversberg'de mutlak kazanmak. Ben Elversberg 2-3 tane bulur korner diye düşünmüştüm. Kısmet.
1: Belli olmaz abi. Bakarsın yani korner bu. Bir pozisyondan 2-3 tane de çıkabiliyor arka arkaya.
0: Evet.
1: 40'tan sonra da 5 tane çıkabiliyor. Bir bakalım son düdüğe kadar bekleyeceğiz burayı. Bakalım alabilirsek süper olacak. En azından güzel bir ikili olmuş olacak Efe abi. Peki devam edelim. Bugün La Liga'da var mı başka radarında olan maç? Onu da sorayım sana.
0: Yok.
1: Tamam, güzel. Şöyle bir bakıyorum. Fransa Lig 1 var.
0: Evet.
1: Yavaş
0: biraz
1: yavaş
0: konuşalım.
1: Lig 1'e gelelim bakalım abi. Auxerre, Nice, yani tek tek liste hepsi aynı saatte başlayacak. Öncelik de yok. Sana bırakayım önceliği. Hangi maçla başlamak istersin?
0: En merak edilenlerden başlayalım. Paris Saint-Germain, Brest.
1: Tamam. Paris.
0: Mesela o tabii. Brest.
1: Güzel.
0: Paris Saint-Germain, Bayern Münih iki maçta da öyle şeyler yaptı ki tabii. Gerçekten bir başka bir boyuta taşıdı.
1: Tabii.
0: Ama hala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edebilmiş değil Paris Saint-Germain. Enteresan biçimde Lens inadını sürdürüyor. Ve Lens da hafta içi, ya bundan sonra erteleme maçı var. Lens Paris Saint-Germain. Tabii orada genel averajla geçerli olduğu için işi bir hayli zor olsa da hala matematiksel olarak ilan edemedi Paris Saint-Germain. Bu da bence Paris'i lig yarışında şey yapıyor, ligdeki şampiyonluk yarışında diri tutuyor. Evet. Çünkü Paris Saint-Germain gerçekten ligde düşük vitesle oynasa bile şampiyon olduğu için zaman zaman hata yapabiliyor ama Lens'in kazanmış olması bugün Paris Saint-Germain'i bu maça odaklayacaktır doğal olarak. Çünkü çok ciddi bir zafer sarhoşluğu da söz konusu. İki sezon üst üste finale kalmış oldular Şampiyonlar Ligi'nde. Bakalım başarabilecekler mi? Ama rakipleri Brest hiçbir iddiası kalmamış durumda ve tamamen tatil havasında bir takım. Yani son Paris FC'den 4-7, Lens'tan 3-7 hadi o normal, Rennes'den 4-7. Auxerre'den bile 3 gol yemiş bir Brest var. Yani oynadığı son 5 maçın 4'ünde en az 3 gol yedi ve dükkanı kapattığını net gösterdi. Yani bu maçta da Paris'in ölüsü affedersiniz şeyi yeter yani, Paris Saint-Germain'in 3 tane gol atmasına bir

0: de yeter diye düşünüyorum. O yüzden Paris Saint Germain 2.5 üst günün güzel seçimlerinden biri. Bir şovda ligde gelebilir. Yorgunluktu, rehavetti. Bunu hesaba katmak lazım. Ne olursa olsun, ama söz konusu Brest olunca, yani bir kümede kalma mücadelesi veren bir takım olsa bir direnç gösterebilir falan diye düşünürdüm. Brest de tamamen rahat oynayacak. Belki onlar da bir gol atmaya çalışacaklar Paris'e. Dolayısıyla onların da attığı bir golle Paris daha da istekli olabilir. Dolayısıyla Paris'in 3 golünü ben bugün güvenilir görüyorum Lig 1'de.
1: Güzel. Gerçekten anlattığın çerçevede doğru. Ben de sana anlatırken hani Paris işte Bayern'den geliyor vesaire derken, Brest'te Paris'le oynarken belki dediğin gibi bir şey yapmak ister, ama bu da belki bizi 2'den 1'e götürür Refa abi, ne dersin? Brest yarıyı önde kapatır mı? Deneyelim mi? 2'den 1.
0: Brest'in golünü denemek lazım da, 2'den 1, 1'den 2'ler biraz sıkıntı olabilir, ama hani Brest'in bir golü bile, Paris'in gol yiyerek kazanması senaryosu bile iyi bir oran veriyordur diye düşünüyorum.
1: Brest 1.56 tek golü, Paris gol yiyerek kazanır 1 ve var 2.17.
0: İşte yani. Onun yerine Paris'in 3 golü atar mı atmaz mı? Atamayabilir da bilir Brest. Bak Paris FC'ye bile atamadı geçen hafta. Belki tamamen koptular artık ligden. Ama işte orada bir ajork faktörü var. Biraz istekli olacak bazı oyuncular var. Söz konusu rakibin Paris Saint Germain olması her takım için bir motivasyon. Ya Paris bugün 3 tane atar en azından. Çok moralli çıkacak, çok coşkulu. Lens'in kazanmış olması da bence iyi oldu bu seçim için. Dolayısıyla Paris'in istekli olacağını, kazanacağını, tek farkta da kalmayacağını ve böyle bir antrenman havasında bile çıksa 3 gol atacağını yemeyebilir. Paris bu ara biraz böyle yememeye taktı ligde. Yemeyebilir yani, ona oynayabilir.
1: 1-0, 3-0 ve 2-1 skor algoritmaları Efe abi.
0: Evet.
1: Güzel. Gerçekten iki algoritmada yemeden kazanlara da işaret etmiş Paris maçında.
0: O yüzden 3 golü Paris'in daha mantıklı.
1: O da 1.56 galiba. Yanlış görmeliyiz.
0: 2.14 3 golü Paris'in tek başına. Çok kıymetli bir oranı var.
1: Yok abi, ev sahibi 2.5 üst 1.52.
0: Emin misin ya?
1: Evet, şu an önümde güncel listemde.
0: Vay be, çok düşmüş.
1: Evet evet.
0: Çok onu, düşmüş.
1: Ona dikkat ettim ben de sen söylerken. Ev sahibi vallahi 2.5 üst 1.52.
0: Bayağı daha yüksekti yani oranlar. 1.52. 4 golüne girilir mi? O kadarını bilemem. Ama ev sahibi 2.5 üst 1.52. Vay be, ne çok düşmüş yani. Daha yüksekti.
1: Düsseldorf golü
0: peki,
1: geldi.
0: Peki devam edelim.
1: Kendi
0: devam
1: kalesini
0: edelim.
1: Attı.
0: Takılmayalım Paris'te bu kadar.
1: Tamam.
0: Devam edelim.
1: Peki. Monaco-Lille. Bir diğer merak edilen maç.
0: Burada da tabii bir Şampiyonlar Ligi'ne katılım yarışı var. Lille bu yarışta son haftalarda iddialı duruma geldi. Beklenmedik biçimde toparlandı Lille ligin sonunda. Monaco'da beklenmedik biçimde düşüşe geçti. İlginç. Yani Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bir çıkış yaşamıştı. Ama daha sonra Monaco'da bayağı bir yorgunluk emareleri çıktı. Burada Lille'i ben bir adım önde görüyorum. Çok kolay olmayacaktır ama Lille daha formda geldi. Yani kalesini gole kapatıyor en azından. O savunma şeyi devam ediyor. İyi savunma yapıyor Lille. Monaco'da bayağı bir düşüş var son haftalarda. Yani o hala bazı ihtimaller var Şampiyonlar Ligi için ama kovalayacak hali kalmadı Monaco'nun. Ben Lille galibiyeti bekliyorum. Lille bu sene ilginç biçimde deplasmanda iyi sonuçlarla hep istediklerini aldı. Avrupa kupalarında da keza öyle. İyi bir iç saha takımıdır halbuki Lille, ama bu sezonki oyun yapısı deplasmanlarda başarılı olmak için daha uygun görünüyor. Dolayısıyla bugün Lille'in düz galibiyetini bekliyorum. 2.33'lük bir oranı var. Gayet de yeterli. Büyük ihtimalle yine tipik bir 1-0'lık bir galibiyet, 2-0'lık bir galibiyet görebiliriz ama o combo riskine gerek yok. Zaten direkt 2'nin oranı bile gayet tatminkar. Kaç olmuş bakalım?
1: 2.44 abi. 2.44. Oranlarda bayağı bir dalgalanma var baktığımız zaman. Bak 2.44'e evet. Çıkmış. Lille'in galibiyeti.
0: Aynen. Bu da benim bugün güzel orandan deneyeceğim bir seçim olacak.
1: Güzel. Yani ben senden bir sezon de Ren sonunda merak ediyorum. Ha, pardon abi.
0: Buyur buyur.
1: Ben Ren merak ediyorum bir de senden diyecektim. Bugün Ren'i de dinlemek istiyorum da senin sanırım bitmedi.
0: Estağfurullah. Yok yok bitti bitti. Ren maçına geçelim. Tabii. Tamam. Ren'in de bakıldığında ilk 3 iddiası bile devam ediyor. Dolayısıyla ama Ren yani tam o yarışta iddialı durumdayken çok normal olan Lyon deplasmanında aldığı 4-2'lik yenilgi o Frank Heise ile olan müthiş çıkışına biraz gölge düşürdü. Son 9 maç 7 galibiyetlik inanılmaz bir seri yakalamışlardı yeni hocasıyla. Ama Lyon'a kaybedince biraz böyle üst sıralardan koptular. Özellikle yani üçüncülük için 4 puanlık bir fark oluştu. Ama Ren formda golcü bir takım. Bugün de kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok. Karşısında da sezon başında ligin en flash ekibi olan hatta böyle biraz gösteri takımı görünümünde olan Paris FC yiyor atıyor falan. Sezon sonu o görüntüye tekrar büründü. Bugün Paris FC'nin de goller bulmasını bekliyorum. Günün en gollü maçlarından biri bu olabilir. Ren Paris FC. Yüksek bir skor bekliyorum. Karşılıklı goller iki yarıda da olabilir. 3.5 üst, 2.5 üst şeyinize göre ideal seçimlerdir.
1: Çok güzel. Yani Ren için ben şundan dolayı merak etmiştim Ren'i senden. Monaco ile Lille kendi arasında oynuyorken Ren'in bugünkü olası bir galibiyeti mesela işlerine ciddi anlamda yarar diye düşündüğümden
0: kazanacaktır da Ren bugün.
1: Tabii Lille mesela bugün kazansa Ren'le birlikte Ren'in en azından beşinciliği garanti hale geliyor. Yanlış görmüyorsam Monaco'nun geçme şansı kalmıyor. Monaco kazansa, Ren de kazansa bu sefer kendisini dörde atacak yeni bir umut
0: dörtte
1: belki.
0: Dörtte kıymetli sendin. Bakma yani dörtte Şampiyonlar Ligi elemeli.
1: Tabii.
0: Yani ilk üç direkt, dörtte yani çok güzel bir hedef.
1: Evet, evet gerçekten öyle. Güzel, Ren'in galibiyetini de o zaman gollü galibiyetini ben notlarımın arasına aldım. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Fransa'ya küçük bir reklam arası verelim. Reklamdan daha sonrasında döndüğümüzde Fransa'dan devam edeceğiz.
2: Reklam.

ilk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: dental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Radio Gol.
3: Korner atacak.
4: O güzel olmuş. Kalan zaten dakika... Elversberg'ten şimdi esas bir kornerler gelebilir. Düsseldorf öne geçti. Güzel. 1-1 oldu kornerler.
5: Evet, kornerler de kalan süre 3. Hadi şu atakta vur. Çıkart şu topu kornere hadi. Elversberg korner sonrası hücumda kaldı da onu heyecanlı yaşıyordum. Şu an Düsseldorf kontra atağını izliyoruz. Çok kötü bir tercih yaptı. Peki devam edelim Efe abi, Fransa Lig 1'den. Rennes dedik. Paris golleri dedik.
4: Rennes zaten gollü geçer. Yüksek bir skor çıkar. Yani Paris FC de golü atar. Rennes tek başına bile 3-4 atabilir. Dediğim gibi takımlar averajlarını da düşünmek zorundalar. Bunu unutmamak lazım. Mesela Ren açısından da goller o nedenle cazip. Ren'in artı 10 averajı var. Monaco'nun artı 8. Lille'in artı 16. Lyon'un artı 18. Lille'in artı 16 mesela. Ren 10. Bunlar hep takımların bir takım hesaplar yapacağı haftalar. Dolayısıyla Ren'in çok gol ve farka gitmesini bekliyorum. Bu fark içinde belki bir gol yerse daha da istekli olacaktır. Çok gollü bir maç olabilir. Rennes Paris FC 3.5 üst olarak notunuzu alın.
5: Tamam, çok güzel. Peki hazır yukarıdaki Avrupa yarışını konuşuyorken Monaco Lille Rennes'i konuşmuşken bir de istersen Toulouse Lyon maçını değerlendirelim. Lyon bugün Toulouse deplasmanında. Bu arada Hellas Verona'nın golü geldi.
4: Bak 1.5 üst oldu orada maç.
5: Evet, Celtic ilk yarı bir gol olsaydı Celtic maçında çok güzel olacaktı. Neyse, sağlık olsun o kupon.
4: İşte ikili kombinasyon yaptık mı hep bir risk alıyoruz yani.
5: Evet.
4: Bu işin
5: evet.
4: Özü tek maç ya. Yani ne olursa olsun ama işte MBS 2 oldu mu hep bir risk.
5: Evet.
4: Ama yapacak bir şey yok.
5: Toulouse Lyon diyelim o zaman.
4: Evet, Lyon'da soru işaretlerini kafamdan kaldırdı. Ben Lyon'un biraz böyle yarıştan koptuğunu, Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon katılamayacağını düşünüyordum ama yok, Fonseca takımı toparlamayı başardı. Eksiklerin dönmesi Moreira başta Lyon'a büyük güç kattı tekrar ve Lyon yine o bir dönem sezonun ortasında bir form yakaladığı bir döneme sezon sonu geri döndü.

0: Burada da kazanır. Ama Toulouse da enteresan biçimde hiçbir iddiası kalmamasına rağmen son haftalarda önce Monaco ile evinde 2-2 berabere kaldı. Sonra da Strasbourg'u deplasmanda yendi 2-1. Evet, bu Strasbourg'un konferans ligine odaklandığı sırada aldığı bir galibiyet oldu Toulouse'un, ama sonuçta bakıldığında da Toulouse öyle tam dükkanı kapatmadı, tatil havasına girmedi. Bir gol bulur, Lyon da kazanır diye düşündüğümden yine yüksek skorun çıkacağı bir maç. Keyifli bir maç bizleri bekliyor. Toulouse'un da son iç saha maçı. Lyon rakip. Hiçbir iddiaları yok. Gol atmak için uğraşacak Toulouse'da. Eskiden olsa bu maç biraz daha Toulouse kapanabilir evinde olsa diye düşünürdüm, ama bu da günün gollü maçlarından biri olur. Bugün 3.5 üst bitmeye aday. Çok maç var Fransa'da. Bu onlardan biri. Az önceki Rennes Paris FC. Paris Saint Germain tek başına bile belki 4 gol atabilir. Ve de bakayım, bir maçımız daha vardı gollü geçmeye aday. Le Havre mı demiştim? Metz Lorient de var ve üst bitebilir. Evet, Le Havre Marsilya maçı da özellikle Le Havre'ın golleri kıymetli. Onu da açıklarım, ama Toulouse Lyon ve Rennes Paris FC maçları, bir tarafta Şampiyonlar Ligi hedefi olan takım var, formda takımlar, bir tarafta da ligin iddiasız, hedefsiz ama ritmini kaybetmemiş takımları var. Paris FC ve Toulouse gibi. Rennes Paris FC, Toulouse Lyon, ikisi de 3.5 üst olarak bence sevindirir bizi bugün.
1: Güzel. Toulouse Lyon'da yine listeme ekliyorum o zaman. Süper oldu bu abi. Tamam. Gayet güzel. Le Havre Marsilya. Peki orada detaylar nasıl?
0: Marsilya çok fena durumda. Yani gerçekten Marsilya da bu ligin yani en enteresan takımlarından biri. Bir türlü başarılı olamıyor. Tabii orada yönetimsel hatalar. Orada da işte bir tabii her an karışmaya hazır bir kulüp. Çok zor. Marsilya gibi kulüpleri yönetmek çok zor tabii ki. İşte defalarca teknik direktör değişiklikleri. Bir türlü başarılı olamıyorlar. Ve hiçbir iddiası kalmadı bence Marsilya'nın. Yani tabii ki matematiksel olarak belki Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeyle katılma bile ihtimali var. Şimdi tam hesap edemem ama hiç çok kafada değil Marsilya. Le Havre'da aynı son 3 sene bu takım çok ilginç Fehmi.
1: Evet.
0: Her sene ligi ilk 2 sene 15. sırada bitirmişlerdi son 2 sene. Bu sene 14. sıradalar. Çok büyük ihtimalle yine 15 bitirecekler. Kümede kalmaları bakayım. Tabii Nice'le Auxerre oynadığı için 28-31 kaybetse bile evet, Le Havre'ın hala bir şeyi var.
1: Auxerre kazanırsa evet.
0: Ama Nice Auxerre çok büyük ihtimalle burada. Auxerre kazanamazsa Le Havre kesin kümede kalıyor. Ama Auxerre kazanırsa bu sefer Nice tabii şey oluyor. Son maç Lorient Le Havre. Evet, Le Havre tam anlamıyla işi bitirmediği için bugün daha istekli olan taraf olacak. Le Havre'a dönük bu maç.
1: Son 5 maç berabere kalmış. Benim de ciddi şekilde dikkatimi bu çekti. 4'ü 1-1, bir tanesi 4-4 skor. Maç sonu 0 Le Havre'da. O da çok dikkat çekiciymiş.
0: Le Havre'ın en büyük avantajı iki takımın arasında oynaması. Auxerre ve Nice.
1: Evet.
0: Auxerre kazanamadığı takdirde Le Havre maçı kaybetse bile kümede kalacak. Le Havre Marsilya maçı biraz zor ya. Goller dedim ama bu maçı şimdilik pas geçelim.
1: Tamam. Güzel. Pas peki geçelim.

0: Belki bu maç biraz Ogzer'den gelecek sonuca göre şekillenecek bir
1: Şekillenebilir.
0: maç
1: Tabii.
0: olabilir. O yüzden bu maça çok bulaşmayalım maç önünde.
1: Nice arka arkaya atarsa mesela iki tane çok
0: Plan.
1: farklı bir senaryo olabilir orada da, doğru. Peki Özer Nice kendi aralarında oynuyorlar. Kim daha öne çıkıyor abi? Var mı bir adım önde olan taraf?
0: Ya şimdi Ogzer tabii bu playout cebine koydu playout biletini. Ogzer. Playout tabii tartışılıyor. İkinci ligin üçüncüsüyle karşılaşıyorsun. Ne kadar adil. Ama Ogzer bu avantajı elde etti. Kazandığı takdirde Nis'in üzerine çıkacak. Ama son maçı da Lille deplasmanında. Yani Ogzer biraz böyle bu playout oynamayı kabullenmiş olabilir. Bu maçta bir müddet 0-0 gidecek gibi gözüküyor. Berabere de bitebilir. Yani gerçekten burada baya biraz eşitliğin bozulması kolay olmayacak bir maç. İki takımın da galibiyetine güvenilmez. Nice bir parça daha son dönemde bir parça daha böyle bir tutuldu, toparlandı. Finale kaldı bir de kupada. Böyle de bir durumu var. Nice kaybetmez diye düşünüyorum. Beraberlik öncelikli.
1: Güzel. Nice kaybetmez. Beraberlik öncelikli. Bu arada Düsseldorf 2-0 yaptı skoru Elversberg karşısında. Maçta dakikalar 44. Düsseldorf'un 2-0'lık üstünlüğü var ve kornerlerde 1-1'de şu an.
0: Ya gitti o.
1: Valla
0: Kısmet.
1: Celtic'te dakika 54'te öne geçti. Bu arada Hellas Verona'nın golü iptal oldu. Onu da söyleyeyim. Böyle VAR
0: Celtic
1: sistemi
0: 2-1
1: olunca da.
0: attı.
1: Evet.
0: 50 ikinci yarının hemen başında söyledin değil mi? Pardon.
1: Evet. Yani böyle
0: El
1: olunca da
0: Clasico ya.
1: doğru söylüyorsun abi, ama böyle olunca da gerçekten çok kızıyorum. Peki Fransa'da kalan maçlardan Metz-Lorient, Angers-Strasbourg var mı buralarda bir fırsat ya da söylemek istediklerini abi?
0: Strasbourg'da elendi. Tamamen hedefsiz artık. Şampiyon Avrupa'ya da veda etti. Diğer takım da tamamen hedefsiz. İki hedefsiz takımın maçı. Yani gollü geçmesi lazım büyük ihtimalle. Biraz da
1: Güzel.
0: mesajlar gelmiş. İstersen
1: Evet.
0: onlara bakalım.
1: Bir tane kuponumuz var Efe abi. Kuponumuzda bir dinleyicimiz Efe Bey çılgın kuponum deneyin notuyla paylaşmış. West Ham maçına birden iki. İlk yarı ikinci yarı oynamış. İlk yarıyı West Ham kazanır ama maçı Arsenal götürür. Birden iki. Ve ikinci maçı da Barcelona Real Madrid maçı. Maç sonu sıfır ve karşılıklı gol yok. Bu da 30 orandan oynamış.
0: Maç sonu 0 ve
1: Dinleyicimiz.
0: KG. Yani 0-0 biter demek bu
1: 0-0,
0: maç.
1: ama orada şöyle enteresan bir şey var. 0-0 skorun oranı 24-85. Arada 5-6
0: Tebrik
1: oranlık.
0: ediyorum bu dinleyicimizi. Bu tip durumlar çok var.
1: Tabii.
0: Maalesef diyeyim. Bence bu olmaması gereken bir şey. Yani bir oran varsa bu bir 0-0'ın oranı.
1: Tabii.
0: Yani bir firma iki tane ayrı oran açmamalı yani. Aynı şeye denk gelen. Bunu çifte şanslar handikaplarda da görüyoruz. İlk yarı
1: Evet.
0: 1 ve 1,5 üstlerde de görüyoruz. Takımın 1,5 üstü bundan daha fazla falan gibi durumlar. Bunlar olmamalı. Güzel şey yakalamış ama 0-0. Evet yani 0-0 yakalayıp 1'e 24'e razı olmaktansa bu seçimde oynamak daha doğru diyelim ama Barcelona Real Madrid maçı 0-0 biter mi? Şimdi bütün dünya tabii burada gollere yönelecek. İşte
1: Evet.
0: aynı Paris Saint-Germain maçında olduğu gibi. 0-0 bittiği takdirde Barcelona tur atıyor olacak. Real Madrid böyle durumdayken belki ama ne dersek diyelim gerçekten 1'e 30'luk bir sürpriz olur bu maçta gol olmaması. Belki bir beraberlik çok sürpriz olmayabilir. Real Madrid de bunu başarabilir belki ama. Diğeri bence güzel. West Ham Arsenal ya da West Ham Arsenal geriye düşüp çevirmek gibi bir şey olabilir. Birden iki. Ya şimdi Arsenal hiçbir zaman bir kere şampiyonluğa bu sezon ulaşsa bile belli oldu ki taraftarına bunu rahat rahat yaşatmayacak. Yine böyle kıvrandıracak yani. O yüzden bu nasıl kıvrandırır? Örnek dediği gibi dinleyicimizin yine bir mağlup.

0: Mevcut duruma düşer. Eyvah, gene mi gelmiyor şampiyonluk hesabı olur. Şimdi bir 2 puanlık bir avantajı var ama şimdi Manchester City'nin kazanması Arsenal'in üzerinde bir baskı yaratacaktır. West Ham küme düşme, kümede kalma mücadelesi veriyor. Ve bayağı da kritik bir durumda. Mutlak puan alması lazım. Ama bu maç eğer Arsenal zorlanacaksa yine birçok maçta olduğu gibi yani o tempo, West Ham'ın teknik direktörü de o Arsenal'in evinde oynadığı Newcastle maçı olsun, Everton maçı olsun. Çünkü Arsenal önde koşuyor şampiyonluk yarışında ve bir baskı yaşamamasına imkan yok. Şampiyonlar Ligi'nde gelen finalin bir yorgunluğu, mental yorgunluğu olacaktır, rehaveti olacaktır. Arsenal bu maçta artık galip gelmektense, farka gitmektense eskisi gibi galip gelmesi sadece yeterli. O avantajı elde edecek. O yüzden 1-0'lık bir Arsenal galibiyeti de çok hesapları bozmaz. Bu Arsenal'in en iyi yaptığı şey. Arsenal'in ben yine böyle dediğim gibi zorlanacağını demeyeyim de taraftarına böyle zor anlar yaşatacağını hissediyorum. Ama o sanki gol yiyerek değil, maç böyle uzun süre o kilidi açamayarak gidebilir. O yüzden Arsenal kazanır ve 2,5 alt. Gol yemeden kazanır. Böyle 1-0'lık, 2-0'lık bir Arsenal galibiyetine hedeflemek lazım sanki zorlanacağını düşünüyorsak.
1: Olabilir. Dinleyicimizin birden ikisine 22-65 oran veriliyor Arsenal maçında. Birden iki. Arsenal geriden gelir kazanır 6-98. Valla senin söylediğin senaryo kornerleri de beraberinde getirir bence Efe abi.
0: Tabii.
1: Bu da yine bir diğer alternatifimiz olsun bu maçla alakalı. Güzel. Bakalım ne olacak? Arsenal lig koşusunu gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl sonuçlanacak? Bu sezonda olmazsa artık ne olacak? Orada gerçekten
0: Ya
1: merakım
0: şimdi tabii
1: çok
0: orada
1: yüksek.
0: artık dizgi, çok tabii avantajı eline geçirdi Arsenal. Hele bu maçı kazandığı takdirde gerçekten dün şey ne oldu ya?
1: Hangi maç?
0: Manchester United ne yaptı? Kaçırdım onu.
1: 0-0.
0: Allah!
1: Saçlar kaldı.
0: Kaldı saçlar. Artık o yoğunlukta bak bir an aklıma o geldi. Manchester United ne yapmıştı diye düşündüm. Olacak iş değil hakikaten ya.
1: 0-0. O saçlar gene kaldı abi.
0: Bir de yazdan önce bitlenecek herhalde abi çocuk. Yani eyvah eyvah yani.
1: Ama çok uzun süredir böyle. Onun bir formülünü bulmuşlar herhalde ama
0: Arada
1: gerçekten
0: kesiyordur bence çaktırmadan ya.
1: kırkları
0: Yapacağı
1: almıyor mudur?
0: reklamı yaptı zaten.
1: Bilmiyorum ama o da 0-0 bitince dün dakika skorda da Sait'le Zadik abi ekrandaydı. Onlar da Manchester'dan ikinci yarı bir gol bekledi Zadik abi. Ama hani 0-0 bitince evet tercih başarısız oldu ama benim yani böyle bir istemsiz bir gülmem geldi o çocuğu hatırlayıp gerçekten. Dedim yani çocuk gene yırttı. 5 maç üst üste galibiyet gene olmayacak. Gelecek sezona kaldı bazı şeyler ama
0: Dün
1: orada da
0: çok riskliydi tabii ki. Yani Manchester United istediğini aldı.
1: tabi
0: İlla
1: baktığın
0: kazanması
1: zaman
0: gerekmiyor yani. O
1: Şampiyonlar Ligi
0: 65
1: zaten
0: yaptı. Evet.
1: yani hiçbir şekilde bir şey değişmeyecek orada. Ama
0: Gelecek sezona kaldı. En kötü, en iyi şartlarda
1: Eylül mü? Ağustos,
0: bir
1: Eylül.
0: iki, vallahi hesap yapmak zor. Ne zaman açılacak bu sene bir de lig? Ya kardeşim bir de bir iddiaya giriyorsun. Bari lig deme yani. Üst üste 5 maçta. Araya maraya bir kupa gelir, bir şey gelir. Bir de sen lig niye diyorsun yani? Üst üste 5 maçta. Avrupa kupaları, ön elemeler, mön elemeler.
1: Oynayacağız.
0: İşi
1: Evet.
0: bitirirsin en azından Eylül başı gibi.
1: Tabii hazırlık maçları var. Orada bile biter iş belki de yani.
0: Bak biz bile konuşuyorsak bunu. Demek ne reklam yaptı. Adam Hakikaten.
1: Tabii.
0: Belki de
1: Tabii.
0: dua ediyor Arsenal Manchester United.

0: Yenilsin diye ya da
1: Belki de
0: kazanamasın
1: gerçekten çok yani şu an baktığın
0: diye.
1: zaman Manchester bunu başardıktan sonra
0: Tabii.
1: arkadaşın hiçbir esprisi kalmayacak ki.
0: Yani abi saç bakım ürünleri onlar bunlar uzun saç şudur budur bir de maşallah adam da afro tarzı bir saçlar oluşmuş. O yüzden hani bence o bayağı bir o işin ekmeğini yiyecek. Belki de aman kazanmasın diye Manchester United dua bile ediyor olabilir.
1: Tabii. Yani şu an yiyeceği kadar da yedi o ekmeği. Daha da yemek için tabii Manchester'ı şeyde böyle yaşasın ve gene kazanamadı şeklinde olabilir yani gerçekten. Bakalım ne olacak ne bitecek Efe abi. Reklamdan önce ben de bir Hollanda özeti geçeyim istersen sana.
0: Evet.
1: Daha sonrasında ben reklamdan sonra dakika skor için ayrılmak zorunda kalacağım. Size biliyorsun.
0: Evet.
1: Şöyle bir baktığımız zaman bugün yine Hollanda'da 17.45'te bütün maçlar oynanacak. Listede sadece Telstar Herakles maçı yok. O da Herakles ligden düştükten sonra geçen hafta Zwolle maçı da listede yoktu. Bu hafta da Telstar maçı listede yok. Hollanda'da da işler biraz bazı takımlar açısından karışık, bazı takımlar açısından acabaları içinde barındıran bir senaryo söz konusu. Ligin üst sıralarından başlayacağım. Öncelikle Feyenoord Alkmaar'la oynuyor. İkinci sıradaki pozisyonu koruma çabası içerisinde bir Feyenoord var. Alkmaar kupayı kazandıktan sonra Avrupa biletini cebine koydu. UEFA'da oynayacak gelecek sezon. Ama ondan sonra da temposunu düşürmedi. Hiçbir şekilde böyle bir kötü bir görüntü sergileyen serkeş bir Alkmaar yoktu. Öte yandan bu tarz vitrin maçlarında da zaten Alkmaar gibi takımlar yine gerekli ciddiyette oynuyor. Ben Feyenoord Alkmaar maçının her iki yarıda da 1.5 üste aday olduğunu düşünüyorum. İki yarıda da bence 1.5 üst gol barajını aşacaktır bu maç. Feyenoord'un temposu hala şansının yaver gitmesiyle ikinci sırada. Temposu çok kötü. Yani mesela açıp baktığımızda uzun süredir kaybetmiyor gibi görünseler de yani inanılmaz şanslı oldukları maçlar atlattılar. Özellikle son Stuttgart maçı 1-0 öndeydi Stuttgart. Sonra bir kırmızı kart çıktı. Deplasmanda 80 sonrası bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı Feyenoord. O kırmızı kart çıkmasaydı Stuttgart deplasmanında da hiç öyle galibiyetle ayrılmayacaktı. Öte yandan rakipleri de çok kötü demek de doğru değil ama iyi bir sezon geçirmiyorlar. Nijmegen çok fazla ikramda bulundu. Ajax zaten Ajax gerçi kötü bir sezon geçiriyor. Ama yine de orada ligin zirvesinde 2, 3, 4 ve 5. sıralar cidden alev alev diyebiliriz. Mesela diğer açıdan Ajax Utrecht'le oynuyor. Bir yandan 3. sıraya çıkıp Nijmegen'in kaybetmesini bekleyerek Şampiyonlar Ligi eleme potasında kendisine yer bulmak isteyecek. Bir yandan arkadan gelen Twente kendi UEFA Ligi sıralamasında orayı kaybetmemek isteyecek. Ajax Utrecht maçı Utrecht öte yandan baktığımızda ilk 8'de ve hatta 9'da orada Alkmaar kupayı aldığı için Konferans Ligi elemesine 9. sıradaki takım da katılacak. Utrecht oradan ayrılmayacak gibi görünüyor ama bugün ben Ajax'a gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var 2.5 üst kombosu Ajax maçında değerlendirilebilir. Öte yandan Ajax ilk yarı gol atabilir seyircisi önünde artık buraları biraz daha dikkatli ve ciddi oynayacaktır. Bu da değerli olabilir. Nijmegen hem Feyenoord arka arkaya hata yaparsa direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Öte yandan kendileri hiç hata yapmazsa Şampiyonlar Ligi eleme potasında ligi bitirecekler. Buranın mücadelesini veriyor. Groningen üstünde Sparta Rotterdam var. Hani 9. bitirirsem Konferans Ligi playoff'u iddiası var Groningen'in de. Nijmegen bugün kolay bir deplasmanda değil. Zaten açılan oran da 2-11. O kolay olmadığının da en büyük göstergelerinden bir tanesi Nijmegen adına. Ama ne olursa olsun temposu ve oyun anlayışıyla ben Nijmegen'in 2 gol bulmasını bekliyorum. Bugün en güvendiğim Hollanda seçimlerinden bir tanesi Nijmegen'in 2 gol atması deplasman 1.5 üst. Onun oranı 1.50 1.68 civarında. O yönden ben yanıltmayacağını düşünüyorum. Üst taraflarda durumlar böyle. Alt tarafa baktığımız zaman Telstar, Volendam, Excelsior bu üç takım düşmemek için ya daha doğrusu düşme playoff'u oynamamak için bir çekişme halinde. Telstar bu haftanın en şanslı takımı, Herakles'te oynuyor. Düşmesi kesinleşti. Hiçbir iddiası yok. Temposuz. Zaten çok kötü de bir durumda. 80 gol yediler bu sezon ligde 32 maçta. Hani öyle bir terslik yaratacak bir durumda da yok. Telstar bugün muhtemelen 3 puanı cebine koyacak. Ve Excelsior'da Volendam'la oynuyor evinde. Excelsior son haftalarda tempoyu bayağı bir yükseltti. Çok güzel galibiyetler aldı. Ben bugün Volendam'a da en az 2 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst bu maçta 1.52'den bence güzel bir alternatif. Garanti diyebileceğimiz, tabii ki garantisi olmamakla beraber bu oyunda, ama ideal diyebileceğimiz bir tercih olarak değerlendiriyorum. Burada muhtemelen Volendam düşme playoff'unu oynayacak takım olacaktır. Bu hafta sonuçlarıyla beraber biraz daha aşağıda bir şeyler netleşebilir. Nakbreda'yı muhtemelen uğurlayacağız. Herakles'ten sonra veda eden bir diğer takım Nakbreda olacak. Onlar da çok iyi bir performans, iyi bir görüntü sergilemiyorlar. Herenveen'i ağırlıyorlar bu sezon. Bu hafta özür dilerim. Herenveen ligde 7. konumda. Onların ilk yani konferanstaki playoff hattı garanti seviyede. Bir hani büyük bir sürpriz olursa futbol mucizesi 4. sırada da bitirebilir ligi, ama öyle bir futbol mucizesi muhtemelen olmayacak. Önlerinde Twente, Ajax, Nijmegen, oralarda ona çok fazla müsaade etmeyecektir. Bugün bu kötü durumdaki Nakbreda evet elinden geleni yapmak istese de Herenveen çok böyle fırsat vermeden 2 gol atar bugün. O da 1.79 Herenveen'in 2 golü. Benim ideal seçimlerim arasında. Öte yandan Go Ahead PSV ile oynuyor. Şampiyon Go Ahead deplasmanında. Aralarındaki maçlar gollü olabiliyor. 3.5 üstün oranı bile 1.54. Bu maçta da yine her iki yarıda da 1.5 üst denemesi yapılabilir. Ayrıca 1'den 2 denemesinin yapılabileceği bir maç olduğunu düşünüyorum ben Go Ahead PSV maçı. 1'den 2 olarak uygun bir deneme yapılabilir. Yine Twente evinde Sparta Rotterdam'ı ağırlıyor. Sparta Rotterdam 9'daki yerini korumaya çalışsa da Twente'nin az önce de belirttiğim UEFA Avrupa Ligi, hatta Şampiyonlar Ligi ön eleme, o üst sıradaki durumu söz konusu. Ya 23 ya 24 maçtır sadece bir mağlubiyeti olan bir Twente var. Evinde çok hızlı bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar. Ev sahibi maç sonu 1 ve 2.5 üstler. Bence ideal bir tercih olacaktır. İlk yarı 1 ve 1.5 üstte denenebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum Efe abi.
0: Süper. Bunlar da Hollanda'dan alternatifler olsun. Bir Z raporu da ver. Öyle reklama gidelim.
1: Abi Z raporunda
0: en güvendiğin ikiliyi alalım.
1: Excelsior 2 gol atar. Nek Nijmegen 2 gol atar abi.
0: Excelsior, Nek Nijmegen 1.5 üst ikisinde.
1: Evet. Ev sahibi 1.5 üst. 2.55 yapıyor. Benim Hollanda Z raporum bu şekilde.
0: Peki, teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim
0: abi. Temi'yi biraz erken uğurluyoruz. Son bölümde evet. Ben son 15 dakika bizim 1.02 platformunun dergisinden bazı seçimler okuyacağım. Kısa bir reklam aramızı verelim. Ardından birlikteyiz. Fehmi'ye de elveda diyelim.
1: Güle güle abi. İyi yayınlar sana.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.

0: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
1: geçiyorum. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.

0: Hoca Hayra sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Lokita son 400 metreye girilirken de yarım boy farklı önde ama şimdi yakalandı ekürisine 13 numaralı Whisper of Victory. Onun dışından da 8 numaralı Neuromet geliyor. Son 200'e girildikten sonra dıştan gelen 8 numaralı Neuromet öne geçip yarım boy fark yaptı. İçeriden 13 numaralı Whisper of Victory, dışarıdan 2 numaralı Cahir. Onun dışından Dreadro 4 geliyor. 8 numaralı Neuromet kazanıyor. 2 numaralı Cahira 2. 13 numaralı Whisper of Victory 3. 10 numaralı Theodore of War 4. oldu. 5.liği ise 3 numaralı Karatrace elde etti. 8 numaralı Neuromet Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Radyo Gol.
2: Reklam.
3: Türkiye. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
7: Bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
9: Bunu?
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Taşır da

0: TRT.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz. Fehmi'ye bir yayın için biraz erken gönderdik. Bir Spreaky platformu YouTube kanalında yayınlarımız devam ediyor. Bugün de bu formatta yayınlarımız sürecek. İddia severleri oraya da bekleriz. Hatta ben de son bölümde biraz bizim bu 1-0-2 platformunun tahtalarından ve bizim bir dergimiz var dijital. Onlardan bazı bilgiler aktarayım sizlere. Bugün Türkiye'de en çok oynananlar listesinde birinci sırada Burnley-Aston Villa maçı var ve maç sonu 2 oynanmış durumda. Burnley'nin hiçbir iddiası kalmadı. Küme düştü daha doğrusu. Aston Villa Şampiyonlar Ligi'ne katılım iddiasını sürdürüyor. 1.33'e kadar düştü bu arada oran. Birinci sırada bunu aktarayım. İkinci sırada Crystal Palace Everton. Burada da Everton galibiyeti var. Orada da Crystal Palace'ın ligde iddiasının olmaması, hedefsiz olması ama Konferans Ligi'nde gelen final bu maçta ibreyi Everton'a çevirmiş. Crystal Palace'ın hem bir zafer sarhoşu hem de bu maça

odaklanamayabilir diye düşünmüş herhalde oynayanlar. Everton'a yönelmişler. Everton'da son dönemde bir çıkış içinde, önemli takımları yeniyor. Bakayım Everton'ın durumu nedir iddiası? 48. Çok ciddi bir iddiası yok gibi Everton'un ama Crystal Palace'ın hiçbir şeyi yok gibi, iddiası yok gibi. Gerçi orada da belli olmuyor. 34. Ama şöyle bakayım. Dört maç yani o kadar da rahat değilmiş. Everton oynanmış durumda. Burada Crystal Palace'ın biraz ligdeki konumu göz önüne alınmış herhalde. Ama biraz riski de var şimdi baktığım kadarıyla. Üçüncü sırada Nottingham Forest Newcastle maçında maç sonu bir var. Ben de buna katılıyorum. Nottingham Forest'ta alt sıralardan yaptığı çıkışla biraz kurtuldu ama tam anlamıyla rahatlayamadı. Bugün Newcastle tamamen iddiasız durumda ve Nottingham Forest o rüzgarı aldı arkasına. Aston Villa yenilgisi normal. Onlar konferans Avrupa Ligi'nde de gidebildikleri yere kadar gittiler. Esas hedefleri onların tabii ki her zaman ligdi. Pereira geldiği günden beri Nottingham Forest'a gerçekten çok ciddi bir çıkış yakaladı. Hatta son 6 hafta sonuçlarına göre Nottingham Forest lig lideri. Yani son 6 haftada en fazla puan toplayan takım Nottingham Forest. 2.90 oranı. Bence oran da cezbetmiş ama valla şimdi şöyle bir baktım. Nottingham Forest galibiyeti kesinlikle değerlendireceğim akşam bu orandan. Yani Newcastle'ın uzun zamandır ligden kopmuş bir görüntüsü var. Nottingham Forest da birçok açıdan kendini bu yarışın içinde tuttu. Dolayısıyla galip gelmelerini bekliyorum. Artık sayfalar biraz kadar çok açtık ki. Nottingham Forest'ın bu oranı niye bu kadar yüksek diye düşündüm açıkçası. Şöyle baktığımızda çok mu eksik var vesaire, devam eden bazı eksikler var ama yani Newcastle'ın durumu, Newcastle'da da bir hedefsiz kalma durumu var ve bunu da lige yansıttılar. Deplasmanlarda da bayağı bir düşen bir Newcastle var. Valla Nottingham Forest, daha Türkiye'de elimde de gördüm, çok hoşuma gitti galibiyeti. West Ham Arsenal KG VAR'a yönelmişler. Burada da az önceki dinleyicimizin kurduğu mantık gibi West Ham'ın bir gol atarak zorluk çıkartmasını düşünmüşler ama Arsenal zorlanırsa böyle acaba 0-0 giderek mi zorlanır diye de düşündüm. Ama KG var. Türkiye'de 4. sırada. 5. sırada Mallorca Villarreal. 6. sırada da Athletic Club Valencia maçı var. 8. sırada Türkiye'de Barcelona Real Madrid maç sonu 1 olarak girmiş. Gerçekten tahtalarda bugün fazla Barcelona'yı göremiyoruz ki. Yani bir El Clasico olduğunda muhakkak ilk 2-3 sıralarda olurdu. Belki ilerleyen saatlerde listeye girebilir ama şu anda fazla bir şey göremiyoruz. Balkan tahtasında da tabii orada fazla tanıdık isimler yok. Hiç popüler maçlardan hiçbiri yok mesela Balkan tahtasında. Yine Amerika tahtasında da kendi ligiyle ilgili eğilimler var. Avrupa tahtasında Aston Villa en çok oynanıyor. Crystal Palace orada ikinci. Onlar Everton'dan da Crystal Palace'a dönmüşler ama Avrupa tahtasında yine Nottingham Forest maç sonu bir olarak ciddi biçimde oynanmış. Sanki bugün en güzel şey Nottingham Forest'ın galibiyeti gibi bu orandan 2.90'dan. West Ham Arsenal maçında da Avrupalılar 2.5 üst oynadığını görebiliyoruz. Onlar da biraz. İngiliz tahtasında ise Aston Villa galibiyeti birinci, Everton burada da ikinci sırada. Ve Nottingham Forest da birinci sırada. Güzel. West Ham Arsenal de 2.5 üst olarak girmiş. Valla ben Nottingham Forest'ı deneyeceğim. Saatte 16'da. 2.90. Değerlendirebiliriz.
Chelsea 3-1, Sunderland 5-0. İki tane deplasman galibiyetin üzerine çıkıyor bir de Nottingham Forest Lig'de, bunu unutmayalım. Aston Villa yenilgisi onlar adına hiçbir şey yok. Yarı finale gelmek bile büyük bir başarı onlar adına böyle bir sezonda. Avrupa Ligi'nde. O yüzden gerçekten İbre Nottingham Forest'a dönük gibi. Newcastle'ın çok ciddi bir dükkanı kapatmış görüntüsü var. Tahtalardan ben bunu aklıma yazdım açıkçası. Şöyle biraz bilgisayar skorlarına bakalım. Yine bizim tahtalardan birkaç tane popüler maçla ilgili bilgisayar skoru vereyim. Hatta Fransalara vereyim. Öylece de bir Fransa'nın da bir ufaktan bir özetini de geçmiş olurum. Kendi düşüncemi de aktarırım maçlarla ilgili. Auxerre Nice 3 bilgisayarda 1-1 demiş. Benim de bugün direkt beraberlik denediğim maçlardan biriydi. 3 bilgisayarında 1-1 çıkması tabii ki bu seçimi destekliyor. Çünkü bu takımlar galibiyetlerine güvenilecek takımlar değil. Nice beraberlik yetiyor. Auxerre'in pek hali yok. Yani gerçekten beraberlik denemek için çok uygun bir maç olduğunu düşünmüştüm. Algoritmalar da bunu desteklemiş. Monaco Lille 1-1-1-1-1-1. Burada da 3 algoritmada 1-1 çıkarımında bulunmuş. Ben Lille'in galip geleceğini düşünüyorum. Monaco'daki düşüşü dikkate aldım. Yani Monaco öyle fırsatları tepti ki artık bu saatten sonra o gücü kalmamış olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir sakat eksiklere de son bir bakalım. Çok önemli eksik yok tabii ki ama performansı ciddi düşen oyuncular var. Yani Akliyoş ve Balogun bayağı bir düşüş yaşıyorlar. Lille'de bir sıkıntı var mı? Yok, Lille'de bir sıkıntı yok. Yani Lille'de yine bakıyoruz, Pardo, Haraldsson, yani tam deplasman için uygun bir takım. Ben Lille'in 1-0, 2-0'lık bir galibiyetini bekliyorum. Anca Strasbourg 2-1-1-2-1-1. İki takım da iddiasız. Yani Lig 1 olmasa goller mantıklı ama Strasbourg çok yorgun. Anca'nın gol atacak görüntüsü yok. Yani ne kadar hedefsiz kalmış takımlar da olsalar Strasbourg çok kötü bir performansla elendi hafta içi. İzleyeniniz vardır. Hiçbir varlık sergileyemedi Rayo Vallecano maçında, ki avantajlı skorla da bir dönmüştü. Yani düşük bir skorlu bir mağlubiyet almıştı. Az farklı bir mağlubiyet almış. Hiçbir şey yapamadı. Bu nasıl etkiler elenip buraya dönmek? Çok çözebildiğim maçlardan biri değil bu. Le Havre Marsilya 2-1-1-3-1-2. Ben biraz daha 2-1 tarafındayım Le Havre'da. Metz Lorient 1-1-1-3-1-2. Tipik bir küme düşmüş takım Metz. Metz 2000'li yıllarda tam 17 kez ligden ya düştü ya lige çıktı, lig 1'e. Yani asansör takım diye bir kavram varsa bence asansör takım tanımının yerine Metz'i koymak yeterli olur. Gerçekten bu çok çılgın bir şey. Tam 17 kez 2000'li yıllardan bu yana, yani son 25 sezonda 17 kez ya ligden düştü, lig 1'den düştü ya lig 1'e çıktı. Yani gerçekten bir tarihe geçti diyebiliriz Metz için de. Yine gol atarak veda edecektir algoritmalardaki gibi. Bu da günün KG var bir üst maçı. Paris Saint-Germain Brest 1-0, 3-0, 2-1. Algoritmalarda böyle biraz Paris kazanır ama idare eden bir galibiyet alır düşüncesi var. Yani çok da şaşırmam. Yani ben 2.5 üst bekliyorum ama Paris 2-0 kazandı. Tüh yak, yani olur ama olur. Paris'te çok yorucu bir 90 dakikanın üstünde çıkacak Bayern Münih deplasmanı. Az buz değil, mental olarak da düşünmek lazım. Ama ben hala yarışın devam ettiğinden dolayı Paris'in 3 golüne güvendim. Rennes Paris FC 2-0 2-0 1-1. Pek katılmıyorum skorlara. Rennes'in kazanacağını düşünüyorum ama

0: Paris'te bir gol bulur diye düşünüyorum. Toulouse Lyon'da 1-2, 1-2, 1-1 çıkmış. 1-2, 1-2, 1-1. Evet, KG var. Lyon kazanır. Gibi bir skor bekliyordum ben de. Ben daha çok, daha yüksek bir skor bekliyorum burada. Toulouse'un da goller bulacağına inanıyorum. 3.5 üst beklediğim bir maç bu. Şöyle baktığımda da bir de bir Barcelona'yı vermiştik ama 2-1-3-2-2-2. Bunu da şöyle bir bilgisayar tahminleri hatırı. West Ham Arsenal 1-2-1-3-0-2. Schalke ritmada Arsenal kazanın ikisi gol yer diyor. Crystal Palace Everton 1-1-1-1-1-1. Nottingham Forest Newcastle 2-0-2-1-1-1. Güzel. Ya Nottingham Forest bütün bu değerlendirmeleri yaptığımda 16'da buna 2.90'dan oynayıp başka bir şey de yapmam İngiltere Premier Ligi'nde diye düşündüm. Tüm tahtalardan da çıkarımım nacizane bu oldu. Evet, böylece de bugünlük programımızın sonuna geldik. Herkese yapacağı kuponlarda bol şanslar diliyorum. Yarın Fehmi'nin günü. Hafta içi de 17-18 kazandıran saatler Radyo Gol'de devam ediyor. Pazartesi, Perşembe ben yokum. Diğer günler varım. O günlerde de Fehmi yine bizim 1-0-2 platformundaki arkadaşlarla beraber programları yapıyor. Hepinizi o programlara da beklerim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
3: Antalya Spor bugün ekstra bir oyun oynadı. Şimdi geçen haftaki Alanya Antalya maçına baksan Antalya yani iyi bir takım değil maalesef. Antalyalılar için söylüyorum maalesef diye. Bundan sonra düşme hattına bakacağız. Fenerbahçe için psikolojik olarak bitmiş olan lig matematiksel olarak da bugün itibariyle bitti. İşte keşkelerle
4: dolu bir sezon oldu Fenerbahçe.
3: Şöyle yani ben hafta içi de birkaç telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki yani keşke diyor musunuz dedim. Karagümrük maçından sonra hocaya göndermediğiniz için. Onların da iddiası çünkü biz zaten gönderelim dedik. Fakat Sayın Başkan istikrardan yana oldu. Yani bizim şube olarak, futbol şubesi olarak görüşümüz mesinden yanaydı hocanın. Keşke ya hiç göndermeselerdi, burada defalarca söyledik, ya da o zaman gönderip bir neşteri vursalardı belki bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bakalım bundan sonra Fenerbahçe kongre konuşacak.
4: Evet.
3: Transfer konuşulacak. Yani sezon bitti ama Fenerbahçelerin özellikle bizlerin yayın maratonu bitmiyor yani. Şimdi kongre gündemi, sonra Dünya Kupası başlayacak. Sonra da zaten Temmuz ortası
4: normal akış.
3: Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Hayırlısı olsun. Bu sezon böylesi de bitti. Bakalım seneye ne gibi tiyatrolar izlemeye devam edeceğiz.
4: Seneye gitti. Bakacağız bakalım yani üst üste 4. şampiyonluk Galatasaray. Okan Buruk'un da 4. şampiyonluğu. Tabii her şampiyonluğu kendi içinde değerlendirebiliriz. Hani her sezonun farklı dinamikleri var. Farklı faktörleri var tabii ki ama zannediyorum ki bu sezon hani Galatasaray yani ikram anlamında elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bugün de dahil olmak üzere biz tabii ki iki ekrandan seyrettik hem Fenerbahçe hem Galatasaray karşılaşmasını. Ama hani Galatasaraylı oyuncuların vücut dilinden anladığımız çok ciddi bir gerginlik vardı evet. Karşılaşmanın başından sonuna kadar. Belki Antalya Spor maçın başında bu kadar inançlı olmayabilir karşılaşma başlamadan önce. Ama karşılaşmanın içinde o kadar inançlı hale geldiler ki yani skor da tabii onları oraya taşıdı. Ama günün sonunda kazanan Galatasaray oldu ve şampiyon oldu.
5: Şöyle Galatasaray'ın 4 sene içerisinde herhalde ilk kez kendi kendine almadığı bir şampiyonluk. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe ortalama bir performans gösterseydi. Çünkü iyi bir performans gösterseydi bugün şampiyon Fenerbahçe olurdu. Ama ortalama bir performans gösterdiği için Galatasaray'ı şampiyon yapan takım oldu. Bunu Galatasaray'ın oyununu ya da kadrosunu vesaire küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Dediğin gibi çok ikramda bulundu Galatasaray. Fenerbahçe bunların hiçbirini kullanamadı ve noktayı da Galatasaray'ın koyma fırsatı geçtiğimiz haftalarda eline geldi ve derbi galibiyetiyle Fenerbahçe'yi tamamen aslında saf dışı bıraktı. Yani bu geçtiğimiz hafta yaşanan heyecan, bugün yaşanan heyecan açıkçası çok da gerçekçi heyecanlar değildi. Yani şöyle bir örnek vermiştim, onun üzerinde de biraz tepinmiştik. Mars-Dünya çarpışması evet. diye o olmadı yani, çarpışmaz.
6: Çarpışmadı.
4: Yani heyecanlanan sanki, yani Galatasaray taraftarlar

0: çok daha fazla heyecanlıydı tabii ki hali. Yani. Fenerbahçeliler o kadar değildi.
1: Fenerbahçeliler şey diyordu yani rahatlıktan şampiyon olacağız herhalde falan diye. Şey çok fark ediyor yani. İşin psikolojisi çok fark ediyor. Fenerbahçe gerçekten rahatladı. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok artık bu saatten sonra. Zaten 7 puan dedi ama şey ilginç. Yani Galatasaray'ın bu 3 yıl üzerine bu kadar geriliyor olması biraz garip açıkçası. Ama günün sonunda Murat abi güzel özetledi. Zaten aslında mental olarak bitmişti iş ama bugün matematiksel olarak da bitti. Fenerbahçe için sadece şu söylenebilir. Bu oyun neredeydi? Ya da şey şeye de hiç katılmıyorum
2: baskı
1: bu arada.
2: Yani. Baskı yok. Baskısızken rahatla. Ya şöyle düşün Oğulcan. 2 haftadır, özellikle hadi son 1 haftadır diyeyim. Evet. Fenerbahçe'de futbolla ilgili hiçbir şey okuyor musun sağda solda?
0: Hayır.
2: Samandıra şu an kendi halinde gayet rahat. Tamamen işte İdmana geldi. Sağlıklı yaşam, spor da yapıyorlar. Seneye burada devam edecekler işte odalarını falan düzenliyordur. Hani seneye eşortmanı nereye koyacağım, kramponu nerede dursun. Ayrılmayı düşünenler ufak ufak dün geçenlerde gördüm. Ederson bayağı bütün eşyalarını toplamış. Evine eşi herhalde götürüyordu eşyalarını. Kimse onun hesabında. Herkes bir hesapta. Yani Zeki Murat Gül acaba ben seneye daha takımda durur muyum? Bir aşağı gider miyim? Oradaki futbol organizasyonu ne olur? Fenerbahçe'de bunun hesabı yapılıyor. O rahatlıkla da hem geçen hafta hem bu hafta.
1: İyi oynuyorsun.
2: Hem oynuyorsun hem rahatsın. Birçok oyuncuyu da görüyorsun. Bugün YTF'yi de gördük. Archie Brown'u da gördük. Yani bu biraz Fenerbahçe'nin yeni gelecek teknik direktörüne aslında sunum yapıyorsun şu anda.
1: Fred'de bu oyuncular var. Fred enteresan.
2: Fred şimdi yeni hoca gelecek ya normal.
1: Yani Fred 30 haftadır neredeydi acaba?
0: Tabii yani sadece Fred için birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Evet. Hani Fenerbahçe tabii Fenerbahçe'nin durumunu da konuşacağız, daha detaylandıracağız ama hani bugün Galatasaray maçını seyrederken yani oyuncuların gergin olduğunu ve hakikaten hani bembeyazdı birçok oyuncunun yüzü. Hani o istediklerini yapamadıkça ciddi şekilde gerilim oldu. Tabii ki Star'ın sesini duyamadım ben. Hani sessiz izledik iki televizyon olduğu için. Oradaki tribünde nasıl homurdamalar mutlaka ki olmuştur karşılaştığı.
2: İki kez geri düştüler.
0: İki kez geriye düştü. Sürpriz şekilde de geri düştüğü anlar oldu. Yani bu Soner inanılmaz iki tane gol attı. Antalya Spor'da free kick inanılmaz gerçekten. Tabii ki çok tartışılacak da bir karşılaşma oldu. Yani şampiyon olunduktan sonra tartışılır mı? Tartışılmaz mı? Ben çok aslında o kadar tartışılacağını düşünmüyorum. Hakem kararları nezdinde çok tartışılmayacaktır artık karşılaşma. Çünkü lig bitti. Haç bitti. Yapı paydos durumu var şu anda. Ama hani hakemin böyle bir karşılaşmanın altında hani iliklerine kadar ezildiğini maçın ilk anından son anına kadar gördük. Çünkü hiç zaten buranın bir hakemi değil. Yani Çağdaş Altay. Sanki şey gibi atamayı görünce şey zannettim ben. Hani sanki Galatasaray hani şampiyonluk bitmiş. Hani son haftada tecrübesiz hakemleri gönderirsin. Hani büyük takım karşılaşmalarına biraz daha tecrübe kazansınlar diye. Öyle bir hakem Çağdaş Altay bakıldığında.
2: Şöyle bak, geçen hafta Fenerbahçe Başakşehir maçında çok iyi bir hakemi vardı bence. Ondan önce Galatasaray Gençler bir kupa maçı döndü, orada da çok iyiydi.
0: Vermediler maçı.
2: Bu hafta maç vermediler. Evet.
0: İnanılmaz bir şey.
2: Abi Türkiye'de
0: direkt ona baktım, verdiler mi vermediler mi?
2: Yasin Kol bu hafta 4. hafta oldu üst üste, muhtemelen haftaya verecek. 5 hafta üst üste maç almış olacak. Derbiden önceki hafta başladı yönetmeye, hala yönetiyor. Abi neye göre, hangi kriter? Çağdaş Altay hangi kritere göre 3 büyüklerden herhangi birinin maçını yönetiyor?
0: Final maçı yani.
2: Acaba genç bir hakem değil. Tabii. Yıllardır var işte alt ligler, üst ligler oralardan geziniyor.
0: Buranın hakemi değil yani.
2: Hakemle okumuyorum maçı ama yani ya bu maç yani olmuyor işte. Öbür tarafta bizim maçta adliye koridorlarına daha fazla vakit harcayan, açtığı davalarla Atilla Karaoğlan bir penaltı çalıyor. Abuk, subuk, temas yok, hiçbir şey yok.
1: 50 santim önünde düdük ağzında bekledi ve gitti o penaltıyı verdi.
0: Vardan döndü haliyle tabii ki döndü.
1: Tartının iki yanı.
2: Yanlış anlama, biri de FIFA kokarttı bir de.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Atilla Karaoğlan.
1: İnsanlar Çağdaş Altay'ı bu şampiyonluk konusunda düşünüyor olabilirler ama Antalya belki haftaya küme düşecek.
0: Ben onun için söyledim. Ben şey gibi diye demedim aslında bunu. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk maçı orada, Fenerbahçe ikinci, Fenerbahçe'nin şansı var diye değil. Alt tarafta 4-5 tane takım can derdinde. Yani direkt olarak otomatik olarak onu da etkiliyorsun. Hani tribünden etkilendi, atmosferden etkilendi. Hakikaten hani bence rezalet bir maç
2: yönetti. Bu arada Kayseri ile Fatih Karagümrük ligden düştü. Onlara da geçmiş olsun.
0: Karagümrük Kayseri'de mi resmileşti?
2: Resmileşti.
0: Kayseri Spor düştü. Karagümrük geçmiş
2: mesela
0: olsun.
2: O da bizim gibi. Kayseri de Fenerbahçe gibi. Yanlış hoca tercihinin kurbanı. Yanlış zamanda göndermek. Yanlış adam getirmek. Yani Erling Moya diye bir adam yani.
0: Bir anda çok kritik bir
2: haftada. Norveçli. Yani asla ve kata kısa dönem, yani Kuzey Avrupa'da ne zaman kısa dönemde iş yapmış verirsin adam. Ama 10 senede bir yere getirir, 5 sene. Solskjaer ne yaptı Beşiktaş'ta? Geldi gitti işte hani. Onun yardımcısı bir de Erling Moya. Daha önce gerçi teknik direktörlük yapmış.
1: Ama Kayseri Spor birkaç sezondur bir.
2: Kayseri Spor kaşınıyordu.
1: Kaşındı.
2: Karagümrük'te tam tersi bir hikaye var. Ya ben geçen hafta başkanla konuştum. Düşelim dedi, sorun yok dedi. Biz sene önümüzdeki sene takımda 3 aşağı 5 yukarı kurduk. 20 puanla falan çıkacağız lige dedi.
1: Ama geç açıldılar.
2: Doğru hocayı buldular. Ya diyor ki biz ligin ikinci yarısında bugün de bir gol attılar ya. Ligin ikinci yarısında 10 gol attık diyor ya. Ya nasıl ligde kalacağız 10 gol atıp diyor adam. 9'du. Ya çünkü Fofana'yı sattılar biliyorsun devre arasında. Datro Fofana'yı. Golcü alamadım diyor. Yani golcüsüz Thiago Çukur'la 9 gol ama şeyim yok diyor. Seneye statları da başlıyormuş yapılmaya. Yani ben seneye hocayı da uzattılar 2 sene kontratını. Yani yabancı bir hocayla çalışacaklar seneye evet. Alt ligde. Yani diyor ki ben 20 ya bir plan var. Anladın mı mesela? Ben Kayseri'de bir plan var mı? Acaba yoksa Kayseri bundan sonra yokuş aşağı gider mi? Çünkü biliyorsun Anadolu kulüplerinin böyle bir şey. Adana Demirspor bu sene eksi 110 puanla mı ne? Evet. Bir daha düştü.
0: Çok evet.
2: Mesela.
0: Galatasaray'ın ilk 11'i şu anda ekranda. Yani şunu Oğulcan'la konuştuğumuz için burada da söylemek istiyorum. Bence şampiyonluğun hani herhalde tartışması. Bence performansının çok altında. Beklenenin çok altında kaldı bence Osimhen. Galiba 15 golle tamamladı şu anda evet. Ligi. Birçok karşılaşmada da oynamadı sakatlıktan dolayı. Hani o geçen sezon yarım devrede yaptığı etki bence saha içinde o kadar yapmadı. Yapmadığını düşünüyorum. Ama yetti tabii ki oyuncunun performansı. Yine onu çıkarsan bütün sezon boyunca belki yine Galatasaray şampiyon olmakta çok zorlanabilirdi. Çünkü sadece gol atmak için değil, yani gol atma üzerinden değil, saha içinde büyük etkisi var ama belki çok gözden kaçan bir etkisi daha var. Yan etkisi daha var Victor Osimhen'in. Evet çok arzulu, çok istekli, çok istiyor şampiyon olmaya. Bugün ikinci sarıkattan gayet atılabilirdi. Yani o çok limitli hareketler yaptı ama kendi arkadaşlarının da çok gerdiğini düşünüyorum. Hani arkadaşlarına sorsan Osimhen'siz tabii ki oynayamayız diyeceklerdir. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir star. Ama o gerginliği de bir yandan yüklediğini düşünüyorum.
1: Bence de çok geliyor. Icardi o mental olarak daha konforlu bir oyuncu. Daha iyi bir takım arkadaş. Ama Osimhen'de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun adına açlık diyebilirsin, farklı bir şey diyebilirsin. Bu arada onun oyun karakterini yaratan şey bu. Yani bu kadar iyi bir santrafor olmasının temel sebebi zaten bu hırs ve isteği. Yani adam hiçbir anda sinmiyor. O farklı bir konu. Ama inanılmaz da sineye çekiliyor bu bir gerçek. Yani sahada herkesi tabiri caizse tartaklayarak Galatasaray kariyerini özellikle son birkaç haftadır sürdü.
0: Hakem dahil.
1: Bugün Osimhen istediği için Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü. Daha özeti yok. Bak istekli, yırtıcı bunların hepsi bir özellik. Tekrar ediyorum iyi oyuncu olmasının temel sebebi bu zaten. Çok iyi. Bence dünyadaki 5-6 santrafordan bir tanesi. Ona hiçbir şüphe yok. Bunun sebebi bu. Ama neye nasıl etki ediyor? Napoli de böyle değildi.
0: Değildi evet.
1: Hiç alakası yok yani bu yani. Şeyle. Bu farklı bir konu. Bu farklı bir mevzu. Ama şampiyonluğun önemli detaylarından mı? Oynadığı evrede kesinlikle. Ama oynamadığı evrede de zaten konuşacağız ama çok net bir şey belli etti bu şampiyonluğu. Atan tutan fark.
0: Yani bir kare as yapsak Galatasaray için yani şampiyonlukla alakalı.
1: Uğurcan.
0: Osimhen. Yani tabii ki Barış Alper demeden olmaz. Hani bazı bölümler Torreira, Abdülkerim Sanchez'in iyi oynadı, Jakobs'un iyi oynadığı karşılaşmalar var. Bugün Noah Lang bence ikinci yarıda çok önemli hareket getirdi. Hepsinin bir noktada katkısı var ama hiç katkı veremeyenler de var. Yani İlkay Gündoğan'dan bu performansı herhalde bu kadar düşük kalmasını hiç kimse beklemiyordu. Hani 46'da Lemina girmese çok daha zor bir maç olabilirdi Galatasaray için. Çünkü inanılmaz geçirgen bir orta saha halini aldı İlkay'la beraber Galatasaray. Ama hani Osimhen bonservisi alınıp karşılığındaki performans evet bu olacak deseler sezon başında herkes bir evet daha fazlasını bekliyoruz diyebilir.
2: 80 milyon eurodan bahsediyorsun yani hani bir daha kolay kolay da bir oyuncu için harcanmayacak ama büyük oyuncu. Yani varlığı gol atmasa bile varlığı yeten bir oyuncu bence Osimhen. Dediği gibi bence de 5 tane santrafor. Yani ben Mbappe yani santrafor olarak saymazsak, yani santrafor oynamasak 5 santrafordan bir tanesi şu anda bence. Her takımın isteyebileceği, her takımın oynayabilecek potansiyeli olan. Yani koysan bugün Bayern Münih'te de sırıtmadan oynar. Paris Saint-Germain'de de oynar. Real Madrid'de de oynar yani çünkü Mbappe bir sol yön oyuncusu. Ama tabii geçen sene mi daha etkiliydi, bu sene mi daha etkiliydi? Geçen sene çok daha etkiliydi. Seneye ne olur? Seneye kalır mı, gider mi? Giderse Galatasaray orayı nasıl kapatır? Tabii o Galatasaraylıların düşüneceği konular ama Galatasaraylar, benim konuştuğum Galatasaraylar olaya şöyle bakıyor. Yani biz geçen seneye göre 3 kat fazla para harcadık. Şampiyon olduk yine. Evet tabii ki şampiyonluk bu işin önemli. Çünkü şampiyonluğa direkt gidiyorsun ama onun dışındaki hiçbir... Yani Türkiye Kupası'da çeyrek finalde elendik. Şampiyonlar Ligi'de de yani son 16 yaptılar değil mi? Son 16 yaptılar evet, 16'da elendik. Yani hani baktıkları zaman hani yani biz 150 harcayarak da bunu yapabilir miydik? Yapabilirdik diyorlar baktığın zaman. Yani.
0: Tabii
2: böyle bir gerçek var.
0: Tabii Uğurcan'ı...
2: Tabii Uğurcan burada ya. Yani burada Uğurcan... Uğurcan olmasa Osimhen de yetmeyebilirdi bu sene.
0: Evet.
2: Yani Uğurcan'ın çok kurtardığı
1: ya maç şey, var. Kader döndü orada yani sezon başında. Ederson Uğurcan savaşında tam tersi olsaydı bence %100 yani. Fenerbahçe şampiyon olmuş olurdu.
0: Yani bence. Şimdi şu bu performansla öyle bakmak tabii ki çok normal.
1: Ya işte aynı oranda olduğunu varsayarsak.
0: İşte takım içi yani farklı faktörler illaki devreye giriyor. Belki Ederson bu kadar kötü performans göstermeyebilirdi Galatasaray kalesine geçseydi. Ya da Uğurcan belki bu kadar öne çıkmayabilirdi Fenerbahçe kalesine geçseydi.
1: Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını düşün. Ligde mesela bir Alanya deplasmanını düşün.
0: Aldı maçı.
1: Ederson

0: Buralarda daha şey olabilirdi. Daha noksan kalabilirdi. Bir de benim girizgahta Fenerbahçe şampiyonu ver deme sebebim şu. Galatasaray 3 yıllık bu şampiyonluk maratonunda hep çekirdeği çok kuvvetli bir takım oldu. Hiç performans düşüşleri olmadı aynı şekilde ve eşlikçiler çok iyiydi. Şimdi bu yıl Davinson Sanchez gerçekten bence yani standartının bayağı altına bir sezon geçirdi.
1: Torreira'nın ne bence en iyi
0: Torreira ikinci yarı neredeyse birkaç maç
1: Fenerbahçe
0: sayabilirsin.
1: maçı dışında yani.
0: Yunus bir 10 oynadı, Sara bir 10 oynadı gibi gibi. Osimhen ligin yarısında yok. Icardi Osimhen'den daha skorer bir sezon geçirdi ama bayağı tartışıldı. Sané derbi aldı. Muazzam
1: Doğru.
0: büyük maç performansı. Beklentinin altında kaldı.
1: Bugün 46'da çıktı sana mesela yani şampiyonluk maçı.
0: Bu senin en iyi iki eşlikçisi Şalay, Barış Alper. Çekirdek bu kadar darbe yemişken Galatasaray'ı kolay kolay böyle yakalayamazsın başka türlü. Çünkü Galatasaray seni hep ana çekirdeğiyle yendi.
1: Omurgasıyla değil
0: Hep
1: mi?
0: omurga aynen. Hep sayılırdı işte. Muslera, Davinson, Abdülkerim de bu arada bence
1: Tabii.
0: çok iyi sezon geçirdi.
1: Evet.
0: Abdülkerim Sanchez, Torreira, işte Mertens, Icardi denirdi. Mertens, Osimhen'dendi. Bu yıl bu eksikliği yaşarken Fenerbahçe'nin samimi söylüyorum çok rahat bir şekilde bu işi götürmesi
1: Bence de yani
0: lazımdı ama
1: Fenerbahçe'nin
0: işte bu şu an anlık yönetime de yazar. Santrfor alma olayını ben hala kabul etmiyorum. Onun hiçbir izahı yok. 10 yıl geçse de olmayacak. Bu sezon niye kaybedildi dendiğinde Fenerbahçe'nin santrforsuzluğu en çok hepimizin konuştuğu şey
1: yani
0: olacak.
1: epik hatalar listesinde kafadan girdi yani.
0: Epik hata ötesi
1: Evet.
0: bu. Epik hata ötesi. Ha bir de ilk belki sezon başında kurulan özellikle
1: Yanlış.
0: hücum tarafındaki
1: Evet.
0: rotasyon.
1: Çok kötü yani çok başarılı bir kadro planlaması
0: Çok
1: değildi
0: iyi
1: bence.
0: rotasyon oyuncuları var Fenerbahçe'nin ama çok iyi ilk 11 oyuncuları yok.
1: Galatasaray'ın da bence burada farkı Fenerbahçe ile açtığı nokta devre arası transfer dönemi oldu. Galatasaray hep ana iskeleti senin bahsettiğin çekirdeği sağlam tutup yedek noktasında problemler yaşayan bir takımdı ki bu sezonda hatırlak Aralık'ta Kasım'da ara transferden hemen önce oynadığı bir Saint-Gilloise maçları var. Kimsenin oyuna giremedi. Yani yedek kulübesinin o kadar kötü olduğu bir takımken Galatasaray. Hani Noah Lang başta olmak üzere devre arası transferleriyle kadro çeşitliliğini ve derinliliğini arttırdı. Yani Uğurcan'ı şurada ayrıca tebrik etmek lazım. Hani Murat abi yani genelde evet Uğurcan çok önemli bir kaleci. Çok büyük bir kaleci. Milli takımımızın da kalecisi. Ama Muslera gibi bir karakterin arkasına gelmek kim olursa olsun çok zor bir hikayedir. Yani yıllarca Fenerbahçe Alex'in arkasındaki oyuncuyu bulamadı. Muslera 14 yıl Galatasaray, Hakeza, Taffarel Mondragon'dan sonra çok önemli bir sürü ara verdi. İyi kaleci bulma noktasında problem yaşadı Muslera'ya kadar. Şimdi Muslera gidiyor hemen arkasında onun kaleye geçiyorsunuz Galatasaray formasında ki çok tartışmalı bir transfer. Hani büyük bir takımdan geliyorsunuz Trabzonspor'dan. Bu performans sanki hiç ilk yılınız değilmişçesine ortaya koyuyorsunuz. O yüzden yani bir şampiyonlukta hani kare as yapılabilir ama
2: Tabii
1: yani birinci
2: net.
1: isim
2: Ben ve
1: şüphesiz
2: sezon
1: Uğurcan.
2: MVP'si Galatasaray'da Uğurcan Çakır yani çok net. Fenerbahçe için oralara dönmeyelim artık. Eski yönetim, eski başkan artık neredeyse yeni bir kongre iki önceki
1: Evet.
2: başkan olacak Sayın Ali Koç. Yani Uğurcan'ın alınmama hikayesi var. Sonra Ederson'a gidilme hikayesi var. Ederson'a verilen garip bir para var. Şu da var. Sen Galatasaray'ın örnek ver. Fenerbahçe Volkan Demirel'den beri kaleci bulamıyor. Yok işte her sene değiştiriyor. Sene bir daha değiştirecek. Bulamıyorsun. Galatasaray hemen buluyor. Mesela Galatasaray eskiden arada böyle bir geçişler yaşar. Mesela Taffarel gittikten sonra birkaç kaleci aradı bulamadı. Sonra Muslera'yı buldu.
1: Mondragon geldi. Taffarel'den sonra.
2: Pardon.
1: Mondragon'dan
2: Mondragon'dan
1: sonra.
2: sonra bir işte yok
1: Evet.
2: Desantis
1: Zapata, Desantis,
2: geldi. Şey geldi bir tane
1: Leo
2: İspanyol geldi. Leo
1: Franco.
2: Franco geldi falan. Sonra Muslera'yı buldu. Muslera çok iyi götürdü. Uğurcan'ı buldu. Uğurcan da buradan ayrılana kadar bilmiyorum satar satmaz kalır kalmaz ama Uğurcan benim bildiğim vizyon açısından Avrupa'ya gitmek isteyen bir kaleci. Yani bir sene daha oynar gider. Dünya Kupası'ndan sonra hemen gider teklif getirir bilmiyorum. Ama Galatasaray o işi iyi hallediyor. Kaldı ki tam tersine rakibi Fenerbahçe halledemiyor. Bulamıyor kaleci. Yani bir şekilde bulamıyor.
1: Zorlanıyor.
2: Yok abi işte sayalım Volkan'dan sonra. Livakovic, Altay, Harun, Ederson. Yani olmuyor. Sen kalede bir türlü aradığın o senin maç kurtaracak kaleci bulamıyorsun. Livakovic de maç kurtaramıyordu. Ederson da kurtaramıyor. Bence Altay da Altay'ın bir iki tane var kurtar ama bir iki
1: Ama
2: tane.
1: 5 yılda yani.
2: Yani 5 yılda iki
1: Yok
2: tane. Bir
1: abi.
2: Hatay yani.
1: Evet.
2: Hatay maçı var bir tane acayip oynadı. Çok acayip
1: Rahmetli
2: oynadı.
1: Benzan'ın inanılmaz oynadığı maç ya. Evet.
2: Yani o yani onun dışında atan tutan hikayesi yine tutuyor. Ya
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
3: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 500

0: 35.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kadro darlığı çok ciddi anlamda bir kadro darlığı var. Yani rotasyon diyoruz ya, rotasyonu yapmak bile zor yani. Neyi öncelikleyeceğin, nasıl yapacaksın emin ol. Maç biter bitmez aklımdaki o. İşte bakacağız yani. Kolay bir süreç değil bu yani. Önemli olan burada, yine söylüyorum, ben başta ben olmak üzere hiçbir önemi yok hiç kimsenin. Gençler Birliği'nin bu ligde her anlamda, her anlamda var olması gerekiyor ya. Bu sadece bireysel düşünceler değil, ekonomisiyle, yapılanmasıyla, Ankara, yani en az 7-8 madde sayarız. Gençler Birliği'nin ligde olması gerekiyor. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Hadi, o da arka deliği tuttu. Bu arka deliği tam bilmiyorum ama bu arka deliği şeyleri böyle 3 günde 5 günde geçecek şeyler değil yani. Kendi tecrübemden, futbolculuk tecrübemden, kolay değil. Böyle eksiliyorsunuz. Elimdeki kadroda, yani oyuncu grubundan oynayabilecek bir oyun sistemini ve şablonu ortaya çıkarmıştık biz. O şablonda bizi taşıyordu. Daha sonra olabiliyor sakatlıklar ya da farklı gerekçelerle ya da teknik adam değişikliklerin getirdiği şeyle beraber farklı kadrolar, farklı sistemler ya da ofansif, defansif, adına ne derseniz deyin, olabiliyor bunlar. Ama ben emin olun, bu maçtan önce de başında da söyledim, zorunlu tahmin ediyorum bir tane değişiklik var, maksimum iki olur. Trabzon maçı olsun, Antep maçı olsun, Rize maçı olsun, bütün maçlara baktığınız zaman hemen hemen gelip aynı kadroyla çıktık ve aynı şeyleri söyledim. Yani çünkü gol atmadan maç kazanamazsınız ya. Riskini de göze almanız gerekiyor. Öyle de kazanmanız gereken durumlarda. Benim oyun mantalitem, oyunculara özgüven. Çünkü çok derin bir kadro genişliği yok bizim sezon başından.
1: Metin Diyedi'nin açıklamaları böyleydi Gençler Birliği'nde. Alper Üstündağ dönüyorum. Alper Üstündağ, selamlar, hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi pazarlar herkese Berksayar.
1: Teşekkürler. Ben Beşiktaş gündemini biraz eksik konuştuğumuzu düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş tarafında kaynaklarına da güvenerek senin Sergen Yalçın'ın durumunu sorarak başlamak istiyorum. Bugün şampiyonluğu ve küme hattını çok konuştuk ama Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti haberleri çıktı. Sonrasında pek de bir şey gelmedi orada haber anlamında. Detaylar sende. Sen nasıl görüyorsun Beşiktaş gündemini? Sonrasında şampiyonluğa geçeceğim.
2: Rizespor maçıyla veda ediyor Sergen Yalçın. Bunu verebiliriz sevgili Berksayar. Radyo Gol ailesi de bunu son dakika olarak verebilir. Onu da sana hemen bilgisini vereyim. Geç arkadaşlara. Şunu çok net söyleyeyim. Rizespor maçı Sergen Yalçın'ın son maçı ve veda edecek. Ama dikkat edilmesi gereken bir husus, Serdal Adalı Beşiktaş'ı seçime götürür mü? Bunun da altını çizeyim. Kulaklara kar suyunu kaçıralım. Radyo Gol ailesine sevgili Berksayar. Çünkü Sergen Yalçın'la yolları ayırmak, faturayı Sergen Yalçın'a çıkarmak yönetimi aklamayacak. Yönetim bu güçsüzlükle, bu liyakatsızlıkla, bu kasa gücü olmayan yöneticilerle yola devam ederse Beşiktaş'ta 5 senedir olduğu gibi gelecek senede Ekim'de Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli kaçınılmaz olacak. Tekrar söylüyorum, Serdal Adalı Başkan kimsenin çıkmayacağı garantisini alıp güven oylamasıyla beraber yepyeni bir yönetimle merhaba diyebilir. Çünkü bunu yapmak zorunda. Beşiktaş yönetimi bu güçsüzlükle, bak tekrar söylüyorum, bu güçsüzlükle, bu liyakatsızlıkla, bu kasa gücü olmayan yöneticilerle birlikte hiçbir yere varamaz. Ya arkadaşım, sen Trabzonspor'u evinde yeniliyorsun. Yazık günah. O çocuklara yazık günah ya. O tribündeki Beşiktaşlı çocuklara yazık günah ya. Bugün arkadaşımın oğlu hüngür hüngür ağlıyor ya. 7 yaşında beni aradı. Alper abi, Sergen Yalçın gidiyor mu diye. Hüngür hüngür ağlıyor çocuk. 7 yaşında ya. Ya Beşiktaş'a, Beşiktaşlı'ya, Beşiktaşlı çocuklara bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Eğer bunu yaşatıyorsanız bırakacaksınız arkadaş bu koltuğu. Yakışanlar, layık olanlar Beşiktaş'ı ileriye taşıyacaklar, gelsinler. Bugün bana zamanında tepki veren Beşiktaşlılara sesleniyorum. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı mı kalmadı mı? Şimdi bunun cevabını...

0: versinler bakalım. Ben bunu aylar öncesine söyledim Berser. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı dedim. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ı getirerek hiçbir şeyi kurtaramaz dedim. Madem Sergen Yalçın'ı getirecektiniz, Ole Solskjaer'le niye kamp yaptınız 45 kişiyle? Madem Ole Solskjaer'le devam edecektiniz, niye ikinci hafta yolladınız Avrupa'ya veda edince? Beşiktaş'ın hedefi Avrupa mıydı? Diyor ya Serdar Dalı, bizim hedefimiz Avrupa değil diyor ya. Madem Türkiye'ydi, niye Ole Solskjaer'i yolladın Avrupa'ya veda edince o zaman? Ne oldu, Sergen Yalçın'ı getirince taraftara şirin mi gözükeceğini zannettin Sayın Adalı? Artık gerçekleri konuşma zamanı, şapkayı masaya koyma zamanı. Sezon bitti, yeni sezon başlayacak. Artık Beşiktaş da yumruğunu masaya vurmalı. Sosyal medyayı sallamalı. Bakın, burada kimseyi gaza getirmek değil amaç. Beşiktaşlı çocuklar ağlıyor. Başlık bu. Beşiktaşlı çocuklar ağlıyor. Beşiktaş 5 senedir kepenk indiriyor Ekim'de, Kasım'da. Ve Beşiktaş'ın artık bu modelden uzaklaşması lazım. Beşiktaş'ın toparlanması lazım. Trabzonspor'un şampiyonluk için adının geçtiği bir ortamda az parayla kaliteli bütçe nasıl kurulur? Bunu en iyi şekilde gösterdi Trabzonspor. Hepsini tebrik ediyorum. Trabzonsporlara da sistemde bulunayım. Fatih Tekke hocalarına sahip çıksınlar. Fatih Tekke çok değerli bir hoca. Çok değerli bir teknik adam. Beşiktaş'ı yendiklerinde hiçbir Trabzonlu sosyal medyada konuşmadı. Hiçbir Trabzonsporlu sosyal medyada konuşmadı. Neden? Trabzonspor kazandı. Neden Trabzonspor kaybettiğinde Fatih Tekke'ye bütün ipler döndürülüyor, rota döndürülüyor, çevriliyor gözler? Ya bunu bir söylesinler. Fatih Tekke'ye sahip çeksin Trabzonspor camiası. Fatih Tekke gidince Fatih Tekke'yi çok ararlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, faturanın Sergen Yalçın'a çıkarılmış olmasına da anlam veremiyorum. Konya Spor maçında Türkiye Kupası'nın finale giden yolunda Sergen Yalçın mı dedi 94. dakikada Olaytan'a git penaltı yap diye? Fenerbahçe maçında, Galatasaray maçında, İnönü Stadı'nda sahayı dar etti Beşiktaş Galatasaray'a. Sergen Yalçın mı dedi 3 direğin arasından topu içeri sokamayın diye? Ya yapmayın. Şimdi Sergen Hoca'ya fatura çıkaracağız herkes, ama Sergen Hoca'ya faturayı çıkarken de doğru şekilde fatura çıkarılmalı. Bazı şeyler artık doğru şekilde konuşulmalı. Bakın, bir kere Beşiktaş'ın çakma gazetecilerden kurtulması lazım Berksayar. Çakma gazetecilerden Beşiktaş'ın kurtulması lazım. Çok net söylüyorum. Şirin gözükmek adına, Beşiktaş taraftarına şirin gözükmek adına, aman Beşiktaş taraftarı bana bağırmasın, aman Beşiktaş taraftarı bana küfür etmesin, aman Beşiktaş taraftarıyla zıtlaşmayayım diye Beşiktaş taraftarını kandıran, gazeteci olmayan o arkadaşların bir an önce Beşiktaş'tan elini, ayağını, yakasından indirmesi lazım, çekmesi lazım. Ellerine kağıt verilerek soru sorulan gazetecilerin artık Beşiktaş'tan elini ayağını çekmesi lazım. Çünkü Beşiktaş böyle bir camia değil. Süleyman Seba Başkan'ın dediği gibi, Beşiktaş'ı üzüyorlar başkan. Beşiktaş'ı üzmesinler. Bak, iki gündür arkadaşlarımın çocukları arayıp ağlıyor. 7 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar ağlıyor. Ya Beşiktaş bu hale nasıl düşürüldü? Beşiktaş bu hale nasıl geldi Berksayar? Fenerbahçeliler üzülüyor ya, Fenerbahçeliler ağlıyor ya. Fenerbahçeliler bence bayram yapsın.
1: İki tarafta da aynı benzer gündem var ama.
0: Hayır, hiç iki tarafta da öyle bir gündem yok. Fenerbahçe en azından şampiyonluk mücadelesi veriyor, ikinci oluyor. Olamıyor ayrı mesele. Oranın da derdi ayrı.
1: O da onu bir avantaj olarak görmüyor işte Fenerbahçe.
0: Tamam, onun derdi ayrı. Ama her sene ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ni zorlayan bir Fenerbahçe var mı? Ortada var. Karşısında güçlü bir Galatasaray olduğu için bir türlü şampiyonluk olunmuyor. Beşiktaş nerede? Şu 4 senenin, 5 senenin bir tablosunu açıp bir bakalım Berksayar puan durumunu. 40 puanlar, 30 puanlar, 25 puanlar. Beşiktaş ligi bu şekilde geride bitiremez yahu. Bu kadar değil ya. Ya bu kadar değil. Ya bu değil yani. Beşiktaş bu değil. Ondan sonra konuştuğum zaman, ya Alper Üstünler sen de çok sert konuşuyorsun. Ya niye sert konuşmayalım? 77 puanla bitiren bir Galatasaray 33 haftayı, bir hafta daha var. 77 puan. Ya Beşiktaş 59 puanda. Nereden baksana 20 puan arada fark olmuş. Ya Beşiktaş ligi 20 puan geride bitirir mi Berksayar, soruyorum ya. Beşiktaş'sın sen ya. Formanı koysan zaten ilk üçtesin. Dördüncülüğü, beşinciliği başarı sayan bir Beşiktaş yönetimi var. Bir hoca var. Şimdi doğruları konuşmayacaksın da burada ne zaman konuşacaksın? Ki ben doğruları hep konuştum. ki ben hep yönetimle alakalı bir

0: söyledim. Beşiktaş taraftarları etmediği laf kalmadı bana. Göreceksin. Beşiktaş'ın ne hale geleceğini göreceksin. Beşiktaş nasıl toparlanacak? Beşiktaş nasıl zirveye oynayacak? Beşiktaş nasıl üstlere çıkacak? Utanacaksın. Ben ne dedim? İnşallah utanırım. İnşallah beni dedim Beşiktaş yönetimi de Sergen Yalçın da utandırır. İnşallah Beşiktaş zirvede bitirir ligi dedim. Ne oldu? Sonuç? Ya ben her zaman söylüyorum. Hani sallayan gazeteciler var ya. İşte salladığı zaman reyting yapan, salladığı zaman vizyon yapan, salladığı zaman reyting yapan var ya hani arkadaşlarımız medyada. Ya ben öyle bir adam değilim. Ben doğruları anlatırım. Ben futbol adamıyım. Ben futbolculuktan geldim, medya mensubu oldum, spor spiker oldum, radyo programcısı oldum. Ben doğruları söylüyorum. Beşiktaş camiasına hakimiyetimden dolayı da doğruları anlatıyorum. Ben kimseye şirin gözükmek zorunda değilim. Ben doğruları anlatmak zorundayım. Doğruları söylemek zorundayım. İnsanları doğru yere kanalize etmek zorundayım. Kimseyi kandıramam. Kandırmak benim işim değil. Çünkü ben gerçek gazeteciyim. 98'den beri bu mesleğin içerisindeyim. Alper Üstündağ olarak sevgili Bersayar. Ben bu camiaya hayatımı verdim. Ben bu camiada top oynadım. Ben bu camiada altyapısına hocalık yaptım. Ben bu camianın yıllarca muhabirliğini yaptım. Ben bu camianın efsanesiyle son röportajı yaptım. Yani insanlar şey diyor, ya kendini anlatıyorsun. Anlatmıyorum arkadaşım, bana kendimi anlattırıyorsunuz. Doğruyu söylediğim zaman sen kimsin diyenler var. Tabii haklılar. O zamanlar sosyal medya yoktu, doğru. Olmadığı için de bizi tanımıyorlar. Yakın zamanda YouTube yapmaya başladığım zaman o zaman tanıyacaklar ne olduğumuzu, kim olduğumuzu. Çünkü biz gerçek kimliğimizle oralarda olmadığımız için ortalığı maşallah insanlara zeytin dalı uzatan, insanlara şirin gözüken insanlara bıraktık sofrayı. Hayır, bitti arkadaş, buraya kadar. Şimdi doğruları anlatacağız, doğruları söyleyeceğiz. Gerçek gazeteci kimliği olan insanlar artık eli, sazı eline alması gerekiyor. Ya Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında Allah aşkına attığı penaltı sonrasında Sergen Hoca'ya gidiyor futbolcular sarılmaya. Ya siz bırakın Sergen Hoca'ya sarılmayı ya. Siz Sergen Hoca'yı bırakın sarılmayı, maçı kazanın, maçı. Maçı kazandıktan sonra sarılırsınız Sergen Hoca'nıza. Öbür tarafa bakıyorsun, Zalo, Kerni, Mrolli gitmiyorlar Sergen Hoca'ya. Niye? Tepkililer. Beşiktaş'ın içerisinde dağılmışlık var. Beşiktaş'ın içerisinde bölünmüşlük var Berksayar. Ve bu nereye kadar böyle gidecek? Artık güçlü bir başkan, güçlü bir yönetim, güçlü bir idari direktör. Beşiktaş'ın toparlanması lazım. Ya bu iyi ya. Ekim'de, Kasım'da havlu atan Beşiktaş modeli herkesin işine geliyor herhalde. Her sene böyle. Fenerbahçe ile Galatasaray kuruyorlar lüks kadrolarını, paralarını harcıyorlar. Karşılığını da alıyorlar. Almıyor da değiller. Sonuçlarını da alıyorlar bir şekilde. Ha, Türkiye Kupası'nda yoklar ama Avrupa'da en azından varlardı. Bir şeyler yaptılar. Ligde de sonuna kadar savaştı Fenerbahçe ile Galatasaray. Kurdukları kadronun hakkını verdiler. Fenerbahçe altın tepsiyle Galatasaray'ın sunduklarını, ikramları hep geri çevirdi. O ayrı mesele. Onların bileceği iş. Beşiktaş nerede? Herkes Türkiye Kupası'nı almaya endekslenmişti. Avrupa'dan gitti, ligden gitti ama Türkiye Kupası Beşiktaş'a gelecek. Sergen Hoca bunu başaracak. O da gitti elden. 3-0. Cepler boş geldi Beşiktaş. Ne yapacak Beşiktaş şimdi? Bundan sonra ne yapması gerekiyor? Aynı yönetim anlayışıyla, aynı yönetim tarzıyla mı devam etmesi gerekiyor Beşiktaş'ın? Ya bir düzenli ihtiyacı yok mu? Bir hamleye gerek yok mu? Bir rotasyona gerek yok mu? Bir şey yapılmasına ihtiyaç yok mu şu an Beşiktaş'ta? %100 var, %1000 var, %1 milyon var. Çünkü Beşiktaş bu değil. Beşiktaş'ın ayağa kaldırılması ve Beşiktaş'ın ayağa kalkması için kesinlikle tekrar söylüyorum Beşiktaş'ın seçime gitmesi lazım. Çok acil. Çok acil seçime gitmesi lazım Beşiktaş'ın. Rakip çıkmasın. Serdar Adalı gelsin yine. Tamam, kabul. Ama yönetimini lütfen değiştirsin. Çünkü Beşiktaş'ta yönetim değişmezse, Beşiktaş bu yönetim anlayışıyla, bu güçsüz kadroyla yola devam ederse Aralık'ta Beşiktaş'ta seçim var. Bunu da yaz kenara Bersayar.
1: Ağırlıklı olarak kan değişiminden bahsediyorsun Alper Üstün'de. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğunu sorayım. Oraya bağlayayım konuyu.
0: Sormadan gelen mesajları oku. Mutlaka vardır gelen.
1: Son bölüme yaklaşırken özellikle Galatasaray tarafını konuşmadan önce şöyle hızlıca mesajlara bakalım. Bu konuda gelen mesaj yok. Yani Galatasaray ağırlıklı gelen mesajlar var. Orada da küme düşmeyi konuştuk az önce. Düşme hattına ağırlıklı olarak değinen birçok dinleyicimiz hala az önce konuştuğumuz konuya değiniyor. Ama Beşiktaş konusunda belki de

0: Dertli dertli dinleyenler az sonra yazacaktır. 0212 273 1010. Bu konuda mesaj yok ama Galatasaray'a işte Lemina'nın durumuna, onun yanında Icardi'ye, Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray, şöyle hızlıca mesajları kontrol ettiğimde birçok konuya değinen taraftarlar var ki Okan Buruk'u sormuşlar mesela bir farklı mesajda. Mertens'i dahi soran var. Onları konuşalım isterim ama ben şampiyonluğa ilişkin senin yorumunu merak ediyorum. Tabi öncesinde Beşiktaş kısmına son bir virgülün olur mu? Düzeltiyorum, son bir nokta olur mu?
1: Beşiktaş'la ilgili zaten belli ki dinlemiyor kimse. Beşiktaşların artık çünkü alışmışlık belli. Beşiktaş'ta bir alışmışlık var. Bu alışmışlıkla yola devam ederse Beşiktaş'ta yine hüsran yaşar. Ben söyleyeceğimi söyledim Beşiktaş'la ilgili. Galatasaray cephesi, Galatasaray hak etti. Hak ettiği bir şampiyonluk aldı. Fenerbahçe ahla vahla keşkeyle vakit geçmiyor. Zamanında kaybettiği puanların bedelini ödedi Fenerbahçe. Galatasaray aslında bu şampiyonluk imkanını Fenerbahçe'ye birçok kez verdi sevgili Berk Sayar. Ama Fenerbahçe takımı bunu kullanamadı. Bu detayın içerisinde boğuldu gitti. Yapıydı, kapıydı, sapıydı derken bir sezonu daha çöpe attı Fenerbahçe. Ben sadece anlamadığım nokta, hani Galatasaray'ın konuşmaktan öte, yani Fenerbahçe'de hakikaten Tedesco'nun gidişinden sonra ne oldu? Ne oldu mesela? Ne değişti de Fenerbahçe şimdi iki maçtır farklı kazanıyor? Ne değişti? Tedesco'da mıydı sorun? Yani Zeki Murat Göle demek ki bu işi başarıyor. Zeki Murat Göle bu işi demek ki alasıyla yapıyor. Demek ki Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin belki son 10 haftada teknik direktör olsa belki de Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Dün basın toplantısında çok güzel bir şey söyledi. Orta sahayı dedi güçlü tutup ileriye doğru akın ettiğinizde, savunmada da adam adam oynattığınızda demek ki dedi maçları kazanabiliyor musunuz? Bunu da çok net şekilde gördük dedi. Murat Hoca. Yani demek ki bir işin bir gerçeği var. Yani bunu ne Mourinho oynatabildi, ne Tedesco oynatabildi demek ki. Bunu görüyoruz. Hocayı da seviyor futbolcular belli ki. O zaman akıllara şu soru geliyor. Keşke Tedesco ile son 10 hafta kala yolları ayırsaydı Fenerbahçe. Belki Murat Hoca Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. Araya geçmişti şu anda.
0: Belki daha farklı şeyler konuşulacaktı. Evet.
1: Yani o yüzden
0: hem Saadettin Saran hem de Zeki Murat Gölen'in kaderi de farklı olurdu. Yani
1: evet.
0: Hakikaten
1: bence
0: o açıdan
1: düşünüyorum. Farklı olurdu. Fenerbahçe seçime gitmezdi. Zeki Murat Hoca tarihe geçerdi. Saadettin Saran 12 yıllık hasrete son buldurup belki de büyük başkan sesleriyle şampiyonluk kutlamasını yapacaktı. Yani bunlar Fenerbahçe'de bir teknik direktör hamlesine bakıyormuş demek ki. Gördüğüm kadarıyla o. Yani geçen hafta oynanan futbolda Fenerbahçe'nin kazandığı farklı bir galibiyet. Bu haftaya bakıyorsun yine kazandığı farklı bir galibiyet. Demek ki o zaman diyorsun ki ya sistem belli. Mesela Talisca'nın oynadığı futbol gerçekten alkışlanacak bir futbol. Yani iki haftadır inanılmaz futbol oynuyor Talisca. Ondan önce neredeydi mesela Talisca? O zaman şu soruyu sormak lazım. Brezilyalılar Tedesco'nun kuyusunu mu kazdı? Bir tarafta Ederson, bir tarafta Talisca'nın kaçırdığı derbideki penaltı. O zaman bu soru gelir akla. Şimdi o penaltıyı kaçıran duran topların ustası Talisca derbide penaltıyı kaçırdı. Tedesco'nun gidişine sebebiyet verdi o mağlubiyet. Şimdi bakıyorsun iki haftadır harikalar yaratan bir Fenerbahçe. Evet, Talisca var. Haksız mıyım? Başakşehir karşısında 3-1'lik galibiyet. Başakşehir gibi bir takım karşısında 3-1'lik galibiyet. Talisca'nın şov yaptığı maç. Konya deplasmanında yine Talisca'nın harika oynadığı bir karşılaşma. O zaman şunu sormak lazım. Talisca, sen Tedesco döneminde neredeydin? Neden bu şekilde oynuyordun diye sorarlar. Ya bu kimin ekmeğine yağ sürdü? Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü. Galatasaray kaybettiği puanlarla beraber üzülmedi. Fenerbahçe'de çünkü ayak uydurdu. Özellikle Kasımpaşa Berizli maçlarında kaybettiği o 4 puanı çok aradı Fenerbahçe şampiyonluk yarışında. Galatasaray kendi saha ve taraftarı önünde kazanmak için çıktı. Antalya karşısında da zorlandı. Bana göre şahsi yorumum Osimhen'in penaltı penaltı değil. 2-1 olduktan sonra o hemen 2 dakika sonrasında o penaltıyı vermemiş olsa hoca belki maç başka bir noktaya da uzanabilirdi. Hemen arkasından 2-2 yakalayınca Galatasaray isteyen bir Galatasaray modeli vardı sahada. Şampiyonluğu arzuluyor, şampiyonluğu istiyordu ama Galatasaray'da çok büyük heyecan vardı. Yani Ne alaka?

0: Osimhen'in dışında herkesin ayağı titriyordu. Yani Barış Alper öyle, Torreira öyle, Abdülkerim öyle, kalede Uğurcan öyle. Yani Galatasaray'da çok büyük bir heyecan da vardı. Futbolcular Antalya Spor karşısında yani özellikle yenilen iki golü de aslında Galatasaray normalde yemez. Yani o 1-2'yi Uğurcan yemez. İlk golde sağdan ortada o golü savunma attırtmaz. Ama Galatasaray'da çok büyük bir heyecan vardı sevgili Berkseher. Yani dördüncü şampiyonluğu alma arzusu vardı. Ve Okan Buruk'a çok büyük tepkiler vardı yine. İlk yarı 1-0 bittikten sonra. Ama ikinci yarıda Galatasaray bir şekilde toparladı. Ve bence şahsi olarak sezonun geneline baktığımızda da hak ettiği bir şampiyonluk aldı açıkçası.
1: Bu arada Icardi'den de açıklama geldi. 4 yılda her şeyi duydum. Bana şişko, zayıf, bitmiş, sakat, formsuz dediler ama rakamlar ve istatistikler konuşuyor. Açıp bakmanızı tavsiye ederim. Yepyeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamıyor ve en büyüklerin saygısı ve hayranlığı öyle kolay kazanılamıyor. Tarihimize bir kupa daha ekledik. Her zaman söylediğim gibi Galatasaray zaten büyük ama onu daha da büyük yapacağız diyor. Icardi bu açıklamasıyla sence bir göz mü kırpıyor geleceğe?
0: Vallahi Icardi'nin ben açıkçası şöyle bir şeyini duydum. Yani birkaç yöneticiyle görüşmemde Icardi artık parayla benim işim yok. Burada büyük bir aşk var, büyük bir duygusallık var, büyük bir sevgi var. Ben Galatasaray'da para almadan da oynarım. Ben buranın kaptanıyım, ben buranın abisiyim. Açıkçası buradan gitmek de istemiyorum diye yakın yöneticilere söylemiş. Şimdi şu açıklamasının içerisinde bence sezonun bitmesini bir kere bekleyecek Icardi. Çünkü sezon bitmeden zaten veda ettim diyemez. Galatasaray yönetiminin de yeni yönetiminde 13-14 Haziran'da seçim olacak. O yönetim muhtemelen yine Dursun Özbek yönetimi olacaktır. Aynı şekilde devam edeceklerdir. O yüzden Icardi ile sözleşme imzalasalar da buna kimse hayır demez ama Galatasaray'ın geneline baktığımızda duygusallığı bir kenara koyup sevgili Berkseher, Osimhen'in yedeğinin çok güçlü olması lazım. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsa Galatasaray kadroyu çok güçlü kurmalı. Ve özellikle kale konusunda yedeği çok iyi olmalı. Santrofor konusunda yedeği çok iyi olmalı. Atanın tutanın iyi olmalı. O yüzden Galatasaray yönetimi burada pek duygusallık yapacak gibi durmuyor. Dünkü tablodan sonra da bence Icardi'ye bir şekilde veda edildi diye düşünüyorum.
1: Peki. Gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye son kez sorayım Alper üstünde.
0: Vallahi gündeme dair denilecek hiçbir şey yok. Hepsini toparladık aslında. Beşiktaş, Trabzonspor, evet. Fenerbahçe, Galatasaray. O yüzden 2025-2026 sezonunda burada noktalıyoruz. Artık son bir hafta kaldı. Küme düşme hattı adeta yanıyor. Orası çok heyecanlı. Önümüzdeki hafta da yani hem Kasımpaşa'nın hem Gençlerbirliği'nin hem Antalya Spor'un maçları, Eyüp Spor'un maçları çok büyük önem taşıyor. Önümüzdeki hafta gerçekten bildiğin bir ateş kazanın içerisinde olacağız. Deyim yerindeyse programın ismi gibi kazan kaynayacak. Yani orada da aslında en büyük heyecan hangi takımın kalacağı. Yani Kayseri Spor'la Karagümrük veda ettiler Süper Lig'e. Ama tabii üçüncü takım kim olacak? Antalya Spor mu olacak? Kasımpaşa mı olacak? Eyüp mü olacak? Gençlerbirliği mi olacak? Bunun hepsini önümüzdeki hafta tanıklık edeceğiz. Önümüzdeki hafta göreceğiz ama maçlara baktığımızda yani Antalya Spor'un Kocaeli maçı, Trabzon'un Gençlerbirliği maçı, Fenerbahçe'nin Eyüp maçı, Kasımpaşa'nın Galatasaray maçı sanki Antalya Kocaeli maçı daha rahatmış gibi duruyor. Çünkü hem Gençlerbirliği hem Eyüp Spor hem de Kasımpaşa büyük takımlarla oynayacak. Aman hakem hatası olmasın. 2025-2026 sezonu bir şekilde bitsin. Çünkü hakem hatalarından da artık çok bunaldık. Dünya Kupası arasında da zaten hakemlerimiz de Dünya Kupası'na gitmeyecek. Yani başkan bir an önce kampa mı alıyor, eğitim mi veriyor, akademik anlamda değişimler mi yapıyor? Yani 2026-2027 sezonuna en iyi hakemlerle girmek de en büyük arzumuz. Bunu da altını özellikle çizeyim size.
1: Peki, teşekkür ediyorum Alper üstünde.
0: Yarın 12-14 arasında Kazan Kaynıyor'da tüm futbol severlerle görüşmek üzere.
1: Bir oraya ilişkinde detay alabilir miyiz?
0: Şimdilik detay vermeyeyim ama önemli konuklar olacak.
1: Peki, tamam. Merak ettik çünkü abi. Merakla bekliyoruz o zaman. Yarın özel röportaj ve aynı zamanda birçok güzel bağlantı geliyor gibi, eli kulağında gibi Kazan Kaynıyor da. Onu da aktaralım. Ağzına
0: şampiyon
1: sağlık.
0: Şampiyon olan Galatasaray, ağırlıklı olarak Galatasaray yayını yapacağımız gerçek.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet, Alper üstünde. Selamlar. Sağ ol.
0: İyi haftalar.
1: Bu arada mesajda gelmemiş değil. Fikret Orman'a ilişkin gelen mesajlar var. Fikret Orman Başkan Arda Turan Hoca olmalı. Seni baştan sona dinledim demiş Mehmet Bey.

0: örneğin bu o mesajlardan biri. Selamlarını iletenler var. Hüseyin Bey'in mesajı var.
1: 2028'den önce başkan olmak istemiyor. Onun bilgisini verelim ama Serdar Adalı bugün istifa ederse taşın kayanın altına Fikret Orman elini sokacaktır. 2028'i beklemeyecektir. Bunun bilgisini de verelim.
0: Yani bu sosyal medyada geri dön geri dön editleri yapılıyor ya, başkan Sayın Fikret Orman'ın doğum günü kutlanırken bir mekanda o şarkı çalınıyor ve yanındaki arkadaşları kimi Beşiktaş'tan, hatta birçoğu Beşiktaş'tı ki hepsi belki de öyle, birçoğu da Beşiktaş'tan esasında mesai arkadaşları, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı isimler, onların öyle bir parçaya eşlik ederek onun geri dönmesini istedikleri bir an var ya, sürekli paylaşılıyor ve ben bunu 3 yıl öncenin Aziz Yıldırım'ın ayak sesleri gibi görüyorum. Beşiktaş'ta 3 yılı bulur mu bu süre? Senin dediğin gibi daha da erken olur mu? Bakacağız, göreceğiz. Bilmiyorum, doğru okudum mu? Senin yorumunu alayım ve tamamlayayım.
1: Yani çok doğru. 2028'den önce başkan adayı, ben başkan olmayı planlamıyorum. Geleceğim. Tekrar Beşiktaş'ın başına geleceğim. Beşiktaş yalnız değildir dediğini söyleyeyim Fikret Orman'ın. Ama şu çok net ki Fikret Başkan 2028'den önce aday olmayı düşünmüyor. Serdar Adalı'ya destek verelim diyor. Ama Serdar Adalı Başkan da bence şapkayı masaya koyarken çok dikkatli şekilde düşünmesi lazım. Çünkü Beşiktaş iyi yolda değil.
0: Peki, teşekkür ediyorum Alper Üstünde.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Alper Üstünde ile konuştuk. Tabii orada Beşiktaş'ta başlamışken Sergen Hoca'nın açıklamalarına gidelim. Açıklamaları dinleyelim. Neler söyledi, dün nasıl gördü, oradayız.
2: Zor bir gece oldu bizim için, onu söyleyeyim öncelikle. Taraftarın tabii bu kadar protesto etmesi oyuncuların motivasyonunu çok bozdu. Zaten bozuk olan bir motivasyon vardı. Onu toparlamaya çalıştık son 3-4 gün. Ama bu atmosferde futbol oynamak çok zor. Kendi zamanımdan biliyorum. Zor bir gece oldu. O yüzden artık ligin sonu. Çok da önemsemiyoruz bugünkü durumu. Rölanti bir oyun oldu. İki tarafta Rölanti oynadı. Yani puan açısından bir önemi olmadığı için gidiş gelişli bir maç oldu. Onu söyleyeyim. Ligin geneline baktığımızda bir değerlendirme yapmak lazım. Tabii bu kendimiz de değerlendiriyoruz doğal olarak. Total bir değerlendirme yapmak lazım. Göreve başladığımızda söylemiştim zor bir sezon olacağını, taraftarımızın acı çekeceğini, sıkıntılı bir sezon olacağını, çok ciddi değişim yapılması gerektiğini, yapılacak şeylerin de Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çok önemli olacağıyla ilgili çok önemli vurgular yaptım. Bunu devre arasında nispeten en azından %30'luk bölümünü yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda da çok katkısı oldu bu değişimin. Herkes şöyle bir eleştiri yapıyor, işte Beşiktaş devre arası çok para harcadı gibi, ama öyle bir durum yok, onu söyleyeyim. Biz devre arasını karlı kapattık. Araştırırsanız biraz öğrenebilirsiniz. O yüzden öyle bir zarar vermedik camiaya. Ve çok doğru bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Takımın da doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Sezon sonu yapılacak transferlerle bir %50'lik kısım daha uzun bir dönem halledilebilir. Seneye çok daha güçlü, daha organize olmuş, daha hedefe oynayan bir takım yaratabiliriz mantığındayız geldiğimizden beri. Böyle bir plan yaptık aslında, ama dediğim gibi futbol çok zor bir oyun, ters bir oyun. Bir atılan gol sizi kral yaparken bir yenen gol sizi minimum seviyelere düşürebiliyor. Oyunun güzelliği de belki de burada, onu söyleyeyim. O yüzden Konya maçında son dakikada yediğimiz gol maalesef bütün motivasyonu düşürdü. Camianın, taraftarın motivasyonunu düşürdü. Oyuncuların motivasyonunu düşürdü. Doğal olarak bugünkü maça da yansıdı bu. Bu çok normal. Yani taraftarın tepki vermesi çok normal. Biz oynadığımız dönemde de bu tepkileri çok gördük. O yüzden tepkilerin karşısında direnç göstermemiz gerekiyor. Oyuncuların da direnç göstermesi gerekiyor. Yönetimin de, başkanın da direnç göstermesi gerekiyor. Ha, o direnci ne kadar gösterebiliriz onu bilemiyorum, ama dediğim gibi Beşiktaş takımı doğru yolda. Taraftarın bilmesi gereken tek şey bu. Doğru işler yapılıyor ve takım iyi bir organizasyonun içine giriyor yavaş yavaş. Belki de bunlar göründüğü için aşağı çekmeye çalışıyor ciddi bir grup. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Çünkü Serkan'la beraber devre arasında çok güzel bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Sezon sonunda çok ciddi planlamalar vardı önümüzdeki sezonla ilgili, ama gördüğümüz durum çok da sağlıklı değil. Özellikle tribündeki taraftarların verdiği tepkilerin haklı olabilirler, ama çok normal olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bu oyuncuların hepsi Beşiktaş forması giyiyorlar ve Beşiktaş'ta oynuyorlar. Taraftar camianın taraftarıdır. Fertlerin taraftarı değildir hiçbir zaman.

0: Onu söylemek istiyorum. O yüzden Beşiktaş taraftarı her zaman takımına ve hocasına, yönetimine sahip çıkmış bir taraftardır. Ama dediğim gibi son herhalde 5 sezondur arka arkaya giden kötü gidişat artık sabırı minimuma indirilmiş durumda. Onu söyleyebilirim. Biz de bundan nasibimizi aldık son iki maçta. Bizim için en üzücü taraf buydu aslında. Ama dediğim gibi futbol böyle bir oyun, yapacak bir şey yok.
1: Efendim.
2: Tepkiyi hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Şöyle, kırılma noktası işte Konya maçının son dakikasıydı. Artık Konya maçının son dakikasında doğal olarak bizim için sezon bitti. O moral bozukluğu, o motivasyon. Bugünkü maçı çok baz almıyorum konuşmalarda. Yani bugünkü maç çok önemli değil bizim için, onu söyleyeyim. Çünkü çok zor bir 3-4 gün geçirdi oyuncular. Bu maçta ralenti tempoda oynandı. Çok da hani maça dönüp de bu maçın özelinde sezonu konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben kendi açımdan şunu söylemek istiyorum. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum şu an. Benim için en büyük üzüntü verici tarafı bu. Neden? Çünkü çok konuşmayı sevmediğim konular ama artık finale geldik. Konuşmak zorundayız bazı şeyleri. Kadroyu ben kurmadım. Kampı da ben yapmadım. Avrupa maçlarını ben oynamadım. Ben kurulmuş bir kadroya geldim ve yaşayacağım sorunları bilerek geldim. Yani bunlar benim için sürpriz değil. Biz zaten bunları yaşayacağımızı bilerek hazır geldik. Ben sezon başında zaten hiçbir zaman şampiyon olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi cümleler hiç kurmadım. Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Çünkü camianın hedefleri büyük olabilir ama kurduğun kadronun camianın hedefleriyle örtüşmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi kurulan kadro maalesef beklentiye cevap verebilecek bir kadro değil. Sezon başı kurulan kadro. Bunun bilincinde göreve başladık. Göreve başladığımın ertesi günü maça çıktım farkındaysanız. Hiçbir hoca çıkmaz. Yani milli maç arası giriyor. Niye bir gün sonra göreve gelsin de maça çıksın hoca? Normal değil zaten. Ama ben burası olduğu için başkanla konuşurken de hem maddi konularda hem manevi konularda hem bu konularda hiçbir şeyi sorun etmedim. Çünkü bütün planlamamızı uzun döneme yapıyoruz. Yani devre arasında yaptığımız şey işte şöyle bir yorum var. Diyorlar ki ya Beşiktaş dördüncü olmak için mi bu kadar oyuncu aldı? Evet, dördüncü olmak için o kadar oyuncu aldık. Aynen öyle. Çünkü şunu anlamıyorsunuz. Yani bir kadro kurarken ve bir şey şekillendirirken camianın hedeflerine uygun olmalı. Plan programı ona göre yapmalısınız. Ben ilk geldiğim dönemde de bu sorunları yaşadım. Bu benim için yeni bir şey değil zaten. Ve bilerek biz zaten görevi kabul ettik. Bu yaşayacaklarımızı biliyoruz zaten biz. Yani bugün protesto, zaten bu protesto bugünün konusu değil ki. Bu Ocak ayının konusu zaten. Takım maç kaybetmediği için buralara kadar geldik. Onu da söyleyeyim açık açık. Ya, Ocak ayından beri zaten biz kulübede otururken ne zaman olacak diye bekliyoruz zaten. Sürpriz değil bizim için bunlar. Ama şu var, düzeltiriz dedik, yapacağız dedik ve devre arasında yaptığımız doğru değişimle taraftarımıza hayal kurdurduk. Dedik ki onlar herhalde bize inanırlar artık çünkü doğru şeyler yapıyoruz ve bunu sezon sonunda eğer birleştirebilirsek önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir takım çıkacak ortaya. Yani düzelecek. Burası hedefi oynayan bir takım haline gelecek. Sadece zaman lazım. Hep diyorum iki transfer dönemi lazım. Üç transfer dönemi lazım. Sabretmek lazım. Bu sene taraftarımız acı çekecek. Bunları 6 ay evvel söyledim zaten. Bugünün konusu değil. Ama tabii şu var. Son 5 sezondur gelen problemler taraftarımızda da camiamızda da maalesef sabır ve güven konusunda çok ciddi sorunlar yaratmış. O görünüyor. Biz de, ben ve ekibim de, biz de bundan nasibimizi aldık bugün ve geçen maç itibariyle. Ama hayat devam ediyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Hayat devam ediyor. İşimizi yapmaya devam ediyoruz. Nasıl olur? Nasıl düzeltebiliriz? Yani biz nasıl düzelteceğimizi biliyoruz da herhalde camia inanmada biraz problem yaşıyor. Çünkü siz diyorsunuz ki devre arasından sonra işte puan durumuna bakın, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya bu kadar para mı verdiniz işte oyunculara? Ya siz hesap kitap yapmayı bilmiyor musunuz? Biz para falan vermedik oyunculara. Para falan harcamadık biz devre arası. Şimdi listeyi çıkarıp anlatsam şoka girersiniz. Kulübün en az 40-50 milyon euro karı var devre arasından. Ya tabii bunları anlatamıyoruz. Ne yaptığımızı kimseye anlatmıyoruz. Kafamızı kuma sokmuşuz. Öyle devam ediyoruz. Ya kimse bilmiyor. Ya konuşuyorsunuz televizyonlarda, anlatıyorsunuz işte. Vay efendim, bu kadar para harcandı, şu kadar. Abi bilmiyorsunuz ki bir şey. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Bence bir bakın yani, bir araştırın. Size söylemiyorum, yanlış anlamayın sakın. Yani bir araştırın. Çünkü gazeteciler araştırır, işi bu. Araştırın. Kimi almışız? Kaça almışız, ne vermişiz, gidene ne vermişiz, kaça satmışız, onun maaşı ne kadardı, aldığımızın maaşı ne kadardı? Bence bir araştırın. Tavsiyem bu. Biz aynı zamanda ekonomiyi de idare etmeye çalışıyoruz. Bugün devre arasında kulübün maaş bütçesi 2 milyon euro aşağıya indi normalden. Sezon başı ödenen maaş bütçesiyle devre arasından sonra ödenen maaş bütçesi 2 milyon euro aşağıda takımın. Çünkü bu devre arası yaptığımız doğru değişimle ilgili bir durum. Ama bunu anlatamıyoruz. Ya anlatmaya çalışıyoruz, ya anlamıyorsunuz, ya geçmiyor. Tekrar söyleyeyim, size söylemiyorum. Yani ya anlamıyorlar ya geçmiyor, bilmiyorum. Ama tabii zor bir iş yapıyoruz. Yani tekrar söylüyorum, benim için en büyük üzüntü yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum. Benim için en büyük problem bu. O yüzden üzgünüm. Beşiktaş benden önceki 3 tane hocanın maaşını ödüyor hala. Arkadaşlar bunu da bir kenara yazın. 3 hocanın hala, Santos'un maaşı daha yeni bitti, ödenmeleri maaşları. 3 hocanın maaşını ödüyor Beşiktaş benden önceki. Bunu da unutalım bence bir. 15. Dediğim gibi güven ve sabır olayı artık minimuma inmiş durumda camiada. Yani bu da biz belki ilk sezonumuz olsaydı, yani geçen sene şampiyon olmuş bir takımın üstüne gelseydik böyle bir olmazdı belki de. Ama yaklaşık 5 sezondur işler çok erken koptuğu için ve takım kötü gittiği için birileri bunun maalesef hesabını ödemeli. Yani birilerine hesap kesilecek doğal olarak. Şimdi ben burada olduğum için de doğal olarak bana kesilecek. Dedim ya, yani yetkilisi olduğum, sorumlusu olmadığım bir durumun hesabını ödüyorum. Benim için en üzücü tarafı bu. Ayrıyeten taraftar bana istifa diye bağırıyorlar. Yani hiç merak etmeyin, yani kulübün menfaatinin doğrultusunda ben istifa etmeye de hazırım, bilginiz olsun yani. Öyle hiçbir şeyden kaçtığım falan da yok yani. Öyle hani bir açıklama yapmıyorum ama biz buraya şey yapmaya gelmedik yani. Biz taraftarımız bırak diyorsa biz bırakırız hocam. Bizim için bir sorun yok yani. Yeter ki kulübün menfaatleri doğrultusunda olsun. Ama üzüldüğüm konu, bir şeyleri, yani bir planlar yaptık, bir şeyleri yapmaya çalışırken bu durumun yaşanması gerçekten bir teknik direktör için üzücü. Çünkü gelirken zaten gülük gülistanlık bir yere gelmedik ki. Kimse bize alın elinize bak böyle bir kadro var, hadi bütün şampiyon olun, Avrupa'da buraya oynayın diye biz bir takıma gelmedik zaten. Çok ciddi sorunların içinde olan bir yere geldik. Zaten sorunlar olmasaydı ligin birinci haftası biz gelmezdik. Doğru mu? Devam ederdi zaten teknik direktör. Ama bugün yabancı bir teknik direktöre yapılmayan şeylerin, ben bu kulüpte 11 yaşında oynamaya başladım. Şöyle söyleyeyim size. Kaç tane kupada katkım olduğunu da bir bakın. Futbolcuyken, antrenörken kaç tane kupada katkım var. Yani biraz sabır istedik yani. Çok fazla bir şey istediğimi de düşünmüyorum yani. Ama dediğim gibi sabır ve güven maalesef kalmamış. Bu tabii bizim kendi geleceğimiz açısından da çok büyük bir sorun. Doğal olarak üzülüyoruz tabii. Ekibim de çok üzülüyor. Ekibim sezon başı olmadı, ekip eleştirildi. Benim teknik direktörlüğüm eleştirildi. O tutmadı, takım iyi gitmeye başlayınca bu sefer başka şeyler eleştirmeye başladı. Yani çok ciddi bir kaos ortamı var. Yani futbol ikliminde var bu, sadece burada değil özellikle, onu söyleyeyim ama yani yapacak bir şey yok, her şeyin hayırlısı. Son soru alalım.
1: İyileştirmek için yanağını okşadı öptü.
0: Bugün için ya, kim hocam? Hocam bugün yani, bak bu sen şimdi egzereje ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Ya bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan, bunlar çok egzereje edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz. Kupa finali oynamıyoruz hocam, yapma. Sen olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun adam kardeşim. Durum öyle değil ama yani. Abartıyorsun biraz bence.
1: Peki son bir şey ilave edeyim hocam. Kusura bakmayın, uzattım. Son olarak da Beşiktaş'ta baktığınızda 30 Kasım 2005 tarihinde dediniz ki ben gerçek taraftarın eleştirilerini dikkate alırım. Bugünkü taraftar sizce gerçek taraftar mıydı?
0: Vallahi tribüne gelen taraftar her zaman gerçek taraftardır. Ben öyle düşünürüm. Benim de en güvendiğim kale taraftardı. İlk geldiğim dönemde de söyledim. Taraftar ne zaman isterse bırakırız. Taraftar bırakma derse bırakmayız. Çünkü büyük camiada taraftar arkanda olmasa zaten çalışamazsın. Onun farkındayız ama ya son güvendiğimiz kale de düştü maalesef son iki maçta. Yapacak bir şey yok. Hayatta böyle şeyler oluyor. Hepiniz size teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor. Bu sadece bir iş. Onu unutmayalım. Bu işin başarı tarafı da var, başarısızlık tarafı da var. Biz başarı tarafını da gördük, başarısızlık tarafını da gördük. Futbolcuyken de gördük, teknik direktörken de gördük. O yüzden çözümler çok zor değil. Sadece doğru planlama yapmak, doğru hareket etmek lazım. Ben çok doğru şeyler yaptığımı

yapacağımızı düşünüyorum. Burada kaldığımız süre içerisinde bundan sonra da olacaklar umarım çok doğru olur. Onu da söyleyeyim. İnşallah Beşiktaş önümüzdeki zamanlarda çok güzel yerlere gelir. Bir daha da böyle şeyler konuşmayız. İyi akşamlar.

0: Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın mağlubiyet sonrası açıklamaları bu şekildeydi. Sergen Yalçın'dan açıklamalar böyle geldi. Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuşlardı. Kampı da ben yaşamadım. Avrupa maçlarını da ben oynamadım. Ben yetkiliyim ama sorumlu değilim kısmına getirdi konuyu. Ben kurulmuş kadroya geldim. Yaşayacağımız sorunları bilerek geldim. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum dedi Sergen Yalçın. Bir de beden dili var ki çıkarken ellerini iki yana açarak Sergen Yalçın'ın basın mensuplarıyla konuşurken. Hatta iddia o, doğru mudur bilmiyorum. İddia o ki televizyon yorumlarında buluşuruz tarzında bir yorumu da olduğu söyleniyor ama iddia bu. Ben teyit ettiremedim. İşte doğruymuş ya, evet ikinci kişiden de duyduk diyemedim. Ama Sergen Yalçın tarafında konuşulanlar, Sergen Yalçın'ın konuştukları böyle bu şekilde. Berk selamlar demiş Mustafa Kırbaş. Teşekkür ediyoruz Mustafa Kırbaş'a. Dün akşam spontane gelişti, rahatsız ettik sizleri demiş. Yo estağfurullah, sağ olun var olun. Mustafa Kırbaş bize dün yalnız bırakmadı. Yoğun yayında Mustafa Kırbaş sağ olsun ikramlarıyla hemen stüdyonun önündeydi. İş merkezimizin önündeydi. Orada bizleri yalnız bırakmayarak böyle ikramlarda bulundu. İkramlarıyla beraber geldi. Ama sağ olun var olun, zahmet etmeyin böyle şeylere. Teşekkürlerimizi iletelim. Kolay gelsin demiş. Berk selamlar kardeşim. Gençler Birliği'ni konuştunuz mu demiş. Konuştuk ama kaçıranlar için Gençler Birliği'ni konuştuğumuz yayınlarımızın devamı. Örneğin hemen yayın akışımızı açalım. Yayın akışımız bize ne diyor? Ona bakalım bir. Şöyle hızlıca yayın akışımızda parantezde konuştuğumuzu gündüz saatlerinde hatırlatayım. Bir bölümünde 19'da bulabileceksiniz. Az sonra Kim Ne Dedi formatında içeriklerimiz sizlerle olacak. Sonrasında parantezde sizlerle buluşacağız. Parantez programının tekrarını dinliyor olacaksınız. Amerika Rüyası, orada Baran Çırpın ve Uğurcan Uzundurukan'la Amerika Rüyası programının tekrarını dinleyebileceksiniz diye aktarayım. Ve tabii o programı dinliyorken biraz Dünya Kupası'nı detaylarıyla iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Söyleyelim. Hepsini konu alan, oradaki tüm detayları konu alan bir program. Tüm bu programların tekrarlarını dinleyebileceğinizi aktarayım. Fatih Tekke'ye gidelim. Fatih Tekke'nin açıklamalarına gidelim ama önce reklam diyelim. Reklama gidelim, reklamın ardından Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
2: Reklam.
3: İlk görüşte aşk deyince
4: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Radyo Gol. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Tekke'nin açıklamalarına gidiyoruz. O açıklamalarla bitiriyorum. Parantezde bugünlük bu kadar. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde parantezde kendi saatinde buluşuncaya da hoşça kalın diyeceğim. Öncesinde tabii Fatih Tekke'nin açıklamalarını Beşiktaş tarafında o açıklamaları dinleyelim. Sergen Yalçın'a, Sergen Hoca'ya destek çıktı Fatih Tekke. Ben Sergen Hoca'yı haklı buluyorum diyen bir dinleyicimiz var. Onun mesajını da okumadan gitmeyeyim Aziz Bey'i. Şöyle hemen detaylandırmış mesajını. Aziz Bey'e selamlarımızı iletelim. Beşiktaş taraftarına da bir Fenerbahçe taraftarı olarak anlam veremiyorum demiş. Bir kupa için neden ortalık ayağa kaldırılıyor demiş. Peki Aziz Bey de böyle düşünüyor. Fenerbahçeli Beşiktaşlı için böyle düşünüyor. Aktaralım. Hızlıca Fatih Tekke'yi dinleyelim. Ardından İçeriklerimiz sizlerle olacak.
5: Hazır mısın? Buyurun hocam.
6: İyi akşamlar. Aylar öncesinde. Bu bizim için bir sorun olarak görülmüyor açıkçası. Muçi bulunduğu dönem itibariyle bence çok faydalı oldu. Çok çok iyi şeyler yaptı. Son dönemde bir sakatlığı vardı. Bugün biraz Muçi'ye yakın performans oldu.

0: Büyük ihtimalle yani kulübümüz de benim açımdan Muçi'nin olmasını istemek konusunda bir soru işareti asla yok. Bu kesinlikle evet. Ama zannediyorum ekonomik olarak bir sıkıntı olabilir. Çünkü sanki anlaşmada peşin olarak isteniyor diye para biliyorum, öyle biliyorum. Öyle mi biliyorum? Doğru
1: 8,5
0: mu?
1: artı kadar önce. Evet, yaklaşık 10 milyon.
2: 5 taksit. 5
0: Beş
2: taksit.
0: taksit mi? Bu kulübümüz aslında bizim için bir soru. Bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum.
3: Evet, soru. Siz soracak mıydınız?
1: Ben 3 ilgili soru.
3: Tamam, buyurun.
1: Şu an.
3: Biz duyuyoruz sizi.
4: Ben duyuyorum.
1: Bülent Uslu, Eagle Media. Hocam aslında ilk açıklamanızda cevabınızı verdiniz ama yani burada bu maçtan daha ziyade Gençler Birliği maçına önem verdiniz. Ben Onarço'yu yedek bırakarak göstermiş oldunuz. Şimdi kaleciniz sakatlandı, sağ bek yok, sol bek yok, stoperleriniz yok. Bir de bunun üzerine Beşiktaş 1-0 öne geçtiğinde yani bugün artık bu maç dönmez hissini hiç kapıldınız mı? Yoksa biz buradan yine çıkıyor. Çünkü Beşiktaş 20 sene sonra ilk defa derbi maçı, 3 maçı da evinde kaybediyor. 40 yıl sonra da ilk defa derbi galibiyeti almadan sezonunu kapatıyor. Bugün böyle bir hissiyata kapıldınız. Teşekkür ederim.
0: Yani Trabzonspor'un teknik adamının vereceği cevap çok net bu konuda.
1: Çok
0: Yani
1: iyisin.
0: 5. dakikada gol yemek, gol atmak, oyunun tamamında, oyunun son bölümünde mesela bu his oldu bazen. Yani beraberlik, hatta değişikliklerden sonra yani gol de yiyebilirdim diye hissiyat oldu ama oyunun başında böyle bir şey asla olmadı. Çünkü oyuncularıma söyledim, bu tip maçlarda çok iyi oyun, çok iyi oyun. Hayır, evet. Beklediğimiz en azından bir alanda ikinci topta dediğim gibi geçişlerine çok fazla, yani onların oyunu bozmak açısından bir planımız vardı. Öyle yapmak zorundaydım. O oyuncu derinliği açısından. Bunu başardık bence. Ama oyuncularıma benim söylediğim şey, Trabzonsporlu oyuncu nerede, kimle oynarsa oynasın, bu abartı bir şey değil, cesur olmak zorunda. Biz oynamadan sadece bir şeyleri savunarak biz böyle kendimizi ve oyunumuzu geliştiremeyiz. Bizde genç oyuncu çok az da var. Hatayla ya hata yapa yapa gol yiyecek, gol atacak, deneyecek ve bu arada işte belki de bazılarımızın gördüğü oyunun kendi oyun formasyonlarının, ki dünyada artık bunlar çok çok önemli hale geldi. Hiç kimse spontane oynamıyor. Hemen hemen hiç kimse. Dolayısıyla ben hoca olarak oyuncularıma sadece cesaretini görmediğim anda çok kızarım. Olmayacak. Cesur ol, hata yap. Hata yapacaksın. Hata yapmadan öğrenmen mümkün değil. Çünkü oralardan geldik biz. Bu işin temelinde bu var. Diğer sorunun devamını
3: Evet, burada.
0: bulmadım. Cevabı yeterli mi?
3: Yeterli.
1: Kartal Bey, Aspor. Tebrikler hocam öncelikle. Sezon içerisinde üç büyüklere göre mütevazi kadromuz sayılabilecek bir kadroyla bence başarılı işler yaptığınıza inanıyorum. Ama hep siz de mütevazi konuştunuz. Şampiyonluğu hiçbir zaman telaffuz etmediniz değil, son döneme kadar. Peki önümüzdeki sezon Trabzonspor'un hedefi de şampiyonluk konuşulacak mı?
0: Şampiyonluk, ben 1-4 dedim, 1 olunca şampiyon olur diye düşünüyorum.
1: Önümüzdeki sene anlamında.
0: Orada da bakacağız. 1-3 mü, 1-4 mü, 1-5 mi, ona göre bakacağız. Kadromuzu bir yap, görelim.
5: Günaydın hocam, tebrikler tekrar. Hocam
0: Burası sıcak mı
5: sakatlıklarla
0: biraz?
5: ilgili soracaktım. Onana ve Savic'in durumu bu maçın çok önemli dediniz. Bu maçına yetişecekler mi? Nedir sen bunu?
0: Mesela Arsène Batagol kimse sormuyor, çok enteresan. Bizim oyunumuzun en temel oyuncularından bir tanesi mesela. Kaç haftadır yok, kimse sormuyor. Çünkü oyunla kimsenin ilgilendiği yok. Her zamanki aynı şeyler. Biz geveleyip duruyoruz yani. Savic'in durumu belli değil ama büyük ihtimalle yani bugün doktorun söylediği çok şey değil. Felipe belki gözüküyor, belki. İşte Mustafa Pina dönecek. Ama stoper mevkiinde Çarşamba günü bilmiyorum. Onana'nın durumu bilmiyorum. Daha yeni çok sıcak. Ama olabildiğimizce güçlü çıkmaya çalışacağız ve kimle çıkarsak çıkalım fark etmez. Kazanmamız gereken bir maç.
1: Buyurun. Hocam tebrikler, İsmail'e Hürriyet Gazetesi. Hocam büyük takımlar kendi öz evlatlarının teknik direktörlüğünde büyük başarılar imza atmıştı. Trabzonspor'da da işte Ahmet Suat Ülkesi, Özkan Sunay gibi. Önemli teknik direktörlerden sonra Fatih Tekke ismi ortaya çıktı. Fatih Tekke özellikle bu sebepten dilediği performansı hem sistematik olarak hem de fizik mental olarak oynattığı futbolla dikkatleri ortaya çekti. Yani dikkatleri de mi çekti? Fatih Tekke olarak önümüzdeki sene yani negatif ve pozitif yönleri nelerdi? Trabzonspor bu sene neden şampiyon olamadı? Yani şampiyonluk diye umutları vardı ve hala var. Önümüzdeki sene bu hedefler negatif ve pozitif olarak nasıl anlatabilirsiniz? Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim iltifatınız için ki ben haddime değil saydığınız isimlerin birçok kupası var. Benim daha henüz bir kupam yok. Dolayısıyla onlarla isimimizin alınması onlar adına bence çok iyi değil. Fatih Tekke olarak 12-13 yıldır dünya futboluna, futbolun kendisine, iç dinamiklerine hepsiyle ilgili çok ciddi çalışmalarımız oluyor. Ülke futbolunun koşullarından dolayı neleri ne kadar başarabileceğimizle ilgili aslında hepimizin, herkesin fikri var. Ben bu konuda kendimi kesinlikle yüzde olarak en düşüklerden biri olarak görüyorum. Ülke futbolunun tüm düşünme şekline göre benim burada bu nasibim oldu. Aslında futbol açısından baktığınızda İstanbulspor'da bana göre muhteşem işler yaptık. Alanya'da öyle. Ama bunları kimse konuşmayacak. Konuşmadı da. 14 ay önce zorunluluktan taraftarımızın isteği ve arzusundan dolayı görev bize tevdi edildi ve burada çok zor durumlardan bu duruma kadar geldik ve bu geldiğimiz noktayı da asla kendimi ve ekibimi dışarıda bırakmam ama asla öne koymam. Çünkü bu iş tek başınıza olacak bir şey değil. Tüm dinamikleriyle kulübün, mesela başkanın ve burada çalışma koşullarımız gerçekten iyi. Evet, eksiklerimiz var. Şehirde camianın, taraftarımızın istediğimiz o desteği bundan önce de olmadı. Bize de olmadı. Bu senenin değerlendirmesi şöyle olabilir abi. Özellikle benim çok üzüldüğüm Alanya maçı ve Başakşehir maçı var ki orada da işte bir penaltı pozisyonu var. Gerçekten çok iyi oynadığımız bir maç ama işte o çok iyi oynamak benim için değerli ama bir şey kazandırmıyor size. Eksiklerimize rağmen. Başakşehir maçı kötü değil. Sonra koymak zorundayım çünkü onlar yapıyorlar bunu. Bu oyun içerisinde oyuncuların genel değerlerinin arttığını söyleyebiliriz. Bu da Trabzonspor için en önemli şeydi bence. Çünkü bu yarışın içerisinde devam etmek ve bu arada ekonomik olarak belli bir düzlüğe çıkmak için Trabzonspor'un yapması gereken bu. Bu bir senede böyle oldu. Taraftar evet şampiyonluk. Ben her zaman diyorum ben bir istiyorum, hep istiyorum. Diyorum benim kupam yok. Ama işte bazıları ikinci niye olmadı? Yani sanki bilerek olmuyormuş böyle bir şey yok.
1: Yani. Birçok futbolcu var.
0: Golü 11 gol mü?
1: 11 gol 4 asist bu sezon. Evet. 15 gol.
2: 13 gol 8 asist.
1: Yok, ligdeki istatistiklerinden bahsettim. Kupada daha fazladır muhtemelen. Onlar şu keza çok iyi bir futbolcu ama kariyerinde böyle bir sezon var mı bilmiyorum. Çok en fazla Danimarka günlerinde vardır. Şu an gol kralı durumunda. Ozan Tufan mesela bitti denen kariyeri var. Sosyal medyada meme haline gelmiş yani. Çok fazla şakaların yapıldığı bir oyuncu haline gelmişti.
0: Bugün onun, çok iyi oynadı yine.
1: Bugün evet. Kariyerinde tekrar bir yükseliş yaptığını görüyoruz sizinle beraber. Keza Onana biliyorsunuz Manchester United günlerinde yine aynı şekilde Ozan Tufan gibi çok fazla dalga konusu olmuştu ve mental olarak çökmüş bir futbolcuydu. Bu futbolculardan bu performansı nasıl aldınız? Onu merak ediyorum. Teşekkür.
0: Birincisi futbol oynamaya çalışarak. Bunu sahada her zaman istediğim şekilde yansıtamadık, doğru. Ama bir, futbol oynamaya çalışarak. İki, benim

0: Az önceki söylediğim ifadede ki bence bu belki bir avantajım olabilir. Yalan ve yılanı sevmem. Bunu da herkes bilir ve öğrenir. Dolayısıyla iletişimimizde de her şey açık ve net. Mutlular, oyuncular. Bu ortamın oluşması da bir anda olmuyor tabii. Oynayan oynamayan mutlu mutsuz oyuncu çok oluyor. Çok problemler oluyor. Sizin bilmediğiniz bizim yaşadığımız birçok şey var. Kolay bir iş olmadığını söylüyorum ama bizim avantajımız dediğim gibi belki benim için çok kolay iletişimde ben bir şey söylüyorsam bir daha onu hatırlamak zorunda hiç kalmıyorum. Merhaba abla. Seni görünce hemen şuraya bağlayayım mı? Not da geldi bana görünce. Anneler günü yarın. Bence annelerimizin önce ayaklarının altının hepsini öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Buradaki annelerin de anneler gününü kutlarım. Eşimin de, annemin de, hepsinin, bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Annelerimiz, özellikle bayanlar, bence ülkede şu an tek güzel olan şey onlar herhalde. Çünkü erkeklerimize bir şey olmuş. Niye güldünüz? Ben böyle düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam, sağ olun.
0: Bence böyle. Bir şey
2: Kadınlardan
0: diyordun abla, diyecek misin?
1: sorabilir miyim?
0: Tabii estağfurullah, sorabilirsin. İstediğin şey yaparsın. Terledim yalnız, uzattım da biraz.
3: Hocam, takım aldığınız noktayla getirdiğiniz nokta arasında büyük bir ivme var. Ve bu bir beklenti oluşturdum. Önümüzdeki sezon için bu beklentiyi nasıl yöneteceksiniz? Avrupa hedefiniz nedir? Teşekkür ederim.
0: Ve o beklenti bugün için de yaşadığımız, bu sezon içerisinde de yaşadığımız şey. Trabzonspor'da benim söylemim gerçekçi bulunuyor, evet, ama bunu niye söylüyorsun diyorlar. Doğru, ama ben böyleyim. Ben hayal satmıyorum, satmayacağımı söylemiştim zaten. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Benim tarzım bu. Seneye ayrılacak oyuncular, gitmek isteyenler var. Söyleyeyim lan. Doğal sözleşmesi gereği ayrılmak zorunda olanlar var. Bizim oyun performansından dolayı aşağıda ve yukarıda tuttuğumuz oyuncular belki başka oyunda isteyeceğimiz oyuncu profilleri var. Ama tüm bunların hepsi çok kolay gözükmüyor. Bence geçen seneki süreçten çok daha zor süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen sorduğunu söyleyeyim. Çok transferine çok yakın olduğumuz iki oyuncu, çok rahat alabileceğimizi düşündüğümüz iki oyuncu yine bizi reddetti. Şartlarını çok yükseltmemize rağmen reddettiler. Bunları yaşıyoruz. Bu da bence ülke futboluyla alakalı bir şey. Bunun zararını ben çekiyorum. Trabzonspor, Beşiktaş, Fener, Galatasaray hepsi çekiyor. Herkes çekiyor. Burada birileri çıkıp bir şeye dur demesi gerekiyor. Dolayısıyla gelecek sene de benim ifadelerim hayal olmayacak yani.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar.
4: Reklam.
5: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Reklam bitti.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
7: Böyle mi olacaktı? Diyor Galatasaraylılar. Tamam, şampiyon oldu, kutluyoruz. Lakin hak ettiler mi, o da tamam. Ama ölmek ölmek, dirilmek herhalde böyle bir maça ait olur böyle bir laf. Ligin en zayıf takımı. Dakika 60 küsür, 2-0, 2-1 mağlupsun. Birbirinden sonra Antalya 2-1'i buldu. Ondan sonra dayanamadı. Yani bu güneşe kar dayanamadı ve kaybettiler. Önce bir penaltı, ardından

0: Bitime dakikalar kala bir kendi kalesine gol veya Osimhen'in attığı gol tartışılır. Kimin attığı?
1: Osimhen'e yazılır kaleye gittiği için hocam.
0: Tamam. Dolayısıyla Galatasaray kazandı. Antalya Spor kendini...

0: Söyleyebilir miyim bir şeyler?
1: Tabii hocam.
0: Şimdi tabii Yunanlıları konuşuyor. Sakın ha sezonunda aramızdaki ilişkiyi dondurduğun ofsaytımsı atılan gol, penaltımsı golle şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ferhat Gündoğdu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluklarını kutluyorum. Hayırlı olsun.
1: Başka bir şey söylemek ister misiniz? Sadece buna mı bağlıyorsunuz hocam?
0: Kitlendin mi?
1: Evet hocam.
0: Ha canım. Kitlenme.
1: Yani sonuçta üst üste 4 sene
0: Icardi
1: şampiyon
0: gururluydu.
1: Olan...
0: Icardi gururluydu. 4 sene üst üste şampiyon olabilir canım. Oyuna oldukları şeyleri bakıyoruz. Icardi gururluydu. Çünkü 2 sene emeği çok büyüktü. Sonra bu süreçlerde Osimhen geldikten sonra Icardi'ye çok şeyler söylediler. Ve dolayısıyla Icardi de son bir kez tribünlere baktı. Ve öyle yürüdü gitti. O yüzden de söylenecek çok söz yok. Bir süreç içerisinde şimdi Antalyaspor küme düşme hattında, büyük bir ihtimalle kümesi düşecek. Yenerse düşmeyecek belki ama öyle bir sürece girdi ki düşen takımların kaderini belirleyen hakemler, şampiyonluğun kaderini belirleyen hakemler, kendini değiştirmesi gerekenlerin değiştirmediği bir ortamda Türk futbolunun geldiği son nokta. Allah'tan dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya şampiyonasından sonra da curcuna çok. Hayırlısı olsun.
1: Ahmet hocam, Okan Buruk, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste 2. kez oldu. Artık hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk diyelim. Bu arada 2. kez oldu derken futbolculuk döneminde, yani Fatih Hoca ile yaşanan 4 sene üst üste de Okan Buruk futbolcu olarak o kadroda, şu anda da teknik direktör olarak üst üste 4. şampiyonluk Okan Buruk.
2: Yaşadı.
1: Bir de Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk. Gerçekten Okan Buruk.
2: Bir de Akhisar'la Türkiye Kupası.
1: Ve Süper Kupa.
2: Evet. Süper Kupa. Doğru.
1: Ve yani baktığımızda Okan Buruk adını altın harflerle Türk futboluna yazdırıyor.
2: Şimdi Galatasaray derbilerde fakir bir takım. Kabul edin. Derbilerin kralı Fenerbahçe. Bakmayın siz Galatasaray'a yenildiğine. İyi oynamadan bazı maçları veya birçok maçı oynamadan kazandı. Özellikle Samsun maçı ve özellikle bu akşamki maç. Galatasaray çok zor şampiyon oldu. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Fenerbahçe kendine yansın. Kendine yansın. İki maçı, 2-3 maçı 90 artılarda, 90 artı onlarda kaybetmesen bugün belki son maça kalacaktı. Sonuç olarak başarı daima konuşturur. Başarı birçok eksikliğin üzerine örter. Başarı birçok hataları maalesef unutturur. Şu anda da Okan bak ne güzel paşa paşa konuşuyor. Niye çim demedin? Niye ıslattılar demedin? Sulamıyorlar demedin?
1: Hocam şampiyon oldu.
2: Bir de mesela bugünkü Galatasaray'ın attığı ilk gol. Bakın bakalım ne? Ofsayt mı değil mi?
1: İlk atıldığında o dominasyon Ersen'e Sensin tamam. Şampiyon.
2: İlk geldi. Ortalandığı an Osimhen offside. Her ne kadar topa Osimhen dokunmasa da arkasındaki savunma oyuncusuyla bir teması var. Bana göre offside. Offside. Bana
1: çünkü
2: göre.
1: Yani atıldığında Osimhen offside'daydı.
2: Dursaydı problem yok. Geri gelip kafaya çıkacak Antalya sporlu oyuncuyla teması var. Ne diyor kural? Yani coğrafi offside var ya, sen coğrafi offside'dan aktif offside'a geçiyorsun temasla birlikte offside. Şimdi niye oluyor? Şunu diyemez kimse. Ya offside yine hayır. Hocam, bu maç son 10 dakikada kazanıldı, 15 dakikada kazanıldı. Hani maç o golü verirsin de arkasından 5 tane daha atar galsa, o olmasa zaten 5 atar. Böyle bir tablo yok burada. Ha penaltı konusunda ben penaltıya yakınım. Çünkü Osimhen topa vurduktan sonra ayakta uzanıyor. O da geliyor aleni bir şekilde, özellikle yer kamerasına baktım. Penaltı Antalyalı oyuncunun acemiliği.
1: Burada hocam ben Bülent Hoca'ya da maç içinde söylemiştim. Ya özellikle İstanbul'a gelen deplasman takımları hamlelerine çok dikkat edecek. Hani ufak bir teması gösterdiği an o penaltı olunuyor zaten. Ben tam tersine çok penaltı çıkacağını düşünmüyorum.
2: Sence penaltı mı?
1: Penaltı. Ama fotoğraf penaltısı diyorum ben ona.
2: Ya bak ne diyorum?
1: Var geri çevir.

0: istemiyor.
1: Hazır mısın?
0: Çünkü darbe var.
1: Hazır mısın? Bizim zamanımızda.
0: Buna devam denirdi.
1: Bu tür kolay penaltılar verilmezdi. Veya şunu söyleyeyim sana. Dünya Kupası finalinde Fransa İspanya oynuyor. Maç 0-0. 89'da böyle bir penaltı veriyorsun. FIFA der ki okey penaltı.
0: Ama bir daha.
1: Ama hayır, içine sinmez. Ha, penaltı içine sinecek diye bir kural da yok.
0: Ben hep onu şunu söylüyorum.
1: Yani şunu hep ben şunu derim. Ben orada olsaydım Varda bu pozisyon penaltı verdi.
0: Hocam ben hep şunu söylüyorum. Dakika 2-2. Dakika 90.
1: Evet.
0: Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek noktada. Osimhen'e verilen penaltı gibi tam 90+5 Antalya'ya penaltı verilse tüm Galatasaraylılar penaltı der mi?
1: Tabii ki demez. Yediği haltın farkında Yunus'a yapılan kırmızı kartlık bir hareket var. Sonra da Antalya orada da müdahale etmiyor. Şimak evet. Orada diyorlar ki müdahale etmez. Olay dışarıda. Hayır. Kırmızı kartı gerektirecek bir hareket varsa dışarıda da olsa müdahale edeceksin. Hakem rezil. Osimhen'in atılması lazım. Niye? İlk yarıda yaptığı hareket sarı. Maçın sonlarına doğru boğuşmalar. Öfke kontrolü çok az Osimhen'in. Kırmızı, ama bunlar hepsi şampiyon olunca sadece lafta kalıyor. Konuşuyoruz, o kadar.
0: Hocam tekrar sorayım o zaman. Bülent hocama soruyu yöneltmeden önce. Okan hoca futbol, daha önceki Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda futbolcu olarak sahada. Bugün de teknik direktör olarak sahada. Okan hoca için neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok çok büyük bir başarıya imza attı.
1: Okan hoca bu akşam Bebek Otel'e mi gider? Alkol mü içer, kahve mi içer, beni bilmem. Ama oturacak, düşünecek. Ben böyle bir 4 sene arka arkaya şampiyon olduğum halde Galatasaray camiası beni tam kabul etmedi. Ben nerede hata yaptım diyecek. Bu 4 yıl boyunca futbol dışı, kenarda, maç sonları verdiği deklarasyon ve röportajlarda yaptıkları avam, kötü, Galatasaray camiye yakışmayacak konuşmalardan uzaklaşacağım.
0: Hocam bu sorgulama belki de Galatasaray'ı başarıya taşıyor olabilir mi?
1: Hangi sorgulama?
0: İşte 4 yıl şampiyon hoca acaba mı diyor bütün Galatasaray camiası. Bugün
1: yani
0: başka
1: söyleyeyim,
0: bir takım
1: Okan
0: da olsa
1: Buruk gönderirse, Okan Buruk gönderirse, Fatih Terim gelse camiada büyük bir pozitif haykırış olur. Okan Buruk gönderirse, Arda Turan gelse yine camiada büyük bir haykırış olur. Oysa ki bu 4 sene Fatih Terim zamanında Fatih Terim'e gönderdiğin an kulübü yakarlardı. Buradan ders çıkartacak olan kişi Okan Buruk'un sadece kendisi. Sadece kendisi. Ama hala burnu kaf dağında. Ben ders vermem, ders alırım, ders vermem falan raconlara. Fatih Terim'si raconlara giriyorsa önümüzdeki sene de onu çok kötü günler bekliyor.
0: Hocam sizden bir Okan Buruk yorumu alayım. Bir teknik direktör olarak. 5. şampiyonluğu Süper Lig'de. 4 Galatasaray, 1 Başakşehir.
2: Şöyle söylemek lazım. Okan Hoca başladığı antrenörlük kariyerinde tabii ki çok zorluklar içerisinde gele işte çalıştığı takımlarda hep istediği randımanı bir türlü tutturamadığı bir ortamda en son Akhisar'daki kazandığı kupayla ve son hafta kaldığı kümeden sonraki Başakşehir'e gelişi ve Başakşehir'deki o şampiyonluğu Okan Hoca'nın başka bir boyuta gitmesini sağladı. Tabii ekibini de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sonucunda Okan Hoca Türk futbolunda uzun yıllar oynamış. Ve sonunda da arka arkaya şu anda öyle veya böyle 4. şampiyonluğunu Galatasaray'da, bir de Başakşehir'de olmak üzere 5 şampiyonluk almış bir hoca. Avrupa'da şimdi Fatih Terim'le hani kıyaslamayı zaten kabul etmez. Avrupa'da Galatasaray bu anlamda büyük maçlarda belki biraz iyi oynamış gibi gözüktü ama başarı gelmedi. O yüzden de Okan Hoca'nın yapabilecekleri ve yaptıklarıyla tabii ki takdir hak ediyor. Galatasaray taraftarları ne kadar çok istifaya davet etse de son 10 dakikadaki oyunu ile maçı kazanmış olsa da bu süreçlerde önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda da hep aynı şeyleri yaşadıkları için hani desteklerle şampiyon oldukları için o yüzden hep Okan Hoca'ya saldırmaya devam ediyor Galatasaray taraftarı. Onlar da biliyor gerçekleri. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Sakın ha sezonunda aramızda kalsın dediğimiz, ilişkiyi de dondurduğumuz penaltımsı, hatta önce ofsaytımsı Osimhen'inki, sonra penaltımsı Osimhen'inki, verilmeyen kırmızı kartlar ve şampiyonluk. Tebrik ediyorum.
0: Hocam Siz Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili, yani Bülent Hoca bazı imalarda bulundu.
1: Kardeşim, Galatasaray'ı şampiyon yapan ne Dursun Özbek?
2: Hocam offside değil mi şey, Osimhen'inki?
1: Evet, offside.
2: Buyur abi, offside işte, olmasa gol olmasa olmayacak şey. Yani. Beraber bitecek. Kim belirledi? Gene hakem belirledi.
1: İşin kötüsü şu.
2: Son dakikadaki Fenerbahçe, pardon hocam sözünü kestim. Fenerbahçe'nin son dakika Rize maçındaki pozisyonda kırmızı kart, normal şartlarda golü yemese bugün puan farkı bile nerelere gelecek? Dönüyorsun, burada da aynı şekilde vermeyen bir hakem. O zaman söylenecek çok söz yok ya. Değişmesi gerekenleri değiştirmeniz gerekiyor. Ama Beşiktaş, ama Fenerbahçe, ama Trabzon, ama düşen bu takımlar içerisindeki haksıza uğrayanlar, Kayseri'ydi, Karagümrük'tü. Hatta bir sürü takımlar var.
0: Emirhan'cığım, anket açalım. Galatasaray'da sezonun oyuncusu kim? Osimhen, Uğurcan. Üçüncü oyuncu kim koyalım?
1: Barış Alper.
0: Dört diğer. Osimhen, Uğurcan, Barış Alper diğer. Bir anket
1: peki,
0: açalım.
1: Galatasaray'ın seçelim. Şampiyon olmasının en büyük sebebi diye bir anket daha aç. Birinci şık federasyon ve hakemler. İkinci şık Okan Buruk. Üçüncü şık Fenerbahçe.
0: Hemen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Onun için biz anket açmıyoruz.
1: Ben şimdi söylüyorum. Galatasaray bu sene şampiyon olmuşsa, bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin inanılmaz dahili var. Konuşmayan, itiraz etmeyen, sahada kalalım diyen Saadettin Saran. 90+11'lerde tamam hakeza yenen 2 tane 3 tane gol. Küme düşmüş bak bu akşam Karagümrük. Üzüldüm, küme düştüler. Karagümrük'e kaybedilen 3 puan. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmasının temel nedeni ne Okan Buruk'tur, sadece Fenerbahçe'dir.
0: Galatasaray'ın da çok beklenmedik puan kayıpları oldu bu arada.
1: Oldu.
0: Ama Fenerbahçe'nin gerçekten hani böyle sezon boyu.
1: Ama mesela Galatasaray şunu yapmadı. Küme düşmüş bir takıma yenilmedi.
0: Yok.
1: Galatasaray öndeyken 90+8'de gol yemedi.
0: Yemedi.
1: Galatasaray öndeyken 90+2'de yemedi. Galatasaray öndeyken 90+8'de yemedi. Yedikleri goller
0: veya
1: Alanya,
0: sahada,
1: Alanya, Rize, Kasımpaşa.
0: En önemlisi Karagül. İç sahada tabii da ki. Şampiyonluktaki net tabii rakibi Fenerbahçe'yi net bir skorla yendi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı son dakika golüyle berabere kalmıştı. Bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstanbul'dan şampiyonluk görüntüleri. Tabii Galatasaray taraftarı da alıştı şampiyonluğa. Biraz daha o görkem, her sene siz söylemiştiniz bunu daha önce hocam. O coşku, görkem, kutlama biraz daha tabii ki normal olduğu için.
1: Bir şey söyleyeyim sana. Bir takımın, bu Galatasaray Fener, bir takımın bizim gibi birlikte arka arkaya 4 sene olması, şampiyon olması o ülke futbolu için iyi değildir. Asla iyi değildir. Ve dikkat et, bu seneki şampiyonlukta Galatasaray taraftarı böyle büyük bir coşku, vavalara falan gireceğini düşünmüyorum. Bir de dalga geçecekler. Zaten alışmıştık.
0: Evet.
1: Yani biz bu arada, falan filan diyecek.
0: Şu an yani baktığımızda önümüzdeki sezonu da şu an kadro eksiklere baktığımızda en hazır takımı yine Galatasaray. Yani
1: Toşa ne ediyor yukarıda bize? Fenerbahçe. Ödenmesi gereken borç, oyuncuları salarken vereceğim para şudur budur baktığım vakit. Bir de yeni takım kurmak için çok büyük paraya ihtiyacı var. Üstelik Fenerbahçe'de bank oynayacak, şampiyon oynayacak bir takım oyuncu kurmak hem pahalı hem de oyuncular kim olacak? Kim? Kolay mı?
2: Daha başkan belli değil.
1: Daha da başkan,
0: daha başkan belli değil.
2: Hoca o da belli değil.
1: Şey,
0: ekranda Bursa'dan görüntüler var. Galatasaray taraftar Bursa'da kutluyor. Ankete katılımınız için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? Osimhen %52
2: orası
0: oyla şu
2: Bursa
0: an
2: değildir
0: lider.
2: Ya. Bursa mı orası?
0: Bursa hocam.
2: Bursa'da şampiyonluğu kutluyor Galatasaray.
0: Hocam orada kutlanır artık. Herkes kutlasın hocam her yerde.
2: Ayrı konu.
1: Senin kanaatin ne Galatasaray'da sezonun oyuncusu? Ben Uğurcan diyorum.
0: Ben de Uğurcan diyorum. Bu da Galatasaray'ın aslında bu sezonunu biraz özetleyen bir durum.
1: Bülent.
2: Ya büyük oynadı yani, özellikle yaptığı icraatlarla bütün herkesin takdirini kazanan, yani Galatasaray'daki en iyi adam Ferhat Gündoğdu'ydu.
0: Ha yok.
1: Ferhat Gündoğdu kim? MHK başkan.
0: Hocam hakemlik mi diyorsunuz gerçekten?
2: Oğlum sezon başından beri hakem hatalarıyla olanlar belli, kazanılanlar belli, başka takımlara yapılanlar belli. Neyi anlatıyorsunuz?
1: Ben şunu diyebilirim.
2: Hayır Bülent, Ahmet hocam tanımıyor. Hayır, o yüzden
0: Galatasaray Fenerbahçe'nin başında da.
1: Bir şey söyleyeyim. Dürüst konuşayım. Hakem bu sene hakem hataları olmadı demiyorum. Ağır, fahiş hakem hataları oldu. Ama bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda

0: büyük ekşi sezonunda 101 gollü falan, 101 puanlı. Galatasaray'ın şampiyonluğu da bu sene hakemler başrolü oynamadılar. Ben şimdi dürüst konuşmak veriyorum. Benim inandığım...
1: Ha, önceki senelerde hep oynadılar.
0: Hayır, biraz büyük ekşi zamanda ben diyorum. Büyük ekşi zamanında. Büyük ekşi zamanında. Federasyon Ankara başkanı. Büyük ekşi başka biri olsaydı Fener şampiyonu oldu. İsmail Kartallı Fener'den bahsediyorum. İki sezon önce.
1: Hayır, benim söylediğim şu. Bursa, Eskişehir, işte Sakarya. Ondan sonra Ankara. Hadi Ankara başkent olması. Bursa, bunları da kutlamak zordur. Yani bunları şey yapamaz.
2: Bir Ahmet Hoca'ya bakabilir misiniz? Bir şey istiyor. Kahve herhalde. Arkadaşlar bir de kahve alalım. Ben de açıklamaları okuyayım. Yunus Akgün, herkesin çok büyük emeği var. Sahada ve saha dışında herkes çok büyük emek verdi. Hepimizin eline sağlık. Camiamızın eline sağlık. Çok şükür demiş Yunus Akgün. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Bütün taraftarımıza hediye olsun. Çok savaştık. Allah'a şükürler olsun. Şampiyon olduk. Benim İlkay Gündoğan, benim için çok özel biriz. Tüm takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve camiamızı tebrik ediyorum. Dramatik olarak kazanmak da çok güzel bir duygu. Abdülkerim Bardakçı, bu yıl bizim için önemli. Tarih yazmak adına nasip oldu. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun demiş. Barış Alper Yılmaz, diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Şu an herkes Icardi'nin etrafında. Ahmet Hocam, baktığımızda Osimhen de kutluyor ama şimdi ilk iki sezon şampiyonlukta Icardi'nin emeği tartışmasız. Üçüncü sezonda bir sakatlık yaşadı. Bu sezon veda mı edecek, sözleşme mi yenilecek derken final golünde de büyük bir katkısı var. Aldı at dedi Kaan Ayhan'a.
0: Peki.
2: Icardi ile ilgili genel bir yorumunuz ve şöyle gururla bir baktı tribünlere.
0: Söylüyorum. Yılda 3-4 milyon euro alıyorsa bulunsun kalsın. Şu anda 12 alıyor değil mi?
2: Evet.
0: Şu anda 12 alıyordu. 10-12 ayağın alırsın, fark etmez. 3-4 alıyorsa bulunsun. Ama 8-8 falan, yazık, günah yılda. Bitirmiş, kafada bitirmiş o da.
2: Peki 4 yıllık izini düşünürsek Icardi'nin?
0: İzimiz yok, futbolda dün yok kardeşim.
2: Yok, genel olarak ben 4 yıllık yorumunu
0: İlk
2: alıyorum.
0: İlk 2 senesi şampiyonluğun baş mimarı. Son 2 sene şampiyonluğun asla baş mimarı değil. Bu baş mimarlara ben bu sene için Uğurcan'ı koyarım, Torreira'yı koyarım, efendim Osimhen'i koyarım. Ama Icardi'yi koymam.
2: Hocam en ölü halinde bile ilk 5'e girdi bence.
0: Neye?
2: Bu sezon.
0: Neye girdi ilk 5'e?
2: İlk 5 altılarda şampiyonlukta.
0: Şurada 15... bile... Icardi mi?
2: Evet.
0: Zaten... Hayır abi.
2: Hocam var katkısı.
0: Abi bir dakika, sen katkıyı sadece golle değerlendirme.
2: Tamam hocam. Uğurcan.
0: Bak tekrar söylüyorum. Benim şahsi görüşüm. Bülent Hoca farklı, sen farklı düşünebilirsin. Bu sene altın, bronz, gümüş madalya verirsen altın madalya Uğurcan. Bu seneki şampiyonluk için konuşuyorum. Gümüş madalya. Barış Alper. Bronz madalya Osimhen.
2: Hırsıyla diyorsunuz Osimhen.
0: Abi Osimhen bu akşam bak yine ölü toprağıydı. Gitti ona bulaştı, buna bulaştı. Atılmayı göze aldı ki atılması da lazımdı.
2: Ceza duruma da düşmeyi göze aldı.
1: Atılacak Osimhen.
0: Abi ilk yarıda yaptı hareket sarı. İkinci yarıda minimum sarı. O bir kavga oldu ya. Efendim zıplamalar, hoplamalar. Ama atılmazsan işte takımı ateşlersin.
2: Evet, o son haftayı gözünden çıkardı. Zaten oynamasam da olur dedi. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? İzleyenlerimiz de size katılıyor hocam. Osimhen %57 ile lider. Barış Alper %5 oy.
0: Olur mu abi?
2: Uğurcan %26. Diğer %11. Diğer %11 diyenler kime yazdığını bana yazarsa sevinirim. Lemina, çok mutluyum bu güzel anı yaşamak için. Çok çalıştık, hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Yalnız bir ara görüntü Galatasaray kulübesindeydi. Birbirlerine Fenerbahçe 3-0 işaretli yapıldı. Yani dakika 88'e geldiğinde bak, Galatasaray'da bir stres hakimdi.
0: Bir de şu, bazen hakem şansı. Bazen yan hakem şansı. Bazen futbol şansı. Yıllardır Galatasaray'ın lehine. Şimdi bu akşam baktığımızda Galatasaray iyi top oynadı mı? Hayır. Hayır. Penaltı okey. Osimhen atılabilir miydi? Evet. İlk gol offside miydi? Evet. Bütün bunlara maç 2-2'ye gelmişti. Orada defans oyuncusu Antalyalı. 1 metre

0: çıksa ofsayt olacaktı, gol oldu. Maç 2-2 bitseydi Türk futbolu bu gece strese girmişti. Çünkü Kasımpaşa'yı yendi ya Fenerbahçe'yi.
1: Tabii. Hocam seçim meçim olacaktı.
0: Oman ve camiada şey. Bu akşam da mı olamadık? Bu akşam da mı olamadık? Belki yine haftaya Galatasaray Kasımpaşa'yı yenecekti, onu bilemem. Ama futbolun bütün elemanlarının şansı Galatasaray'a da akıyor. Akıyor.
1: Evet. Bakü'den görüntüler Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinde, kardeş ülke Azerbaycan'da da Galatasaray taraftarı şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Tabii ki ciddi anlamda şampiyonlukta da fark açıldı. Galatasaray 26. şampiyonluk, Fenerbahçe 19'da kaldı, Beşiktaş 16 şampiyonluk. Baktığımızda Beşiktaş'a 10 şampiyonluk, Fenerbahçe'ye 7 şampiyonluk fark. İki ezeli rakibine atılan 17 şampiyonluk fark. Bu çok ciddi bir fark Galatasaray adına. Arayı açmaya devam ediyor Galatasaray. Neler söylemek istersiniz?
2: Hocam?
0: Çok basit. Arayı açmasının çeşitli nedenleri var. Bir, Ali Koç dönemi ve Beşiktaş'ın son 10 senesi Ahmet Nur Çebi hariç gelen basiretsiz başkanlar, bazı ahlaksız başkanlar, asla Ali Koç'u kastetmiyorum, onun namusundan hatalar futbol anlamında çok yaptı ama takımından çalayım kendime kullanayım ve böyle bir şey yapmadı. Yanlış kararlar, sportif anlamda yanlış hamleler, sistemden bazı sezonlar, her daim Galatasaray'ın yararlanması büyük ekşi zamanı. Tabii o bir de çığ gibi, mesela orada şampiyon oluyorsun. Şampiyonlar parayı ona göre olsun beni alabiliyorsun.
1: Şimdi bu sene de hocam.
0: Mesela Türk futbol tarihinin en büyük hatası. Buna rağmen 4 puan şu anda fark. Devre arası Fenerbahçe, Saadettin Saran sanki kripto Galatasaraylı gibi. Kripto Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etmişse stop santraforları gönderiyorsun falan. Yine buraya kadar iyi geldi. Bütün bunları topladığım vakit Galatasaray'ın son 8-10 sene içindeki fırlayışı ortaya çıkmış oldu. Ha şu var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hırlı bir başkan gelmedi. Ne demek hırlı başkan? Bak zengin demedim. Bu işlerin ıcığını cıcığını bilen, hem futbolu bilen. Mesela Ali Koç'un ben futbolu bildiğine inanmıyorum. Saadettin sana futbol bildiğine hiç inanmıyorum. Aksi o basit işi yapmaz. Tutup da 3 sen santraforu yollamaz. Sıddıkiye de 22 milyon para verdirmez. Günah boynuna.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi. Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
3: Antalya Spor bugün ekstra bir oyun oynadı. Şimdi geçen haftaki Alanya Antalya maçına baksan Antalya yani iyi bir takım değil maalesef. Antalyalılar için söylüyorum maalesef diye. Bundan sonra düşme hattına bakacağız. Fenerbahçe için psikolojik olarak bitmiş olan lig matematiksel olarak da bugün itibariyle bitti. İşte keşkelerle
4: dolu bir sezon oldu Fenerbahçe.
3: Şöyle yani ben hafta içi de birkaç telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki yani keşke diyor musunuz dedim. Karagümrük maçından sonra hocaya göndermediğiniz için. Onların da iddiası şu ki biz zaten gönderelim dedik. Fakat Sayın Başkan istikrardan yana oldu. Yani bizim şube olarak, futbol şubesi olarak görüşümüz mesinden yanaydı hocanın. Keşke ya hiç göndermeselerdi, burada defalarca söyledik, ya da o zaman gönderip bir neşteri vursalardı belki bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bakalım bundan sonra Fenerbahçe kongre konuşacak.
4: Evet.
3: Transfer konuşulacak. Yani sezon bitti ama Fenerbahçelerin özellikle bizlerin yayın maratonu bitmiyor yani. Şimdi kongre gündemi, sonra Dünya Kupası başlayacak. Sonra da zaten Temmuz ortası
4: normal
3: Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Hayırlısı olsun. Bu sezon böylesi de bitti. Bakalım seneye ne gibi tiyatrolar izlemeye devam edeceğiz.
4: Seneye gitti. Bakacağız bakalım yani üst üste 4. şampiyonluk Galatasaray. Okan Buruk'un da 4. şampiyonluğu. Tabii her şampiyonluğu kendi içinde değerlendirebiliriz. Hani her sezonun farklı dinamikleri var. Farklı faktörleri var tabii ki ama zannediyorum ki bu sezon hani Galatasaray yani ikram anlamında elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bugün de dahil olmak üzere biz tabii ki iki ekrandan seyrettik hem Fenerbahçe hem Galatasaray karşılaşmasını. Ama hani Galatasaraylı oyuncuların vücut dilinden anladığımız çok ciddi bir gerginlik vardı evet. Karşılaşmanın başından sonuna kadar. Belki Antalya Spor maçın başında bu kadar inançlı olmayabilir karşılaşma başlamadan önce. Ama karşılaşmanın içinde o kadar inançlı hale geldiler ki. Yani skor da tabii onları oraya taşıdı. Ama günün sonunda kazanan Galatasaray oldu ve şampiyon oldu.
5: Şöyle Galatasaray'ın 4 sene içerisinde herhalde ilk kez kendi kendine almadığı bir şampiyonluk. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe ortalama bir performans gösterseydi. Çünkü iyi bir performans gösterseydi bugün şampiyon Fenerbahçe olurdu. Ama ortalama bir performans gösterdiği için Galatasaray'ı şampiyon yapan takım oldu. Bunu Galatasaray'ın oyununu ya da kadrosunu vesaire küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Dediğin gibi çok ikramda bulundu Galatasaray. Fenerbahçe bunların hiçbirini kullanamadı ve noktayı da Galatasaray'ın koyma fırsatı geçtiğimiz haftalarda eline geldi ve derbi galibiyetiyle Fenerbahçe'yi tamamen aslında saf dışı bıraktı. Yani bu geçtiğimiz hafta yaşanan heyecan, bugün yaşanan heyecan açıkçası çok da gerçekçi heyecanlar değildi. Yani şöyle bir örnek vermiştim, onun üzerinde de biraz tepinmiştik. Mars-Dünya çarpışması evet. Diye o olmadı yani çarpışmaz.
4: Çarpışmadı. Ona... Yani heyecanlanan sanki yani Galatasaray taraftarlar... Çok daha fazla heyecanlıydı tabii ki hali.
5: Fenerbahçeliler
4: o kadar değildi.
5: Fenerbahçeliler şey diyordu yani rahatlıktan şampiyon olacağız herhalde falan diye. Şey çok fark ediyor yani. İşin psikolojisi çok fark ediyor. Fenerbahçe gerçekten rahatladı. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok artık bu saatten sonra. Zaten 7 puan dedi ama şey ilginç. Yani Galatasaray'ın bu 3 yıl üzerine bu kadar geriliyor olması biraz garip açıkçası. Ama günün sonunda... Murat abi güzel özetledi. Zaten aslında mental olarak bitmişti iş ama bugün matematiksel olarak da bitti. Fenerbahçe için sadece şu söylenebilir. Bu oyun neredeydi? Ya da şeye de hiç katılmıyorum
3: baskı
5: bu arada.
3: Yok yani. Baskı yok. Baskısızken rahatla. Ya şöyle düşün Oğulcan. İki haftadır, özellikle hadi son bir haftadır diyeyim. Evet. Fenerbahçe'de futbolla ilgili hiçbir şey okuyor musun sağda solda?
4: Hayır.
3: Samandıra şu an kendi halinde gayet rahat. Tamamen işte
5: İdmana geldi.
3: Sağlıklı yaşam, spor da yapıyorlar. Seneye burada devam edecekler işte odalarını falan düzenliyordur. Hani seneye eşortmanı nereye koyacağım, kramponu nereye dursun. Ayrılmayı düşünenler ufak ufak dün geçenlerde gördüm. Ederson bayağı bütün eşyalarını toplamış. Evine eşi herhalde götürüyordu eşyalarını. Kimse onun hesabında. Herkes bir hesapta. Yani Zeki Murat Gül acaba ben seneye daha takımda durur muyum? Bir aşağı gider miyim? Oradaki futbol organizasyonu ne olur? Falan işte bunun hesabı yapılıyor. O rahatlıkla da hem geçen hafta hem bu hafta.
5: İyi oynuyorsun.
3: Hem oynuyorsun hem rahatsın. Birçok oyuncuyu da görüyorsun. Bugün Yiğit Efe'yi de gördük. Archie Brown'u da gördük. Yani bu biraz Fenerbahçe'nin yeni gelecek teknik direktörüne aslında sunum yapıyorsun şu anda.
5: Fred'de
3: bu oyuncular var.
5: Fred enteresan.
3: Fred şimdi yeni hoca gelecek ya normal.
5: Yani Fred 30 haftadır neredeydi acaba?
4: Tabii yani sadece Fred için birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Evet. Hani Fenerbahçe tabii Fenerbahçe'nin durumunu da konuşacağız, daha detaylandıracağız ama hani bugün Galatasaray maçını seyrederken yani oyuncuların gergin olduğunu ve hakikaten hani bembeyazdı birçok oyuncunun yüzü. Hani o istediklerini yapamadıkça ciddi şekilde gerilim oldu. Tabii ki sarın sesini duyamadım ben. Hani sessiz izledik iki televizyon olduğu için. Oradaki tribünde nasıl homurdamalar mutlaka ki olmuştur karşılaşmanın.
3: İki kez geri düştüler.
4: İki kez geriye düştü. Sürpriz şekilde de geri düştüğü anlar oldu. Yani bu Soner inanılmaz iki tane gol attı. Antalya Spor'da free kick inanılmaz gerçekten. Tabii ki çok tartışılacak da bir karşılaşma oldu. Yani şampiyon olunduktan sonra tartışılır mı? Tartışılmaz mı? Ben çok aslında o kadar tartışılan düşünmüyorum. Hakem kararları nezdinde çok tartışılmayacaktır artık karşılaşma. Çünkü lig bitti. Haç bitti. Yapı paydos durumu var şu anda. Ama hani hakemin böyle bir karşılaşmanın altında hani ilikleri ne kadar ezildiğini maçın ilk anından son anına kadar gördük. Çünkü hiç zaten buranın bir hakemi değil. Hani Çağdaş Altay. Yani. Sanki şey gibi atamayı görünce şey zannettim ben. Hani sanki Galatasaray hani şampiyonluk bitmiş. Hani son haftada tecrübesiz hakemleri gönderirsin. Hani büyük takım karşılaşmalarına biraz daha tecrübe kazansınlar diye. Öyle bir hakem Çağdaş Altay bakıldığında.
3: Şöyle bak, geçen hafta Fenerbahçe Başakşehir maçında çok iyi bir hakemi vardı bence. Ondan önce Galatasaray Gençler bir kupa maçı döndü, orada da çok iyiydi.
4: Vermediler maçı.
3: Bu hafta maç vermediler.
4: Evet.

0: İnanılmaz bir şey.
1: Abi bu Türkiye'de
0: direkt
1: neyi,
0: ona baktım,
1: neyi
0: verdiler mi vermediler mi?
1: Yasin Kol bu hafta dördüncü hafta oldu üst üste. Muhtemelen haftaya verecek. 5 hafta üst üste maç almış olacak. Derbiden önceki hafta başladı yönetmeye. Hala yönetiyor. Abi neye göre hangi kriter? Çağdaş Altay hangi kritere göre üç büyüklerden herhangi birinin maçını yönetiyor?
0: Final maçı yani.
1: Acaba genç bir hakem değil. Evet. Yıllardır var işte alt ligler, üst ligler oralardan geziniyor.
0: Buradaki hakemi değil yani.
1: Hakemle okumuyorum maçı ama yani ya bu maç yani olmuyor işte. Öbür tarafta bizim maçta adliye koridorlarına daha fazla vakit harcayan, açtığı davalarla Atilla Kara olan bir penaltı çalıyor. Abuk, subuk, temas yok, hiçbir şey yok.
2: 50 santim önünde düdük ağzında bekledi ve gitti o penaltıyı verdi.
0: Vardan döndü haliyle tabii ki döndü.
2: Tartının iki yanı.
1: Yanlış anlama, biri de FIFA kokarttı bir de.
2: Bir şey söyleyeceğim. Atilla Kara olan. İnsanlar Çağdaş Altay'ı bu şampiyonluk konusunda düşünüyor olabilirler ama Antalya belki haftaya küme düşecek.
0: Ben onun için söyledim. Ben şey gibi diye demedim aslında bunu. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk maçı orada Fenerbahçe ikinci Fenerbahçe'nin şansı var diye değil. Alt tarafta 4-5 tane takım can derdinde. Yani direkt olarak otomatik olarak onu da etkiliyorsun. Hani tribünden etkilendi, atmosferden etkilendi. Hakikaten hani bence rezalet bir maç
1: yönetti. Bu arada Kayseri ile Fatih Karagümrük ligden düştü. Onlara da geçmiş olsun.
0: Karagümrük, Kayseri'de mi resmileşti?
1: Resmileşti.
0: Kayseri Spor, Karagümrük geçmiş
1: mesela
0: olsun.
1: O da bizim gibi. Kayseri de Fenerbahçe gibi. Yanlış hoca tercihinin kurbanı. Yanlış zamanda göndermek, yanlış adam getirmek. Yani Erling Moya diye bir adam yani.
0: Bir anda çok kritik bir adam.
1: Norveçli. Yani asla ve kata kısa dönem, yani Kuzey Avrupalılar ne zaman kısa dönemde iş yapmış verirsin adam. Ama 10 senede bir yere getirir. 5 sene. Solskjaer ne yaptı Beşiktaş'ta? Geldi gitti işte hani. Onun yardımcısı bir de Erling Moya. Daha önce gerçi teknik direktörlük yapmış.
2: Ama Kayseri Spor birkaç sezondur bir.
1: Kayseri Spor kaşınıyordu.
2: Kaşındı.
1: Karagümrük'te tam tersi bir hikaye var. Ya ben geçen hafta başkanla konuştum. Düşelim dedi, sorun yok dedi. Biz senin önümüzdeki senenin takımını 3 aşağı 5 yukarı kurduk. 20 puanla falan çıkacağız lige dedi.
2: Ama geç açıldılar.
1: Doğru hocayı buldular. Ya diyor ki biz ligin ikinci yarısında bugün de bir gol attılar ya. Ligin ikinci yarısında 10 gol attık diyor ya. Ya nasıl ligde kalacağız 10 gol atıp diyor adam. 9'du. Ya çünkü Fofana'yı sattılar biliyorsun devre arasında. Datro Fofana'yı. Golcü alamadım diyor. Yani golcüsüz Thiago Çukur'la 9 gol. Ama şeyim yok diyor. Seneye statları da başlıyormuş yapılmaya. Yani ben seneye hocayı da uzattılar 2 sene kontratını. Yani yabancı bir hocayla çalışacaklar seneye de alt ligde. Ya diyor ki ben 20... Ya bir plan var, anladın mı mesela? Ben Kayseri'de bir plan var mı? Acaba yoksa Kayseri bundan sonra yokuş aşağı gider mi? Çünkü biliyorsun Anadolu kulüplerinin böyle bir şey. Adana Demirspor bu sene eksi 110 puanla mı ne? Evet. Bir daha düştü.
0: Çok evet.
1: Mesela.
0: Galatasaray'ın ilk 11'i şu anda ekranda. Yani şunu Oğulcan'la konuştuğumuz için burada da söylemek istiyorum. Bence şampiyonluğun hani herhalde tartışması. Bence performansının çok altında. Beklenenin çok altında kaldı bence Osimhen. Galiba 15 golle tamamladı şu anda ligi. Birçok karşılaşmada da oynamadı sakatlıktan dolayı. Hani o geçen sezon yarım devrede yaptığı etki bence saha içinde o kadar yapmadı. Yapmadığını düşünüyorum. Ama yetti tabii ki oyuncunun performansı. Yine onu çıkarsan bütün sezon boyunca belki yine Galatasaray şampiyon olmakta çok zorlanabilirdi. Çünkü sadece gol atmak için değil, yani gol atma üzerinden değil, saha içinde de büyük etkisi var ama belki çok gözden kaçan bir etkisi daha var. Yan etkisi daha var Victor Osimhen'in. Evet, çok arzulu, çok istekli, çok istiyor şampiyon olmaya. Bugün ikinci sarı karttan gayet atılabilirdi. Yani o çok limitli hareketler yaptı ama kendi arkadaşlarının da çok gerdiğini düşünüyorum. Hani arkadaşlarına sorsan Osimhen'siz tabii ki oynayamayız diyeceklerdir. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir star. Ama o gerginliği de bir yandan yüklediğini düşünüyorum.
2: Bence de çok geliyor. Icardi o mental olarak daha konforlu bir oyuncu. Daha iyi bir takım arkadaşı. Ama Osimhen'de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun adına açlık diyebilirsin, farklı bir şey diyebilirsin. Bu arada onun oyun karakterini yaratan şey bu. Yani bu kadar iyi bir santrafor olmasının temel sebebi zaten bu hırs ve isteği. Yani adam hiçbir anda sinmiyor. O farklı bir konu. Ama inanılmaz da sineye çekiliyor, bu bir gerçek. Yani sahada herkesi tabiri caizse tartaklayarak Galatasaray kariyerini özellikle son birkaç haftadır sürdü. Ya bugün Osimhen istediği için Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü. Daha özeti yok. Bak, istekli, yırtıcı, bunların hepsi bir özellik. Tekrar ediyorum, iyi oyuncu olmasının temel sebebi bu zaten. Çok iyi. Bence dünyadaki 5-6 santrafordan bir tanesi. Ona hiçbir şüphe yok. Bunun sebebi bu. Ama neye nasıl etki ediyor? Napoli'de böyle değildi.
0: Değildi, evet.
2: Hiç alakası yok yani bu yani. Şeyle. Bu farklı bir konu. Bu farklı bir mevzu. Ama şampiyonluğun önemli detaylarından mı? Oynadığı evrede kesinlikle. Ama oynamadığı evrede de zaten konuşacağız ama çok net bir şey belli etti bu şampiyonluğu. Atan tutan fark.
0: Yani bir kare as yapsak Galatasaray için. Yani şampiyonlukla alakalı.
2: Uğurcan.
0: Osimhen. Osimhen. Yani tabii ki Barış Alper demeden olmaz. Hani bazı bölümler Torreira, Abdülkerim Sanchez'in iyi oynadı, Jakobs'un iyi oynadığı karşılaşmalar var. Bugün Noah Lang bence ikinci yarıda çok önemli hareket getirdi. Hepsinin bir noktada katkısı var ama hiç katkı veremeyenler de var. Yani İlkay Gündoğan'dan bu performansı herhalde yani bu kadar düşük kalmasını hiç kimse beklemiyordu. Hani 46'da Lemina girmese çok daha zor bir maç olabilirdi Galatasaray için. Çünkü inanılmaz geçirgen bir orta saha halini aldı İlkay'la beraber Galatasaray. Ama hani Osimhen bonservisi alınıp karşılığındaki performans evet bu olacak deseler sezon başında herkes bir evet daha fazlasını bekliyoruz diyebilir.
1: 80 milyon eurodan bahsediyorsun yani hani bir daha kolay kolay da bir oyuncu için harcanmayacak ama büyük oyuncu. Yani varlığı gol atmasa bile varlığı yeten bir oyuncu bence Osimhen. Dediği gibi bence de 5 tane santrafor. Yani ben Mbappé yani santrafor olarak saymazsak yani santrafor oynamaz saymazsak 5 santrafordan bir tanesi şu anda bence. Her takımın isteyebileceği, her takımın oynayabilecek potansiyeli olan yani koysan bugün Bayern Münih'te de sırıtmadan oynar. Paris Saint Germain'de de oynar. Real Madrid'de de oynar yani çünkü Mbappé bir sol yön oyuncusu. Ama tabii geçen sene mi daha etkiliydi, bu sene mi daha etkiliydi? Geçen sene çok daha etkiliydi. Seneye ne olur? Seneye kalır mı, gider mi? Giderse Galatasaray orayı nasıl kapatır? Tabii o Galatasaraylıların düşüneceği konular ama Galatasaraylılar, benim konuştuğum Galatasaraylılar olaya şöyle bakıyor. Yani biz geçen seneye göre 3 kat fazla para harcadık. Şampiyon olduk yine evet. Tabii ki şampiyonluk bu işin önemli çünkü şampiyonluğa direkt gidiyorsun ama onun dışında hiçbir yani Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendik. Şampiyonlar Ligi'de yani son 16 yaptılar değil mi? Son 16 yaptılar evet, 16'da evet. Elendik. Yani hani baktıkları zaman hani yani biz 150 harcayarak da bunu yapabilir miydik? Yapabilirdik diyorlar baktığın zaman yani. Tabii böyle bir gerçek var.
0: Tabii Uğurcan'ı
1: tabii Uğurcan burada ya. Yani burada Uğurcan... belki Uğurcan olmasa Osimhen de yetmeyebilirdi bu sene.
0: Evet.
1: Yani Uğurcan'ın çok kurtardığı ya maç var.
2: Kader döndü orada yani sezon başında. Ederson Uğurcan savaşında tam tersi olsaydı bence %100 ben... Fenerbahçe şampiyon olmuş olurdu.
0: Yani bence. Şimdi şu bu performanstan öyle bakmak tabii ki çok normal.
2: Ya işte aynı oranda olduğunu varsayarsak.
0: İşte takım içi yani farklı faktörler illaki devreye giriyor. Belki Ederson bu kadar kötü performans göstermeyebilirdi Galatasaray kalesine geçseydi. Ya da Uğurcan belki bu kadar öne çıkmayabilirdi Fenerbahçe kalesine geçseydi.
2: Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını düşün. Ligde mesela bir Alanya deplasmanını düşün.
0: Aldı maçı.
2: Ederson oralarda daha şey olabilirdi. Daha noksan kalabilirdi. Bir de benim girizgahta Fenerbahçe şampiyonu ver deme sebebim şu. Galatasaray 3 yıllık bu şampiyonluk maratonunda hep çekirdeği çok kuvvetli bir takım oldu. Hiç performans düşüşleri olmadı aynı şekilde ve eşlikçiler çok iyiydi. Şimdi bu yıl Davinson Sanchez gerçekten bence yani standartının bayağı altına bir sezon geçirdi.
0: Torreira'nın ne bence en
2: iyi. Torreira ikinci yarı neredeyse birkaç maç sayabilirsin.
0: Fenerbahçe maçı dışında yani.
2: Yunus bir 10 oynadı, Sara bir 10 oynadı gibi. Osimhen ligin yarısında yok. Icardi Osimhen'den daha skorer bir sezon geçirdi ama bayağı tartışıldı. Sané derbiyi aldı. Muazzam büyük maç performansı. Beklentinin altında kaldı.
0: Bugün 46'da çıktı Sané mesela yani şampiyonluk.
2: Bu senin en iyi iki eşlikçisi Şalay, Barış Alper. Çekirdek bu kadar darbe yemişken Galatasaray'ı kolay kolay böyle yakalayamazsın başka türlü. Çünkü Galatasaray seni hep ana çekirdeğiyle yendi.
0: Omurgasıyla.
2: Hep omurga aynen. Hep sayılırdı işte. Muslera, Davinson, Abdülkerim. Abdülkerim de bu arada bence çok iyi sezon geçirdi.
0: Evet.
2: Abdülkerim, Sanchez, Torreira, işte Mertens, Icardi denirdi. Mertens, Osimhen dendi. Bu yıl bu eksikliği yaşarken Fenerbahçe'nin samimi söylüyorum çok rahat bir şekilde bu işi götürmesi lazımdı. Yani, ama işte bu şu an anlık yönetime de yazar. Santrfor almam olayını ben hala kabul etmiyorum. Onun hiçbir izahı yok. 10 yıl geçse de olmayacak. Bu sezon niye kaybedildi dendiğinde Fenerbahçe'nin santrforsuzluğu en çok hepimizin konuştuğu şey olacak.
0: Epik hatalar listesinde kafadan girdi yani.
2: Epik hata ötesi bu. Epik hata ötesi. Ha bir de ilk belki sezon başında kurulan özellikle yani hücum tarafındaki rotasyon. Evet.
0: Çok kötü yani çok başarılı bir kadro planlaması.
2: Çok iyi rotasyon oyuncuları var Fenerbahçe'nin ama çok iyi ilk 11 oyuncuları yok.
0: Galatasaray'ın da bence burada farkı Fenerbahçe ile açtığı nokta devre arası transfer dönemi oldu. Galatasaray hep ana iskeleti senin bahsettiğin çekirdeği sağlam tutup yedek noktasında problemler yaşayan bir takımdı. Ki bu sezonda hatırla Aralık'ta Kasım'da ara transferden hemen önce oynadığı bir Saint Gilloise maçları var. Kimsenin oyuna giremedi yani yedek kulübesinin o kadar kötü olduğu bir takımken Galatasaray. Hani Noah Lang başta olmak üzere devre arası transferleriyle kadro çeşitliliğini ve derinliliğini arttırdı. Yani Uğurcan'ı şurada ayrıca tebrik etmek lazım. Hani Murat abi yani genelde evet Uğurcan çok önemli bir kaleci. Çok büyük bir kaleci. Milli takımımızın da kalecisi. Ama Muslera gibi bir karakterin arkasına gelmek kim olursa olsun çok zor bir hikayedir. Yani yıllarca Fenerbahçe Alex'in arkasındaki oyuncuyu bulamadı. Muslera 14 yıl Galatasaray hakeza Taferel Mondragon'dan sonra çok önemli bir süre ara verdi. iyi kaleci bulma noktasında problem yaşadı Muslera'ya kadar. Şimdi Muslera gidiyor. Hemen arkasında onun kalesine, kaleye geçiyorsunuz Galatasaray formasında ki çok tartışmalı bir transfer. Hani büyük bir takımdan geliyorsunuz, Trabzonspor'dan.

0: bu performans sanki hiç ilk yılınız değilmişçesine ortaya koyuyorsunuz. O yüzden yani bir şampiyonlukta hani Karahas yapılabilir ama tabii, yani birinci isim.
1: Ben ve sezon MVP'si Galatasaray adına Uğurcan Çakır yani çok net. Fenerbahçe için oralara dönmeyelim artık. Eski yönetim, eski başkan artık neredeyse yeni bir kongre gibi iki evet. önceki başkan olacak Sayın Ali Koç. Yani Uğurcan'ın alınmama hikayesi var. Sonra Ederson'a gidilme hikayesi var. Ederson'a verilen garip bir para var. Şu da var. Sen Galatasaray'ın örnek ver. Fenerbahçe Volkan Demirel'den beri kaleci bulamıyor. Yok işte her sene değiştiriyor. Seneye bir daha değiştirecek. Bulamıyorsun. Galatasaray hemen buluyor. Mesela Galatasaray eskiden arada böyle bir geçişler yaşar. Mesela Taferel gittikten sonra birkaç kaleci aradı bulamadı. Sonra Muslera'yı buldu.
0: Mondragon geldi. Taferel'den sonra.
1: Pardon. Mondragon'dan sonra bir işte yok. Evet. DeSantis geldi. Şey geldi bir tane İspanyol geldi. Leo Franco geldi falan. Sonra Muslera'yı buldu. Muslera çok iyi götürdü. Uğurcan'ı buldu. Uğurcan da buradan ayrılana kadar bilmiyorum satar satmaz kalır kalmaz ama Uğurcan benim bildiğim vizyon açısından Avrupa'ya gitmek isteyen bir kaleci. Yani bir sene daha oynar gider. Dünya Kupası'ndan sonra hemen gider teklif getirir bilmiyorum. Ama Galatasaray o işi iyi hallediyor. Kaldı ki tam tersine rakibi Fenerbahçe halledemiyor. Bulamıyor kaleci. Yani bir şekilde
0: zorlanıyor.
1: Yok abi işte sayalım Volkan'dan sonra Livakovic, Altay, Harun, Ederson. Yani olmuyor. Sen kalede bir türlü aradığın o senin maç kurtaracak kaleciyi bulamıyorsun. Livakovic de maç kurtaramıyordu. Ederson da kurtaramıyor. Bence Altay da. Altay'ın bir iki tane var kurtar ama bir iki
0: yani,
1: tane.
0: 5 yılda yani.
1: Yani 5 yılda iki tane. Bir Hatay yani. Hatay evet. maçı var bir tane. Acayip oynadı. Çok
0: rahmetli
1: acayip
0: oynadı. Rahmetli Penza'nın inanılmaz oynadığı maçı.
1: Yani, evet. yani o yani onun dışında atan tutan hikayesi yine tutuyor. Ya
0: ama ben Galatasaray...
1: Sadece yeterli mi yetmez ama atan tutan önemli. Çünkü Fenerbahçe bu sene çok yani atamadığı gibi çok da gol yemiş. Yani Galatasaray'dan 3 gol az atmış ama 5 gol fazla yemiş. Yani iki departmanda da Galatasaray'ın gerisinde.
0: Tabii atmak da yani o pozisyona rahat girmek de önemli. Yani her türlü problemli
1: Fenerbahçe'nin kalmış ama. Bu ligin bana göre en başarılı takımı hala 3. Trabzonspor.
0: Evet çok 10 puan yani. Da yaptı Beşiktaş'ı yendi hakikaten. Onu da
1: bu arada ben bilmiyordum. Onana 1. dakikada çıkmış galiba.
0: Evet 3. dakikada çıktı ve yeni giren kaleci de penaltı yaptırdı yani 6. dakikada.
1: 19 yaşında
0: genç kaleci. Rotasyonlu bir takım çıkardı bugün Trabzonspor.
1: Yedeği yoktu
0: ona ya, rağmen yendi Beşiktaş'ı. Çok önemli iş başardı Fatih Hoca. Ama ben Galatasaray'ın kadrosunun 5. yıla girerken ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum.
1: Değiştirecekler
0: ben hani o omurganın iskeletin çok önemli olan
1: metal yorgunluğu da başladı. Evet. Şimdi artık Abdülkerim Bardakçı işte ne kadar iyi bir stoper de olsa ağırlaştı. Bel dönmüyor. Davinson bence bu senenin çok gerisinde. Galatasaray'da herkes homurdanıyor Davinson'a. Torreira özellikle özel hayatının sahaya etkilediği herkes tarafından. Şimdi Icardi giderse Galatasaray'ın bir tane yedek santrafor bulması lazım.
0: O da son maçına büyük ihtimalle çıktı gibi görünüyor şu anda.
1: Yani eğer uzatmazsa kontratını. İşte Kaan Ayhan'ın gideceği söyleniyor. Bence yedek kaleci Günay gider. Yani Galatasaray'da şimdi Fenerbahçe bir sürü transfer yapacak diyoruz. Galatasaray'da yapacak.
0: Yapacak.
1: Ha Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Son 4 yılın şampiyonu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunların hepsi tabii bir oyuncu ikna etme tarafında. Daha
0: ve maddi olarak
1: şeyler. Hem maddi hem ikna da yani şimdi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde en az 8 maç oynayacağız demek bir menajer ve oyuncu için değerli. Karşı masaya oturduğunda. Fenerbahçe'de işte 22 Temmuz galiba 20 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesi. Ya Fenerbahçe'deki başkan adaylarının söylemlerine baktığımda o Şampiyonlar Ligi ne kadar önemsiyorlar? Bana soruyorsun Aziz Bey hiç önemsemiyor. Sıfır seviyesinde. Yani tamamen lig diyorlar hiç Şampiyonlar Ligi falan diyen duymadım ben orada. Çünkü ligi bilen hoca. Evet. Ligi bilen bir şey. Ligi bilen ne demek Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüyorsun demek oluyor bu. Bakalım. Yani bakalım yine enteresan gibi... değişik bir sezon. Bizleri bekliyor. Tabii Fenerbahçe'de bir kongre dönemi var. O kongreden çıkacak iki farklı profil başkan. İki farklı vizyon var şu anda.
0: Var. Olacak yani. İkisi de farklı.
1: Yani bir
0: olacak.
1: Tarafta yine Aziz Bey'in ben her şeyle ilgileneceğim tarafı var. Bir tarafta daha yani biraz daha yine hani işte yabancı hoca. Muhtemelen belki bir sportif direktör bilmiyorum nasıl bir yapı kuracak Hakan Bey. Ama yani Fenerbahçe kadar Galatasaray'da çok ciddi değişimin olacak. Hakeza Beşiktaş'ta da aynı değişim
0: mutlaka
1: olacak.
0: Mutlaka ki öyle. Belki istemez. Sergen Hoca şu anda bilmiyorum.
1: Ben bence bu akşam Sergen Hoca bu akşam itibariyle bence ayrılır Beşiktaş'tan. Tahmin ediyorum hiçbir şey bakmadım.
0: Ne dedi bilmiyorum. Tribünü istifa ederse bırakırım dedi. O sesi dinleyemedim karşılaşmayı.
1: Daha çok yönetim istifa denmiş galiba.
0: Öyle mi?
1: Yani ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Yani şu anda ligde de kalan yarış. İşte bir beşincilik yarışı var şu anda.
0: Evet. Başakşehir Göztepe arasında.
1: Tabii o da.
0: Küme düşme hattında var.
1: O da Trabzonspor kupayı alırsa değerli. Trabzonspor
0: evet.
1: kupayı alamazsa beşinciliğin bir değeri yok şu anda.
0: Gençler Birliği'ni geçecek ve Konya'ya geçecek Trabzonspor kupayı
1: yani için. Çok kolay gözükmüyor bence. Çünkü bugün Onana eğer oynamayacaksa. Yani
0: Gençler Birliği'nin tamamen odağının lig olacağını düşünüyorum. Orada
1: üst oynuyorlar bir de.
0: Evet. Bence iki maç var değil
1: iki
0: mi?
1: İki maç. Trabzon Gençler Birliği. İkisi de Trabzon'da. Yani muhtemelen Gençler Birliği zaten Gençler Birliği'ni yeni bu arada tebrik edelim Metin diye de yine 3 golle döndü.
0: Evet.
1: Gol atamayan Gençler Birliği 2-0'dan döndü.
0: Evet.
1: 3-2 kazandı. Kasımpaşa ateşe düştü. Emre Hoca ile.
0: Emre Hoca atıldı.
1: Yani haftaya belki kader maçında Emre Hoca kulübede olmayacak.
0: Gibi görünüyor.
1: Gerçekten kader maçı yani hafta içinde. Evet. Kasımpaşa'nın çünkü öyle böyle düşme ihtimali var şu anda.
0: Kesinlikle öyle. Orayı da ayrıca konuşuruz. Çok heyecanlı attık yarışta. Yani Galatasaray'ın da dediğin
1: ama işte bugün

0: Maçlarda verilen bir düdük demin olacağını söylesen. İşte çaldığın bir düdük sadece şampiyonluğu etkilemiyor. Aşağıyı da yaktın bugün.
1: Herkes girdi birbirine yani.
0: Tabii. Aşağısı tam çorba yani. Orayı şu anda arkadaşlar birazdan getirirler. Aşağısı acayip. Alev alıyor aşağısı şu anda. Baksana şuraya ya.
1: Hakikaten öyle yani. Karagümrük ve Kayseri düştü. Gençler Birliği, Antalya, Kasımpaşa 32-31-29. Eyüp 32. Yani dörtlüğe varacak
0: anlar. Dörtlüğe varacak alabilir.
1: Durumu var. Tabii ki fikstüre de bakmak lazım. Eyüp müthiş iş çıkarttı. Gerçekten tebrik ediyorum hocalarını.
0: Helal olsun. Atilla Hoca'ya. Atilla Gerin.
1: Yani şöyle benim kalbimi çok kazandı Murat abi. Çünkü küme düşmeyi oynayan, bir puan bile, bir pozisyon içimle oynayan takımlar genelde skoru aldıktan sonra zamanında oynamak isteyebilirler. Adam her maçtan sonra çıktı. Önde olsak da geride olsak da yerde yatmayacağız. Bu futbol anca böyle gelişir dedi defalarca. Yani 17. iken de bunu söyledi adam. Yani şimdi söylemiyorum bunu, hani her yerde söyledim.
0: Adam Türkiye'de.
1: Helal olsun, hakikaten helal olsun.
0: Artık tükaka edilmiş oldu. Umut Bozuğa sarıldı. Adam da çok iyi bu akşam, işte bir gol iki asist galiba. Yani adam dedi benim Agüero'm. Agüero gibi görüyorum takım. Yani oyuncu ilişkisi değil. Zaten yıllardır oradaydı. Hep yardımcı hocaydı Atilla Hoca. Ben de çok mutluyum. İnşallah da ligde kalırlar bu arada. Ben Eyüp'ün ligde, yani canı yürekten istiyorum ligde kalmasını. Ama dörtlü averaj şöyle olabilir. Yani deminki sayfayı açar mısın? Yani hiç zor
1: gençler
0: bir ihtimalden
1: bahsetmiyoruz. Gençler beraber kalacak Trabzon'la.
0: Abi gençler beraber kalacak Trabzon'la. Eyüp Fenerbahçe'ye kaybedecek. Doğal sonuç. Kasımpaşa Galatasaray'a kaybedecek.
1: O da doğal sonuç.
0: 32. Antalyaspor'da iddiasız Kocaeli'ni yenecek. O da 32. 4 takım 32 oluyor.
1: O
0: zaman 4'le averaja giriyorlar.
1: 4'le averaja ne olur? Onu yani hesaplayamadım şu anda, bilemem.
0: Onu şu anda şeyler biliyordur. Bu 4 takım idarecileri onlar biliyordur şu anda.
1: Onlar biliyordur. Peki buraya da konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayacağız. Ve açıklamalara geçiyoruz. Açıklamalarda bakalım sırayla hangi isimler gelecek? Okan Buruk'la başlayalım. Gerçekten 4. şampiyonluğumuz, çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk, Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Şu anda da konuşmak istemiyorum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok mücadele ettik, savaştık. Allah'a şükürler olsun. Kelimelerle anlatamıyorum. Bugün şampiyon olduk. Yunus Akgünç, Allah'a bin şükür 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var, camiamız hayırlı olsun. 26-27-28 Galatasaray her sene şampiyonluğu kovalayacaktır. Abdülkerim Bardakçı, bizim için çok önemliydi, tarihi yazacaktık. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı, psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var, çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum, Allah'a şükürler olsun. Barış Alper Yılmaz, ki o da bu sezonun en önemli isimlerinden bir tanesiydi şüphesiz. Şu anda diyeceğim çok bir şey yok. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten başka zaman bolca konuşacağız. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Victor Osimhen, Antalya Spor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ı, takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Lucas Torreira, biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Mario Lemina, çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Davinson Sanchez, çok mutluyuz. Şampiyonluktan dolayı çok zorlu bir sezon geçirdik. Bu sezon 3 günde bir maç oynadık. Zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz demiş. Genel olarak ilk açıklamalarda bu şekilde. Evet, Galatasaray'ın Süper Lig'de 26. şampiyonluğu geldi. Bu akşam üst üste 4. kez geldi. Okan Buruk'un tabii ki herkes şampiyonluk kutlamasında sevincini ve mutluluğunu paylaşıyor. Ama benim konuşmalardan aldığım mesaj şu ki Okan Buruk kontrat bekliyor. Yani tabii üst üste 5. kez. Tabii ki normal olarak bekliyor bu arada. Yani üstte 4 kez şampiyon olan bir teknik adam tabii ki kontrat bekleyecek. Hani şu konuşuluyor diye onun için söylüyorum. Hani tepkiler de oldu ligin sonuna doğru. Acaba bıraksa, hani ben bırakıyorum dese daha mı iyi olur? Hani Galatasaray bunu nasıl karşılar gibi. Ama hocanın açıklamasından çok da bunu tahmin ediyordum. Yani 5. olmayı her şeyden çok isteyecektir. Çünkü tamamen tarihe geçme durumu söz konusu. Bakalım Galatasaray yönetimi nasıl bir yanıt verecek bu çağrıya.
0: Devam ederler. Yani 4 son 2 hafta biraz ya, tabii ki bence de devam ederler ama ben yani bugün, dün yine bir Galatasaraylı arkadaşım, Galatasaray Genel Kurulu üyesi, istemiyorum Okan Buruk diyor adam. Ya, ve etrafında kimse istemiyor diyor. Daha da iddialı bir cümle kuruyor şimdi. Ben bilemem Galatasaray camiasını.
2: Bugün istiyordur belki.
0: Yok yok, şampiyon olduk zaten dedi yani, öyle dedi. Olduk ama istemiyoruz dedi. Ya biz yani tamam, şampiyon zaten oluyorsun dedi yani. O zaman ne gerek var ki yani, bugün Okan Buruk olmasa da olurduk bu sene şampiyon ya diyordu. Bu şey adamlar hocaya inanmıyorlar. İşte yani 4 yıl biz iyi takımız, ondan şampiyon olduk diyorlar.
2: 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hocaya böyle olmak
0: çok acayip.
2: Çok mantıklı gelmiyor.
0: Ya bence de alacak yeni kontrat, çünkü işte Galatasaray'ın ben Dursun Özbey'in yeni yönetim kurulu listesini gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu yönetim kurulu listesini almış. Okan Buruk'un çok yakını. Yani Abdullah Kavukçu yönetim listesine giriyorsa şartlarından biri de Okan Buruk'la devam edilmesidir. Ya bunu bilmiyorum ama kuvvetli böyledir. Yani çok yakınlar çünkü. O yüzden ya bir yapı, orada bir futbol yapısı var. Adam da bu bozulmasını istemez Abdullah Kavukçu için. Oraya sıfırdan bir hoca sok. Ona bir daha buraları anlat vesaire. Hakkı mıdır? %100 de hakkıdır abi. 4 sene şampiyon yapmış.
1: Tabii ki yani. İsteyecek de bir kontrat. Yani bu,
0: gayet hani bu sene iç sahada şampiyonlar ligi performansı da gayet iyi.
1: Avrupa'sı da bu sene
0: iç sahada iyi yani. Hani tamam, deplasmanda sıkıntı yaşıyor ama iç sahada.
1: Deplasmanda her yıl yaşayabilirsin zaten. Liverpool'a yani 10 kere gitsen zaten 9'unda öyle, öyle bitecektir büyük ihtimalle karşılaşmalar. O yüzden biraz şey de gibi geliyor. Yani başarıya açlık, tahammülsüzlük, hep başarılı olma isteği. Programlarda da övdüğümüz bir şey ama bu da birazcık şeye giriyor bence. Artık fazlaya giriyor. Yani 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamı da hani,
2: yani
1: bu
2: adam
1: biraz şova giriyor yani bu,
0: ben
1: bu eleştiriler.
0: Dün ya da bugün Fatih Terim'in bir açıklaması görüyorum, çok güzel. Şampiyonluk doyulacak bir şey değil diyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani 3 kere oldum bir daha olmayayım, olmasam da olur gibi bir şey değil. Şimdi bu duyguyu en fazla yaşamış bugüne kadar Okan Buruk'tan önce Fatih Terim'di. Aslında çok doğru. Yani bugün Bayern bir şey diyor mu mesela, ya biz yeter çok üst üste olduk, biraz bırakalım da birisi olsun. Ya da işte Ajax, PSV, Hollanda aslında diyor mu, ya biz olmayalım ikimiz de şu üçüncü birisi çıksın. Ya böyle bir şey yok. Herhalde onlarda da kongre var ya, belki kongre yapıp böyle bir imza töreni yaparlar. Öyle bir şey de yapabilirler.
1: Olabilir belki.
0: Jest olarak bilmiyorum.
1: Bakalım neler zaman gösterecek. Galatasaray şampiyon oldu, tekrar hatırlatalım. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de bugün Konya'da çok yani net bir galibiyet aldı. Çok da yani Konya sporlarının da hani karşılaşmaya hazırlanış biçimi birazcık tabii ki farklıydı. Hani Fenerbahçe'yi yenmek üzerine tabii ki gayet normal olarak, ama İlhan Palut orada biraz yumuşatmaya çalışmıştı hafta içine. Biz hani bu kadar hayati bir şekilde görmüyoruz. Normal bir karşılaşma, kazanmamız lazım. Evet, diğer maçlardan bir farkı yok demişti.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi. Reklam.
4: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: İyi günde kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
7: Hodri Meydan YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Ahmet Konanç'la beraberiz. Kontra programına hoş geldiniz diyelim. Ahmet Konanç, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer.
7: Çok gergin gördüm seni.
1: Gergin değilim gördüm. Gergin değilim. Hemen bir iki tane başlık özet yapmak istiyorum. Aziz Yıldırım'ın birinci teknik direktör adayı Aykut Kocaman değil.
7: Evet, bunu
1: uğraştığı söyledim. Çok önemli bir isim var. Yabancı. Onu anlatacağım. İki, Ali Koç yok. Yakın çevresine, kongre üyelerine çok kısa süre önce serbestsiniz dedi. Tam olarak ne demek bu?
7: Açarız oraları.
1: Bu kongrede denklemi nasıl değiştirecek? Dün Galatasaray maçında yaşananlar, Fenerbahçe'nin geleceği, kongre süreci, transferler, bunları konuşacağız.
7: Peki.
1: Canlı yayındayız. Lütfen sorularınızı da yazmayı unutmayın.
7: Evet,
1: yorum kısmına.
7: Onu da hatırlatalım. Süper chat atarsanız onları da ekrana getiririz. Yorumlarınızı okuruz diyelim. Tabii dünle başlamak istiyorum. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. 4-2 Antalyaspor'u yenerek. Ama maçtan sonra maçın içerisindeki belki hakem kararlarını da biraz girer konuşuruz ama günün sonunda olan oldu, yaşanan yaşandı ki bizim ligimizde de böyle oluyor zaten. unutuluyor her şey. Ama paylaşımlara gelmek istiyorum. Galatasaray dün bir paylaşım yaptı ve sonrasında bu paylaşımı sildi. Bu paylaşım neydi? Bir WhatsApp konuşması.

0: Fenerbahçe ile sözde mesajlaşıyor, bir WhatsApp konuşması. Fenerbahçe, Fenerbahçe ŞK diye kayıtlı. Ve sonrasında senin adın ne, söyle bakalım diyor Fenerbahçe'ye. Karşıdan da son of nokta nokta, sonrasında bir cevap daha, son of Fenerbahçe diye bir yanıt geliyor. Sonrasında da Galatasaray bu
1: son
0: paylaşımı
1: siliyor sonra.
0: Siliyor.
1: Son of nokta noktanın devamı İngilizce'de o nokta çocuğu demek, öyle mi?
0: Evet. Son of'a nokta nokta, B ile başlar.
1: Şimdi bu paylaşımı silen Galatasaray salıncağı silmemişti. Bak, milleti birbirine sokan salıncak paylaşımını silmemişti. Beşiktaş Fenerbahçe olayı. Bunu niye sildiniz? Fenerbahçe SK, Fenerbahçe ŞK, şike yorumlarını getirdiği için mi? Son of o nokta çocuğu yorumlarını getirdiği için mi? Niye sildiniz? Yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz. Aşırı yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ben ne dedim? Salıncak paylaşımının silinmediği gün, hatta silinmesi de çok mühim değil, bunu yapmaya cesaret edenler TFF tarafından, yetkililer tarafından bir uygulamaya, bir karşılığa muhatap bırakılmadığı zaman dedim ki eyvah dedim, bunun sonu kötüye gidiyor. Bak, öyle bir kötülük yaptılar ki silmek zorunda kaldılar. Sen şimdi bunu yaparsan yarın Fenerbahçe'de oraya neler yazar yazar, sonra Fener de siler. Beşiktaş sana yapar, o da siler. Ezeli rekabeti ne hale getirdik? Engellendik diyorlar.
0: Tabii engellene rağmen.
1: Bir şeyleri kapatmak için. Hangi engellenme? Ben artık sezonu takip etmeyi bıraktığım için kongre meselelerine girdiğimizden, maçın hakemini bile bilmiyordum. Maçı açınca gördüm. Çağdaş Altay. Çağdaş Altay'ın maç içinde yaptıkları beni şaşırtmadı.
0: Neden?
1: Osimhen offside'da VAR'la beraber, ki 10 dakika önce Kasımpaşa'nın, pardon, Antalya'nın tertemiz golünü 2 dakika incelemişler, beklemişler hiçbir şey yokken. Pasiften aktife geçen, orada rakibini engelleyen, bir pozisyon alan Osimhen'in offside'ını incelemediler. Golden 5 saniye sonra maçı pataküte başlattılar. Beni şaşırtmadı. Penaltı falan yok. Osimhen ayağını bilerek uzatıp, hatta topa vurmaya çalışan adamın, Antalyalı'nın ayağına taban basıyor. Aksine faul, penaltı verdi. Beni şaşırtmadı. Neden şaşırtmadı? Bu Çağdaş Altay kim? Hani Galatasaray Beşiktaş maçı vardı.
0: Evet.
1: Bunlar aslında çok konuşmak istemiyorum da tarihe not düşelim.
0: Ya yine konuşalım abi, günün sonunda bunlar da yaşanan olaylar.
1: Okan Buruk yanında dördüncü hakem Çağdaş Altay. Okan Buruk çok sever dördüncü hakemlerle konuşmayı. Çünkü onlarda kulaklık var böyle. Hakeme gidiyor. Dördüncü hakeme bir şey söylettiğin zaman da dördüncü hakemin benim hakem sonuçta. Onun görüşü böyle deyip hakem veriyor. Emirhan'ın boğazını sıktı Osimhen. Okan Buruk hemen anladı. Kurt teknik direktör. O yüzden diyoruz Tedesco'lar falan burada iş yapamaz. Okan Buruk Tedesco ile oynar diye sezon başı, o yüzden dedik.
0: İkisine de sarı diye gitti değil mi?
1: İkisine de sarı dedi. Bak böyle diyor, bak Okan Buruk. Görüntü ortada. Çağdaş Altay'a gidiyor. Bir de yakın söylediğin zaman bu mikrofondan hakeme de gidiyor. Orta buradan hakemi. Gelince de Yasin Kol ne diyor? Ya diyor VAR'dan geldi bu diyor. Ya diyor dördüncü hakem ya yardımcı. İkisine de sarı hocam diyor. Çağdaş Altay onu duyunca yetinmiyor. Zaten hakeme gitti o bildirim. Buradan bu kulaklıktan, bu mesafeden konuştuğu için. Evet evet hocam, ikisine de sarı diyor. Bak dudaklarına bak. Ne oldu? Kırmızı görmesi gereken Osimhen sarı gördü. Bir de üstüne üstlük Beşiktaş'tan bir adam hiç suç yokken öyle talimat geldi diye o da sarı gördü. O Çağdaş Altay bu. Bu maça vermişler meğer. O yüzden beni şaşırtmıyor. Yani o paylaşıma dönelim. Niye sildiniz o zaman? Bu bir kulübün bu denli cüret sahibi olmasına izin veren, bu hadsizliği yıllar içinde büyüten sayın yetkililer, sizin de eseriniz, sizi de tebrik ederim. Bütün yetkililer. Yani bir kulübün geldiği cüret noktasına bak. Şimdi biz ülke olarak üzülüyoruz değil mi? Dünya Kupası'na niye hakem gönderemedik?
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray diyor ki dün Abdullah Kavukçu, seneye diyor bütçemiz 500 milyon
0: 500
1: euro.
0: Milyon diyor.
1: Osimhen alıyor 21 milyon euro. Fenerbahçe'de Erden Timur döneminde çıkarılan maaş ve bonservis yüksekliği nedeniyle oraya gelindi. Fener'de de var böyle maliyetler. Böyle bir ekonomi dönüyor. Futbol ülkesiyiz diyoruz. Dünya Kupası'nda bir hakemimiz, bir yardımcı hakemimiz,

0: top toplayıcımız yok. Neden? Osimhen yüzünden. Osimhen rakibi boğazlıyor, kırmızı görmüyor.
1: Dün de yine
0: Avrupa bunları takip ediyor. Hakem kovalıyor geçen maçta, kırmızı görmüyor. Dün yine hakeme işaret ediyor, buna da kart göster diye. O ona da kart gösteriyor. Sanki Osimhen yönetiyor. Sahada hakem kovalayan, hakemlere yapmadığını bırakmayan, Osimhen'i gören FIFA böyle bir

0: tesadüf değil. Şimdi bu Osimhen. Ha gerçi sarı kart cezalısı. Oynasaydı Kasımpaşa maçında oynasaydı yerden rakibini kaldırır. Rakibine top verir. Bir de buna fair play ödülü verirlerdi. Böyle yapıyorlar iş işten geçti.
1: Günay geldi aklıma sen bunları söyleyince.
0: Değil mi?
1: Günay direkt Günay geldi. Hatırlıyor musun? 3-1 Galatasaray'ın kazandığı Türkiye Kupası maçıydı galiba.
0: Evet.
1: İşte top toplayıcı çocuğu ama yapma öyle falan diye sarılıyordu. Sonra işte bu sene çıktı. Tehditler, racon kesmeler. Geçtiğimiz sene de vardı birkaç vukuatı. Aklıma nedense Günay Güvenç geldi. Galatasaray'da bu var genel olarak. Dediğine katılıyorum. Osimhen de böyle çok sakin bir maç çıkartırdı.
0: Tabii canım fair play ödülü falan alırlardı. Osimhen işte top benden çıktı derdi falan Allah. Yani böyle.
1: Şey
0: Emre Belezoğlu ile kucaklaşırdı.
1: Emre Belezoğlu da bu arada kırmızı kart.
0: O da kırmızı gördü tam ya son hafta.
1: Maç 2-1 iken oldu bu arada.
0: Öndeyken bir de.
1: Antalya Spor öndeyken gördü.
0: Sağ kenarında yoktu yani.
1: Yok.
0: O maça kalsa tabii, onu tartışacaktı. Emre
1: tartışmaz mıydık sence? Tamam kalmadı da iş. Tartışmaz mıydık?
0: Abi geç. Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Acayip bir şey ben sana söyleyeyim yani.
0: Skandal bir sezon daha bitti. Skandal offside'lar, skandal penaltılar. Futbolda adalet duygusu yerlerde. Ama ben biraz da Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Buradan da özel haberlerimize geçelim.
1: O şimdi, zaman şuradan başlayalım mı? Ben ilk önce bir şuraya girmek istiyorum. Sonrasında senin başlıklarına sırayla geliriz. Çok fazla konumuz var zaten. Şimdi bir Feder'in, biz Fenerbahçe'liyiz.
0: Dur Tedesco'ya gelelim.
1: Tedesco'yla mı başlayalım?
0: Buradan Tedesco sezonu konuşalım.
1: Tamam.
0: Oradan o kongre mongre orada özel haberler var.
1: Peki o zaman.
0: Tedesco ile ilgili bir şey söyleyeyim ben. Bu Tedesco'cu arkadaşlara tamam. Bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun Tedesco ile başlayalım o zaman. Sezonun kaybı ne oldu Fenerbahçe için öyle şimdi söyleyeyim. Bak, oradan başlayalım.
0: Tedesco'nun yenemediği Başakşehir ligin ilk yarısı 3 attı Zeki Murat Göl'e.
1: Evet.
0: Tedesco'nun kupadan elendiği Konya'ya ne biçim top oynadı Fenerbahçe? 3 attı. Aynı eksiklerle. Şikrinyar yok. Başakşehir masasında Asensio yok. Gendüzü yok. Tedesco'yu ilahlaştıranlar, kovmaya cesaret edemeyenler. Tamam mı? Aman efendim, eksikleri vardı diyenler, saha içinde kalacağız diyenler. Size de geliyorum. Siz de eserinizle gurur duyun. Bu sezon şampiyonluk tüm bu rakibin kollanmalarına rağmen bu kadar da zor değildi. Fenerbahçe'de reklam peşinde koşan ama kulübe 10 bin lira bile vermeyen fakat her fotoğrafta görüntüde ortada olan havası 1500 olan yöneticiler yerine paraysa para veren, konuştuğu zaman ses getiren yöneticiler vardı. Bunları öne çıkarmadılar. Hatalardan birisi de buydu. Bak bir tek Tedesco'yu kovsalardı zamanında.
1: Hangi zamanda o sence?
0: Karagümrük maçında bile Tedesco'yu kovsalardı ki ondan önce kovmalılardı. Ben olsam Göztepe beraberliğinde yollardım. Ben en çok burada orada biliyorsun koptum. Millet orada beraberliği normalleştiriyor bu adam dikkat edin dedik bizi linçlediler. Tedesco'yu Karagümrük maçından sonra bile kovsaydın. Tamam mı? Bir de John Duran'ı tutmuş olsaydın. Gendüz'ü dışında transferde yapmamış olsaydın. Rize'yi yenerdin. Galatasaray'ı yenerdin, şampiyondun. Vasatçı Tedesco'cular. Olayın matematiği bu. Bak, şunu söyleyeceğim. Galatasaray'da dün bir tane görüntü geldi. Barış Alper kenarda tir tir titriyor böyle.
1: 3-0 yapıyor.
0: Muhtemelen mu? Okan Burak'a evet. Ya da birisine 3-0 oldu diyor. Fener maçını kastediyor. O anda 3-0 olan Fener 3-0 oldu diyor. Maçta o arada 2-2 Galatasaray. Son haftaya kalıyor. Titremeye endişeyi görüyor musun? Galatasaraylarda endişe var derken Ahmet Konanç bunu kastetti. Ben okuyabiliyorum bunu. Aynı endişe Muzaffer. Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 10 dakikasında Galatasaray'da da vardı. Penaltı kaçabilir. Penaltıdan sonra da Galatasaray tir tir titriyor. Öndeki klasik baskısını yapamıyor. Fenerbahçe top çeviriyordu. Fakat hoca Galatasaray'dan da korkak. Maçı çeviremedi. Arşi nene ısrarı Fenerbahçe'yi nereye getirdi? Bugün, o gün cesur bir yerli, ya Zeki Murat Göl olsa o gün, tamam mı takımın başında? John Duran yine olmasa, çünkü Galatasaray tir tir titriyor. Ama Musaba ile nene yerine, nene ile Arşi yerine Musaba ile bizim Levent olsa Fenerbahçe'yi de kazanırdı. Ben

0: sezonun bu şekilde heba edilmesine anlam veremiyorum. Bu Tedesco var ya, Galatasaray'a Okan Buruk'tan daha fazla faydalı oldu. Bu Devin Özek var ya, Galatasaray'a Dursun Özbek'ten daha fazla faydalı oldu. Sana derbi kazandıran Beşiktaş, seni Galatasaray maçında ipten alan Kadıköy'de, John Duran'ı yönetemedi Tedesco ve Devin Özek. Disiplinsiz, yollayın dediler. Bak şimdi Galatasaray'la görüşüyor.
1: Zaten şeyi beğenmiş. Galatasaray'ın like şampiyonluk postunu beğenmiş.
0: Instagram'da. Gelsin bakayım John Duran Galatasaray'a. Okan Buruk nasıl yönetiyor? Ya Osimhen her hafta bir idmana çıkmıyor biliyor musun? Dinleniyor. Fenerbahçe'de idmana çıkmasa haberi şöyle sızdırır Tedesco'cular, Devin Özekçiler, Samandıra'dan. İdmana çıkmıyor. Disiplinsiz. Isıt ısıt sonunda gönderdik. O disiplinsiz yolla, bu disiplinsiz yolla elimizde adam kalmadı. Bak bakayım John Duran geldiği zaman nasıl yönetecek Okan Buruk Galatasaray'da. Osimhen idmana çıkmıyor ya. Icardi 2 sene burada, bundan önceki 2 sene. Arjantin'e gidiyor, geliyor falan. Hoca yönetti. Anlatabiliyor muyum? Tedesco bu kalibrede değil. Biz bunu anlattık. Ve burada dedik ki bu ligi bilen hoca. Bizimle dalga geçtiler. Ligi bilen hoca ne demek mesela? Mesela bir dalga geçtiler. Bak ligi bilen, dinamikleri bilen hoca Zeki Murat Göle bile yardımcı antrenör adam.
1: Evet.
0: Tedesco'nun yenemediği iki takıma son iki maçta 6 attı. Alın bu yabancı hayranlığınızı başınıza çalın. Ligi bilen hoca işte böyle. Burası normal bir futbol ligi değil. Burası Serengeti. Tanzanya'daki vahşi ormanlar. Serengeti ormanları. Serengeti kanunları var. Burada artık kuralına göre oynaman lazım.
1: Peki. Yani o zaman buradan şuraya da gelelim isterim. Şimdi hoca konusunu konuştuğumuz için iki tane başkan adayı var. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu haberle başlayalım istiyorum abi.
0: Hoca hayır, bir tane daha söyleyeceğim. Dur sen hemen konuyu başka bir yere getiriyorsun. Çok heyecanlandın, orada haberler var.
1: Var yani.
0: Ben şimdi bir soru soracağım Muzaffer. Tedesco ile ilgili. Yani buradan Saadettin Başkan'a sesleniyorum. Bak ben burada Tedesco ilk geldiğinde, gelmeden önce imza atmadan. Sen de sansürsüzdeyiz değil mi? Hı-hı. En büyük tepkiyi ben verdim. Evet. Dedim ki Fenerbahçe kalibresinde değil. Devin Özek, İsmail Kartal, Yeldiler varken ya da daha büyük hocalar varken yabancı. Sen bu adamda niye ısrar ediyorsun? Değil mi? Aşırı bir tepki verdik. Ben orada sonra Fenerbahçe'nin hocası olduğu için arkasında durdum. Özür dilemem de sadece üslubumdan ötürüydü. Fakat bir süre sonra Göztepe beraberliğiyle ben tekrar anladım. Tekrar isyan bayrağını Tedesco'ya, eleştiri bayrağını açtım. Tamam mı?
1: Evet.
0: Ben buradan soruyorum. Çok iyi biliyorum. Saadettin Saran geçen Başakşehir maçının, Sayın Saadettin Saran, Başakşehir maçının devre arasında, hatta Fenerbahçe orada gerideydi ya da berabereydi maç devre arasında. Dedi ki yanındakilere, bu Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti dedi.
1: Evet, Sayın Saran söylediğini söylüyorsun değil mi?
0: Evet, Saran söylüyor bunu.
1: Ama
0: bu Tedesco diyor gönderilmeyi çoktan hak etti.
1: Niye göndermediniz?
0: O zaman Saadettin Başkan açıklasana, sana bu adamı ve Devin Özek'i kim göndertmedi? Ben buradan bunu anlıyorum. Gönderilmeyi hak etti, göndermem lazımdı, gönderemedim. Ben de diyorum ki Saadettin Başkan açıklasana, sana bu iki adamı özellikle Tedesco'yu kim göndertmedi? Biri mi aradı seni? Ondan mı çoktan gönderilmeyi hak etti diyerek gönderememe sebebini bir başkası olarak açıklıyorsun? Sana kim engel oldu? Bu vasat, bu korkak, Fenerbahçe kalibresine yakışmayan bu adamları sana biri mi göndertmedi? Açıklasana Saadettin Başkan.
1: Bir şey biliyormuş ve, söylüyorsun.
0: Ve bir şey bilmiyorum. Oradan yola çıkıyorum. Ve şunu söylüyorum. Sen başkansın Saadettin Bey. Neden irade koyamadın eğer böyle bir durum varsa? Ben gönderiyorum diyemedin. Zamanında gönderemiyorsun. Sonra diyorsun ki gönderilmeyi çoktan hak etti diyorsun. Ya anlaşılır gibi değil ya. Bana sürekli yazıyorlar bak şimdi yayını da. Sen özür dilemedin mi? Kardeşim ben en büyük tepkiyi verdim. Üslubumdan özür diledim. Tamam mı? Ana metinden değil. Sonra da Fenerbahçe'nin hocası oldu diye adamın arkasında durdum. Fakat sonra da yine İslam bayrağını açtım. Yazık, çok yazık. Fenerbahçe bu sezon, bak John Duran kalsaydı, Tedesco gitseydi Fenerbahçe şampiyondu. Bak o kadar söylüyorum. Bir Guendouzi transferi, ama Kante'ye bile gerek yoktu ki. Kante neler yapıyor?
1: İyi performans.
0: Bak neler yapıyor. Ama benim kafamdaki bu sezonun özeti, Tedesco zamanında gitsin. Bir tek Guendouzi gelsin. John Duran kalsın. Fenerbahçe şampiyondu. Bu kollamaya rağmen.
1: Yani Tedesco ve yönetimin hataları aslında Fenerbahçe'yi buraya getirdi. Şu bir gerçek abi. Yani bu sene Galatasaray geçtiğimiz sezonlara nazaran o kadar fazla hata evet. yaptı ve Fenerbahçe'nin eline o kadar fazla fırsat verdi ki, yani ben gerçekten bir süre sonra şunu dedim, yani herhalde bu sene gerçekten Fenerbahçe şampiyon olacak. Çünkü evet, bir ikramı geri çevirdin, ikiyi geri çevirdin ama 3-4 olunca çok büyük problem tabii ki bu.
0: Bir şey daha söyleyeyim burada.
1: Söyle.
0: Bifeder'in gecesine geleceksin birazdan. Aziz Bey'in
1: de birazdan geleceğim. Geldi.
0: O gecede bana Fenerbahçeli bir yönetici dedi ki.
1: Ne dedi?
0: Lobideyiz. Kulis tarafındayız.
1: Mevcut yöneticimiz.
0: Tabii tabii mevcut. Sen Tedesco'da haklı çıktın dedi.
1: E abi, günün sonunda zaten mevcut şeye baktığında söylediklerinde haklı çıkmış oluyorsun. Başarısız bir teknik adam ve buradan ayrıldı. Çok fazla beraberlik aldı. Yani iyi dönemi oldu mu? Oldu ama sonrasında çıkan haberler falan, ki ben oraya girmek istemiyorum. Senin de çok gireceğini düşünmüyorum. İşte bir aşk hayatı varmış, takıma odaklanamamış falan. Böyle bir şey varsa da zaten bu da ayrıca bir skandal. Bir
0: ben onu ne zaman konuşurum biliyor musun?
1: Bu kadar
0: ben özel
1: dağılmanın da bir şeyi yok.
0: Ben onu ne zaman konuşurum biliyor musun? Bunun ispatı olmalı Fenerbahçe'ye zarar verdiğine.
1: E tabi.
0: Ve bunu da ben karar veremem. Bunu yönetici söyleyecek. Yöneticiler sus pus. Eğer Tedesco'nun böyle bir özel sarsıntılı özel hayatı olduysa, Fenerbahçe'ye zarar verdiyse, bunu bir yönetici beyan ederek, yönetici dediğinde tamam, söylüyorsa ben o zaman konuşurum. Bu boyutta ben bu meseleye niye gireyim abi? Kimin hayatından bana
1: ama
0: ne?
1: Az önce kurduğun cümle bence sezonun özeti biliyor musun?
0: Hangisi?
1: Yöneticiler sus pus.
0: Sus pus abi. Yani sana bir şey söyleyeceğim. Devin Özek'le ilgili de şöyle bir şey duydum.
1: Ne duydun?
0: Devin Özek'in Samandıra'da hiçbir etkisi yokmuş. Futbolcuların Devin Özek'e bir saygısı yokmuş. Neden?
1: Neden?
0: Şimdi bir adamın iki şeyine saygı duyarsın bak. Bir adamın. Ya ilmine saygı duyarsın. Naiftir ama ilmi büyüktür. Danışırsın. Çözer. Ya da hiddetine, babacanlığına, yumruğunu masaya vurmasına saygı duyarsın. Devin Özek'te ne ilim var, ne babacanlık, sorun çözme özelliği var. Hiçbir problemi çözemiyormuş biliyor musun Devin Özek? Takımla ilgili, oyuncularla ilgili. Oyuncular da diyormuş ki bu niye burada o zaman? Ama havası bin geziyormuş Samandıra'da. Bu sorun çözemeyen bir adamın Samandıra'da havası bin şekilde böyle gezmesi ne yapar? Oyuncunun moralini bozar. Bir işe yaramıyor, bize burada hava basıyor. Anlatabiliyor muyum sana? Ya siz bunu nasıl çözemediniz? Size birisi mi dedi bu Devin Özek'le bu Tedesco'yu gönderme diye? Karagümrük maçında ikisini de gönderme kararı aldılar. Ertesi gün devam ettiler. Tedesco sorulduğunda devam ediyoruz dedi Saran net. Devin Özek sorulduğunda ne dedi? Şöyle durdu. Devam ediyoruz dedi. Adam orada bitirdi. Ya gönder. O saatten sonra hiç saygısı kalmadı zaten takımın. Zaten yoktu. Sorun çözemeyen bir adam. Ve o gün ne yapmışlar biliyor musun? Yani o Saran'ın o şekilde Devin Özek'le ilgili neyse devam ediyoruz'un altında ne var biliyor musun? Yetkilerin elinden almışlar. Yani olan yetkileri de. Zaten kullanmayı başaramadığı yetkileri. Kulüpte böyle bir adam dolanıyor abi Devin Özek. Niye? Aman Devin giderse Tedesco üzülürmüş. Ya böyle bir şey var mı? Ya bırak Tedesco üzülsün. Bırak Fred üzülsün. Fenerbahçeli çocuklar üzülmesin ya. Bir de şöyle bir şey. Artık oyunu kuralına göre oynayın.
1: Ne demek bu?
0: Bak oyunu kuralına göre oynayın. Kardeşim ona kafa tut, buna kafa tut. Alakasız konulara gir. Ya bizim işimiz futbol. Şimdi zannediyor ki bazı arkadaşlar Fenerbahçe Kadıköy'den ibaret. Ya kardeşim Kadıköy'ün dışında İstanbul'daki bütün semtler, ülkedeki şehirler, kutlamalarla vesairelerle, üst üste gelen şampiyonluklarla Galatasaraylılar tarafından ablukaya alınmış. Fenerbahçeliler isyan içinde. Bazıları Kadıköy'den ibaret zannediyor Fenerbahçe'yi. Çünkü orada çok fazla Galatasaraylılık yok.
1: Herkesi kendileri gibi düşündüğünü düşünüyorlar.
0: Galatasaray şampiyon oluyor üst üste 4. kez. Toplamda işte 26. kez. Sen Kadıköy'de çok rahat dolaşabiliyorsun. O baskıyı hissetmiyorsun. Ama çık bakayım, git bakayım Pendik'e. Git bakayım Tuzla'ya. Gel bakayım Zeytinburnu'na, Kağıthane'ye. Git bakayım Ankara'ya. Git bakayım Hakkari'ye. Gel bakayım Edirne'ye. Git bakayım Giresun'a. Millet isyanda Fenerliler. Fenerbahçeliler kongrelerinin ağzına bakıyor. Ama Fenerbahçe kongresinde hepsi değil ama belli bir kısmı önceliği futbol, Fenerbahçe falan değil. Önceliği kişicilik. Ya yeter. Oyunu kuralına göre oynaman gerekiyorsa oynayacaksın. Biraz da Fenerbahçelilere kulak kabartacaksın. Bu kadar kişici olmayın ya.
1: Şunu mu demek istiyorsun abi? Ona kafa tut, buna kafa tut. Biz farklıyız. Biz bunları yapmayız. Günün sonunda Fenerbahçe'nin gidişatı bu noktaya geldi. Abicim, 12 yıldır şampiyon olamıyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin bütün şampiyonlukları helal. neyi yanlış yapacak?

0: Hep Fenerbahçe helal olmayan şampiyonluk alacak. Kur'an'la göre oynaman gerekiyorsa oyna kardeşim. Lobini kur. Mevcut lobiyi kaybetti Fenerbahçe. Son 8-10 senede. Hiddetli takımını kur. Hiddetli, şiddetli futbol kalitesi anlamında. Tribünlerini yeniden mühendislikten geçir. Ya geçen an
1: buradan kongreye geçelim istiyorum.
0: Gel.
1: İlk önce şeyle başlayalım bence. Biz Fenerbahçeliyiz derneği bir organizasyon düzenledi. Sen de oradaydın. Ben tabii
0: Evet.
1: birazcık da hem seni sakinleştireyim hem de birazcık güzel bir konu olsun.
0: Hı.
1: Abi şimdi Aziz Yıldırım'ı ben Sayın Aziz Yıldırım'ı yıllardan beri hani bir taraftar olarak bu sektöre girmeden önce de izlediğim bir figür, hayran olduğumuz bir figür. Ne ile tanıyoruz biz Aziz Başkan'ı? O sert duruşuyla, o babacan tavrıyla tanıyoruz. Abi ne dedin de Aziz Yıldırım'ı gülme krizine soktun ya? O görüntü var biliyorsun. Bilmeyenler varsa
0: Ya.
1: izleyenlerimize de hatırlatayım. Ahmet abinin Instagram'ına da girerseniz orada da var o video sanıyorum. Aziz Bey'in kulağına eğiliyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Aziz Baba kahkahayı patlatıyor. Yani ne dedin de Aziz Yıldırım'ı güldürdün? Çok merak ediyorum ya.
0: Aziz Bey'in yanına eğildim, birkaç soru sordum. İşte kulisimizi yaptık, bir şeyler falan. Sonra onları yayında anlattık. Anlatmadığım kısım Aziz Bey'in benim ne dedim de güldü kısmıydı.
1: Evet.
0: Sen onu iyi yakalamışsın. Galatasaray'la ilgili bir şey söyledim. Bir şey sordum.
1: Ne söyledin?
0: Dedim ki Aziz Bey dedim, Galatasaraylılar dedim Kadıköy bizim evimiz oldu diyorlar dedim. Böyle yaptı, kahkaha attı. O kahkahanın yorumu bende ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Onlar bizim dönemimizdeki 20 yıllık Kadıköy esaretini iyi bilirler. Kadıköy'ün koridorlarından maç sonu duşa bile gitmeden, duş almadan terli formalarıyla kaçmayı iyi bilirler. Kadıköy'ün koridorlarının soğuk duvarlarını üstlerine üstlerine gelen o duvarları iyi bilirler yorumunu aldım. İşte bu özgüven güzel bir özgüven.
1: Az başkan tabi.
0: Benim arkadaşım, çok iyi hatırlıyorum, Galatasaraylı bir arkadaşım. Bana yıllar önce söyle demişti. Galatasaray'da o zaman formda, Fenerbahçe kötü gidiyor. Kadıköy'de maç var. Ne olur dedim, gelir yine yeniliriz abi dedi. Bak o günlerden bugünlere. Anlatabiliyor muyum? Dün bana yıllardır görüşmediğim bir Galatasaraylı arkadaşım mesaj attı.
1: Ne diye?
0: Bak endişeliler derken ben bütün hafta söylerken bir şey gördüm söyledim. Makar olsun diye söylemedim. Endişeliler. Barış Alper'in 3-0 demesi böyle titreyerek. Yıllardır görüşmüyorum çocukla. Ahmetçim dedi. Selamun aleyküm falan da yok ha. Bak. Ahmetçim dedi. Biz dedi bu akşam kazanamazsak, beraberlik dahil, kazanamazsak haftaya siz şampiyon olursunuz dedi. Tir tir titriyorlar. Bu Tedesco siz benden daha korkak olamazsınız deyip daha korkak oynattığı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Fenerbahçe zaten ikinci olurdu. Yine ikinci olurdu. Dört ya da beş kere üst üste ikinci olmuşuz. Galatasaray'ı şampiyon yapan Tedesco'dur ya. Yazık. Nereden nereye geldik?
1: Peki, o zaman devam edelim Aziz Bey'den. Şimdi teknik direktör konusunda hazır geri
0: Önemli konu.
1: açmışken. Şimdi Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la anlaştı. Vesaire vesaire gibi çok fazla haber çıkıyor Aziz Bey başkan adaylığını açıkladığından beri. Fakat sen diyorsun ki o iş öyle değil.
0: Değil. Şöyle. Aziz Yıldırım tarafında bir Aykut Kocamancılık var.
1: Evet.
0: Teknik direktör olmasa da, sportif direktör olmasa da yönetici olur, o olur, bu olur. Aykut Kocaman o bünyede olur Aziz Bey kazanırsa. Ama burada bir kesinlik yok. Teknik direktör olacak illa diye.
1: Hı.
0: Ben buradan haberi veriyorum. 3-4 tane üst düzey Fenerbahçe kalibresine uygun A plus Fenerbahçe oyun felsefesine uygun hücumcu yabancı teknik direktörle Sayın Aziz Yıldırım da görüşüyor. Bunların en öne çıkanı Aziz Bey'in en çok istediği bir Alman ekolü. Aziz Bey çok önemli bir Alman teknik direktörle temaslarda, görüşmede. Hatta onunla daha önce çok sık maç izlemeye gittiği İngiltere'de yakınlığı, temasları kendisi bizzat kurmuş. İsmini vermiyorum şimdi. Devam eden bir süreç.
1: Hı.
0: Aziz Bey eğer bu kişiyi ikna ederse bu Alman teknik direktörü onu getirecek. O olmazsa bir iki tane daha teknik direktör var. Philippe Luis kısmı da sıcak Fenerbahçe'de. Ama o olmadı, bu olmadı. Aykut Kocaman yarın Fenerbahçe teknik direktörü oldu, beni şaşırtmaz. Kaldı ki Fenerbahçe'de ben normalde İsmail Kartal'ın oyununu çok seviyorum. Ama Aykut Kocaman da gelse ben bir yabancı gelmedi diye mutlu olacak bir kişiyim. Ben bu ligin gerçekliğinin yerli hoca olduğunu düşünüyorum. Ama Aziz Bey tarafında bir numaralı aday Aykut Kocaman, %100 Aykut Kocaman olacak diye bir şey yok. bir al

0: Alman teknik direktörü, bir Alman ekolü operasyonu var. Biliyorsun doğumlu Fenerbahçe Alman ekolüyle neler yaptı yine Aziz Bey döneminde. Ki bir de Zico döneminde büyük başarılar, şampiyonluk, yarı final. Filipe Luis de Brezilyalı. İsmini şu anda söylemediğim bir Alman hoca. Aziz Bey Alman, Brezilyalı. Olmazsa muhtemelen Aykut Kocaman'a döner. Ama şu anda Aykut Kocaman Aziz Bey'in bir numaralı teknik direktörü diye bir şey yok yani. Buradan bu haberi vereyim.
1: Bu önemli bir haber bence. Ya,
0: tahmin etsinler o ismi. Sen de bir şey söyleme şimdi.
1: Tamam.
0: Yorumlarda yazsınlar. Biz bu ismi burada zikretmiş olmayalım.
1: Peki.
0: Çünkü daha devam ediyor süreç.
1: Nasıl istersen. Ama sen tabii bu haberi verdin. Haberini birazcık senin kendini yorumlamanı isteyeceğim. Sen yerliye yakın bir kişisin. Ben seni bayağıdır tanıyorum.
0: Ya, abiciğim bak.
1: Şey noktasındasın tabii abi. Yani hani atıyorum Filipe Luis üzerinden yürüyelim. Hani adı geçiyor diye. Şimdi gelse yine ligi tanımıyor etmiyor. Fenerbahçe
0: zorlanacak.
1: Bu süreçte neden? Puan kaybı yaşayacak.
0: Biz normal bir futbol ligi değiliz. Burada bir karmaşa var. Gerek sahada karmaşa var. Gerek yönetimsel anlamda karmaşa var. Adam bunları görünce birkaç hafta kaybedecek bunları idrak edene kadar. Bunu anlatsan da etsen de. Halbuki yerli burayı biliyor. Futbolda öyle çok büyük bir mühendislik işi değil. İyi kadro, iyi yönetim, dolayısıyla iyi lobi, güçlü tribün. Zaten büyük takımsan en kötü ikinci olursun. Muhtemelen şampiyon olursun sen Fenerbahçe'ysen. Bunların hepsini, bu denklemi bir araya getirmen lazım. Yerli yeter.
1: Macera aramaya gerek.
0: Ya bugün Konya Spor sana konsantre oldu. Bırak Avrupa Kupası, devre arası kupa maçı vardı falan hikayeyi. Zeki Murat Gül'ü 3 attı. Fenerbahçe önde konumlandı. Fredi Talisca'yı öne attı. Kaleye yakın oynayın dedi. Bastı. Kalitesiyle, çubukluşuyla kazandı. Ben o yüzden Karagümrük maçında çok kahrettim ve bağırdım, çağırdım. Bana 3 tane eksikle bu maçın yenilgisini açıklayamazsınız Tedesco'cular.
1: Karagümrük de düştü bu arada.
0: Karagümrük düştü. Kayseri düştü.
1: Kayseri düştü.
0: Geldin abi. Tamam mı? Saçma saçma puanlar kaybettin. Yerli seni 1-0 önde başlatır. Bak yerli. Ben İsmail Kartal diyorum kardeşim.
1: Bununla alakalı
0: İsmail Kartal'la ilgili de diyorlar ki 4. defa mı gelecek? 2 puanla liderden gerideyken Rize'de otobüsü kurşunlandı. Yabancılar aileleri ülkeyi terk etmek istedi. İkinci gelişinde Pereira'nın takımını aldı, yukarılara çıkardı. İkinci zor bitirtti. 3. sezon 99 puan topladı. Neler yaşandı? Bu adamın 4. defa gelmeye hakkı var tabii. Sen koruyamadın adamı. Kadro vermedin. Kadro verdiğinde arkasını koruyamadın. O yüzden diyorum bu denklem bir araya gelmeli. Mesela, İyi kadro, iyi yönetim, yerli hoca. Getir İsmail Kartal ama o olmadı, bu olmadı. Babacığım en baba hoca Guardiola de. İstemem abi Aykut Kocaman gelsin. İsmail gelmiyorsa. İsmail hoca. Yerli. %100 yerli. 1-0 geride başlarsın.
1: Ben abi şu mantığı sadece anlamıyorum. Bunu da sana sormak isterim. Şimdi yani Tedesco üzerinden en sonki teknik direktörü olduğu için ondan yürüyeceğim. Şimdi mesela Tedesco başarısız oluyor, gönderiyoruz. Ya da Mourinho başarısız oldu, gönderdik. Jesus başarısız oldu, gönderdik. Aradan 1 yıl 2 yıl geçtikten sonra mesela şu anda Jesus konuşanlar da var. Ben bu mantığı da anlamıyorum. O sene şampiyon yapamıyor. Aradan 2 yıl geçiyor. Jesus'un oyunu güzeldi, geri gelsin. Şimdi Aykut Kocaman'ın tabii ki şampiyonluğu var. İsmail Kartal. Evet, söylediğim faktörlere tabii ki katılıyorum. Ama günün sonunda şampiyon yapamadı. Bir daha gelsin. Yani biz sürekli aynı şeylerle yerimizde sayıyormuşuz gibi hissediyorum ben. Yani benim o yüzden mesela Tedesco ile seninle burada bir yayınımız vardı, hatırlarsan hani ben kalmalı sen gitmeli dediğin yayında. Benim derdim Tedesco'nun ya da X bir teknik direktör, yani Tedesco hayranlığı değil. Fenerbahçe'nin bir kere evet ikinci olsa dahi
0: ne yapacağız?
1: Hoca Tedesco istikrarı tamam, yakalamasını istiyor.
0: Ya Tedesco istikrar mı olur ya?
1: Ya sadece Tedesco özelinde söylemiyorum. Aynısını... Bunu İsmail'de de yapabilirdi. O ya zaman kardeşim, da bunu söylüyordum.
0: Tamam da Tedesco'nun özelinde konuşuyor. Sen burada bayağı Tedesco'yu savundun
1: ya. Ben savundum kalmasın. Resmen yani
0: şuurunu kaybettin ya.
1: Sağlanmasını.
0: Muzaffer öyle. Şuurunu kaybetmiştin şuurunu.
1: Tedesco'ya getirme konuyu.
0: Babacığım Tedesco.
1: İsmail'in gittiği dönemde de ben İsmail'in kalması tamam, gerektiğini söyledim.
0: Tamam eyvallah, ben Tedesco'yu
1: İsmail hocanın yani. İsmail
0: İstikrar için Tedesco kalmalı dedim mi?
1: İstikrar için dedim evet.
0: Kalsaydı ne olurdu? Daha kötü olur.
1: Bilemem abi.
0: La oğlum daha kötü oldu zaten.
1: Bilemem yani. Bu
0: peki
1: sonuçta bir
0: aynısı Mourinho'da yapıldı. İkinci sezonunu bir görelim. Göztepe beraberliğiyle başladın. Takım elden gitti. Onun bedelini ödüyor Fenerbahçe. Ya bazen bu istikrar lafını yanlış adam üzerine kurduğunuz zaman facia yaşıyorsun. Tedesco'nun ne istikrarı olabilir ya? Tedesco'nun kendi içinde istikrarı yoktu. Samandıra'da bir ağırlığı yoktu. İki tane yabancıyla ilk 11 yapıyordu. Ne anlatıyorsunuz abi?
1: Konu Tedesco değil. Ben yani
0: konu Tedesco.
1: Onu anla yani abi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani
0: tamam, İsmail'le devam edilmeliydi. Doğru.
1: Hocayı da aynısını söylüyor.
0: Neden savunamadınız İsmail Kartal'ı?
1: Yo, ben

0: elimden geldiğince yayınlarda kalması gerektiğini söylüyordum yine.
1: Ama orada doğru dediğin diye aynı elbiseyi Tedesco'ya getiremezsin. Tedesco'nun devam etmesi Fenerbahçe'nin seneyi de kaybetmesi anlamına gelirdi. Abi ben Tedesco konuştukça çok rahatsız oluyorum böyle. Abi Tedesco ve Devin Özek Allah bir daha Fenerbahçe'den yollarını geçirmesin.
0: Peki.
1: Bak elleriyle Galatasaray'a şampiyonluk verdiler. Elleriyle. Bir John Duran kalsa tek Gendüzü transferi Tedesco'yu yolla şampiyondun. Tir tir titredi Galatasaray, yenmiştin. Rize'yi yenmiştin. Bugün liderdin, şampiyondun.
0: Cesus.
1: Son maçında Eyüp'teydi. İçerideydi Eyüp'le.
0: Cesus ister misin geri?
1: Ben Cesus meşhus istemiyorum. Ben yerli istiyorum abi. Bu yabancı hayranlığınızı Allah bildiği gibi yapsın, tamam mı?
0: Hayranlık.
1: Türk futbolunda benim derdim de yabancı düşmanlığı değil ha. Türk futboluna uygun değil. Bak bir yabancı gelir Fenerbahçe şampiyon da yapabilir ama bir çok zorla yapabilir.
0: Piyango
1: ne gerek
0: vuracak
1: var?
0: Zaten.
1: Ne gerek var? Yerliyle devam et. Ama bak yerli getirdim. Hadi şampiyon yapsın bakalım. Kadrosunu kuracaksın. Lobisini kuracaksın. Öyle kolay değil. Yönetime. Üç denklemi bir araya getireceksin.
0: Yönetime çok
1: bak Galatasaray ne yapıyor? Özetledik. Galatasaray önce iyi kadro kurmaya çalışıyor. Çok iyi kuramazsa sesini çıkarmıyor o sezon. Kurarsa o iyi kadroyu saha içi saha dışı ölümüne savunuyor. Tercih her türlü lobi, her türlü algı, tweetler, açıklamalar, engelleniyoruz. Sen iyi kadro kuramıyorsun, lobicilik yapmaya çalışıyorsun. İyi kadro kuruyorsun, lobicilik yapmıyorsun. Biz sahada kalacağız diyorsun. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nerede yaşadığını zannediyorsun? Oyunu kuralına göre oynamıyorsun. Adamlar ikinci defa üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Hala burnundan kıl aldırmayanlar var camiada. Ne anlatıyorsunuz ya? Şu oyunu bir kuralına göre oynayalım. Çocuklar ağlıyor ya.
0: Bak biz mesela bütün hafta şeyi konuştuk. İşte bu Sakın Ağa meselesini. Galatasaray o sildiği paylaşımda şey diyor. Bundan sonra Sakın Ağa diyor mesela.
1: Yani Sakın Ağa'nın da üzerine gidiyor.
0: Tabii.
1: Abi yani yapacak bir şey
0: bunu
1: yok.
0: Bunu mizaha çevirip unutuyor.
1: Ya neyse yani Galatasaray'ın bu cürete, bu hadsizlik noktasına paylaşımlarda gelmesine müsaade eden yetkililer.
0: Peki.
1: Onlara da tebrikler yani. Toplumda büyük bir futbol kamuoyunda adaletsizlik duygusu yaratıldı. Artık bunu bir analiz edin ya. Bu cüret, bu tweetler, salıncaklar, son of bilmem neler, ŞK'den şeyler falan filan ne oluyor demiyorsunuz. Millet hesap boş.
0: Peki. Abi daha konularımız var ama şu kapağa gelmek istiyorum. Bu Ali Koç'un söylediği son söz, serbestsiniz. Bu ne demek? Bunu bize açar mısın lütfen?
1: Şimdi kardeşim %100 iki adaylı bir seçime gidiyoruz. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi. Üçüncü bir aday ihtimali vardı. Bir ara Ali Koç da vardı. Bundan 4 gün önce. İkna edilemedi, görüştüler. Bir aday çıkaralım, destekleyelim dendi. Onu bir düşündü, görüştüler. O da vazgeçti. Üçüncü aday yok.
0: Sertaç Bey'di galiba. O
1: olabilir. Ömer Temelli olabilir. Farklı. Evet. İsim belli değildi.
0: Peki.
1: Sayın Ali Koç'un en son kendisine yakın kongre üyelerine soruyorlar. Hani kimi destekleyelim? Hani biz Fenerbahçe lehine ve sizin görüşlerinize uyan, bizim görüşlerimize uyan kimi destekleyelim noktasında Ali Koç'a görüş soran, Ali Koç'un fikrini soran, Ali Koç'a yakın kongre üyelerine Sayın Ali Koç serbestsiniz diyor. İstediğinize destek verin. Benim bu kongre ile ilgili bir görüşüm yok. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyor. Serbestsiniz diyor. Bu çok önemli. Çünkü bak Ali Koç'un bazı insanlar reddediyor bunu. Biz gördük kongrede bunu. Minimum 8 bin kemik kitlesi var. Bak minimum. 7 yıllık şampiyonluk özleminin üstüne 2024'te bu sezon şampiyonuz diye söz verip Mourinho'lu bilmem neli muazzam maaşlarla kadro getirmesine rağmen yine şampiyon yapamamasına rağmen Saadettin Saran'a, Aziz Yıldırımcıların desteklediği Saadettin Saran'a karşı bu yıpranmışlıkla 250 oyla kaybetti. Ki 126'sı buraya gelse yine kazanıyor. 12 bin küsür oy aldı. Var kemik kitlesi. Bana göre 8 bin, bir de kimine göre 18 bin. 8 bin, 12 bin. Şimdi Ali Koç'un serbestsiniz dediği kendi kitlesine bu denklemde iki adaylı Aziz Yıldırım ve Hakan Safili kongrede matematik nasıl olur? Bak söylüyorum. Nasıl olsa bir yıllık. Ali Koç da bize serbestsiniz dedi. Ne gideceğim ya bu seçime diyenler var. Ali Koç kitlesinden. Eğer seçime katılım 15 binin altında kalırsa 12 bin 13 bin Aziz Yıldırım'ın şansı çok. Hı hı. Ama seçime katılım artarsa Hakan Safi seçime katılımı arttırmaya çalışıyor. Ali Koç'un kitlesi de gelirse Ali Koç'un kitlesi seçime geldiyse kolay kolay Aziz Yıldırım'a vermez.
0: Tabii.
1: Hakan Safi de biraz olarak seslenirse o da dengeler. Ama seçime katılım çok olsun diyen kişi aynı zamanda yine Aziz Bey olur. Geçen de güzel dedi ama. Hep birlik beraberlik diyor. Geçmişte biz diyor kırgınlık yaşadıysak Fenerbahçe için mücadele ederken, şirketler kurarken, şampiyonluklar alırken yaşanan ortamın sıcaklığından sıkıntı yaşadık sizlerle diyor. Buyurun diyor kırgınlıkları çözelim diyor. O sayı artarsa kongreye geldiğinde bunu şimdiden hazırlamaya başladı Aziz Bey bu söylemleriyle. Hani onlara da sesleniyor. Ben diyor zaten bir yılına geliyorum. Ama benim şu andaki analizim bu. Aziz Bey şunu söylüyor. Ben diyor 120. yıl için geliyorum, bir yıl yapacağım. Şampiyon olur, camia bırakmaz, 3 yıl daha devam et 2030'a kadar der, ayrı bir şey. Bir yılına geliyorum diyor. Bir de Aziz Bey orada bir federde şunu söyledi.
0: Ne söyledi abi?
1: Biz dedi 1998'de geldik, çok güçlü bir yönetim kurduk. O günkü gibi güçlü bir yönetim kurup 20 yıllık o günkü gibi bir proje çizmemiz lazım dedi. Barış Bey de ortaya koydu bu Fenerbahçe Kalkınma Platformu'ndaki evet. konuşmalarında aynı şeyi söylüyordu. Aziz Bey dönemindeki başarının bir sistemle geldiğini, 20 yıllık 15 yıllık bir proje kapsamında geldiğini, 2011'de kumpasla sekteye uğradığını, buna rağmen 2014'te bir daha şampiyon olduğunu vurguluyordu. Yani Aziz Bey diyor ki öyle geldik bir sene şampiyon yapacağız doğru, ama yönetimimizle, projelerimizle, ilişkilerimizle, camia gücümüzü birleştirme noktasıyla birlikte bizim 20 yıllık bir plan ortaya koymamız lazım diyor. Doğru söylüyor. Bak Fenerbahçe böyle giderse şampiyon olur seneye. Ama bir plansızlık içinde tesadüfi bir şampiyonluk olur ya da bir yıla abanırsın. 10 yılda bir şampiyonluk alan bir takım olursun. 20 yıl sonra yeni nesil çocuklara hitap edemeyen bir kulüp olursun. Korkunç bir şey. Camianın daha geniş perspektiften bakıp bütün unsurları kullanması, oyunu kuralına göre oynaması, seçim bittikten sonra seçilecek başkan kim olursa olsun, Aziz Bey de diyor, diğer adayımız da seçilebilir diyor. 8 Haziran sabahı arkasında dimdik durması lazım. Yoksa işler kötüye gidiyor.
0: Yönetim konusunu açtın, oradan bir parantez açmak isterim. Şimdi sence bu seçimde Hakan Bey mi daha güçlü bir yönetim listesi kurar, yoksa Aziz Bey mi?
1: Vallahi Aziz Bey liste noktasında bayağı yol almış. Hakan Bey tarafı da çok iddialı yalnız.
0: Evet.
1: Bir de Hakan Bey şey demiş, ben daha konuşmadım, konuşmaya başlayınca göreceğim diyormuş yani. Projeler, transferler, onlar bunlar. Yani Hakan Bey tarafı kampanyada çok iddialı. Transferden işte projelere, diğer konulara doğru. Aziz Bey tarafı da büyük bir rüzgarla geliyor. En azından bu sene bu kez şans verelim duygusu biraz camiada hakim. Yönetimini çok güçlü kuracağı belirtiliyor. Yönetiminde çok ciddi mali katkıda bulunacak, kasa kolaylığı yapacak isimler olduğu söyleniyor. Bir de Aziz Bey'in kendisi zaten bir umut şeklinde şu anda camianın önünde.
0: Peki. Şimdi biz başlıkta dedik ki tarihi transferler yolda.
1: Evet.
0: Birazcık transfer konuşalım. Artık zaten yavaş yavaş gündem. Hı-hı. Yani Fenerbahçe'de gündem bitmeyecek aslında yazın. Hı-hı. Hem seçim var hem transferler var. Tarihi transferler yolda. Kimlerle görüşüyor Fenerbahçe başkan adayları?
1: Şimdi önce mevcut başkandan başlayalım.
0: Buyurun.
1: Cirosi ile görüştüler. Salah'la görüştüler. Bir tane yabancı kaleciyle görüştüler. İsmini bilmiyorum onların. Onu söyleyeyim. Hı hı. Önemli görüşmeler yaptılar. Cirosi, Salah, bu görüştükleri yabancı kaleci. Bunları Hakan Safiye Sayın Saadettin Saran 2 gün önceki kulüpteki görüşmede vermiş. Biz buralara getirdik bu çalışmaları diye. Hı. Malang Sar'la görüşmüşler. Fransa'da Lens takımında Malang Sar, sol stoper. Bunları vermiş. Aziz Bey isterse ona da verir. Ama aynı zamanda Hakan Bey'in, Aziz Bey'in kendi şeyleri de var. Transfer çalışmaları da var. Mesela Leao iki tarafında listesinde. Yine Aziz Bey tarafında Sörlot ve Lukaku ismini çok net duyuyorum. Kim Minje ismi Aziz Bey tarafında da var. Yine aynı isimler Hakan Bey tarafında da var. Hakan Bey tarafında ayrıyetten Pavlidis durumu söz konusu. Malang Sar'a sıcak bakmamışlar Hakan Safi tarafı. Daha çok Kim Minje özelinde duruyorlar. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye Mendes şu anda çalışıyor. Her iki başkan adayına da oyuncular teklif ediyor. Mendes yine 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini Fenerbahçe ödetip Ederson'u, Jesus'un çalıştırdığı, bu sezon muhtemelen Arabistan'da şampiyon olacak Al Nassr takımına götürmeyi düşünüyor. Ya Fenerbahçe'de Semedo, Arşi Brown, Sıdıki, Ederson, Çağlar, bu oyuncularla yürünecek bir yol yok. Ama bir de gelecek olanlar var. Yerli yabancı 12. Ben evet. saydım baktım. Onlardan Fenerbahçe'de kalacak kalibrede de adam yok.
0: Yok.
1: Bunları yollayacaksın. Onları gelince yollayacaksın. Gönderirken üste para vereceksin. Maaşlar vereceksin bir kısmını.
0: Oralar
1: bunlara para lazım.
0: Abi ya.
1: Alacaklarına para lazım. Bunları bir an önce yapman lazım. Keşke Fenerbahçe bu kongreyi daha erken yapsaydı.
0: Değil mi?
1: Abi 1 Haziran'da maç var. E tamam, konuşmaları şeyde yapardık. Lig kaçında bitiyor? 17'sinde.
0: Evet.
1: 20-21 Mayıs'ta yapardık konuşmaları. Şeyde yapardık. Statta son kongre gibi. Zemini bozmadan 1 Haziran'a saklayarak maç için oyumuzu geçen verdiğimiz gibi Kenan Evren arazisinde verirdik. Evet. Bari Kenan Evren arazisi ikinci kez bir işe yaramış olsun. Orada öyle duruyor, otopark yapmışlar. Biliyorsun Kenan Evren arazisi 49 yılında da değil. 35-32 yılına mı ne alındı? Tabii. 2 yılı gitti. Ya Fenerbahçe'deki bu iç karmaşa, saha içi, saha dışı projeler hep geriye götürüyor Fenerbahçe'yi. Stadın büyütülmesine çoktan başlatılacaktı. Başlanmadı. Şampiyonluk yine gelmedi. Kadro yine abuk sabuk. Bir sürü adam gidecek, gelecek, bir sürü para.
0: Yine sil baştan.
1: Kenan Evren arazisi duruyor, Maltepe duruyor. Bir de bir an önce Aziz Bey ile Hakan Bey'in artık konuşması lazım. Transfer, Maltepe, Kenan Evren, stat, neyse, vaatler, yeni arazi kazanımlarıyla ilgili doyurucu bilgiler, vaatler, artık konuşun. Galatasaray'da şampiyon oldu. Yani artık Fenerbahçe başkan adaylarından biraz da bunları konuşturtmasını bekliyor Fenerbahçe. Ya bugün konuşmaları lazım mesela. Transferlerinizi açıklayın. Protokol yapabiliyorsun.
0: Tabii.
1: Açıklayın. Vaatlerinizi söyleyin. Yoksa Galatasaray şampiyonluğu konuşulacak yani. Gerçi çok da konuşulmuyor. Dün ben baktım.
0: Bomboştu biliyor musun? Bizim oralar falan sakin.
1: O kadar yani. Net sokaklarda eskisi gibi var. Bak asıl o değil.
0: Stadın alıştılar içinde... abi. Bu da bir gerçek.
1: Alışmaktan değil o.
0: Neden?
1: Bak bak. Galatasaray haftalardır kötü top oynuyor. Bak arkadaşlarımın Galatasaray arkadaşı attığı mesajlar var. Siz olursunuz falan diyorlar maç alamasak. Alamama korkuları var. Derbide tir tir titrediler. Tedesco verdi maçı. Anlattım bunları. Maç bitti. Tabii rezil bir maç. Hakem skandalları falan. Böyle kazanıldı. Böyle şampiyonluk geldi. Galatasaraylı taraftarlar bakıyorum tribünlere. O coşkuları yok. Ulan böyle kazandık diye. Daha güzel bir futbol bekliyorlardı. Antalya'nın önünde tir tir titreyen, penaltı ve offside'den golle kazanan bir Galatasaray. Coşamadılar. Anlatabiliyor muyum? Coşamadılar. Sen bunun üzerine transferlerini hazırla. Bir an önce gelecek sezonu konuş. İki aday. Çıkın lütfen artık piyasaya. Bu suskunluğu bitirin yani.
0: Peki birazcık chat alalım. Sonra da yavaş yavaş toparlarız. İzleyenlerimiz ne demişler? Onları da ekrana getirelim.
1: Yayını da like edelim. Yorumları evet. Yazın. Yorumlara bakıyorum ne sorduğunuza. Okuyorum yorumlarınızı.
0: Hasan CEO. Bence Aziz Baba'nın Aykut Kocaman'ı sportif direktör yapıp danışman olarak tutacak. Yerli ya da yabancı hocayla kadroyu kurup yapıyla da mücadele edecek.
1: İnşallah.
0: Devam. Yaşar Köksal, Fenerbahçe Türkiye'dir, Edirne'den Kars'a demiş. Ahmet abi de onu anlattı.
1: Konuş.
0: Fener Love, teknik direktör değiştikçe Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmeyecek. Tedesco Ligi tanıdığı kadarıyla elinden geleni yaptı. Eylül Kongre yaparak bu sezon feda edildi. Geçmiş olsun. Fenerbahçe artık birlik olmalı demiş. Devam.
1: Korkunç bir düşünce.
0: Saygı duymak lazım abi.
1: Saygı duyuyorum canım. Melih ama Tedesco elinden geleni yaptı. Ne yaptı abi? Ne yaptı?
0: Tamam girmeyelim oraya. Sinirleniyorsun.
1: Ne yaptı? Tedesco ne yaptı? Hangi elinden geleni yaptı? Ya gönderileceği gün Ertan Torunoğlu'ları Ömer Topbaş stada gidiyor. Tesise gidiyor. Sen hala o kulübün maaşlı çalışanısın. Devin Özek'i aratıyorlar. Yanımda Ertan Bey var diyor Devin Özek. Seninle konuşacaklar. Gelir misin? Ya da telefonda konuş bari. Özel bir yemekteyim diyor. Hadde bak. Ne özel yemeği? Kiminle özel yemek yiyorsun? Fenerbahçe'den daha özel ne var senin hayatında? Ne olabilir?
0: Varmış işte.
1: Öyle bir kriz toplantısı, kriz görüşmesi. Yok diyor, görüşmüyor.
0: Varmış. Devam. Melih Bey, abi Lüleburgazlıyım. Aziz Yıldırım dernekleri sürekli geziyor. Hangi başkan gezdi böylece böyle dernekleri?
1: Bak güzel bilgi vermiş. Bak Aziz Bey başlamış dernek gezmeye.
0: Evet. Şey de çok bu arada, sizin beraber olduğunuz o dernekte Aziz Bey girişte şey söylüyor mesela.
1: Bifeder. Orhan Epçin abimizin derneği. Evet, biz Fenerbahçe'yiz derneği.
0: Hatta Hodri Meydan'da da çıkmıştı kendisi Sonsuz Sadakat programında. Geri dönüp izlemek isteyenler varsa videoyu da hatırlatmış olalım. Aziz Bey şey diyor mesela, ben diyor tezahürat falan istemiyorum.
1: İstemedi. Kesinlikle. Yani neyi kutluyoruz diyor.
0: Evet,
1: şampiyonluk yani, yok 12 yıldır diyor. Öyle. Doğru yaklaşım.
0: Çok güzel bir yer.
1: Ben de onu çok eleştiriyordum. Dernek geceleri oluyor. İşte ya da Ali Bey ya da Saadettin Bey bir yere gidiyor. Meşaleler falan. Baba niye kutluyoruz ya?
0: Değil mi?
1: Ya dalga konusu oluyoruz ya.
0: Katılıyorum abi.
1: Aziz Bey'in bu yaklaşımı doğruydu.
0: Bence.
1: Ben de oradaydım tam kapıda. Ben varken söyledi.
0: Senin olmadığın yer yok. Beni de artık sokacak mısın bu derneklere falan?
1: Derneklere değil ya. Dernek değil.
0: Yani şey yani işte. Organizasyonlara beni de götürecek misin?
1: Tabii ki kardeşim, her zaman gel.
0: Beni de artık el vermen lazım.
1: Estağfurullah ya, sen el verecek durumları çok aştın. Seni gidi Tedesco'cu seni.
0: Ver gazı, coştur lazı. Devam.
1: Muzaffer Tedesco'cu. Sen Tedesco'yu savundun. Sonuç ortada. Sen göster. Tedesco'yu savundun.
0: Çıkar göster.
1: Sen istikrar adı altında Tedesco'yu savundun.
0: Evet, doğru. Devam edelim. Fenerbahçe'de tribün sorunu var. Bunu çözmek çok zor mu?
1: Zor.
0: Bunu çözmek zor mu?
1: Her yok grubun bu kendine biri. Ait bir gücü var çünkü.
0: Bu tribün düzelmeden, birlik olmadan bu çeteyle yok. Mücadele edemeyiz demiş.
1: Çok zor.
0: Devam. Z9999 şampiyonu olmayan başkan ve teknik direktör gelmemeli demiş.
1: Doğru.
0: Devam. Fener Love. Her sene sonu hocalar günah keçisi ilan ediliyor. Şunu herkes anlasın artık. Teknik direktör istikrarı olmadan kimse bir şey yapamayacak. Sonra sucu bucu diyorlar demiş. Devam. Z. Olympiakos maçında Fred alıp turu verenler gelmesin demiş. İsmail Hoca'ya bir eleştiri getirmiş. Devam edelim. Görkem Bey, sizin süper chatinizi şu yüzden ekrana getirmiyoruz. Hadi oradan falan gibi bir ifade kullanmışsınız. Yani kime burada hadi oradan gibi bir ifade kullanıyorsunuz? O yüzden getirmiyoruz ekrana yani. Yoksa eleştirel şeyleri okuyoruz gördüğünüz gibi. Murat Bey, dün yaşananları gördük. Safi nasıl bozacak bu düzeni demiş. Devam.
1: Burada bir bilgi vereyim. Hakan Merhaba. Safi hem Ali Koç yönetiminden hem Saadettin Saran yönetiminden birkaç kişi yönetimini almaya çalışıyor.
0: Hı hı.
1: Oralara da hitap edebilecek böylece. Onu söyleyeyim. Bunu da bir bilgi olarak verelim.
0: Peki. Varsa devam. Z takıntılı değil, formayı hak edene veren teknik direktör lazım demiş. Devam. Murat Bey, Tedesco geldiğinde Murat Göle hocaya hiç mi danışmadı demiş. Bilemiyoruz.
1: Ya Tuncay Şanlı'yı Samandıra'ya getirdiler. İstemedi, dere ağzında konumlandırdılar.
0: Dinlemedi. Gökhan Gönül de gelmişti.
1: Size. Gökhan Gönül'ü yediler. Ondan Tuncay Şanlı'yı dinlemediler. Zeki Murat Göle'yi mi dinlerler ya? Çok, onlar çok iyi biliyor Türk futbolunu.
0: Devam. Hayat motivasyondur. Ahmet abi selamlar. Aleyküm teknik selam. Direktör Selçuk İnan olsa fena mı olur? Yorumun nedir? Selçuk İnan ismi çok konuşuluyor.
1: Evet abi. Olabilir. İyi bir takımın başında Selçuk İnan da şampiyon yapar.
0: Devam. Peki. Süper chatlerimiz bitti. Bir tane daha geldi. Onu da hemen hızlıca ekrana getirelim. Cemil Eyüpoğlu demiş ki merhaba, gelecek başkanımızdan yabancı sermaye açılımı istiyorum. Bu kulübü satmak anlamına gelmez. Paris Saint Germain örneği gibi sürdürülebilir yüksek finans gücüyle hem ligi hem Avrupa'yı domine edebiliriz demiş.
1: Satmak yok diyor ama.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Peki abi, var mı eklemek istediğin?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yorumlara çok önem veriyorum. Lütfen yorum yazın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Hepsini okuyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
0: Peki, herkese teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere.
1: Bakalım yeni sezonun algısı ne olacak? Sakın ha, sezonu bitti. Mutlaka yenisini de üretecekler. Onların ne yapacağını biliyor Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe kendisi ne yapacağını bilmiyor. İnşallah bu sefer bilir.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
7: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. 10 Mayıs pazar gününden, çok önemli bir günden sizlere merhaba diyoruz. Günün anlam ve önemi hakkında bir şey demek ister misin Baran?
8: Tüm annelerimizin anneler gününü öncelikle kutluyoruz. Öncelikle kendi annelerimiz başta olmak üzere diyelim.
7: Evet.
8: Sen de kutlamak istersen Uğurcan.
7: ben de buradan kutluyorum. Zaten kendisine haber verdim. Dinle yayına giriyoruz diye saat 1'de.
8: Ben dedim ama dinliyor mudur? Emin değilim.
7: Ben tabii günün anlam ve öneminden bahsederken aslında daha önemli bir şeyden de bahsetmek istediğimizi düşünmüştüm ama daha önemli demeyeyim şimdi, çok yanlış anlaştılar,
8: evet,
7: ama.
8: Ya tabii ki daha önemli demeyelim. Ben bütün Galatasarayların şampiyonluğunu kutlarız. Dün çok önemli, 4 sene üst üste tarihte ikinci defa şampiyon olarak bitirdi Galatasaray. 4 sene üst üste olduğu için belki taraftarların işte coşkusunda bir azalma olmuş olabilir, artık alışmak diyelim. Takım niye ruhsuz, niye buraya kadar bıraktılar bu şampiyonluğu diye homurdanmalar arasında geçen bir şampiyonluktu Galatasaraylar için. Ama 4 sene üst üste bence çok kıymetli. Başta Okan Hoca, bütün yönetim, futbolcular, hepsini kutluyorum. Ve şeyi de hatırlatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruplardan öte ilerleyen bütün underdog başarılı takımlar, Sporting, Karabağ, Bodo, hepsi kendi ligini kaybetti. Galatasaray da kaybedebilirdi. Kaybedecek bir sürü fırsat verdi aslında Fenerbahçe'ye, ama Fenerbahçe değerlendiremediği için de biraz bu seneyi de şampiyon olarak tamamlamış oldu diyelim. Tekrar bütün Galatasaraylıları kutlarız. Tabii ki bizim programımız Amerika Rüyası. Biz Dünya Kupası gündemimize buradan geri dönebiliriz diyeyim.
7: Teşekkür ederim Baran. Evet, gerçekten benim için de şu anda karşımda 98 Galatasaray formalı biriyle oturuyor olmak çok kolay değil. Ama spor bu. Yani diyebiliriz ki Galatasaray bu şampiyonluğu almadı, Fenerbahçe şampiyonluğu kendi kaybetti.
8: Galatasaray almadı demek haksızlık yani şimdi. Sen beni burada Galatasaraylı olarak yaftaladın. Ama yani ben şimdi tarafsızlığımı kaybetmiş biri olarak devam edeceğim yoruma belki, ama Galatasaray ya şampiyon olan her zaman hak etmiştir benim bakış açım. Fenerbahçe ama bu fırsatları değerlendirseydi bu sezon kesinlikle bir sürü fırsat gelmişti eline. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla.
7: Kesinlikle. Benim bu arada bugün için iki farklı eleştirim var. Birincisi anneler günü vasıtasıyla stokçuluk yapan bütün çiçekçilere sesleniyorum. İki haftadır çiçek bulamıyoruz, şimdi fiyatlar artmış. Ama tabii ki annelerimize çiçekten esirgeyecek
8: çiçekleri
7: değiliz.
8: Çiçekleri önden alın kardeşim. Bugünün tuzağına düşmeyin.
7: Yani mezatta fiyatları yükseltmişler. Neyse. İkincisi de ya dün akşam Galatasaray şampiyon oldu, iyi güzeldi kardeşim. Ben 45 dakika niye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüste mahsur kalıyorum. Millet bayrak gezdirecek, korna çalacak diye. Dursun Özbek kendi cebinden mi veriyor bu benzin paralarını?
8: Ya insanların coşkusu, insanlar çok zor mutlu oluyor hocam artık. Yani bir mutlu olacak şey bulduğunda da coşkularını kısıtlamamak lazım. Ama şeyi söyleyelim, milli takımla şöyle bağlayalım. Milli takım Dünya Kupası'na kalınca 24 sene aranın ardından hiçbir kutlama olmamıştı. Hiç sokağa dökülme veya insanlarda bir coşku yoktu. Acaba hani bu bana şeyi düşün. Hani kulüplerimiz açısından coşku devam ediyor insanlarda, bu taraftarlık duygusu, ama milli takım biraz bunu kaybetti mi? Acaba Dünya Kupası'ndaki belki olası zaferlerde ne göreceğiz? Nasıl olacak ortam? Ya burayı merak etmiyor değilim.
7: Yani umarız ki coşku geri döner. Bence yani 24 yılın ardından hani bir belki ilgi düşmesi olmuştur, ama yani Türkiye'de biliyorsun herhangi bir konu gündeme geldiği zaman ilgi çok çabuk toparlanıyor. Yani bu gerek politika olsun, gerek spor olsun.
8: Bu futbol özelinde değil. Sanki benim hissettiğim, yani yanılıyorsam düzelt. Türkiye son basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadı.
7: Evet.
8: Eskiden Türkiye'nin hani Dünya Kupası finalisti veya Euro 2001 Avrupa Şampiyonası'nda yine final oynadığı zaman milli takıma, 12 dev adama karşı da bir tutku, coşku daha fazlaydı. Sanki burada onu da kutlamadık. Ya genel böyle bir milli takım taraftarlığı ölüyor mu, bitiyor mu?
7: Keza voleybolda da öyle yani.
8: Voleybolun hadi coşkusu, seyircisi biraz daha düşük kalıyor. Daha küçük bir kesime hitap ediyor belki diyebiliriz, ama ama basketbolda bu, yani eskiden yaşadıklarımızı bildiğim için söylüyorum. Ülkece orada da coşkuyu çok üst düzey yaşardık. Hı hı. Onun da biraz söndüğünü hissettim. Bakalım Dünya Kupası'nda nasıl olacak?
7: Umutlarımız, temennimiz iyi olacağı yönünde. Eğer benzin fiyatları daha da artmazsa belki konvoylar dizilmeye devam ederler.
8: Sabahın 7'sindeki maçtan sonra ancak işe, trafikte zaten.
7: Trafikte konvoylar kendiliğinden var.
8: Belki trafiği keyifli hale getirebilir.
7: Beylikdüzü'nden Çeşme'ye kadar bayrakları açıp gideriz. O zaman konumuza geri dönelim. Tabii şimdi Dünya Kupası ne kaldı? Bugün ayın 10'u. 31 gün kaldı kick-off'a.
8: Tam bir ay. Heyecanımız çok giderek büyüyor, yaklaşıyor. Ve şey, hani dün hani ligin şampiyonunu kutladık. Ligler bitiyor artık, hani tatil sezonu geliyor. Bazı futbolcular bu tatilden yararlanamayacak Dünya Kupası ile beraber tabii. Ama hani biz taraftarlar için daha böyle yaz ayları, daha tatil. Yani Dünya Kupası'nda da böyle sizin için belki hiçbir yerde bulamayacağınız, ben araştırdım çünkü yoktu, kimse yapmamış bunu. Böyle en güzel rotaları çıkardık sizin için. Yani Dünya Kupası'na hala gidecekseniz veya öyle bir planınız varsa, bütçemiz var, zamanımız var, biz gezeceğiz, Amerika turu yapacağız bu yaz diyorsanız, çok güzel Dünya Kupası rotaları çıkardık. Onu bir böyle bir konuşalım biraz da böyle hani. İleride de Amerika tatili plan, ya yani Dünya Kupası'ndan bağımsız planlayacak olanlar için bile böyle keyifli bir rota vermiş olalım.
7: Ya en azından gidemiyorsanız da hayal edersiniz bizimle beraber. Ben de evde kendi koltuğumda oturup oralarda olduğumu hayal edeceğim.
8: En azından hani gidemiyorsak da bunları maçlarla bağdaştırdığımız için, şu tarih şu maç var gibi, en azından en güzel maçlar listesi gibi de düşünebilirsiniz.
7: Hem belki bazılarının kafasında Amerika yani Amerika, Meksika veya Kanada'nın haritası tam oturmamıştır. Bu vasıtayla da birazcık genel kültür olur.
8: Çok çok bu arada Amerika ile sınırlı kaldık gibi. Çok Kanada ve Meksika'nın içinde çok güzel fikstür bulamadık diyelim. Oraya da değineceğim şimdi.
7: O zaman ilk rotamızla başlayalım. 26 Haziran Guadalajara Uruguay-İspanya maçı.
8: Meksika'dan aldığımız tek maç aslında. Çok güzel bir maç Uruguay-İspanya gözüken. Bu arada bütün rotalarımız ve maçlarımız şu an için belli olan gruplarda, henüz kesinleşmiş maçlar. Tabii ki turlar ilerledikçe çok daha güzel maçlar olacaktır. Turnuva devam ederken size yeni rotalarda paylaşıyor oluruz. Meksika'da çok güzel başlıyoruz Uruguay-İspanya ile. Bu arada hani Uruguay'ın şu an en önemli oyuncusu Valverde gibi duruyor. Valverde'nin de Real Madrid'de yaşadığı kavgalar, yani çok sıcak gündemler var. Belki oradaki takım arkadaşları İspanyol oyuncularla bir karşılaşma nasıl, ya yani kavgayı bir Fransızla yaşadı malum, ama hani bakalım İspanya'yla da nasıl bir eşleşme olacak. İki İspanyolca konuşan ülkenin, iki güçlü ülkenin mücadelesi tabii ki favori İspanya.
7: Biz fazla bir şey anlamayacağız ikisi İspanyolca konuşuyorsa herhalde. Ondan sonra neyimiz var? 24 Haziran. Ha,
8: burada şöyle 26 Haziran Guadalajara, yani şöyle planladık aslında. Bir Meksika tatili önden, Meksika gezisiyle bu maçı bağlayıp üstüne 27 Haziran'da Miami'ye uçarsınız. Kolombiya Portekiz yine çok güzel bir maçla kaparsınız dedik, veya burada alternatifli çalıştık. 24 hiç Meksika'yı çıkardık denklemden, sadece Amerika'ya gidiyoruz. 24 Haziran'da Miami'de İskoçya Brezilya maçı var. Yine çok farklı iki ekolün, hani bir mücadeleci bir takımla çok teknik bir başka takımın, iki farklı futbolun savaşı gibi olacak. Bu 24 Haziran'daki Miami'deki maçtan sonra da 27 Haziran'da Kolombiya Portekiz'de de Miami, işte Florida'yla gezisiyle kapamış olacağınız bir rota gibi olacak aslında.
7: Bir Miami'de bir plaja gidersiniz. Bir...
8: Ya çok güzel denize girilir Miami'de.
7: O dönemde
8: köpek
7: değil mi?
8: Köpek balığından korkmuyorsunuz.
7: Güzel yemekler yersiniz. Aranızda zamanda Vice City, San Andreas oynamış olanlar varsa bir oraları...
8: Şehre aşinasınız zaten o
7: zaman. Çekersiniz kısa kollu şey, o Hawaii gömleklerini takılırsınız.
8: Ben naçizane, ben de haftaya Orlando'ya gidiyorum.
7: Bunu da her seferinde söylüyorsun.
8: Her yani. Seferinde dönünce de söyleyeceğim.
7: Giden var, gidemeyen var.
8: Hayır, önden bir tadını alalım. Miami'ye çok yakın. Hani oraya gitmişken belki böyle bir Universal Disney, böyle bir parkları da yapabilirsiniz. Orada güzel bir Florida tatil planlanabilir diyeyim.
7: O zaman sana iyi yolculuklar diyelim şimdiden. Sen bir oraların tadına var, gel.
8: Teşekkürler abi.
7: İkinci rotaya geçelim mi?
8: Tabii ki. İkinci rota tanıdık. Milli takım rotası.
7: Nereden başlıyoruz? Yine diğer üçüncü ülkeden başlıyoruz. Mümkünse.
8: Evet. Kanada'dan hiç maçımız yok gibi düşünmüştüm. Bizim takım vesilesiyle, bizim çocuklar vesilesiyle aslında bir Vancouver sıkıştırmışız oraya.
7: Bunları montajla atarız.
8: Aynen. 13 Haziran'da Vancouver'dayız. Türkiye açılışını yapıyor Avustralya maçıyla. Amerika'nın ve Kanada'nın çok güzel, çok doğa harikası bölgeleri burası. Güzel böyle bir doğaya, böyle ormanlara, denize, okyanusa doymak isterseniz burada bir temiz hava, balıkçı marketleri, işte bu Türkiye açılışını yapıp oradan bir saat arabayla da Seattle'a geçiliyor. Hani Amerika'ya geçişinizde öyle yapıp Seattle'da bir gezdikten sonra hemen 6 gün sonrasında San Francisco'ya bir uçak planlamak gerekecektir buradan.
7: Şimdi bir dakika. Seattle dedik. Sen de Seattle'a aşina bir insan olarak, Seattle'a uğrarsak ne yapalım orada? Neyi görebiliriz?
8: Space Needle denen bizim Çamlıca Kulesi gibi bir kulesi var meşhur. Belki oraya bir çıkıp manzaraya bakılabilir. Okyanusu işte balinaları falan görmek için doğa harikası çok güzel bir yer. Bir balıkçı marketi var şehrin hemen merkezinde. O marketi gezebilirsiniz. Reklam yapabiliyor muyuz ya?
7: Yapabilirsin.
8: Reklama girmeyecekse çok ünlü, en ünlü kahve zinciri diyeyim. Onun ilk şubesi Seattle'da.
7: Ha, doğru.
8: Evet.

0: Bunun da ben de teyzenin reklamını vereceksin sana. Yok, gidin yok, teyzemin yok. Böreklerinden yiyin bir şey yapacağım.
1: En ünlü kahve zincirinin ilk şubesi. Oturacak bir yer yok bu arada. Kahveyi alıp çıkıyorsunuz. Orası ziyaret edilir. Onun dışında da işte dediğim gibi San Juan Island falan böyle adalar var. Güzel doğa harikası. Film seti gibi bir yer. Orayı böyle bir gezdikten sonra da artık aşağı doğru Kaliforniya'ya bir yolculuk
0: daha
1: sizi
0: sıcak bekliyor. Yerlere giderim şimdi. Daha Seattle'ın sıcak. Yağmuru bitmez bir şey
1: evet,
0: olur falan.
1: Evet. Yazı güzel olur. Yazı güzel olur ama.
0: İnanıyorum öyle diyorsan. İkinci maçımız artık aşağı indik. San Francisco'ya varıyoruz. 19 Haziran'da Türkiye-Paraguay maçı. Yine maç bahane, Francisco şahane bir yer.
1: Türkiye'nin bence en garanti maçı, hem böyle milli takım galibiyeti garantili inşallah. İzleyeceğimiz, rahat rahat San Francisco'yu gezeceğimiz. Her ben de hiç gitmedim. Bak burası hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden özür dilerim. Giden varsa belki bir yorum varsa henüz
0: yani
1: burası için.
0: San Francisco'da neyimiz var? San Francisco'da Golden Gate Köprüsü var. Bir 15
1: Alcatraz
0: Temmuz Şehitler Köprüsü olmasa
1: falan
0: da
1: geziliyor galiba değil mi?
0: Evet, orada hapishaneyi görebiliyorsun. Yani tramvaya binebilirsiniz. Şehir çok yokuş. Çok
1: gözümüzde filmlerden canlanıyor.
0: Yani şimdi bir İstanbul tramvayı olmasa da güzel bir yere benziyor.
1: Gezmeye değer kesinlikle. Oradan artık şey gibi, sanki böyle bir araba kiralanır artık. Uçağı bıraktık, arabayla Türkiye'nin son maçına doğru Los Angeles'a, Melekler Şehri'ne yol almaca.
0: Yani gruptaki son maçı tabii ki şimdi.
1: Tabii ki. Allah söyletmemiş olsun. Umarım devam edeceğiz. Biz şu an belli olan maçlar üzerinden tabii ki program yapıyoruz.
0: Oradan neydi burası? Bu 25 Haziran'da Los Angeles'a gidiyoruz. O yolun adı neydi?
1: Ocean Drive diye geçiyor. Bu yol böyle San Francisco, Los Angeles arası okyanus kenarı. Çok keyifli, arabanızla seyahat edeceğiniz, güzel vakitler geçireceğiniz bir yol. Orada da bir Los Angeles turuyla ve Türkiye-Amerika yani en hedef maçımızla sonlandıracağınız veya bütçenize göre, Türkiye'nin üst turlardaki şansına göre yine tekrar kendinizi programlandıracağınız bir seyahat planlamış olalım.
0: Oradan çıkınca da eğer bakiyeniz biraz azalmışsa belki bir küçük bir Las Vegas yapıp şansınızı
1: bakiyeyi
0: deneyip
1: yenilemek hedefleriyle daha da boşaltmayalım, aman dikkat edin. Bir dinleyicimizden galiba yorum varmış.
0: Evet, bir saniye şimdi bakıyorum ona. Evet, daha önce bu San Francisco'ya, Los Angeles'a gitmiş bir dinleyicimiz yazdı. Ocean Drive'ı çok övüyor kendisi. San Diego, Los Angeles San Diego arası dağlardan geçiyorsun falan filan, güzel peyzajlar varmış. Los Angeles Las Vegas arasını hiç önermiyormuş. Kötü çöl bir yol diyor. Mümkünse uçağa binin. Arabayı
1: ben de duydum orayı,
0: orada
1: çok
0: bırakın.
1: Tekinsiz diye duymuştum ben de birinden. Arada hiçbir şey yok. Başınıza bir şey gelse kurtulacak biri yok.
0: Lastiği değiştirecek biri çıkmaz. O zaman teşekkür ediyoruz bu küçük bilgi için.
1: Kime teşekkür ediyoruz?
0: Dinleyicimize.
1: Dinleyicimizin ismini verelim.
0: Dinleyicimiz Efe Çubukçu Bey. Sağ olun. Şimdi nerede kalmıştık? Evet.

0: gitmedin değil mi?
1: Yok, hiç alakam yok.
0: Yok ama hani şey, New York işte dünyanın merkezi diyebiliriz artık buraya. Burası da çok güzel maçlar vaat ediyor. 13 Haziran'da Brezilya-Fas maçı var. Bence çok keyifli bir maçtır. Maç olacaktır, düzeltiyorum. Çok keyifli futbol oynayan iki ülke. Çok eski kadrolarının eski şaşalarını biraz isim olarak yitirdiler ama yine de güzel bir futbol döneceğini hissediyorum o maçta. 16 Haziran'da da yine 3 gün sonrası yine burada MetLife Stadyumunda Fransa-Senegal maçı var. Bu maçta böyle atletizmin zirve yaptığı Senegal ve Senegal'in maçı diyebilir miyiz?
1: İki takımı birbirine ayıran tek şey formalar olacak diyebilir miyiz?
0: Yani diyebiliriz. Aşağı yukarı Fransa'nın da o bölge. Yani bu arada şaka bir yana, araştırdık programdan önce. Yani bizde de herkeste öyle bir algı var. Şu anda aktif Fransa kadrosunda sanırım Senegal asıllı tek oyuncu Usman Dembele. Ama yine de hani şakayı anlayan.
1: Sürçülisan ettiysek affola. Biz dinleyen Senegalliler varsa çok özür diliyoruz.
0: Senegallilerin kendi milli takımlarını seçmesini rica ediyorum. Fransa'yı güçlendirmeye gerek yok artık.
1: Tamam, neyse, çok güzel bir maç olacak kesin. Onun ardından...
0: Arada gerçi bir 10 gün koymuşuz burada. İyi bir süre var. Oraları bir güzel gezin, sindirin o bölgeyi gibi olmuş
1: ya,
0: burada.
1: Bu New York gez bitmez
0: gez
1: zaten.
0: Gez bitmez yani. Gerçekten 20 gün de gezseniz New York gezilir. Ama bir 10 gün sonrasında da Boston'a. Yine New York'a yanılmıyorsam trenle 2 saat falan sürüyor. Yani yine yakın bir bölge. Boston'da çok gezmeye değer bir yer. Yani Amerika'nın hep şey derler. Ben de hiç gitmedim ama Avrupa'yı şehri derler. Boston en güvenli, en... Böyle Avrupa'ya benzeyen. İngiltere'ye daha çok benziyor herhalde.
1: Ya sonuçta ilk kurulan şehirlerinden bir tanesi Amerika'nın. O yüzden gerek kültürel, gerek mimari, gerek şehir planlama olarak Avrupa'yı örnek almış bir şehir olması.
0: Yine aynı gruptan, normal, aynı gruptan bir maç seçtik. Burada Norveç-Fransa maçı var. Güzel olabilir. Haaland, Odegaard Fransa'ya karşı. Güzel bir maç vaat ediyor bu grupta. Hani gruplara da detay gireriz daha sonra. Senegal mi Norveç mi, hani Fransa'ya da lider olarak, favori olarak konumluyoruz. Senegal mi Norveç mi çekişmesi ikincilik için çok kıyasıya olacaktır. Bu maçlar da belirleyici olacak bunun için.
1: Burada şey hatırlatmak istiyorum. Boston stadyumunda gitmek, yani şöyle, stadyum Boston'un içinde değil, Boston'un dışında kalıyor. Ve daha önce de bahsetmiştim ilk programda, bilet gidiş geliş bilet fiyatları $100 bandındaydı.
0: Otobüs.
1: Aynen. Onu 80'e indirmişler yakın zamanda. Yüksek protestolar.
0: Çok düşmüş ya.
1: Bir de ilginç bir şekilde, yani ilginç ne kadar ilginç. Boston stadyumu özelinde bu tailgating, yani park yerinde, otoparkta partileme, maçtan önce eğlenme Amerika'nın geleneksel aktivitesi yasaklanmıştı. Boston özelinde buna izin verilmiş. Ya çok tepki, çok tepki çekmiş abi.
0: Boston belediyesini kutluyoruz
1: buradan.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Son rotaya geçmeden önce kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Hemen sizlerle tekrar buluşmak, bu turu tamamlamak niyetiyle küçük bir ara veriyoruz. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu arada ben şey söylemeyi unuttum. Ben Uğurcan, karşımda Baran, ama tabii ki yine teknik masada Berk Sayar'dan bahsetmeden olmaz. Onun yardımları olmasa biz ne reklamlara girebiliriz, ne yayın yapabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Son rotaya geçmeden önce bir dinleyicimizden yine bir yorum gelmiş. Çok haklı bir yorum ama yani demiş ki, önce bir mesajını söyleyeyim. Selamlar, iyi yayınlar. Biz kafamızı evden dışarı çıkaramıyoruz. Cepte metelik yok. Siz dünya turundan bahsediyorsunuz. X'de bilmeyenler için gülücük demek.
0: Biz Ali Koç'a yayın yapıyoruz.
1: Kesinlikle haklısınız tabii ki. Ama zaten biz de bunu söylüyoruz. Hani yani demin dediğim gibi, ben de bunları hayal ediyorum. Hayal etmekten zarar gelmez. Hem
0: bunu şey gibi düşünelim ya. Tabii ki ben de gitmiyorum kupaya. Hani biz hiçbirimiz gitmiyoruz ama hani giden olursa veya gitmeyen olursa da en güzel grup maçları gibi düşünebilirsiniz. Gruplarda bir şey vaat eden maçları aslında burada söylemek adına, biraz da sohbetimizi gezi rotalarıyla böyle renklendirmek adına tabii ki. Yoksa
1: tabii ki
0: kupaya gitmek çok zor malum. Hep konuşuyoruz bunu burada.
1: Ama bu arada evet, gerçekten biz iyi maçları seçtik burada. Zaten bu konuda da bir eleştiri alacağımızı sanmıyorum. Ha, maçlar fiyasko çıkarsa o zaman başka bir konu. Ama
0: bence çıkmayacaktır. Ben iddialıyım maçlarımda.
1: Hatırlatacağım sana bunu. 10 Mayıs not aldım. Son rotaya geçiyoruz. Daha farklı bir yerden. 14 Haziran'da Amerika'nın kalbinden, gerçek Amerika'nın yaşandığı bir yerden

0: bu biraz daha bence şey daha yaşlı nesil için güzel bir rota. Cowboy filmleri bile büyümüş. Yani bu burası bir Texas bir rotası çiziyoruz bu arada. Daha geleneksel bir Amerika, böyle cowboy şapkalı adamlar falan görmek istiyorsanız orada böyle steakhouse yiyeyim falan, mesela geleneksel barbecue. Amerikan restoranlarında barbekü falan, öyle bir rota çizeceksiniz. Çok güzel maçları vaat ediyor burası.
1: Ya da hani gerçek magacılar kim diye merak ediyorsanız gidip bakabilirsiniz.
0: Buraya kesin şey de denk geliyor değil mi Uğurcan? O seyahat sanki NBA ile çakışıyor mu?
1: Ya NBA finallerine denk geliyor. Şimdi biz rotayı Dallas'tan başlatıyoruz. Zaten Dallas Houston arası gidiyor. Ama hani eğer ola ki ilgiliyseniz muhtemelen NBA finallerinde Oklahoma City Thunder'ı ikinci kez göreceğiz. Geçen senenin şampiyonlarını. Ve Oklahoma City hemen Dallas'tan arabayla 3 saatlik bir yolda. Hani orada maç, yani finaller ayın 3 Haziran'da başlıyor ama eğer finaller uzarsa 19 Haziran'a kadar gidiyor. Hani bir uğrama ihtimali var.
0: İlk maçımız da bu arada burada 14 Haziran'da Dallas'ta, Hollanda, Japonya. Bu grup çok denk grup, çok iddialı bir grup. Birazdan grupları da böyle bir şey yaparız. Hollanda, Japonya. Japonya da bu arada Sports Illustrated'ın bir numaralı dark horse, yani favori olmayıp en çok sürpriz yapabilecek ülke adayı. Japonlar zaten her turnuva çok büyük bir istikrar sergiliyor. Çok makine gibi bir takım. Çok büyük yıldızları olmasa da. Japonya-Hollanda iddialı bir maç bu grup için.
1: Zaten biraz sonra da bu dark horse'lara, yani sürpriz yapabilecek takımlara geleceğiz.
0: Oraya geleceğiz, evet.
1: İkinci maçımız 17 Haziran yine Dallas'ta. Yine hiçbir yere kıpırdamanıza gerek yok. O steakhouse'ları yiyip bir sindirip 3 gün sonra tekrar maç izleyebilirsiniz.
0: Çok iyi maç.
1: O da İngiltere-Hırvatistan maçı.
0: Çok iyi maç. Yani Avrupa futbolunun zirvesini temsil eden iki ülkenin grup eşleşmesi diyebiliriz. Hırvatistan son iki Dünya Kupası'nda birinde ikinci, birini üçüncü bitirdi ve Dünya Kupalarında çok iyi giden bir ülke son dönemde. Tabii ki burada hani artık Modric'in emekliliğe yaklaşması vesaire, bir jenerasyon kayıpları var. Eskisi kadar favori diyemeyeceğim ama yine de bir ekoldür ve İngiltere maçının sert geçeceğini hissediyorum şimdiden.
1: Ha, bu arada Modric demişken geçenlerde şeyden gelmiştim, Kenan Yıldız'ın bir röportajına. Amerikalılarla yapıyor röportajı ESPN'le Dünya Kupası öncesi. Şey soruyorlar orada, hani hayatında forma değiştirdiğin en değerli oyuncu senin için kimdi diyor. Böyle düşünüyor bulamıyor falan, sonra patlıyor Modric diye. Kenan Yıldız'ın da gözdesi bir futbolcuymuş kendisi.
0: Evet, gelmiş geçmiş en önemli orta sahalarında kendini herhalde futbol tarihinde ilk ona atmış mıdır diye düşünüyorum ki, yani oralarda diyebiliriz. Modric çok önemli. Şimdi anlatmaya gerek yok.
1: Şimdi daha fazla duygulanmadan.
0: Evet, yaşlandığımızı hissediyoruz artık bu futbolcuların emekliliğe yaklaşmasıyla giderek bir gözler dolmaya başlıyor.
1: Rotamızın son maçı 20 Haziran'da Dallas'tan çıkıp Houston'a geçiyoruz. Ve orada kimler oynuyor?
0: Yine ilk Hollanda-Japonya grubuna geri dönüyoruz. Bu sefer Hollanda İsveç'le oynuyor. Şimdi İsveç bu kadar favori, yani ya da dark horse diyebileceğim bir takım değil. Ama Isak ve işte Gyökeres çok önemli bir forvet hatları var. Yani sadece forvetleriyle bile turnuvada bir sürprize adaylar kesinlikle. Burada grup, yani grubun birincisini sanki böyle Hollanda gibi konumluyorum şu an için. Ama ikincilik için böyle Japonya ile aralarında bir savaş olacaktır orada. Yani çok kolay o ikinciliği bırakacaklarını düşünmüyorum. O yüzden bu grup da heyecanlı bir grup ve grubun yine belirleyici maçlarından biri.
1: Kesinlikle. Evet, sizi daha fazla imrendirmemek için rota hikayemizi burada kapatacağız. Daha fazlasına girmedik. Zaten biz de daha fazlasını hayal edemiyorduk.
0: Bunlar grup rotalarıydı. Üst turlarda çok daha güzel maçlarla ve çok daha güzel belki turlarla yine turnuva boyunca karşınızda oluruz.
1: Şimdi hazır bahsetmişken ufaktan sürpriz yapabilecek takımlardan, bir Japonya'dan girdik, bir İsveç'ten konuştuk. Bu turnuvanın potansiyel sürprizlerine geçelim diyorum. Ne diyorsun?
0: Olur abi, hafta içinde Sports Illustrated'ın yine turnuvanın potansiyel sürprizleri adlı bir makalesi vardı. Burada 10'dan 1'e sıralamışlar. Onları böyle bir tek tek geçelim bakalım, kimi nereye koymuşlar. Bizim sürpriz adayımız kim? Belki onları da ekleriz burada yoksa.
1: Katılmadığımız varsa.
0: Tabii ki.
1: İçlerinde. 10 numaradan Meksika giriyor. Ev sahibi Meksika.
0: Ev sahibi şeyiyle diyeyim. Torpiliyle biraz almışlar gibi hissediyorum. Meksika bence çok iyi bir takım değil son dönemde. Şu an en iyi oyuncuları hatta neredeyse Fenerbahçe'li Edson Alvarez gibi gözüküyor kaptanları. Çok iddialı bir kadroları yok. Ama grup A'da Meksika kendi evinde tabii ki oynayacak maçları ve bu grupta Güney Afrika'ya karşı zaten ciddi favori. Güney Afrika biraz grubun sonuncusu gibi konumlanacak büyük ihtimalle. Onun üstüne Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti var grupta. Burada güçler denk gibi. Yani Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Meksika. Bu üçü arasında hangi üçlü 1-2-3 olur derseniz çok değişkenlik gösterecektir. Çok tahminlemesi kolay değil. Meksika biraz ev sahibi avantajını kullanıp grubun liderliğine ve en azından 2-2'de çıkmaya ciddi bir aday tabii ki. Ama çıktıktan sonra ne yapar konusunda Meksika benim için ciddi bir sürpriz adayı değil gibi duruyor bu turnuva üzerinde.
1: Meksika bu arada açılış maçını da Güney Afrika ile yaparak.
0: Evet. 11 Haziran'da turnuvayı da açacaklar.
1: Birazcık da galibiyeti garantilemiş, risk almamış gibi görünüyor.
0: 3 puanı cebe atarak yani başlamak önemli ama şeyi hatırlatmakta fayda var. 2010'un da açılış maçıydı. Orada 1-1 bitmişti maç. Yani o turnuvada da yenememişlerdi Güney Afrika'yı.
1: Olmasınlar.
0: Ki o dönem daha iddialı bir Meksika vardı. Yani çünkü hiç belli olmaz.
1: Evet, zaten Meksika'nın da karnesine baktığımızda son 8 dünya şampiyonasında ilk 16'yı geçemediği görünüyor. Ki en son dünya şampiyonasında, dünya kupasında grubu geçememişti.
0: Gruptan çıkmak üzereydi bu arada. Arjantin'in son dakikalarda aldığı bir maçtı diye hatırlıyorum. Messi'nin sahneye çıkıp biraz son anda elendikleri bir turnuva olmuştu. Messi'nin de hani o turnuvayla hatırlıyoruz zaten Arjantin kazandığı turnuva. Biraz onu, buna kurban gittiler gibi oldu son turnuva ama genelde bir üst tura çıkmaya başarıyorlar. Yine bir üst tura ben burada da çıkacaklarını düşünüyorum.
1: Fazla ben 9 numaraya geçiyorum. İskoçya.
0: İskoçya'yı vallahi yani bu bir İngiliz basını olduğu için mi diyeyim İskoçya'yı buraya koyuyorlar. Ben İskoçya'yı o kadar dark horse görmüyorum yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum İskoçya'dan. Şöyle söyleyeyim, burada Brezilya, Fas ve Haiti ile oynayacaklar. Haiti'yi 4'e attık. Yani Haiti tabii ki grubun sonuncusu gibi gözüküyor ama Fas bence İskoçya'dan çok daha önde bir takım gibi benim için. Veya birçok futbol sever için de öyle olacaktır. Ki Fas'ı bu sıralamaya bu birazdan sıralamayı bitirdiğimizde de göreceksiniz koymamışlar. Yani bence Fas daha çok şey vaat ediyor diyeyim en azından. Bu maç ama grubun ikinci, yani Brezilya'yı birinci desek ikincilik için çok belirleyici olacaktır tabii ki. İki farklı ekol olacak bu arada. Yani İskoçya çok böyle topu yükselterek daha fizik gücüyle oynamaya çalışan bir takım. Fas da çok teknik kalitesi yüksek bir takım. Fena bir takım değil. Brahim Diaz gibi çok yetenekli oyuncuları var. Keza Hakimi olsun.
1: Veya Fenerbahçe'lerin aşina oldu. El Nesiri.
0: O kaliteyi çok iyi bir forvet bu arada. El Nesiri bence Fenerbahçe'de istediğini bulamadı. Fenerbahçe'de bence devre arası gönderdikten sonra aradı. Forvet yokluğu çekti en azından. O da yine bir silah olacaktır keza Fas için ama Fas'ın en önemli forveti bence El Kabi Olympiakoslu. O da çok formda son dönemde. Fas bence bu turnuva için bir sürpriz adayı benim için. Bu listede yok ama benim için öyle en azından. Yani
1: İskoçya'yı çıkartırım, Fas'ı basarım.
0: Aynen diyorsun. İskoçya'dan çok Fas'ı konuştuk bu yüzden. Biraz listeye katılmadığımız yer oldu diyelim.
1: Evet, bundan sonra 8 numarada yani ev sahibi, yine ev sahiplerini dizmişler. Ev sahibi Amerika var.
0: Ev sahiplerinden bir tek Kanada'yı almamışlar tabii doğal olarak.
1: O kadar da değil
0: demişler. O kadar da değil demişler aynen. Amerika çok önemli bir takım. Ben Amerika'yı hakikaten küçümsenmemesi ve hatta bence Türkiye'den daha önde durabilecek bir takım. Birçok yere göre de Türkiye'ye göre favori o grupta zaten. Bilmiyorum, Amerika iyi yerler vaat ediyor. Çok önemli oyuncuları var Avrupa'da oynayan. Onu zaten ilk program çok konuşmuştuk. Amerika'nın detayına o kadar girmeyelim ama Türkiye mi Amerika mı bizim grup çok yani o maç belirleyecek. Diğer iki maçın iki takımın da kazanacağını düşünüyorum. Ondan sonra iki takım fikstüre yani kura şansına göre nereye gider biraz artık eşleşmelere bağlı olacak ama Amerika sert ve iyi bir takım, kesinlikle onu söyleyebiliriz.
1: Evet, bundan detaylı konuşmuştuk. Bundan sonraki takım zaten bizim sürekli konuştuğumuz Türkiye.
0: Türkiye'yi evet Amerika'nın önünde 7. sıraya koymuşlar. Bu iyi mi bu arada? Amerika'nın önüne koymaları iyi mi kötü mü algılanmalı? Nasıl bilmiyorum. Çünkü bu sürpriz adayı ya. Amerika'dan daha sürpriz olur bizim bir şey yapmamız gibi de algılayabiliriz bunu.
1: Ya ben onu tam tersi algılıyorum. Çünkü diğer sıranın üstüne gittikçe anlayacağız ki hani sürpriz yapması daha çok yani daha başarılı olması beklenen takımlar daha,
0: evet,
1: üst sıralarda.
0: Doğru. Sıra biraz onu vaat ediyordu gerçekten. Türkiye'den

0: çok şey bekliyoruz. Dediğim gibi yani ilk programda da bahsetmiştik. Böyle çeyrek final, oraları hedefliyoruz bu turnuva için. Kesinlikle bu listede olmasa da duygusal olarak değil, kesinlikle objektif olarak Türkiye bu turnuvada bir şey vaat eden ve bir sürprize hissettiren bir takım. Geçelim biz de ya.
1: Geçelim.
0: Türkiye'yi herkes biliyor.
1: Bir daha konuşacağız haftaya. Her hafta konuşacağız Türkiye'yi. Eski müttefiklerimizden Avusturya var.
0: Avusturya, evet, Almanlar kazanınca
1: Alman kaybetmişti onlar abi.
0: Alman sayılırlar. Evet. Avusturya çok iyi bir takım. Zaten Euro 2024'te çeyrek final yolunda çok zor bir eşleşmeydi. Avusturya favoriydi ve biz yenmeyi başarmıştık onları. Hala çok iyiler. O güçlerinden bir şey kaybetmiş değiller. Son Bayern maçı, Bayern Paris maçında da bence Bayern adına takımın en iyisi Konrad Laimer'di. Çok iyi bir maç çıkardı. Böyle Avusturya çok iyi bir takım ya. Çok sert Alman disiplini, Almanlar zaten yani köken olarak da Alman disipliniyle oynayan çok sert bir takım. Ve bu turnuvada şimdi grubuyla da değerlendirdiğimizde tabii ki
1: J grubunda
0: Arjantin, Cezayir ve Ürdün'le oynuyorlar. Burada Cezayir ve Ürdün'e göre ağır favoriler. Hatta Arjantin'in birinci sıradan ederler mi bu tartışılır. O ikisi, yani Arjantin-Avusturya maçı bayağı belirleyici maçlardan biri olacak. Rotası güzel olsaydı hatta bu maçı da nerede oynanıyor şu an emin değilim ama bunu da bir yere sıkıştırırdım.
1: Ben ona bakıp sana döneceğim nerede oynadıklarına. Ondan sonra o arada öteki sürprizimizi verelim. Yine burada listede ortayı bulmuş olan Kolombiya var.
0: Büyük sürpriz değil. Kolombiya son Copa America finalisti. Çok iyi takım. Luis Diaz zaten başı çekiyor bu takımda. Eskiden James, Falcao bunlarla iddialılardı yine isim olarak. Şimdi Luis Diaz uçuyor Bayern Münih'te gerçekten bu sezon. Çok iyi takım. Yani burada grupları da bahsetmek gerekirse Portekiz, Kongo, Özbekistan'la oynuyorlar. Zaten burada Kongo ile Özbekistan'ın çok zorlamasını bekliyor muyuz? Emin değilim. Ben beklemiyorum. Portekiz'in favori görüyorum yine. Ama ikisi arasındaki maça göre birinci olma şansları bile var.
1: Ben James Rodriguez'de bırakmıştım bu Kolombiya'yla olan ilişkimi.
0: Ama İlk bize ne şok olmuştu ya. 2014 yani. Dünya Kupası'ydı. O zamana kadar herkes James Rodriguez diyordu. Hünkar beğendi mi? Yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki o maçı anlatan spikeri yanlış hatırlıyorlar. Ya. Spiker böyle Hames deyince kulaklarda çok farklı çınlamıştı. Ama sonra bütün Türkiye'ye oturdu gerçekten o.
1: Bütün bir ülke.
0: Bence büyük spikerlik başarısı bu arada. Yani onu bütün Türkiye'ye bir anda öyle kabul ettirmek. Evet. Herkes James Rodriguez derken.
1: Bir anda hepimiz Hota'yı sökmüş olduk.
0: Bu arada hala kadroda. Seçilir mi? Dünya Kupası kadrosu alınacak mı emin değilim ama hala görebiliriz.
1: Bak o adam o James Rodriguez demese insanlar Casa de Papel'i hep yanlış okuyacaklardı. Öyle bir noktadayız.
0: Evet.
1: Oradaki oyuncuları.
0: Yeni sezonu geliyormuş Casa de Papel'in.
1: Ben hiç sevmiyorum o diziyi ya. Abi. Şehir adları falan. Neyse bir şey demiyorum. Çünkü Türkiye'de çok destekçisi var. Kolombiya'ya geçiyorum şimdi. Başka bir yani demin de adını andığımız, kulağını çınlattığımız Senegal var. Küçük Fransa.
0: Senegal, evet. Senegal çok önemli bir takım. Son Afrika Uluslar şampiyonu. Şampiyonlukları gerçi çok haksız bir şekilde ellerinden alındı gibi oldu ama yani sonuçta maçı kazanan onlar ve şampiyonlar yani. Oraya çok şeye girmeyelim. Çok İyi bir takım yani.
1: Bu arada buldum Avusturya'nın nerede oynadığını. Kontrol ettim. Philadelphia'dalar.
0: Philadelphia. Orası Boston, New York tarafıyla o rotayla birleştirilebilir gibi.
1: Belki bu küçük bir
0: tarihlerine göre.
1: Küçük bir kaçamak yapılabilir.
0: Aynen. Philadelphia'da Amerika'nın kurulduğu şehir gibi söyleyebiliriz. Yani Amerikan tarihine meraklı varsa Philadelphia gezmek de enteresan olabilir. Onun dışında hangi favoriyi konuşuyorduk en son? Senegal.
1: Senegal dedik.
0: Senegal, Fransa ve zaten demin de rotada da bahsetmiştik. Fransa ve Norveç ile aynı grupta. Son temsilcisi de
1: fena grubun. Bir grup ya. Irak.
0: Irak'ı devre dışı bıraktık burada. Senegal ve Norveç, Fransa'nın ardından ikinciliğe ciddi aday. Burada çok belirleyici bir maç olacak ikisi arasındaki maç.
1: Güzel maç.
0: Ama yani en iyi üçüncülerin de hani üçüncülerin yarısının da üst tura çıkacağını düşünürsek bunların çıkacağını düşünüyorum. Yani buradaki üç takımın ben üst turda göreceğimize inanıyorum.
1: Yani muhtemelen çıkacak olan üçüncüler hani üçüncü olan olacaksa ikisinden bir tanesi Senegal ya Norveç olur. Diğer grup

0: maçlarda da hani bunlarla kapışabilecek fazla bir takım yok. Hani belki demin konuştuğumuz Fas veya İskoçya, bunlardan biri üçüncü olursa yine üst gruba çıkacak. Ama onların dışında daha garanti çıkacak bir takım görmüyorum ben
1: ya
0: burada.
1: Bir puan alırlarsa Norveç'ten en iyi üçüncüler arasında ciddi iddiaları olur, Irak'a da yeneceklerini farz edilir. Ama Norveç'e kaybederlerse tek 3 puanla bir ihtimal oradaki üçüncüyü kaybedebiliriz turnuva derken. Umarım kaybetmez, renk katacak ekipler bunlar. Zaten bir üst sıramıza da Norveç'i koymuş Sports Illustrated.
0: Norveç'e geçmeden önce, çünkü önemli bir konu, reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlarınızı Radyo Gol'den esirgemeyin. Birazdan birlikteyiz. Evet, reklamdan sonra tekrar beraberiz. Ben buradan yayınımıza yeni katılanlar varsa öncelikle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Sonra bütün Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutluyorum. Ve size yine bize yazmak isterseniz WhatsApp numaramızı söylüyorum. 0212-273-1010 0212-273-1010 lütfen bize yazın. Nerede kalmıştık Barancığım? Norveç'te kalmıştık.
1: Norveç, demin zaten o grubu konuşuyorduk. Fransa, Senegal, Norveç denklemini. Norveç tabii ki Odegaard, Haaland, Sørloth, onun dışında da çok önemli bir şey vaat etmiyor ama bu oyuncularıyla ve disiplinleriyle, yine kuzey takımı olmaları itibariyle kesinlikle turnuvaya renk katacak sürpriz adaylarından biri. Yani ben Norveç'i başarılı görmek isterim. Norveç çok futbol ekolü değildir normalde ama hani böyle şu anda iyi oyuncular yakaladılar ve bir şey yapmaları renk katar gerçekten. Benim de heyecanla bekleyeceğim takımlardan biri olacak.
0: Zaten nereye girsek, ne zaman Dünya Kupası ile ilgili bir haberlere bakıyor olsak, şimdi özellikle Underdog haberleri çıkmaya başladığından beri her yerde bir Norveç.
1: Çok basite kaçmak gibi Norveç bu. Hani bu yıldız isimleri ve bu takımın geçmişte bir başarısı olmamasıyla hemen herkesin aklına ilk gelen oluyor genelde. Umarım o yıldızlar gerçekten vaat ettiklerini milli takımda da gösterirler. Bir renk katardı turnuvaya kesinlikle. Haaland'ın Dünya Kupası performansı bir güzel olabilir. Yani Manchester City formasıyla bir şeyler yapmak daha kolay. Bakalım Norveç formasıyla fark yaratabilecek mi?
0: Görelim Norveçli balıkçıları. Sonraki takıma geçiyoruz. Artık bitiriyoruz. Ekvador var.
1: Ekvador 2 numara. Ekvador çok enteresan bir takım. Gerçekten büyük başarı vaat ediyor. Çok kişinin hemen ilk aklına gelecek bir takım. E grubunda Almanya, Curaçao ve Fil Dişi ile oynayacaklar. Curaçao'yu 4'e koyduk. Burada ikincilik için belki Fil Dişi ile önemli bir maçları olacak. Ekvador daha favori duruyor. Ekvador'da hani böyle ilk bakışta Paris Saint Germain'in savunmacısı Pacho, yine Arsenal'li Incapié ve Chelsea'li Caicedo ilk akla gelen oyuncular. Ve tabii ki eski Fenerbahçeli, eski gol kralı ligimizin Ener Valencia kaptanları burada renk katabilecek bir takım gibi göze çarpıyor.
0: Ekvador'da biraz destekleriz bir yerden. Ekvador'un ya talihi bu. Ekvador ülke olarak her zaman bir gözden kaçan bir ülke yani.
1: Evet.
0: Güney Amerika haritasına baktığın zaman Ekvador.
1: Bence ülkenin ismiyle alakalı. Dünyanın ortası geliyor aklına. Ekvador deyince onunla karışıyor.
0: Bu adamlar hep böyle bir, yani bence yeterli pay alamıyorlar Parsa'dan diyeyim. Genel olarak dünyadaki
1: ya böyle adını ender duyuran ülkeler için Dünya Kupaları beni çok heyecanlandırıyor, bir şey yapmaları ya. Böyle herkes de bir anda o sempati yaratıyor, bir anda o ülke çok konuşulmaya başlıyor dünyanın her yerinde ya. Tam şu an bu Dünya Kupası için o adayım Ekvador diyebilirim.
0: Darısı Curaçao'nun başına.
1: Curaçao beklenenin ötesinde advokat bir şeyler yaparsa gerçekten yani ülke sınırlarını genişletebilir, başka bir şey olabilir.
0: Bakalım. Belki birkaç Dünya Kupası sonra Curaçao'ya şimdi çok da şey yapmayalım. Umut vermeyelim. Ve en büyük underdog olarak görülen, yani aslında başarısı en muhtemel görülen, benim tahmin ettiğim, eğer doğru anladıysak, Japonya.
1: Muhtemel görülen diyoruz çünkü her turnuvaya bir başarı imza atıyorlar. Çok başarısız bir turnuvaları yok.
0: Her yani türlü futbol, ilk ortadalar.
1: Futbol ülkesi olarak bilinmedikleri için hep böyle bir çok büyük yıldızlar olmadığı için belki bir şey oluyor, hep başaltı gözüküyor ama her turnuvada bir istikrarları var. Çok disiplin ülkesi. Daichi Kamada yeni Arda Turan'ın Shakhtar'ına karşı da konferans liginde finale taşıdı Palace'ı. Önemli oyuncularla geliyorlar. Yani önemli oyuncular demeyeyim ama önemli bir sistem takımı diyelim.
0: Yani diğer önemli oyuncuları Mitoma Brighton'da oynayan.
1: Evet.
0: Sol kanat.
1: Önemli bir sol kanat.
0: Ve Ritsu Doğan yine Frankfurt'ta.
1: Doğan, evet, Frankfurt'ta oynuyor. Çok beğenmiyorum ama milli takım harmonisi içinde farklı işler yapabilirler. Ya yeteneği olmayan bir takım değil kesinlikle, yeteneği var. önemli önemlisi takım ekolleri var. Belli bir sistem içinde oynuyorlar.
0: Yani Japonlar her şeyi disiplinli yaptıkları için. Ya bu arada her sporda iyiler. Yani Japonya'ya baktığında Japonya'nın basketbol değil olmasını beklemiyorsun. Voleybol değil olmasını
1: basketbol
0: beklemiyorsun. Beklenenden iyi.
1: Tahmetinden iyi.
0: Tahmetinden iyiler. Bir şey oldu. Bu Çin gibi bunlar. Bunların da boyu uzamaya başladı. Adamlar nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum ama.
1: Bu arada F grubunda demin rotada da konuştuk. Hollanda, Japonya, Tunus ve İsveç var. Burada en önemli ikincilik adayı bence Japonya. Hatta belki Hollanda'nın önüne geçer mi? Bu arada bir dinleyicimizin sanırım yorumu vardı Hollanda için.
0: Evet. Yine Meteliye kurşun atan dinleyicimiz demiş ki benim sürpriz adayım Hollanda. Ama bir de bir soruyla girmiş, o yüzden şimdi söylemek istememiştim. Sorunun devamına sonra geleceğim. Hollanda onun sürpriz adayıydı kesinlikle.
1: Sürpriz şöyle değerlendirmiyorum. Hollanda bir futbol ekolü her zaman favoriler arasında yer alır. Eski gücünde olmadığı için favorilerden de saymıyoruz ama sürpriz demek de değil. Çok arada kalmış bir ülke diyelim o açıdan. Japonya burada Hollanda'nın önünde de bitirebilir. Ben Japonya'yı çok iddialı görüyorum. İsveç de keza ne yapacağı belli olmayacak bir ülke. Burada çok dengeli bir grup. İlk üç açısından.
0: Bu keyifli bir grup olacak
1: keyifli
0: gibi.
1: Keyifli bir grup, aynen öyle.
0: Yani F grubunu izlemeye herkese şimdiden teşvik ediyorum. Haber veriyorum. O zaman underdoglarımızı, dark horse'larımızı ve diğer türlü İngilizce terimlerimizi bitiriyor muyuz?
1: Bitirmiyoruz. Bu listeyi almamışlar ama ayıp etmişler. Ben bu turnuva İsviçre'den çok iyi yerlere gelmesini bekliyorum. Genelde geliyor son dönemde zaten. Ve favori diyemeyeceğimiz ülkelerden, kesinlikle yine küçük ülkelerden biri ama B grubunda Kanada, Bosna, Katar'a karşı ben grup liderliğinin birinci adayı görüyorum ve ilerleyecektir İsviçre.
0: Bakalım. Yani bunlar böyle kaliteli ülkeler, hani bir güven verir ya, işte İsviçre, Hollanda, Avusturya. Bunlardan kötü bir şey çıkacağını beklemezsin.
1: Evet, Hollanda zaten bir futbol ekolü olduğu için benim gönlüm el vermiyor Dark Horse demiyor ama İsviçre öyle değil. İsviçre'ye bence gönül rahatlığıyla Dark Horse diyebiliriz. Çok favori diyebileceğimiz bir ülke değil ve her turnuva belli bir şey yapan, tıpkı Japonya gibi bir şey vaat eden bir ülke. Ben burada bu listeyi almamışlar ama İsviçre'yi 1'e koyardım.
0: Yani buradan Sports Illustrator'ı ne diyelim?
1: Yani mesajımızı
0: ilettik.
1: Dikkate alsınlar buradan.
0: Öyle bir şey olsa çok sevinirdik. Ama bize isterse Sports Illustrator, istemezse de diğer dinleyicilerimiz 0212 273 10 10'dan yazabilirler. Bütün mesajlarınızı okuyoruz. Derken mesaja geri dönüyorum ben. Beyefendinin bir başka bir yorumu var. Hollanda sürpriz olacak diyor. Ama onun dışında da şöyle bir farklı bir konuya değinmiş. Dünya Kupası'nın düzenlendiği en berbat organizasyon Güney Afrika'daki değil mi sizce? Vuvuzela sesleri halen kulaklarımda çınlıyor diyor.
1: Ben çok güzel hatırlıyorum o turnuvayı nedense. Yani Vuvuzela belki tribünde olsam çok kötü, yani televizyonda da rahatsız ediyor da bir süre sonra alışmıştık diyeyim. Ama böyle şey, hani o Jabulani'ydi galiba topun adı. Top da böyle garip falso oluyordu falan. Çok eğlenceliydi. Forlan'ın çok estetik golleri vardı o turnuva. Yani İspanya zaten futbolu bence milli takımlar düzeyinde tarihin en doruk noktasına çekmişti. Hollanda çok iyi gelmişti finalde. İspanya'da neredeyse yenecek pozisyonu da bulmuşlardı. Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Ben hiç kötü hatırlamıyorum neden.
0: Ama tabii buradaki eleştiri daha çok organizasyon haline.
1: Bu Vuvuzela'ya eleştiri olabilir. Bir de Güney Afrika, evet, o da futbol ülkesi olmayan ülkelerde bu turnuvalar daha şey oluyor. Amerika'da da bence.
0: O zaman Katar'a ne diyeceğiz?
1: Katar'da beklentilerin çok ötesinde çok güzel bir turnuva işte bence. Yani bence Kasım'da olması da ayrı bir tat katmıştı Katar'da.
0: Doğru. Ya bu arada Güney Afrika Vuvuzela deyince aklıma benim, gerçi çok bağdaşmıyorlar belki ama Shakira geldi.
1: Dünya Kupası tarihinin en iyi şarkısı diyebilir miyiz?
0: Bence diyebiliriz.
1: 98 Ricky Martin geliyor aklıma.
0: Ha, gerçi o da çok iyiydi.
1: O da çok iyi ama Shakira'nın ya en damga vuranı diyebiliriz belki futbol adına. Klibiyle, her şeyiyle.
0: Tabii.
1: Ve Shakira ondan sonra bütün Dünya Kupalarının sponsoru gibi oldu. Her turnuvaya bir şarkı yazmış.
0: Şimdi de o yazıyormuş.
1: Yine o yazdı. Ben ilk fragmanı yayınladı. Kısa bir parça. O orada çok bir şey vaat etmedi bana. Bu sefer çok beğenemedim gibi.
0: Yani bakalım Shakira bir üzülmesen. Bu arada fragman demişken şey izledin mi? Dünya Kupası reklamını Adidas'ın.
1: İzledim.
0: Bayağı beğendim.
1: Hastasıyız böyle reklamları. Bizi böyle Dünya Kupası nostaljisi yapıp geçmiş futbolcularla buluşturan, efsanelerle buluşturan reklamların delisiyiz, hastasıyız. Yani eskiden böyle başka kola marka vermedim. O içeceğin reklamları oldu.
0: verdi tamam kola.
1: Öteki çünkü rakibi aslında yapmıştı, o yüzden kola içecek olarak söylüyorum. Yine bu markanın reklamları her zaman çok güzel oluyor. Bir rakibi marka

0: marka da var. Bir tane diğer rakibi giyim firması, onun da güzel. Son Katar'da da o çok güzel bir reklam yapmıştı.
1: Ya yani bu reklam çok iyi de devamı gelecek gibi bir reklamdı. 5 dakikalık çekmişler, o da iddialı. Ve
0: belki bir hikaye gibi değil mi? Bunu tamamlarlar.
1: Şey de ilginçti yani, herkesin yakın zamanda nefretini, yani antipatisini kazanmış Timothée Chalamet'i de yine o şekilde bir rolde sokup reklama entegre etmişler.
0: Bu benim cahilliğim, kusura bakma, ben oyuncuya çok o kadar hakim değilim. İlk gördüğümde hani orada hani Bellingham falan oturuyor ya aracın arkasında. Bu hangi ben niye bu futbolcuyu tanımıyorum gibi bir hissiyata kapı. Abdülkadir Ömür mü dedim, ona benziyor.
1: Ya şey, kısaca geçeyim. Chalamet'i bilmeyenler varsa bu en son Mardi Supreme filmiyle Oscar aday olmuştu ve çok iddialı girmesiyle ödülü alacağından çok emindi. Alamadı. Ve hani bayağı bir aslında hırsı diyelim tırnak içinde eleştirildi. Ondan sonra verdiği farklı röportajlar ve demeçlerde de ilginç bir miktarda antipati topladı
0: kardeşim,
1: ama...
0: Kardeşim DiCaprio yıllarca alamadı, sana ne oluyor?
1: Ya işte bu yarı Fransızlıktan gelen bir kendini bilmezlik diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama şey, çok güzel reklam olmuş. O role de tam o filmdeki, yani Mardi Supreme filminde herkese tavsiye ederim. Neyse, futboldan saptım birazcık ama oradaki rolün devamı gibi bir karakterle girmişler reklama. O reklamın devamının gelmesini isteriz. Deyip geçiyorum. Şey söyleyeceğim, bu arada toptan bahsetmiştin. Topu da inceleme fırsatın oldu mu senin?
0: Topu inceleyemedim ya.
1: Ya üç ülkenin de sembollerini yerleştirip üç renk koymuşlar üzerine. Kırmızı, yeşil ve mavi. Yani yeşil Meksika'ya, kırmızı Amerika'ya, mavi Kanada'ya şeklinde. Tam tersi. Konmuş. Ve Adidas yani çok iddialıydı bu topu yaparken.
0: Biliyorum, evet.
1: Yani en iyi topu yaptık şu an.
0: Bence en iyi top değil. Ben bak 2010 Jabulani diyorum hala. O topun değişik falsolarına ben hastaydım. 2006 Team Geist ve 2002 Fevernova topları da Adidas'ın çok iyiydi. Fevernova'yı da İlhan Mansız'ın attığı gol böyle gözüme yani o sahneyle böyle direkt bağdaştığı için o topun da duygusal bir yeri var. Ama bu top bence kesinlikle en iyi topları değil. O iddiayı çok şey yapmadım.
1: Bakalım, teknik olarak diyorlar en azından. Ama biraz kasıntı olmuşlar. Üç ülkenin de sembollerini koymaya çalışmışlar falan filan.
0: Oynamak lazım. Sağda test ettikten sonra.
1: Şimdi diğer iki trivia habere girelim. Ondan sonra çünkü son yükselişteki yıldızlara kaparız.
0: Yükselişteki yıldızlara bence bugün süremiz çok kalacak mı emin değilim. Belki bir sonraki programın konusu yaparız. Size turnuvada potansiyel değerlenecek yıldızları çıkardık. Oraya ciddi bir süre gerekecek. Belki bir sonraki programa bakalım ama çok hafta, enteresan iki böyle pop-up haberimiz var.
1: Evet, haftaya gireriz o konuya.
0: Haftaya girelim.
1: İlk pop-up haberden sen başla.
0: Infantino çok değişik bir adam mı? Çok değişik bir adam ve yine değişik bir açıklama. $2 milyon değerinde final bileti alana sosisliyle kolasını ben getireceğim demiş. Yani bunu nasıl yorumlayalım?
1: Bunu yani Infantino kendini hani bu ödülün bir parçası olarak mı görüyor yani, neden?
0: Yani Infantino bana kola getirse ben mutlu olmam gibi ya. Ya getirme abi, sen getirme. Benim $2 milyon olsa ve bu finale verebiliyor olsam en son derdim kolayla sosisli olur herhalde.
1: Çok ilginç. Çok ilginç bir yaklaşım. Yani güç zehirlenmesi mi derler? O da bir espri mi yaptı acaba? Bir espri yaptı da onu böyle çevirdiler
0: Trump'la
1: mi derler?
0: Trump'la fazla vakit geçirdi bu aralar. Bir güç zehirlenmesi var kesinlikle.
1: Yani ilginç bir verdiği şey de sosisliyle kola yani. Hani ben
0: evet,
1: ne yapayım
0: abi,
1: bunu?
0: 2 milyon dolar vermişim. Yiyemiyorum 2 milyon dolar.
1: İstakozlu sandviç yap, bir şey yap, onu da bana drone'la getir falan, ne bileyim. Daha yaratıcı olmasını beklerdik ama
0: İşte bu fiyat gerçek mi ya? $2 milyon gerçekten.
1: Geçen program söylemiştim ya, 8 tane bilet konmuştu $2 milyon üzerine fiyata.
0: Yani teknik direktörün yanında mı izleniyor? Nasıl oluyor?
1: Yani birileri bunu pahalıya koyuyorlar abi işte. Yani çok alınsın diye. İşte Infantino'da ne yapayım diyor.
0: Ben santra vuruşunu yapmak isterdim. $2 milyon verebilsem. O finalin açılışını ben yapmak isterdim açıkçası.
1: Bu fikirleri ben not alıyorum. 2030 için.
0: Infantino'ya iletelim.
1: Bunları FIFA'ya ileteceğiz. Diğer ikinci daha benim ilginç bulduğum haber de Fox Sports'un yaptığı. Ne diyorsun buna?
0: Çok güzel iş ya. Ben bu şöyle diyelim. Tüm maçları Times Meydanı'nda, New York'tun meşhur Times Meydanı'nda böyle cam bir oda yapmışlar. Herkese açık, herkesin görebileceği. 104 maçın tamamını izleyecek, orada yaşayacak, turnuva boyunca bir insan aranıyor.
1: Kanepeyle entegre olacak birini istiyorlar. Evet.

0: bütün maçları izleyecek ve tepkileriyle böyle onu takip edecek dışarıdan geçen insanlar. Böyle bir meslek yaratmışlar.
1: Canlı reklamla hayvanat bahçesi arası bir
0: evet. İlginç yani mi? Ve bunun maaşını söylemek ister misin?
1: Yani dilim varmıyor. 50 bin dolar veriliyor bunu yapana.
0: Bir ayda 50 bin dolar kazanmak gerçekten bir düşündürdü. Ben o camda izleyerek yaşamak isterdim bir ay. Hem sevdiğim bir şeyi takip edeceğim, maçları izleyeceğim, hem 50 bin dolar kazanacağım. Çok enteresan.
1: Yani eğer 104 maçı izlemeyi planlayan, en azından 90 maç falan izlemeyi planlayan seyircilerimiz varsa, hem de
0: benim tepkilerim çok orijinal, dışarıdan geçenlerin çok ilgisini çeker diyorsa,
1: eğer böyle diyorsa ve hem Amerika'da olursa saat farkından dolayı da uykusuz da kalmayacak biri, yani bedava yapmak varken bunu niye 50 bin dolar almıyorsanız, bence başvuru nereden yapılıyorsa buna bir, bununla bir ilgilenebilirsiniz.
0: Buna Amerika şey mi veriyor acaba, üstün yetenek vizesiyle mi gidiyorsun?
1: Abi 50 bin dolara ben o kanepeyi yerim maç, yani, 104 maçı izlerken
0: 30 bin dolara da yeriz gibi.
1: Yani şimdi çarpmak istemedim kafamda fiyatları. Bunlar da son haberler. Ha bir de şey vardı. Geçen gün söylediği Trump'ın bilet fiyatlarıyla ilgili soruyorlar. Dünya Kupası. Şey diyor. Ben işte tam bakmamıştım daha önce bilet fiyatlarına ama ya doğrusu açıkçası bu fiyatlara ise biletler ben de vermezdim dedi Amerikan Başkanı.
0: Ya Amerikan Başkanı futboldan ne anlar? Önce onu bir söyleyelim ya. Yani ben futbolla ilgilenmesem ben de vermezdim. İlgilensem de param olmadığı için veremiyorum. Her türlü veremiyorum.
1: Ama sen Donald Trump'sın yani. Hani Trump o parayı verebilirsin. Ya,
0: ülkemin adına böyle bir turnuvaya tek başına kondun zaten. Meksika'yı, Kanada'yı konuşturtmuyorsun turnuvada. Böyle bir şey de deme yani.
1: Ya bu arada onu şey için demiş aslında. Çok tepki çekti bu fiyatlar. İşte hala açılış maçının biletleri satılamadı. Çok elde kalan biletler var. Paraguay Amerika maçı. Ve hani Trump buradan şey çevirmiş aslında. Ben isterim ki bana oy veren seçmenler gönüllerince maçlara gidebilsin, futbol izleyebilsin. Ben de vermezdim böyle bir parayı demiş.
0: Bir de ülkeyi sen yönetiyorsun.
1: Abi sen Infantino'yla berabersin zaten.
0: Niye muhalefet lideri gibi konuşmuş, onu çok anlayamadım.
1: Ya işte adam ya bildiğin post truth ya. Yani gerçeği çarpıtıyor. Bu arada yine bir yorumumuz var. Infantino'ya bakmayın, siz 40 sefer söyledim ona gece üstü açık yatma diye. Ben bunu okumamıştım, sesle okudum şimdi.
0: Ben bu arada çok teşekkür ederiz, dinleyicilerimizden gelen yorumlar gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Geçen gün arkadaşım da abi seni pazar günü fix duştan izliyor, dinliyorum diyor. Yani kardeşim daha iyi bir yer bul lütfen dinlemek için.
1: Siz dinleyin, nereden dinlerseniz dinleyin. Başka bir haberimiz kaldı mı ilginç böyle? Sanırım bitirdik elimizdeki
0: bence,
1: küçük haberleri.
0: Evet. Buradan bu haftanın da gündemi de böyleydi. Dünya Kupası'na doğru yine programlarımız devam ediyor olacak. Şimdi bir iki haftalık aramız olacak.
1: Ya bant yayın gireceğiz gerçi bir tane. Ayarlayacağız onu.
0: Yayın gireceğiz mi?
1: Gireceğiz tabii ki.
0: Ona bir bakalım.
1: Ya bu şeyleri, favorileri konuşacağız en azından. Şey, tamam. Bu favori oyuncuları.
0: Tamam.
1: Belki daha kısa bir yayında. Ama şimdilik o konuyu haftaya bırakıyoruz. Yıldızı parlayacak kişileri. Size söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
0: Bu konu kaldı. Turnuva sonrası değerlenecek yıldızları sizin için çalıştık. 10 tane yıldız adayımız var. Bunlar tabii ki genç yıldızlar ama buna bir sonraki program size detaylı getirelim. Daha sonra kupa başladığında da zaten detaylı gündemlerle yine karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Evet, o zaman tekrar son bir kez bütün annelerin anneler gününü, bütün Galatasaraylıların Galatasaray şampiyonluğunu, bütün Galatasaraylı annelerin ikisini çifte birden bayramını, çifte bayramını kutluyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben Uğurcan Uzundurkan, karşımda Baran Çırpın ve teknik masada Berk Sayar'la sizlerleydik. Dünya Kupası gündemine ayrı kalmayın. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diyorum. Görüşmek üzere.
2: Can Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika rüyası sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Radyo Gol. KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
6: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında buluştuk. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray camiasının 26. şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine dek kutladı ki hala devam eden noktalar var. Bakın abartmıyorum. Hala tabii geceden kalınan yerler mi? Yani geceden bu yana kutlanan yerler mi bilinmez ama belli ki birileri gitti, birileri geldi. Meydanlardan birileri de boş kalmadı. Meydanlarda devralındı sürekli taraftarlar tarafında. Hala bazı noktalarda böyle kornalı, atkılı, işte bayraklı, arabaların işte camından çıkarak, çok tasvip etmediğimiz şeyler trafikte ama camından çıkarak, hadi üst cam bir nevi diğer tarafta, kutlamaları gördüğümüz, rast geldiğimiz anlardayız. Bu kutlama aşağı yukarı bir hafta sürecek birçok yerde. Zira Galatasaray'dan, kulüpten gelen açıklamalar da bunu gösteriyor ki diğer tarafta dün kulüpten yapılan açıklamada şunu da atlamamak, şunu da aktarmak gerekir. Yayından çıktığımız gece saatlerine denk geldiği için gördüğüm an kulüpten gelen bu açıklamayı belki yayında sizlerle paylaşamadık ama Galatasaray'dan gelen açıklamalardan biri dün özelinde şöyleydi. Galatasaray'da iletişim tarafında Florya'da herhangi bir kutlama olmayacağı, Florya tarafında herhangi bir kutlama olmayacağı, herhangi bir kutlama olmayacağının yanında da tabii şu an açıklamaya ulaşmaya çalışırken, sizlere aktarmaya çalışırken herhangi bir kutlama olması halinde sizlere haber vereceğiz şeklinde bir açıklama da vardı Galatasaray tarafından. Yani şu anlık bir kutlama planlanmadığı, bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay tesislerinde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyuracağız şeklinde bir açıklama vardı Galatasaray'dan. Bununla beraber de anlıyoruz ki haliyle o artık klasikleşen belirli bir noktadan, örneğin işte nereden olur, Fatih tarafından başlar, hatırlayalım, Saraçhane'yi geçer, Saraçhane'den Karaköy, Kabataş yapar, Kabataş'tan Beşiktaş'ı dolanır, Beşiktaş'tan dolandığı yerden Levent'e çıkar, Levent'ten döner dolaşır ve nereye gelir, işte Rams Park'ın önüne gelir, Rams Park'ın önünde tamamlanırdı bu tarz kutlamalar. Belki tam tersi bir güzergah olur, belki daha farklı bir güzergah olur, böyle bir takım otobüsü kutlaması olurdu. Taraftarlar arkasına takılırdı. Bir saate yakın burada yayınlarda bunu anlatır, bunu konuşur, bunu dillendirirdik. Böyle bir kutlama ihtimali Galatasaray'da yine, ama günü tarihi belli olacak tabii. Aynı zamanda yine erken bir şampiyonluk ilanı olduğu için hem bu hafta hem gelecek hafta kutlanacak zaten maçların sonrasında. Yani gelecek hafta maç bittikten sonra, sonuç ne olursa olsun resmileştiği için, haliyle lig bittiği için, tescil edildiği için Galatasaray taraftarlarında apayrı bir kutlama zaten olacak. Hali hazırda olacak. Yine olacak. Galatasaraylıları kutluyoruz. Dördüncü yılımda dördüncü şampiyonluğu yaşadım diyen bir Okan Buruk var. Bunu diyor ama düşündürüyor da geçtiğimiz yılları. Yani 20 yıl önceye götürüyor. 4 sene üst üste şampiyon olduğu bir diğer sezona götürüyor. Futbolculuğu sürecine götürüyor. Fatih Terim de açıklamasında söyledi ya. Fatih Terim de açıklamalarında bahsetti ya. Benimle beraber oyunculuğu döneminde 4 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, burada da 4. kez şampiyonluğu, üst üste şampiyonluğu teknik adam olarak getirmiştir dedi. Desteğimiz onunla dedi. Tek açıklama Fatih Terim'den gelmedi. Birçok özel isimden açıklamalar aldık. Metin Öztürk'le konuştuk. Belki açıklama için bağlanmadı ama orada Abdullah Kavukçu'nun ve Okan Buruk'un, teknik heyetin, yönetimin önüne geçmek istemem, benim alanım değil bu, rol çalmak istemem dedi. Ama Radyo Gol aracılığıyla da takımımızı, camiamızı tebrik ettiğimi hatırlatayım dedi. Ve Abdullah Kavukçu'yu, Okan Buruk'u da tebrik ettiğimi söylüyorum dedi. Metin Öztürk'le yaptığım görüşmede dün akşam saatlerinde, maç sonunda Can Genç ile birlikte yayındayken bizler. Aynı zamanda diğer tarafa döndüğümde Burak Elmas, geçtiğimiz yıllarda başkanlık yapan isimlerden Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. 4 sene üst üste yeniden şampiyon olduklarının altını çizerek Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum dedi. Radyo Gol'de yaptığımız röportajda Burak Elmas'ın açıklamaları şöyleydi. Bir takım başarılı olduğunda diğer takımlar sizi aşağı çekmeye çalışırlar, eleştiriler olur. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor dedi. Burak Elmas bu açıklamasıyla da böyle parantez içinde güzel kutlamaların olduğu anlarda bir düşündürmedi değil. Orada gazeteci takılır ya, oraya takılalım. Ama dün takılmadık, bugün takılalım. Bugün okuyalım bunun üzerinden. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor dedi. Galatasaray'ı yıpratmak için saldırdılar ama üstesinden geldiler. Gelecek senenin planlaması düşünülmeye başlanmıştır bile dedi. Icardi'yi sorduk. Icardi'nin geleceğini sorduk. Bu soru çok zor soru. Bunu bana sormayın dedi. Biraz zorlayınca Burak Elmas'ı Sayın Başkan'ı. Icardi'nin geleceğini kalbime sorarsanız başka bir görüşüm olur. Rekabetçi Galatasaray'a sorarsanız

0: Rekabet açısından Galatasaray'ımız kısmından yaklaşıp sorarsanız daha başka bir görüşüm olabilir. Sakatlığı çok etkili oldu ama Galatasaray taraftarının da bizlerinde çok bağlandığı bir isim dedi. Burada zaten mesajı verdi. Onunla ilgili en doğru kararı yönetim verecektir dedi. Icardi'yi takdir ediyoruz dedi. Yani aslında kalbime sorarsan kal derim, kalsın derim dedi. Burak Elmas demeye getirdi ya da öyle söyleyelim. Okuduğumuz metinden onu aktaralım sizlere. Metin okuması yapalım, alt metin okuması yapalım. Öyle dedi ama rekabetçi Galatasaray açısından baktığında da artık burada noktalamamız gerekir Icardi ile dedi. Ama bunu zorlasak da cümle olarak alamadık. Konuyu oraya getirmiş oldu. Dursun Özbey'e ve seçime ilişkin şunları söyledi. Seçime sordum Burak Elmas'a. 9 dakikalık röportajımızın tekrarını sabaha dek dinlediniz. Öğle vaktine dek dinlediniz. Maç sonu yayınımıza Can Genç ve benim yayınımda Can Genç'in dakika skor yayınında böyle ara ara destek attığım noktalarda orada da o soruma, seçim soruma Dursun Özbek Başkan, Galatasaray Tarihi'nin tecrübeli başkanlarından biri. Kendisi en uygun listeyi yapmak için bir liste oluşturdu. Zaten tek aday olarak giriyor. Kazanış çaktır. Bu başarıyı daha da yukarıya çıkarmak kolay değil. Allah yardımcısı olsun. Biz destekçisiyiz dedi. Galatasaray'da, Galatasaraylılar'da tam da dün şöyle bir kutlama varken, şöyle bir hava esiyorken bunları söyledi. Tabii tüm bunların yanında Serkan Çetiner neler söyler? Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner, sana pas attığım en uzun yayın olabilir bu. Şampiyonluk gününde böyle oluyormuş abi. Özür dilerim. Söz sende.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bir uzun süre bekletmiş oldum.
1: Pazarlar diliyorum. Evet, ya şöyle.
0: Ama şunu diyor musun? Sen yeter ki beklet, biz şampiyon olalım diyor musun bir Galatasaraylı olarak?
1: Kesinlikle tabii, yani hani Galatasaray taraftarının da alışık olduğu bir şampiyonluğa alıştırıldı gerçekten. Ama tabii takımdaki sorunlarda, hani bu ben dün gece de söylediğim gibi, yani en sancılı 4 yıl içindeki en sancılı şampiyonluk diyebilirim. Ha, burada Şampiyonlar Ligi'nden dolayı da etkili. Hani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 16 maç oynadı. Yani orada büyük bir dayak yedikten sonra, bu lige döndükten sonra futbolcuların da osasız çıkmış olabilir. Bunu hani anlayabiliriz ama oyun anlamında da hem sahaya müdahale anlamında hem oyun anlamında Galatasaray, yani geçen senelerde 1-2 maç olurdu. Bu sene 8 maç, 9 maç, hatta 10 maç diyebilirim. Yani Galatasaray bu sene kazandığı maçlarda bile dayak yiyerek, kötü futbol oynayarak.
0: Bu arada sesin biraz uzak gibi geliyor ama bilmiyorum, hoparlörden mi yoksa kulaklıktan mı konuşuyorsun? Bir düzeltme şansımız olabilir mi biraz daha o imkanı? İmkanımız dahilinde tabii. Söz tekrar sende Serkan Çetiner. Serkan Çetiner, söz yeniden sende.
1: Şu an geliyor mu
0: sesin? Evet, şu an daha iyi. Evet.
1: Daha iyi. Yani dediğim gibi yani Galatasaray'ın bu seneki en zor yani şampiyonluklarından bir tanesini yaşadı. Futbol anlamında büyük, yani 8-10 maç nereden baksanız böyle kötü futbol diyebileceğimiz maçlar oynadı. Önümüzdeki sene bu kadronun ben değişmesi, revizyona gitmesi taraftarıyım. Çünkü dünkü futbol bile, hani şampiyonluk düğümü çözülecek, işte ligin en helva gibi tabir edebileceğimiz takımına karşı bile dakika 88'e kadar karnı ağrıyarak son dakikada gelen golle şampiyon olundu. Hani bence şimdi bunlar konuşulması biraz şey gibi, hani maçın ertesi günü hani şampiyonluğun tadını çıkarın falan gibi şey vardı. Hani benim için şampiyon olunuyor ve bitiyor. Yani ertesi günü Galatasaray'ın bu sene yaptığının daha ilerisini düşünmemiz için şimdiden oturup konuşulması gerekiyor. Özellikle medyada çıkan, işte Icardi kalsın mı, Günay'la yola devam, işte Bernardo Silva geliyormuş, işte Bruno Fernandes geliyormuş falan gibi, hala benzer transferlerle. Bernardo Silva'yı düşünüyorsunuz. İlkay'ı aldık dün. Ne oldu? Aynı takımdan aldık. Benzer yaşlarda. Ne aldık? Ne gördük yani? İlkay'dan dün ne gördük? İlk 45 dakika hiçbir şey yoktu. Sahada yoktu. İlkay'ın Galatasaray'da bir abilik pozisyonu var. Yani Mertens gibi. Bak dün Mertens sahaya indirsen daha fazla efekt verirdi. Yani o kadar ihtiyaç duydular Mertens gibi bir oyuncu. İlkay Galatasaray'ın oyuncusu anlamaya. Galatasaray'ın oyuncusu olurmuş belki de. İlk Barcelona'ya gitmeden önceki haliyle gelseydi olurmuş.

0: Ama yok yani oyuncu hani bugün özelinde baktığımız zaman hani ya çok oyuncu çok kötü performans gösterdi. Sané yoktu, Barış yoktu. Bence Yunus yoktu. Yani dün bir Lang'la bir Osimhen bu kadar istiyordu maçı ve onların eforuyla geldi. Yani hani dün birçok oyuncu kafada şampiyonluğu bitirmiş. Ama buna ayak uyduracak oyuncuları işte disiplin edecek onları sahaya döndürmek de zor. Okan Hoca da bunu başaramadı. Dün yani gerçekten bir iki oyuncunun enerjisi yani Osimhen'in kendini parçalaması olmasa dün ben söyleyeyim bu iş Kasımpaşa maçına kalırdı ya. Ki Kasımpaşa maçına kalsaydı Osimhen yoktu. O da bir sıkıntı olabilirdi. Her şeye rağmen şampiyonluk geldi. Hak eden miydi? Bence Galatasaray bu lige bu sene özelinde en çok hazırlanan, en çok kadrosu, kadro kalitesi, kadro mühendisliği en doğru olan takımdı ve onlar da kazandı. Yani doğrunun karşısında gerçekten futbol böyle bir adaletli bir oyun. Ne kadar uğraşırsan uğraş, doğru şeyleri yapamazsan terazi en sonunda doğruyu gösteriyor. Ben o anlamda da hani futbol doğrularına göre Galatasaray'ın bu şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Ama çok da armağan etti. Yani çok da rakiplerine bıraktı. Ben dedi bu sene dedi olmayayım. İsterseniz siz olun dedi. Fenerbahçe'nin böyle bir hani Başakşehir vardı hatırlarsan. Başakşehir şampiyonluğu vardı. Bir Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray üçlüme bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Son dakikada hatta avarajda Beşiktaş şampiyon oldu. Yani Fenerbahçe'nin o düzlükteki o Sivas Spor'u yenebilseydi diyebildiğimiz bir sezona benziyor bu sezonda. Yani Fenerbahçe ufak detaylarda ufak rütuşlarda doğru hamleleri yapabilseydi ben bu senenin şampiyonluk adaylarından biri olabileceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Fenerbahçe'deki dönüm noktalarına da gelelim. Hatta ben bu sezon özelinde şunu konuşup mesela bayramda böyle içeriklerimiz çok güzel, çok tatlı olur. Bayramlık derim ben onlara. Radyo Gol'ün bayramlıkları derim. Hani bir çocuk uyandığında bayramlıklarıyla bayram sabahını karşıladığında mutlu olur, sevinir ya. Artık biraz geçmişte kalsa da bu mutlu olma durumları. Çünkü o kadar çok hızlı harcıyoruz ki maddi manevi birçok şeyi. Hani her gün her şey alınabildiği, her hafta her şeye artık rahat ulaşılabildiği için geçmişe nazaran en azından parantez içerisinde orada bir ünlem koyarak geçmişe nazaran kısmını da ekleyeyim. Ama hani bu zamanlarda o kadar net böyle heyecanlanılmasa da neyse girmeyeyim oralara. Derin konular ve aynı zamanda biraz böyle uzun uzun nostalji yapacağımız konular ama evet, evet. Bayramlık diyorum ben onlara. Tıpkı bir çocuğun sevindiği o bayramlıkları gibi. Bayramlarda çok güzel içeriklerimiz oluyor. Radyo Gol frekanslarında tüm yayıncılarımızda ve o içeriklerde de İşte haftanın düzeltiyorum yılın işte Avrupa performansını, yılın Süper Lig performansını, yılın Anadolu takımlarının performanslarını konuşuyoruz. Ama şöyle bir içerik çok güzel olurdu. Dönüm noktaları. Hem Avrupa'da Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için çok fazla konuşacak bir şey olmasa da orası da için. Samsunspor'da işin içerisine katarak hem ligde dönüm noktalarını konuşmak çok güzel bir program akışı olurdu ki bu bayramda kısmetse yapacağız öyle bir şeyi. Belki seninle de yapabiliriz dönüm noktalarını konuştuğumuz bölümü. Ama dönüm noktalarını konuşalım. Biraz böyle küçük küçük parantez diyerek gidelim isterim. Araya gideyim, aranın ardından devam edelim isterim. Ben sözünü o yüzden balla kestim. Bayramlıklarla böyle konularla girdim de kestim. Bu arada dinleyicilerimizden gelen mesajları görüyorum. Sakın küsmeyin. Hemen mesajlarınızı okumadı demeyin. Okuyoruz, hızlıca okuyoruz. Berk hoş geldin. Yayınlar Galatasaray şampiyon. İkinci Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum demiş. Şerif Kantar bir Galatasaraylı olarak mesajını böyle atmış. Abi ne güzel giriş yaptın öyle demiş. Galatasaray'ın şampiyonluğunda böyle bir giriş yaptık onu diyordun. Peki Berk abi yayınlar ben Aras. Bugün Kasımpaşa U11 ile maçımız var, bana şans dile sevgiler Aras Özgül ben demiş. Aras Özgül artık sen de çok denk geldin yayınlarımızda. Serkan Çetiner Aras küçük kardeşlerimizden kuzularımızdan biri. Eyüp Spor altyapısında ve Kasımpaşa U11 ile maçları var. Başarı diliyoruz, en azından bir asist ya da çok güzel bir performans bekliyoruz ki asist ve gol haberlerini de almadığımız hafta, almadığımız ay yok Aras için. Ama almadığımız ay, almadığımız haftada olacak Aras. Hayat böyle. Her zaman her şey olmayacak. Bazen böyle sakin geçtiğimiz ama yine de takımımızın ruhuyla çalıştığımızı, çabaladığımızı, kendimize sorduğumuzu emin olduğumuz günlerimiz, emin adımlarımız olacak. Her zaman her şey olmayacak ama asist gelse de, gol gelse de, gelmese de bunlara takılmadan çok güzel bir şekilde yoluna devam ettiğini ben biliyorum, görüyorum. Yavuz Bey'den mesajlarından, dinleyicilerimizden gelen böyle oğulları ile ilgili gelen mesaj mesajlarda bizi mutlu ediyor. Bu arada babanla bir fotoğraf atmışsın. Hastal'la vadiyi birbirine bağlayan Alıcılar mevki olarak bildiğimiz Çamlı Vadi tarafı mı diye merak ettim. Böyle küçük camın kenarından bir detaylar görünüyor. Bir tatlıcı gördüm çünkü sağ tarafta. Oraya giden yolu gördüm. Yemek deyince de biz Serkan Çetiner hemen nereden nereleri çıkartıyoruz. Oradan mı mesaj atıyorsunuz diye sormadan geçmeyeyim. Serkan Çetiner, araya gideyim.
0: Tamam.
1: Aranın ardından devam edelim. Devam ediyoruz. Serkan Çetiner, ben sözü sana atayım, yoksa 5 dakika boyunca bunu dinleriz. 3 dakika 50 saniyeymiş ama peki neyse. Serkan Çetiner, evet, 5 dakika. Gerçi hoş, Galatasaraylılar şu an niye kapattın diye kızıyor da olabilirler ama tabii burada şampiyonluk gününe özel Galatasaray'la alakalı böyle içeriklerle de ilerliyoruz. Reklamlara giriş işlerde bunu yapıyoruz.
0: Ben alışkanlık yapmıştım muhtemelen bu destelere şeyleri, bu sene çok çaldık. Tabii. Çok dinledik yani, özellikle Şampiyonlar Ligi galibiyetleri bu senenin bence şampiyonluk sevincinden yani bence daha fazla yani. Ben 5-2'lik Juventus maçını mesela şampiyonluğun önüne koyarım yani, o benim için açık söyleyeyim daha büyük bir heyecan, bir mutluluktu yani. Hani bir İtalyan devine.
1: Abi sende klasik bıkmış Galatasaraylı havası var ya bugün. Bu şampiyonlukta bu yıl. Yani artık tamam ya, 4 yıl şampiyon olduk ama beni Juventus ya, heyecanlandırıyor cümlesi oraya götürüyor yani tamamen olayı.
0: Ya o değil ama şu var yani Antalya maçında da kardeşim ilk yarı 3-0 yap ya. O heyecan da olsun sizde ya.
1: Doğru
0: diyorsun. Bendeki o heyecan sizde de mi yürüyor yani?
1: Bak benim dün bunları konuşurken dedim ki bugün yeri değil dedim ama bugün tam da yeri abi. Aslında bugün bu kadar övmüş, bu kadar konuşmuşken yani biraz böyle ya, eksileri de konuşma yeri. Sözü sana bırakayım o yüzden ben yani çok araya girmedim.
0: Efsanelerin gelmiş, taraftar hınca hınç doldurmuş, her yer bayram gibi bir ortam var. Abi eveleyip geveliyor yani. 3 pas yapamıyor takım. Sağına veremiyor, soluna veremiyor yani. Allah aşkına çok motivelermiş falan da ya geçin abi, ne çok motiveydi yani. Ne motivasyondan bahsediyorsun? Pas veremeyecek kadar bir insan demotive olabilir mi abi? Yani ben o yüzden burukluk var. Bir de yani şimdi şampiyonluktan sonra şeyler unutuluyor yani. Yani bazı şeyler unutuluyor. Icardi mesela çok iyi oyuncu, mükemmel oyuncu ama Icardi tamam artık yani. Adam o da biliyor tamam olduğunu zaten. Adamın tribünlere bakışı, o şarkıyı dinleyişi, belki de son kez dinliyor ama hala böyle bir şey var. Galatasaray'da düzelmesi gereken şeyler var. Bak ben çok ciddi söylüyorum. Bak bunu şampiyon olduğumuzun ertesi günü söylüyorum. Yani bunu yaz bak, bir gün hatırlat bana. Bu kafayla giderse Galatasaray önümüzdeki sezon şampiyon olamaz. Bak çok net söylüyorum yani. Ya Kaan Ayanlar'la, Günaylar'la bu iş dönmez yani. Olmaz yani. Halen Naga'ya forma şansı veremiyorsun hocam ya. Allah aşkına ya. Ya ilk ayda olup da Naga'da olmayan ne var ya? Ya çok merak ediyorum ya. Yani idmanlarda görüyorsun ya. İdmanda bir dakikalık sekansta bile çocuk orta sahadan alıp götürüp bırakıyor ya. Ya dün Lemina girmese Galatasaray orta saha üstünlüğünü alamıyordu ya. Ya Allah aşkına yani bazı şeyleri görelim, şampiyon olduk diye de yani değil yani. Dün sen Antalya Spor'a mental olarak 88'e kadar Osimhen'in olmasaydı sen mağluptun ya. Adamlar iki kere geldi, iki tane gol yedin ya. Her maç gol yiyoruz ya. Yani kemiş gezek spor gelsin Galatasaray'a gol atar ya. Atar yani. Ya yani bu futbol anlamında beni yani mutsuz ediyor. Çünkü Galatasaray futbol oynamıyor ki. Son yani Liverpool maçının deplasmanından beri Galatasaray bırakmış ya. Liverpool maçına mağlup olduk. Osimhen'in kolu kırıldı. Ya dün bir de hakeme de yani geleyim ya. Bak bu kadar yatmaya müsaade edilir mi ya? Bak Galatasaray Liverpool maçında denedi. Hakem inanılmazdı ya deplasman. Adamın kolu kırıldı. Ona rağmen kenarda futbolcu kovalıyordu Osimhen ya. Kolu kırık. Yani taraftar, saha, hakem hiçbir şekilde maçı zamanı oynamaya müsaade etmedi ama hakem Antalya Spor'un dakika bir de yatıyor. Ben o maçı da hani anlayamıyorsun. Maçın zevkini de giremiyorsun. Ya para harcıyorum sonuçta. Oraya çoluğu çocuğu gelmiş bir sürü taraftar var. Oynat ya. Bak ben kötü oynayana kötü diyorum ama yani bir de futbolun seyir zevki diye bir şey var ya. Bu kadar da hani hakemlerin müsaade etmesi de benim çok garibime gidiyor yani. Ve bariz ya hani dakika 30'da göstermesi gereken sarı kartı 70'te gösteriyor kaleciye yani. O kaleci de atamayacağını bildiği için bir dakikada bir out kullanıyor yani. Bu iş böyle yani. Ne diyeceksin ki yani?
1: Peki dönüm noktaları diyorduk.
0: Valla dönüm noktaları dediğim gibi Galatasaray'ın şampiyonlar dönüşlerinden. Yani Galatasaray özelinde Ya ben Fenerbahçe üzerinde söyleyeyim dönüm noktasını. Çünkü Galatasaray

0: yapabileceğinin maksimumunu yaptı ki şampiyon oldu. Ama ya Kasımpaşa'yla Rize'ydi galiba, değil mi? Rize maçı Fenerbahçe'nin kırılma anıydı yani. O maçlarda o 2 puanları bırakmasaydı.
1: Tabii. 1-1, 2-2.
0: Tabii. Yani şu an Kasımpaşa deplasmanı Galatasaray 2
1: puanı. Ya bir de ilginçtir. Almış. En olmaz denilen yerler. Yani taraftarlar hep şöyle eleştirir. Hiç de hak vermem bu arada.

0: çay ocağına oturduğunda konuşulanı söyledim ben sana az önce. Doğruyu söylüyorum, samimi olanı söylüyorum. Bunlar konuşuluyor ya, hep de oralarda takıldı mesela takımlar. Fenerbahçe özelinde mesela en çok. Yani esasında onları da boşa çıkartan bir sezondu. Onu da söylemek gerekiyor.
1: Ya Fatih Karagümrük mağlubiyeti, yani
0: evet.
1: Fenerbahçe bu sene Antalya, bak şimdi düşmesi muhtemel kim var? Karagümrük düştü, Antalya düşebilir. Sen bu iki takıma puan kaybetmişsin, 4 puan vermişsin. Puan farkı şampiyonlukta, arandaki puan farkı kaç? 4. İşte sana hikayeyi anlatıyor yani. Hiç gidip de çıkıp gene sizin as başkan mıydı o? İşte sakın ha sezonu falan diyor ya. Yani neyin sakınası ya? Sen Fatih Karagümrük'ü yenseydin herhangi bir, ya Rize'den ya Kasımpaşa'dan ya Antalya'dan 2 puanı bırakmasaydın, puan farkı bir farklı önde olacaktın yani son haftaya girerken. Dolayısıyla bir sakın ha sezonu bence değil yani, böyle de bir şey yok. Ya çünkü sen yani Galatasaray mağlubiyetiyle bırakmadın şampiyonluğu, yani sen Anadolu takımları, küme düşmeye oynayan evet. takımlarda olan maçlarda sen berabere kaldın ve mağlup oldun yani. Hani ligin kırılma anı nedir? Bence budur. Çünkü Galatasaray çok sürpriz. Yani Kocaeli beraberliği, Kocaeli deplasman mağlubiyeti, Gaziantep beraberliği. Bunların hiçbiri Galatasaray'a normal şartlarda Fenerler mağlubiyet yazmazdı yani. Ama Galatasaray bunlara bu maçlardaki performansıyla, Konya maçındaki mağlubiyeti. Yani bu sene Galatasaray çok puan verdi yani. Ortak etmeye çalıştı yani bir iki takım. Evet. Olmadı yani. Hani ben bu sene mesela Trabzon'u
0: dahi konuştuk. Çok ihtimal vermeyen bir hocası olmasına rağmen mesela.
1: Ya bak ben şöyle söyleyeyim. Evet. Trabzon'un kadrosu yani Galatasaray ve Fenerbahçe kalitesinde olsaydı, hatta Beşiktaş kalitesinde olsaydı, ben sana şöyle söyleyeyim. Yedek bench'ten kaybetti Trabzon. Yani Onuachu'nun muadili olsaydı, ya Icardi bile orada olsaydı farklı olurdu yani, öyle söyleyeyim. Ha, o Icardi gerçi Fenerbahçe'de olsa da farklı olurdu. Fenerbahçe'nin de şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ligin ilk yarısı Fenerbahçe'nin ikinci yarısından daha iyi kadrosu var. Yani ilk yarı kadrosu bence daha iyi. Yani oradaki transfer hamleleri takımı bozdu yani. Ya El-Nesir'in var, öyle ya da böyle John Duran'ın var. Bir şekilde sana bir derbiyi getirdi. Bir derbide beraberliği sağladı ki birebir rakibinden. Var mı abi şimdi 3-0'lık maçı izledik yani Galatasaray iç saha. Varlık gösteremedi yani. Tamam diyor. Sidik Şerif bir şeyler yaptı da penaltıyı da atamadı yani. Talisca atamadı. Yani orada baktığın zaman ya bence ilk yarı Fenerbahçe'nin kadro mühendisi daha doğruydu. İkinci yarı Kante hamlesini yapacağız diye, ya Kante sana şampiyonluk getirmez ki, gol veya goller atmaz ki. Bak senin Kante yerine bence Asensio'ya bir alternatif bile koysan, o sakatlığı öngörüp daha farklı olabilirdik yani. Yani Fenerbahçe daha iyi tutayım, daha iyi savunma yapayım mücadelesi verirken hücumundan taviz verdi. O hücum tavizi de zaten oynadığın takımlar Anadolu takımları. İşte Karagümrük'e gol atamadın ya. Karagümrük küme düştü yani. Ki yani haftalar önce küme düşmesi belliydi yani. Senin kiralık verdiğin altyapı oyuncularına mücadele etti. Ve seni yendi. Yani Bartularla falan seni yendi yani. Yani peki. Galatasaray daha ne yapsın yani? Yani bu arada mağlup olacağı bütün maçlarda da mağlup oldu.
0: Evet.
1: Hatta coğrafi offside'lar falan diye de hakemler de birazcık da durdurmaya
0: çalıştı. Coğrafi offside terimi de bu sezon kazandık galiba, o terimi de. Ne diyorsun?
1: Evet coğrafi offside.
0: Yani arada dağlar kadar fark var kısmından geldi biraz da sanki iş oraya.
1: Abi dünyanın açık ara en kötü hakemleriyle evet. yönetilen bu ligde daha çok coğrafi terimler buluruz biz. Yani çünkü çok kötü hakemler ya. Evet. Yani liyakattan uzak. Yani ya derbi maçlarındaki hakem hatalarına bak, atamalarına. FIFA kokardı olmayan bir hakem 5 tane derbi maçı yönetmiş bu sezon. Ne anlatacaksın ki yani? FIFA kokardın bir anlamı da yok ki o zaman ya. Niye veriyorsunuz ki? Vermeyin kardeşim. Zaten Avrupa'dan seni isteyen de yok hakemleri. Yani o kadar kötü bir organizasyon ki bu. Ben sponsor da olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü liyakatın olmadığı yerde neyin sponsor abi? İşte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir tane hakemimiz yok yani. Yani
0: peki.
1: Çok kötü durumdayız yani. Futbolun hakemsel tarafından, ki ben bu sene en çok titizlikle bakılan 3 evet. büyük maçları, ama alt tarafta trajedi yaşandı yani.
0: Evet.
1: Ben sana söyleyeyim yani.
0: Son olarak bir iki soru var, onları sorayım. Bir iki mesaj var daha doğrusu. Selamlar Berk Bey. Dün Lemina verdiği röportajda %99 kalacağım dedi. Serkan Çetiner'e göre böyle mi olmalı? Neden?

0: demiş. Ve diğer bir mesajda Okan Buruk 4 yılda 4 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi son 16, 1 UEFA Avrupa Ligi son 16. Dünyada hem oyuncu hem de teknik direktör olarak 4 sene üst üste şampiyon olan tek kişi Burak Eren ben demiş. Bunu da bilin demiş. Bir dönüm noktası da Fenerbahçe Konya'ya elenince maç sonu İsmail'in açıklamaları çok garipti. İçinde o duyguları yaşıyor olsam bile takım adına dışa vurmaması gerekirdi. Özellikle rezillik kelimesini söylememesi gerekirdi. Derbi öncesi bana tuhaf gelmişti demiş. Bak mesela farklı bir yere gitmiş Yenal Bey. Son bir dakikamız, özetlemen için sana topu atıyorum.
1: Lemina'nın gitmesini tabii ki de gitmemesi evet. gerekir. Çünkü bunlar Lemina'nın iyisini de alamazlar. Onu da söyleyeyim. Almak isteseler de 50 milyonun aşağıya bulamazlar. 50 milyon da Galatasaray için büyük para. Özellikle o mevki için. Dolayısıyla ben gene böyle bir kanser bir transfer sezonu bekliyorum. Mevcuttaki oyuncuları korursak en azından Lemina gibi işini yapan, oynadığı zaman istikrar sorunu olan bir oyuncu, ama yapacak bir şey yok. Galatasaray çünkü böyle bir takım, yani transferde durup dururken Singo gibi adama 30 milyon sıkıp onu yedek bırakan, işte üstüne bir de Boye'yi alan, sonra her şeyden vazgeçip Salah'ı, biz burada Salah'ı ile iyiymişiz ya deyip devam eden bir transfer planlaması olmayan, saçma sapan transfer yapan bir takım yani. Taraftarın yüzü gözü hürmetine Osimhen tek doğru transfer, o da yanlış bütçeyle elenmiş bir transfer. Yani atılda duran, takımla bağlarını kopartmış bir oyuncuyu Avrupa'da 50 milyon euroya alabilecekken gidip 80 milyon, 75 serbesti olan bir oyuncuya 80'i alıp bir de %5 de transferinden, karından pay veren tek dünya kulübüyüz zaten. Dolayısıyla bu takımın bu sene aynı adamlarla aynı başarıları yakalaması, yani üst başarıları yakalaması bence mucize olur. Benim beklentim ve yani futbolcuların, mevcut futbolcuların da çok ciddi maaş zammı yapıldığı için, hı hı, çok iyi değil açık söyleyeyim. Yani bazı oyuncular, fiziğiyle oynayan oyuncular 30 plus'a geldi. Artık randıman alamıyoruz. Torreira gibi, Davison gibi. Bu oyuncular seneye çok düşüşler yaşayacaklar. Dolayısıyla Galatasaray'ın seneye revizyon yapmazsa Kaan Ayhanlar'la işte şeylerle, ne denir ona, Davison'larla, Torreira'larla, Icardi'lerle biz seneyi çıkartamayacağımız çok belli ve net. Okan Hoca gemiyi çok zor yanaştırdı kıyıya. İnşallah bu hataları yapmaz. Ki kalacaksa, gidecekse başka bir şey konuşuruz. Onun haricinde diyebileceğim, hani evet, Fenerbahçeli arkadaşımızın sorusu da, hani Konya Spor
0: maçı. Hızlıca oraya da yanıt verirsek.
1: Rezalet demesi şöyle. Bence Fenerbahçe'nin bu seneki transferleri de aynı Galatasaray gibi rezalet. Bir kaleciye 11 milyon euro veriyorsun. O kaleci de benim komşum yani. Maçı izlemediğini düşünüyorum yani. Dün mangal yapıyordu yani. O yüzden de hani,
0: bak detay aldık senden abi.
1: Evet, yani onu söyleyeyim yani. Hani 11 milyon euro veriyorsun bir kaleciye. 8-9 milyon maaş bareminin üstüne çıkıyorsun. 25 milyona drone alıyorsun. Adam rakibinin şampiyonluğunu falan beğeniyor. Demek ki siz de refleks transferi yapıyorsunuz. Kadroda planlama, transfer planlaması olan tek kulüp Trabzon. Bunun da en net örneğidir. Yapmış olduğu çok,
0: yani diyorsun ki, diyorsun ki bak karıştırayım çok, karıştırayım ortalığı Brez abi. Madem öyle bilgi verdin. Ederson işte sene sonunda o aynı saatlerde, saatler 21'e 22'yi gösterdiğinde Ramsbach'ta şampiyonluk kutlamak,
1: değil,
0: şampiyonluk o kadar, şampiyonluk şampiyonluk kutlamak varken mangal yapıyordu diyorsun yani.
1: Yok yok, evinde adam oturuyordu, mangal peki yapıyordu yani.
0: Geliyordu kokular diyorsun yani abi.
1: Ben evet kokulardan aldım ama tabii öyle o saatler, tam maç saati, öyle de acite etmeyelim durumu yani.
0: Peki
1: ama,
0: abi.
1: Üzücü tabii şimdi baktığın zaman.
0: Abi dumanı yoktur onun. Mangalda diyorsun da sen şimdi biraz böyle uyum sağlamak değil için. Dumanı yoktur onun o kadar da yani. O farklı bir şeydir. Mangal tam
1: anlamadım,
0: mangal diyemez.
1: Et kokusundan anladım.
0: Peki tamam abi, peki teşekkür ederim. Sağ ol abi.
1: Dumanamcısı mıyız biz, nereden bileyim ben Serkan... Dumanla mesajlaşıyoruz ancak.
0: Serkan Çetiner sağ ol var ol. Ağzına sağlık diyeyim o zaman.
1: Sağ ol.
0: Teşekkür ediyorum. Tekrar haberleşmek üzere. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığım yerden devam edeceğim. KCP beton pompalarına katkılarıyla sizlerle buluştuğumuz parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gürpom iş makineleri ailesine ve aynı zamanda KCP ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sponsorumuza selamlarımızı iletiyoruz. KCP'nin sunduğu parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz bizlerle. Necip hocam hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Keyifler yerindedir umarım.
2: Çok şükür keyiflerimiz yerinde.
0: Dünkü şampiyonluğu nasıl okudunuz, nasıl gördünüz? Bir teknik direktör gözüyle hem orayı konuşalım isterim, hem de çok yakinen takip ettiğiniz, zaman zaman görev aldığınız, ki iyi noktalarda görev aldığınız, ikinci lig yükselme playoff maçları da devam ediyor. Üçüncü ligde de yine, oranın heyecanında da yine, yakından bildiğiniz üçüncü ligde de yine yükselme maçları heyecanı devam ediyor. Tüm buraları konuşalım. Aynı zamanda araştırmalarınız neticesinde çok güzel evlatlarımıza dokunuyorsunuz, gidiyorsunuz, buluyorsunuz. Bir scouting, bir hikaye yatıyor orada bu. Yurt dışına gidip geldiğiniz, oraları izlediğiniz, araştırdığınız noktalarda tüm bunları Radyo Gol'de uzun uzun dinleyeceğiz gelecek dönemde de sizlerden, ama bugün de oraya gireceğiz. Önce Galatasaray yorumu, sonra yükselme maçlarına bakacağım. Konu başlıklarını böyle sıralamış olayım dinleyicilerimize de. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz bizlerle. Hocam, düne ilişkin neler söylersiniz, söz sizde.
2: Öncelikle Anneler Günü olması sebebiyle bütün annelerimizin, başta kendi annem ve eşim olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü kutluyorum. Biliyorsun çok özel bir gün. Böyle evet. Bir günde de yayını yapmak benim için çok güzel. Tekrardan vatan evlattan yetiştiren bütün annelerimizin, özellikle şehit annelerimizin, gelmiş geçmiş bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Devamında Galatasaray'ın şampiyonluğunu da tebrik ediyorum. Gerçekten bu sene hak edilmiş bir şampiyonluk. Her ne kadar birçok hafta şampiyonluğu Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a armağan ediyor gibi görünse de günün sonunda ipi kucaklayan Galatasaray oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Galatasaray gerçekten bu ligin üstünde, Avrupa standartlarında bir takım. Hem bütçesiyle, hem camiasıyla, hem oyuncu kadrosuyla, teknik ekibiyle büyük bir başarı imza attılar. Tekrardan Galatasaray'ın şampiyonunu tebrik ediyorum.
0: Peki, Galatasaray ilişkin bunları konuştuk. Birinci, düzeltiyorum, ikinci ligden birinci lige yükselme, ikinci lig yükselme maçları ve aynı zamanda üçüncü lige döndüğümde burada maçlar, heyecan devam ediyordu, devam ediyor bir kısmında. Siz neler söylersiniz oradaki maçlara ilişkin? Geçmiş dönemde, sezon başında Malatya Yeşilyurt Spor'da da görev almış bir teknik adam olarak.
2: Evet. İkinci ligde ve üçüncü ligde gerçekten kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Playoff maçlarını takip ediyoruz. Orada da sezon içindeki ligin kalitesinin biraz da üstünde maçlar. Hem oyun olarak, hem atmosfer olarak, hem stadyum olarak daha ligin genelinden daha iyi bir ortam şu anda söz konusu. Biliyorsunuz dün Mardin Spor birinci lige çıkmış durumda, Muş Spor'u eleyerek. Onlar da bu sene çok büyük yatırımlar yaptılar. Ama sürpriz olarak nitelendireceğimiz bir takım olarak birinci lige çıktılar. Biliyorsunuz geçen sene de şampiyon olmuşlardı. 2 yıl üst üste şampiyon yaşadılar. Onları tebrik etmek lazım. Muş Spor'u tebrik etmek lazım ki çok başarılı bir sezon geçirdi. Onlar da geçen sene şampiyonuydu. Bu sene de şampiyon olabilirlerdi. Finalde elendiler. Onun yanı sıra bahsettiğiniz gibi Yeşilyurt finali yükseldi. Çorlu Spor'la oynayacaklar. Yeşilyurt'u da tebrik ediyorum. Çünkü sezon başında biz de oradaydık. Çok büyük imkansızlıklar ve çok büyük sıkıntılar içerisinde takımı sahaya çıkardık. Kampı hazırladık. Hatta ilk kamptan sonra kapanma tehlikesi vardı takımın. Maddi imkansızlıklarla beraber biz takımı her hafta sahaya çıkardık, puanlar aldık, maç kazandık, beraberlikler kazandık. Günün sonunda artık ayrılmak zorunda kaldık. Bizden sonraki süreçte farklı bir yapılanma oldu. Belediye takımı satın aldı ve çok büyük yatırımlar yaptılar. 1,5 yıllık bir plandı aslında ve günün sonunda onlar da çok büyük bir başarı göstererek finale kadar yükseldiler. Hem onlara, hem Çorlu Spor'a, diğer taraftan 52 Ordu'ya ve Ayvalık Gücü'ne, ki Ayvalık Gücü'nü parantez açmak gerekiyor. Çok kısıtlı bütçelerle büyük başarılar imza atan bir takım, her sene playoff oynayan, hatta geçen sene playoff finalinde elenen ve şimdi yine finale çıkan ve fiyat performans olarak çok büyük bir iş başaran bir takım. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum.
0: Peki sizin araştırmalarınıza da değinelim isterim biraz. En son İspanyol'a gittiniz. Orada kulübü ziyaret ettiğiniz noktayı hatırlıyorum.
2: Evet.
0: Bir Atabudak evladımızı hatırlıyorum orada. Onu ziyaret ettiğinizi ve orada bir Türk oyuncuyu görüp onu ziyaret ederek yine öne çıkardığınızı hatırlıyorum. Tabii bunun yanında birçok araştırmalarınız, birçok değerli kıymetli scouting araştırmalarınız, detaylarınız var. Aynı zamanda orada oraya ilişkin neler söylersiniz diye sorayım.
2: Şimdi o konuya şöyle başlamak lazım. Belçika'da bir Türk kardeşimiz Halil Ayar'ın kurmuş olduğu bir

0: akademi var. Future Football Stars Akademi, geleceğin futbol yıldızları adıyla bir akademisi var. Bu kardeşimiz Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan yetenekli oyuncuları keşfedip turnuvalara götürüyor. Türkiye'de çok turnuva yaptı. Şimdi de İspanya'da, Barcelona'da bir turnuva düzenledi. Ve beni de oraya davet etti ki o organizasyonun Türkiye sorumlusuyum. Orada da Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan gelen Türk ve yabancı oyuncular Barcelona'ya karşı, Espanyol'a karşı, orada iki tane takım, alt lig takımı, Sabadell diye bir takım, onlara karşı maç yaptılar. Ben de hem organizasyon denetlemek için hem oynadığı takımların, işte Barcelona gibi, Espanyol gibi büyük takımların tesislerini araştırmalar yapmak için ve oradaki genç oyuncuların scoutingini sağlamak için oradaydım, Barcelona'daydım. Espanyol'a gittiğimizde evet, U12 takımında Ata Budak diye bir evladımız vardı. Hem ismi Ata olması sebebiyle hem Türk olması sebebiyle çok gurur duyduğum bir andı. Maçtan sonra kendisi yanıma geldi, fotoğraf çekildik, biraz sohbet ettik. Barcelona'da bulunmuş, Espanyol'un B takımında oynuyor. Aynı zamanda orada bir takımda oynarken diğer takımlarda futbol akademilerine de gidebiliyorsunuz. Öyle sohbetlerde bulunduk. Gerçekten İspanya gibi bir yerde Türk oyuncuyu görmek ve isminin Ata olduğu bir Türk oyuncuyu görmek gerçekten duygulandırıcı bir durumdu. Tabii ki ilerleyen süreçlerde ne kadar seviye atlar, nerelere gelir, bu bilinmez. Şu an çok erken ama futbol bize şunu öğretti ki erken konuşmamak gerekiyor. Birçok altyapılardan çok böyle ön planda olmayan oyuncuların üst yapıya çıktığı zaman çok büyük yıldız oyuncular olduğu tecrübelerle sabit. Aynı şekilde akademilerde çok ön planda olan, yıldız gözüyle bakılan ama üst yapılara çıkınca bir anda kaybolan oyuncular da var. O yüzden Ata konusunda çok böyle aceleci konuşmaya gerek yok ama konunun özü şu ki Espanyol'da, Barcelona'da bir Türk oyuncu görmek gerçekten güzel bir duyguydu. Ondan sonraki süreçte de bahsettiğiniz gibi diğer takımlarında tesislerini ziyaret etme imkanı buldum. İşte arkadaşım Halil'le beraber, geleceğin futbol yıldızları akademisinin, Future Football Stars'ın başkanı Halil Ayar'la beraber, onun organizasyonluğunda birçok Avrupa Ligi takımını ziyaret ettim. Hem alt lig maçlarını izledim, hem A takım antrenmanlarını takip ettim, hem tesislerini takip etme ve araştırma yapma imkanım oldu. Tabii aslında bunlar güzel şeyler. Ülkemize döndüğümüz zaman herkes soruyor, nasıldı, işte fark ne, bunları çok soruyorlar. Aslında bir takımın veya bir ülkenin analizini yapmak için sadece gidip 5 gün 6 gün tesislerini gezmek yetmiyor. O ülkenin kültürünü araştırmak lazım, o ülkenin coğrafyasını araştırmak lazım, o ülkenin üniversite sistemini araştırmak lazım. Detaylı bir rapor çıkarmak, bilimsel verilere dayalı bir rapor çıkarmak lazım. Tabii bu süreç isteyen bir konu. Ama ben de 9 günde orada 5 tane Avrupa'nın en önde gelen takımlarını ziyaret etmek, Lille gibi, Ajax gibi, Genk gibi, Köln gibi, Espanyol gibi, bu takımları ziyaret edip onların A takım tesislerini, akademi tesislerini, çalışma şekillerini takip etmek, onları nasıl çalıştıklarını orada görmek gerçekten güzel bir deneyimdi.
1: Peki, eklemek istediğiniz farklı bir detay olur mu diye son bölümde sorayım.
0: Bu konuyla alakalı eklemek istediğim bir konu şu. Yani Avrupa'da yapmış olduğum araştırmalardan sonra bizim tabii ki oralarda en büyük takımların çalışma yöntemlerini gördüğün zaman kendinle ister istemez kıyaslıyorsun. Kıyaslama sonucunda aldığım karar, yaptığım izlenim şu. Aslında akademik eğitim, futbol eğitimi dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı. Tabii ki onları biraz bizden metotlama olarak ve oyuncuların gelişimi açısından eğitim olarak tabii ki bizden biraz daha önde. Ama yapılan antrenmanlar aşağı yukarı aynı. Ama onlardaki saha içi disiplin, sokaktaki disiplin, saha içi organizasyon ve metotlama bizden biraz daha önde. Ve onların antrenman kaliteleri, antrenman şekilleri, maçta vermiş oldukları disiplin bizle karşılaştırdığımız zaman çok çok daha yukarıda. Ama biz de kendimizi çok fazla aşağılarda görmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim oyuncularımız aslında daha yetenekli, daha atletik. Ama oradaki organizasyon, saha içi disiplin ve sokakta olan disiplin oyuncu

0: oyuncuları bir müddet sonra bizim önümüze taşıyor. Hem oyunu okuma anlamında, hem oyunu yorumlama anlamında, hem de atletik performans anlamında bizim bir anda önümüze geçiyorlar. Biz de bu konularda kendimizi biraz da geliştirmemiz lazım. Tesisleşme olarak çok öndeler. Biz de bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. Ama inanıyorum ki bizim de çok büyük cevherlerimiz var. Hem atletiklerde, hem üst yapılarda, hem akademilerde. Sadece biraz zaman ihtiyacımız var. Biraz organizasyona ihtiyacımız var. Biraz daha fazla disiplin ihtiyacımız var. Günün sonunda biz de oralarda kendimizi görebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür edeceğim. Eklemek istediğiniz farklı bir detay yoksa. Necip Emre
0: Yılmaz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Selamlar. Katılmanız için
0: sağ
1: teşekkürler.
0: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Teknik rektör Necip Emre Yılmaz'la konuştuk ve onunla değerlendirmemiz oldu. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğuna, hem 2. lige, 3. lige ve diğer tarafta tabii o eşsiz, orada değeri çok kıymetli olan araştırmalarına değindik, yurt dışına gittik, oradaki araştırmalarına değindik. Necip Emre Yılmaz'la konuştuk. Teknik rektör Necip Emre Yılmaz'a da sizlerin nezdinde ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Parantezin sonuna geldik böylelikle. Az sonra Amerika Rüyası sizlerle olacak ama ben diğer tarafa geçmeden önce, reklam bölümüne geçmeden önce, saat başındaki reklamımıza gitmeden hemen önce Okan Buruk dün neler söyledi onu dinleyelim, öyle gidelim isterim. Okan Buruk'un açıklamalarını dinliyoruz. Saatler 13 civarını gösterdiğinde Amerika Rüyası sizlerle birlikte olacak. Dünya futbolunu konuştuğumuz, Dünya Kupası'nı konuştuğumuz o bölüm sizlerle birlikte olacak. Ve tabii orada hemen ardından Efe Uysal'la kazandıran saatler sonrasında da 16 civarında parantezde KCP'nin sponsorluğunda yeniden buluşacağız. Okan Buruk'tayız. Okan Buruk'u dinliyoruz.
2: Tabii ki onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık biliyorsunuz. Bu sene 4. şampiyonluğa egal ettik. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğu ile beraber aslında bir yıldızla teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Bu başarıyı kazanan Galatasaray, bu 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanan en başta taraftarımız tabii ki her zaman bize çok büyük destek veriyorlar. Yani onların desteğiyle her zaman biz ayakta kalıyoruz. Onların başını hep dik gezdirdik. Bence bu hem derbilerde, hem şampiyonluklarla, hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla, bu seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın o adını duyurduk. Tekrar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki adını duyurduk. Son 16'ya kaldık. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Onun yanında bence muhteşem de bir stat atmosferi yarattık. Yani herkesin Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir de sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar tabii ki yorgunluklar olabiliyor. Yani 50 küsür maç biz oynadık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış oyuncularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Bunun tabii ki hep dinamik tutmaya çalışıyoruz. Taraftarımız hep bizi dinamik tutmaya çalışıyor. Sağ olun, siz hep bizi dinamik tutmaya çalışıyorsunuz. Eleştiriler oldu, yanlışlarımız oldu, doğru eleştiriler oldu. Belki fazlası da oldu ama futbolun içerisinde bu hep var. Yani eğer kötü görülen bir yerde bu eleştirileri de hak ettiğimiz yerler oldu. Ama genel olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 tane Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımın ligde de bence gayet ben sonu belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat bir, hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. Yani ileride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak. Ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere, yani ben bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerimize, hepsine de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor ve hayırlısı olsun Galatasaray taraftarına. İnşallah hedefimiz daha büyük başarılar.
3: Hocam, tebrik ederim. Onun son düdük çaldığında neler geçti?
2: Şöyle, bu sefer daha değişik oldu tabii ki. Yani her şampiyonluğun farklı hikayesi var. Yani 4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var. Bu sefer yani berabere girdiğimiz bir maçı son dakika golleriyle çevirdik. Onun sevincini yaşarken şampiyonlukta geldi. Aslında Kaan'ın golüyle tamam dedik, bu iş bitti, şampiyon olduk. Bence yani bugün oynayan oyuncular baştan başlayan en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna girenler çok büyük etki etti maça. Bence bu da önemliydi. O yüzden ben oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Başta da taraftarımıza teşekkür etmek isterim.
4: Son olarak Fenerbahçe derbisinden önce Bülent Korkmaz'ın babasının cenazesine katılmıştınız. Orada çocuklar size dua etmişti. İnşallah.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?
7: Hodri Meydan YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Ahmet Konanç'la beraberiz. Kontra programına hoş geldiniz diyelim. Ahmet Konanç, hoş geldin.
8: Hoş bulduk Muzaffer.
7: Çok gergin gördüm seni.
8: Gergin değilim. Hemen bir iki tane başlık özet yapmak istiyorum. Aziz Yıldırım'ın birinci teknik direktör adayı Aykut Kocaman değil.
7: Evet.
8: Bunu, uğraştığı evet. Çok önemli bir isim var. Yabancı. Onu anlatacağım. İki, Ali Koç yok. Yakın çevresine, kongre üyelerine çok kısa süre önce serbestsiniz dedi. Tam olarak ne demek bu?
7: Açarız oraları.
8: Bu kongrede denklemi nasıl değiştirecek? Dün Galatasaray maçında yaşananlar, Fenerbahçe'nin geleceği, kongre süreci, transferler, bunları konuşacağız.
7: Peki.
8: Canlı yayındayız. Lütfen sorularınızı da yazmayı unutmayın.
7: Evet,
8: yorum kısmına.
7: Onu da hatırlatalım. Süper chat atarsanız onları da ekrana getiririz. Yorumlarınızı okuruz diyelim. Tabii dünle başlamak istiyorum. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. 4-2 Antalya Spor'u yenerek. Ama maçtan sonra, maçın içerisindeki belki hakem kararlarını da biraz girer konuşuruz ama günün sonunda olan oldu, yaşanan yaşandı ki bizim ligimizde de böyle oluyor zaten. Unutuluyor her şey. Ama paylaşımlara gelmek istiyorum. Galatasaray dün bir paylaşım yaptı ve sonrasında bu paylaşımı sildi. Bu paylaşım neydi? Bir WhatsApp konuşması. Fenerbahçe ile sözde mesajlaşıyor, bir WhatsApp konuşması. Fenerbahçe, Fenerbahçe ŞK diye kayıtlı. Ve sonrasında senin adın ne, söyle bakalım diyor Fenerbahçe. Karşıdan da son of nokta nokta, sonrasında bir cevap daha, son of Fenerbahçe diye bir yanıt geliyor. Sonrasında da Galatasaray bu
8: son
7: paylaşımı
8: siliyor sonra.
7: Siliyor.
8: Son of nokta noktanın devamı İngilizce'de o nokta çocuğu demek, öyle mi?
7: Evet, son of'a nokta nokta, B ile başlar.
8: Şimdi bu paylaşımı silen Galatasaray salıncağı silmemişti. Bak, milleti birbirine sokan salıncak paylaşımını silmemişti. Beşiktaş Fenerbahçe olayı. Bunu niye sildiniz? Fenerbahçe SK, Fenerbahçe ŞK, şike yorumlarını getirdiği için mi? Son of o nokta çocuğu yorumlarını getirdiği için mi? Niye sildiniz? Yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz. Aşırı yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ben ne dedim? Salıncak paylaşımının silinmediği gün, hatta silinmesi de çok mühim değil, bunu yapmaya cesaret edenler TFF tarafından, yetkililer tarafından bir uygulamaya, bir karşılığa muhatap bırakılmadığı zaman dedim ki eyvah dedim, bunun sonu kötüye gidiyor. Bak, öyle bir kötülük yaptılar ki silmek zorunda kaldılar. Sen şimdi bunu yaparsan yarın Fenerbahçe'de oraya neler yazar yazar, sonra Fener de siler. Beşiktaş sana yapar, o da siler. Ezeli rekabeti ne hale getirdik? Engellendik diyorlar.
7: Tabii engellene
8: rağmen. Bir şeyleri kapatmak için.
7: Engeller.
8: Hangi engellenme? Ben artık sezonu takip etmeyi bıraktığım için kongre meselelerine girdiğimizden. Maçın hakemini bile bilmiyordum. Maçı açınca gördüm. Çağdaş Altay. Çağdaş Altay'ın maç içinde yaptıkları beni şaşırtmadı.
7: Neden?
8: Osimhen offside'da VAR'la beraber ki 10 dakika önce Kasımpaşa'nın Antalya'nın tertemiz golünü 2 dakika incelemişler, beklemişler hiçbir şey yokken. Pasiften aktife geçen, orada rakibini engelleyen bir pozisyon alan Osimhen'in offside'ını incelemediler. Golden 5 saniye sonra maçı pataküte başlattılar. Beni şaşırtmadı. Penaltı falan yok.

0: Osimhen ayağını bilerek uzatıp hatta topa vurmaya çalışan adamın Antalyalı'nın ayağına taban basıyor. Aksine faul, penaltı verdi. Beni şaşırtmadı. Neden şaşırtmadı? Bu Çağdaş Altay kim? Hani Galatasaray Beşiktaş maçı vardı.
1: Evet.
0: Bunlar aslında çok konuşmak istemiyorum da tarihe not düşelim.
1: Ya yine konuşalım abi, günün sonunda bunlar da yaşanan olaylar.
0: Okan Buruk yanında dördüncü hakem Çağdaş Altay. Okan Buruk çok sever dördüncü hakemlerle konuşmayı. Çünkü onlarda kulaklık var böyle. Hakeme gidiyor. Dördüncü hakeme bir şey söylettiğin zaman da dördüncü hakemin benim hakem sonuçta. Onun görüşü böyle deyip hakem veriyor. Emirhan'ın boğazını sıktı Osimhen. Okan Buruk hemen anladı. Kurt teknik direktör. O yüzden diyoruz Tedesco'lar falan burada iş yapamaz. Okan Buruk Tedesco ile oynar diye sezon başı, o yüzden dedik.
1: İkisine de sarı diye gitti değil mi?
0: İkisine de sarı dedi. Bak böyle diyor bak Okan Buruk. Görüntü ortada. Çağdaş Altay'a gidiyor. Bir de yakın söylediğin zaman bu mikrofondan hakeme de gidiyor. Orta buradan hakem. Gelince de Yasin Kol ne diyor? Ya diyor VAR'dan geldi bu diyor. Ya diyor dördüncü hakem ya yardımcı. İkisine de sarı hocam diyor. Çağdaş Altay onu duyunca yetinmiyor. Zaten hakeme gitti o bildirim. Buradan bu kulaklıktan bu mesafeden konuştuğu için. Evet evet hocam ikisine de sarı diyor. Bak dudaklarına bak. Ne oldu? Kırmızı görmesi gereken Osimhen sarı gördü. Bir de üstüne üstlük Beşiktaş'tan bir adam hiç suçu yokken öyle talimat geldi diye o da sarı gördü. O Çağdaş Altay bu. Bu maça vermişler meğer. O yüzden beni şaşırtmıyor. Yani o paylaşıma dönelim. Niye sildiniz o zaman? Bu bir kulübün bu denli cüret sahibi olmasına izin veren, bu hadsizliği yıllar içinde büyüten sayın yetkililer, sizin de eseriniz, sizi de tebrik ederim. Bütün yetkililer. Yani bir kulübün geldiği cüret noktasına bak. Şimdi biz ülke olarak üzülüyoruz değil mi? Dünya Kupası'na niye hakem gönderemedik?
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray diyor ki dün Abdullah Kavukçu, seneye diyor bütçemiz 500 milyon
1: 500 euro. 500 milyon diyor.
0: Osimhen alıyor 21 milyon euro. Fenerbahçe'de Erden Timur döneminde çıkarılan maaş ve bonservis yüksekliği nedeniyle oraya gelindi. Fener'de de var böyle maliyetler. Böyle bir ekonomi dönüyor. Futbol ülkesiyiz diyoruz. Dünya Kupası'nda bir hakemimiz, bir yardımcı hakemimiz, top toplayıcımız yok. Neden? Osimhen yüzünden. Osimhen rakibi boğazlıyor, kırmızı görmüyor.
1: Dün de yine
0: Avrupa bunları takip ediyor.
1: Vardı.
0: Hakem kovalıyor geçen maçta, kırmızı görmüyor. Dün yine hakeme işaret ediyor, buna da kart göster diye. O ona da kart gösteriyor. Sanki Osimhen yönetiyor. Sahada hakem kovalayan, hakemlere yapmadığını bırakmayan, Osimhen'i gören FIFA, böyle bir acziyet içindeki hakemlerden Dünya Kupası'na Amerika'ya hakem götürür mü? Osimhen yüzünden hakem gönderemedik. Bu cürete izin veren yetkililer yüzünden hakem gönderemedik. Yaşadığımız hiçbir şey bir tesadüf değil. Şimdi bu Osimhen, gerçi sarı kart cezalısı. Oynasaydı Kasımpaşa maçında oynasaydı, yerden rakibini kaldırır, rakibine top verir. Bir de buna fair play ödülü verirlerdi. Böyle yapıyorlar iş işten geçti.
1: Günay geldi aklıma sen bunları söyleyince.
0: Değil mi?
1: Günay geldi. Hatırlıyor musun? 3-1'lik Galatasaray'ın kazandığı Türkiye Kupası maçıydı galiba.
0: Evet.
1: İşte top toplayı çocuğu ama yapma öyle falan diye sarılıyordu. Sonra işte bu sene çıktı. Tehditler, racon kesmeler. Geçtiğimiz sene de vardı birkaç vukuatı. Aklıma nedense Günay Güvenç geldi. Galatasaray'da bu var genel olarak. Dediğine katılıyorum. Osimhen de böyle çok sakin bir maç çıkartırdı.
0: Tabii canım, fair play ödülü falan alırlardı. Osimhen işte top benden çıktı derdi falan yani böyle. Yani
1: şey,
0: Emre Belezoğlu ile kucaklaşırdı.
1: Emre Belezoğlu da bu arada kırmızı kart.
0: O da kırmızı gördü tam son hafta.
1: Maç esnasında 2-1 iken oldu bu arada.
0: Öndeyken bir de.
1: Antalya Spor öndeyken gördü.
0: Sağ kenarında yoktu yani.
1: Yok.
0: O maça kalsa tabii, onu tartışacaktı.
1: Tartışmaz mıydık sence? Tamam, kalmadı da iş. Tartışmaz mıydık?
0: Abi geç. Bak bir şey söyleyeyim.
1: Acayip bir şey, ben sana söyleyeyim yani.
0: Skandal bir sezon daha bitti. Skandal offside'lar, skandal penaltılar, futbolda adalet duygusu yerlerde. Ama ben biraz da Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Buradan da özel haberlerimize geçelim.
1: O şimdi, zaman şuradan başlayalım mı? Ben ilk önce bir şuraya girmek istiyorum. Sonrasında senin başlıklarına sırayla geliriz. Çok fazla konumuz var zaten. Şimdi Bifeder'in, biz Fenerbahçeliyiz.
0: Dur Tedesco'ya gelelim.
1: Tedesco'yla mı başlayalım?
0: Buradan Tedesco sezonu konuşalım.
1: Tamam.
0: Oradan o kongre mongre, orada özel haberler var.
1: Peki, o zaman
0: Tedesco ile ilgili bir şey söyleyeyim ben. Bu Tedesco'cu arkadaşlara tamam. Bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun, Tedesco ile başlayalım o zaman. Sezonun kaybı ne oldu Fenerbahçe için, öyle
0: şimdi
1: söyleyeyim.
0: Bak,
1: oradan başlayalım.

0: Tedesco'nun yenemediği Başakşehir ligin ilk yarısı 3 attı Zeki Murat Göl'e.
1: Evet.
0: Tedesco'nun kupadan elendiği Konya'ya ne biçim top oynadı Fenerbahçe? 3 attı. Aynı eksiklerle. Şikrinyar yok. Başakşehir masasında Asensio yok. Gendüzü yok. Tedesco'yu ilahlaştıranlar, kovmaya cesaret edemeyenler, tamam mı? Aman efendim eksikleri vardı diyenler, saha içinde kalacağız diyenler. Size de geliyorum. Siz de eserinizle gurur duyun. Bu sezon şampiyonluk tüm bu rakibin kollanmalarına rağmen bu kadar da zor değildi. Bak, Fenerbahçe'de reklam peşinde koşan ama kulübe 10 bin lira bile vermeyen fakat her fotoğrafta görüntüde ortada olan havası 1500 olan yöneticiler yerine paraysa para veren, konuştuğu zaman ses getiren yöneticiler vardı. Bunları öne çıkarmadılar. Hatalardan birisi de buydu. Bak, bir tek Tedesco'yu kovsalardı zamanında.
1: Hangi zamanda o sence?
0: Bak, Karagümrük maçında bile Tedesco'yu kovsalardı ki ondan önce kovmalılardı. Ben olsam Göztepe beraberliğinde yollardım. Ben en çok burada orada biliyorsun koptum. Millet orada beraberliği normalleştiriyor bu adam, dikkat edin dedik, bizi linçlediler. Tedesco'yu Karagümrük maçından sonra bile kovsaydın. Tamam mı? Bir de John Duran'ı tutmuş olsaydın, Gendüz'ü dışında transferde yapmamış olsaydın. Rize'yi yenerdin, Galatasaray'ı yenerdin, şampiyondun. Vasatçı Tedesco'cular. Olayın matematiği bu. Bak, şunu söyleyeceğim. Galatasaray'da dün bir tane görüntü geldi. Barış Alper kenarda tir tir titriyor böyle.
1: 3-0 yapıyor.
0: Muhtemelen Okan Burak'a, evet, ya da birisine 3-0 oldu diyor. Fener maçını kastediyor. O anda 3-0 olan Fener 3-0 oldu diyor. Maç da o arada 2-2 Galatasaray. Son haftaya kalıyor. Titremeye, endişeyi görüyor musun? Galatasaraylarda endişe var derken Ahmet Konanç bunu kastetti. Ben okuyabiliyorum bunu. Aynı endişe Muzaffer. Galatasaray-Fenerbahçe maçının ilk 10 dakikasında Galatasaray'da da vardı. Penaltı kaçabilir. Penaltıdan sonra da Galatasaray tir tir titriyor. Öndeki klasik baskısını yapamıyor. Fenerbahçe top çeviriyordu. Fakat hoca Galatasaray'dan da korkak. Maçı çeviremedi. Arşi nene ısrarı Fenerbahçe'yi nereye getirdi? Bugün, o gün cesur bir yerli, ya Zeki Murat Göl olsa o gün, tamam mı, takımın başında, John Duran yine olmasa, çünkü Galatasaray tir tir titriyor. Ama Musabay'la nene yerine, neneyle Arşi yerine Musabay'la bizim Levent olsa Fenerbahçe'yi de kazanırdı. Ben bir sezonun bu şekilde heba edilmesine anlam veremiyorum. Bu Tedesco var ya, Galatasaray'a Okan Buruk'tan daha fazla faydalı oldu. Bu Devin Özek var ya, Galatasaray'a Dursun Özbek'ten daha fazla faydalı oldu. Sana derbi kazandıran Beşiktaş, seni Galatasaray maçında ipten alan Kadıköy'de, John Duran'ı yönetemedi Tedesco ve Devin Özek. Disiplinsiz, yollayın dediler. Bak şimdi Galatasaray'la görüşüyor.
1: Zaten şeyi beğenmiş. Galatasaray'ın like şampiyonluk postunu beğenmiş.
0: Instagram'da. Gelsin bakayım John Duran Galatasaray'a. Okan Buruk nasıl yönetiyor? Ya Osimhen her hafta bir idmana çıkmıyor biliyor musun? Dinleniyor. Fenerbahçe'de idmana çıkmasa haberi şöyle sızdırır Tedesco'cular, Devin Özekçiler, Samandıra'dan. İdmana çıkmıyor. Disiplinsiz. Isıt ısıt sonunda gönderdik. O disiplinsiz yolla, bu disiplinsiz yolla elimizde adam kalmadı. Bak bakayım John Duran geldiği zaman nasıl yönetecek Okan Buruk Galatasaray'da. Osimhen idmana çıkmıyor ya. Icardi. İki sene burada, bundan önceki iki sene. Arjantin'e gidiyor, geliyor falan. Hoca yönetti. Anlatabiliyor muyum? Tedesco bu kalibrede değil. Biz bunu anlattık. Ve burada dedik ki bu ligi bilen hoca. Bizimle dalga geçtiler. Ligi bilen hoca ne demek mesela? Mesela bir dalga geçtiler. Bak, ligi bilen, dinamikleri bilen hoca Zeki Murat Göl'e bile, yardımcı antrenör adam.
1: Evet.
0: Tedesco'nun yenemediği iki takıma son iki maçta 6 attı. Alın bu yabancı hayranlığınızı başınıza çalın. Ligi bilen hoca işte böyle. Burası normal bir futbol ligi değil. Burası Serengeti. Tanzanya'daki vahşi ormanlar. Serengeti ormanları. Serengeti kanunları var. Burada artık kuralına göre oynaman lazım.
1: Peki. Yani o zaman buradan şuraya da gelelim isterim. Şimdi hoca konusunu konuştuğumuz için iki tane başkan adayı var. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu haberle başlayalım istiyorum abi.
0: Hoca hayır, bir tane daha söyleyeceğim. Dur sen hemen konuyu başka bir yere getiriyorsun. Çok heyecanlandın, orada haberler var.
1: Var yani.
0: Ben şimdi bir soru soracağım Muzaffer, Tedesco ile ilgili. Yani buradan Saadettin Başkan'a sesleniyorum. Bak ben burada Tedesco ilk geldiğinde, gelmeden önce, imza atmadan, sen de sansürsüzdeyiz değil mi? Hı hı. En büyük tepkiyi ben verdim. Evet. Dedim ki Fenerbahçe kalibresinde değil. Devin Özek, İsmail Kartal, Yerliler varken ya da daha büyük hocalar varken yabancı. Sen bu adamda niye ısrar ediyorsun? Değil mi? Aşırı bir tepki verdik. Ben orada sonra Fenerbahçe'nin hocası olduğu için arkasında durdum. Özür dilemem de sadece üslubumdan ötürüydü. Fakat bir süre sonra Göztepe beraberliğiyle ben tekrar anladım. Tekrar isyan bayrağını Tedesco'ya, eleştiri bayrağını açtım. Tamam mı?
1: Evet.
0: Ben buradan soruyorum. Çok iyi biliyorum. Saadettin Saran geçen Başakşehir maçının, Sayın Saadettin Saran, Başakşehir maçının devre arasında, hatta Fenerbahçe orada gerideydi ya da berabereydi maç devre arasında. Dedi ki yanındakilere, bu Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti dedi.
1: Evet, Sayın Saran'ın söylediğini söylüyorsun değil mi?
0: Evet, Saran söylüyor bunu. Ama bu Tedesco diyor gönderilmeyi çoktan hak etti.
1: Niye göndermediniz?
0: O zaman Saadettin Başkan açıklasana. Sana bu adamı ve Devin Özey'i kim göndertmedi? Ben buradan bunu anlıyorum. Gönderilmeyi hak etti. Göndermem lazımdı, gönderemedim. Ben de diyorum ki Saadettin Başkan açıklasana. Sana bu iki adamı, özellikle Tedesco'yu kim göndertmedi? Biri mi aradı seni? Ondan mı çoktan gönderilmeyi hak etti diyerek gönderememe sebebini bir başkası olarak açıklıyorsun? Sana kim engel oldu? Bu vasat, bu korkak, Fenerbahçe kalibresine yakışmayan bu adamları sana biri mi göndertmedi? Açıklasana Saadettin Başkan.
1: Bir şey biliyormuş ve, söylüyorsun.
0: Ve yo bir şey bilmiyorum, oradan yola çıkıyorum. Ve şunu söylüyorum. Sen başkansın Saadettin Bey. Neden irade koyamadın eğer böyle bir durum varsa? Ben gönderiyorum diyemedin. Zamanında gönderemiyorsun. Sonra diyorsun ki gönderilmeyi çoktan hak etti diyorsun. Ya anlaşılır gibi değil ya. Bana sürekli yazıyorlar bak şimdi yayını da. Sen özür dilemedin mi? Kardeşim ben en büyük tepkiyi verdim. Üslubumdan özür diledim. Tamam mı? Ana metinden değil. Sonra da Fenerbahçe'nin hocası oldu diye adamın arkasında durdum. Fakat sonra da yine İslam bayrağını açtım. Yazık, çok yazık. Fenerbahçe bu sezon, bak John Duran kalsaydı, Tedesco gitseydi Fenerbahçe şampiyondu. Bak o kadar söylüyorum. Bir Guendouzi transferi, ama Kante'ye bile gerek yoktu ki. Kante neler yapıyor.
1: İyi performans.
0: Bak neler yapıyor. Ama benim kafamdaki bu sezonun özeti, Tedesco zamanında gitsin. Bir tek Guendouzi gelsin. John Duran kalsın. Fenerbahçe şampiyondu. Bu kollamaya rağmen.
1: Yani Tedesco ve yönetimin hataları aslında Fenerbahçe'yi buraya getirdi. Şu bir gerçek abi. Yani bu sene Galatasaray geçtiğimiz sezonlara nazaran o kadar fazla hata yaptı. Ve Fenerbahçe'nin eline o kadar fazla fırsat verdi ki. Yani ben gerçekten bir süre sonra şunu dedim. Yani herhalde bu sene gerçekten Fenerbahçe şampiyon olacak. Çünkü evet, bir ikramı geri çevirdin, ikiyi geri çevirdin, ama 3-4 olunca çok büyük problem tabii ki bu.
0: Bir şey daha söyleyeyim burada.
1: Söyle.
0: Bifeder'in gecesine geleceksin birazdan. Aziz Bey'in
1: de birazdan geldi.
0: O gecede bana Fenerbahçeli bir yönetici dedi ki.
1: Ne dedi?
0: Lobideyiz. Kulis tarafındayız.
1: Mevcut yöneticimiz.
0: Tabii mevcut. Sen Tedesco'da haklı çıktın dedi.
1: E abi günün sonunda zaten mevcut şeye baktığında, söylediklerinde haklı çıkmış oluyorsun. Başarısız bir teknik adam ve buradan ayrıldı. Çok fazla beraberlik aldı. Yani iyi dönemi oldu mu? Oldu, ama sonrasında çıkan haberler falan, ki ben oraya girmek istemiyorum. Senin de çok gireceğini düşünmüyorum. İşte bir aşk hayatı varmış, takıma odaklanamamış falan. Böyle bir şey varsa da zaten bu da ayrıca bir skandal. Bir
0: ben onu ne zaman konuşurum biliyor musun?
1: Bu kadar
0: ben özel hayata
1: dağılmanın da bir şeyi yok.
0: Ben onu ne zaman konuşurum biliyor musun? Bunun ispatı olmalı Fenerbahçe'ye zarar verdiğine.
1: E tabi.
0: Ve bunu da ben karar veremem. Bunu yönetici söyleyecek. Yöneticiler sus pus. Eğer Tedesco'nun böyle bir özel sarsıntılı özel hayatı olduysa, Fenerbahçe'ye zarar verdiyse, bunu bir yönetici beyan ederek, yönetici dediğinde tamam, söylüyorsa ben o zaman konuşurum. Bu boyutta ben bu meseleye niye gireyim abi? Kimin hayatından bana ama ne?
1: Az önce kurduğun cümle bence sezonun özeti biliyor musun?
0: Hangisi?
1: Yöneticiler sus pus.
0: Sus pus abi. Yani sana bir şey söyleyeceğim. Devin Özek'le ilgili de şöyle bir şey duydum.
1: Ne duydun?
0: Devin Özek'in Samandıra'da hiçbir etkisi yokmuş. Futbolcuların Devin Özek'e bir saygısı yokmuş. Neden?
1: Neden?
0: Şimdi bir adamın iki şeyine saygı duyarsın bak. Bir adamın. Ya ilmine saygı duyarsın.

0: duyarsın. Naiftir ama ilmi büyüktür, danışırsın, çözer. Ya da hiddetine, babacanlığına, yumruğunu masaya vurmasına saygı duyarsın. Devin Özek'te ne ilim var, ne babacanlık, sorun çözme özelliği var. Hiçbir problemi çözemiyormuş biliyor musun Devin Özek? Takımla ilgili, oyuncularla ilgili. Oyuncular da diyormuş ki bu niye burada o zaman? Ama havası bin geziyormuş Samandıra'da. Bu sorun çözemeyen bir adamın Samandıra'da havası bin şekilde böyle gezmesi ne yapar? Oyuncunun moralini bozar. Bir işe yaramıyor, bize burada hava basıyor. Anlatabiliyor muyum sana? Ya siz bunu nasıl çözemediniz? Size birisi mi dedi bu Devin Özek'le bu Tedesco'yu gönderme diye? Karagümrük maçında ikisini de gönderme kararı aldılar. Ertesi gün devam ettiler. Tedesco sorulduğunda devam ediyoruz dedi Saran net. Devin Özek sorulduğunda ne dedi? Şöyle durdu. Devam ediyoruz dedi. Adam orada bitirdi. Ya gönder. O saatten sonra hiç saygısı kalmadı zaten takımın. Zaten yoktu. Sorun çözemeyen bir adam. Ve o gün ne yapmışlar biliyor musun? Yani o Saran'ın o şekilde Devin Özek'le ilgili neyse devam ediyoruz'un altında ne var biliyor musun? Yetkilerin elinden almışlar. Yani olan yetkileri de. Zaten kullanmayı başaramadığı yetkileri. Kulüpte böyle bir adam dolanıyor abi Devin Özek. Niye? Aman Devin giderse Tedesco üzülürmüş. Ya böyle bir şey var mı? Ya bırak Tedesco üzülsün, bırak Fred üzülsün. Fenerbahçeli çocuklar üzülmesin ya. Bir de şöyle bir şey. Artık oyunu kuralına göre oynayın.
1: Ne demek bu?
0: Bak oyunu kuralına göre oynayın. Kardeşim ona kafa tut, buna kafa tut. Alakasız konulara gir. Ya bizim işimiz futbol. Şimdi zannediyor ki bazı arkadaşlar Fenerbahçe Kadıköy'den ibaret. Ya kardeşim Kadıköy'ün dışında İstanbul'daki bütün semtler, ülkedeki şehirler, kutlamalarla vesairelerle, üst üste gelen şampiyonluklarla Galatasaraylılar tarafından ablukaya alınmış. Fenerbahçeliler isyan içinde. Bazıları Kadıköy'den ibaret zannediyor Fenerbahçe'yi. Çünkü orada çok fazla Galatasaraylılık yok.
1: Herkesi kendileri gibi düşündüğünü düşünüyorlar.
0: Galatasaray şampiyon oluyor üst üste dördüncü kez. Toplamda işte 26. kez. Sen Kadıköy'de çok rahat dolaşabiliyorsun. O baskı hissetmiyorsun. Ama çık bakayım, git bakayım Pendik'e. Git bakayım Tuzla'ya. Gel bakayım Zeytinburnu'na, Kağıthane'ye. Git bakayım Ankara'ya. Git bakayım Hakkari'ye. Gel bakayım Edirne'ye. Git bakayım Giresun'a. Millet isyanda Fenerliler. Fenerbahçeliler kongre üyelerinin ağzına bakıyor. Ama Fenerbahçe kongresinde hepsi değil ama belli bir kısmı önceliği futbol, Fenerbahçe falan değil. Önceliği kişicilik. Ya yeter. Oyunu kuralına göre oynaman gerekiyorsa oynayacaksın. Biraz da Fenerbahçelilere kulak kabartacaksın. Bu kadar kişici olmayın ya.
1: Şunu mu demek istiyorsun abi? Ona kafa tut, buna kafa tut. Biz farklıyız. Biz bunları yapmayız. Günün sonunda
0: Baba.
1: Fenerbahçe'nin gidişatı bu noktaya geldi.
0: Abicim
1: 12 yıldır
0: sana ki
1: şampiyon olamıyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin bütün şampiyonlukları helal. Neyi yanlış yapacak da Fenerbahçe helal olmayan şampiyonluk alacak? Kuralına göre oynaman gerekiyorsa oyna kardeşim. Lobini kur. Mevcut lobiyi kaybetti Fenerbahçe. Son 8-10 senede. Hiddetli takımını kur. Hiddetli, şiddetli futbol kalitesi anlamında. Tribünlerini yeniden mühendislikten geçir. Ya geçen anlattım ya bizim Oğuz sanatçı arkadaşını getirmiş West Ham'dan bir Fenerbahçeli sanatçı.
1: Athena
0: Athena Gökhan. Anlatıyor çocuk işte. Özet. Yabancı bir İngiliz arkadaşı gelmiş maça. Bu kale arkasıyla bu kale arkası konuşmuyor mu? Aralarım bozuk bunların demiş. Çünkü adam anlıyor. Oradan farklı bir beste çıkıyor. Buradan farklı bir nida çıkıyor. Buralara bak sen. Ondan sonra mesela abi ilişkilerini Ankara ile iyi tut, Riva ile de.
1: Niye birini seçmek zorundasın?
0: Ya niye birini seçmek zorundasın? Ya da niye yani Ankara ile ilişkisi iyi olan adam gelmesin? Niye gelmesin ya?
1: Ne münasebet.
0: Ne münasebet? Babacığım biz başka ülkede mi yaşıyoruz?
1: Aynen öyle.
0: Bir kendinize gelin. Ya Fenerbahçe'nin gücü zaten ilişkilerinden gelir. Ya Fenerbahçe'yi nereye koy? Kadıköy'ün içine hapsettiniz. Fenerbahçe Türkiye'dir. Oyunu kuralına göre oyna kardeşim. İşin senin futbol. Her şeyi kullan. Senin elinde dinamikler var. Niye rakibine o dinamiklere karşı alerji yaratarak onları rakibine itiyorsun? Böyle, bu nasıl Fener ya? Bunları söyleyen adamlar Fenerbahçe'ye bu elbiseyi giydirenler bak bakalım kendi iş hayatlarında ne yapıyorlar. Herkes iyi geçiniyorlar. Kendi işleri gitsin diye. Fenerbahçe'ye gelince niye milleti gaza getiriyorsunuz? Ya bırak çocukları ağlıyor kardeşim işimize gücümüze bakalım. Kaç şampiyonluk oldu?
1: Bu söylediklerin abi ben yürekten katılıyorum. Çünkü yani seninle çok uzun zamandır yayın yapıyoruz. Fenerbahçe kendi içindeki savaşı, ayrışmayı bir türlü bitiremediği için biz zaten hani Galatasaray'la şey yapamıyoruz, baş edemiyoruz. Biz hep sürekli abi Aykutçu, Azizci, Alici,

0: Hakan'cı, Ocu, Bucu bunlar bitmediği sürece çok da başarının geleceğini düşünmüyorum deyip buradan kongreye geçelim istiyorum.
1: Gel.
0: İlk önce şeyle başlayalım bence. Biz Fenerbahçeliyiz derneği bir organizasyon düzenledi. Sen de oradaydın. Ben tabii birazcık da hem seni sakinleştireyim hem de birazcık güzel bir konu olsun.
1: Hı hı.
0: Abi şimdi Aziz Yıldırım'ı ben Sayın Aziz Yıldırım'ı yıllardan beri hani bir taraftar olarak bu sektöre girmeden önce de izlediğim bir figür, hayran olduğumuz bir figür. Ne ile tanıyoruz biz Aziz Başkan'ı? O sert duruşuyla, o babacan tavrıyla tanıyoruz. Abi ne dedin de Aziz Yıldırım'ı gülme krizine soktun ya? O görüntü var biliyorsun. Hani bilmeyenler varsa izleyenlerimize de hatırlatayım. Ahmet abinin Instagram'ına da girerseniz orada da var o video sanıyorum. Aziz Bey'in kulağına eğiliyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Aziz Baba kahkahayı patlatıyor. Yani ne dedin de Aziz Yıldırım'ı güldürdün? Çok merak ediyorum ya.
1: Aziz Bey'in yanına eğildim. Birkaç soru sordum. İşte kulisimizi yaptık, bir şeyler falan. Sonra onları yayında anlattık. Anlatmadığım kısım Aziz Bey'in benim ne dedim de güldü kısmıydı.
0: Evet.
1: Sen onu iyi yakalamışsın. Galatasaray'la ilgili bir şey söyledim. Bir şey sordum.
0: Ne söyledin?
1: Dedim ki Aziz Bey dedim, Galatasaraylılar dedim Kadıköy bizim evimiz oldu diyorlar dedim. Böyle yaptı, kahkaha attı. O kahkahanın yorumu bende ne biliyor musun?
0: Nedir?
1: Onlar bizim dönemimizdeki 20 yıllık Kadıköy esaretini iyi bilirler. Kadıköy'ün koridorlarından maç sonu duşa bile gitmeden, duş almadan terli formalarıyla kaçmayı iyi bilirler. Kadıköy'ün koridorlarının soğuk duvarlarını, üstlerine gelen o duvarları iyi bilirler yorumunu aldım.
0: Hmm.
1: İşte bu özgüven güzel bir özgüven.
0: Aziz Başkan tabii.
1: Benim arkadaşım, çok iyi hatırlıyorum, Galatasaraylı bir arkadaşım. Bana yıllar önce söyle demişti. Galatasaray'da o zaman formda, Fenerbahçe kötü gidiyor. Kadıköy'de maç var. Ne olur dedim, gelir yine yeniliriz abi dedi. Bak o günlerden bugünlere.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Dün bana yıllardır görüşmediğim bir Galatasaraylı arkadaşım mesaj attı.
0: Ne diye?
1: Bak endişeliler derken, ben bütün hafta söylerken bir şey gördüm söyledim. Makar olsun diye söylemedim. Endişeliler. Barış Alper'in 3-0 demesi böyle titreyerek. Yıllardır görüşmüyorum çocukla. Ahmetçim dedi. Selamun aleyküm falan da yok ha. Bak. Ahmetçim dedi. Biz dedi bu akşam kazanamazsak, beraberlik dahil, kazanamazsak haftaya siz şampiyon olursunuz dedi. Tir tir titriyorlar. Bu Tedesco siz benden daha korkak olamazsınız deyip daha korkak oynattığı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Fenerbahçe zaten ikinci olurdu. Yine ikinci olurdu. 4 ya da 5 kere üst üste ikinci olmuşuz. Galatasaray'ı şampiyon yapan Tedesco'dur ya. Yazık. Nereden nereye geldik?
0: Peki. O zaman devam edelim Aziz Bey'den. Şimdi teknik direktör konusunda hazır geri açmışken.
1: Konu.
0: Şimdi Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la anlaştı. Vesaire vesaire gibi çok fazla haber çıkıyor Aziz Bey başkan adaylığını açıkladığından beri. Fakat sen diyorsun ki o iş öyle değil.
1: Değil. Şöyle. Aziz Yıldırım tarafında bir Aykut Kocamancılık var.
0: Evet.
1: Teknik direktör olmasa da, sportif direktör olmasa da yönetici olur, o olur, bu olur. Aykut Kocaman o bünyede olur Aziz Bey kazanırsa. Ama burada bir kesinlik yok. Teknik direktör olacak illa diye.
0: Hı hı.
1: Ben buradan haberi veriyorum. 3-4 tane üst düzey Fenerbahçe kalibresine uygun A+ Fenerbahçe oyun felsefesine uygun hücumcu yabancı teknik direktörle Sayın Aziz Yıldırım da görüşüyor. Bunların en öne çıkanı Aziz Bey'in en çok istediği bir Alman ekolü. Aziz Bey çok önemli bir Alman teknik direktörle temaslarda, görüşmede. Hatta onunla daha önce çok sık maç izlemeye gittiği İngiltere'de yakınlığı, temasları kendisi bizzat kurmuş. İsmini vermiyorum şimdi. Devam eden bir süreç.
0: Hı hı.
1: Aziz Bey eğer bu kişiyi ikna ederse bu Alman teknik direktörü onu getirecek. O olmazsa bir iki tane daha teknik direktör var. Filipe Luis kısmı da sıcak Fenerbahçe'de. Ama o olmadı, bu olmadı. Aykut Kocaman yarın Fenerbahçe teknik direktörü oldu, beni şaşırtmaz. Kaldı ki Fenerbahçe'de ben normalde İsmail Kartal'ın oyununu çok seviyorum. Ama Aykut Kocaman da gelse ben bir yabancı gelmedi diye mutlu olacak bir kişiyim. Ben bu ligin gerçekliğinin yerli hoca olduğunu düşünüyorum. Ama Aziz Bey tarafında bir numaralı aday Aykut Kocaman, %100 Aykut Kocaman olacak diye bir şey yok. Bir Alman teknik direktörü, bir Alman ekolü operasyonu var. Biliyorsun doğumlu Fenerbahçe Alman ekolüyle neler yaptı yine Aziz Bey döneminde. Ki bir de Zico döneminde büyük başarılar, şampiyonluk, yarı final. Felipe Luis de Brezilyalı. İsmini şu anda söylemediğim bir Alman hoca. Aziz Bey Alman, Brezilyalı. Olmazsa muhtemelen Aykut Kocaman'a döner. Ama şu anda Aykut Kocaman Aziz Bey'in bir numaralı teknik direktörü diye bir şey yok yani. Buradan bu haberi vereyim.
0: Bu önemli bir haber bence. Ya,
1: tahmin etsinler o ismi. Sen de bir şey söyleme şimdi.
0: Tamam.
1: Yorumlarda yazsınlar. Biz bu ismi burada zikretmiş olmayalım.
0: Peki.
1: Çünkü daha devam ediyor süreç.
0: Nasıl istersen. Ama sen tabii bu haberi verdin. Haberini birazcık senin kendini yorumlamanı isteyeceğim. Sen yerliye yakın bir kişisin. Ben seni bayağıdır tanıyorum.
1: Ya, abicim şimdi bak.
0: Şey noktasındasın tabii abi. Yani hani atıyorum Felipe Luis üzerinden yürüyelim. Hani adı geçiyor diye. Şimdi gelse yine ligi tanımıyor etmiyor. Fenerbahçe
1: zorlanacak.
0: Bu süreçte neden? Puan kaybı yaşayacak.
1: Biz normal bir futbol ligi değiliz. Burada bir karmaşa var. Gerek sahada karmaşa var. Gerek yönetimsel anlamda karmaşa var. Adam bunları görünce birkaç hafta kaybedecek bunları idrak edene kadar. Bunu anlatsan da etsen de. Halbuki yerli burayı biliyor. Futbolda öyle çok büyük bir mühendislik işi değil. İyi kadro, iyi yönetim, dolayısıyla iyi lobi, güçlü tribün. Zaten büyük takımsan en kötü ikinci olursun. Muhtemelen şampiyon olursun sen Fenerbahçe'ysen. Bunların hepsini bu denklemi bir araya getirmen lazım. Yerli yeter.
0: Macera aramaya gerek.
1: Ya bugün Konya Spor sana konsantre oldu. Bırak Avrupa Kupası, devre arası kupa maçı vardı falan hikayeyi. Zeki Murat Gül'ü 3 attı. Fenerbahçe önde konumlandı. Fredi Talisca'yı öne attı. Kaleye yakın oynayın dedi. Bastı. Kalitesiyle, çubukluşuyla kazandı. Ben o yüzden Karagümrük maçında çok kahrettim ve bağırdım çağırdım. Bana 3 tane eksikle bu maçın yenilgisini açıklayamazsınız Tedesco'cular.
0: Karagümrük de düştü bu arada.
1: Karagümrük düştü. Kayseri düştü.
0: Kayseri düştü.
1: Geldin abi. Tamam mı? Saçma saçma puanlar kaybettin. Yerli seni 1-0 önde başlatır. Bak yerli. Ben İsmail Kartal diyorum kardeşim.
0: Bununla alakalı
1: İsmail Kartal'la ilgili de diyorlar ki 4. defa mı gelecek? 2 puanla liderden gerideyken Rize'de otobüsü kurşunlandı. Yabancılar aileleri ülkeyi terk etmek istedi. İkinci gelişinde Pereira'nın takımını aldı, yukarılara çıkardı. İkinci zor bitirtti. 3. sezon 99 puan topladı. Neler yaşandı? Bu adamın 4. defa gelmeye hakkı var tabii. Sen koruyamadın adamı. Kadro vermedin. Kadro verdiğinde arkasını koruyamadın. O yüzden diyorum bu denklem bir araya gelmeli. Mesela, İyi kadro, iyi yönetim, yerli hoca. Getir İsmail Kartal ama o olmadı, bu olmadı. Babacığım en baba hoca Guardiola de. İstemem abi Aykut Kocaman gelsin. İsmail gelmiyorsa. İsmail hoca. Yerli. %100 yerli. 1-0 geride başlarsın.
0: Ben abi şu mantığı sadece anlamıyorum. Bunu da sana sormak isterim. Şimdi yani Tedesco üzerinden en sonki teknik direktörü olduğu için ondan yürüyeceğim. Şimdi mesela Tedesco başarısız oluyor, gönderiyoruz. Ya da Mourinho başarısız oldu, gönderdik. Jesus başarısız oldu, gönderdik. Aradan 1-2 yıl geçtikten sonra mesela şu anda Jesus konuşanlar da var. Ben bu mantığı da anlamıyorum. O sene şampiyon yapamıyor. Aradan 2 yıl geçiyor. Jesus'un oyunu güzeldi, geri gelsin. Şimdi Aykut Kocaman'ın tabii ki şampiyonu var. İsmail Kartal. Evet, söylediğim faktörlere tabii ki katılıyorum. Ama günün sonunda şampiyon yapamadı. Bir daha gelsin. Yani biz sürekli aynı şeylerle yerimizde sayıyormuşuz gibi hissediyorum ben. Yani benim o yüzden mesela Tedesco ile seninle burada bir yayınımız vardı hatırlarsan. Hani ben kalmalı sen gitmeli dediğin yayında. Benim derdim Tedesco'nun ya da X bir teknik direktör. Yani Tedesco hayranlığı değil. Fenerbahçe'nin bir kere evet ikinci olsa dahi.
1: Ne yapacağız?
0: Hoca istikrarı tamam, yakalamasını istiyor.
1: Ya Tedesco ile istikrar mı olur ya?
0: Ya sadece Tedesco özelinde söylemiyorum. Aynısını. Bunu İsmail'de de yapabilirdi. O ya zaman kardeşim, da bunu söylüyordum.
1: Tamam da Tedesco'nun özelinde konuşuyor. Sen burada bayağı Tedesco'yu savundun
0: ben,
1: ya.
0: Ben tamam savundum kalmasın. Yani hoca istikrarını sağlanmasın.
1: Muzaffer öyle. Şuurunu kaybetmiştin şuurunu.
0: Tedesco'ya getirme konuyu.
1: Babacığım Tedesco.
0: İsmail'in gittiği dönemde de ben İsmail'in kalması tamam, gerektiğini söyledim.
1: Tamam eyvallah ben Tedesco'yu
0: İsmail hocanın yani. İsmail
1: İstikrar der... için Tedesco kalmalı dedim mi?
0: İstikrar için dedim evet.
1: Kalsaydı ne olurdu? Daha kötü olurdu.
0: Bilemem abi.
1: La oğlum daha kötü oldu zaten.
0: Bilemem yani. Bu
1: peki.
0: Sonuçta bir
1: aynısı Mourinho'da yapıldı. İkinci sezonunu bir görelim. Göztepe beraberliğiyle başladın. Takım elden gitti. Onun bedelini ödüyor Fenerbahçe. Ya bazen bu istikrar lafını yanlış adam üzerine kurduğunuz zaman facia yaşıyorsun. Tedesco'nun ne istikrarı olabilir ya? Tedesco'nun kendi içinde istikrarı yoktu. Samandıra'da bir ağırlığı yoktu. 2 tane yabancıyla ilk 11 yapıyordu. Ne anlatıyorsunuz abi?
0: Konu Tedesco değil. Ben yani
1: konu Tedesco.
0: Onu anla yani abi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani
1: tamam İsmail'le devam edilmeliydi.
0: Kartal
1: doğru.
0: Hocayı da tamam. Da aynısını söylüyordum.
1: Neden savunamadınız İsmail Kartal'ı?
0: Yo, ben elimden geldiğince yayınlarda kalması gerektiğini söylüyordum.
1: Tamam.
0: Yine.
1: Ama orada doğru dediğin diye aynı elbiseyi Tedesco'ya getiremezsin. Tedesco'nun devam etmesi Fenerbahçe'nin seneyi de kaybetmesi anlamına gelirdi. Abi ben Tedesco konuştukça...
0: Peki.

0: rahatsız evet, oluyorum böyle. Abi Tedesco ve Devin Özek Allah bir daha Fenerbahçe'den yollarını geçirmesin.
1: Peki.
0: Bak elleriyle Galatasaray'a şampiyonluk verdiler. Elleriyle. Bir John Duran kalsa tek Gendüzü transferi

0: futbolunda benim derdim de yabancı düşmanlığı değil ha. Türk futboluna uygun değil. Bak bir yabancı gelir Fenerbahçe şampiyon da yapabilir ama bir çok zorla yapabilir.
1: Piyango ne gerek vuracak
0: var
1: zaten.
0: Ne gerek var? Yerliyle devam et. Ama bak yerli getirdim. Hadi şampiyon yapsın bakalım. Kadrosunu kuracaksın. Lobisini kuracaksın. Öyle kolay değil. Yönetime, üç denklemi bir araya getireceksin.
1: Yönetime çok
0: bak Galatasaray ne yapıyor? Özetledik. Galatasaray önce iyi kadro kurmaya çalışıyor. Çok iyi kuramazsa sesini çıkarmıyor o sezon. Kurarsa o iyi kadroyu saha içi saha dışı ölümüne savunuyor. Tercih her türlü lobi, her türlü algı, tweetler, açıklamalar engelleniyoruz. Sen iyi kadro kuramıyorsun, lobicilik yapmaya çalışıyorsun. İyi kadro kuruyorsun, lobicilik yapmıyorsun. Biz sahada kalacağız diyorsun. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nerede yaşadığını zannediyorsun? Oyunu kuralına göre oynamıyorsun. Adamlar ikinci defa üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Hala burnundan kıl aldırmayanlar var camiada. Ne anlatıyorsunuz ya? Şu oyunu bir kuralına göre oynayalım. Çocuklar ağlıyor ya.
1: Bak biz mesela bütün hafta şeyi konuştuk. İşte bu sakın ha meselesini. Galatasaray o sildiği paylaşımda şey diyor. Bundan sonra sakın ha diyor mesela.
0: Yani sakın ha'nın da üzerine gidiyor.
1: Tabii.
0: Abi yani yapacak bir şey
1: bunu
0: yok.
1: Bunu mizaha çevirip unutuyor.
0: Yani neyse yani Galatasaray'ın bu cürete, bu hadsizlik noktasına paylaşımlarda gelmesine müsaade eden yetkililer.
1: Peki.
0: Onlara da tebrikler yani. Toplumda büyük bir futbol kamuoyunda adaletsizlik duygusu yaratıldı. Artık bunu bir analiz edin ya. Bu cüret, bu tweetler, salıncaklar, son of bilmem neler, ŞK'den şeyler falan filan. Ne oluyor demiyorsunuz. Millet. Neyse boş
1: ver. Peki. Abi daha konularımız var ama şu kapağa gelmek istiyorum. Bu Ali Koç'un söylediği son söz, serbestsiniz. Bu ne demek? Bunu bize açar mısın?
0: Şimdi kardeşim. %100 iki adaylı bir seçime gidiyoruz. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi. Üçüncü bir aday ihtimali vardı. Bir ara Ali Koç da vardı. Bundan 4 gün önce. İkna edilemedi, görüştüler. Bir aday çıkaralım, destekleyelim dendi. Onu bir düşündü, görüştüler. O da vazgeçti. Üçüncü aday yok.
1: Sertaç Bey'di galiba. O
0: olabilir, Ömer Fenelli olabilir. Ha, farklı. Evet. İsim belli değildi.
1: Peki.
0: Sayın Ali Koç'un en son kendisine yakın kongre üyelerine soruyorlar hani... Kimi destekleyelim? Hani biz Fenerbahçe lehine ve sizin görüşlerinize uyan, bizim görüşlerimize uyan kimi destekleyelim noktasında Ali Koç'a görüş soran, Ali Koç'un fikrini soran, Ali Koç'a yakın kongre üyelerine Sayın Ali Koç serbestsiniz diyor. İstediğinize destek verin. Benim bu kongre ile ilgili bir görüşüm yok. Fenerbahçe için hayırlı olsun diyor. Serbestsiniz diyor. Bu çok önemli. Çünkü bak Ali Koç'un bazı insanlar reddediyor bunu. Biz gördük kongrede bunu. Minimum 8 bin kemik kitlesi var. Bak minimum. 7 yıllık şampiyonluk özleminin üstüne 2024'te bu sezon şampiyonuz diye söz verip Mourinho'lu bilmem neli muazzam maaşlarla kadro getirmesine rağmen yine şampiyon yapamamasına rağmen Saadettin Saran'a, Aziz Yıldırımcıların desteklediği Saadettin Saran'a karşı bu yıpranmışlıkla 250 oyla kaybetti. Ki 126'sı buraya gelse yine kazanıyor. 12 bin küsür oy aldı. Var kemik kitlesi. Bana göre 8 bin, bir de kimine göre 18 bin. 8 bin, 12 bin. Şimdi Ali Koç'un serbestsiniz dediği kendi kitlesine bu denklemde iki adaylı Aziz Yıldırım ve Hakan Safili kongrede matematik nasıl olur? Bak söylüyorum. Nasıl olsa bir yıllık. Ali Koç da bize serbestsiniz dedi. Ne gideceğim ya bu seçime diyenler var. Ali Koç kitlesinden. Eğer seçime katılım 15 binin altında kalırsa 12 bin, 13 bin. Aziz Yıldırım'ın şansı çok. Hı hı. Ama seçime katılım artarsa, Hakan Safi seçime katılımı arttırmaya çalışıyor. Ali Koç'un kitlesi de gelirse, Ali Koç'un kitlesi seçime geldiyse kolay kolay Aziz Yıldırım'a vermez.
1: Tabii.
0: Hakan Safi de biraz olarak seslenirse o da dengeler. Ama seçime katılım çok olsun diyen kişi aynı zamanda yine Aziz Bey olur. Geçen de güzel dedi ama. Hep birlik beraberlik diyor. Geçmişte biz diyor kırgınlık yaşadıysak Fenerbahçe için mücadele ederken, şirketler kurarken, şampiyonluklar alırken yaşanan ortamın sıcaklığından sıkıntı yaşadık sizlerle diyor. Buyurun diyor kırgınlıkları çözelim diyor. O sayı artarsa kongreye geldiğinde bunu şimdiden hazırlamaya başladı Aziz Bey bu söylemleriyle. Hani onlara da sesleniyor. Ben diyor zaten bir yılına geliyorum. Ama benim şu andaki analizim bu. Aziz Bey şunu söylüyor. Ben diyor 120. yıl için geliyorum bir yıl yapacağım. Şampiyon olur camia bırakmaz 3 yıl daha devam et 2030'a kadar der ayrı bir şey. Bir yılına geliyorum diyor. Bir de Aziz Bey orada bir federde şunu söyledi.
1: Ne söyledi abi?
0: Biz dedi 1998'de geldik çok güçlü bir

0: yönetim kurduk. O günkü gibi güçlü bir yönetim kurup 20 yıllık o günkü gibi bir proje çizmemiz lazım dedi. Barış Bey de ortaya koydu bu Fenerbahçe Kalkınma Platformu'ndaki
1: evet.
0: konuşmalarında aynı şeyi söylüyordu. Aziz Bey dönemindeki başarının bir sistemle geldiğini, 20 yıllık 15 yıllık bir proje kapsamında geldiğini, 2011'de kumpasla sekteye uğradığını, buna rağmen 2014'te bir daha şampiyon olduğunu vurguluyordu. Yani Aziz Bey diyor ki öyle geldik bir sene şampiyon yapacağız, doğru, ama yönetimimizle, projelerimizle, ilişkilerimizle, camia gücümüzü birleştirme noktasıyla birlikte bizim 20 yıllık bir plan ortaya koymamız lazım diyor. Doğru söylüyor. Bak Fenerbahçe böyle giderse şampiyon olur seneye. Ama bir plansızlık içinde tesadüfi bir şampiyonluk olur ya da bir yıla abanırsın. 10 yılda bir şampiyonluk alan bir takım olursun. 20 yıl sonra yeni nesil çocuklara hitap edemeyen bir kulüp olursun. Korkunç bir şey. Camianın daha geniş perspektiften bakıp bütün unsurları kullanması, oyunu kuralına göre oynaması, seçim bittikten sonra seçilecek başkan kim olursa olsun, Aziz Bey de diyor, diğer adayımız da seçilebilir diyor. 8 Haziran sabahı arkasında dimdik durması lazım. Yoksa işler kötüye gidiyor.
1: Yönetim konusunu açtın, oradan bir parantez açmak isterim. Şimdi sence bu seçimde Hakan Bey mi daha güçlü bir yönetim listesi kurar yoksa Aziz Bey mi?
0: Valla Aziz Bey liste noktasında bayağı yol almış. Hakan Bey tarafı da çok iddialı yalnız.
1: Evet.
0: Bir de Hakan Bey şey demiş, ben daha konuşmadım, konuşmaya başlayınca göreceğim diyormuş yani. Projeler, transferler, onlar bunlar. Yani Hakan Bey tarafı kampanyada çok iddialı. Transferden işte projelere, diğer konulara doğru. Aziz Bey tarafı da büyük bir rüzgarla geliyor. En azından bu sene bu kez şans verelim duygusu biraz camiada hakim. Yönetimini çok güçlü kuracağı belirtiliyor. Yönetiminde çok ciddi mali katkıda bulunacak, kasa kolaylığı yapacak isimler olduğu söyleniyor. Bir de Aziz Bey'in kendisi zaten bir umut şeklinde şu anda camianın önünde.
1: Peki. Şimdi biz başlıkta dedik ki tarihi transferler yolda.
0: Evet.
1: Birazcık transfer konuşalım. Artık zaten yavaş yavaş gündem. Hı-hı. Yani Fenerbahçe'de gündem bitmeyecek aslında yazın. Hı-hı. Hem seçim var hem transferler var. Tarihi transferler yolda. Kimlerle görüşüyor Fenerbahçe başkan adayları?
0: Şimdi önce mevcut başkandan başlayalım.
1: Buyurun.
0: Cirosi ile görüştüler. Salah'la görüştüler. Bir tane yabancı kaleciyle görüştüler. İsmini bilmiyorum onların. Onu söyleyeyim. Önemli görüşmeler yaptılar. Cirosi, Salah, bu görüştükleri yabancı kaleci. Bunları Hakan Safiye, Sayın Saadettin Saran 2 gün önceki kulüpteki görüşmede vermiş. Biz buralara getirdik bu çalışmaları diye. Malang Sarr'la görüşmüşler. Fransa'da Lens takımında Malang Sarr, sol stoper. Bunları vermiş. Aziz Bey isterse ona da verir. Ama aynı zamanda Hakan Bey'in, Aziz Bey'in kendi şeyleri de var.
1: Çalışmalar.
0: Transfer çalışmaları da var. Mesela Leao iki tarafında listesinde. Yine Aziz Bey tarafında Sörlot ve Lukaku ismini çok net duyuyorum. Kim Minje ismi Aziz Bey tarafında da var. Yine aynı isimler Hakan Bey tarafında da var. Hakan Bey tarafında ayrıyetten Pavlidis durumu söz konusu. Malang Sarr'a sıcak bakmamışlar Hakan Safi tarafı. Daha çok Kim Minje özelinde duruyorlar. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye Mendes şu anda çalışıyor. Her iki başkan adayına da oyuncular teklif ediyor. Mendes yine 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini Fenerbahçe ödetip Ederson'u, Jesus'un çalıştırdığı, bu sezon muhtemelen Arabistan'da şampiyon olacak Al-Nassr takımına götürmeyi düşünüyor. Ya Fenerbahçe'de Semedo, Archie Brown, Sıdıki, Ederson, Çağlar, bu oyuncularla yürünecek bir yol yok. Ama bir de gelecek olanlar var. Yerli yabancı 12. Ben evet. Saydım baktım. Onlardan Fenerbahçe'de kalacak kalibrede de adam yok.
1: Yok.
0: Bunları yollayacaksın. Onları gelince yollayacaksın. Gönderirken üste para vereceksin. Maaşlar vereceksin bir kısmını.
1: Oralar
0: bunlara para lazım.
1: Abi ya.
0: Alacaklarına para lazım. Bunları bir an önce yapman lazım. Keşke Fenerbahçe bu kongreyi daha erken yapsaydı.
1: Değil mi?
0: Abi 1 Haziran'da maç var. Tamam. Konuşmaları şeyde yapardık. Lig kaçında bitiyor? 17'sinde.
1: Evet.
0: 20-21 Mayıs'ta yapardık konuşmaları. Şeyde yapardık. Statta son kongre gibi zemini bozmadan 1 Haziran'a saklayarak maç için oyumuzu geçen verdiğimiz gibi Kenan Evren arazisinde verirdik. Evet. Bari Kenan Evren arazisi ikinci kez bir işe yaramış olsun. Orada öyle duruyor, otopark yapmışlar. Biliyorsun Kenan Evren arazisi 49 yılına da değil 35-32 yılına mı ne alındı?
1: Tabii.
0: 2 yılı gitti. Yani Fenerbahçe'deki bu iç karmaşa, saha içi, saha dışı projeler hep geriye götürüyor Fenerbahçe'yi. Stadın büyütülmesine çoktan başlatılacaktı. Başlanmadı. Şampiyonluk yine gelmedi. Kadro yine abuk sabuk. Bir sürü adam gidecek, gelecek, bir sürü para.
1: Yine sil baştan.
0: Yine sil baştan. Kenan Evren arazisi duruyor, Maltepe duruyor. Bir de bir an önce Aziz Bey ile Hakan Bey'in artık konuşması lazım. Transfer, Maltepe, Kenan Evren, stat, neyse, vaatler, yeni arazi kazanımlarıyla ilgili doyurucu bilgiler, vaatler, artık konuşun. Galatasaray'da şampiyon oldu. Yani artık Fenerbahçe başkan adaylarından biraz da bunları konuşturtmasını bekliyor Fenerbahçe. Ya bugün konuşmaları lazım mesela. Transferlerinizi açıklayın. Protokol yapabiliyorsun.
1: Tabii.
0: Açıklayın. Vaatlerinizi söyleyin. Yoksa Galatasaray şampiyonluğu konuşulacak yani. Gerçi çok da konuşulmuyor. Dün ben baktım.
1: Bomboştu biliyor musun? Bizim oralar falan sakin.
0: O kadar yani. Net sokaklarda eskisi gibi var. Bak asıl o değil.
1: Stadın alıştılar içine... abi. Bu da bir gerçek.
0: Alışmaktan değil o.
1: Neden?
0: Bak bak. Galatasaray haftalardır kötü top oynuyor. Bak arkadaşlarımın Galatasaray arkadaşı attığı mesajlar var. Siz olursunuz falan diyorlar maç alamazsak. Alamama korkuları var. Derbide tir tir titrediler. Tedesco verdi maçı. Anlattım bunları. Maç bitti. Tabii rezil bir maç. Hakem skandalları falan böyle kazanıldı. Böyle şampiyonluk geldi. Galatasaraylı taraftarlar bakıyorum tribünlere o coşkuları yok. Ulan böyle kazandık diye. Daha güzel bir futbol bekliyorlardı. Antalya'nın önünde tir tir titreyen penaltı ve offside'den golle kazanan bir Galatasaray. Coşamadılar. Anlatabiliyor muyum? Coşamadılar. Sen bunun üzerine transferlerini hazırla. Bir an önce gelecek sezonu konuş. İki aday. Çıkın lütfen artık piyasaya. Bu suskunluğu bitirin yani.
1: Peki birazcık chat alalım. Sonra da yavaş yavaş toparlarız. İzleyenlerimiz ne demişler? Onları da ekrana getirelim.
0: Yayını da like edelim. Yorumları evet. Yazın. Yorumlara bakıyorum ne sorduğunuza. Okuyorum yorumlarınızı.
1: Hasan CEO. Bence Aziz Baba'nın Aykut Kocaman'ı sportif direktör yapıp danışman olarak tutacak. Yerli ya da yabancı hocayla kadroyu kurup yapıyla da mücadele edecek.
0: İnşallah.
1: Devam. Yaşar Köksal, Fenerbahçe Türkiye'dir, Edirne'den Kars'a demiş. Ahmet abi de onu anlattı.
0: Konuş.
1: Fener Love, teknik direktör değiştikçe Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmeyecek. Tedesco Ligi tanıdığı kadarıyla elinden geleni yaptı. Eylül Kongre yaparak bu sezon feda edildi. Geçmiş olsun. Fenerbahçe artık birlik olmalı demiş. Devam.
0: Korkunç bir düşünce.
1: Saygı duymak lazım abi.
0: Saygı duyuyorum canım. Melih ama Tedesco de... elinden geleni hı-hı. yaptı. Ne yaptı abi? Ne yaptı? Ne yaptı?
1: Tamam girmeyelim oraya. Sinirleniyorsun.
0: Ne yaptı? Tedesco ne yaptı? Hangi elinden geleni yaptı? Ya gönderileceği gün Ertan Torunoğulları Ömer Topbaş stada gidiyor. Şey tesise gidiyor. Sen hala o kulübün maaşlı çalışanısın. Devin Özek'i aratıyorlar. Yanımda Ertan Bey var diyor Devin Özek. Seninle konuşacaklar. Gelir misin? Ya da telefonda konuş bari. Özel bir yemekteyim diyor. Hadde bak. Ne özel yemeği? Kimin özel yemek yiyorsun? Fenerbahçe'den daha özel ne var senin hayatında? Ne olabilir?
1: Varmış işte.
0: Öyle bir kriz toplantısı, kriz görüşmesi. Yok diyor görüşmüyor.
1: Varmış. Devam. Melih Bey abi Lüleburgazlıyım. Aziz Yıldırım dernekleri sürekli geziyor. Hangi başkan gezdi böylece böyle dernek?
0: Bak güzel bilgi demiş. Vermiş. Bak Aziz Bey başlamış dernek gezmeye.
1: Tabii. Şey de çok bu arada sizin beraber olduğunuz o dernekte Aziz Bey girişte şey söylüyor mesela.
0: Bifeder. Orhan Epçin abimizin derneği. Evet, biz Fenerbahçe'yiz derneği.
1: Hatta Hodri Meydan'da da çıkmıştı kendisi Sonsuz Sadakat programında. Geri dönüp izlemek isteyenler varsa videoyu da hatırlatmış olalım. Aziz Bey şey diyor mesela ben diyor tezahürat falan istemiyorum.
0: İstemedi. Yani neyi kutluyoruz diyor.
1: Evet.
0: Şampiyonluk yani, yok 12 yıldır diyor. Doğru yaklaşım.
1: Çok güzel bir yer.
0: Ben de onu çok eleştiriyordum. Dernek geceleri oluyor. İşte ya da Ali Bey ya da Saadettin Bey bir yere gidiyor. Meşaleler falan. Baba ne niye kutluyoruz ya?
1: Değil mi?
0: Ya dalga konusu oluyoruz ya.
1: Katılıyorum abi.
0: Aziz Bey'in bu yaklaşımı doğruydu.
1: Bence
0: ben de oradaydım tam kapıda. Ben varken söyledi.
1: Senin olmadığın yer yok. Beni de artık sokacak mısın bu derneklere falan?
0: Derneklere değil ya. Dernek değil.
1: Yani şey yani işte. Organizasyonlara beni de götürecek misin?
0: Tabii ki kardeşim her zaman gel.
1: Beni de artık el vermen lazım.
0: Estağfurullah ya sen el verecek durumları çok aştın. Seni gidi Tedesco'cu seni.
1: Ver gazı coştur lazı. Devam.
0: Muzaffer Tedesco'cu. Sen Tedesco'yu savundun. Sonuç ortada. Sen
1: göster.
0: Tedesco'yu savundun.
1: Çıkar göster.
0: Sen istikrar adı altında Tedesco'yu savundun.
1: Evet doğru. Devam edelim. Fenerbahçe'de tribün sorunu var. Bunu çözmek çok zor mu?
0: Zor.
1: Bunu çözmek zor mu?
0: Her yok grubun bu kendine biri. Ait bir gücü var çünkü.
1: Bu tribün düzelmeden birlik olmadan bu çeteyle yok. Mücadele edemeyiz demiş.
0: Çok zor.
1: Devam. Z9999 şampiyonu olmayan başkan ve teknik direktör gelmemeli demiş.
0: Doğru.
1: Devam. Fener Love. Her sene sonu hocalar günah keçisi ilan ediliyor. Şunu herkes anlasın artık. Teknik direktör istikrarı olmadan kimse bir şey yapamayacak. Sonra sucu bucu diyorlar demiş. Devam. Z Olympiakos maçında Fred alıp turu verenler gelmesin demiş. İsmail Hoca'ya bir eleştiri getirmiş. Devam edelim. Görkem Bey, sizin süper chatinizi şu yüzden ekrana getirmiyoruz. Hadi oradan falan gibi bir ifade kullanmışsınız. Yani kime burada hadi oradan gibi bir ifade kullanıyorsunuz? O yüzden getirmiyoruz ekrana yani. Yoksa eleştiren şeyleri okuyoruz gördüğünüz gibi. Murat Bey, dün yaşananları gördük. Safi nasıl bozacak bu düzeni demiş. Devam.
0: Burada bir bilgi vereyim. Hakan Safi hem Ali Koç yönetiminden hem Saadettin Saran yönetiminden birkaç kişi yönetimini almaya çalışıyor. Hı hı. Oralara da hitap edebilecek böylece. Onu söyleyeyim. Bunu da bir bilgi olarak verelim.
1: Peki. Varsa devam. Z takıntılı değil, formayı hak edene veren teknik direktör lazım demiş. Devam. Murat Bey, Tedesco geldiğinde Murat Göle hocaya hiç mi danışmadı demiş. Bilemiyoruz.
0: Ya Tuncay Şanlı'yı Samandıra'ya getirdiler. İstemedi, deri ağzında konumlandırdılar.
1: Dinlemedi. Gönül de gelmişti.
0: Gökhan Gönül'ü yediler. Ondan Tuncay Şanlı'yı dinlemediler. Zeki Murat Göle'yi mi dinlerler ya? Onlar çok iyi biliyor Türk futbolunu.
1: Devam. Hayat motivasyondur. Ahmet abi selamlar. Aleyküm teknik selam. Direktör Selçuk İnan olsa fena mı olur? Yorumun nedir? Selçuk İnan ismi çok konuşuluyor.
0: Evet abi. Olabilir. İyi bir takımın başında Selçuk İnan da şampiyon yapar.
1: Devam. Peki. Süper chatlerimiz bitti. Bir tane daha geldi. Onu da hemen hızlıca ekrana getirelim. Cemil Eyüpoğlu demiş ki merhaba, gelecek başkanımızdan yabancı sermaye açılımı istiyorum. Bu kulübü satmak anlamına gelmez. Paris Saint Germain örneği gibi sürdürülebilir yüksek finans gücüyle hem ligi hem Avrupa'yı domine edebiliriz demiş.
0: Satmak yok diyor ama.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Peki abi, var mı eklemek istediğin?
0: Çok teşekkür ediyorum. Yorumlara çok önem veriyorum. Lütfen yorum yazın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Hepsini okuyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
1: Peki, herkese teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere.
0: Bakalım yeni sezonun algısı ne olacak? Sakın ha, sezonu bitti. Mutlaka yenisini de üretecekler. Onların ne yapacağını biliyor Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe kendisi ne yapacağını bilmiyor. İnşallah bu sefer bilir.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
4: Böyle mi olacaktı? Diyor Galatasaraylılar. Tamam, şampiyon oldu, kutluyoruz. Lakin hak ettiler mi, o da tamam. Ama ölmek ölmek, dirilmek herhalde böyle bir maça ait olur böyle bir laf. Ligin en zayıf takımı. Dakika 60 küsür, 2-1 mağlupsun. 1-1'den sonra Antalya 2-1'i buldu. Ondan sonra dayanamadı. Yani bu güneşe kar dayanamadı ve kaybettiler. Önce bir penaltı, ardından da bitime dakikalar kala bir kendi kalesine gol veya Osimhen'in attığı gol, tartışılır kimin attığı.
5: Osimhen'e yazılır kaleye gittiği için hocam.
4: Tamam. Dolayısıyla Galatasaray kazandı. Antalya Spor kendini ateşe attı. Son 30 dakika öndelerdi. Galatasaray'da futbol adına hiçbir şey yok. Üretim yok. Sadece tamam, topa sahip olma fazla. Oyunu domine ediyorsun sağdan soldan ama son paslar kötü. Sonuç olarak Galatasaray kolay değil, zor bir şampiyonluk maçını kazandı bu gece.
5: Evet hocam, sizden de ilk sözleri alalım. Sonrasında genel performanslara değiniriz ama herhalde az önce Icardi'yi gördüğüm için söylüyorum. O da gururlu bir, hani veda olursa bilmiyoruz artık, seneye belki tekrar sözleşme yenilenir ama az önce Icardi'nin bir bakışını gördüm. Gururlu bir şekilde bir baktı. Çünkü son golde gerçekten büyük bir katkısı vardı. Galatasaray'da şampiyonluklarda çok büyük katkıları olan, özellikle iki şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Icardi, dördüncü şampiyonluğun final golünde de yaptı katkısını.
6: Söyleyebilir miyim bir şeyler?
5: Tabii hocam.
6: Şimdi tabii yöneticileri konuşuyor. Sakın ha sezonunda aramızdaki ilişkiyi dondurduğun ofsaytimsi atılan gol, penaltımsı golle şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ferhat Gündoğdu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluklarını kutluyorum. Hayırlı olsun.
5: Başka bir şey söylemek ister misin? Sadece buna mı bağlıyorsunuz?
6: Kitlendin mi?
5: Evet hocam.
6: Hayır canım benim. Kitlendim.
5: Yani sonuçta üst üste 4 sene
6: Icardi
5: şampiyon
6: gururluydu. Olan bir... Icardi gururluydu. 4 sene üst üste şampiyon olabilir canım. Oyuna oldukları şeyleri bakıyoruz. Icardi gururluydu. Çünkü 2 sene emeği çok büyüktü. Sonra bu süreçlerde Osimhen geldikten sonra Icardi'ye çok şeyler söylediler. Ve dolayısıyla Icardi de son bir kez tribünlere baktı. Ve öyle yürüdü gitti. O yüzden de söylenecek çok söz yok. Bir süreç içerisinde şimdi Antalyaspor küme düşme hattında, büyük bir ihtimalle kümesi düşecek. Yenerse düşmeyecek belki ama öyle bir sürece girdi ki düşen takımların kaderini belirleyen hakemler, şampiyonluğun kaderini belirleyen hakemler, kendini değiştirmesi gerekenlerin değiştirmediği bir ortamda Türk futbolunun geldiği son nokta. Allah'tan dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya şampiyonasından sonra da curcuna çok. Hayırlısı olsun.
5: Ahmet hocam, Okan Buruk, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste ikinci kez oldu. Artık hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk diyelim. Bu arada ikinci kez oldu derken futbolculuk döneminde, yani Fatih Hoca ile yaşanan 4 sene üst üste de Okan Buruk futbolcu olarak o kadroda, şu anda da teknik direktör olarak üst üste 4. şampiyonluk Okan Buruk.
4: Yaşadı.
5: Bir de Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk. Gerçekten Okan Buruk.
4: Bir de Akhisar'la Türkiye Kupası.
5: Ve Süper Kupa.
4: Evet. Süper Kupa. Doğru, süper... doğru.
5: Ve yani baktığımızda Okan Buruk adını altın harflerle Türkiye futboluna, Türk futboluna yazdırıyor.
4: Şimdi Galatasaray derbilerde fakir bir takım. Kabul edin. Derbilerin kralı Fenerbahçe. Bakmayın siz Galatasaray'a yenildiğine. İyi oynamadan bazı maçları veya birçok maçı oynamadan kazandı. Özellikle Samsun maçı ve özellikle bu akşamki maç. Galatasaray çok zor şampiyon oldu. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Fenerbahçe kendine yansın. Kendine yansın. İki maçı, 2-3 maçı 90 artılarda, 90 artı onlarda kaybetmesen bugün belki son maça kalacaktı. Sonuç olarak başarı daima konuşturur. Başarı birçok eksikliğin üzerine örter. Başarı birçok hataları maalesef unutturur. Şu anda da Okan bak ne güzel paşa paşa konuşuyor. Niye çim demedin? Niye ıslattılar demedin? Sulamıyorlar demedin?
5: Hocam şampiyon oldu.
4: Bir de mesela bugünkü Galatasaray'ın attığı ilk gol. Bir bakın bakalım ne? Offside mı değil mi?
5: İlk atıldığında o dominasyon Ersen'e Senşin şampiyon.
4: Tamam. İlk ortalandığı an Osimhen offside. Her ne kadar topa Osimhen dokunmasa da arkasındaki savunma oyuncusuyla bir teması var. Bana göre offside. Offside. Bana
5: çünkü
4: göre.
5: Yani atıldığında Osimhen offside'daydı.
4: Dursaydı problem yok. Geri gelip kafaya çıkacak Antalya sporlu oyuncuyla teması var. Ne diyor kural? Yani coğrafi offside var ya, sen coğrafi offside'dan aktif offside'a geçiyorsun temasla birlikte offside. Şimdi niye oluyor? Şunu diyemez kimse. Ya offside yine hayır. Hocam, bu maç son 10 dakikada kazanıldı, 15 dakikada evet. Kazanıldı. Son hani maç o golü verirsin de arkasından 5 tane daha atar galsa, o olmasa zaten 5 atar. Böyle bir tablo yok burada. Ha penaltı konusunda ben penaltıya yakınım. Çünkü Osimhen topa vurduktan sonra ayakla uzanıyor. O da geliyor aleni bir şekilde, özellikle yer kamerasına baktım. Penaltı Antalyalı oyuncunun acemiliği.
5: Burada hocam ben Bülent Hoca'ya da maç içinde söylemiştim. Ya özellikle İstanbul'a gelen deplasman takımları hamlelerine çok dikkat edecek. Hani ufak bir teması gösterdiği an o penaltı olunuyor zaten. Ben tam tersine çok penaltı çıkacağını düşünmüyorum.
4: Sence penaltı mı?
5: Penaltı. Ama fotoğraf penaltısı diyorum ben ona.
4: Ya bak ne diyorum.
5: Var geri çeviremiyor.
4: Hazır mısın?
5: Çünkü darbe var.
4: Hazır mısın? Bizim zamanımızda.
5: Buna devam denirdi.
4: Bu tür kolay penaltılar verilmezdi. Veya şunu söyleyeyim sana. Dünya Kupası finalinde Fransa İspanya oynuyor. Maç 0-0. 89'da böyle bir penaltı veriyorsun. FIFA der ki okey penaltı.
5: Ama bir daha.
4: Ama hayır. İçine sinmez. Ha, penaltı içine sinecek diye bir kural da yok.
5: Ben hep onu şunu söylüyorum.
4: Yani şunu hep ben şunu derim. Ben orada olsaydım Varda bu pozisyon penaltı verdi.
5: Hocam ben hep şunu söylüyorum. Dakika 2-2. Dakika 90.
4: Evet.
5: Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek noktada. Osimhen'e verilen penaltı gibi tam 90+5
4: Antalya.
5: Antalya'ya penaltı verilse tüm Galatasaraylılar penaltı der mi?
4: Tabii ki demez. Yediği haltın farkında Yunus'a yapılan kırmızı kartlık bir hareket var. Sonra da Antalya orada da müdahale etmiyor. Şimak evet. Orada diyorlar ki müdahale etmez. Olay dışarıda. Hayır. Kırmızı kartı gerektirecek bir hareket varsa dışarıda da olsa müdahale edeceksin. Hakem rezil. Osimhen'in atılması lazım. Niye? İlk yarıda yaptığı hareket sarı. Maçın sonlarına doğru boğuşmalar, öfke kontrolü çok az Osimhen'in. Kırmızı, ama bunlar hepsi şampiyon olunca sadece lafta kalıyor. Konuşuyoruz o kadar.
5: Hocam tekrar sorayım o zaman. Bülent hocama soruyu yöneltmeden önce. Okan hoca futbol, daha önceki Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunda futbolcu olarak sahada. Bugün de teknik direktör olarak sahada. Okan Hoca için neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok çok büyük bir başarı imza attı.
4: Okan Hoca bu akşam Bebek Otel'e mi gider? Bebek Otel'e mi gider? Alkol mü içer? Kahve mi içer? Beni bilmem. Ama oturacak, düşünecek. Ben böyle bir 4 sene arka arkaya şampiyon olduğum halde Galatasaray camiası beni tam kabul etmedi. Ben nerede hata yaptım diyecek. Bu 4 yıl boyunca futbol dışı, kenarda, maç sonları verdiği deklarasyon ve röportajlardır yaptıkları avam, kötü, Galatasaray cami yakışmayacak konuşmalardan uzaklaşacak.
5: Hocam bu sorgulama belki de Galatasaray'ı başarıya taşıyor olabilir mi?
4: Hangi sorgulama?
5: İşte 4 yıl şampiyon hoca acaba mı diyor bütün Galatasaray camiası. Bugün
4: yani şunu başka bir takım Okan olsa gönderirse, Okan Buruk gönderirse, Fatih Terim gelse camiada büyük bir pozitif haykırış olur. Okan Buruk gönderirse, Arda Turan gelse yine camiada büyük bir haykırış olur. Oysa ki bu 4 sene Fatih Terim zamanında Fatih Terim'e gönderdiğin an kulübü yakarlardı. Buradan ders çıkartacak olan kişi Okan Buruk'un sadece kendisi. Sadece kendisi. Ama hala burnu kaftağında. Ben ders vermem, ders alırım, ders vermem falan raconlara. Fatih Terim'si raconlara giriyorsa önümüzdeki sene de onu çok kötü günler bekliyor.
5: Hocam sizden bir Okan Buruk yorumu alayım. Bir teknik direktör olarak. Yani Okan 5. şampiyonluğu Süper Lig'de. 4 Galatasaray, 1 Başakşehir.
6: Şöyle söylemek lazım. Okan Hoca başladığı antrenörlük kariyerinde tabii ki çok zorluklar içerisinde gele işte çalıştığı takımlarda hep istediği randımanı bir türlü tutturamadığı bir ortamda en son Akhisar'daki kazandığı kupayla ve son hafta kaldığı kümeden sonraki Başakşehir'e gelişi ve Başakşehir'deki o şampiyonluğu Okan Hoca'nın başka bir boyuta gitmesini sağladı. Tabii ekibini de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sonucunda Okan Hoca Türk futbolunda uzun yıllar oynamış. Ve sonunda da arka arkaya şu anda öyle veya böyle 4. şampiyonluğunu Galatasaray'da, bir de Başakşehir'de olmak üzere 5 şampiyonluk almış bir hoca. Avrupa'da şimdi Fatih Terim'le hani kıyaslamayı zaten kabul etmez. Avrupa'da Galatasaray bu anlamda büyük maçlarda belki biraz iyi oynamış gibi gözüktü ama başarı gelmedi. O yüzden de Okan Hoca'nın yapabilecekleri ve yaptıklarıyla tabii ki takdir hak ediyor. Galatasaray taraftarları ne kadar çok istifaya davet etse de son 10 dakikadaki oyunu ile maçı kazanmış olsa da bu süreçlerde önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda da hep aynı şeyleri yaşadıkları için hani desteklerle şampiyon oldukları için o yüzden hep Okan Hoca'ya saldırmaya devam ediyor Galatasaray taraftarı. Onlar da biliyor gerçekleri. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Sakın ha sezonunda aramızda kalsın dediğimiz, ilişkiyi de dondurduğumuz penaltımsı, hatta önce ofsaytımsı Osimhen'inki, sonra penaltımsı Osimhen'inki, verilmeyen kırmızı kartlar ve şampiyonluk. Tebrik ediyorum.
5: Hocam siz Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili, yani Bülent Hoca bazı imalarda bulundu.
4: Kardeşim Galatasaray'ı şampiyon yapan ne Dursun Özbek?
6: Hocam ofsayt değil mi şey Osimhen'inki?
4: Evet ofsayt.
6: Buyur abi, ofsayt işte, olmasa gol olmasa olmayacak şey. Yani. Beraber bitecek. Kim belirledi? Gene hakem belirledi.
4: İşin kötüsü şu.
6: Son dakikadaki Fenerbahçe, pardon hocam sözünü kestim. Fenerbahçe'nin son dakika Rize maçındaki pozisyonda kırmızı kart normal şartlarda golü yemese bugün puan farkı bile nerelere gelecek? Dönüyorsun, burada da aynı şekilde vermeyen bir hakem. O zaman söylenecek çok söz yok ya. Değişmesi gerekenleri değiştirmeniz gerekiyor. Ama Beşiktaş, ama Fenerbahçe, ama Trabzon, ama düşen bu takımlar içerisindeki haksız uğrayanlar, Kayseri'ydi, Karagümrük'tü. Hatta bir sürü takımlar var.
5: Emirhan'cığım anket açalım. Galatasaray'da sezonun oyuncusu kim? Osimhen, Uğurcan. Üçüncü oyuncu kim koyalım?
4: Barış Alper.
5: Dört diğer. Osimhen, Uğurcan, Barış Alper, diğer. Bir anket
4: peki,
5: açalım.
4: Galatasaray'ın seti. Şampiyon olmasının en büyük sebebi diye bir anket daha aç. Birinci şık federasyon ve hakemler. İkinci şık Okan Buruk. Üçüncü şık Fenerbahçe.
5: Hemen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Onun için biz anket açmıyoruz.
4: Ben şimdi söylüyorum. Galatasaray bu sene şampiyon olmuşsa bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin inanılmaz dahili var. Konuşmayan, itiraz etmeyen, sahada kalalım diyen Saadettin Saran. 90+11'lerde tamam hakeza yenen 2 tane 3 tane gol. Küme düşmüş bak bu akşam Karagümrük. Üzüldüm küme düştüler. Karagümrük'e kaybedilen 3 puan. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmasının temel nedeni ne Okan Buruk'tur, sadece Fenerbahçe'dir.
5: Galatasaray'ın da çok beklenmedik puan kayıpları oldu bu arada.
4: Oldu.
5: Ama Fenerbahçe'nin gerçekten hani böyle sezon boyu...
4: Ama mesela Galatasaray şunu yapmadı. Küme düşmüş bir takıma yenilmedi.
5: Yok.
4: Galatasaray öndeyken 90+8'de gol yemedi.
5: Yemedi.
4: Galatasaray öndeyken 90+2'de yemedi. Galatasaray öndeyken 90+8'de yemedi. Yedikleri goller
5: veya
4: Alanya,
5: sahada,
4: Alanya, Rize, Kasımpaşa.
5: En önemlisi Karagül. İç sahada tabii da ki. Şampiyonluktaki net tabii rakibi Fenerbahçe'yi net bir skorla yendi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı son dakika golüyle berabere kalmıştı. Bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstanbul'dan şampiyonluk görüntüleri. Tabii Galatasaray taraftarı da alıştı şampiyonluğa. Biraz daha o görkem, her sene siz söylemiştiniz bunu daha önce hocam. O coşku, görkem, kutlama biraz daha tabii ki normal olduğu için.
4: Bir şey söyleyeyim sana. Bir takımın, bu Galatasaray Fener, bir takımın bizim gibi birlikte arka arkaya 4 sene olması, şampiyon olması o ülke futbolu için iyi değildir. Asla iyi değildir. Ve dikkat et, bu seneki şampiyonlukta Galatasaray taraftarı böyle büyük bir coşku, vavalara falan gireceğini düşünmüyorum. Bir de dalga geçecekler. Zaten alışmıştık.
5: Evet.
4: Yani biz bu arada, falan filan diyecek.
5: Şu an yani baktığımızda önümüzdeki sezonu da şu an kadro eksiklere baktığımızda en hazır takımı yine Galatasaray.
4: Yani Toşa ne dedi yukarıda bize? Fenerbahçe. Ödenmesi gereken borç, oyuncuları salarken vereceğim para şudur budur baktığım vakit. Bir de yeni takım kurmak için çok büyük paraya ihtiyacı var. Üstelik Fenerbahçe'de bank oynayacak, şampiyon oynayacak bir takım oyuncu kurmak hem pahalı hem de oyuncular kim olacak? Kim? Kolay mı?
6: Daha başkan belli değil.
4: Daha başkan belli değil.
6: Hoca o da belli değil.
5: Ekranda Bursa'dan görüntüler var. Galatasaray taraftar Bursa'da kutluyor. Ankete katılımınız için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? Osimhen %52
6: orası
5: oyla
6: Bursa
5: şu an
6: Bursa değildir
5: lider.
6: Ya. Bursa mı orası?
5: Bursa hocam.
6: Bursa'da şampiyonluğu kutluyor Galatasaray.
5: Hocam orada kutlanır artık. Herkes kutlasın hocam her yerde.
6: Ayrı konu.
4: Senin kanaatin ne Galatasaray'da sezonun oyuncusu? Ben Uğurcan diyorum.
5: Ben de Uğurcan diyorum. Bu da Galatasaray'ın aslında bu sezonunu biraz özetleyen bir durum.
4: Bülent.
6: Ya büyük oynadı yani özellikle yaptığı icraatlarla bütün herkesin taktiğini kazanan yani Galatasaray'daki en iyi adam Ferhat Gündoğdu'ydu.
5: Ha yok.
4: Ferhat Gündoğdu kim? MHK başkan.
5: Hocam hakemlik mi diyorsunuz gerçekten?
6: Oğlum sezon başından beri hakem hataları olanlar belli, kazanılanlar belli, başka takımlara yapılanlar belli. Neyi anlatıyorsunuz?
4: Ben şunu diyebilirim.
6: Hayır biraz... Ahmet hocam tanımıyor. Hayır, o yüzden
5: Galatasaray Fenerbahçe'de da.
4: Bir şey söyleyeyim. Dürüst ol konuşayım. Hakem bu sene hakem hataları olmadı demiyorum. Ağır faiz hakem hataları oldu. Ama bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük eksi sezonunda 101 gollü falan 101 puanlı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda bu sene hakemler başrolü oynamadılar. Ben şimdi dürüst konuşmak gerekiyor. Benim inandığım...
6: Önceki senelerde hep oynadılar.
4: Hayır, biraz büyük ekşi zamanda ben diyorum. Büyük ekşi zamanında. Büyük ekşi zamanında. Federasyon Ankara başkanı. Büyük ekşi başka biri olsaydı Fener şampiyonu oldu. İsmail Kartallı Fener'den bahsediyorum. İki sezon önce.
6: Hayır, benim söylediğim şu. Bursa, Eskişehir, işte Sakarya, ondan sonra Ankara. Hadi Ankara başkent olması. Bursa, bunları da kutlamak zordur. Yani bunları şey yapamaz.
5: Bir Ahmet Hoca'ya bakabilir misiniz? Bir şey istiyor. Kahve herhalde. Arkadaşlar kahve, bir de kahve alalım. Ben de açıklamaları okuyayım. Yunus Akgün, herkesin çok büyük emeği var. Sahada ve sağ dışında herkes çok büyük emek verdi. Hepimizin eline sağlık. Camiamızın eline sağlık. Çok şükür demiş Yunus Akgün. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Bütün taraftarımıza hediye olsun. Çok savaştık. Allah'a şükürler olsun. Şampiyon olduk. Benim İlkay Gündoğan, benim için çok özel biriz. Tüm takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve camiamızı tebrik ediyorum. Dramatik olarak kazanmak da çok güzel bir duygu. Abdülkerim Bardakçı, bu yıl bizim için önemli. Tarih yazmak adına nasip oldu. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun demiş. Barış Alper Yılmaz, diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Şu an herkes Icardi'nin etrafında. Ahmet Hocam, baktığımızda Osimhen de kutluyor ama şimdi ilk iki sezon şampiyonlukta Icardi'nin emeği tartışmasız. Üçüncü sezonda bir sakatlık yaşadı. Bu sezon veda mı edecek, sözleşme mi yenilecek derken final golünde de büyük bir katkısı var. Aldı at dedi Kaan Ayhan'a.
4: Peki.
5: Icardi ile ilgili genel bir yorumunuz ve şöyle gururla bir baktı tribünlere.
4: Söylüyorum. Yılda 3-4 milyon euro alıyorsa bulunsun kalsın. Şu anda 12 alıyor değil mi?
5: Evet.
4: Şu anda 12 alıyordu.
5: 10-12
4: ayağın alırsın, fark etmez. 3-4 alıyorsa bulunsun. Ama 8-8 falan, yazık, günah yılda. Bitirmiş, kafada bitirmiş o da.
5: Peki 4 yıllık izini düşünürsek Icardi'nin?
4: İzimiz yok, futbolda dün yok kardeşim.
5: Yok, genel olarak ben 4 yıllık yorumunu
4: alıyorum. İlk 2 senesi şampiyonluğun baş mimarı. Son 2 sene şampiyonluğun asla baş mimarı değil. Bu baş mimarlara ben bu sene için Uğurcan'ı koyarım, Torreira'yı koyarım, efendim Osimhen'i koyarım. Ama Icardi'yi koymam.
5: Hocam en ölü halinde bile ilk 5'e girdi bence.
4: Neye?
5: Bu sezon.
4: Neye girdi ilk 5'e?
5: İlk 5-6'larda şampiyonlukta.
4: Şurada 15... bile... Icardi mi?
5: Evet.
4: Zaten... Hayır abi, hayır abi.
5: Hocam var katkısı.
4: Abi bir dakika, sen katkıyı sadece golle değerlendirme.
5: Tamam hocam. Uğurcan.
4: Bak tekrar söylüyorum. Benim şahsi görüşüm. Bülent Hoca farklı, sen farklı düşünebilirsin. Bu sene altın, bronz, gümüş madalya verirsen altın madalya Uğurcan. Bu seneki şampiyonluk için konuşuyorum. Gümüş madalya Barış Alper, bronz madalya Osimhen.
5: Hırsıyla diyorsunuz Osimhen.
4: Abi Osimhen bu akşam bak yine ölü toprağıydı. Gitti ona bulaştı, buna bulaştı. Atılmayı göze aldı ki atılması da lazımdı.
5: Ceza duruma da düşmeyi göze aldı.
6: Atılacak Osimhen.
4: Abi ilk yarıda yaptı hareket sarı. İkinci yarıda minimum sarı. O bir kavga oldu ya. Efendim zıplamalar, hoplamalar. Ama atılmazsan işte takımı ateşlersin.
5: Evet, o son haftayı gözünden çıkardı. Zaten oynamasam da olur dedi. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? İzleyenlerimiz de size katılıyor hocam. Osimhen %57 ile lider. Barış Alper %5 oy.
4: Olur mu abi?
5: Uğurcan %26. Diğer %11. Diğer %11 diyenler kime yazdığını bana yazarsa sevinirim. Lemina, çok mutluyum bu güzel anı yaşamak için. Çok çalıştık, hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Yalnız bir ara görüntü Galatasaray kulübesindeydi. Birbirlerine Fenerbahçe 3-0 işaretli yapıldı. Yani dakika 88'e geldiğinde bak, Galatasaray'da bir stres hakimdi.
4: Bir de şu, bazen hakem şansı, bazen yan hakem şansı, bazen futbol şansı. Yıllardır Galatasaray'ın lehine. Şimdi bu akşam baktığımızda Galatasaray iyi top oynadı mı? Hayır. Hayır. Penaltı okey. Osimhen atılabilir miydi? Evet. İlk gol offside miydi? Evet. Bütün bunlara maç 2-2'ye gelmişti. Orada defans oyuncusu Antalyalı bir metre öne çıksa offside olacaktı. Gol oldu. Maç 2-2 bitseydi Türk futbolu bu gece strese girmişti. Çünkü Kasımpaşa yendi ya Fenerbahçe'yi.
5: Tabii. Hocam seçim meçim o her şey.
4: Oman ve camiada şey. Bu akşam da mı olamadık? Bu akşam da mı olamadık? Belki yine haftaya Galatasaray Kasımpaşa'yı yenecekti, onu bilemem. Ama futbolun bütün elemanlarının şansı Galatasaray'a da akıyor. Akıyor.
5: Evet. Bakü'den görüntüler Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinde, kardeş ülke Azerbaycan'da da Galatasaray taraftarı şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Tabii ki ciddi anlamda şampiyonlukta da fark açıldı. Galatasaray 26. şampiyonluk, Fenerbahçe 19'da kaldı, Beşiktaş 16 şampiyonluk. Baktığımızda Beşiktaş'a 10 şampiyonluk, Fenerbahçe'ye 7 şampiyonluk fark. İki ezeli rakibine atılan 17 şampiyonluk fark. Bu çok ciddi bir fark Galatasaray adına. Arayı açmaya devam ediyor Galatasaray. Neler söylemek istersiniz?
6: Hocam?
4: Çok basit. Arayı açmasının çeşitli nedenleri var. Bir, Ali Koç dönemi ve Beşiktaş'ın son 10 senesi Ahmet Nur Çebi hariç gelen basiretsiz başkanlar, bazı ahlaksız başkanlar, asla Ali Koç'u kastetmiyorum, onun namusundan. Hatalar futbol anlamında çok yaptı ama takımdan çalayım, kendime kollanayım, hep böyle bir şey yapmadı. Yanlış kararlar, sportif anlamda yanlış hamleler, sistemden bazı sezonlar, her daim Galatasaray'ın yararlanması büyük ekşi zamanı. Tabii o bir de çığ gibi, mesela orada şampiyon oluyorsun. Şampiyonla parayı ona göre Osimhen'i alabiliyorsun.
5: Kim bu sene de hocam? Mesela
4: Türk futbol tarihinin en büyük hatası. Buna rağmen 4 puan şu anda fark. Devre arası Fenerbahçe, Saadettin Saran sanki kripto Galatasaraylı gibi. Kripto Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etmişse stop santraforları gönderiyorsun falan. Yine buraya kadar iyi geldi. Bütün bunları topladığım vakit Galatasaray'ın son 8-10 sene içindeki fırlayışı ortaya çıkmış oldu. Ha şu var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hırlı bir başkan gelmedi. Ne demek hırlı başkan? Bak zengin demedim. Bu işlerin ıcığını cıcığını bilen, hem futbolu bilen. Ali Koç'un ben futbolu bildiğine inanmıyorum. Saadettin sana futbol bildiğine hiç inanmıyorum. Aksi o basit işi yapmaz. Tutup da 3 sen santraforu yollamaz. Sıddıkiye de 22 milyon para verdirmez. Günah boynuna.
2: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
10: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. 10 Mayıs pazar gününden, çok önemli bir günden sizlere merhaba diyoruz. Günün anlam ve önemi hakkında bir şey demek ister misin Baran?
11: Tüm annelerimizin anneler gününü öncelikle kutluyoruz. Öncelikle kendi annelerimiz başta olmak üzere diyelim.
10: Evet.
11: Sen de kutlamak istersen Uğurcan.
10: ben de buradan kutluyorum. Zaten kendisine haber verdim. Dinle yayına giriyoruz diye saat 1'de.
11: Ben dedim ama dinliyor mu da emin değilim.
10: Ben tabii günün anlam ve öneminden bahsederken aslında daha önemli bir şeyden de bahsetmek istediğimizi düşünmüştüm ama daha önemli demeyeyim şimdi, çok yanlış anlaştılar
11: evet,
10: ama.
11: Ya tabii ki daha önemli demeyelim. Ben bütün Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutlarız. Dün çok önemli, 4 sene üst üste tarihte ikinci defa şampiyon olarak bitirdi Galatasaray. 4 sene üst üste olduğu için belki taraftarların işte coşkusunda bir azalma olmuş olabilir, artık alışmak diyelim. Takım niye ruhsuz, niye buraya kadar bıraktılar bu şampiyonluğu diye homurdanmalar arasında geçen bir şampiyonluktu Galatasaraylar için. Ama 4 sene üst üste bence çok kıymetli. Başta Okan Hoca, bütün yönetim, futbolcular, hepsini kutluyorum. Ve şeyi de hatırlatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruplardan öte ilerleyen bütün underdog başarılı takımlar, Sporting, Karabağ, Bodo, Hepsi kendi ligini kaybetti. Galatasaray da kaybedebilirdi. Kaybedecek bir sürü fırsat verdi aslında Fenerbahçe'ye, ama Fenerbahçe değerlendiremediği için de biraz bu seneyi de şampiyon olarak tamamlamış oldu diyelim. Tekrar bütün Galatasaraylıları kutlarız. Tabii ki bizim programımız Amerika Rüyası. Biz Dünya Kupası gündemimize buradan geri dönebiliriz diyeyim.
10: Teşekkür ederim Baran. Evet, gerçekten benim için de şu anda karşımda 98 Galatasaray formalı biriyle oturuyor olmak çok kolay değil. Ama spor bu. Yani diyebiliriz ki Galatasaray bu şampiyonluğu almadı, Fenerbahçe şampiyonluğu kendi kaybetti.
11: Galatasaray almadı demek haksızlık yani şimdi. Sen beni burada Galatasaraylı olarak yaftaladın. Ama yani ben şimdi tarafsızlığımı kaybetmiş biri olarak devam edeceğim yoruma belki, ama Galatasaray ya şampiyon olan her zaman hak etmiştir benim bakış açım. Fenerbahçe ama bu fırsatları değerlendirseydi bu sezon kesinlikle bir sürü fırsat gelmişti eline. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla.
10: Kesinlikle. Benim bu arada bugün için iki farklı eleştirim var. Birincisi anneler günü vasıtasıyla stokçuluk yapan bütün çiçekçilere sesleniyorum. İki haftadır çiçek bulamıyoruz. Şimdi fiyatlar artmış. Ama tabii ki annelerimize çiçekten esirgeyecek
11: çiçekleri
10: değiliz.
11: Çiçekleri önden alın kardeşim. Bugünün tuzağına düşmeyin.
10: Yani mezatta fiyatları yükseltmişler. Neyse. İkincisi de ya dün akşam Galatasaray şampiyon oldu diye güzeldi kardeşim. Ben 45 dakika niye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüste mahsur kalıyorum. Millet bayrak gezdirecek, korna çalacak diye. Dursun Özbek kendi cebinden mi veriyor bu benzin paralarını?
11: Ya insanların coşkusu, insanlar çok zor mutlu oluyor hocam artık. Yani bir mutlu olacak şey bulduğunda da coşkularını kısıtlamamak lazım. Ama şeyi söyleyelim, milli takımla şöyle bağlayalım. Milli takım Dünya Kupası'na kalınca 24 sene aranın ardından hiçbir kutlama olmamıştı. Hiç sokağa dökülmeme, insanlarda bir coşku yoktu. Acaba hani bu bana şeyi düşün. Hani kulüplerimiz açısından coşku devam ediyor insanlarda, bu taraftarlık duygusu, ama milli takım biraz bunu kaybetti mi? Acaba Dünya Kupası'ndaki belki olası zaferlerde ne göreceğiz? Nasıl olacak ortam? Ya yani burayı merak etmiyor değilim.
10: Yani umarız ki coşku geriden. Bence yani 24 yılın ardından hani bir belki ilgi düşmesi olmuştur, ama yani Türkiye'de biliyorsun herhangi bir konu gündeme geldiği zaman ilgi çok çabuk toparlanıyor. Yani bu gerek politik olsun, gerek spor olsun.
11: Bu futbol özelinde değil. Sanki benim hissettiğim, yani yanılıyorsam düzelt, Türkiye son basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadı.
10: Evet.
11: Eskiden Türkiye'nin hani Dünya Kupası finalisti veya Euro 2001 Avrupa Şampiyonası'nda yine final oynadığı zaman milli takıma 12 dev adama karşı da bir tutku, coşku daha fazlaydı. Sanki burada onu da kutlamadık. Ya genel böyle bir milli takım taraftarlığı ölüyor mu, bitiyor mu?
10: Keza voleybolda da öyle yani.
11: Voleybolun hadi coşkusu, seyircisi biraz daha düşük kalıyor. Daha küçük bir kesime hitap ediyor belki diyebiliriz, ama ama basketbolda bu, yani eskiden yaşadıklarımızı bildiğim için söylüyorum. Ülkece orada da coşkuyu çok üst düzey yaşardık. Hı hı. Onun da biraz söndüğünü hissettim. Bakalım Dünya Kupası'nda nasıl olacak?
10: Umutlarımız, temennimiz iyi olacağı yönünde. Eğer benzin fiyatları daha da artmazsa belki konvoylar dizilmeye devam ederler.
11: Sabahın 7'sindeki maçtan sonra ancak işe, trafikte zaten.
10: Trafikte konvoylar kendiliğinden
11: belki var. Trafiği keyifli hale getirebilir.
10: Beylikdüzü'nden Çeşme'ye kadar bayrakları açıp gideriz. O zaman konumuza geri dönelim. Tabii şimdi Dünya Kupası ne kaldı? Bugün ayın 10'u. 31 gün kaldı kickoff'a.
11: Tam bir ay.
10: Tam bir ay.
11: Heyecanımız çok giderek büyüyor, yaklaşıyor. Ve şey, hani dün hani ligin şampiyonunu kutladık. Ligler bitiyor artık. Hani tatil sezonu geliyor. Bazı futbolcular bu tatilden yararlanamayacak Dünya Kupası ile beraber tabii. Ama hani biz taraftarlar için daha böyle yaz ayları, daha tatil. Yani Dünya Kupası'nda da böyle sizin için belki hiçbir yerde bulamayacağınız, ben araştırdım çünkü yoktu, kimse yapmamış, hı-hı, bunu. Böyle en güzel rotaları çıkardık sizin için. Yani Dünya Kupası'na hala gidecekseniz veya öyle bir planınız varsa, bütçemiz var, zamanımız var, biz gezeceğiz, Amerika turu yapacağız bu yaz diyorsanız, çok güzel Dünya Kupası rotaları çıkardık. Onu bir böyle bir konuşalım biraz da böyle hani. Ya ileride de Amerika tatili plan, ya Dünya Kupası'ndan bağımsız planlayacak olanlar için bile böyle keyifli bir rota vermiş olalım.
10: Ya en azından gidemiyorsanız da hayal edersiniz bizimle beraber. Ben de evde kendi koltuğumda oturup oralarda olduğumu hayal edeceğim.
11: En azından hani gidemiyorsak da bunları maçlarla bağdaştırdığımız için, şu tarih şu maç var gibi, en azından en güzel maçlar listesi gibi de düşünebilirsiniz.
10: Hem belki bazılarının kafasında Amerika Yani Amerika, Meksika veya Kanada'nın haritası tam oturmamıştır. Bu bahsedeyle de birazcık genel kültür olur.
11: Çok çok bu arada Amerika ile sınırlı kaldık gibi. Çok Kanada ve Meksika'nın içinde çok güzel fikstür bulamadık diyelim. Oraya da değineceğim şimdi.
10: O zaman ilk rotamızla başlayalım. 26 Haziran Guadalajara Uruguay-İspanya maçı.
11: Meksika'dan aldığımız tek maç aslında. Çok güzel bir maç Uruguay-İspanya gözüken. Bu arada bütün rotalarımız ve maçlarımız şu an için belli olan gruplarda, henüz kesinleşmiş maçlar. Tabii ki turlar ilerledikçe çok daha güzel maçlar olacaktır. Turnuva devam ederken size yeni rotalarda paylaşıyor oluruz. Meksika'da çok güzel başlıyoruz Uruguay-İspanya ile. Bu arada hani Uruguay'ın şu an en önemli oyuncusu Valverde gibi duruyor. Valverde'nin de Real Madrid'de yaşadığı kavgalar, yani çok sıcak gündemler var. Belki oradaki takım arkadaşları İspanyol oyuncularla bir karşılaşma nasıl ya, kavgayı bir Fransızla yaşadı malum, ama hani bakalım İspanya'yla da nasıl bir eşleşme olacak. İki İspanyolca konuşan ülkenin, iki güçlü ülkenin mücadelesi tabii ki favori İspanya.
10: Biz fazla bir şey anlamayacağız ikisi İspanyolca konuşuyorsa herhalde. Ondan sonra neyimiz var? 24 Haziran. Ha,
11: burada şöyle 26 Haziran Guadalajara, yani şöyle planladık aslında. Bir Meksika tatili önden, Meksika gezisiyle bu maçı bağlayıp üstüne 27 Haziran'da Miami'ye uçarsınız. Kolombiya Portekiz yine çok güzel bir maçla kaparsınız dedik, veya burada alternatifli çalıştık. 24 hiç Meksika'yı çıkardık denklemden, sadece Amerika'ya gidiyoruz. 24 Haziran'da Miami'de İskoçya Brezilya maçı var. Yine çok farklı iki ekolün, hani bir mücadeleci bir takımla çok teknik bir başka takımın, iki farklı futbolun savaşı gibi olacak. Bu 24 Haziran'daki Miami'deki maçtan sonra da 27 Haziran'da Kolombiya Portekiz'de de Miami, işte Florida ile gezisiyle kapamış olacağınız bir rota gibi olacak aslında.
10: Bir Miami'de bir plaja gidersiniz. Bir...
11: Ya çok güzel denize girilir Miami'de.
10: O dönemde
11: köpek
10: değil mi?
11: Köpek balığından korkmuyorsunuz.
10: Güzel yemekler yersiniz. Aranızda zamanında Vice City, San Andreas oynamış olanlar varsa bir
11: şehre,
10: oraları...
11: Şehre aşinasınız zaten o
10: zaman. Çekersiniz kısa kollu şey, o Hawaii gömleklerini takılırsınız.
11: Ben naçizane, ben de haftaya Orlando'ya gidiyorum.
10: Bunu da her seferinde söylüyorsun.
11: Her galiba. Seferinde dönünce de söyleyeceğim.
10: Giden var, gidemeyen var.
11: Hayır, önden bir tadını alalım. Miami'ye çok yakın. Hani oraya gitmişken belki böyle bir Universal Disney, böyle bir parkları da yapabilirsiniz. Farklı orada güzel bir Florida tatil planlanabilir diyeyim.
10: O zaman sana iyi yolculuklar diyelim şimdiden. Sen bir oraların tadına var gel.
11: Teşekkürler abi.
10: İkinci rotaya geçelim mi?
11: Tabii ki. İkinci rota tanıdık. Milli takım rotası.
10: Nereden başlıyoruz? Yine diğer üçüncü ülkeden başlıyoruz. Mümkünse.
11: Evet. Kanada'dan hiç maçımız yok gibi düşünmüştüm. Bizim takım vesilesiyle, bizim çocuklar vesilesiyle aslında bir Vancouver sıkıştırmışız oraya.
10: Bunları montajda atarız.
11: Aynen. 13 Haziran'da Vancouver'dayız. Türkiye açılışını yapıyor Avustralya maçıyla. Amerika'nın ve Kanada'nın çok güzel, çok doğa harikası bölgeleri burası. Güzel böyle bir doğaya, böyle ormanlara, denize, okyanusa doymak isterseniz burada bir temiz hava, balıkçı marketleri, işte bu Türkiye açılışını yapıp oradan bir saat arabayla da Seattle'a geçiliyor. Hani Amerika'ya geçişinizi de öyle yapıp Seattle'da bir gezdikten sonra hemen 6 gün sonrasında San Francisco'ya bir uçak planlamak gerekecektir buradan.
10: Şimdi bir dakika. Seattle dedik. Sen de Seattle'a aşina bir insan olarak. Seattle'a uğrarsak ne yapalım orada? Neyi görebiliriz?
11: Space Needle denen bizim Çamlıca Kulesi gibi bir kulesi var meşhur. Belki oraya bir çıkıp manzaraya bakılabilir. Okyanusu, işte balinaları falan görmek için doğa harikası çok güzel bir yer. Bir balıkçı marketi var şehrin hemen merkezinde. O marketi gezebilirsiniz. Reklam yapabiliyor muyuz ya?
10: Yapabilirsin.
11: Reklama girmeyecekse çok ünlü, en ünlü kahve zinciri diyeyim. Onun ilk şubesi Seattle'da.
10: Ha, doğru.
11: Evet.
10: Ya bunun ben de teyzenin reklamını vereceksin sana. Yok, teyzemin böreklerinden yiyeyim bir şey yapacağım.
11: En ünlü kahve zincirinin ilk şubesi. Oturacak bir yer yok bu arada. Kahveyi alıp çıkıyorsunuz. Orası ziyaret edilir. Onun dışında da işte dediğim gibi San Juan Island falan, böyle adalar var, güzel doğa harikası, film seti gibi bir yer. Orayı böyle bir gezdikten sonra da artık aşağı doğru Kaliforniya'ya bir yolculuk çizilecek.
10: Daha sıcak yerlere gidelim şimdi. Seattle'ın yağmuru bitmez bir şey,
11: evet,
10: olur falan.
11: Evet. Yazı güzel olur ama.
10: İnanıyorum böyle diyorsan. İkinci maçımız, artık aşağı indik, San Francisco'ya varıyoruz. 19 Haziran'da Türkiye Paraguay maçı. Yine maç bahane, Francisco şahane bir yer.
11: Türkiye'nin bence en garanti maçı, hem böyle milli takım galibiyeti garantili inşallah. İzleyeceğimiz, rahat rahat San Francisco'yu gezeceğimiz. Evet. Ben de hiç gitmedim. Bak, burası hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden özür diliyorum. Giden varsa belki bir yorum varsa henüz yani burası için.
10: San Francisco'da neyimiz var? San Francisco'da Golden Gate Köprüsü var. Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmasa
11: falan
10: da
11: geziliyor galiba, değil mi?
10: Evet, orada hapishaneyi görebiliyorsun. Yani tramvaya binebilirsiniz. Şehir çok yokuş yokuş. Çok
11: gözümüzde filmlerden canlanıyor.
10: Yani şimdi bir İstanbul tramvayı olmasa da güzel bir yere benziyor.
11: Gezmeye değer kesinlikle. Oradan artık şey gibi, sanki böyle bir araba kiralanır artık. Uçağı bıraktık, arabayla Türkiye'nin son maçına doğru Los Angeles'a, Melekler Şehri'ne yol almaca.
10: Yani gruptaki son maçı tabii ki şimdi.
11: Tabii ki. Allah söyletmemiş olsun. Umarım devam edeceğiz. Biz şu an belli olan maçlar üzerinden tabii ki program yapıyoruz.
10: Oradan neydi burası? Bu 25 Haziran'da Los Angeles'a gidiyoruz. O yolun adı neydi?
11: Ocean Drive diye geçiyor. Bu yol böyle San Francisco, Los Angeles arası okyanus kenarı. Çok keyifli, arabanızla seyahat edeceğiniz, güzel vakitler geçireceğiniz bir yol. Orada da bir Los Angeles turuyla ve Türkiye-Amerika en hedef maçımızla sonlandıracağınız veya bütçenize göre, Türkiye'nin üst turlardaki şansına göre yine tekrar kendinizi programlandıracağınız bir seyahat planlamış olalım.
10: Oradan çıkınca da eğer bakiyeniz biraz azalmışsa belki bir küçük bir Las Vegas yapıp şansınızı
11: bakiyeyi
10: deneyip
11: yenilemek hedefleriyle daha da boşaltmayalım, aman dikkat edin. Bir dinleyicimizden galiba yorum varmış.
10: Evet, bir saniye şimdi bakıyorum ona. Evet, daha önce bu San Francisco'ya, Los Angeles'a gitmiş bir dinleyicimiz yazdı. Ocean Drive'ı çok övüyor kendisi. San Diego, Los Angeles San Diego arası dağlardan geçiyorsun falan filan, güzel peyzajlar varmış. Los Angeles Las Vegas arasını hiç önermiyormuş. Kötü çöl bir yol diyor. Mümkünse uçağa binin.
11: Arabayı ben de duydum orayı, çok bırakın. Tekinsiz diye duymuştum ben de birinden. Arada hiçbir şey yok. Başınıza bir şey gelse kurtaracak biri yok.
10: Lastiği değiştirecek biri çıkmaz. O zaman teşekkür ediyoruz bu küçük bilgi için.
11: Kime teşekkür ediyoruz?
10: Dinleyicimize,
11: dinleyicimizin ismini verelim.
10: Dinleyicimiz Efe Çubukçu Bey.
11: Sağ olsun.
10: Şimdi nerede kalmıştık? Evet, rotalarımızı, rota 3'ümüze geldi. Rota 3'e geldik.
11: Böyle en popüler Amerika destinasyonu diyebiliriz burası için. New York. New York'tayız.
10: New York artık bilmeyen yok.
11: Evet. Hepimizin aşina olduğu filmlerden, oradan buradan, dizilerden.
10: New York bilmeyen yoktu. Sanki ben 10 kere New York'a gittim. Ha, filmlerden gördüğümüz.
11: Uğurcan da gitmedi yani. Değil mi? Gitmedin değil mi?
10: Yok, hiç alakalı.
11: Yok ama hani şey, New York işte dünyanın merkezi diyebiliriz artık buraya. Burası da çok güzel maçlar vaat ediyor. 13 Haziran'da Brezilya-Fas maçı var. Bence çok keyifli bir maçtır. Maç olacaktır, düzeltiyorum. Çok keyifli futbol oynayan iki ülke. Çok eski kadrolarının eski şaşalarını biraz isim olarak yitirdiler ama yine de güzel bir futbol döneceğini hissediyorum o maçta. 16 Haziran'da da yine 3 gün sonrası yine burada MetLife Stadyumunda Fransa-Senegal maçı var. Bu maçta böyle atletizmin zirve yaptığı Senegal ve Senegal'in maçı diyebilir miyiz?
10: İki takımı birbirine ayıran tek şey formalar olacak diyebilir miyiz?
11: Yani diyebiliriz. Aşağı yukarı Fransa'nın da o bölge. Ya bu arada şaka bir yana, araştırdık programdan önce. Yani bizde de herkeste öyle bir algı var. Şu anda aktif Fransa kadrosunda sanırım Senegal asıllı tek oyuncu Usman Dembele. Ama yine de hani şakayı anlayan.
10: Sürçülisan ettiysek affola. Biz dinleyen Senegalliler varsa çok özür diliyoruz.
11: Senegallilerin kendi milli takımlarını seçmesini rica ediyorum. Fransa'yı güçlendirmeye gerek yok artık.
10: Tamam, neyse, çok güzel bir maç olacak kesin. Onun ardından
11: arada gerçi bir 10 gün koymuşuz burada. İyi bir süre var. Oraları bir güzel gezin, sindirin o bölgeyi gibi olmuş ya, burada.
10: Bu New York gez bitmez
11: gez,
10: zaten.
11: Gez bitmez yani. Gerçekten 20 gün de gezseniz New York gezilir. Ama bir 10 gün sonrasında da Boston'a. Yine New York'a yanılmıyorsam trenle 2 saat falan sürüyor. Yani yine yakın bir bölge. Boston'da çok gezmeye değer bir yer. Yani Amerika'nın hep şey derler, en, ben de hiç gitmedim ama Avrupa'nın en Avrupa'yı şehri derler. Boston en güvenli, en böyle Avrupa'ya benzeyen. Ya İngiltere'ye daha çok benziyor herhalde.
10: Ya sonuçta ilk kurulan şehirlerinden bir tanesi Amerika'nın. O yüzden gerek kültürel, gerek mimari, gerek şehir planlama olarak Avrupa'yı örnek almış bir şehir olması.
11: Yine aynı gruptan, normal, aynı gruptan bir maç seçtik. Burada Norveç-Fransa maçı var. Güzel olabilir. Haaland, Odegaard Fransa'ya karşı. Güzel bir maç vaat ediyor bu grupta. Hani gruplara da detay gireriz daha sonra. Senegal mi, Norveç mi? Hani Fransa'ya da lider olarak, favori olarak konumluyoruz. Senegal mi, Norveç mi çekişmesi ikincilik için çok kıyasıya olacaktır. Bu maçlar da belirleyici olacak bunun için.

0: 100 dolar bandındaydı.
1: Otobüs.
0: Aynen. Onu 80'e indirmişler yakın zamanda. Yüksek protestolar.
1: Çok düşmüş ya.
0: Bir de ilginç bir şekilde, yani ilginç ne kadar ilginç. Boston stadyumu özelinde bu tailgating, yani park yerinde, otoparkta partileme, maçtan önce eğlenme, Amerika'nın geleneksel aktivitesi yasaklanmıştı. Boston özelinde buna izin verilmiş.
1: Aa.
0: Yani çok tepki, çok tepki çekmiş abi.
1: Boston Belediyesi'ni kutluyoruz buradan. Tebrik ediyoruz.
0: Son rotaya geçmeden önce kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Hemen sizlerle tekrar buluşmak, bu turu tamamlamak niyetiyle küçük bir ara veriyoruz. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu arada ben şey söylemeyi unuttum. Ben Uğurcan, karşımda Baran, ama tabii ki yine teknik masada Berk Sayar'dan bahsetmeden olmaz. Onun yardımları olmasa biz ne reklamlara girebiliriz, ne yayın yapabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Son rotaya geçmeden önce bir dinleyicimizden yine bir yorum gelmiş. Çok haklı bir yorum ama yani demiş ki, önce mesajını söyleyeyim. Selamlar, iyi yayınlar. Biz kafamızı evden dışarı çıkaramıyoruz. Cepte metelik yok. Siz dünya turundan bahsediyorsunuz. X'de bilmeyenler için gülücük demek.
1: Biz Ali Koç'a yayın yapıyoruz.
0: Kesinlikle haklısınız tabii ki. Ama zaten biz de bunu söylüyoruz. Hani yani demin dediğim gibi ben de bunları hayal ediyorum. Hayal etmekten zarar gelmez. Hem
1: Bunu şey gibi düşünelim ya. Tabii ki ben de gitmiyorum kupaya. Hani biz hiçbirimiz gitmiyoruz ama hani giden olursa veya gitmeyen olursa da en güzel grup maçları gibi düşünebilirsiniz. Gruplarda bir şey vaat eden maçları aslında burada söylemek adına, biraz da sohbetimizi gezi rotalarıyla böyle renklendirmek adına tabii ki. Yoksa
0: tabii ki
1: kupaya gitmek çok zor malum, hep konuşuyoruz bunu burada.
0: Ama bu arada evet, gerçekten biz iyi maçları seçtik burada. Zaten bu konuda da bir eleştiri alacağımızı sanmıyorum. Ha, maçlar fiyasko çıkarsa o zaman başka bir konu. Ama
1: bence çıkmayacaktır. Ben iddialıyım maçlarımda.
0: Hatırlatacağım sana bunu. 10 Mayıs not aldım. Son rotaya geçiyoruz. Daha farklı bir yerden. 14 Haziran'da Amerika'nın kalbinden, gerçek Amerika'nın yaşandığı bir yerden.
1: Bu biraz daha bence şey, daha yaşlı nesil için güzel bir rota. Cowboy filmleri bile büyümüş. Yani bu, burası bir Texas bir rotası çiziyoruz bu arada. Daha geleneksel bir Amerika, böyle cowboy şapkalı adamlar falan görmek istiyorsanız orada böyle steakhouse yiyeyim falan, mesela geleneksel barbecue. Amerikan restoranlarında barbekü falan, öyle bir rota çizecekseniz çok güzel maçları vaat ediyor burası.
0: Ya da hani gerçek magacılar kim diye merak ediyorsanız gidip bakabilirsiniz.
1: Kesin. Buraya şey de denk geliyor değil mi Uğurcan? O seyahat sanki NBA ile çakışıyor mu?
0: Ya NBA finallerine denk geliyor. Şimdi biz rotayı Dallas'tan başlatıyoruz. Zaten Dallas Houston arası gidiyor. Ama hani eğer ola ki ilgiliyseniz muhtemelen NBA finallerinde Oklahoma City Thunder'ı ikinci kez göreceğiz. Geçen senenin şampiyonlarını. Ve Oklahoma City hemen Dallas'tan arabayla 3 saatlik bir yolda. Hani orada maç, yani finaller ayın 3 Haziran'da başlıyor ama eğer finaller uzarsa 19 Haziran'a kadar gidiyor. Hani bir uğrama ihtimali var.
1: İlk maçımız da bu arada burada 14 Haziran'da Dallas'ta, Hollanda, Japonya. Bu grup çok denk grup, çok iddialı bir grup. Birazdan grupları da böyle bir şey yaparız. Hollanda, Japonya. Japonya da bu arada Sports Illustrated'ın bir numaralı Dark Horse, yani favori olmayıp en çok sürpriz yapabilecek ülke adayı. Japonlar zaten her turnuva çok büyük bir istikrar sergiliyor. Çok makine gibi bir takım. Çok büyük yıldızları olmasa da. Japonya-Hollanda iddialı bir maç bu grup için.
0: Zaten biraz sonra da bu Dark Horse'lara, yani sürpriz yapabilecek takımlara geleceğiz.
1: Oraya geleceğiz evet.
0: İkinci maçımız 17 Haziran yine Dallas'ta. Yine hiçbir yere kıpırdamanıza gerek yok. O steakhouse'ları yiyip bir sindirip 3 gün sonra tekrar maç izleyebilirsiniz.
1: Çok iyi maç.
0: O da İngiltere-Hırvatistan maçı.
1: Çok iyi maç. Yani Avrupa futbolunun zirvesini temsil eden iki ülkenin grup eşleşmesi diyebiliriz. Hırvatistan son iki Dünya Kupası'nda birinde ikinci, birini üçüncü bitirdi ve Dünya Kupalarında çok iyi giden bir ülke son dönemde. Tabii ki burada hani artık Modric'in emekliliğe yaklaşması vesaire, bir jenerasyon kayıpları var. Eskisi kadar favori diyemeyeceğim ama yine de bir ekoldür ve İngiltere maçının sert geçeceğini hissediyorum şimdiden.
0: Ha, bu arada Modric demişken geçenlerde şeyden gelmiştim, Kenan Yıldız'ın bir röportajına. Amerikalılarla yapıyor röportajı ESPN'le Dünya Kupası öncesi.

0: Şey soruyorlar orada, hani hayatında forma değiştirdiğin en değerli oyuncu senin için kimdi diyor. Düşünüyor düşünüyor bulamıyor falan, sonra patlaya patlaya Modric diye. Kenan Yıldız'ın da gözdesi bir futbolcuymuş kendisi.
1: Tarihin evet gelmiş geçmiş en önemli orta sahalarında kendini herhalde futbol tarihinde ilk ona atmış mıdır diye düşünüyorum ki yani oralarda diyebiliriz. Modric çok önemli. Şimdi anlatmaya gerek yok.
0: Şimdi daha fazla duygulanmadan.
1: Evet, yaşlandığımızı hissediyoruz artık bu futbolcuların emekliliğe yaklaşmasıyla giderek bir gözler dolmaya başlıyor.
0: Rotamızın son maçı 20 Haziran'da Dallas'tan çıkıp Houston'a geçiyoruz. Ve orada kimler oynuyor?
1: Yine ilk Hollanda-Japonya grubuna geri dönüyoruz. Bu sefer Hollanda İsveç'le oynuyor. Şimdi İsveç bu kadar favori yani ya da Dark Horse diyebileceğim bir takım değil. Ama Isak ve işte Gyökeres çok önemli bir forvet hatları var. Yani sadece forvetleriyle bile turnuvada bir sürprize adaylar kesinlikle. Burada grup yani grubun birincisini sanki böyle Hollanda gibi konumluyorum şu an için. Ama ikincilik için böyle Japonya ile aralarında bir savaş olacaktır orada. Yani çok kolay o ikinciliği bırakacaklarını düşünmüyorum. O yüzden bu grup da heyecanlı bir grup ve grubun yine belirleyici maçlarından biri.
0: Kesinlikle. Evet, sizi daha fazla imrendirmemek için rota hikayemizi burada kapatacağız. Daha fazlasına girmedik. Zaten biz de daha fazlasını hayal edemiyorduk.
1: Bunlar grup rotalarıydı. Üst turlarda çok daha güzel maçlarla ve çok daha güzel belki turlarla yine turnuva boyunca karşınızda oluruz.
0: Şimdi hazır bahsetmişken ufaktan sürpriz yapabilecek takımlardan bir Japonya'dan girdik, bir İsveç'ten konuştuk. Bu turnuvanın potansiyel sürprizlerine geçelim diyorum. Ne diyorsun?
1: Olur abi, hafta içinde Sports Illustrated'ın yine turnuvanın potansiyel sürprizleri adlı bir makalesi vardı. Burada ondan bire sıralamışlar. Onları böyle bir tek tek geçelim bakalım kimi nereye koymuşlar. Bizim sürpriz adayımız kim? Belki onları da ekleriz burada yoksa.
0: Katılmadığımız varsa.
1: Tabii ki.
0: İçlerinde. 10 numaradan Meksika giriyor. Ev sahibi Meksika.
1: Ev sahibi şeyiyle diyeyim. Torpiliyle biraz almışlar gibi hissediyorum. Meksika bence çok iyi bir takım değil son dönemde. Şu an en iyi oyuncuları hatta neredeyse Fenerbahçe ile Edson Alvarez gibi gözüküyor kaptanları. Çok iddialı bir kadroları yok. Ama grup A'da Meksika kendi evinde tabii ki oynayacak maçları ve bu grupta Güney Afrika'ya karşı zaten ciddi favori. Güney Afrika biraz grubun sonuncusu gibi konumlanacak büyük ihtimalle. Onun ise Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti var grupta. Burada güçler denk gibi yani Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Meksika. Bu üçü arasında hangi üçlü 1-2-3 olur derseniz çok değişkenlik gösterecektir. Çok tahminlemesi kolay değil. Meksika biraz ev sahibi avantajını kullanıp grubun liderliğine ve en azından 2-2'de çıkmaya ciddi bir aday tabii ki. Ama çıktıktan sonra ne yapar konusunda Meksika benim için ciddi bir sürpriz adayı değil gibi duruyor bu turnuva üzerinde.
0: Meksika bu arada açılış maçını da Güney Afrika ile yaparak.
1: Evet. 11 Haziran'da turnuvayı da açacaklar.
0: Birazcık da galibiyeti garantilemiş, risk almamış gibi görünüyor.
1: 3 puanı cebe atarak yani başlamak önemli ama şeyi hatırlatmakta fayda var. 2010'un da açılış maçıydı. Orada 1-1 bitmişti maç. Yani o turnuvada da yenememişlerdi Güney Afrika'yı.
0: Ters köşe olmasınlar.
1: Ki o dönem daha iddialı bir Meksika vardı. Yani çünkü hiç belli olmaz.
0: Evet, zaten Meksika'nın da karnesine baktığımızda son 8 dünya şampiyonasında ilk 16'yı geçemediği görünüyor. Ki en son dünya şampiyonasında, dünya kupasında grubu geçememişti.
1: Gruptan çıkmak üzereydi bu arada. Arjantin'in son dakikalarda aldığı bir maçtı diye hatırlıyorum. Messi'nin sahneye çıkıp biraz son anda elendikleri bir turnuva olmuştu. Messi'nin de hani o turnuvayla hatırlıyoruz zaten Arjantin kazandığı turnuva. Biraz onu buna kurban gittiler gibi oldu son turnuva ama genelde bir üst tura çıkmaya başarılar. Yine bir üst tura ben burada da çıkacaklarını düşünüyorum.
0: Fazla bekle. Ben 9 numaraya geçiyorum. İskoçya.
1: İskoçya'yı vallahi yani bu bir İngiliz basını olduğu için mi diyeyim İskoçya'yı buraya koyuyorlar. Ben İskoçya'yı o kadar Dark Horse görmüyorum yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum İskoçya'dan. Şöyle söyleyeyim, burada Brezilya, Fas ve Haiti ile oynayacaklar. Haiti'yi 4'e attık. Yani Haiti tabii ki grubun sonuncusu gibi gözüküyor ama Fas bence İskoçya'dan çok daha önde bir takım gibi benim için. Veya birçok futbol sever için de öyle olacaktır. Ki Fas'ı bu sıralamaya Bu birazdan sıralamayı bitirdiğimizde de göreceksiniz, koymamışlar. Yani bence Fas daha çok şey vaat ediyor diyeyim en azından. Bu maç ama grubun ikinci, yani Brezilya'yı birinci desek ikincilik için çok belirleyici olacaktır tabii ki. İki farklı ekol olacak bu arada. Yani İskoçya çok böyle topu yükselterek daha fizik gücüyle oynamaya çalışan bir takım. Fas da çok teknik kalitesi yüksek bir takım. Fena bir takım değil. Brahim Diaz gibi çok yetenekli oyuncuları var. Keza Hakimi olsun.
0: Veya Fenerbahçe'lerin aşina olduğu El Nesiri.
1: O kaliteyi çok iyi bir forvet bu arada. El Nesiri bence Fenerbahçe'de istediğini bulamadı. Fenerbahçe'de bence devre arası gönderdikten sonra aradı. Bir forvet yokluğu çekti en azından. O da yine bir silah olacaktır keza Fas için. Ama Fas'ın en önemli forveti bence El Kabi Olympiakoslu. O da çok formda son dönemde. Fas bence bu turnuva için bir sürpriz adayı benim için. Bu listede yok ama benim için öyle en azından. Ben
0: İskoçya'yı çıkartırım, Fas'ı basarım.
1: Aynen diyorsun. İskoçya'dan çok Fas'ı konuştuk bu yüzden. Biraz listeye katılmadığımız yer oldu diyelim.
0: Evet, bundan sonra 8 numarada yani ev sahibi, yine ev sahiplerini dizmişler. Ev sahibi Amerika var.
1: Ev sahiplerinden bir tek Kanada'yı almamışlar tabii doğal olarak.
0: O kadar da değil
1: o kadar demişler. Aynen. Amerika çok önemli bir takım. Ben Amerika'yı hakikaten küçümsenmemesi ve hatta bence Türkiye'den daha önde durabilecek bir takım. Birçok yere göre de Türkiye'ye göre favori o grupta zaten. Bilmiyorum, Amerika iyi yerler vaat ediyor. Çok önemli oyuncuları var Avrupa'da oynayan. Onu zaten ilk program çok konuşmuştuk. Amerika'nın detayına o kadar girmeyelim ama Türkiye mi Amerika mı, bizim grup çok yani o maç belirleyecek. Diğer iki maçın iki takımın da kazanacağını düşünüyorum. Ondan sonra iki takım fikstüre, yani kura şansına göre nereye gider biraz artık eşleşmelere bağlı olacak ama Amerika sert ve iyi bir takım, kesinlikle onu söyleyebiliriz.
0: Bunda detaylı konuşmuştuk. Bundan sonraki takım zaten bizim sürekli konuştuğumuz Türkiye.
1: Türkiye'yi evet Amerika'nın önünde 7. sıraya koymuşlar. Bu iyi mi bu arada? Amerika'nın önüne koymaları iyi mi kötü mü algılanmalı? Nasıl bilmiyorum. Çünkü bu sürpriz adayı ya. Amerika'dan daha sürpriz olur bizim bir şey yapmamız gibi de algılayabiliriz bunu.
0: Ya ben onu tam tersi algılıyorum. Çünkü diğer sıranın üstüne gittikçe anlayacağız ki hani sürpriz yapması daha çok, yani daha başarılı olmasını bekleyen takımlar daha
1: evet,
0: üst sıralarda.
1: Evet doğru. Sıra biraz onu vaat ediyordu gerçekten. Türkiye'den çok şey bekliyoruz. Dediğim gibi yani ilk programda da bahsetmiştik. Böyle çeyrek final, oraları hedefliyoruz bu turnuva için. Kesinlikle bu listede olmasa da duygusal olarak değil, kesinlikle objektif olarak Türkiye bu turnuvada bir şey vaat eden ve bir sürprize hissettiren bir takım. Geçelim biz de ya.
0: Geçelim.
1: Türkiye'yi herkes biliyor.
0: Bir daha konuşacağız her hafta. Her hafta konuşacağız Türkiye'yi. Eski müttefiklerimizden Avusturya var.
1: Avusturya, evet, Almanlar kazanınca
0: Alman kaybetmişti onlar abi.
1: Alman sayılırlar. Evet. Avusturya çok iyi bir takım. Zaten Euro 2024'te çeyrek final yolunda çok zor bir eşleşmeydi. Avusturya favoriydi ve biz yenmeyi başarmıştık onları. Hala çok iyiler. O güçlerinden bir şey kaybetmiş değiller. Son Bayern Paris maçında da bence Bayern adına takımın en iyisi Konrad Laimer'di. Çok iyi bir maç çıkardı. Böyle Avusturya çok iyi bir takım ya. Çok sert Almanlar zaten hani köken olarak da Alman disipliniyle oynayan çok sert bir takım. Ve bu turnuvada şimdi grubuyla da değerlendirdiğimizde tabii ki
0: J grubunda
1: Arjantin, Cezayir ve Ürdün'le oynuyorlar. Burada Cezayir ve Ürdün'e göre ağır favoriler. Hatta Arjantin'in birinci sıradan ederler mi, bu tartışılır. O ikisi, yani Arjantin-Avusturya maçı bayağı belirleyici maçlardan biri olacak. Rotası güzel olsaydı hatta bu maçı da, nerede oynanıyor şu an emin değilim ama bunu da bir yere sıkıştırırdım.
0: Ben ona bakıp sana döneceğim nerede oynadıklarına. Ondan sonra arada öteki sürprizimizi verelim. Yine burada listede ortayı bulmuş olan Kolombiya var.
1: Büyük sürpriz değil. Kolombiya son Copa America finalisti. Çok iyi takım. Luis Diaz zaten başı çekiyor bu takımda. Eskiden James, Falcao bunlarla iddialılardı yine isim olarak. Şimdi Luis Diaz uçuyor Bayern Münih'te gerçekten bu sezon. Çok iyi takım. Yani burada grupları da bahsetmek gerekirse Portekiz, Kongo, Özbekistan'la oynuyorlar. Zaten burada Kongo ile Özbekistan'ın çok zorlamasını bekliyor muyuz emin değilim. Ben beklemiyorum. Portekiz'in favori görüyorum yine. Ama ikisi arasındaki maça göre birinci olma şansları bile var.
0: Ben James Rodriguez'de bırakmıştım bu Kolombiya'yla olan ilişkimi.
2: Ama İlk bize ne şok olmuştu ya, 2014 yani. Dünya Kupası'ydı. O zamana kadar herkes James Rodriguez diyordu. Hünkar beğendi mi? Yanlış hatırlamıyorsam o zamanki o maçı anlatan spikeri yanlış hatırlıyorlar ya.

0: İlker böyle Hames deyince kulaklarda çok farklı çınlamıştı ama sonra bütün Türkiye'ye oturdu gerçekten o.
1: Bütün bir ülke.
0: Bence büyük spikerlik başarısı bu arada. Yani onu bütün Türkiye'ye bir anda öyle kabul ettirmek, evet. Herkes James Rodriguez derken.
1: Bir anda hepimiz hotayı sökmüş olduk.
0: Bu arada hala kadroda. Seçilir mi? Dünya Kupası kadrosu alınacak mı emin değilim ama hala görebiliriz.
1: Bak o adam o Hames Rodriguez demese insanlar Casa de Papel'i hep yanlış okuyacaklardı. Öyle bir noktadayız.
0: Evet.
1: Oradaki oyuncuları.
0: Evet. Yeni sezonu geliyormuş Casa de Papel'in.
1: Ya ben hiç sevmiyorum o diziyi ya. Abi. Şehir adları falan. Neyse bir şey demiyorum. Çünkü Türkiye'de çok destekçisi var. Kolombiya'ya geçiyorum şimdi. Başka bir, yine demin de adını andığımız, kulağını çınlattığımız Senegal var. Küçük
0: ya,
1: Fransa.
0: Senegal, evet. Senegal çok önemli bir takım. Son Afrika Uluslar şampiyonu. Şampiyonlukları gerçi çok haksız bir şekilde ellerinden alındı gibi oldu ama yani sonuçta maçı kazanan onlar ve şampiyonlar yani. Oraya çok şeye girmeyelim. Çok iyi bir takım yani.
1: Bu arada buldum Avusturya'nın nerede oynadığını. Kontrol ettim. Philadelphia'dalar.
0: Philadelphia. Orası Boston, New York tarafıyla o rotayla birleştirilebilir gibi.
1: Belki bu küçük bir
0: tarihlerine göre.
1: Küçük bir kaçamak için yapılabilir.
0: Aynen. Philadelphia'da Amerika'nın kurulduğu şehir gibi söyleyebiliriz. Yani Amerikan tarihine meraklı varsa Philadelphia gezmek de enteresan olabilir. Onun dışında şey, hangi favoriyi konuşuyorduk en son? Senegal.
1: Senegal dedik.
0: Senegal, Fransa ve zaten demin de rotada da bahsetmiştik. Fransa ve Norveç ile aynı grupta. Son temsilcisi de
1: fena bir grup ya.
0: Irak. Irak'ı devre dışı bıraktık burada. Senegal ve Norveç Fransa'nın ardından ikinciliğe ciddi aday. Burada çok belirleyici bir maç olacak ikisi arasındaki maç.
1: Güzel maç.
0: Ama yani en iyi üçüncülerin de hani üçüncülerin yarısının da üst tura çıkacağını düşünürsek bunların çıkacağını düşünüyorum. Yani buradaki üç takımın ben üst turda göreceğimize inanıyorum.
1: Yani muhtemelen çıkacak olan üçüncüler hani üçüncü olan olacaksa ikisinden bir tanesi Senegal ya Norveç olur. Diğer gruplarda da hani bunlarla kapışabilecek fazla bir takım yok. Hani belki demin konuştuğumuz Fas veya İskoçya bunlardan biri üçüncü olursa yine üst gruba çıkacak. Ama onların dışında daha garanti çıkacak bir takım görmüyorum ben
0: ya
1: burada.
0: Ya bir puan alırlarsa Norveç'ten en iyi üçüncüler arasında ciddi iddiaları olur. Irak'a da yeneceklerini farz ederek ama Norveç'e kaybederlerse tek 3 puanla bir ihtimal oradaki üçüncüyü kaybedebiliriz turnuva derken. Umarım kaybetmez. Renk katacak ekipler bunlar. Hı hı. Zaten bir üst sıramıza da Norveç'i koymuş Sports Illustrated.
1: Norveç'e ama geçmeden önce çünkü önemli bir konu. Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlarınızı Radyo Gold'den esirgemeyin. Birazdan birlikteyiz. Evet, reklamdan sonra tekrar beraberiz. Ben buradan yayınımıza yeni katılanlar varsa öncelikle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Sonra bütün Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutluyorum. Ve size yine bize yazmak isterseniz WhatsApp numaramızı söylüyorum. 0212-273-1010 0212-273-1010 lütfen bize yazın. Nerede kalmıştık Barancığım? Norveç'te kalmıştık.
0: Norveç, demin zaten o grubu konuşuyorduk. Fransa, Senegal, Norveç denklemini. Norveç tabii ki Odegaard, Haaland, Sørloth onun dışında da çok önemli bir şey vaat etmiyor ama bu oyuncularıyla ve disiplinleriyle yine kuzey takımı olmaları itibariyle kesinlikle turnuvaya renk katacak sürpriz adaylarından biri. Yani ben Norveç'i başarılı görmek isterim. Norveç çok futbol ekolü değildir normalde ama hani böyle şu anda iyi oyuncular yakaladılar ve bir şey yapmaları renk katar gerçekten. Benim de heyecanla bekleyeceğim takımlardan biri olacak.
1: Zaten nereye girsek ne zaman Dünya Kupası ile ilgili bir haberlere bakıyor olsak şimdi özellikle Underdog haberleri çıkmaya başladığından beri her yerde bir Norveç.
0: Çok basite kaçmak gibi Norveç bu. Hani bu yıldız isimleri ve bu takımın geçmişte bir başarısı olmamasıyla hemen herkesin aklına ilk gelen oluyor genelde. Umarım o yıldızlar gerçekten vaat ettiklerini milli takımda da gösterirler. Bir renk katardı turnuvaya kesinlikle. Haaland'ın Dünya Kupası performansı bir güzel olabilir yani. Manchester City formasıyla bir şeyler yapmak daha kolay. Bakalım Norveç formasıyla fark yaratabilecek mi?
1: Görelim Norveçli balıkçıları. Sonraki takıma geçiyoruz. Artık bitiriyoruz. Ekvador var.
0: Ekvador 2 numara. Ekvador çok enteresan bir takım. Gerçekten büyük başarı vaat ediyor. Çok kişinin hemen ilk aklına gelecek bir takım. E grubunda Almanya, Curaçao ve Fil Dişi ile oynayacaklar. Curaçao'yu 4'e koyduk. Burada ikincilik için belki Fil Dişi ile önemli bir maçları olacak. Ekvador daha favori duruyor. Ekvador'da hani böyle ilk bakışta Paris Saint Germain'in savunmacısı Pacho, yine Arsenal Link Kapiye ve Chelsea'li Caicedo ilk akla gelen oyuncular. Ve tabii ki eski Fenerbahçeli, eski gol kralı ligimizin Ener Valencia kaptanları. Burada renk katabilecek bir takım gibi göze çarpıyor.
2: Ekvador'da biraz destekleriz bir yerden. Ekvador'un ya talihi bu. Ekvador ülke olarak her zaman bir gözden kaçan bir ülke yani.
0: Evet.
2: Güney Amerika haritasına baktığın zaman Ekvador.
0: Bence ülkenin ismiyle alakalı. Dünyanın ortası geliyor aklına. Ekvador deyince onunla karışıyorsun.
2: Bu adamlar hep böyle bir, yani bence yeterli pay alamıyorlar parsadan diyeyim. Genel olarak dünyadaki
0: ya böyle adını konuda. Böyle adını ender duyuran ülkeler için dünya kupaları beni çok heyecanlandırıyor, bir şey yapmaları ya. Böyle herkes de bir anda o sempati yaratıyor, bir anda o ülke çok konuşulmaya başlıyor dünyanın her yerinde ya. Tam şu an bu dünya kupası için o adayım Ekvador diyebilirim.
2: Darısı Kurosawa'nın başına.
0: Kurosawa beklenenin ötesinde advokat bir şeyler yaparsa gerçekten yani ülke sınırlarını genişletebilir, başka bir şey olabilir.
2: Bakalım. Belki birkaç Dünya Kupası sonra Kurosawa'ya şimdi çok da şey yapmayalım. Umut vermeyelim. Ve en büyük underdog olarak görülen, yani aslında başarısı en muhtemel görülen, benim tahmin ettiğim, eğer doğru anladıysak, Japonya.
0: Muhtemel görülen diyoruz çünkü her turnuvaya bir başarı imza atıyorlar. Çok başarısız bir turnuvaları yok.
2: Her türlü ilk olmadılar.
0: Futbol ülkesi olarak bilinmedikleri için hep böyle bir, çok büyük yıldızlar olmadığı için belki bir şey oluyor, hep başaltı gözüküyor ama her turnuvada bir istikrarları var. Çok disiplin ülkesi. Daichi Kamada yeni Arda Turan'ın Shakhtar'ına karşı da Konferans Ligi'nde finale taşıdı Palace'ı. Önemli oyuncularla geliyorlar. Yani önemli oyuncular demeyeyim ama önemli bir sistem takımı diyelim.
2: Yani diğer önemli oyuncuları Mitoma, Brighton'da oynayan.
0: Evet,
2: sol
0: evet,
2: kanat.
0: Önemli bir sol kanat.
2: Ve Ritsu Doğan yine Frankfurt'ta.
0: Doğan, evet, Frankfurt'ta oynuyor. Çok beğenmiyorum ama milli takım harmonisi içinde farklı işler yapabilirler. Ya yeteneği olmayan bir takım değil kesinlikle, yeteneği var. Ve önemlisi takım ekolleri var. Belli bir sistem içinde oynuyorlar.
2: Ya Japonlar her şeyi disiplinli yaptıkları için. Ya bu arada her sporda iyiler. Yani Japonya'ya baktığında Japonya'nın basketbol iyi olmasını beklemiyorsun. Voleybol iyi olmasını beklemiyorsun. Beklenenden iyi.
0: Tahmetinden iyi.
2: Tahammülünden iyiler. Bir şey oldu. Bu Çin gibi bunlar. Bunların boyu uzamaya başladı. Adamlar nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum ama.
0: Bu arada F grubunda demin rotada da konuştuk. Hollanda, Japonya, Tunus ve İsveç var. Burada en önemli ikincilik adayı bence Japonya. Hatta belki Hollanda'nın önüne geçer mi? Bu arada bir dinleyicimizin sanırım yorumu vardı. Hollanda
2: işte. Evet. Yine Metelik Kurşun atan dinleyicimiz demiş ki benim sürpriz adayım Hollanda. Ama bir de bir soruyla girmiş, o yüzden şimdi söylemek istememiştim. Sorunun devamına sonra geleceğim. Hollanda onun sürpriz adayıydı kesinlikle.
0: Sürpriz şöyle değerlendirmiyorum. Hollanda bir futbol ekolü, her zaman favoriler arasında yer alır. Eski gücünde olmadığı için favorilerden de saymıyoruz ama sürpriz demek de değil. Çok arada kalmış bir ülke diyelim o açıdan. Japonya burada Hollanda'nın önünde de bitirebilir. Ben Japonya'yı çok iddialı görüyorum. Yani İsveç de keza ne yapacağı belli olmayacak bir ülke. Burada çok dengeli bir grup. İlk üç açısından.
2: Bu keyifli bir grup olacak
0: keyifli
2: gibi.
0: Keyifli bir grup, aynen öyle.
2: Yani F grubunu izlemeye herkese şimdiden teşvik ediyorum. Haber veriyorum. O zaman underdoglarımızı, dark horse'larımızı ve diğer türlü İngilizce terimlerimizi bitiriyor muyuz?
0: Bitirmiyoruz. Bu listeyi almamışlar ama ayıp etmişler. Ben bu turnuva İsviçre'den çok iyi yerlere gelmesini bekliyorum. Genelde geliyor son dönemde zaten. Ve favori diyemeyeceğimiz ülkelerden, kesinlikle yine küçük ülkelerden biri ama B grubunda Kanada, Bosna, Katar'a karşı ben grup liderliğinin birinci adayı görüyorum ve ilerleyecektir İsviçre.
2: Bakalım. Yani bunlar böyle kaliteli ülkeler, hani bir güven verir ya, işte İsviçre, Hollanda, Avusturya. Bunlardan kötü bir şey çıkacağını beklemezsin.
0: Evet, Hollanda zaten bir futbol ekolü olduğu için benim gönlüm el vermiyor Dark Horse demiyor ama İsviçre öyle değil. İsviçre'ye bence gönül rahatlığıyla Dark Horse diyebiliriz. Çok favori diyebileceğimiz bir ülke değil ve her turnuva belli bir şey yapan, tıpkı Japonya gibi bir şey vaat eden bir ülke. Ben burada bu listeyi almamışlar ama İsviçre'yi 1'e koyardım.
2: Yani buradan Sports Illustrator'ı ne diyelim?
0: Yani mesajımızı
2: ilettik.
0: Dikkate alsınlar burada.
2: Öyle bir şey olsa çok sevinirdik. Ama bize isterse Sports Illustrator, istemezse de diğer dinleyicilerimiz 0212 273 10 10'dan yazabilirler. bütün mesajlarınızı okuyoruz derken mesaja geri dönüyorum ben. Beyefendinin bir başka bir yorumu var. Hollanda sürpriz olacak diyor. Ama onun dışında da şöyle bir farklı bir konuya değinmiş. Dünya Kupası'nın düzenlendiği en berbat organizasyon Güney Afrika'daki değil mi sizce? Vuvuzela sesleri halen kulaklarımda çınlıyor diyor.
0: Ben çok güzel hatırlıyorum o turnuvayı nedense. Yani vuvuzela belki tribünde olsam çok kötü, yani televizyonda da rahatsız ediyor da bir süre sonra alışmıştık diyeyim. Ama böyle şey, hani o Jabulani'ydi galiba topun adı. Top da böyle garip falso oluyordu falan. Çok eğlenceliydi. Forlan'ın çok estetik golleri vardı o turnuva. Yani İspanya zaten futbolu bence milli takımlar düzeyinde tarihin en doruk noktasına çekmişti. Hollanda çok iyi gelmişti finalde. İspanya'da neredeyse yenecek pozisyonu da bulmuşlardı. Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Ben hiç kötü hatırlamıyorum neden.
2: Ama tabii buradaki eleştiri daha çok organizasyon haline.
0: Bu Vuvuzela'ya eleştiri olabilir. Bir de Güney Afrika, evet, o da futbol ülkesi olmayan ülkelerde bu turnuvalar daha şey oluyor. Amerika'da da bence.
2: O zaman Katar'a ne diyeceğiz?
0: Katar'da beklentilerin çok ötesinde çok güzel bir turnuva işte bence. Bence Kasım'da olması da ayrı bir tat katmıştı Katar'a.
2: Doğru. Ya bu arada Güney Afrika Vuvuzela deyince aklıma benim, gerçi çok bağdaşmıyor belki ama Shakira geldi.
0: Dünya Kupası tarihinin en iyi şarkısı diyebilir miyiz?
2: Bence diyebiliriz.
0: 98 Ricky Martin geliyor aklıma.
2: Ha, gerçi o da çok iyiydi.
0: O da çok iyi ama Shakira'nın ya en damga vuranı diyebiliriz belki futbol adına. Klibiyle, her şeyiyle.
2: Tabii.
0: Ve Shakira ondan sonra bütün Dünya Kupalarının sponsoru gibi oldu. Her turnuvaya bir şarkı yazdı.
2: Şimdi de o yazıyormuş.
0: Yine o yazdı. Ben ilk fragmanı yayınladı. Kısa bir parça. O orada çok bir şey vaat etmedi bana. Bu sefer çok beğenemedim gibi.
2: Yani bakalım Shakira bizi üzmesen. Bu arada fragman demişken şey izledin mi? Dünya Kupası reklamını Adidas'ın.
0: İzledim.
2: Bayağı beğendim.
0: Hastasıyız böyle reklamları. Bizi böyle Dünya Kupası nostaljisi yapıp geçmiş futbolcularla buluşturan, efsanelerle buluşturan reklamların delisiyiz, hastasıyız. Yani eskiden böyle başka kola reklam marka vermedim. O içeceğin reklamları oldu.
2: Verdi tamam kola.
0: Öteki çünkü rakibi aslında yapmıştı, o yüzden kola içecek olarak söylüyorum. Yine bu markanın reklamları her zaman çok güzel oluyor. Bir rakibi marka da var. Bir tane diğer rakibi giyim firması, onun da güzel. Son Katar'da da o çok güzel bir reklam yapmıştı.
2: Ya yani bu reklam çok iyi de devamı gelecek gibi bir reklamdı. 5 dakikalık çekmişler, o da iddialı. Ve
0: belki bir hikaye gibi değil mi? Bunu tamamlarlar.
2: Ya şey de ilginçti, hani herkesin yakın zamanda nefretini, yani antipatisini kazanmış Timothée Chalamet'i de yine o şekilde bir rolde sokup reklama entegre etmişler.
0: Bu benim cahilliğim, kusura bakma. Ben oyuncuya çok o kadar hakim değilim. İlk gördüğümde hani orada hani Bellingham falan oturuyor ya aracın arkasında. Bu hangi, ben niye bu futbolcuyu tanımıyorum gibi bir hissiyata kapı. Abdülkadir Ömür mü dedim, ona benziyor.
2: Ya şey, kısaca geçeyim. Chalamet'i bilmeyenler varsa bu en son Mardi Supreme filmiyle Oscar aday olmuştu ve çok iddialı girmesiyle ödülü alacağından çok emindi. Alamadı. Ve hani bayağı bir aslında hırsı diyelim tırnak içinde eleştirildi. Ondan sonra verdiği farklı röportajlar ve demeçlerde de ilginç bir miktarda antipati topladı ya ama...
0: Kardeşim, DiCaprio yıllarca alamadı, sana ne oluyor?
2: Ya işte bu yarı Fransızlıktan gelen bir kendini bilmezlik diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama şey, çok güzel reklam olmuş. O role de tam o filmdeki, yani Mardi Supreme filminde herkese tavsiye ederim. Neyse, futboldan saptım birazcık ama oradaki rolün devamı gibi bir karakterle girmişler reklama. O reklamın devamının gelmesini isteriz. Deyip geçiyorum. Şey söyleyeceğim, bu arada toptan bahsetmiştin. Topu da inceleme fırsatın oldu mu senin?
0: Topu inceleyemedim ya.
2: Ya 3 ülkenin de sembollerini yerleştirip 3 renk koymuşlar üzerine. Kırmızı, yeşil ve mavi. Yani yeşil Meksika'ya, kırmızı Amerika'ya, mavi Kanada'ya şeklinde. Tam tersi. Konmuş. Ve Adidas yani çok iddialıydı bu topu yaparken. Topu
0: biliyorum, evet.
2: Yani en iyi topu yaptık şu an.
0: Bence en iyi top değil. Ben bak 2010 Jabulani diyorum hala. O topun değişik falsolarına ben hastaydım. 2006 Team Geist ve 2002 Fevernova topları da Adidas'ın çok iyiydi. Fevernova'yı da İlhan Mansız'ın attığı gol böyle gözüme yani o sahneyle böyle direkt bağdaştığı için o topun da duygusal bir yeri var. Ama bu top bence kesinlikle en iyi topları değil. O iddiayı çok şey yapmadım.
2: Bakalım, teknik olarak diyorlar en azından. Ama biraz kasıntı olmuşlar. Üç ülkenin de sembollerini koymaya çalışmışlar falan filan.
0: Oynamak lazım
2: falan.
0: Kalı sahada test ettikten sonra.
2: Şimdi diğer iki trivia habere girelim. Ondan sonra
1: Çünkü son yükseliş, yükselişteki yıldızları kaparız.

0: Yükselişteki yıldızlara bence bugün süremiz çok kalacak mı emin değilim. Belki bir sonraki programın konusu yaparız size. Turnuvada potansiyel değerlenecek yıldızları çıkardık. Oraya ciddi bir süre gerekecek. Belki bir sonraki programa bakalım ama çok hafta... enteresan iki böyle pop-up haberimiz var.
1: Evet, belki haftaya gireriz o konuya.
0: Haftaya girelim.
1: Şey, evet, ilk pop-up haberden sen başla.
0: Infantino çok değişik bir adam ve... Çok değişik bir adam ve yine değişik bir açıklama. $2 milyon değerinde final bileti alana sosisliyle kolasını ben getireceğim demiş. Yani bunu nasıl yorumlayalım?
1: Bunu yani Infantino kendini hani bu ödülün bir parçası olarak mı görüyor yani neden?
0: Yani Infantino bana kola getirse ben mutlu olmam gibi ya. Ya getirme abi sen getirme. Benim $2 milyon olsa ve bu finale verebiliyor olsam en son derdim kolayla sosisli olur herhalde.
1: Çok ilginç. Çok ilginç bir yaklaşım. Yani güç zehirlenmesi mi derler? O da bir espri mi yaptı acaba? Bir espri yaptı da onu böyle çevirdiler
0: Trump'la
1: mi derler?
0: Trump'la fazla vakit geçirdi evet. Bu aralar. Bir güç zehirlenmesi var kesinlikle.
1: Yani ilginç bir verdiği şey de sosisliyle kola yani. Hani ben
0: evet
1: ne
0: abi,
1: yapayım
0: ben
1: bunu? 2 milyon dolar vermişim.
0: Karidesimi yiyemiyorum 2 milyon dolarımı.
1: İstakozu sandviç yap bir şey yap onu da bana drone'la getir falan ne bileyim. Daha yaratıcı olmasını beklerdik ama.
0: Bu fiyat gerçek mi ya? $2 milyon gerçekten.
1: Geçen program söylemiştim ya 8 tane bilet konmuştu $2 milyon üzerine fiyatı.
0: Yani teknik direktörün yanında mı izleniyor? Nasıl oluyor?
1: Yani birileri bunu pahalıya koyuyorlar abi işte. Yani çok alınsın diye. İşte Infantino'da ne yapayım diyor.
0: Ben santra vuruşunu yapmak isterdim $2 milyon verebilsem. O finalin açılışını ben yapmak isterdim açıkçası.
1: Bu fikirleri ben not alıyorum. 2030 için
0: iletelim.
1: Bunları FIFA'ya ileteceğiz. Diğer ikinci daha benim ilginç bulduğum haber de Fox Sports'un yaptığı. Ne diyorsun buna?
0: Çok güzel iş ya. Ben bu şöyle diyelim. Tüm maçları Times Meydanı'nda, New York'ta meşhur Times Meydanı'nda böyle cam bir oda yapmışlar. Herkese açık, herkesin görebileceği. 104 maçın tamamını izleyecek, orada yaşayacak turnuva boyunca bir insan aranıyor.
1: Kanepeyle entegre olacak birini istiyorlar.
0: Evet, bütün maçları izleyecek ve tepkileriyle böyle onu takip edecek dışarıdan geçen insanlar. Böyle bir meslek yaratmışlar.
1: Canlı reklamla hayvanat bahçesi arası bir
0: evet. Yani ve bunun maaşını söylemek ister misin?
1: Yani dilim varmıyor. 50 bin dolar veriliyor bunu yapana.
0: Bir ayda $50 bin kazanmak gerçekten bir düşündürdü. Hem ben o camda izleyerek yaşamak isterdim bir ay. Hem sevdiğim bir şeyi takip edeceğim, maçları izleyeceğim hem $50 bin kazanacağım. Çok enteresan.
1: Yani eğer 104 maçı izlemeyi planlayan, en azından 90 maç falan izlemeyi planlayan seyircilerimiz varsa hem de
0: benim tepkilerim çok orijinal. Dışarıdan geçenlerin çok ilgisini çeker diyorsa.
1: Eğer böyle diyorsa ve hem Amerika'da olursa saat farkından dolayı da uykusuz da kalmayacak biri. Yani bedava yapmak varken bunu niye $50 bin almıyorsanız bence başvuru nereden yapılıyorsa buna bir bununla bilgilenebilirsiniz.
0: Bunu Amerika şey mi veriyor acaba? Üstün yetenek vizesiyle mi veriyor?
1: Abi $50 bin ben o kanepeyi yerim. Maç yani, 104 maçı izlerken.
0: $30 bin da yeriz gibi.
1: Yani şimdi çarpmak istemedim kafamda fiyatları. Bunlar da son haberler. Ha bir de şey vardı. Geçen gün söylediği Trump'ın bilet fiyatlarıyla ilgili soruyorlar. Dünya Kupası. Şey diyor. Ben işte tam bakmamıştım daha önce bilet fiyatlarına ama ya doğrusu açıkçası bu fiyatlara ise biletler ben de vermezdim dedi Amerikan Başkanı.
0: Ya Amerikan Başkanı futboldan ne anlar? Önce onu söyleyelim ya. Yani ben futbolla ilgilenmesem ben de vermezdim. İlgilensem de param olmadığı için veremiyorum. Her türlü veremezdim.
1: Ama sen Donald Trump'sın yani. Hani Trump o parayı verebilirsin.
0: Ülkemin adına böyle bir turnuvaya tek başına kondun zaten. Meksika'yı, Kanada'yı konuşturtmuyorsun turnuvada. Böyle bir şey de deme yani.
1: Yani bu arada onu şey için demiş aslında. Çok tepki çekti bu fiyatlar. İşte hala açılış maçının biletleri satılamadı. Çok elde kalan biletler var. Paraguay Amerika maçı. Ve hani Trump buradan şey çevirmiş aslında. Ben isterim ki benim bana oy veren seçmenler gönüllerince maçlara gidebilsin, futbol izleyebilsin. Ben de vermezdim böyle bir parayı demiş.
0: İyi de ülkeyi sen yönetiyorsun.
1: Abi yani. Sen Infantino ile berabersin zaten.
0: Niye muhalefet lideri gibi konuşmuş onu çok anlayamadım.
1: Ya işte adam ya bildiğin post-truth ya yani gerçeği çarpıtıyor. Bu arada yine bir yorumumuz var. Infantino'ya bakmayın siz 40 sefer söyledim ona gece üstü açık yatma diye. Ben bunu

0: Okumamıştım, sesli okudum şimdi.
1: Ben bu arada çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimizden gelen yorumlar gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Geçen gün arkadaşım da abi seni pazar günü fix duştan izliyor, dinliyorum diyor. Yani kardeşim daha iyi bir yer bul lütfen dinlemek için.
0: Siz dinleyin zaten, dinlerseniz dinleyin. Başka bir haberimiz kaldı mı ilginç böyle? Sanırım bitirdik elimizdeki bence, küçük haberleri.
1: Evet. Buradan bu haftanın da gündemi de böyleydi. Dünya Kupası'na doğru yine programlarımız devam ediyor olacak. Şimdi bir iki haftalık aramız olacak.
0: Ya bant yayın gireceğiz gerçi bir tane. Ayarlayacağız onu.
1: Yayın gireceğiz mi?
0: Gireceğiz tabii ki.
1: Ona bir bakalım.
0: Ya bu şeyleri, favorileri konuşacağız en azından. Şey, tamam. Bu favori oyuncuları.
1: Tamam.
0: Belki daha kısa bir yayında. Ama şimdilik o konuyu haftaya bırakıyoruz. Yıldızı parlayacak kişileri. Size söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Bu konu kaldı. Turnuva sonrası değerlenecek yıldızları sizin için çalıştık. 10 tane yıldız adayımız var. Bunlar tabii ki genç yıldızlar ama buna bir sonraki program size detaylı getirelim. Daha sonra kupa başladığında da zaten detaylı gündemlerle yine karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Evet, o zaman tekrar son bir kez bütün annelerin anneler gününü, bütün Galatasaraylıların Galatasaray şampiyonluğunu, bütün Galatasaraylı annelerin ikisini çifte birden bayramını. Çifte bayramını kutluyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle ben Uğurcan Uzundurkan, karşımda Baran Çırpın ve teknik masada Berk Sayar'la sizlerleydik. Dünya Kupası gündemine ayrı kalmayın. Kendinize iyi bakın, iyi pazarlar diyorum. Görüşmek üzere.
2: Can Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika rüyası sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Radyo Gol. KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
6: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray camiasının 26. şampiyonluğu sabahın ilk saatlerine dek kutladı ki hala devam eden noktalar var. Bakın abartmıyorum. Hala tabii geceden kalınan yerler mi? Yani geceden bu yana kutlanan yerler mi bilinmez ama belli ki birileri gitti, birileri geldi. Meydanlardan birileri de boş kalmadı. Meydanlarda devralındı sürekli taraftarlar tarafında. Hala bazı noktalarda böyle kornalı, atkılı, işte bayraklı, arabaların işte camından çıkarak, çok tasvip etmediğimiz şeyler trafikte ama camından çıkarak, hadi üst cam bir nevi diğer tarafta kutlamaları gördüğümüz, rast geldiğimiz anlardayız. Bu kutlama aşağı yukarı bir hafta sürecek birçok yerde. Zira Galatasaray'dan, kulüpten gelen açıklamalar da bunu gösteriyor ki diğer tarafta dün kulüpten yapılan açıklamada şunu da atlamamak, şunu da aktarmak gerekir. Yayından çıktığımız gece saatlerine denk geldiği için gördüğüm an kulüpten gelen bu açıklamayı belki yayında sizlerle paylaşamadık ama Galatasaray'dan gelen açıklamalardan biri dün özelinde şöyleydi. Galatasaray'da iletişim tarafında Florya'da herhangi bir kutlama olmayacağı, Florya tarafında herhangi bir kutlama olmayacağı, herhangi bir kutlama olmayacağının yanında da tabii şu an açıklamaya ulaşmaya çalışırken, sizlere aktarmaya çalışırken herhangi bir kutlama olması halinde sizlere haber vereceğiz şeklinde bir açıklama da vardı Galatasaray tarafından. Yani şu anlık bir kutlama planlanmadığı, bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay tesislerinde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyuracağız şeklinde bir açıklama vardı Galatasaray'dan. Bununla beraber de anlıyoruz ki haliyle o artık klasikleşen belirli bir noktadan, örneğin işte nereden olur, Fatih tarafından başlar, hatırlayalım, Saraçhane'yi geçer, Saraçhane'den Karaköy, Kabataş yapar, Kabataş'tan Beşiktaş'ı dolanır, Beşiktaş'tan dolandığı yerden Levent'e çıkar, Levent'ten döner dolaşır ve nereye gelir, işte Rams Park'ın önüne gelir, Rams Park'ın önünde tamamlanırdı bu tarz kutlamalar. Belki tam tersi bir güzergah olur, belki daha farklı bir güzergah olur, böyle bir takım otobüsü kutlamalar kutlaması olurdu. Taraftarlar arkasına takılırdı. Bir saate yakın burada yayınlarda bunu anlatır, bunu konuşur, bunu dillendirirdik. Böyle bir kutlama ihtimal Galatasaray'da yine, ama günü tarihi belli olacak tabii. Aynı zamanda yine erken bir şampiyonluk ilanı olduğu için hem bu hafta hem gelecek hafta kutlanacak zaten maçların sonrasında. Yani gelecek hafta maç bittikten sonra sonuç ne olursa olsun resmileştiği için, haliyle lig bittiği için, tescil edildiği için Galatasaray taraftarlarında apayrı bir kutlama zaten olacak. Hali hazırda olacak, yine olacak. Galatasaraylıları kutluyoruz. Dördüncü yılımda dördüncü şampiyonluğu yaşadım diyen bir Okan Buruk var. Bunu diyor ama düşündürüyor da geçtiğimiz yılları. Yani 20 yıl önceye götürüyor. 4 sene üst üste şampiyon olduğu bir diğer sezona götürüyor. Futbolculuğu sürecine götürüyor. Fatih Terim de açıklamasında söyledi ya. Fatih Terim de açıklamalarında bahsetti ya. Benimle beraber oyunculuğu döneminde 4 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk burada da 4. kez şampiyonluğu, üst üste şampiyonluğu teknik adam olarak getirmiştir dedi. Desteğimiz onunla dedi. Tek açıklama Fatih Terim'den gelmedi. Birçok özel isimden açıklamalar aldık. Metin Öztürk'le konuştuk. Belki açıklama için bağlanmadı ama orada Abdullah Kavukçu'nun ve Okan Buruk'un teknik heyetin, yönetimin önüne geçmek istemem. Benim alanım değil bu. Rol çalmak istemem dedi. Ama Radyo Gol aracılığıyla da takımımızı, camiamızı tebrik ettiğimi hatırlatayım dedi. Ve Abdullah Kavukçu'yu, Okan Buruk'u da tebrik ettiğimi söylüyorum dedi. Metin Öztürk'le yaptığım görüşmede dün akşam saatlerinde maç sonunda Can Genç'le birlikte yayındayken bizler. Aynı zamanda diğer tarafa döndüğümde Burak Elmas, geçtiğimiz yıllarda başkanlık yapan isimlerden Burak Elmas önemli açıklamalarda bulundu. 4 sene üst üste yeniden şampiyon olduklarının altını çizerek Dursun Özbek ve ekibini tebrik ediyorum dedi. Radyo Gol'de yaptığımız röportajda Burak Elmas'ın açıklamaları şöyleydi. Bir takım başarılı olduğunda diğer takımlar sizi aşağı çekmeye çalışırlar, eleştiriler olur. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor dedi. Burak Elmas bu açıklamasıyla da böyle parantez içinde güzel kutlamaların olduğu anlarda bir düşündürmedi değil. Orada gazeteci takılır ya, oraya takılalım. Ama dün takılmadık, bugün takılalım. Bugün okuyalım bunun üzerinden. Hem dışarıda hem içeride Okan Buruk'un yerinde gözü olanlar olabiliyor dedi. Galatasaray'ı yıpratmak için saldırdılar ama üstesinden geldiler. Gelecek senenin planlaması düşünülmeye başlanmıştır bile dedi. Icardi'yi sorduk. Icardi'nin geleceğini sorduk. Bu soru çok zor soru. Bunu bana sormayın dedi. Biraz zorlayınca Burak Elmas'ı Sayın Başkanı. Icardi'nin geleceğini kalbime sorarsanız başka bir görüşüm olur. Rekabetçi Galatasaray'a sorarsanız, rekabet açısından Galatasaray'ımız kısmından yaklaşıp sorarsanız daha başka bir görüşüm olabilir. Sakatlığı çok etkili oldu ama Galatasaray taraftarının da bizlerin de çok bağlandığı bir isim dedi. Burada zaten mesajı verdi. Onunla ilgili en doğru kararı yönetim verecektir dedi. Icardi'yi takdir ediyoruz dedi. Yani aslında kalbime sorarsan kal derim, kalsın derim dedi Burak Elmas demeye getirdi, ya da öyle söyleyelim. Okuduğumuz metinden onu aktaralım sizlere. Metin okuması yapalım, alt metin okuması yapalım. Öyle dedi ama rekabetçi Galatasaray açısından baktığında da artık burada noktalamamız gerekir Icardi ile dedi. Ama bunu zorlasak da cümle olarak alamadık. Konuyu oraya getirmiş oldu. Dursun Özbey'e ve seçime ilişkin şunları söyledi. Seçime sordum Burak Elmas'a. 9 dakikalık röportajımızın tekrarını sabaha dek dinlediniz. Öğle vaktine dek dinlediniz. Maç sonu yayınımızda Can Genç ve benim yayınımda. Can Genç'in dakika skor yayınında böyle ara ara destek attığım noktalarda. Orada da o soruma, seçim soruma Dursun Özbek Başkan, Galatasaray tarihinin tecrübeli başkanlarından biri. Kendisi en uygun listeyi yapmak için bir liste oluşturdu. Zaten tek aday olarak giriyor. Kazanacaktır bu başarıyı, daha da yukarıya çıkarmak kolay değil. Allah yardımcısı olsun, biz destekçisiyiz dedi. Galatasaray'da, Galatasaraylılar'da tam da dün şöyle bir kutlama varken, şöyle bir hava esiyorken bunları söyledi. Tabii tüm bunların yanında Serkan Çetiner neler söyler? Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner, sana pas attığım en uzun yayın olabilir bu. Şampiyonluk gününde böyle oluyormuş abi. Özür dilerim. Söz sende.
7: Estağfurullah.
6: Bir uzun süre bekletmiş oldum.
7: Pazarlar diliyorum. Evet. Ya şöyle.
6: Ama şunu diyor musun? Sen yeter ki beklet, biz şampiyon olalım diyor musun bir Galatasaraylı olarak?
7: Kesinlikle tabii, yani. Hani Galatasaray taraftarının da alışık olduğu bir şampiyonluğa alıştırıldı gerçekten. Ama tabii takımdaki sorunlarda, hani bu, ben dün gece de söylediğim gibi, yani en sancılı 4 yıl içindeki en sancılı şampiyonluk diyebilirim. Ha, burada Şampiyonlar Ligi'nden dolayı da etkili. Hani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 16 maç oynadı. Yani orada büyük bir dayak yedikten sonra, bu lige döndükten sonra futbolcuların da osasız çıkmış olabilir. Bunu hani anlayabiliriz ama oyun anlamında da hem sahaya müdahale anlamında hem oyun anlamında Galatasaray, yani geçen senelerde 1-2 maç olurdu. Bu sene 8 maç, 9 maç, hatta 10 maç diyebilirim. Yani Galatasaray bu sene kazandığı maç

0: çıkardı bile dayak yiyerek, kötü futbol oynayarak.
1: Bu arada sesin biraz uzak gibi geliyor ama bilmiyorum, hoparlörden mi yoksa kulaklıktan mı konuşuyorsun? Bir düzeltme şansımız olabilir mi biraz daha o tabii. imkanı? İmkanımız dahilinde tabii. Söz tekrar sende Serkan Çetiner. Serkan Çetiner, söz yeniden sende.
0: Şu an geliyor mu
1: sesin? Evet, şu an daha iyi. Evet.
0: Daha iyi. Yani dediğim gibi yani Galatasaray'ın bu seneki en zor yani şampiyonluklarından bir tanesini yaşadı. Futbol anlamında büyük yani 8-10 maç nereden baksanız böyle kötü futbol diyebileceğimiz maçlar oynadı. Önümüzdeki sene bu kadronun ben değişmesi, revizyona gitmesi taraftarıyım. Çünkü dünkü futbol bile hani şampiyonluk düğümü çözülecek, işte ligin en helva gibi tabir edebileceğimiz takımına karşı bile dakika 88'e kadar karnı ağrıyarak son dakikada gelen golle şampiyon olundu. Hani bence şimdi bunlar konuşulması biraz şey gibi, hani maçın ertesi günü hani şampiyonluğun tadını çıkarın falan gibi şey vardı. Hani benim için şampiyon olunuyor ve bitiyor. Yani ertesi günü Galatasaray'ın bu sene yaptığının daha ilerisini düşünmemiz için şimdiden oturup konuşulması gerekiyor. Özellikle medyada çıkan işte Icardi kalsın mı, Günay'la yola devam, işte Bernardo Silva geliyormuş, işte Bruno Fernandes geliyormuş falan gibi hala benzer transferlerle. Bernardo Silva'yı düşünüyorsunuz. İlkay'ı aldık dün. Ne oldu? Aynı takımdan aldık. Benzer yaşlarda. Ne aldık? Ne gördük yani? İlkay'dan dün ne gördük? İlk 45 dakika hiçbir şey yoktu. Sahada yoktu. İlkay'ın Galatasaray'da bir abilik pozisyonu var. Yani Mertens gibi. Bak dün Mertens sahaya indirsen daha fazla efekt verirdi. Yani o kadar ihtiyaç duydular Mertens gibi bir oyuncu. İlkay Galatasaray'ın oyuncusu anlamaya. Galatasaray'ın oyuncusu olurmuş belki de. İlk Barcelona'ya gitmeden önceki haliyle gelseydi olurmuş. Ama yok yani oyuncu. Hani bu dün özelinde baktığımız zaman hani yani çok oyuncu çok kötü performans gösterdi. Sané yoktu, Barış yoktu. Bence Yunus yoktu. Yani dün bir Lang'la bir Osimhen bu kadar istiyordu maçı ve onların eforuyla geldi. Yani hani dün birçok oyuncu kafada şampiyonluğu bitirmiş. Ama buna ayak uyduracak oyuncuları işte disipline edecek, onları sahaya döndürmek de zor. Okan Hoca da bunu başaramadı. Dün yani gerçekten bir iki oyuncunun enerjisi, yani Osimhen'in kendini parçalaması olmasa dün ben söyleyeyim bu iş Kasımpaşa maçına kalırdı ya. Ki Kasımpaşa maçına kalsaydı Osimhen yoktu. O da bir sıkıntı olabilirdi. Her şeye rağmen şampiyonluk geldi. Hak eden miydi? Bence Galatasaray bu lige bu sene özelinde en çok hazırlanan, en çok kadrosu, kadro kalitesi, kadro mühendisliği en doğru olan takımdı ve onlar da kazandı. Yani doğrunun karşısında gerçekten futbol böyle bir adaletli bir oyun. Ne kadar uğraşırsan uğraş, doğru şeyleri yapamazsan terazi en sonunda doğruyu gösteriyor. Ben o anlamda da hani futbol doğrularına göre Galatasaray'ın bu şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Ama çok da armağan etti. Yani çok da rakiplerine bıraktı. Ben dedi bu sene dedi olmayayım. İsterseniz siz olun dedi. Fenerbahçe'nin böyle bir hani Başakşehir vardı hatırlarsan. Başakşehir şampiyonluğu vardı. Bir Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray üçlüme bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Son dakikada hatta avarajda Beşiktaş şampiyon oldu. Yani Fenerbahçe'nin o düzlükteki o Sivas Spor'u yenebilseydi diyebildiğimiz bir sezona benziyor bu sezonda. Yani Fenerbahçe ufak detaylarda, ufak rütuşlarda doğru hamleleri yapabilseydi ben bu senenin şampiyonluk adaylarından biri olabileceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Fenerbahçe'deki dönüm noktalarına da gelelim. Hatta ben bu sezon özelinde şunu konuşup mesela bayramda böyle içeriklerimiz çok güzel, çok tatlı olur. Bayramlık derim ben onlara. Radyo Gol'ün bayramlıkları derim. Hani bir çocuk uyandığında bayramlıklarıyla bayram sabahını karşıladığında mutlu olur, sevinir ya. Artık biraz geçmişte kalsa da bu mutlu olma durumları. Çünkü o kadar çok hızlı harcıyoruz ki maddi manevi birçok şeyi. Hani her gün her şey alınabildiği, her hafta her şeye artık rahat ulaşılabildiği için geçmişe nazaran, en azından parantez içerisinde orada bir ünlem koyarak geçmişe nazaran kısmını da ekleyeyim. Ama hani bu zamanlarda o kadar net böyle heyecanlanılmasa da neyse.

0: girmeyeyim oralara. Derin konular ve aynı zamanda biraz böyle uzun uzun nostalji yapacağımız konular ama evet, evet. Bayramlık diyorum ben onlara. Tıpkı bir çocuğun sevindiği o bayramlıkları gibi. Bayramlarda çok güzel içeriklerimiz oluyor. Radyo Gol frekanslarında tüm yayıncılarımızda ve o içeriklerde de işte haftanın düzeltiyorum. Yılın işte Avrupa performansını, yılın Süper Lig performansını, yılın Anadolu takımlarının performanslarını konuşuyoruz. Ama şöyle bir içerik çok güzel olurdu. Dönüm noktaları. Hem Avrupa'da Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için çok fazla konuşacak bir şey olmasa da orası da için, Samsunspor'u da işin içerisine katarak hem ligde dönüm noktalarını konuşmak çok güzel bir program akışı olurdu ki bu bayramda kısmetse yapacağız öyle bir şeyi. Belki seninle de yapabiliriz dönüm noktalarını konuştuğumuz bölümü. Ama dönüm noktalarını konuşalım. Biraz böyle küçük küçük parantezleyerek gidelim isterim. Araya gideyim, aranın ardından devam edelim isterim. Ben sözünü o yüzden balla kestim. Bayramlıklarla böyle konularla girdim de kestim. Bu arada dinleyicilerimizden gelen mesajları görüyorum. Sakın küsmeyin. Hemen mesajlarınızı okumadı demeyin. Okuyoruz, hızlıca okuyoruz. Berk hoş geldin. Yayınlar, Galatasaray şampiyon. İkinci Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum demiş. Şerif Kantar bir Galatasaraylı olarak mesajını böyle atmış. Abi ne güzel giriş yaptın öyle demiş. Galatasaray'ın şampiyonluğunda böyle bir giriş yaptık onu diyor. Peki Berk abi yayınlar, ben Aras, bugün Kasımpaşa U11 ile maçımız var, bana şans dile, sevgiler Aras Özgül ben demiş. Aras Özgül artık sen de çok denk geldin yayınlarımızda. Serkan Çetiner Aras küçük kardeşlerimizden, kuzularımızdan biri. Eyüp Spor altyapısında ve Kasımpaşa U11 ile maçları var. Başarı diliyoruz, en azından bir asist ya da çok güzel bir performans bekliyoruz ki asist ve gol haberlerini de almadığımız hafta, almadığımız ay yok Aras için. Ama almadığımız ay, almadığımız haftada olacak Aras. Hayat böyle. Her zaman her şey olmayacak. Bazen böyle sakin geçtiğimiz ama yine de takımımızın ruhuyla çalıştığımızı, çabaladığımızı, kendimize sorduğumuzu emin olduğumuz günlerimiz, emin adımlarımız olacak. Her zaman her şey olmayacak ama asist gelse de, gol gelse de, gelmese de bunlara takılmadan çok güzel bir şekilde yoluna devam ettiğini ben biliyorum, görüyorum. Yavuz Bey'den mesajlarından, dinleyicilerimizden gelen böyle oğullarıyla ilgili gelen mesajlarda bizi mutlu ediyor. Bu arada babanla bir fotoğraf atmışsın. Hastal'la vadiyi birbirine bağlayan Alıcılar mevki olarak bildiğimiz Çamlı Vadi tarafı mı diye merak ettim. Böyle küçük camın kenarından bir detaylar görünüyor. Bir tatlıcı gördüm çünkü sağ tarafta. Oraya giden yolu gördüm. Yemek deyince de biz Serkan Çetiner hemen nereden nereleri çıkartıyoruz. Oradan mı mesaj atıyorsunuz diye sormadan geçmeyeyim. Serkan Çetiner araya gideyim.
1: Tamam.
0: Aranın ardından devam edelim. Devam ediyoruz. Serkan Çetiner ben sözü sana atayım, yoksa 5 dakika boyunca bunu dinleriz. 3 dakika 50 saniyeymiş ama peki neyse. Serkan Çetiner evet 5 dakika. Gerçi hoş Galatasaraylılar şu an niye kapattın diye kızıyor da olabilirler ama tabii burada şampiyonluk gününe özel Galatasaray'la alakalı böyle içeriklerle de ilerliyoruz. Reklamlara giriş işlerde bunu yapıyoruz.
1: Valla alışkanlık yapmıştım muhtemelen bu destelere şeyleri bu sene çok çaldık. Tabii. Çok dinledik. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi galibiyetleri bu senenin bence şampiyonluk sevincinden yani bence daha fazla. Yani ben 5-2'lik Juventus maçını mesela şampiyonluğun önüne koyarım yani. O benim için açık söyleyeyim daha büyük bir heyecan ve mutluluktu yani. Hani bir İtalyan derine.
0: Abi sende klasik bıkmış Galatasaraylı havası var ya bugün. Bu şampiyonlukta bu yıl. Yani artık tamam ya 4 yıl şampiyon olduk ama beni Juventus heyecanlandırıyor cümlesi oraya götürüyor yani tamamen olayı.
1: Ya o değil ama şu var yani Antalya maçında da kardeşim ilk yarı 3-0 yap ya. O heyecan da olsun sizde yani.
0: Doğru
1: diyorsun. Bendeki o heyecan sizde de mi yok yani?
0: Bak dün bunları konuşurken dedim ki bugün yeri değil dedim ama bugün tam da yeri abi. Aslında bugün bu kadar övmüş, bu kadar konuşmuşken yani biraz böyle ya, eksileri de konuşma yeri. Sözü sana bırakayım o yüzden ben yani çok araya girmedim.
1: Efsanelerin gelmiş, taraftar hınca hınç doldurmuş, her yer bayram gibi bir ortam var. Abi eveleyip geveliyor yani. 3 pas yapamıyor takım. Sağına veremiyor, soluna veremiyor yani. Allah aşkına çok motivelermiş falan da ya geçin abi ne çok motiveydi yani. Ne motivasyondan bahsediyorsun? Pas veremeyecek kadar bir insan demotive olabilir mi abi? Yani ben o yüzden burukluk var. Bir de yani şimdi şampiyonluktan sonra şeyler unutuluyor yani. Yani bazı şeyler unutuluyor. Icardi mesela çok iyi oyuncu, mükemmel oyuncu ama Icardi tamam artık yani. Adam o da biliyor tamam olduğunu zaten. Adamın tribünlere bakışı, o şarkıyı dinleyişi, belki de son kez dinliyor ama hala böyle bir şey var. Galatasaray'da düzelmesi gereken şeyler var. Bak ben çok ciddi söylüyorum. Bak bunu şampiyon olduğumuzun ertesi günü söylüyorum. Yani bunu yaz bak. Bir gün hatırlat bana. Bu kafayla giderse Galatasaray önümüzdeki sezon şampiyon olamaz. Bak çok net söylüyorum yani. Ya Kaan Ayanlar'la, Günaylar'la bu iş dönmez yani. Olmaz yani. Halen Naga'ya forma şansı veremiyorsun hocam ya. Allah aşkına ya. Ya ilk ayda olup da Naga'da olmayan ne var ya? Ya çok merak ediyorum ya. Yani idmanlarda görüyorsun ya. İdmanda bir dakikalık sekansta bile çocuk orta sahadan alıp götürüp bırakıyor ya. Ya dün Lemina girmese Galatasaray orta saha üstünlüğünü alamıyordu ya. Ya Allah aşkına yani bazı şeyleri görelim, şampiyon olduk diye de yani değil yani. Dün sen Antalya Spor'a mental olarak 88'e kadar Osimhen'in olmasaydı sen mağluptun ya. Adamlar iki kere geldi, iki tane gol yedin ya. Her maç gol yiyoruz ya. Yani kimiş gezik spor gelsin daha sıraya gol atar ya. Atar yani. Ya yani bu futbol anlamında beni yani mutsuz ediyor. Çünkü Galatasaray futbol oynamıyor ki. Son ya Liverpool maçının deplasmanından beri Galatasaray bırakmış ya. Ya Liverpool maçına mağlup olduk, Osimhen'in kolu kırıldı. Ya dün bir de hakeme de yani geleyim ya. Abi bu kadar yatmaya müsaade edilir mi ya? Bak Galatasaray Liverpool maçında denedi, hakem inanılmazdı ya deplasman. Adamın kolu kırıldı, ona rağmen kenarda futbolcu kovalıyordu Osimhen ya. Kolu kırık. Yani taraftar, saha, hakem hiçbir şekilde maçı zamanı oynamaya müsaade etmedi ama hakem Antalya Spor'un daha dakika bir de yatıyor. Ben o maçı da hani anlayamıyorsun. Maçın zevkini de giremiyorsun. Ya para harcıyorum sonuçta. Oraya çoluğu çocuğu gelmiş bir sürü taraftar var. Oynat ya. Bak ben kötü oynayana kötü diyorum ama yani bir de futbolun seyir zevki diye bir şey var ya. Bu kadar da hani hakemlerin müsaade etmesi de benim çok garibime gidiyor yani. Ve bariz ya hani dakika 30'da göstermesi gereken sarı kartı 70'te gösteriyor kaleciye yani. O kaleci de atamayacağını bildiği için bir dakikada bir out kullanıyor yani. Bu iş böyle yani. Ne diyeceksin ki yani?
0: Peki dönüm noktaları diyorduk.
1: Valla dönüm noktaları dediğim gibi Galatasaray'ın şampiyonlar dönüşlerinden. Yani Galatasaray özelinde, ya ben Fenerbahçe özelinde söyleyeyim dönüm noktasını. Çünkü Galatasaray yapabileceğinin maksimumunu yaptı ki şampiyon oldu. Ama ya Kasımpaşa'yla Rize'ydi galiba değil mi? Rize maçı Fenerbahçe'nin kırılma anıydı yani. O maçlarda o iki puanları bırakmasaydı.
0: Tabii. 1-1, 2-2.
1: Tabii. Yani şu an Kasımpaşa deplasmanı Galatasaray'a
0: 3 puan. Ya bir de ilginçtir. Almış. En olmaz denilen yerler. Yani taraftarlar hep şöyle eleştirir. Hiç de hak vermem bu arada ama. Yani mesela Kayseri Galatasaray'a hiç de ters gelmez. Kasımpaşa Fenerbahçe'ye hep yatıyor be kardeşim. Gör bak bu akşam diye konuşuyorlar ya tırnak içerisinde amiyane tabirle. Biraz da böyle taraftar ağzıyla. Bugün Karaköy'e gittiğinde bir çay ocağına oturduğunda konuşulanı söyledim ben sana az önce. Doğruyu söylüyorum, samimi olanı söylüyorum. Bunlar konuşuluyor ya, hep de oralarda takıldı mesela takımlar. Fenerbahçe özelinde mesela en çok. Yani esasında onları da boşa çıkartan bir sezondu. Onu da söylemek gerekiyor.
1: Ya Fatih Karagümrük mağlubiyeti yani.
0: Evet.
1: Fenerbahçe bu sene Antalya, bak şimdi düşmesi muhtemel, kim var? Karagümrük düştü. Antalya düşebilir. Sen bu iki takıma puan kaybetmişsin. 4 puan vermişsin. Puan farkı şampiyonlukta. Arandaki puan farkı kaç? 4. İşte sana hikayeyi anlatıyor yani. Hiç gidip de çıkıp gene sizin as başkan mıydı o? İşte sakınan sezonu falan diyor ya. Yani neyin sakınası ya? Sen Fatih Karagümrük'ü yenseydin herhangi bir ya Rize'den ya Kasımpaşa'dan ya Antalya'dan 2 puanı bırakmasaydın puan farkı bir farklı önde olacaktın yani son haftaya girerken. Hı-hı. Dolayısıyla bir sakın ha sezonu bence değil. Yani böyle de bir şey yok. Ya çünkü sen yani Galatasaray mağlubiyetiyle bırakmadın şampiyonluğu. Yani sen Anadolu takımları, küme düşmeye oynayan Hı-hı. takımlarda olan maçlarda sen berabere kaldın ve mağlup oldun yani. Hani ligin kırılma anı nedir? Bence budur. Çünkü Galatasaray çok sürpriz yani. Yani Kocaeli beraberliği, Kocaeli deplasman mağlubiyeti, Gaziantep beraberliği, bunların hiçbiri Galatasaray'a normal şartlara Fenerler mağlubiyet yazmazdı yani. Ama Galatasaray bunlara bu maçlardaki performansıyla Konya maçındaki mağlubiyeti, yani bu sene Galatasaray çok puan verdi yani. Ortak etmeye çalıştı yani bir iki takımı. Evet. Olmadı yani. Hani ben bu sene mesela Trabzon'un
0: Trabzon'u dahi konuştuk. Çok ihtimal vermeyen bir hocası olmasına rağmen mesela.
1: Ya bak ben şöyle söyleyeyim. Evet. Trabzon'un kadrosu yani Galatasaray ve Fenerbahçe kalitesinde olsaydı, hatta Beşiktaş kalitesinde olsaydı, ben sana şöyle söyleyeyim. Yedek bench'ten kaybetti Trabzon'u.

Yani Onuachu'nun muadili olsaydı. Ya Icardi bile orada olsaydı farklı olurdu yani, öyle söyleyeyim. Ya o Icardi gerçi Fenerbahçe'de olsa da farklı olurdu. Fenerbahçe'nin de şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ligin ilk yarısı Fenerbahçe'nin ikinci yarısından daha iyi kadrosu var. Yani ilk yarı kadrosu bence daha iyi. Yani oradaki transfer hamleleri takımı bozdu yani. Ya El Nesir'in var öyle ya da böyle, John Duran'ın var. Bir şekilde sana bir derbiyi getirdi. Bir derbide beraberliği

0: maçı izledik yani Galatasaray iç saha. Varlık gösteremedi yani. Tamam diyor. Sidik Şerif bir şeyler yaptı da penaltıyı da atamadı yani. Talisca atamadı. Yani orada baktığın zaman ya bence ilk yarı Fenerbahçe'nin kadro mühendisi daha doğruydu. İkinci yarı Kante hamlesini yapacağız diye. Ya Kante sana şampiyonluk getirmez ki, gol veya goller atmaz ki. Bak senin Kante yerine bence Asensio'ya bir alternatif bile koysan, o sakatlığı öngörüp daha farklı olabilirdik yani. Yani Fenerbahçe daha iyi tutayım, daha iyi savunma yapayım mücadelesi verirken hücumdan taviz verdi. O hücum tavizi de zaten oynadığın takımlar Anadolu takımları işte. Karagümrük'e gol atamadın ya. Karagümrük küme düştü yani. Ki yani haftalar önce küme düşmesi belliydi yani. Senin kiralık verdiğin altyapı oyuncularına mücadele etti. Ve seni yendi. Yani Bartularla falan seni yendi yani. Yani Galatasaray daha ne yapsın yani? Yani bu arada mağlup olacağı bütün maçlarda da mağlup oldu.
1: Evet,
0: hatta coğrafi offside'lar falan diye hakemler de birazcık da durdurmaya
1: çalıştı. Coğrafi offside terimi de bu sezon kazandık galiba o terimi de. Ne diyorsun?
0: Evet evet, coğrafi offside.
1: Yani arada dağlar kadar evet. Fark var kısmından geldi biraz da sanki iş oraya.
0: Abi dünyanın açık ara en kötü hakemleriyle evet. Yönetilen bu ligde daha çok coğrafi terimler buluruz biz. Yani çünkü çok kötü hakemler ya. Evet. Yani liyakattan uzak. Yani ya derbi maçlarındaki hakem hatalarına bak, atamalarına. FIFA kokardı olmayan bir hakem 5 tane derbi maçı yönetmiş bu sezon. Ne anlatacaksın ki yani? FIFA kokardın bir anlamı da yok ki o zaman ya. Niye veriyorsunuz ki? Vermeyin kardeşim. Zaten Avrupa'dan seni isteyen de yok hakemleri. Yani o kadar kötü bir organizasyon ki bu. Ben sponsorla olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü liyakatın olmadığı yerde neyin sponsor abi? İşte Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir tane hakemimiz yok yani. Yani
1: peki.
0: Çok kötü durumdayız yani. Futbolun hakemsel tarafından ki ben bu sene en çok titizlikle bakılan 3 evet. Büyük maçları ama alt tarafta trajedi yaşandı yani.
1: Evet.
0: Ben sana söyleyeyim yani.
1: Son olarak bir iki soru var, onları sorayım. Bir iki mesaj var daha doğrusu. Selamlar Berk Bey, dün Lemina verdiği röportajda %99 kalacağım dedi. Serkan Çetiner'e göre böyle mi olmalı, ne der demiş. Ve diğer bir mesajda Okan Buruk 4 yılda 4 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi son 16, 1 UEFA Avrupa Ligi son 16. Dünyada hem oyuncu hem de teknik direktör olarak 4 sene üst üste şampiyon olan tek kişi Burak Eren ben demiş. Bunu da bilin demiş. Bir dönüm noktası da Fenerbahçe Konya'ya elenince maç sonu İsmail'in açıklamaları çok garipti. İçinde o duyguları yaşıyor olsam bile takım adına dışa vurmaması gerekirdi. Özellikle rezillik kelimesini söylememesi gerekirdi. Derbi öncesi bana tuhaf gelmişti demiş. Bak mesela farklı bir yere gitmiş Yenal Bey. Son bir dakikamız, özetlemen için sana topu atıyorum.
0: Lemina'nın gitmesini tabii ki de gitmemesi evet. Gerekir. Çünkü bunlar Lemina'nın iyisini de alamazlar. Onu da söyleyeyim. Almak isteseler de 50 milyonun aşağıya bulamazlar. 50 milyon da Galatasaray için büyük para. Özellikle o mevki için. Dolayısıyla ben gene böyle kanser bir transfer sezonu bekliyorum. Mevcuttaki oyuncuları korursak en azından Lemina gibi işini yapan, oynadığı zaman istikrar sorunu olan bir oyuncu ama yapacak bir şey yok. Galatasaray çünkü böyle bir takım yani transferde durup dururken Singo gibi bir adama 30 milyon sıkıp onu yedek bırakan, işte üstüne bir de Boye'yi alan, sonra her şeyden vazgeçip Salah'ı, biz burada Salah ile iyiymişiz ya deyip devam eden bir transfer planlaması olmayan, saçma sapan transfer yapan bir takım yani. Taraftarın yüzü gözü hürmetine Osimhen tek doğru transfer, o da yanlış bütçeyle elenmiş bir transfer. Yani atılda duran, takımla bağlarını kopartmış bir oyuncuyu Avrupa'da 50 milyon euroya alabilecekken gidip 80 milyon, 75 serbesti olan bir oyuncuya 80'i alıp bir de %5 de transferinden, karından pay veren tek dünya kulübüyüz zaten. Dolayısıyla bu takımın bu sene aynı adamlarla aynı başarıları yakalaması, yani üst başarıları yakalaması bence mucize olur. Benim beklentim ve yani futbolcuların, mevcut futbolcuların da çok ciddi maaş zammı yapıldığı için çok iyi değil, açık söyleyeyim. Yani bazı oyuncular, fiziğiyle oynayan oyuncular 30 plus'a geldi. Artık randıman alamıyoruz. Torreira gibi, Davison gibi. Bu oyuncular seneye çok düşüşler yaşayacaklar. Dolayısıyla Galatasaray'ın seneye revizyon yapmazsa Kaan Ayhanlar'la

0: işte şeylerle ne denir ona, Davisonlarla, Torreira'larla, Icardi'lerle biz seneyi çıkartamayacağımız çok belli ve net. Okan Hoca gemiyi çok zor yanaştırdı kıyıya. İnşallah bu hataları yapmaz ki, kalacaksa, gidecekse başka bir şey konuşuruz. Onun haricinde diyebileceğim hani evet. Fenerbahçeli arkadaşımızın sorusu da hani Konya Spor
1: maçı. Hızlıca oraya da yanıt verirsek.
0: Rezalet demesi şöyle, bence Fenerbahçe'nin bu seneki transferleri de aynı Galatasaray gibi rezalet. Bir kaleciye 11 milyon euro veriyorsun. O kaleci de benim komşum yani. Maçı izlemediğini düşünüyorum yani. Dün mangal yapıyordu yani. O yüzden de hani,
1: bak detay aldık senden abi.
0: Evet yani onu söyleyeyim yani. Hani 11 milyon euro veriyorsun bir kaleciye. 8-9 milyon maaş bareminin üstüne çıkıyorsun. 25 milyona drone alıyorsun. Adam rakibinin şampiyonluğunu falan beğeniyor. Demek ki siz de refleks transferi yapıyorsunuz. Kadroda planlama, transfer planlaması olan tek kulüp Trabzon. Bunun da en net örneğidir. Yapmış olduğu çok
1: yani diyorsun ki, diyorsun ki bak karıştırayım ortalığı Brez abi. Madem öyle bilgi verdin. Ederson işte sene sonunda o aynı saatlerde, saatler 21'e 22'yi gösterdiğinde Ramsbach'ta şampiyonluk kutlamak, şampiyonluk kutlamak varken mangal yapıyordu diyorsun yani.
0: Yok yok, evinde adam oturuyordu, mangal peki yapıyordu
1: yani. Geliyordu kokular diyorsun yani abi.
0: Ben evet kokulardan aldım ama tabii öyle o saatler, tam maç saati, öyle de acite etmeyelim durumu yani.
1: Peki
0: ama,
1: abi.
0: Üzücü tabii şimdi baktığın zaman.
1: Abi dumanı yoktur onun mangalda diyorsun da sen şimdi biraz böyle uyum sağlamak için. Dumanı yoktur onun o kadar da yani, o farklı bir şeydir. Mangal tam mangal diyemez.
0: Et kokusundan anladım.
1: Peki tamam abi, peki teşekkür ediyorum. Sağ ol abi.
0: Dumanamcısı mıyız biz, nereden bileyim ben Serkan... Dumanla mesajlaşıyoruz ayrıca.
1: Serkan Çetiler sağ ol var ol, ağzına sağlık diyeyim o zaman.
0: Sağ ol.
1: Teşekkür ediyorum. Tekrar haberleşmek üzere. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığım yerden devam edeceğim. KCP beton pompalarının katkılarıyla sizlerle buluştuğumuz parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gürpom iş makineleri ailesine ve aynı zamanda KCP ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sponsorumuza selamlarımızı iletiyoruz. KCP'nin sunduğu parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz bizlerle. Necip hocam hoş geldiniz. Selamlar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Keyifler yerindedir umarım.
2: Çok şükür keyiflerimiz yerinde.
1: Dünkü şampiyonluğu nasıl okudunuz, nasıl gördünüz? Bir teknik direktör gözüyle hem orayı konuşalım isterim, hem de çok yakinen takip ettiğiniz, zaman zaman görev aldığınız, ki iyi noktalarda görev aldığınız, ikinci lig yükselme playoff maçları da devam ediyor. Üçüncü ligde de yine, oranın heyecanında da yine, yakından bildiğiniz üçüncü ligde de yine yükselme maçları heyecanı devam ediyor. Tüm buraları konuşalım. Aynı zamanda araştırmalarınız neticesinde çok güzel evlatlarımıza dokunuyorsunuz, gidiyorsunuz, buluyorsunuz. Bir scouting, bir hikaye yatıyor orada bu. Yurt dışına gidip geldiğiniz, oraları izlediğiniz, araştırdığınız noktalarda tüm bunları evet. Radyo Gol'de uzun uzun dinleyeceğiz gelecek dönemde de sizlerden, ama bugün de oraya gireceğiz. Önce Galatasaray yorumu, sonra yükselme maçlarına bakacağım. Konu başlıklarını böyle sıralamış olayım dinleyicilerimize de. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz bizlerle. Hocam düne ilişkin neler söylersiniz, söz sizde.
2: Öncelikle anneler günü olması sebebiyle bütün annelerimizin, başta kendi annem ve eşim olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutluyorum. Biliyorsunuz çok özel bir gün. Böyle evet. Bir günde de yayını yapmak benim için çok güzel. Tekrardan vatan evlattan yetiştiren bütün annelerimizin, özellikle şehit annelerimizin, gelmiş geçmiş bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Devamında Galatasaray'ın şampiyonluğunu da tebrik ediyorum. Gerçekten bu sene hak edilmiş bir şampiyonluk. Her ne kadar birçok hafta şampiyonluğu Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a armağan ediyor gibi görünse de günün sonunda ipi kucaklayan Galatasaray oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Galatasaray gerçekten bu ligin üstünde, Avrupa standartlarında bir takım. Hem bütçesiyle, hem camiasıyla, hem oyuncu kadrosuyla, teknik ekibiyle büyük bir başarı imza attılar. Tekrardan Galatasaray'ın şampiyonunu tebrik ediyorum.
1: Peki Galatasaray ilişkin bunları konuştuk. Birinci düzeltiyorum. İkinci ligden birinci lige yükselme, ikinci lig yükselme maçları ve aynı zamanda üçüncü lige döndüğümde burada maçlar heyecan devam ediyordu, devam ediyor bir kısmında. Siz neler söylersiniz oradaki maçlara ilişkin? Geçmiş dönemde sezon başında Malatya Yeşilyurt Spor'da da görev almış bir teknik adam olarak.
2: Evet. İkincilikte ve üçüncülikte gerçekten kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Playoff maçlarını takip ediyoruz. Orada da sezon içindeki ligin kalitesinin biraz da üstünde maçlar. Hem oyun olarak, hem atmosfer olarak, hem stadyum olarak daha ligin genelinden daha iyi bir ortam şu anda söz konusu. Biliyorsunuz dün Mardin Spor birinci lige çıkmış durumda. Muş Spor'u eleyerek. Onlar da bu sene çok büyük yatırımlar yaptılar. Ama sürpriz olarak nitelendireceğimiz bir takım olarak birinci lige çıktılar. Biliyorsunuz geçen sene de şampiyon olmuşlardı. 2 yıl üst üste şampiyon yaşadılar. Onlara tebrik etmek lazım. Muş Spor'a tebrik etmek lazım ki çok başarılı bir sezon geçirdi. Onlar da geçen sene şampiyonuydu. Bu sene de şampiyon olabilirlerdi. Finalde elendiler. Onun yanı sıra bahsettiğiniz gibi Yeşilyurt finali yükseldi. Çorlu Spor'la oynayacaklar. Yeşilyurt'u da tebrik ediyorum. Çünkü sezon başında biz de oradaydık. Çok büyük imkansızlıklar ve çok büyük sıkıntılar içerisinde takımı sahaya çıkardık. Kampı hazırladık. Hatta ilk kamptan sonra kapanma tehlikesi vardı takımın. Maddi imkansızlıklarla beraber biz takımı her hafta sahaya çıkardık, puanlar aldık, maç kazandık, beraberlikler kazandık. Günün sonunda artık ayrılmak zorunda kaldık. Bizden sonraki süreçte farklı bir yapılanma oldu. Belediye takımı satın aldı ve çok büyük yatırımlar yaptılar. 1,5 yıllık bir plandı aslında ve günün sonunda onlar da çok büyük bir başarı göstererek finale kadar yükseldiler. Hem onlara hem Çorlu Spor'a, diğer taraftan 52 Ordu'ya ve Ayvalık Gücü'ne, ki Ayvalık Gücü'nü parantez açmak gerekiyor. Çok kısıtlı bütçelerle büyük başarılar imza atan bir takım, her sene playoff oynayan, hatta geçen sene playoff finalini elenen ve şimdi yine finale çıkan ve fiyat performans olarak çok büyük bir iş başaran bir takım. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum.
1: Peki sizin araştırmalarınıza da değinelim isterim biraz. En son İspanyol'a gittiniz. Orada kulübü ziyaret ettiğiniz noktayı hatırlıyorum.
2: Evet.
1: Bir Atabudak evladımızı hatırlıyorum orada. Onu ziyaret ettiğinizi ve orada bir Türk oyuncuyu görüp onu ziyaret ederek yine öne çıkardığınızı hatırlıyorum. Tabii bunun yanında birçok araştırmalarınız, birçok değerli kıymetli scouting araştırmalarınız, detaylarınız var. Aynı zamanda orada oraya ilişkin neler söylersiniz diye sorayım.
2: Şimdi o konuya şöyle başlamak lazım. Belçika'da bir Türk kardeşimiz Halil Ayar'ın kurmuş olduğu bir akademi var. Future Football Stars Akademi, geleceğin futbol yıldızları adıyla bir akademisi var. Bu kardeşimiz Belçika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan yetenekli oyuncuları keşfedip turnuvalara götürüyor. Türkiye'de çok turnuva yaptı. Şimdi de İspanya'da, Barcelona'da bir turnuva düzenledi. Ve beni de oraya davet etti ki o organizasyonun Türkiye sorumlusuyum. Orada da Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan gelen Türk ve yabancı oyuncular Barcelona'ya karşı, Espanyol'a karşı, orada iki tane takım, alt lig takımı, Sabadell diye bir takım, onlara karşı maç yaptılar. Ben de hem organizasyon denetlemek için hem oynadığı takımların, işte Barcelona gibi, Espanyol gibi büyük takımların tesislerini araştırmalar yapmak için ve oradaki genç oyuncuların scoutingini sağlamak için oradaydım, Barcelona'daydım. Espanyol'a gittiğimizde evet, U12 takımında Atabudak diye bir evladımız vardı. Hem ismi Ata olması sebebiyle hem Türk olması sebebiyle çok gurur duyduğum bir andı. Maçtan sonra kendisi yanıma geldi, fotoğraf çekildik, biraz sohbet ettik. Barcelona'da bulunmuş, Espanyol'un B takımında oynuyor. Aynı zamanda orada bir takımda oynarken diğer takımlarda futbol akademilerine de gidebiliyorsunuz. Öyle sohbetlerde bulunduk. Gerçekten İspanya gibi bir yerde Türk oyuncuyu görmek ve isminin Ata olduğu bir Türk oyuncuyu görmek gerçekten duygulandırıcı bir durumdu. Tabii ki ilerleyen süreçlerde ne kadar seviye atlar, nerelere gelir, bu bilinmez. Şu an çok erken ama futbol bize şunu öğretti ki erken konuşmamak gerekiyor. Birçok altyapılardan çok böyle ön planda olmayan oyuncuların üst yapıya çıktığı zaman çok büyük yıldız oyuncular olduğu tecrübelerle sabit. Aynı şekilde akademilerde çok ön planda olan, yıldız gözüyle bakılan ama üst yapılara çıkınca bir anda kaybolan oyuncular da var. O yüzden Ata konusunda çok böyle aceleci konuşmaya gerek yok ama konunun özü şu ki İspanyol'da, Barcelona'da bir Türk oyuncu görmek gerçekten güzel bir duyguydu. Ondan sonraki süreçte de bahsettiğiniz gibi diğer takımlarında tesislerini ziyaret etme imkanı buldum. Ah, işte arkadaşım Halil'le beraber geleceğin Futbol Yıldızları Akademisi'nin Future Football Stars'ın başkanı Halil Ayar'la beraber onun organizasyonluğunda birçok Avrupa Ligi takımını ziyaret ettim. Hem alt lig maçlarını izledim, hem A takım antrenmanlarını takip ettim, hem tesislerini takip etme ve araştırma yapma imkanım oldu. Tabii aslında bunlar güzel şeyler. Ülkemize döndüğümüz zaman herkes soruyor nasıldı, işte fark ne? Bunları çok soruyorlar. Aslında bir takımın veya bir ülkenin analizini yapmak için sadece gidip 5 gün, 6 gün tesislerini gezmek yetmiyor. O ülkenin kültürünü araştırmak lazım, o ülkenin coğrafyasını araştırmak lazım, o ülkenin üniversite sistemini araştırmak lazım, sistemini araştırmak lazım. Detaylı bir rapor çıkarmak, bilimsel verilere dayalı bir rapor çıkarmak lazım. Tabii bu süreç isteyen bir konu. Ama ben de 9 günde orada 5 tane Avrupa'nın en önde gelen takımlarını ziyaret etmek, Lille gibi, Ajax gibi, Genk gibi, Köln gibi, Espanyol gibi, bu takımları ziyaret edip onların A takım tesislerini, akademi tesislerini, çalışma şekillerini takip etmek, onları nasıl çalıştıklarını orada görmek gerçekten güzel bir deneyimdi.
1: Peki eklemek istediğiniz farklı bir detay olur mu diye son bölümde sorayım.
2: Bu konuyla alakalı eklemek istediğim bir konu şu. Yani Avrupa'da yapmış olduğum araştırmalardan sonra bizim tabii ki oralarda en büyük takımların çalışma yöntemlerini gördüğün zaman kendini ister istemez kıyaslıyorsun. Kıyaslama sonucunda aldığım karar, yaptığım izlenim şu. Aslında akademik eğitim, futbol eğitimi dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı. Tabii ki onlar biraz bizden metotlama olarak ve oyuncuların gelişimi açısından eğitim olarak tabii ki bizden biraz daha önde. Ama yapılan antrenmanlar aşağı yukarı aynı. Ama onlardaki saha içi disiplin, sokaktaki disiplin, saha içi organizasyon ve metotlama bizden biraz daha önde. Ve onların antrenman kaliteleri, antrenman şekilleri, maçta vermiş oldukları disiplin bizle karşılaştırdığımız zaman çok çok daha yukarıda. Ama biz de kendimizi çok fazla aşağılarda görmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim oyuncularımız aslında daha yetenekli, daha atletik. Ama oradaki organizasyon, saha içi disiplin ve sokakta olan disiplin oyuncuları bir müddet sonra bizim önümüze taşıyor. Hem oyunu okuma anlamında, hem oyunu yorumlama anlamında, hem de atletik performans anlamında bizim bir anda önümüze geçiyorlar. Biz de bu konularda kendimizi biraz da geliştirmemiz lazım. Tesisleşme olarak çok öndeler. Biz de bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. Ama inanıyorum ki bizim de çok büyük cevherlerimiz var. Hem altlıklarda, hem üst yapılarda, hem akademilerde. Sadece biraz zaman ihtiyacımız var. Biraz organizasyona ihtiyacımız var. Biraz daha fazla disiplin ihtiyacımız var. Günün sonunda biz de oralarda kendimizi görebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür edeceğim. Eklemek istediğiniz farklı bir detay yoksa. Necip Emre
2: Yılmaz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Selamlar. Katılmanız için
2: sağ
1: teşekkürler.
2: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Teknik direktör Necip Emre Yılmaz'la konuştuk ve onunla değerlendirmemiz oldu. Hem Galatasaray'ın şampiyonluğuna, hem 2. lige, 3. lige ve diğer tarafta tabii o eşsiz, orada değeri çok kıymetli olan araştırmalarına değindik, yurt dışına gittik, oradaki araştırmalarına değindik. Necip Emre Yılmaz'la konuştuk. Teknik direktör Necip Emre Yılmaz'a da sizlerin nezdinde ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Parantezin sonuna geldik böylelikle. Az sonra Amerika Rüyası sizlerle olacak ama ben diğer tarafa geçmeden önce, reklam bölümüne geçmeden önce, saat başındaki reklamımıza gitmeden hemen önce Okan Buruk dün neler söyledi onu dinleyelim, öyle gidelim isterim. Okan Buruk'un açıklamalarını dinliyoruz. Saatler 13 civarını gösterdiğinde Amerika Rüyası sizlerle birlikte olacak. Dünya futbolunu konuştuğumuz, Dünya Kupası'nı konuştuğumuz o bölüm sizlerle birlikte olacak. Ve tabii orada hemen ardından Efe Uysal'la Kazandıran Saatler, sonrasında da 16 civarında parantezde KCP'nin sponsorluğunda yeniden buluşacağız. Okan Buruk'tayız. Okan Buruk'u dinliyoruz.
3: Tabii ki onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık biliyorsunuz. Bu sene 4. şampiyonluğu egal ettik. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğu ile beraber aslında bir yıldızla teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Bu başarıyı kazanan Galatasaray, bu 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanan en başta taraftarımız tabii ki her zaman bize çok büyük destek veriyorlar. Yani onların desteğiyle her zaman biz ayakta kalıyoruz. Onların başını hep dik gezdirdik. Bence bu hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla bu seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın o adını duyurduk. Tekrar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki adını duyurduk. Son 16'ya kaldık. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Onun yanında bence muhteşem de bir stat atmosferi yarattık. Yani herkesin Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir de sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar tabii ki yorgunluklar olabiliyor. Yani 50 küsur maç biz oynadık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış oyuncularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Bunun tabii ki hep dinamik tutmaya çalışıyoruz. Taraftarımız hep bizi dinamik tutmaya çalışıyor. Sağ olun, siz hep bizi dinamik tutmaya çalışıyorsunuz. Eleştiriler oldu, yanlışlarımız oldu, doğru eleştiriler oldu. Belki fazlası da oldu ama futbolun içerisinde bu hep var. Yani eğer kötü görülen bir yerde bu eleştirileri de hak ettiğimiz yerler oldu. Ama genel olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 tane Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımın ligde de bence gayet ben sonu belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat bir, hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. Yani ileride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak. Ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası, başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere. Yani ben bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerimize, hepsine de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor. Ve hayırlısı olsun Galatasaray taraftarına. İnşallah hedefimiz daha büyük başarılar.
4: Hocam, tebrik ederiz. Onun son düdük çaldığında neler geçti?
3: Şöyle, bu sefer daha değişik oldu tabii ki. Yani her şampiyonluğun farklı hikayesi var. Yani 4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var. Bu sefer yani berabere girdiğimiz bir maçı son dakika golleriyle çevirdik. Onun sevincini yaşarken şampiyonluk da geldi. Aslında Kaan'ın golüyle tamam dedik, bu iş bitti, şampiyon olduk. Bence yani bugün oynayan oyuncular baştan başlayan en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna girenler çok büyük etki etti maça. Bence bu da önemliydi. O yüzden ben oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Başta da taraftarımıza teşekkür etmek isterim.
4: Son olarak Fenerbahçe derbisinden önce Bülent Korkmaz'ın babasının cenazesine katılmıştınız. Orada çocuklar size dua etmişti. İnşallah.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Sports Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
7: Antalya Spor bugün ekstra bir oyun oynadı. Şimdi geçen haftaki Alanya-Antalya maçına baksan, Antalya yani iyi bir takım değil maalesef. Antalyalılar için söylüyorum maalesef diye. Bundan sonra düşme hattına bakacağız. Fenerbahçe için psikolojik olarak bitmiş olan lig matematiksel olarak da bugün itibariyle bitti. İşte keşkelerle
8: dolu bir sezon oldu Fenerbahçe.
7: Şöyle yani, ben hafta içi de birkaç telefon görüşmesi yaptım. Dedim ki yani keşke diyor musunuz dedim, Karagümrük maçından sonra hocaya göndermediğiniz için. Onların da iddiası şu ki biz zaten gönderelim dedik. Fakat Sayın Başkan istikrardan yana oldu. Yani bizim şube olarak, futbol şubesi olarak görüşümüz mesinden yanaydı hocanın. Keşke ya hiç göndermeselerdi, burada defalarca söyledik, ya da o zaman gönderip bir neşteri vursalardı belki bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bakalım bundan sonra Fenerbahçe kongre konuşacak.
8: Evet.
7: Transfer konuşulacak. Yani sezon bitti ama Fenerbahçelerin özellikle bizlerin yayın maratonu bitmiyor yani. Şimdi kongre gündemi, sonra Dünya Kupası başlayacak. Sonra zaten Temmuz ortası
8: normal
7: akış. Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Hayırlısı olsun. Bu sezon böylesi de bitti. Bakalım seneye ne gibi tiyatrolar izlemeye devam edeceğiz.
8: Seneye gitti. Bakacağız bakalım yani üst üste 4. şampiyonluk Galatasaray. Okan Buruk'un da 4. şampiyonluğu. Tabi her şampiyonluğu kendi içinde değerlendirebiliriz. Hani her sezonun farklı dinamikleri var. Farklı faktörleri var tabii ki ama zannediyorum ki bu sezon hani Galatasaray yani ikram anlamında elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bugün de dahil olmak üzere biz tabii ki iki ekrandan seyrettik hem Fenerbahçe hem Galatasaray karşılaşmasını. Ama hani Galatasaraylı oyuncuların vücut dilinden anladığımız çok ciddi bir gerginlik vardı evet. Karşılaşmanın başından sonuna kadar. Belki Antalyaspor maçın başında bu kadar inançlı olmayabilir karşılaşma başlamadan önce ama karşılaşmanın içinde o kadar inançlı hale geldiler ki yani skor da tabii onları oraya taşıdı ama günün sonunda kazanan Galatasaray oldu ve şampiyon oldu.
9: Şöyle Galatasaray'ın 4 sene içerisinde herhalde ilk kez kendi kendine almadığı bir şampiyonluk. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe ortalama bir performans gösterseydi. Çünkü iyi bir performans gösterseydi bugün şampiyon Fenerbahçe olurdu. Ama ortalama bir performans gösterdiği için Galatasaray'ı şampiyon yapan takım oldu. Bunu Galatasaray'ın oyununu ya da kadrosunu vesaire küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Dediğin gibi çok ikramda bulundu Galatasaray. Fenerbahçe bunların hiçbirini kullanamadı ve noktayı da Galatasaray'ın koyma fırsatı geçtiğimiz haftalarda eline geldi ve derbi galibiyetiyle Fenerbahçe'yi tamamen aslında saf dışı bıraktı. Yani bu geçtiğimiz hafta yaşanan heyecan, bugün yaşanan heyecan açıkçası çok da gerçekçi heyecanlar değildi. Yani şöyle bir örnek vermiştim, onun üzerinde de biraz tepinmiştik. Mars-Dünya çarpışması evet. Diye o olmadı yani çarpışmaz.
8: Çarpışmadı. Ona... Yani heyecanlanan sanki yani Galatasaray taraftarlar... Çok daha fazla heyecanlıydı tabii ki hali. Fenerbahçeliler o kadar değildi.
9: Fenerbahçeliler şey diyordu yani rahatlıktan şampiyon olacağız herhalde falan diye. Şey çok fark ediyor yani. İşin psikolojisi çok fark ediyor. Fenerbahçe gerçekten rahatladı. Çünkü kaybedecek bir şeyimiz yok artık bu saatten sonra. Zaten 7 puan dedi ama şey ilginç. Yani Galatasaray'ın bu 3 yıl üzerine bu kadar geriliyor olması biraz garip açıkçası. Ama günün sonunda... Murat abi güzel özetledi. Zaten aslında mental olarak bitmişti iş ama bugün matematiksel olarak da bitti. Fenerbahçe için sadece şu söylenebilir. Bu oyun neredeydi? Ya da şeye de hiç katılmıyorum
7: baskı
9: bu arada.
7: Yok yani. Baskı yok. Baskısızken rahatla. Ya şöyle düşün Oğulcan. İki haftadır, özellikle hadi son bir haftadır diyeyim. Evet. Fenerbahçe'de futbolla ilgili hiçbir şey okuyor musun sağda solda?
8: Hayır.
7: Samandıra şu an kendi halinde gayet rahat. Tamamen işte İdmana geldi. Sağlıklı yaşam, spor da yapıyorlar. Seneye burada devam edecekler işte odalarını falan düzenliyordur. Hani seneye eşortmanı nereye koyacağım, kramponu nereye dursun. Ayrılmayı düşünenler ufak ufak dün geçenlerde gördüm. Ederson bayağı bütün eşyalarını toplamış. Evine eşi herhalde götürüyordu eşyalarını. Kimse onun hesabında. Herkes bir hesapta. Yani Zeki Murat Gül acaba ben seneye daha takımda durur muyum? Bir aşağı gider miyim? Oradaki futbol organizasyonu ne olur? Fenerbahçe işte bunun hesabı yapılıyor. O rahatlıkla da hem geçen hafta hem bu hafta.
9: İyi oynuyorsun.
7: Hem oynuyorsun hem rahatsın. Birçok oyuncuyu da görüyorsun. Bugün YTF'yi de gördük. Archie Brown'u da gördük. Ya bu biraz Fenerbahçe'nin yeni gelecek teknik direktörüne aslında sunum yapıyorsun şu anda.
9: Fred'de bu oyuncular var. Fred enteresan.
7: Fred şimdi yeni hoca gelecek ya normal.
9: Yani Fred 30 haftadır neredeydi acaba?
8: Tabii yani sadece Fred için birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Evet. Hani Fenerbahçe tabii Fenerbahçe'nin durumunu da konuşacağız, daha detaylandıracağız ama hani bugün Galatasaray maçını seyrederken yani oyuncuların gergin olduğunu ve hakikaten hani bembeyazdı birçok oyuncunun yüzü. Hani o istediklerini yapamadıkça ciddi şekilde gerilim oldu. Tabii ki sarın sesini duyamadım ben. Hani sessiz izledik evet. İki televizyon olduğu için. Oradaki tribünde nasıl homurdanmalar mutlaka ki olmuştur karşılaştığı.
7: İki kez geri düştüler.
8: İki kez geriye düştü. Sürpriz şekilde de geri düştüğü anlar oldu. Yani bu Soner inanılmaz iki tane gol attı. Antalya Spor'da frikik inanılmaz gerçekten. Tabii ki çok tartışılacak da bir karşılaşma oldu. Yani şampiyon olunduktan sonra tartışılır mı? Tartışılmaz mı? Ben çok aslında o kadar tartışılan düşünmüyorum. Hakem kararları nezdinde çok tartışılmayacaktır artık karşılaşma. Çünkü lig bitti. Haç bitti. Yapı paydos durumu var şu anda. Ama hani hakemin böyle bir karşılaşmanın altında hani ilikleri ne kadar ezildiğini maçın ilk anından son anına kadar gördük. Çünkü hiç zaten buranın bir hakemi değil. Hani Çağdaş Altay. Yani. Sanki şey gibi Atamayı görünce şey zannettim ben. Hani sanki Galatasaray hani şampiyonluk bitmiş. Hani son haftada tecrübesiz hakemleri gönderirsin. Hani büyük takım karşılaşmalarına biraz daha tecrübe kazansınlar diye. Öyle bir hakem Çağdaş Altay bakıldığında.
7: Şöyle bak. Geçen hafta Fenerbahçe Başakşehir maçında çok iyi bir hakemi vardı bence. Ondan önce Galatasaray Gençler bir kupa maçını yönetti. Orada da çok iyiydi.
8: Vermediler maçı.
7: Bu hafta maç vermediler.
8: Evet. İnanılmaz bir şey.
7: Abi Türkiye'de
8: direkt neyi, ona baktım, verdiler mi vermediler
7: mi? Yasin Kol bu hafta dördüncü hafta oldu üst üste. Muhtemelen haftaya verecek. Beş hafta üst üste maç almış olacak. Derbiden önceki hafta başladı yönetmeye. Hala yönetiyor. Abi neye göre, hangi kriter? Çağdaş Altay hangi kritere göre üç büyüklerden herhangi birinin maçını yönetiyor?
8: Final maçı yani.
7: Acaba genç bir hakem değil. Evet. Yıllardır var işte alt ligler, üst ligler oralardan geziniyor.
8: Burada ya ben hakemi değil yani.
7: Hakemle okumuyorum maçı ama yani ya bu maç yani olmuyor işte. Öbür tarafta bizim maçta adliye koridorlarına daha fazla vakit harcayan, açtığı davalarla Atilla Karaoğlan bir penaltı çalıyor. Abuk, subuk, temas yok, hiçbir şey yok.
9: 50 santim önünde düdük ağzında bekledi ve gitti o penaltıyı verdi.
8: Vardan döndü haliyle tabii ki döndü.
9: Tartının iki yanı.
7: Yanlış anlama, biri de FIFA kokarttı bir de.
9: Bir şey söyleyeceğim.
7: Atilla Karaoğlan.
9: İnsanlar Çağdaş Altay'ı bu şampiyonluk konusunda düşünüyor olabilirler ama Antalya belki haftaya küme düşecek.
8: Ben onun için söyledim. Ben şey gibi diye demedim aslında bunu. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk maçı orada Fenerbahçe, ikinci Fenerbahçe'nin şansı var diye değil. Alt tarafta 4-5 tane takım can derdinde. Yani direkt olarak, otomatik olarak onu da etkiliyorsun. Hani tribünden etkilendi, atmosferden etkilendi. Hakikaten hani bence rezalet bir maç.
7: Bu arada yönetti. Kayseri ile Fatih Karagümrük ligden düştü. Onlara da geçmiş olsun.
8: Karagümrük, Kayseri'de mi resmileşti?
7: Resmileşti.
8: Kayseri Spor, Karagümrük geçmiş olsun.
7: O da bizim gibi. Kayseri de Fenerbahçe gibi. Yanlış hoca tercihinin kurbanı. Yanlış zamanda göndermek, yanlış adam getirmek. Yani Erling Moya diye bir adam yani.
8: Bir anda çok kritik bir
7: Norveçli. Yaptı da. Yani asla ve kata kısa dönem, yani Kuzey Avrupa'da ne zaman kısa dönemde iş yapmış verirsin adam. Ama 10 senede bir yere getirir. 5 sene. Solskjaer ne yaptı Beşiktaş'ta? Geldi gitti işte hani. Onun yardımcısı bir de Erling Moya. Daha önce gerçi teknik direktörlük yapmış.
9: Ama Kayseri Spor birkaç sezondur bir.
7: Kayseri Spor kaşınıyordu.
9: Kaşındı.
7: Karagümrük'te tam tersi bir hikaye var. Ya ben geçen hafta başkanla konuştum. Düşelim dedi, sorun yok dedi. Biz sene, önümüzdeki senenin takımını 3 aşağı 5 yukarı kurduk. 20 puanla falan çıkacağız lige dedi.
9: Ama geç açıldılar.
7: Doğru hocayı buldular. Ya diyor ki biz ligin ikinci yarısında, bugün de bir gol attılar ya. Ligin ikinci yarısında 10 gol attık diyor ya. Ya nasıl ligde kalacağız 10 gol atıp diyor adam. 9'du. Ya çünkü Fofana'yı sattılar biliyorsun devre arasında. Datro Fofana'yı. Golcü alamadım diyor. Yani golcüsüz Thiago Çukur'la 9 gol. Ama şeyim yok diyor. Seneye statları da başlıyormuş yapılmaya. Yani ben seneye hocayı da uzattılar 2 sene kontratını. Yani yabancı bir hocayla çalışacaklar seneye de alt ligde. Ya diyor ki ben 20... Ya bir plan var, anladın mı mesela? Ben Kayseri'de bir plan var mı? Acaba yoksa Kayseri bundan sonra yokuş aşağı gider mi? Biliyorsun Anadolu kulüplerinin böyle bir şey. Adana Demirspor bu sene eksi 110 puanla mı ne? Evet. Bir daha düştü.
8: Çok evet.
7: Mesela.
8: Galatasaray'ın ilk 11'i şu anda ekranda. Yani şunu Oğulcan'la konuştuğumuz için burada da söylemek istiyorum. Bence şampiyonluğun hani herhalde tartışması. Bence performansının çok altında. Beklenenin çok altında kaldı bence Osimhen. Galiba 15 golle tamamladı şu anda evet. Ligi. Birçok karşılaşmada da oynamadı sakatlıktan dolayı. Hani o geçen sezon yarım devrede yaptığı etki bence saha içinde o kadar yapmadı. Yapmadığını düşünüyorum. Ama yetti tabii ki oyuncunun performansı. Yine onu çıkarsan bütün sezon boyunca belki yine Galatasaray şampiyon olmakta çok zorlanabilirdi. Çünkü sadece gol atmak için değil, yani gol atma üzerinden değil, saha içinde de büyük etkisi var ama belki çok gözden kaçan bir etkisi daha var. Yan etkisi daha var Victor Osimhen'in. Evet, çok arzulu, çok istekli, çok istiyor şampiyon olmaya. Bugün ikinci sarı karttan gayet atılabilirdi. Yani o çok limitli hareketler yaptı ama kendi arkadaşlarının da çok gerdiğini düşünüyorum. Hani arkadaşlarına sorsan Osimhen'siz tabii ki oynayamayız diyeceklerdir. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir star. Ama o gerginliği de bir yandan yüklediğini düşünüyorum.
9: Bence de çok geri. Icardi o mental olarak daha konforlu bir oyuncu. Daha iyi bir takım arkadaşı. Ama Osimhen'de öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun adına açlık diyebilirsin, farklı bir şey diyebilirsin. Bu arada onun oyun karakterini yaratan şey bu. Yani bu kadar iyi bir santrafor olmasının temel sebebi zaten bu hırs ve isteği. Yani adam hiçbir anda sinmiyor. O farklı bir konu. Ama inanılmaz da sineye çekiliyor, bu bir gerçek. Yani sahada herkesi tabiri caizse tartaklayarak Galatasaray kariyerini özellikle son birkaç haftadır sürdü. Ya
8: bugün,
9: Osimhen istediği için Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü. Daha özeti yok. Bak, istekli, yırtıcı, bunların hepsi bir özellik. Tekrar ediyorum, iyi oyuncu olmasının temel sebebi bu zaten. Çok iyi. Bence dünyadaki 5-6 santrafordan bir tanesi. Ona hiçbir şüphe yok. Bunun sebebi bu. Ama neye nasıl etki ediyor? Napoli'de böyle değildi.
8: Değildi, evet.
9: Hiç alakası yok yani bu yani. Şeyle. Bu farklı bir konu. Bu farklı bir mevzu. Ama şampiyonluğun önemli detaylarından mı? Oynadığı evrede kesinlikle. Ama oynamadığı evrede de zaten konuşacağız ama çok net bir şey belli etti bu şampiyonluğu. Atan tutan fark.
8: Yani bir kare as yapsak Galatasaray için, yani şampiyonlukla alakalı.
9: Uğurcan.
8: Uğurcan. Osimhen. Osimhen. Yani tabii ki Barış Alper demeden olmaz. Hani bazı bölümler Torreira, Abdülkerim Sanchez'in iyi oynadığı, Jakobs'un iyi oynadığı karşılaşmalar var. Bugün Noah Lang bence ikinci yarıda çok önemli hareket getirdi. Hepsinin bir noktada katkısı var ama hiç katkı veremeyenler de var. Yani İlkay Gündoğan'dan bu performansı herhalde yani bu kadar düşük kalmasını hiç kimse beklemiyordu. Hani 46'da Lemina girmese çok daha zor bir maç olabilirdi Galatasaray için. Çünkü inanılmaz geçirgen bir orta saha halini aldı İlkay'la beraber Galatasaray. Ama hani Osimhen bonservisi alınıp karşılığındaki performans evet bu olacak deseler sezon başında herkes bir evet daha fazlasını bekliyoruz diyebilir.
7: 80 milyon eurodan bahsediyorsun yani hani bir daha kolay kolay da bir oyuncu için harcanmayacak ama büyük oyuncu. Yani varlığı gol atmasa bile varlığı yeten bir oyuncu bence Osimhen. Dediği gibi ben de bence de 5 tane santrafor yani ben Mbappe yani santrafor olarak saymazsak yani santrafor oynamaz saymazsak 5 santrafordan bir tanesi şu anda bence. Her takımın isteyebileceği her takımın oynayabilecek potansiyeli olan yani koysan bugün Bayern Münih'te de sırıtmadan oynar. Paris Saint Germain'de de oynar. Real Madrid'de de oynar. Yani çünkü Mbappe bir sol yön oyuncusu. Ama tabii geçen sene mi daha etkiliydi? Bu sene mi daha etkiliydi? Geçen sene çok daha etkiliydi. Seneye ne olur? Seneye kalır mı? Gider mi? Giderse Galatasaray orayı nasıl kapatır? Tabii o Galatasaraylıların düşüneceği konular ama Galatasaraylılar, benim konuştuğum Galatasaraylılar olaya şöyle bakıyor. Yani biz geçen seneye göre 3 kat fazla para harcadık. Şampiyon olduk yine. Evet tabii ki şampiyonluk bu işin önemli. Çünkü şampiyonluğa direkt gidiyorsun ama onun dışında hiçbir yani Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde elendik. Şampiyonlar Ligi'de yani son 16 yaptılar değil mi? Son 16 evet, yaptılar, evet. 16'da elendik. Yani hani baktıkları zaman hani yani biz 150 harcayarak da bunu yapabilir miydik? Yapabilirdik diyorlar baktığın zaman yani. Tabii böyle bir gerçek var.
8: Ha tabii Uğurcan'ı
7: tabii Uğurcan burada ya. Yani burada Uğurcan... belki Uğurcan olmasa Osimhen de yetmeyebilirdi bu sene.
8: Evet.
7: Yani Uğurcan'ın çok kurtardığı ya maç şey, var.
9: Kader döndü orada yani sezon başında. Ederson Uğurcan savaşında tam tersi olsaydı bence %100 ben... Fenerbahçe şampiyon olmuş olurdu.
8: Yani bence. Şimdi şu bu performanstan öyle bakmak tabii ki çok normal.
9: Ya işte aynı oranda olduğunu varsayarsak.
8: İşte takım içi yani farklı faktörler illaki devreye giriyor. Belki Ederson bu kadar kötü performans göstermeyebilirdi Galatasaray kalesine geçseydi. Ya da Uğurcan belki bu kadar öne çıkmayabilirdi Fenerbahçe kalesine geçseydi.
9: Uğurcan'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını düşün. Ligde mesela bir Alanya deplasmanını düşün.
8: Aldı maçı.
9: Ederson oralarda daha şey olabilirdi. Daha noksan kalabilirdi. Bir de benim girizgahta Fenerbahçe şampiyonu ver deme sebebim şu. Galatasaray 3 yıllık bu şampiyonluk maratonunda hep çekirdeği çok kuvvetli bir takım oldu. Hiç performans düşüşleri olmadı aynı şekilde ve eşlikçiler çok iyiydi. Şimdi bu yıl Davinson Sanchez gerçekten bence yani standartının bayağı altına bir sezon geçirdi.
8: Torreira'nın ne bence en iyi.
9: Torreira ikinci yarı neredeyse birkaç maç sayabilirsin.
8: Fenerbahçe maçı dışında yani.
9: Yunus bir 10 oynadı, Sara bir 10 oynadı gibi gibi. Osimhen ligin yarısında yok. Icardi Osimhen'den daha skorer bir sezon geçirdi ama bayağı tartışıldı. Sané derbiyi aldı. Muazzam bir büyük maç performansı. Beklentinin altında kaldı.
8: Bugün 46'da çıktı Sané mesela yani şampiyonluk.
9: Bu senin en iyi iki eşlikçisi Şalay, Barış Alper. Çekirdek bu kadar darbe yemişken Galatasaray'ı kolay kolay böyle yakalayamazsın başka türlü. Çünkü Galatasaray seni hep ana çekirdeğiyle yendi.
8: Omurgasıyla.
9: Hep omurga aynen. Hep sayılırdı işte. Mustera, Davinson, Abdülkerim. Abdülkerim de bu arada bence tabii çok iyi sezon geçirdi.
8: Evet.
9: Abdülkerim Sanchez, Torreira, işte Mertens, Icardi denirdi. Mertens, Osimhen dendi. Bu yıl bu eksikliği yaşarken Fenerbahçe'nin samimi söylüyorum çok rahat bir şekilde bu işi götürmesi lazım.
8: Yani.
9: Ama işte bu şu an anlık yönetime de yazar. Santrafor almam olayını ben hala kabul etmiyorum. Onun hiçbir izahı yok. 10 yıl geçse de olmayacak. Bu sezon niye kaybedildi dendiğinde Fenerbahçe'nin santraforsuzluğu en çok hepimizin konuştuğu şey olacak.
8: Epik hatalar listesinde kafadan girdi yani.
9: Epik hata ötesi. Evet. Epik hata ötesi. Ha bir de ilk belki sezon başında kurulan özellikle yani hücum tarafındaki rotasyon.
8: Evet. Çok kötü yani çok başarılı bir kadro planlaması.
9: Çok iyi rotasyon oyuncuları var Fenerbahçe'nin ama çok iyi ilk 11 oyuncuları yok.
8: Galatasaray'ın da bence burada farkı Fenerbahçe ile açtığı nokta devre arası transfer dönemi oldu. Galatasaray hep ana iskeleti senin bahsettiğin çekirdeği sağlam tutup yedek noktasında problemler yaşayan bir takımdı. Ki bu sezonda hatırla Aralık'ta Kasım'da ara transferden hemen önce oynadığı bir Saint-Gilloise maçları var. Kimsenin oyuna giremediği yani yedek kulübesinin o kadar kötü olduğu bir takımken Galatasaray. Hani Noah Lang başta olmak üzere devre arası transferleriyle kadro çeşitliliğini ve derinliliğini arttırdı. Yani Uğurcan'ı şurada ayrıca tebrik etmek lazım. Hani Murat abi yani genelde evet Uğurcan çok önemli bir kaleci. Çok büyük bir kaleci. Milli takımımızın da kalecisi. Ama Muslera gibi bir karakterin arkasına gelmek kim olursa olsun çok zor bir hikayedir. Yani yıllarca Fenerbahçe Alex'in arkasındaki oyuncuyu bulamadı. Muslera 14 yıl Galatasaray hakeza Taferel Mondragon'dan sonra çok önemli bir süre ara verdi. iyi kaleci bulma noktasında problem yaşadı Muslera'ya kadar. Şimdi Muslera gidiyor. Hemen arkasında onun kalesine, kaleye geçiyorsunuz Galatasaray formasında ki çok tartışmalı bir transfer. Hani büyük bir takımdan geliyorsunuz, Trabzonspor'dan. Bu performans sanki hiç ilk yılınız değilmişçesine ortaya koyuyorsunuz. O yüzden yani bir şampiyonlukta hani Karahas yapılabilir ama yani birinci isim.
7: Ben ve sezon MVP'si Galatasaray adına Uğurcan Çakır yani çok net. Fenerbahçe için oralara dönmeyelim artık. Eski yönetim, eski başkan artık neredeyse yeni bir kongre gibi iki önceki başkan olacak Sayın Ali Koç. Yani Uğurcan'ın alınmama hikayesi var. Sonra Ederson'a gidilme hikayesi var. Ederson'a verilen garip bir para var. Şu da var. Sen Galatasaray'ın örnek ver. Fenerbahçe Volkan Demirel'den beri kaleci bulamıyor. Yok işte her sene değiştiriyor. Sene bir daha değiştirecek. Bulamıyorsun. Galatasaray hemen buluyor. Mesela Galatasaray eskiden arada böyle bir geçişler yaşar. Mesela Taffarel gittikten sonra birkaç kaleci aradı bulamadı. Sonra Muslera'yı buldu.
8: Mondragon geldi. Taffarel'den sonra.
7: Pardon.
8: Mondragon'dan sonra
7: bir işte yok. Evet. Zapata geldi. Leo Franco geldi falan. Sonra Muslera'yı buldu. Muslera çok iyi götürdü. Uğurcan'ı buldu. Uğurcan da buradan ayrılana kadar bilmiyorum satar satmaz kalır kalmaz ama Uğurcan benim bildiğim vizyon açısından Avrupa'ya gitmek isteyen bir kaleci. Yani bir sene daha oynar gider. Dünya Kupası'ndan sonra hemen gider teklif getirir bilmiyorum. Ama Galatasaray o işi iyi hallediyor. Kaldı ki tam tersine rakibi Fenerbahçe. Halledemiyor. Bulamıyor kaleci. Yani bir şekilde
8: zorlanıyor.
7: Yok abi işte sayalım Volkan'dan sonra. Livakovic, Altay, Harun, Ederson. Yani olmuyor. Sen kalede bir türlü aradığın o senin maç kurtaracak kaleciyi bulamıyorsun. Livakovic de maç kurtaramıyordu. Ederson da kurtaramıyor. Bence Altay da Altay'ın bir iki tane var kurtar ama bir iki tane.
8: 5 yılda yani.
7: Beş yılda bir Hatay yani. Hatay evet. Maçı var bir tane acayip oynadı. Çok
8: rahmetli
7: acayip
8: oynadı. Penza'nın inanılmaz oynadığı maçı.
7: Yani, evet. O yani onun dışında atan tutan hikayesi yine tutuyor. Ya,
8: ama ben Galatasaray'ın...
7: Sadece yeterli mi yetmez ama atan tutan önemli. Çünkü Fenerbahçe bu sene çok yani atamadığı gibi çok da gol yemiş. Yani Galatasaray'ın 3 gol az atmış ama 5 gol fazla yemiş. Yani iki departmanda da Galatasaray'ın gerisinde.
8: Tabii atmak da yani o pozisyona rahat girmek de önemli. Yani her türlü problemle Fenerbahçe'yi kalmışsın ama.
7: Bu ligin bana göre en başarılı takımı hala 3. Trabzonspor.
8: Evet çok 10 puan yani. Da yaptı Beşiktaş'ı yani hakikaten onu da.
7: Bu arada ben bilmiyordum. Onana 1. dakikada çıkmış galiba.
8: Evet 3. dakikada çıktı ve yeni giren kaleci de penaltı yaptırdı yani 6. dakikada.
7: 19 yaşında
8: genç kaleci. Rotasyonlu bir takım çıkardı bu Trabzonspor.
7: Yedeği yoktu
8: ona ya rağmen yendi Beşiktaş'ı. Çok önemli iş başardı Fatih Hoca. Ama ben Galatasaray'ın kadrosunun 5. yıla girerken ciddi şekilde değişeceğini düşünüyorum.
7: Değiştirecekler
8: ben hani o omurganın iskeletin çok önemli olan
7: metal yorgunluğu da başladı. Evet. Şimdi artık Abdülkerim Bardak ne kadar iyi bir stoper de olsa ağırlaştı. Bel dönmüyor. Davinson bence bu senenin çok gerisinde. Galatasaray'da herkes homurdanıyor Davinson'a. Torreira özellikle özel hayatının sahaya etkilediği herkes tarafından. Şimdi Icardi giderse Galatasaray'ın bir tane yedek santrafor bulması lazım.
8: O da son maçına büyük ihtimalle çıktı gibi görünüyor şu anda.
7: Yani eğer uzatmazsa kontratını. İşte Kaan Ayhan'ın gideceği söyleniyor. Bence yedek kaleci Günay gider. Yani Galatasaray'da işte Fenerbahçe bir sürü transfer yapacak diyoruz. Galatasaray da yapacak.
8: Yapacak.
7: Ha Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Son 4 yılın şampiyonu. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunların hepsi tabii bir oyuncu ikna etme tarafında. Daha
8: maddi olarak
7: şeyler. Hem maddi hem ikna da yani şimdi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde en az 8 maç oynayacağız demek bir menajer ve oyuncu için değerli karşı masaya oturduğunda. Fenerbahçe'de işte Temmuz 22 Temmuz galiba 20 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesi. Ya Fenerbahçe'deki başkan adaylarının söylemlerine baktım o Şampiyonlar Ligi ne kadar önemsiyorlar. Bana soruyorsun Aziz Bey hiç önemsemiyor. Sıfır seviyesinde. Yani tamamen lig diyorlar hiç Şampiyonlar Ligi falan diyen duymadım ben orada. Çünkü ligi bilen hoca. Evet. Ligi bilen bir şey. Ligi bilen ne demek Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüyorsun demek oluyor bu. Bakalım. Yani bakalım yine enteresan değişik bir sezon. Bizleri bekliyor. Tabii Fenerbahçe'de bir kongre dönemi var. O kongreden çıkacak. İki farklı profil başkan. İki farklı vizyon
8: var şu anda. Var. Olacak yani. İkisi de farklı.
7: Yani bir tarafta yine Aziz Bey'in ben her şeyle ilgileneceğim tarafı var. Bir tarafta daha yani biraz daha yine hani işte yabancı hoca. Muhtemelen belki bir sportif direktör bilmiyorum nasıl bir yapı kuracak Hakan Bey. Ama yani Fenerbahçe kadar Galatasaray'da çok ciddi değişimin olacak. Hakeza Beşiktaş'ta da aynı değişim
8: mutlaka
7: olacak.
8: Mutlaka ki öyle. İster, belki istemez. Sergen Hoca şu anda bilmiyorum.
7: Ben bence bu akşam Sergen Hoca bu akşam itibariyle bence ayrılır Beşiktaş'tan. Tahmin ediyorum hiçbir şey bakmadım.
8: Ne dedi bilmiyorum. Tribün istifa ederse bırakırım dedi. O sesi dinleyemedim karşılaşmayı.
7: Daha çok yönetim istifa edenmiş galiba.
8: Öyle mi?
7: Yani ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Yani şu anda ligde de kalan yarış. İşte bir beşincilik yarışı var şu anda.
8: Evet. Başakşehir Göztepe arasında.
7: Tabii geçecek o da.
8: Küme düşme hattında var.
7: O da Trabzonspor kupayı alırsa değerli. Trabzonspor
8: evet.
7: Kupayı alamazsa beşinciliğin bir değeri yok şu anda.
8: Gençler Birliği'ni geçecek ve Konya'ya geçecek Trabzonspor kupayı.
7: Yani çok kolay gözükmüyor bence. Çünkü bugün ona ana yer oynamayacaksa. Yani
8: Gençler Birliği'nin tamamen odağının lig olacağını düşünüyorum. Orada
7: üst üste oynuyorlar bir de.
8: Evet. Bence iki maç var değil mi?
7: İki maç. Trabzon Gençler Birliği. İkisi de Trabzon'da. Yani muhtemelen Gençler Birliği zaten Gençler Birliği'ni yeni bu arada tebrik edelim Metin diye de yine 3 golle döndü.
8: Evet.
7: Gol atamayan Gençler Birliği 2-0'dan döndü.
8: Evet.
7: 3-2 kazandı. Kasımpaşa ateşe düştü. Emre Hoca'yla.
8: Emre Hoca atıldı.
7: Emre Hoca atıldı. Yani haftaya belki kader maçında Emre Hoca kulübede olmayacak
8: gibi görünüyor.
7: Gerçekten hani kader maçı yani hafta içinde. Evet. Kasımpaşa'nın çünkü öyle düşme ihtimali var şu anda.
8: Kesinlikle öyle. Orayı da ayrıca konuşuruz. Çok heyecanlı attık yarışta. Yani Galatasaray'ın da dediğin
7: ama işte bugün abi, maçlarda verilen bir düdük demin olacağını söyledi. İşte, senin çaldığın bir düdük sadece şampiyonluğu etkilemiyor. Aşağıyı da yaktın bugün.
8: Herkes girdi birbirine.
7: Tabii. Yani. Aşağısı tam çorba yani. Orayı şu anda arkadaşlar birazdan getirirler. Aşağısı acayip. Alev alıyor aşağısı şu anda. Baksana şuraya ya.
8: Hakikaten öyle yani. Karagümrük ve Kayseri düştü. Gençler Birliği, Antalya, Kasımpaşa 32-31-29. Eyüp 32. Yani dörtlüğe varacak
7: alma. Dörtlüğe varacak alabilir.
8: Durumu var. Tabii ki fikstüre de bakmak lazım. Eyüp müthiş iş çıkarttı. Gerçekten tebrik ediyorum hocalarını.
7: Helal olsun. Atilla Hoca. Atilla Gelin.
8: Yani şöyle benim kalbimi çok kazandı Murat abi. Çünkü küme düşmeye oynayan, bir puan bile bir pozisyon için bile oynayan takımlar genelde skoru aldıktan sonra zamanında oynamak isteyebilirler. Adam her maçtan sonra çıktı. Önde olsak da geride olsak da yerde yatmayacağız. Bu futbol anca böyle gelişir dedi defalarca. Yani 17. iken de bunu söyledi adam. Yani şimdi söylemiyorum bunu, hani her yerde söyledim.
7: Adam Türkiye'de.
8: Helal olsun. Hakikaten helal olsun. Artık
7: tükakaya edilmiş olan Umut Bozuğ'a sarıldı. Adam da çok iyi bu akşam, işte bir gol iki asist galiba. Yani adam dedi benim Agüero'm. Agüero gibi görüyorum takım. Yani oyuncu ilişkisi değil. Zaten yıllardır oradaydı. Hep evet. Yardımcı hocaydı Atilla Hoca. Ben de çok mutluyum. İnşallah da ligde kalırlar bu arada. Ben Eyüp'ün ligde, yani canı yürekten istiyorum ligde kalmasını. Ama dörtlü averaj şöyle olabilir. Yani deminki sayfayı açar mısın? Yani hiç zor
8: gençler
7: bir ihtimalden bahsetmiyoruz.
8: Beraber kalacak Trabzon'da.
7: Abi gençler beraber kalacak Trabzon'la. Eyüp Fenerbahçe'ye kaybedecek. Doğal evet. Sonuç. Kasımpaşa Galatasaray'a kaybedecek.
8: O da doğal sonuç.
7: 32. Antalya Spor'da iddiasız Kocaeli'ni yenecek. O da 32. 4 takım 32 oluyor.
8: O
7: zaman 4'le averaja giriyorlar.
8: 4'le averaja ne olur? Onu yani hesaplayamadım şu anda, bilemem.
7: Onu şu anda şeyler biliyordur. Bu 4 takım idarecileri evet, onlar biliyordur şu anda.
8: Onlar biliyordur. Peki burayı da konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayacağız. Ve açıklamalara geçiyoruz. Açıklamalarda bakalım sırayla hangi isimler gelecek. Okan Buruk'la başlayalım. Gerçekten 4. şampiyonluğumuz, çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk, Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Şu anda da konuşmak istemiyorum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Çok mücadele ettik, savaştık. Allah'a şükürler olsun. Kelimelerle anlatamıyorum. Bugün şampiyon olduk. Yunus Akgünç, Allah'a bin şükür 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Camiamız hayırlı olsun. 26-27-28 Galatasaray her sene şampiyonluğu kovalayacaktır. Abdülkerim Bardakçı, bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık. Çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun. Barış Alper Yılmaz, ki o da bu sezonun en önemli isimlerinden bir tanesiydi şüphesiz. Şu anda diyeceğim çok bir şey yok. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten başka zaman bolca konuşacağız. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Victor Osimhen, Antalya Spor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ı, takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Lucas Torreira, biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Mario Lemina, çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Davinson Sanchez, çok mutluyuz. Şampiyonluktan dolayı çok zorlu bir sezon geçirdik. Bu sezon 3 günde bir maç oynadık. Zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz demiş. Genel olarak ilk açıklamalarda bu şekilde. Evet, Galatasaray'ın Süper Lig'de 26. şampiyonluğu geldi. Bu akşam üst üste 4. kez geldi. Okan Buruk'un tabii ki herkes şampiyonluk kutlamasında sevincini ve mutluluğunu paylaşıyor. Ama benim konuşmalardan aldığım mesaj şu ki Okan Buruk kontrat bekliyor. Yani tabii üst üste 5. kez. Tabii ki normal olarak bekliyor bu arada. Yani üstte 4 kez şampiyon olan bir teknik adam tabii ki kontrat bekleyecek. Hani şu konuşuluyor diye onun için söylüyorum. Hani tepkiler de oldu ligin sonuna doğru. Acaba bıraksa, hani ben bırakıyorum dese daha mı iyi olur? Hani Galatasaray bunu nasıl karşılar gibi. Ama hocanın açıklamasından çok da bunu tahmin ediyordum. Yani 5. olmayı her şeyden çok isteyecektir. Çünkü tamamen tarihe geçme durumu söz konusu. Bakalım Galatasaray yönetimi nasıl bir yanıt verecek bu çağrıya.
7: Devam ederler. Yani 4 son 2 hafta biraz ya, tabii ki bence de devam ederler ama ben yani bugün dün yine bir Galatasaraylı arkadaşım, Galatasaray Genel Kurulu üyesi, istemiyorum Okan Buruk diyor adam. Ya ve etrafında kimse istemiyor diyor. Daha da iddialı bir cümle kuruyor. Şimdi ben bilemem Galatasaray camiası.
9: Ya bugün istiyordur belki.
7: Yok yok, şampiyon olduk zaten dedi. Yani öyle dedi. Olduk ama istemiyoruz dedi. Ya biz yani tamam, şampiyon zaten oluyorsun dedi. Yani o zaman ne gerek var ki? Yani bugün Okan Buruk olmasa da olurduk bu sene şampiyon ya diyordu. Bu şey adamlar hocaya inanmıyorlar. Işte yani 4 yıl biz üstte, iyi takımız, ondan şampiyon olduk diyorlar.
9: 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir çok acayip. Böyle olmak ben, çok acayip. Çok mantıklı gelmiyor.
7: Ya bence de alacak yeni kontrat. Çünkü şimdi Galatasaray'ın ben Dursun Özbey'in yeni yönetim kurulu listesini gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu yönetim kurulu listesini almış. Okan Buruk'un çok yakını. Yani Abdullah Kavukçu yönetim listesine giriyorsa şartlarından biri de Okan Buruk'la devam edilmesidir. Ya bunu bilmiyorum ama kuvvetimden böyledir. Yani çok yakınlar çünkü. O yüzden ya bir yapı, orada bir futbol yapısı var. Adam da bu bozulmasını istemez Abdullah Kavukçu'nun. Oraya sıfırdan bir hoca sok. Ona bir daha buraları anlat vesaire. Hakkı mıdır? %100 de hakkıdır abi. 4 sene şampiyon yapmış.
8: Tabii ki yani isteyecek yani. De bir kontrat. Yani bu,
7: hani bu sene iç sahada şampiyonlar gibi performansı da gayet iyi.
8: Avrupa'sı da bu
7: sene. İç sahada iyi yani. Hani tam deplasmanda sıkıntı yaşıyor ama iç
8: sahada. Deplasmanda her yıl yaşayabilirsin zaten. Liverpool'a yani 10 kere gitsen zaten 9'unda öyle, öyle bitecektir büyük ihtimalle karşılaşmalar. O yüzden biraz şey de gibi geliyor. Yani başarıya açlık, tahammülsüzlük, hep başarılı olma isteği. Programlarda da övdüğümüz bir şey ama bu da birazcık şeye giriyor bence. Artık fazlaya giriyor. Yani 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamı da hani, bu biraz şova giriyor yani bu eleştiriler.
7: Ben ya da bugün Fatih Terim'in bir açıklaması görüyorum, çok güzel. Şampiyonluk doyulacak bir şey değil diyor. Kesinlikle. Yani 3 kere oldum bir daha olmayayım, olmasam da olur gibi bir şey değil. Şimdi bu duyguyu en fazla yaşamış bugüne kadar Okan Buruk'tan önce Fatih Terim'di. Aslında çok doğru. Yani bugün Bayern bir şey diyor mesela, ya biz yeter çok üst üste olduk, biraz bırakalım da birisi olsun. Ya da işte Ajax, PSV, Hollanda diyor mu, ya biz olmayalım ikimiz de şu 3. birisi çıksın. Ya böyle bir şey yok. Herhalde onlarda da kongre var ya, belki kongre yapıp böyle bir imza töreni yaparlar. Olabilir. Öyle bir şey de yapabilirler.
8: Olabilir belki.
7: Jest olarak bilmiyorum.
8: Bakalım ne zaman gösterecek. Galatasaray şampiyon oldu, tekrar hatırlatalım. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de bugün Konya'da çok yani net bir galibiyet aldı. Çok da yani Konya sporlarının da hani karşılaşmaya hazırlanış biçimi birazcık tabii ki farklıydı. Hani Fenerbahçe'yi yenmek üzerine tabii ki gayet normal olarak, ama İlhan Polut orada biraz yumuşatmaya çalışmıştı hafta içinde. Biz hani bu kadar hayati bir şekilde görmüyoruz. Normal bir karşılaşma, kazanmamız lazım. Evet, diğer maçlardan bir farkı yok demişti.
6: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Sports Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Oğulcan Akçe Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
11: Böyle mi olacaktı? Diyor Galatasaraylılar. Tamam, şampiyon oldu, kutluyoruz. Lakin hak ettiler mi, o da tamam. Ama ölmek ölmek, dirilmek herhalde böyle bir maça ait olur böyle bir laf. Ligin en zayıf takımı. Dakika 60 küsür, 2-1 mağlupsun. 1-1'den sonra Antalya 2-1'i buldu. Ondan sonra dayanamadı. Yani bu güneşe kar dayanamadı ve kaybettiler. Önce bir penaltı, ardından da bitime dakikalar kala bir kendi kalesine gol veya Osimhen'in attığı gol, tartışılır kimin attığı.
12: Osimhen'e yazılır kaleye gittiği için hocam.
11: Tamam. Dolayısıyla Galatasaray kazandı. Antalya Spor kendini ateşe attı. Son 30 dakika öndelerdi. Galatasaray'da futbol adına hiçbir şey yok. Üretim yok. Sadece tamam, topa sahip olma fazla. Oyunu domine ediyorsun sağdan soldan ama son paslar kötü. Sonuç olarak Galatasaray kolay değil, zor bir şampiyonluk maçını kazandı bu gece.
12: Evet hocam, sizden de ilk sözleri alalım. Sonrasında genel performanslara değiniriz ama herhalde az önce Icardi'yi gördüğüm için söylüyorum. O da gururlu bir, hani veda olursa bilmiyoruz artık, seneye belki tekrar sözleşme yenilenir ama az önce Icardi'nin bir bakışını gördüm. Gururlu bir şekilde bir baktı. Çünkü son golde gerçekten büyük bir katkısı vardı. Galatasaray'da şampiyonluklarda çok büyük katkıları olan, özellikle iki şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Icardi, dördüncü şampiyonluğun final golünde de yaptı katkısını.
13: Söyleyebilir miyim bir şeyler?
12: Tabii hocam.
13: Şimdi tabii Yunanlıları konuşuyor. Sakın ha sezonunda
14: aramızdaki ilişkiyi dondurduğun ofsaytımsı atılan gol, penaltımsı golle şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ferhat Gündoğdu'nu tebrik ediyorum. Şampiyonluklarını kutluyorum. Hayırlı olsun.
12: Başka bir şey söylemek ister misin? Sadece buna mı bağlıyorsun?
14: Kitlendin mi?
12: Evet hocam.
14: Hayır canım. Kitlenme.
12: Yani sonuçta üst üste 4 sene şampiyon gururluydu. Olan
14: bir... Icardi gururluydu. 4 sene üst üste şampiyon olabilir canım. Oyuna oldukları şeyleri bakıyoruz. Icardi gururluydu. Çünkü 2 sene emeği çok büyüktü. Sonra bu süreçlerde Osimhen geldikten sonra Icardi'ye çok şeyler söylediler. Ve dolayısıyla Icardi de son bir kez tribünlere baktı. Ve öyle yürüdü gitti. O yüzden de söylenecek çok söz yok. Bir süreç içerisinde şimdi Antalyaspor küme düşme hattında, büyük bir ihtimalle kümesi düşecek. Yenerse düşmeyecek belki ama öyle bir sürece girdi ki düşen takımların kaderini belirleyen hakemler, şampiyonluğun kaderini belirleyen hakemler, kendini değiştirmesi gerekenlerin değiştirmediği bir ortamda Türk futbolunun geldiği son nokta. Allah'tan dünya şampiyonasına gidiyoruz. Dünya şampiyonasından sonra da curcuna çok. Hayırlısı olsun.
12: Ahmet hocam, Okan Buruk, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste 2. kez oldu. Artık hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk diyelim. Bu arada 2. kez oldu derken, futbolculuk döneminde, yani Fatih Hoca ile yaşanan 4 sene üst üste de Okan Buruk futbolcu olarak o kadroda, şu anda da teknik direktör olarak üst üste 4. şampiyonluk Okan Buruk.
11: Yaşadı.
12: Bir de Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluk. Gerçekten Okan Buruk.
11: Bir de Akhisar'la Türkiye Kupası.
12: Ve Süper Kupa.
11: Evet. Süper Kupa. Doğru.
12: Ve yani baktığımızda Okan Buruk adını altın harflerle Türk futboluna yazdırıyor.
11: Şimdi Galatasaray derbilerde fakir bir takım. Kabul edin. Derbilerin kralı Fenerbahçe. Bakmayın siz Galatasaray'a yenildiğine. İyi oynamadan bazı maçları veya birçok maçı oynamadan kazandı. Özellikle Samsun maçı ve özellikle bu akşamki maç. Galatasaray çok zor şampiyon oldu. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Fenerbahçe kendine yansın. Kendine yansın. İki maçı, 2-3 maçı 90 artılarda, 90 artı 10'larda kaybetmesen bugün belki son maça kalacaktı. Sonuç olarak başarı daima konuşturur. Başarı birçok eksikliğin üzerine örter. Başarı birçok hataları maalesef unutturur. Şu anda da Okan bak ne güzel paşa paşa konuşuyor. Niye çim demedin? Niye ıslattılar demedin? Sulamıyorlar demedin?
12: Hocam şampiyon oldu.
11: Bir de mesela bugünkü Galatasaray'ın attığı ilk gol. Bir bakın bakalım ne? Offside mı değil mi?
12: İlk atıldığında o dominasyon Ersen'e Senşin şampiyon.
11: İlk geldi. Ortalandığı an Osimhen offside. Her ne kadar topa Osimhen dokunmasa da arkasındaki savunma oyuncusuyla bir teması var. Bana göre offside. Offside. Bana
12: çünkü
11: göre.
12: Yani atıldığında Osimhen offside'daydı.
11: Dursaydı problem yok. Geri gelip kafaya çıkacak Antalya sporlu oyuncuyla teması var. Ne diyor kural? Yani coğrafi offside var ya, sen coğrafi offside'dan aktif offside'a geçiyorsun temasla birlikte offside. Şimdi ne oluyor? Şunu diyemez kimse. Ya offside yine hayır. Hocam, bu maç son 10 dakikada kazanıldı, 15 dakikada evet. Kazanıldı. Son hani maç o golü verirsin de arkasından 5 tane daha atar galsa, o olmasa zaten 5 atar. Böyle bir tablo yok burada. Ha penaltı konusunda ben penaltıya yakınım. Çünkü Osimhen topa vurduktan sonra ayakla uzanıyor. O da geliyor aleni bir şekilde, özellikle yer kamerasına baktım. Penaltı Antalyalı oyuncunun acemiliği.
12: Burada hocam ben Bülent Hoca'ya da maç içinde söylemiştim. Ya özellikle İstanbul'a gelen deplasman takımları hamlelerine çok dikkat edecek. Hani ufak bir teması gösterdiği an o penaltı olunuyor zaten. Ben tam tersine çok penaltı çıkacağını düşünmüyorum.
11: Sence penaltı mı?
12: Penaltı. Ama fotoğraf penaltısı diyorum ben ona.
11: Ya bak ne diyorum.
12: Var geri çeviremiyor.
11: Hazır mısın?
12: Çünkü darbe var.
11: Hazır mısın? Bizim zamanımızda.
12: Buna devam denirdi.
11: Bu tür kolay penaltılar verilmezdi. Veya şunu söyleyeyim sana. Dünya Kupası finalinde Fransa İspanya oynuyor. Maç 0-0. 89'da böyle bir penaltı veriyorsun. FIFA der ki okey penaltı.
12: Ama bir daha.
11: Ama hayır, içine sinmez. Ha penaltı içine sinecek diye bir kural da yok.
12: Ben hep onu şunu söylüyorum.
11: Yani şunu hep ben şunu derim. Ben orada olsaydım Varda bu pozisyon penaltı verdi.
12: Hocam ben hep şunu söylüyorum. Dakika 2-2. Dakika 90.
11: Evet.
12: Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek noktada. Osimhen'e verilen penaltı gibi tam 90+5
11: Antalya.
12: Antalya'ya penaltı verilse tüm Galatasaraylar penaltı der mi?
11: Tabii ki demez. Yediği haltın farkında Yunus'a yapılan kırmızı kartlık bir hareket var. Sonra da Antalya orada da müdahale etmiyor. Şimdi bak orada diyorlar ki müdahale etmez. Olay dışarıda. Hayır. Kırmızı kartı gerektirecek bir hareket varsa dışarıda da olsa müdahale edeceksin. Hakem rezil. Osimhen'in atılması lazım. Niye? İlk yarıda yaptığı hareket sarı. Maçın sonlarına doğru boğuşmalar. Öfke kontrolü çok az Osimhen'in. Kırmızı ama bunlar hepsi şampiyon olunca sadece lafta kalıyor. Konuşuyoruz o kadar.
12: Hocam tekrar sorayım o zaman. Bülent hocama soruyu yöneltmeden önce. Okan hocam.

0: Lig şampiyonluğunda futbolcu olarak sahada. Bugün de teknik direktör olarak sahada. Okan Hoca için neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok çok büyük bir başarıya imza attı.
1: Okan Hoca bu akşam Bebek Otel'e mi gider? Bebek Otel'e mi gider? Alkol mü içer? Kahve mi içer? Beni bilmem. Ama oturacak, düşünecek. Ben böyle bir 4 sene arka arkaya şampiyon olduğum halde Galatasaray camiası beni tam kabul etmedi. Ben nerede hata yaptım diyecek. Bu 4 yıl boyunca futbol dışı, kenarda, maç sonları verdiği deklarasyon ve röportajlardır yaptıkları avam, kötü, Galatasaray camiye yakışmayacak konuşmalardan uzaklaşacak.
0: Hocam bu sorgulama belki de Galatasaray'ı başarıya taşıyor olabilir mi?
1: Hangi sorgulama?
0: İşte 4 yıl şampiyon hoca acaba mı diyor bütün Galatasaray camiası. Bugün
1: yani
0: başka
1: söyleyeyim,
0: bir takım olsa
1: Okan Buruk gönderirse, Fatih Terim gelse camiada büyük bir pozitif haykırış olur. Okan Buruk gönderirse, Arda Turan gelse yine camiada büyük bir haykırış olur. Oysa ki bu 4 sene Fatih Terim zamanında Fatih Terim'e gönderdiğin an kulübü yakarlardı. Buradan ders çıkartacak olan kişi Okan Buruk'un sadece kendisi. Sadece kendisi. Ama hala burnu kaftağında. Ben ders vermem, ders alırım, ders vermem falan raconlara. Fatih Terim'si raconlara giriyorsa önümüzdeki sene de onu çok kötü günler bekliyor.
0: Hocam sizden bir Okan Buruk yorumu alayım. Bir teknik direktör olarak. Yani Okan 5. şampiyonluğu Süper Lig'de. 4 Galatasaray, 1 Başakşehir.
2: Şöyle söylemek lazım. Okan Hoca başladığı antrenörlük kariyerinde tabii ki çok zorluklar içerisinde gele işte çalıştığı takımlarda hep istediği randımanı bir türlü tutturamadığı bir ortamda en son Akhisar'daki kazandığı kupayla ve son hafta kaldığı kümeden sonraki Başakşehir'e gelişi ve Başakşehir'deki o şampiyonluğu Okan Hoca'nın başka bir boyuta gitmesini sağladı. Tabii ekibini de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sonucunda Okan Hoca Türk futbolunda uzun yıllar oynamış. Ve sonunda da arka arkaya şu anda öyle veya böyle 4. şampiyonluğunu Galatasaray'da, bir de Başakşehir'de olmak üzere 5 şampiyonluk almış bir hoca. Avrupa'da şimdi Fatih Terim'le hani kıyaslamayı zaten kabul etmez. Avrupa'da Galatasaray bu anlamda büyük maçlarda belki biraz iyi oynamış gibi gözüktü ama başarı gelmedi. O yüzden de Okan Hoca'nın yapabilecekleri ve yaptıklarıyla tabii ki takdir hak ediyor. Galatasaray taraftarları ne kadar çok istifaya davet etse de son 10 dakikadaki oyunu ile maçı kazanmış olsa da bu süreçlerde önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda da hep aynı şeyleri yaşadıkları için hani desteklerle şampiyon oldukları için o yüzden hep Okan Hoca'ya saldırmaya devam ediyor Galatasaray taraftarı. Onlar da biliyor gerçekleri. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Sakın ha sezonunda aramızda kalsın dediğimiz, ilişkiyi de dondurduğumuz penaltımsı, hatta önce ofsaytımsı Osimhen'inki, sonra penaltımsı Osimhen'inki, verilmeyen kırmızı kartlar ve şampiyonluk. Tebrik ediyorum.
0: Hocam siz Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili, yani Bülent Hoca bazı imalarda bulundu.
1: Kardeşim Galatasaray'ı şampiyon yapan ne Dursun Özbek?
2: Hocam ofsayt değil mi şey Osimhen'inki?
1: Evet ofsayt.
2: Buyur abi, ofsayt işte, olmasa gol olmasa olmayacak şey. Yani beraber bitecek. Kim belirledi? Gene hakem belirledi.
1: İşin kötüsü şu.
2: Son dakikadaki Fenerbahçe, pardon hocam sözünü kestim. Fenerbahçe'nin son dakika Rize maçındaki pozisyonda kırmızı kart normal şartlarda golü yemese bugün puan farkı bile nerelere gelecek? Dönüyorsun, burada da aynı şekilde vermeyen bir hakem. O zaman söylenecek çok söz yok ya. Değişmesi gerekenleri değiştirmeniz gerekiyor. Ama Beşiktaş, ama Fenerbahçe, ama Trabzon, ama düşen bu takımlar içerisindeki haksız uğrayanlar, Kayseri'ydi, Karagümrük'tü, hatta bir sürü takımlar var.
0: Emirhan'cığım anket açalım. Galatasaray'da sezonun oyuncusu kim? Osimhen, Uğurcan, üçüncü oyuncu kim koyalım?
1: Barış Alper,
0: dört diğer. Osimhen, Uğurcan, Barış Alper, diğer. Bir anket
1: Peki,
0: açalım.
1: Galatasaray'ın seti. Şampiyon olmasının en büyük sebebi diye bir anket daha aç. Birinci şık federasyon ve hakemler, ikinci şık Okan Buruk, üçüncü şık Fenerbahçe.
0: Hemen yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Onun için biz anket açmıyoruz.
1: Ben şimdi söylüyorum, Galatasaray bu sene şampiyon olmuşsa bu şampiyonlukta Fenerbahçe'nin inanılmaz dahili var. Konuşmayan, itiraz etmeyen, sahada kalalım diyen Saadettin Saran, 90 artı 11'lerde

0: Tamam bak ya, daha yenen 2 tane 3 tane gol. Küme düşmüş bak bu akşam Karagümrük. Üzüldüm, küme düştüler. Karagümrük'e kaybedilen 3 puan. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmasının temel nedeni ne Okan Buruk'tur, sadece Fenerbahçe'dir.
1: Galatasaray'ın da çok beklenmedik puan kayıpları oldu bu arada.
0: Oldu.
1: Ama Fenerbahçe'nin gerçekten hani böyle sezon boyu...
0: Ama mesela Galatasaray şunu yapmadı. Küme düşmüş bir takıma yenilmedi.
1: Yok.
0: Galatasaray öndeyken 90+8'de gol yemedi.
1: Yemedi.
0: Galatasaray öndeyken 90+2'de yemedi. Galatasaray öndeyken 90+8'de yemedi. Yedikleri goller
1: veya
0: Alanya,
1: iç sahada...
0: Alanya, Rize, Kasımpaşa.
1: En önemlisi Karagül. İç sahada tabii da ki. Şampiyonluktaki net tabii rakibi Fenerbahçe'yi net bir skorla yendi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı son dakika golüyle berabere kalmıştı. Bu arada arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstanbul'dan şampiyonluk görüntüleri. Tabii Galatasaray taraftarı da alıştı şampiyonluğa. Biraz daha o görkem, her sene siz söylemiştiniz bunu daha önce hocam. O coşku, görkem, kutlama biraz daha tabii ki normal olduğu için.
0: Bir şey söyleyeyim sana. Bir takımın, bu Galatasaray Fener bir takımın bizim gibi birlikte arka arkaya 4 sene olması, şampiyon olması o ülke futbolu için iyi değildir. Asla iyi değildir. Ve dikkat et, bu seneki şampiyonlukta Galatasaray taraftarı böyle büyük bir coşku, vavalara falan gireceğini düşünmüyorum. Bir de dalga geçecekler. Zaten alışmıştık.
1: Evet.
0: Yani biz falan, falan filan diyecek.
1: Şu an yani baktığımızda önümüzdeki sezonu da şu an kadro eksiklere baktığımızda en hazır takımı yine Galatasaray. Yani
0: Toşa ne dedi yukarıda bize? Fenerbahçe. Ödenmesi gereken borç, oyuncuları salarken vereceğim para şudur budur baktığım vakit. Bir de yeni takım kurmak için çok büyük paraya ihtiyacı var. Üstelik Fenerbahçe'de bank oynayacak, şampiyon oynayacak bir takım oyuncu kurmak hem pahalı hem de oyuncular kim olacak? Kim? Kolay mı?
2: Daha başkan belli değil.
0: Daha da başkan,
1: daha başkan belli değil.
2: Hoca o da belli değil.
1: Ekranda Bursa'dan görüntüler var. Galatasaray taraftar Bursa'da kutluyor. Ankete katılımınız için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? Osimhen %52
2: orası
1: oyla
2: Bursa
1: şu an lider.
2: Bursa değildir ya. Bursa mı orası?
1: Bursa hocam.
2: Bursa'da şampiyonluğu kutluyor Galatasaray.
1: Hocam orada kutlanır artık. Herkes kutlasın hocam her yerde.
2: Ayrı konu.
0: Senin kanaatin ne Galatasaray'da sezonun oyuncusu? Ben Uğurcan diyorum.
1: Ben de Uğurcan diyorum. Bu da Galatasaray'ın aslında bu sezonunu biraz özetleyen bir durum.
0: Bülent.
2: Ya büyük oynadı. Yani özellikle yaptığı icraatlarla bütün herkesin takdirini kazanan, yani Galatasaray'daki en iyi adam Ferhat Gündoğdu'ydu.
1: Ha yok.
0: Ferhat Gündoğdu kim? MHK başkanı.
1: Hocam hakemlik mi diyorsunuz gerçekten?
2: Oğlum sezon başından beri hakem hataları olanlar belli, kazanılanlar belli, başka takımlara yapılanlar belli. Neyi anlatıyorsunuz?
0: Ben şunu diyebilirim.
2: Hayır yani, Ahmet hocam tanımıyor. Hayır, o yüzden
1: Galatasaray Fenerbahçe maçında da.
0: Bir şey söyleyeyim. Dürüst konuşayım. Hakem bu sene hakem hataları olmadı demiyorum. Ağır, fahiş hakem hataları oldu. Ama bu sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük eksi sezonunda 101 gollü falan, 101 puanlı. Galatasaray'ın şampiyonluğu da bu sene hakemler başrolü oynamadılar. Ben şimdi dürüst konuşmak gerekiyor. Benim inandığım...
2: Önceki senelerde hep oynadılar.
0: Hayır, biraz büyük eksi zamanda ben diyorum. Büyük eksi zamanda. Büyük eksi zamanda. Federasyon Ankara başkanı. Büyük eksi başka biri olsaydı Fener şampiyonu oldu. İsmail Kartallı Fener'den bahsediyorum. 2 sezon önce.
2: Hayır, benim söylediğim şu. Bursa, Eskişehir, işte Sakarya... Ondan sonra Ankara, hadi Ankara başkent olması, Bursa, bunları da kutlamak zordur. Yani bunları şey yapamaz.
1: Bir Ahmet Hoca'ya bakabilir misiniz? Bir şey istiyor, kahve herhalde. Arkadaşlar kahve, bir de kahve alalım. Ben de açıklamaları okuyayım. Yunus Akgün, herkesin çok büyük emeği var. Sahada ve saha dışında herkes çok büyük emek verdi. Hepimizin eline sağlık, camiamızın eline sağlık. Çok şükür demiş Yunus Akgün. Abdullah Kavukçu, bu duygu anlatılmaz. Bütün taraftarımıza hediye olsun. Çok savaştık. Allah'a şükürler olsun. Şampiyon olduk. Benim İlkay Gündoğan, benim için çok özel bir his. Tüm takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı ve camiamızı tebrik ediyorum. Dramatik olarak kazanmak da çok güzel bir duygu. Abdülkerim Bardakçı, bu yıl bizim için önemli. Tarih yazmak adına nasip oldu. Çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun demiş. Barış Alper Yılmaz, diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Şu an herkes Icardi'nin etrafında. Ahmet Hocam, baktığımızda Osimhen de kutluyor ama şimdi ilk iki sezon şampiyonlukta Icardi'nin emeği tartışmasız. Üçüncü sezonda bir sakatlık yaşadı. Bu sezon veda mı edecek, sözleşme mi yenilecek derken final golünde de büyük bir katkısı var. Aldı at dedi Kaan Ayhan'a.
0: Peki.
1: Icardi ile ilgili genel bir yorumunuz ve şöyle gururla bir baktı tribünlere.
0: Söylüyorum. Yılda 3-4 milyon euro alıyorsa bulunsun kalsın. Şu anda 12 alıyor değil mi?
1: Evet.
0: Şu anda 12 alıyordu. 10-12 ayağın alırsın fark etmez. 3-4 alıyorsa bulunsun. Ama 8-8 falan yazık günah yılda. Bitirmiş, kafada bitirmiş o da.
1: Peki 4 yıllık izini düşünürsek Icardi'nin?
0: İzimiz yok, futbolda dün yok kardeşim.
1: Yok, genel olarak ben 4 yıllık yorumunu
0: alıyorum. İlk 2 senesi şampiyonluğun baş mimarı. Son 2 sene şampiyonluğun asla baş mimarı değil. Bu baş mimarlara ben bu sene için Uğurcan'ı koyarım, Torreira'yı koyarım, efendim Osimhen'i koyarım. Ama Icardi'yi koymam.
1: Hocam en ölü halinde bile ilk 5'e girdi bence.
0: Neye?
1: Bu sezon.
0: Neye girdi ilk 5'e?
1: İlk 5'e 6'larda şampiyonlukta.
0: Şurada 15 bile... Icardi mi?
1: Evet.
0: Zaten... Hayır abi, hayır abi.
1: Hocam var katkısı.
0: Abi bir dakika, sen katkıyı sadece golle değerlendirme.
1: Tamam hocam. Uğurcan.
0: Bak tekrar söylüyorum. Benim şahsi görüşüm. Bülent Hoca farklı, sen farklı düşünebilirsin. Bu sene altın, bronz, gümüş madalya verirsen altın madalya Uğurcan. Bu seneki şampiyonluk için konuşuyorum. Gümüş madalya Barış Alper, bronz madalya Osimhen.
1: Hırsıyla diyorsunuz Osimhen.
0: Abi Osimhen bu akşam bak yine ölü toprağıydı. Gitti ona bulaştı, buna bulaştı. Atılmayı göze aldı ki atılması da lazımdı.
1: Cezalı duruma da düşmeyi göze aldı.
2: Atılacak Osimhen.
0: Yani. Abi ilk yarıda yaptı hareket sarı, ikinci yarıda minimum sarı, o bir kavga oldu ya efendim, zıplamalar hoplamalar, ama atılmazsan işte takımı ateşlersin.
1: Evet, o son haftayı gözünden çıkardı, zaten oynamasam da olur dedi. Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? İzleyenlerimiz de size katılıyor hocam. Osimhen %57 ile lider, Barış Alper %5 oy.
0: Olur mu abi?
1: Uğurcan %26, diğer %11. Diğer %11 diyenler kime yazdığını bana yazarsa sevinirim. Lemina, çok mutluyum bu güzel anı yaşamak için. Çok çalıştık, hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Yalnız bir ara görüntü Galatasaray kulübesindeydi. Birbirlerine Fenerbahçe 3-0 işaretli yapıldı. Yani dakika 88'e geldiğinde bak, Galatasaray'da bir stres hakimdi.
0: Bir de şu... Bazen hakem şansı, bazen yan hakem şansı, bazen futbol şansı yıllardır Galatasaray'ın lehine. Şimdi bu akşam baktığımızda Galatasaray iyi top oynadı mı? Hayır. Hayır. Penaltı okey. Osimhen atılabilir miydi? Evet. İlk gol offside miydi? Evet. Bütün bunlara maç 2-2'ye gelmişti. Orada defans oyuncusu Antalyalı bir metre öne çıksa offside olacaktı. Gol oldu. Maç 2-2 bitseydi Türk futbolu bu gece strese girmişti. Çünkü Kasımpaşa yendi ya Fenerbahçe.
1: Tabii. Hocam seçim meçim olay çekti.
0: O ben camiada şey. Bu akşam da mı olamadık? Bu akşam da mı olamadık? Belki yine haftaya Galatasaray Kasımpaşa'yı yenecekti, onu bilemem. Ama futbolun bütün elemanlarının şansı Galatasaray'a da akıyor. Akıyor.
1: Evet. Bakü'den görüntüler Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinde, kardeş ülke Azerbaycan'da da Galatasaray taraftarı şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Tabii ki ciddi anlamda şampiyonlukta da fark açıldı. Galatasaray 26. şampiyonluk, Fenerbahçe 19'da kaldı, Beşiktaş 16 şampiyonluk. Baktığımızda Beşiktaş'a 10 şampiyonluk, Fenerbahçe'ye 7 şampiyonluk fark. İki ezeli rakibine atılan 17 şampiyonluk fark. Bu çok ciddi bir fark Galatasaray adına. Arayı açmaya devam ediyor Galatasaray. Neler söylemek istersiniz?
2: Hocam?
0: Çok basit. Arayı açmasının çeşitli nedenleri var. Bir, Ali Koç dönemi ve Beşiktaş'ın son 10 senesi Ahmet Nur Çebi hariç. gelen basiretsiz başkanlar, bazı ahlaksız başkanlar, asla Ali Koç'u kastetmiyorum, onun namusundan. Hatalar futbol anlamında çok yaptı ama takımdan çalayım, kendime kollanayım, hep böyle bir şey yapmadı. Yanlış kararlar, sportif anlamda yanlış hamleler, sistemden bazı sezonlar, her daim Galatasaray'ın yararlanması büyük ekşi zamanı. Tabii o bir de çığ gibi, mesela orada şampiyon oluyorsun, şampiyonla parayı ona göre Osimhen'i alabiliyorsun.
1: Kim bu sene de hocam? Mesela
0: Türk futbol tarihinin en büyük hatası, buna rağmen 4 puan şu anda fark. Devre arası Fenerbahçe, Saadettin Saran sanki kripto Galatasaraylı gibi. Kripto Galatasaray'a şampiyonluğu hediye etmişsin, sen stop santraforları gönderiyorsun falan. Yine buraya kadar iyi geldi. Bütün bunları topladığım vakit Galatasaray'ın son 8-10 sene içindeki fırlayışı ortaya çıkmış oldu. Ha şu var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hırlı bir başkan gelmedi. Ne demek hırlı başkan? Bak zengin demedim. Bu işlerin ıcığını cıcığını bilen, hem futbolu bilen. Ali Koç'un ben futbolu bildiğine inanmıyorum. Saadettin sana futbol bildiğine hiç inanmıyorum. Aksi o basit işi yapmaz. Tutup da 3 sen santraforu yollamaz. Sıddıkiye de 22 milyon para verdirmez. Günah boynuna.
3: Kim ne dedi? 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sky Spor'da Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
8: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. 10 Mayıs pazar gününden, çok önemli bir günden sizlere merhaba diyoruz. Günün anlam ve önemi hakkında bir şey demek ister misin Baran?
9: Tüm annelerimizin anneler gününü öncelikle kutluyoruz. Öncelikle kendi annelerimiz başta olmak üzere diyelim.
8: Evet.
9: Sen de kutlamak istersen Uğurcan.
8: ben de buradan kutluyorum. Zaten kendisine haber verdim. Dinle yayına giriyoruz diye saat 1'de.
9: Ben dedim ama dinliyor mu da emin değilim.
8: Ben tabii günün anlam ve öneminden bahsederken aslında daha önemli bir şeyden de bahsetmek istediğimizi düşünmüştüm ama daha önemli demeyeyim şimdi, çok yanlış anlaştılar
9: evet,
8: ama.
9: Ya tabii ki daha önemli demeyelim. Ben bütün Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutlarız. Dün çok önemli, 4 sene üst üste tarihte ikinci defa şampiyon olarak bitirdi Galatasaray. 4 sene üst üste olduğu için belki taraftarların işte coşkusunda bir azalma olmuş olabilir, artık alışmak diyelim. Takım niye ruhsuz, niye buraya kadar bıraktılar bu şampiyonluğu diye homurdanmalar arasında geçen bir şampiyonluktu Galatasaraylar için. Ama 4 sene üst üste bence çok kıymetli. Başta Okan Hoca, bütün yönetim, futbolcular, hepsini kutluyorum. Ve şeyi de hatırlatmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruplardan öte ilerleyen bütün underdog başarılı takımlar, Sporting, Karabağ, Bodo, hepsi kendi ligini kaybetti. Galatasaray da kaybedebilirdi. Kaybedecek bir sürü fırsat verdi aslında Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe değerlendiremediği için de biraz bu seneyi de şampiyon olarak tamamlamış oldu diyelim. Tekrar bütün Galatasaraylıları kutlarız. Tabii ki bizim programımız Amerika Rüyası. Biz Dünya Kupası gündemimize buradan geri dönebiliriz diyeyim.
8: Teşekkür ederim Baran. Evet, gerçekten benim için de şu anda karşımda 98 Galatasaray formalı biriyle oturuyor olmak çok kolay değil. Ama spor bu. Yani diyebiliriz ki Galatasaray bu şampiyonluğu almadı, Fenerbahçe şampiyonluğu kendi kaybetti.
9: Galatasaray almadı demek haksızlık yani şimdi. Sen beni burada Galatasaraylı olarak yaftaladın. Ama yani ben şimdi tarafsızlığımı kaybetmiş biri olarak devam edeceğim yoruma belki ama Galatasaray ya şampiyon olan her zaman hak etmiştir benim bakış açım. Fenerbahçe ama bu fırsatları değerlendirseydi bu sezon kesinlikle bir sürü fırsat gelmişti eline. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla.
8: Kesinlikle. Benim bu arada bugün için iki farklı eleştirim var. Birincisi anneler günü vasıtasıyla stokçuluk yapan bütün çiçekçilere sesleniyorum. 2 haftadır çiçek bulamıyoruz. Şimdi fiyatlar artmış. Ama tabii ki annelerimize çiçekten esirgeyecek
9: çiçekleri
8: değiliz.
9: Çiçekleri önden alın kardeşim. Bugünün tuzağına düşmeyin.
8: Yani mezatta fiyatları yükseltmişler. Neyse. İkincisi de ya dün akşam Galatasaray şampiyon oldu diye güzeldi kardeşim. Ben 45 dakika niye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüste mahsur kalıyorum. Millet bayrak gezdirecek, korna çalacak diye. Dursun Özbek kendi cebinden mi veriyor bu benzin paralarını?
9: Ya insanların coşkusu, insanlar çok zor mutlu oluyor hocam artık. Yani mutlu olacak şey bulduğunda da coşkularını kısıtlamamak lazım. Ama şeyi söyleyelim, milli takımla şöyle bağlayalım. Milli takım Dünya Kupası'na kalınca 24 sene aranın ardından hiçbir kutlama olmamıştı. Hiç sokağa dökülmeme, insanlarda bir coşku yoktu. Acaba hani bu bana şeyi düşün. Hani kulüplerimiz açısından coşku devam ediyor insanlarda, bu taraftarlık duygusu, ama milli takım biraz bunu kaybetti mi? Acaba Dünya Kupası'ndaki belki olası zaferlerde ne göreceğiz? Nasıl olacak ortam? Ya burayı merak etmiyor değilim.
8: Yani umarız ki coşku geriden. Bence yani 24 yılın ardından hani bir belki ilgi düşmesi olmuştur, ama yani Türkiye'de biliyorsun herhangi bir konu gündeme geldiği zaman ilgi çok çabuk toparlanıyor. Yani bu gerek politik olsun gerek spor olsun.
9: Bu futbol özelinde değil. Sanki benim hissettiğim, yani yanılıyorsam düzelt. Türkiye son basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadı.
8: Evet.
9: Eskiden Türkiye'nin hani Dünya Kupası finalisti veya Euro 2001 Avrupa Şampiyonası'nda yine final oynadığı zaman milli takıma 12 dev adama karşı da bir tutku, coşku daha fazlaydı. Sanki burada onu da kutlamadık. Ya genel böyle bir milli takım taraftarlığı ölüyor mu, bitiyor mu?
8: Keza voleybolda da öyle yani.
9: Voleybolun hadi coşkusu, seyircisi biraz daha düşük kalıyor. Daha küçük bir kesime hitap ediyor belki diyebiliriz ama. Ama basketbolda bu, yani eskiden yaşadıklarımızı bildiğim için söylüyorum. Ülkece orada da coşkuyu çok üst düzey yaşardık. Hı hı. Onun da biraz söndüğünü hissettim. Bakalım Dünya Kupası'nda nasıl olacak?
8: Umutlarımız, temennimiz iyi olacağı yönünde. Eğer benzin fiyatları daha da artmazsa belki konvoylar dizilmeye devam ederler.
9: Sabahın 7'sindeki maçtan sonra ancak işe, trafikte zaten.
8: Trafikte konvoylar kendiliğinden
9: belki var. Belki trafiği keyifli hale getirebilir.
8: Beylikdüzü'nden Çeşme'ye kadar bayrakları açıp gideriz. O zaman konumuza geri dönelim. Tabii şimdi Dünya Kupası ne kaldı? Bugün ayın 10'u. 31 gün kaldı kickoff'a.
9: Tam bir ay.
8: Tam bir ay.
9: Heyecanımız çok giderek büyüyor, yaklaşıyor. Ve şey, hani dün hani ligin şampiyonunu kutladık. Ligler bitiyor artık. Hani tatil sezonu geliyor. Bazı futbolcular bu tatilden yararlanamayacak Dünya Kupası ile beraber tabii. Ama hani biz taraftarlar için daha böyle yaz ayları, daha tatil. Yani Dünya Kupası'nda da böyle sizin için belki hiçbir yerde bulamayacağınız, ben araştırdım çünkü yoktu, kimse yapmamış, hı-hı, bunu. Böyle en güzel rotaları çıkardık sizin için. Yani Dünya Kupası'na hala gidecekseniz veya öyle bir planınız varsa, bütçemiz var, zamanımız var, biz gezeceğiz, Amerika turu yapacağız bu yaz diyorsanız, çok güzel Dünya Kupası rotaları çıkardık. Onu bir böyle bir konuşalım biraz da böyle hani. Ya ileride de Amerika tatili plan, ya Dünya Kupası'ndan bağımsız planlayacak olanlar için bile böyle keyifli bir rota vermiş olalım.
8: Ya en azından gidemiyorsanız da hayal edersiniz bizimle beraber. Ben de evde kendi koltuğumda oturup oralarda olduğumu hayal edeceğim.
9: En azından hani gidemiyorsak da bunları maçlarla bağdaştırdığımız için, şu tarih şu maç var gibi, en azından en güzel maçlar listesi gibi de düşünebilirsiniz.
8: Hem belki bazılarının kafasında Amerika yani Amerika, Meksika veya Kanada'nın haritası tam oturmamıştır. Bu vasıtayla da birazcık genel kültür olur.
9: Çok çok bu arada Amerika'yla sınırlı kaldık gibi. Çok Kanada ve Meksika'nın içinde çok güzel fikstür bulamadık diyelim. Oraya da değineceğim şimdi.
8: O zaman ilk rotamızla başlayalım. 26 Haziran Guadalajara Uruguay-İspanya maçı.
9: Meksika'dan aldığımız tek maç aslında. Çok güzel bir maç Uruguay-İspanya gözüken. Bu arada bütün rotalarımız ve maçlarımız şu an için belli olan gruplarda, henüz kesinleşmiş maçlar. Tabii ki turlar ilerledikçe çok daha güzel maçlar olacaktır. Turnuva devam ederken size yeni rotalarda paylaşıyor oluruz. Meksika'da çok güzel başlıyoruz Uruguay-İspanya'yla. Bu arada hani Uruguay'ın şu an en önemli oyuncusu Valverde gibi duruyor. Valverde'nin de Real Madrid'de yaşadığı kavgalar, yani çok sıcak gündemler var. Belki oradaki takım arkadaşları İspanyol oyuncularla bir karşılaşma nasıl, ya kavgayı bir Fransızla yaşadı malum, ama hani bakalım İspanya'yla da nasıl bir eşleşme olacak. İki İspanyolca konuşan ülkenin, iki güçlü ülkenin mücadelesi tabii ki favori İspanya.
8: Biz fazla bir şey anlamayacağız, ikisi İspanyolca konuşuyorsa herhalde. Ondan sonra neyimiz var? 24 Haziran.
9: Burada şöyle 26 Haziran Guadalajara, yani şöyle planladık aslında. Bir Meksika tatili önden, Meksika gezisiyle bu maçı bağlayıp üstüne 27 Haziran'da Miami'ye uçarsınız. Kolombiya Portekiz yine çok güzel bir maçla kaparsınız dedik. Veya burada alternatifli çalıştık. 24 hiç Meksika'yı çıkardık denklemden, sadece Amerika'ya gidiyoruz. 24 Haziran'da Miami'de İskoçya Brezilya maçı var. Yine çok farklı iki ekolün, hani bir mücadeleci bir takımla çok teknik bir başka takımın, iki farklı futbolun savaşı gibi olacak. Bu 24 Haziran'daki Miami'deki maçtan sonra da 27 Haziran'da Kolombiya Portekiz'de de Miami işte Florida'yla gezisiyle kapamış olacağınız bir rota gibi olacak aslında.
8: Bir Miami'de bir plaja gidersiniz. Bir...
9: Ya çok güzel denize girilir Miami'de.
8: O dönemde
9: köpek
8: değil mi?
9: Köpek balığından korkmuyorsunuz.
8: Güzel yemekler yersiniz. Aranızda zamanında Vice City San Andreas oynamış olanlar varsa bir
9: şehre,
8: oraları...
9: Şehre aşinasınız zaten o zaman.
8: Çekersiniz kısa kollu şey... O havai gömleklerine takılırsınız.
9: Ben naçizane ben de haftaya Orlando'ya gidiyorum.
8: Bunu da her seferinde söylüyorsun.
9: Her kardeşim. Seferinde dönünce de söyleyeceğim.
8: Giden var, gidemeyen var.
9: Hayır, önden bir tadını alalım. Miami'ye çok yakın. Hani oraya gitmişken belki böyle bir Universal Disney, böyle bir parkları da yapabilirsiniz. Farklı orada güzel bir Florida tatil planlanabilir diyeyim.
8: O zaman sana iyi yolculuklar diyelim şimdiden. Sen bir oraların tadına var gel.
9: Teşekkürler abi.
8: İkinci rotaya geçelim mi?
9: Tabii ki. İkinci rota tanıdık. Milli takım rotası.
8: Nereden başlıyoruz? Yine diğer üçüncü ülkeden başlıyoruz. Mümkünse.
9: Aa evet, pardon. Evet, Kanada'dan hiç maçımız yok gibi düşünmüştüm. Bizim takım vesilesiyle, bizim çocuklar vesilesiyle aslında bir Vancouver sıkıştırmışız oraya.
8: Bunları montajda atarız.
9: Aynen. 13 Haziran'da Vancouver'dayız. Türkiye açılışını yapıyor Avustralya maçıyla. Amerika'nın ve Kanada'nın çok güzel, çok doğa harikası bölgeleri burası. Güzel böyle bir doğaya, böyle ormanlara, denize, okyanusa doymak isterseniz burada bir temiz hava, balıkçı marketleri, işte bu Türkiye açılışını yapıp oradan bir saat arabayla da Seattle'a geçiliyor. Hani Amerika'ya geçişinizi de öyle yapıp Seattle'da bir gezdikten sonra hemen 6 gün sonrasında San Francisco'ya bir uçak planlamak gerekecektir buradan.
8: Şimdi bir dakika. Seattle dedik. Sen de Seattle'a aşina bir insan olarak. Seattle'a uğrarsak ne yapalım orada? Neyi görebiliriz?
9: Space Needle denen bizim Çamlıca Kulesi gibi bir kulesi var meşhur. Belki oraya bir çıkıp manzaraya bakılabilir. Okyanusu, işte balinaları falan görmek için doğa harikası çok güzel bir yer. Bir balıkçı marketi var şehrin hemen merkezinde. O marketi gezebilirsiniz. Reklam yapabiliyor muyuz ya?
8: Yapabilirsin.
9: Reklama girmeyecekse çok ünlü, en ünlü kahve zinciri diyeyim. Onun ilk şubesi Seattle'da.
8: Ha doğru.
9: Evet.
8: Ya bunun
9: evet.
8: Ben de teyzenin reklamını vereceksin sana. Yok, gidin teyzemin böreklerinden yiyeyim bir şey yapacağım.
9: En ünlü kahve zincirinin ilk şubesi. Oturacak bir yer yok bu arada. Kahveyi alıp çıkıyorsunuz. Orası ziyaret edilir. Onun dışında da işte dediğim gibi San Juan Island falan böyle adalar var. Güzel doğa harikası. Film seti gibi bir yer. Orayı böyle bir gezdikten sonra da artık aşağı doğru Kaliforniya'ya bir yolculuk
8: daha
9: sizi
8: bekliyor. Daha sıcak yerlere gidelim şimdi. Daha Seattle'ın sıcak. Yağmuru bitmez bir şey
9: evet,
8: olur falan.
9: Evet. Yazı güzel olur. Yazı güzel olur ama.
8: İnanıyorum böyle diyorsan. İkinci maçımız artık aşağı indik. San Francisco'ya varıyoruz. 19 Haziran'da Türkiye-Paraguay maçı. Yine maç bahane, Francisco şahane bir yer.
9: Türkiye'nin bence en garanti maçı, hem böyle milli takım galibiyeti garantili inşallah. İzleyeceğimiz, rahat rahat San Francisco'yu gezeceğimiz. Evet. Ben de hiç gitmedim. Bak burası hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. İzleyicilerimizden, dinleyicilerimizden özür diliyorum. Giden varsa belki bir yorum varsa henüz
8: yani
9: burası için.
8: San Francisco'da neyimiz var? San Francisco'da Golden Gate Köprüsü var. Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmasa
9: falan
8: da,
9: geziliyor galiba değil mi?
8: Evet, orada hapishaneyi görebiliyorsun. Yani tramvaya binebilirsiniz. Şehir çok yokuş. Çok
9: gözümüzde filmlerden canlanıyor.
8: Yani şimdi bir İstanbul tramvayı olmasa da güzel bir yere benziyor.
9: Gezmeye değer kesinlikle. Oradan artık şey gibi, sanki böyle bir araba kiralanır artık. Uçağı bıraktık, arabayla Türkiye'nin son maçına doğru Los Angeles'a, Melekler Şehri'ne yol almaca.
8: Yani gruptaki son maçı tabii ki şimdi.
9: Tabii ki. Allah söyletmemiş olsun. Umarım devam edeceğiz. Biz şu an belli olan maçlar üzerinden tabii ki program yapıyoruz.
8: Oradan neydi burası? Bu 25 Haziran'da Los Angeles'a gidiyoruz. O yolun adı neydi?
9: Ocean Drive diye geçiyor. Bu yol böyle San Francisco Los Angeles arası okyanus kenarı. Çok keyifli arabanızla seyahat edeceğiniz, güzel vakitler geçireceğiniz bir yol. Orada da bir Los Angeles turuyla ve Türkiye-Amerika en hedef maçımızla sonlandıracağınız veya bütçenize göre Türkiye'nin üst turlardaki şansına göre yeni tekrar kendinizi programlandıracağınız bir seyahat planlamış olalım.
8: Oradan çıkınca da eğer bakiyeniz biraz azalmışsa belki bir küçük bir Las Vegas yapıp şansınızı
9: bakiyeyi
8: deneyip.
9: Bakiyeyi yenilemek
8: aynen.
9: Hedefleriyle daha da boşaltmayalım, aman dikkat edin.
8: Oo.
9: Bir dinleyicimizden galiba yorum varmış.
8: Evet, bir saniye şimdi bakıyorum ona. Evet, daha önce bu San Francisco'ya Los Angeles'a gitmiş bir dinleyicimiz yazdı. Ocean Drive'ı çok övüyor kendisi. San Diego, Los Angeles San Diego arası dağlardan geçiyorsun falan filan, güzel peyzajlar varmış. Los Angeles Las Vegas arasını hiç önermiyormuş. Kötü çöl bir yol diyor. Mümkünse uçağa binin. Arabayı
9: ben de duydum orayı, çok
8: bırakın.
9: Tekinsiz diye duymuştum ben de birinden. Arada hiçbir şey yok. Başınıza bir şey gelse kurtaracak biri yok.
8: Lastiği değiştirecek biri çıkmaz. O zaman teşekkür ediyoruz bu küçük bilgi için.
9: Kime teşekkür ediyoruz?
8: Dinleyicimize.
9: Dinleyicimizin ismini verelim.
8: Dinleyicimiz Efe Çubukçu Bey.
9: Sağ olun.
8: Şimdi nerede kalmıştık? Evet, rotalarımızı rota 3'e geldik.
9: Böyle en popüler Amerika destinasyonu diyebiliriz burası için. New York. New York'tayız.
8: New York artık bilmeyen yok.
9: Evet. Hepimizin aşina olduğu filmlerden, oradan buradan, dizilerden.
8: New York bilmeyen yoktu. Sanki ben 10 kere New York'a gittim. Her filmlerden gördüğümüz.
9: Uğurcan da gitmedi yani. Değil mi? Gitmedin değil mi?
8: Yok, hiç alakalı.
9: Yok ama hani New York işte dünyanın merkezi diyebiliriz artık buraya. Burası da çok güzel maçlar vaat ediyor. 13 Haziran'da Brezilya-Fas maçı var. Bence çok keyifli bir maçtır. Maç olacaktır, düzeltiyorum. Çok keyifli futbol oynayan iki ülke. Çok eski kadrolarının eski şaşalarını biraz isim olarak yitirdiler ama yine de güzel bir futbol döneceğini hissediyorum bu maçta. 16 Haziran'da da yine 3 gün sonrası yine burada MetLife Stadyumunda Fransa-Senegal maçı var. Bu maçta böyle atletizmin zirve yaptığı Senegal ve Senegal'in maçı diyebilir miyiz?
8: İki takımı birbirine ayıran tek şey formalar olacak diyebilir miyiz?
9: Yani diyebiliriz. Aşağı yukarı Fransa'nın da o bölge. Ya bu arada şaka bir yana, araştırdık programdan önce. Yani bizde de herkeste öyle bir algı var. Şu anda aktif Fransa kadrosunda sanırım Senegal asıllı tek oyuncu Usman Dembele. Ama yine de hani şakayı anlayan.
8: Sürçülisan ettiysek affola. Biz dinleyen Senegalliler varsa çok özür diliyoruz.
9: Senegallilerin kendi milli takımlarını seçmesini rica ediyorum. Fransa'yı güçlendirmeye gerek yok artık.
8: Tamam, neyse, çok güzel bir maç olacak kesin. Onun ardından...
9: Arada gerçi bir 10 gün koymuşuz burada. İyi bir süre var. Oraları bir güzel gezin, sindirin o bölgeyi gibi olmuş ya, burada.
8: Bu New York gez bitmez
9: gez,
8: zaten.
9: Gez bitmez yani. Gerçekten 20 gün de gezseniz New York gezilir. Ama bir 10 gün sonrasında da Boston'a. Yine New York'a yanılmıyorsam trenle 2 saat falan sürüyor. Yani yine yakın bir bölge. Boston'da çok gezmeye değer bir yer. Yani Amerika'nın hep şey derler. Ben de hiç gitmedim ama Avrupa'yı şehri derler. Boston en güvenli, en... Böyle Avrupa'ya benzeyen. İngiltere'ye daha çok benziyor herhalde.
8: Ya sonuçta ilk kurulan şehirlerinden bir tanesi Amerika'nın. O yüzden gerek kültürel, gerek mimari, gerek şehir planlama olarak Avrupa'yı örnek almış bir şehir olması.
9: Yine aynı gruptan, normal. Aynı gruptan bir maç seçtik. Burada Norveç-Fransa maçı var. Güzel olabilir. Haaland, Odegaard Fransa'ya karşı. Güzel bir maç vaat ediyor bu grupta. Hani gruplara da detay gireriz daha sonra. Senegal mi Norveç mi, hani Fransa'ya da lider olarak, favori olarak konumluyoruz. Senegal mi Norveç mi çekişmesi ikincilik için çok kıyasıya olacaktır. Bu maçlar da belirleyici olacak bunun için.
8: Tabii burada şey hatırlatmak istiyorum. Boston stadyumuna gitmek, yani şöyle, stadyum Boston'un içinde değil, Boston'un dışında kalıyor. Ve daha önce de bahsetmiştim ilk programda, bilet gidiş geliş bilet fiyatları $100 bandındaydı.
9: Otobüs.
8: Aynen. Onu 80'e indirmişler yakın zamanda yüksek protestolarla.
9: Çok düşmüş ya.
8: Bir de ilginç bir şekilde, yani ilginç ne kadar ilginç. Boston stadyumu özelinde bu tailgating, yani park yerinde, otoparkta partileme, maçtan önce eğlenme Amerika'nın geleneksel aktivitesi yasaklanmıştı. Boston özelinde buna izin verilmiş.
9: Aa.
8: Yani çok tepki, çok tepki çekmiş abi.
9: Boston belediyesini kutluyoruz
8: buradan.
9: Tebrik ediyoruz.
8: Son rotaya geçmeden önce kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Hemen sizlerle tekrar buluşmak, bu turu tamamlamak niyetiyle küçük bir ara veriyoruz. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu arada ben şey söylemeyi unuttum. Ben Uğurcan, karşımda Baran, ama tabii ki yine teknik masada Berk Sayar'dan bahsetmeden olmaz. Onun yardımları olmasa biz ne reklamlara girebiliriz ne yayın yapabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Son rotaya geçmeden önce bir dinleyicimizden yine bir yorum gelmiş. Çok haklı bir yorum ama yani demiş ki, önce bir mesajını söyleyeyim. Selamlar, iyi yayınlar. Biz kafamızı evden dışarı çıkaramıyoruz. Cepte metelik yok. Siz dünya turundan bahsediyorsunuz. X'de bilmeyenler için gülücük demek.
9: Biz Ali Koç'a yayın yapıyoruz.
8: Kesinlikle haklısınız tabii ki. Ama zaten biz de bunu söylüyoruz. Hani yani demin dediğim gibi ben de bunları hayal ediyorum. Hayal etmekten zarar gelmez. Hem
9: bunu şey gibi düşünelim ya. Tabii ki ben de gitmiyorum kupaya. Hani biz hiçbirimiz gitmiyoruz ama hani giden olursa veya gitmeyen olursa da en güzel grup maçları gibi düşünebilirsiniz. Gruplarda bir şey vaat eden maçları aslında burada söylemek adına, biraz da sohbetimizi gezi rotalarıyla böyle renklendirmek adına tabii ki. Yoksa
8: tabii ki
9: kupaya gitmek çok zor malum. Hep konuşuyoruz bunu burada.
8: Ama bu arada evet, gerçekten biz iyi maçları seçtik burada. Zaten bu konuda da bir eleştiri alacağımızı sanmıyorum. Ha, maçlar fiyasko çıkarsa o zaman başka bir konu. Ama
9: bence çıkmayacaktır. Ben iddialıyım maçlarımda.
8: Hatırlatacağım sana bunu. 10 Mayıs not aldım. Son rotaya geçiyoruz. Daha farklı bir yerden. 14 Haziran'da Amerika'nın kalbinden, gerçek Amerika'nın yaşandığı bir yerden.
9: Bu biraz daha bence daha yaşlı nesil için güzel bir rota. Cowboy filmleri bile büyümüş. Yani burası bir Texas bir rotası çiziyoruz bu arada. Daha geleneksel bir Amerika, böyle kovboy şapkalı adamlar falan görmek istiyorsanız orada böyle steakhouse yiyeyim falan, mesela geleneksel barbekü. Amerikan restoranlarında barbekü falan, öyle bir rota çizeceksiniz. Çok güzel maçları vaat ediyor burası.
8: Ya da hani gerçek magacılar kim diye merak ediyorsanız gidip bakabilirsiniz.
9: Buraya kesin şey de denk geliyor değil mi Uğurcan? O seyahat sanki NBA ile çakışıyor mu?
8: Ya NBA finallerine denk geliyor. Şimdi biz rotayı Dallas'tan başlatıyoruz. Zaten Dallas Houston arası gidiyor. Ama hani eğer ola ki ilgiliyseniz muhtemelen NBA finallerinde Oklahoma City Thunder'ı ikinci kez göreceğiz. Geçen senenin şampiyonlarını. Ve Oklahoma City hemen Dallas'tan arabayla 3 saatlik bir yolda. Hani orada maç, yani finaller ayın 3 Haziran'da başlıyor ama eğer finaller uzarsa 19 Haziran'a kadar gidiyor. Hani bir uğrama ihtimali var.
9: İlk maçımız da bu arada burada 14 Haziran'da Dallas'ta, Hollanda, Japonya. Bu grup çok denk grup, çok iddialı bir grup. Birazdan grupları da böyle bir şey yaparız. Hollanda, Japonya. Japonya da bu arada Sports Illustrated'ın bir numaralı dark horse, yani favori olmayıp en çok sürpriz yapabilecek ülke adayı. Japonlar zaten her turnuva çok büyük bir istikrar sergiliyor. Çok makine gibi bir takım. Çok büyük yıldızları olmasa da. Japonya-Hollanda iddialı bir maç bu grup için.
8: Zaten biraz sonra da bu dark horse'lara, yani sürpriz yapabilecek takımlara geleceğiz.
9: Oraya geleceğiz, evet.
8: İkinci maçımız 17 Haziran yine Dallas'ta. Yine hiçbir yere kıpırdamanıza gerek yok. O steakhouse'ları yiyip bir sindirip 3 gün sonra tekrar maç izleyebilirsiniz.
9: Çok iyi maç.
8: O da İngiltere-Hırvatistan maçı.
9: Çok iyi maç. Yani Avrupa futbolunun zirvesini temsil eden iki ülkenin grup eşleşmesi diyebiliriz. Hırvatistan son iki Dünya Kupası'nda birinde ikinci, birini üçüncü bitirdi ve Dünya Kupalarında çok iyi giden bir ülke son dönemde. Tabii ki burada hani artık Modric'in emekliliğe yaklaşması vesaire, bir jenerasyon kayıpları var. Eskisi kadar favori diyemeyeceğim ama yine de bir ekoldür ve İngiltere maçının sert geçeceğini hissediyorum şimdiden.
8: Ha, bu arada Modric demişken geçenlerde şeyden gelmiştim, Kenan Yıldız'ın bir röportajına. Amerikalılarla yapıyor röportajı ESPN'le Dünya Kupası öncesi. Şey soruyorlar orada, hani hayatında forma değiştirdiğin en değerli oyuncu senin için kimdi diyor. Düşünüyor bulamıyor falan, sonra patlaya Modric diye. Kenan Yıldız'ın da Gözdesi bir futbolcuymuş
9: tarihin,
8: kendisi.
9: Evet, gelmiş geçmiş en önemli orta sahalarında kendini herhalde futbol tarihinde ilk ona atmış mıdır diye düşünüyorum ki. Yani oralarda diyebiliriz. Modric çok önemli. Anlatmaya gerek yok.

0: daha fazla duygulanmadan.
1: Evet, yaşlandığımızı hissediyoruz artık bu futbolcuların emekliliğe yaklaşmasıyla giderek bir gözler dolmaya başlıyor.
0: Rotamızın son maçı 20 Haziran'da Dallas'tan çıkıp Houston'a geçiyoruz. Ve orada kimler oynuyor?
1: Yine ilk Hollanda-Japonya grubuna geri dönüyoruz. Bu sefer Hollanda İsveç'le oynuyor. Şimdi İsveç bu kadar favori yani ya da dark horse diyebileceğim bir takım değil. Ama Isak ve işte Gyökeres çok önemli bir forvet hatları var. Yani sadece forvetleriyle bile turnuvada bir sürprize adaylar kesinlikle. Burada grup yani grubun birincisini sanki böyle Hollanda gibi konumluyorum şu an için. Ama ikincilik için böyle Japonya ile aralarında bir savaş olacaktır orada. Yani çok kolay o ikinciliği bırakacaklarını düşünmüyorum. O yüzden bu grup da heyecanlı bir grup ve grubun yine belirleyici maçlarından biri.
0: Kesinlikle. Evet, sizi daha fazla imrendirmemek için rota hikayemizi burada kapatacağız. Daha fazlasına girmedik. Zaten biz de daha fazlasını hayal edemiyorduk.
1: Bunlar grup rotalarıydı. Üst turlarda çok daha güzel maçlarla ve çok daha güzel belki turlarla yine turnuva boyunca karşınızda oluruz.
0: Şimdi hazır bahsetmişken ufaktan sürpriz yapabilecek takımlardan bir Japonya'dan girdik, bir İsveç'ten konuştuk. Bu turnuvanın potansiyel sürprizlerine geçelim diyorum. Ne diyorsun?
1: Olur abi, hafta içinde Sports Illustrated'ın yine turnuvanın potansiyel sürprizleri adlı bir makalesi vardı. Burada 10'dan 1'e sıralamışlar. Onları böyle bir tek tek geçelim bakalım kimi nereye koymuşlar. Bizim sürpriz adayımız kim? Belki onları da ekleriz burada yoksa.
0: Katılmadığımız varsa.
1: Tabii ki.
0: İçlerinde. 10 numaradan Meksika giriyor. Ev sahibi Meksika.
1: Ev sahibi şeyiyle diyeyim. Torpiliyle biraz almışlar gibi hissediyorum. Meksika bence çok iyi bir takım değil son dönemde. Şu an en iyi oyuncuları hatta neredeyse Fenerbahçe ile Edson Alvarez gibi gözüküyor kaptanları. Çok iddialı bir kadroları yok. Ama grup A'da Meksika kendi evinde tabii ki oynayacak maçları ve bu grupta Güney Afrika'ya karşı zaten ciddi favori. Güney Afrika biraz grubun sonuncusu gibi konumlanacak büyük ihtimalle. Onun üstüne Güney Kore ile Çek Cumhuriyeti var grupta. Burada güçler denk gibi. Yani Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Meksika. Bu üçü arasında hangi üçlü 1-2-3 olur derseniz çok değişkenlik gösterecektir. Çok tahminlemesi kolay değil. Meksika biraz ev sahibi avantajını kullanıp grubun liderliğine ve en azından 2-2'de çıkmaya ciddi bir aday tabii ki. Ama çıktıktan sonra ne yapar konusunda Meksika benim için ciddi bir sürpriz adayı değil gibi duruyor bu turnuva üzerinde.
0: Meksika bu arada açılış maçını da Güney Afrika ile yaparak.
1: Evet. 11 Haziran'da turnuvayı da açacaklar.
0: Birazcık da galibiyeti garantilemiş, risk almamış gibi görünüyor.
1: 3 puanı cebe atarak yani başlamak önemli ama şeyi hatırlatmakta fayda var. 2010'un da açılış maçıydı. Orada 1-1 bitmişti maç. Yani o turnuvada da yenememişlerdi Güney Afrika'yı.
0: Olmasınlar.
1: Ki o dönem daha iddialı bir Meksika vardı. Yani çünkü hiç belli olmaz.
0: Evet, zaten Meksika'nın da karnesine baktığımızda son 8 dünya şampiyonasında ilk 16'yı geçemediği görünüyor. Ki en son dünya şampiyonasında, dünya kupasında grubu geçememişti.
1: Gruptan çıkmak üzereydi bu arada. Arjantin'in son dakikalarda aldığı bir maçtı diye hatırlıyorum. Messi'nin sahneye çıkıp biraz son anda elendikleri bir turnuva olmuştu. Messi'nin de hani o turnuvayla hatırlıyoruz zaten Arjantin kazandığı turnuva. Biraz onu buna kurban gittiler gibi oldu son turnuva ama genelde bir üst tura çıkmayı başarıyorlar. Yine bir üst tura ben burada da çıkacaklarını düşünüyorum.
0: Fazla ben 9 numaraya geçiyorum. İskoçya.
1: İskoçya'yı vallahi yani bu bir İngiliz basını olduğu için mi diyeyim İskoçya'yı buraya koyuyorlar. Ben İskoçya'yı o kadar dark horse görmüyorum yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum İskoçya'dan. Şöyle söyleyeyim, burada Brezilya, Fas ve Haiti ile oynayacaklar. Haiti'yi 4'e attık. Yani Haiti tabii ki grubun sonuncusu gibi gözüküyor ama Fas bence İskoçya'dan çok daha önde bir takım gibi benim için. Veya birçok futbol sever için de öyle olacaktır. Ki Fas'ı bu sıralamaya bu birazdan sıralamayı bitirdiğimizde de göreceksiniz koymamışlar. Yani bence Fas daha çok şey vaat ediyor diyeyim en azından. Bu maç ama grubun ikinci yani Brezilya'yı birinci desek ikincilik için çok belirleyici olacaktır tabii ki. İki farklı ekol olacak bu arada. Yani İskoçya çok böyle topu yükselterek daha fizik gücüyle oynamaya çalışan bir takım. Fas'ta çok teknik kalitesi yüksek bir takım, fena bir takım değil. Brahim Diaz gibi çok yetenekli oyuncuları var, keza Hakimi olsun.
0: Veya Fenerbahçelerin aşina oldu El-Nesyri.
1: O kaliteyi çok iyi bir forvet bu arada El-Nesyri, bence Fenerbahçe'de istediğini bulamadı. Fenerbahçe'de bence devresi gönderdikten sonra aradı, forvet yokluğu çekti en azından. O da yine bir silah olacaktır keza Fas için, ama Fas'ın en önemli forveti bence El-Kabi Olympiakoslu. O da çok formda son dönemde. Fas bence bu turnuva için bir sürpriz adayı benim için. Bu listede yok ama benim için öyle en azından. Yani
0: İskoçya'yı çıkartırım, Fas'ı basarım.
1: Aynen diyorsun. İskoçya'dan çok Fas'ı konuştuk bu yüzden. Biraz listeye katılmadığımız yer oldu değil.
0: Evet, bundan sonra 8 numarada yani ev sahibi, yine ev sahiplerini dizmişler. Ev sahibi Amerika var.
1: Ev sahiplerinden bir tek Kanada'yı almamışlar tabii doğal olarak.
0: O kadar da değil
1: demişler. O kadar da değil demişler aynen. Amerika çok önemli bir takım. Ben Amerika'yı hakikaten küçümsenmemesi ve hatta bence Türkiye'den daha önde durabilecek bir takım. Birçok yere göre de Türkiye'ye göre favori o grupta zaten. Bilmiyorum, Amerika iyi yerler vaat ediyor. Çok önemli oyuncuları var Avrupa'da oynayan. Onu zaten ilk program çok konuşmuştuk. Amerika'nın detayına o kadar girmeyelim ama Türkiye mi Amerika mı, bizim grup çok yani o maç belirleyecek. Diğer iki maçın iki takımın da kazanacağını düşünüyorum. Ondan sonra iki takım fikstüre, yani kura şansına göre nereye gider biraz artık eşleşmelere bağlı olacak, ama Amerika sert ve iyi bir takım, kesinlikle onu söyleyebiliriz.
0: Evet, bundan önce konuşmuştuk. Bundan sonraki takım zaten bizim sürekli konuştuğumuz Türkiye.
1: Türkiye'yi evet Amerika'nın önünde 7. sıraya koymuşlar. Bu iyi mi? Bu arada Amerika'nın önüne koymaları iyi mi kötü mü algılanmalı? Nasıl bilmiyorum. Çünkü bu sürpriz adayı ya. Amerika'dan daha sürpriz olur bizim bir şey yapmamız gibi de algılayabiliriz bunu.
0: Ya ben onu tam tersi algılıyorum. Çünkü diğer sıranın üstüne gittikçe anlayacağız ki hani sürpriz yapması daha çok, yani daha başarılı olmasını bekleyen takımlar daha
1: evet,
0: üst sıralarda.
1: Evet, doğru. Sıra biraz onu vaat ediyordu gerçekten. Türkiye'den çok şey bekliyoruz. Dediğim gibi yani ilk programda da bahsetmiştik. Böyle çeyrek final, oraları hedefliyoruz bu turnuva için. Kesinlikle bu listede olmasa da duygusal olarak değil, kesinlikle objektif olarak Türkiye bu turnuvada bir şey vaat eden ve bir sürprize hissettiren bir takım. Geçelim biz de ya.
0: Geçelim.
1: Türkiye'yi herkes biliyor.
0: Bir daha konuşacağız zaten haftaya. Her hafta konuşacağız Türkiye'yi. Eski müttefiklerimizden Avusturya var.
1: Avusturya, evet, Almanlar kazanınca
0: Alman kaybetmişti onlar abi.
1: Alman sayılırlar. Evet. Avusturya çok iyi bir takım. Zaten Euro 2024'te çeyrek final yolunda çok zor bir eşleşmeydi. Avusturya favoriydi ve biz yenmeyi başarmıştık onları. Hala çok iyiler. O güçlerinden bir şey kaybetmiş değiller. Son Bayern maçı, Bayern Paris maçında da bence Bayern adına takımın en iyisi Konrad Laimer'di. Çok iyi bir maç çıkardı. Böyle Avusturya çok iyi bir takım ya. Çok sert Alman disiplini, Almanlar zaten yani köken olarak da Alman disipliniyle oynayan çok sert bir takım. Ve bu turnuvada şimdi grubuyla da değerlendirdiğimizde tabii ki
0: J grubunda
1: Arjantin, Cezayir ve Ürdün'le oynuyorlar. Burada Cezayir ve Ürdün'e göre ağır favoriler. Hatta Arjantin'in birinci sıradan ederler mi, bu tartışılır. O ikisi, yani Arjantin-Avusturya maçı bayağı belirleyici maçlardan biri olacak. Rotası güzel olsaydı hatta bu maçı da, nerede oynanıyor şu an emin değilim ama bunu da bir yere sıkıştırırdım.
0: Ben ona bakıp sana döneceğim nerede oynadıklarına. Ondan sonra o arada öteki sürprizimizi verelim. Yine burada listede ortayı bulmuş olan Kolombiya var.
1: Büyük sürpriz değil. Kolombiya son Copa America finalisti. Çok iyi takım. Luis Diaz zaten başı çekiyor bu takımda. Eskiden James, Falcao bunlarla iddialılardı yine isim olarak. Şimdi Luis Diaz uçuyor Bayern Münih'te gerçekten bu sezon. Çok iyi takım. Yani burada grupları da bahsetmek gerekirse Portekiz, Kongo, Özbekistan'la oynuyorlar. Zaten burada Kongo ile Özbekistan'ın çok zorlamasını bekliyor muyuz? Emin değilim. Ben beklemiyorum. Portekiz'in favori görüyorum yine. Ama ikisi arasındaki maça göre birinci olma şansları bile var.
0: Ben James Rodriguez'de bırakmıştım bu Kolombiya'yla olan ilişkimi.
2: Ama İlk bize ne şok olmuştu ya, 2014 yani. Dünya Kupası'ydı. O zamana kadar herkes James Rodriguez diyordu. Hünkar beğendi mi? Yanlış hatırlamıyorsam o zamanki o maçı anlatan spikeri yanlış hatırlıyorlar. Ama spiker böyle Hames deyince kulaklarda çok farklı çınlamıştı. Ama sonra bütün Türkiye'ye oturdu gerçekten o.
0: Bütün bir ülke...
2: Bence büyük spikerlik başarısı bu arada. Yani onu bütün Türkiye'ye bir anda öyle kabul ettirmek, evet. Herkes James Rodriguez derken.
0: Bir anda hepimiz Hota'yı sökmüş olduk.
2: Bu arada hala kadroda. Seçilir mi? Dünya Kupası kadrosu alınacak mı emin değilim ama hala görebiliriz.
0: Bak o adam o James Rodriguez demese insanlar Casa de Papel'i hep yanlış okuyacaklardı. Öyle bir noktadayız.
2: Evet.
0: Bütün oradaki oyuncuları.

0: Yeni sezonu geliyormuş Casa de Papel.
1: Ya ben hiç sevmiyorum o diziyi ya. Abi. Şehir adları falan. Neyse bir şey demiyorum çünkü. Türkiye'de çok destekçisi var. Kolombiya'ya geçiyorum şimdi. Başka bir, yine demin de adını andığımız, kulağını çınlattığımız Senegal var. Küçük Fransa.
0: Senegal, evet. Senegal çok önemli bir takım. Son Afrika Uluslar şampiyonu. Şampiyonlukları gerçi çok haksız bir şekilde ellerinden alındı gibi oldu ama yani sonuçta maçı kazanan onlar ve şampiyonlar yani. Oraya çok şeye girmeyelim. Çok iyi bir takım yani.
1: Bu arada buldum Avusturya'nın nerede oynadığını. Kontrol ettim. Philadelphia'dalar.
0: Philadelphia. Orası Boston, New York tarafıyla o rotayla birleştirilebilir gibi.
1: Belki bu küçük bir
0: tarihlerine göre.
1: Küçük bir kaçamak için yapılabilir.
0: Aynen. Philadelphia'da Amerika'nın kurulduğu şehir gibi söyleyebiliriz. Yani Amerikan tarihine meraklı varsa Philadelphia gezmek de enteresan olabilir. Onun dışında hangi favoriyi konuşuyorduk en son? Senegal.
1: Senegal dedik.
0: Senegal, Fransa ve zaten demin de rotada da bahsetmiştik. Fransa ve Norveç ile aynı grupta. Son temsilcisi de
1: fena grubun. Bir grup ya.
0: Irak. Irak'ı devre dışı bıraktık burada. Senegal ve Norveç Fransa'nın ardından ikinciliğe ciddi aday. Burada çok belirleyici bir maç olacak ikisi arasındaki maç.
1: Güzel maç.
0: Ama yani en iyi üçüncülerin de hani üçüncülerin yarısının da üst tura çıkacağını düşünürsek bunların çıkacağını düşünüyorum. Yani buradaki üç takımın ben üst turda göreceğimize inanıyorum.
1: Yani muhtemelen çıkacak olan üçüncüler hani üçüncü olan olacaksa ikisinden bir tanesi Senegal ya Norveç olur. Diğer gruplarda da hani bunlarla kapışabilecek fazla bir takım yok. Hani belki demin konuştuğumuz Fas veya İskoçya bunlardan biri üçüncü olursa yine üst gruba çıkacak. Ama onların dışında daha garanti çıkacak bir takım görmüyorum ben
0: ya
1: burada.
0: Bir puan alırlarsa Norveç'ten en iyi üçüncüler arasında ciddi iddiaları olur. Irak'a da yeneceklerini farz edilir ama Norveç'e kaybederlerse tek 3 puanla bir ihtimal oradaki üçüncüyü kaybedebiliriz turnuva derken. Umarım kaybetmez. Renk katacak ekipler bunlar. Hı hı. Zaten bir üst sıramıza da Norveç'i koymuş Sports Illustrated.
1: Norveç'e geçmeden önce çünkü önemli bir konu. Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlarınızı Radyo Gold'den esirgemeyin. Birazdan birlikteyiz. Evet, reklamdan sonra tekrar beraberiz. Ben buradan yayınımıza yeni katılanlar varsa öncelikle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Sonra bütün Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutluyorum. Ve size yine bize yazmak isterseniz WhatsApp numaramızı söylüyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 lütfen bize yazın. Nerede kalmıştık Barancığım? Norveç'te kalmıştık.
0: Norveç, demin zaten o grubu konuşuyorduk. Fransa, Senegal, Norveç denklemini. Norveç tabii ki Odegaard, Haaland, Sørloth onun dışında da çok önemli bir şey vaat etmiyor ama bu oyuncularıyla ve disiplinleriyle yine kuzey takımı olmaları itibariyle kesinlikle turnuvaya renk katacak sürpriz adaylarından biri. Yani ben Norveç'i başarılı görmek isterim. Norveç çok futbol ekolü değildir normalde ama hani böyle şu anda iyi oyuncular yakaladılar ve bir şey yapmaları renk katar gerçekten. Benim de heyecanla bekleyeceğim takımlardan biri olacak.
1: Zaten nereye girsek ne zaman Dünya Kupası ile ilgili bir haberlere bakıyor olsak şimdi özellikle Underdog haberleri çıkmaya başladığından beri her yerde bir Norveç.
0: Çok basite kaçmak gibi Norveç bu. Hani bu yıldız isimleri ve bu takımın geçmişte bir başarısı olmamasıyla hemen herkesin aklına ilk gelen oluyor genelde. Umarım o yıldızlar gerçekten vaat ettiklerini milli takımda da gösterirler. Bir renk katar turnuvaya kesinlikle. Haaland'ın Dünya Kupası performansı bir güzel olabilir. Yani Manchester City formasıyla bir şeyler yapmak daha kolay. Bakalım Norveç formasıyla fark yaratabilecek mi?
1: Görelim Norveçli balıkçıları. Sonraki takıma geçiyoruz. Artık bitiriyoruz. Ekvador var.
0: Ekvador 2 numara. Ekvador çok enteresan bir takım. Gerçekten büyük başarı vaat ediyor. Çok kişinin hemen ilk aklına gelecek bir takım. E grubunda Almanya, Curaçao ve Fil Dişi ile oynayacaklar. Curaçao'yu dörde koyduk. Burada ikincilik için belki Fil Dişi ile önemli bir maçları olacak. Ekvador daha favori duruyor. Ekvador'da hani böyle ilk bakışta Paris Saint Germain'in savunmacısı Pacho, yine Arsenal'li Incapié ve Chelsea'li Caicedo ilk akla gelen oyuncular ve tabii ki eski Fenerbahçeli, eski gol kralı ligimizin Ener Valencia kaptanları burada renk katabilecek bir takım gibi göze çarpıyor.
1: Ekvador'da biraz destekleriz bir yerden. Ekvador'un ya talihi bu. Ekvador ülke olarak her zaman bir gözden kaçan bir ülke yani.
0: Evet.
1: Güney Amerika haritasına baktığın zaman Ekvador.
0: Bence ülkenin ismiyle alakalı. Dünyanın ortası geliyor akla. Ekvador deyince onunla karışıyor.
1: Bu adamlar hep böyle bir yani bence yeterli pay alamıyorlar parsadan diyeyim. Genel olarak dünyadaki
0: ya böyle adını konuda. Böyle adını ender duyuran ülkeler için dünya kupaları beni çok heyecanlandırıyor bir şey yapmaları ya. Böyle herkes de bir anda o sempati yaratıyor, bir anda o ülke çok konuşulmaya başlıyor dünyanın her yerinde ya. Tam şu an bu dünya kupası için o adayım Ekvador diyebilirim.
1: Darısı Kurosawa'nın başına.
0: Kurosawa beklenenin ötesinde advokat bir şeyler yaparsa gerçekten yani ülke sınırlarını genişletebilir, başka bir şey olabilir.
1: Bakalım. Belki birkaç dünya kupası sonra Kurosawa'ya şimdi çok da şey yapmayalım. Umut vermeyelim. Ve en büyük underdog olarak görülen, yani aslında başarısı en muhtemel görülen, benim tahmin ettiğim eğer doğru anladıysak, Japonya.
0: Muhtemel görülen diyoruz çünkü her turnuvaya bir başarı imza atıyorlar. Çok başarısız bir turnuvaları yok.
1: Her yani türlü futbol, ilk ortadalar.
0: Futbol ülkesi olarak bilinmedikleri için hep böyle bir çok büyük yıldızlar olmadığı için belki bir şey oluyor, hep başaltı gözüküyor ama her turnuvada bir istikrarları var. Çok disiplin ülkesi. Daichi Kamada yeni Arda Turan'ın Shakhtar'ına karşı da konferans liginde finale taşıdı Palace'ı. Önemli oyuncularla geliyorlar. Yani önemli oyuncular demeyeyim ama önemli bir sistem takımı diyelim.
1: Yani diğer önemli oyuncuları Mitoma Brighton'da oynayan.
0: Evet.
1: Sol
0: evet,
1: kanat.
0: Önemli bir sol kanat.
1: Ve Ritsu Doğan yine Frankfurt'ta.
0: Doğan, evet, Frankfurt'ta oynuyor. Çok beğenmiyorum ama milli takım harmonisi içinde farklı işler yapabilirler. Ya yeteneği olmayan bir takım değil, kesinlikle yeteneği var. Ve önemlisi takım ekolleri var. Belli bir sistem içinde oynuyorlar.
1: Ya Japonlar her şeyi disiplinli yaptıkları için. Ya bu arada her sporda iyiler. Yani Japonya'ya baktığında Japonya'nın basketbol değil olmasını beklemiyorsun. Voleybol değil olmasını
0: basketbol
1: beklemiyorsun.
0: Japonya.
1: Beklenenden iyi. Tahmetinden iyi. Tahammülünden iyiler. Bir şey oldu. Bu Çin gibi bunlar. Bunların da boyu uzamaya başladı. Adamlar nasıl yapıyorlar bunu bilmiyorum ama.
0: Bu arada F grubunda demin rotada da konuştuk. Hollanda, Japonya, Tunus ve İsveç var. Burada en önemli ikincilik adayı bence Japonya. Hatta belki Hollanda'nın önüne geçer mi? Bu arada bir dinleyicimizin sanırım yorumu vardı Hollanda'yı.
1: Evet. Yine Metelik'e kurşun atan dinleyicimiz demiş ki benim sürpriz adayım Hollanda. Ama bir de bir soruyla girmiş, o yüzden şimdi söylemek istememiştim. Sorunun devamına sonra geleceğim. Hollanda onun sürpriz adayıydı kesinlikle.
0: Sürpriz şöyle değerlendirmiyorum. Hollanda bir futbol ekolü, her zaman favoriler arasında yer alır. Eski gücünde olmadığı için favorilerden de saymıyoruz ama sürpriz demek de değil. Çok arada kalmış bir ülke diyelim o açıdan. Japonya burada Hollanda'nın önünde de bitirebilir. Ben Japonya'yı çok iddialı görüyorum. Yani İsveç de keza ne yapacağı belli olmayacak bir ülke. Burada çok dengeli bir grup. İlk üç açısından.
1: Bu keyifli bir grup olacak
0: keyifli
1: gibi.
0: Keyifli bir grup. Aynen öyle.
1: Yani F grubunu izlemeye herkese şimdiden teşvik ediyorum. Haber veriyorum. O zaman underdoglarımızı, dark horse'larımızı ve diğer türlü İngilizce terimlerimizi bitiriyor muyuz?
0: Bitirmiyoruz. Bu listeyi almamışlar ama ayıp etmişler. Ben bu turnuva İsviçre'den çok iyi yerlere gelmesini bekliyorum. Genelde geliyor son dönemde zaten. Ve favori diyemeyeceğimiz ülkelerden, kesinlikle yine küçük ülkelerden biri ama B grubunda Kanada, Bosna, Katar'a karşı ben grup liderliğinin birinci adayı görüyorum ve ilerleyecektir İsviçre.
1: Bakalım. Yani bunlar böyle kaliteli ülkeler, hani bir güven verir ya, işte İsviçre, Hollanda, Avusturya. Bunlardan kötü bir şey çıkacağını beklemezsin.
0: Evet, Hollanda zaten bir futbol ekolü olduğu için benim gönlüm el vermiyor Dark Horse demiyor ama İsviçre öyle değil. İsviçre'ye bence gönül rahatlığıyla Dark Horse diyebiliriz. Çok favori diyebileceğimiz bir ülke değil ve her turnuva belli bir şey yapan, tıpkı Japonya gibi bir şey vaat eden bir ülke. Ben burada bu listeyi almamışlar ama İsviçre'yi 1'e koyardım.
1: Yani buradan Sports Illustrator'ı ne diyelim?
0: Yani mesajımızı
1: ilettik.
0: Dikkate alsınlar buradan.
1: Öyle bir şey olsa çok sevinirdik. Ama bize isterse Sports Illustrator, istemezse de diğer dinleyicilerimiz 0212-273-10-10'dan yazabilirler. Bütün mesajlarınızı okuyoruz. Derken mesaja geri dönüyorum ben. Beyefendinin bir başka bir yorumu var. Hollanda sürpriz olacak diyor. Ama onun dışında da şöyle bir farklı bir konuya değinmiş. Dünya Kupası'nın düzenlendiği en berbat organizasyon Güney Afrika'daki değil mi sizce? Vuvuzela sesleri halen kulaklarımda çınlıyor diyor.
0: Ben çok güzel hatırlıyorum o turnuvayı nedense. Yani vuvuzela belki tribünde olsam çok kötü, yani televizyonda da rahatsız ediyor da bir süre sonra alışmıştık diyeyim. Ama böyle şey, hani o Jabulani'ydi galiba topun adı. Top da böyle garip falso oluyordu falan. Çok eğlenceliydi. Forlan'ın çok estetik golleri vardı o turnuva. Yani İspanya zaten futbolu bence milli takımlar düzeyinde tarihin en doruk noktasına çekmişti. Hollanda çok iyi gelmişti finalde. İspanya'da neredeyse yenecek pozisyonu da bulmuşlardı. Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Ben hiç kötü hatırlamıyorum neden.
1: Ama tabii buradaki eleştiri daha çok organizasyon haline.
0: Vuvuzela'ya eleştiri olabilir. Bir de